0: iddiasını, varlığını konuşabilirdik. Ama şu an bunun daha az olduğunu, fakat bu görüşmeden dolayı değil. Mansur Yavaş, kamuoyu araştırmalarına çok önem veren ve profesyonel hizmet alan önemli bir siyasetçi. Ve yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalinin zayıf olduğunu kendisi görüyor. Çünkü Özgür Özel'in liderliği tartışılamayacak bir boyutta yükselişte. Bu bir gerçek. Ve açık uçlu sorularda da artık mevcut imkanlarda, yani Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olamadığı bir seçenekte Mansur Yavaş'ın geride kaldığını görüyoruz. Yani Özgür Özel'in adaylığının daha önde olduğunu görüyoruz. Yani Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmama durumunda sizin adayınız kim olmalıdır muhalefete sorulduğunda Mansur Yavaş'ı geçiyor.
1: Bu Özgür son, Özel, Mansur evet, son Yavaş'ı geçiyor. Bu yeni partiler arasındaki
0: son bir ay içerisinde, yani tüm muhalefet içerisinde. Bu önemli bir bulgu. Mansur Yavaş...
1: CHP'ler ne diyor? Öyle bir ayrımınız var mı? Mesela CHP'lere sorulduğunda kim olsun Cumhurbaşkanı adayı diye.
0: Burada birçok isim öne çıkabiliyor. Gerek Kemal Bey'in de ismi çıkabiliyor. Özgür Özel'in de adaylığı çıkabiliyor. Mansur da, ama anlamlı bulguyu tüm muhalefetin ortak anlamda ne ifade ettiğine bakmak lazım. 50 artı bir sistemde bu önemli. Burada...
1: Yani Özgür Özel an itibariyle anketlerde Mansur Yavaş'ı geçiyor mu?
0: Geçiyor. Liderliğinin öne geçtiği bir ambiyansın içerisinde, yani Özgür Özel'in artık farklı bir kategori içerisinde olduğunu unutmamamız lazım. Mansur Yavaş bunu görüyor. O yüzden kendisinin CHP'de de aday olsa dahi yeni partinin adayı olan Özgür Özel'in karşısında ikinci tura gidemeyeceğini biliyor. O yüzden ben iktidarla farklı bir diyalog kurmaya çalıştığını, aradaki kopan köprüleri tadilat etmek istediği, belki de 2028 sonrasında gerçekleşecek yerel seçimde AK Parti'nin Ankara Büyükşehir adayı olmak isteyecektir Mansur Yavaş. O yüzden bu sürecin doğru mu yönetiliyor, buna bakmak lazım. Düşünün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin 103. kuruluş yıl dönümünde Ankara'da yapılan çok önemli, anlamlı bir anma törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı katılmıyor. Ve burayı tercih etmeyip AK Parti Genel Başkanı'nı ziyarete gidiyor. Bu aynı günde, aynı sürecin içerisinde farklı bir yerde olmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin...
1: Cumhurbaşkanı diye Nasuhi Bey bir altını çiziyor. AK Parti Genel Başkanı olarak değil de aslında Cumhurbaşkanı'nı
2: ziyaret ediyor. AK Parti Genel Başkanı'nı ziyaret ediyor.
0: Doğru. Yani, aynı doğru. Zamanda
2: çok
0: Cumhurbaşkanı.
2: Çok büyük fark var Murat Bey, takdir
1: çünkü
2: edersiniz.
1: Hani burası Beştepe Külliye, evet. AK Parti Genel Merkezi değil. Belki oradan mı bir ayrım yapmak?
0: Aynı günde bu ziyaretin gerçekleşiyor olması Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görünürlüğünü gölgelemiştir. Çünkü tarihi bir toplantı yapılmıştır. Ve Anıtkabir'de yüz binlerin toplandığı hepimiz gördü. Ve çok önemli açıklamalar yaptı. Kemal Bey'in bugün Nasuhi Bey önemli bir bilgi verdi.
1: Kemal Bey'e nasıl ulaşmış diye Mansur Yavaş. Çünkü bir takım iddialar var. Bizzat aramadı.
0: Nasuhi Bey'in söylediği aslında...
1: Bülent Kuşoğlu üzerinden aradı mesela şeklinde bir değerlendirme
0: doğru.
1: Var. Doğru.
0: Ben Mansur Yavaş'ın açıklamasını Nasuhi Bey bir gazetecilik örneğini gösteriyor. Orada aslında... bir ifade biçimi var. Burada ortaya çıkıyor. Aslında bilgi verildiği, yani Özgür Özel'i doğrudan kendi cep telefonundan arıyor fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramıyor. Bu bilgiye dayalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Bey'den aldı. Medyadan sorumlu. Bunu ifade edebileceğimi ifade etti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramıyor. Doğrudan Bülent Kuşoğlu'nu arıyor ve böyle bir şey katılacağını bilgisini veriyor. Yani onay almıyor veya bir geri dönüş beklemiyor. Sadece bilgi verip kapatıyor. Yani böyle bir süreç. Buradaki önemli olan...
1: Onay mı alması gerekirdi bir CHP'li belediye başkanı olarak bilmiyorum. Aramızda çok fazla siyasetçi var. Hani böyle mi? Usul bu mudur?
0: Bir partinin aynı zamanda Cumhurbaşkanımız bir partinin siyasi genel başkanıdır. O yüzden bu süreci farklı okumak gerekiyor. Burada aynı günde bu ziyaretin yapılış olması önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni gölgede bırakmak, gölgelemek, medyadaki görünürlüğünü geriye çekmek. İkinci bir konu, son 6 ayda ve özellikle son 2,5 aydır Sayın Erdoğan'a olan güven duygusu artmıştır Türk toplumunda. Özellikle 7 Temmuz'daki NATO görüşmesinin ardından son dönemde baktığınız zaman bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti'nin oyunun artışını görüyoruz. Bunu ekranlarda Nasuhi Bey de takip ediyordur. Ciddi anlamda bir yükseliş var. Bakın, evet. Oy artışından daha önemli bir artış var. Güven oranı artıyor. Ve Türkiye'deki seçmenin muhalefete güvenmediği, seçmenin neredeyse %57-58 bandında muhalefete güvenmediğini ifade ediyor. Cumhurbaşkanına güven oranı ise şaşırtacak bir boyutta. %58'e çıkmış durumda. Bu yüzden Mansur Yavaş birincisi bunu görüyor. O yüzden Mansur Yavaş'ın önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olsa dahi veya bağımsız adayı dahi olsa Sayın Erdoğan'ın karşısında kazanamayacağını görüyor. Çünkü Özgür Özel Mansur Yavaş'ın üzerinde oy almaya başladı. Bu bulguyu gören bir Mansur Yavaş var.
1: Bunu gördüğü için o halde siyasi kariyerini belediye başkanlığına doğru çizmeye başladı Mansur Yavaş. Bu mudur değerlendirmeniz?
0: Evet, ama bir de şunu söyleyelim. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarla konuştuğumda Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden gönül bağıyla koptuğunu, artık mesafeli olduğunu... Yakında,
1: kırgınlar mı, sitemleri var mı, biraz önce de aslında, aktarmıştım böyle şeyler söyleniyor. Ne gözlemlediniz?
0: Aslında bir kızgınlığı ya da bir tepkisi yok. Cumhuriyet Halk Partisi çok nötr davrandı. Yani daha kucaklayıcı davrandı. Özellikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Fakat Mansur Yavaş kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir zaman yakın görmemiştir. 2014'ü hatırlayalım. O dönem Cumhurbaşkanı Ankara Büyükşehir Başkan adayı olduğunda, seçimi kazanamadığında birkaç hafta içerisinde Yargıtay'a giderek dilekçe verdi. CHP'den istifa etti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne dahi dilekçesini getirmemişti. O yüzden baktığımız zaman gönül bir bağı olmayan bir belediye başkanı. O yüzden kendi siyasi kariyerini planladığını görüyoruz. Önümüzdeki Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlardan duyduğum, önümüzdeki süreçte belki Kasım ayından sonra Mansur Yavaş'ın bağımsız aday olarak ortaya çıkabileceği söyleniyor. Ve bunun bugünkü bir sinyali de Mansur Yavaş'ın açıklamalarına baktığımız zaman meclis dengesinin dinamiğini ortaya onu yönetmeye çalıştığını ve çok zorlandığını ifade ediyor.
1: Evet. Hatta ben o ifadeyi şöyle aktarayım. Bence en dikkat çekici noktalardan biri şuydu diyor şimdi. Ben Özgür Özel'e de haber verdim, Kemal Kılıçdaroğlu'na da haber verdim ve aslında bir rahatsızlık yok her iki tabandan da şeklinde bir değerlendirmesi var. Yönünde bir değerlendirmesi var. Şimdi diyor ki ben bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem. Yani şimdi bu ifade şu mu demek?
3: Tarafsız kalmaya devam ederim ama... Tarafını seç diyorlarsa herhangi bir tarafı değil, bağımsızlığı tercih ederim demeye getiriyor. Yani
1: baskı uygulanırsa CHP'den tarafını seç diye veya yeni partiden
3: bağımsız kalmayı tercih
1: ederim. Bakın eğer böyle bir rahatsızlık varsa ben de bağımsız kalırım mı demeye çalışıyor.
0: Demek istiyor. Ve Kemal Bey dün bir mesaj verdi. Bakın
4: yani restinizi Kemal görürüm Bey diyor yani.
0: Kemal Bey'in bir açıklaması var.
4: Size de gösteririm
0: var
4: diyor.
1: Murat Bey diyor ki beklenen bu arada.
0: Evet, partide bu konuşuluyor.
1: O yönde de tahmini olan varsa
0: bakın
1: dinleriz.
0: Kemal Bey Mansur Yavaş için çok açık ve net somut bir kelime kullanıyor. Bir kişinin katılıp katılmaması önemli değil diyor. Yani ne normalde önemli olarak görüyoruz. Ama burada Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyu önünde çok net ve sert bir şekilde bunu
4: ama
0: söyledi.
4: Ama bir kişi de diyor bakın.
0: Efendim? Evet.
4: Bir kişi demesi bir genel başkan, tabii, bir büyükşehir belediye başkanı kendi partisinden
1: yani
4: bir kişi
1: üye
4: için
1: gibi mi görüyor onu?
4: Bir kişi hayır mi? Bakınız siyasetin dili çok farklıdır. Orada sildiğini, gönlünden sildiğini, artık kendinden bilmediğini, çok sert bir ifadedir o.
1: Doğru. Peki. Şimdi Turgay Hoca'ya dönelim. Şöyle bir toparlayalım hocam. Şöyle ifadeler çıktı buradan. Ya ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabildi dedi mesela Bülent Bey. Yine üç konuğumuz da stüdyodaki, hakikaten artık bu ihtimal azaldı Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik değerlendirmeler oldu. Sizin değerlendirmeniz nedir? Bugünden sonra, bu fotoğraftan sonra bu ihtimal daha da mı azaldı Mansur Yavaş için?
5: Ya uzunca bir süredir Mansur Yavaş'ın, sembolik bir isim olarak Mansur Yavaş'ın özgül ağırlığı itibariyle özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yapılırken İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismi sorulduğunda Mansur Yavaş'ın neredeyse kamuoyu araştırmalarının kair ekseriyetinde İmamoğlu'nun önünde çıktığı görülüyordu. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o süreci sevk ve idare noktasındaki bazı usuller İmamoğlu'nun daha fazla öne geçmesine neden olmuştu. Ama bugün o özgül ağırlığı kaybetti mi? Soru işareti. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'yla Mansur Yavaş görüştü diye o sembolik ağırlığını kaybetti ya da Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili daha mesafeli bir tutum takındı diyemem. Çünkü yani Bülent Bey'in söylediğine de bir şart koyarak devam edeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle siyasette normalleşme süreci tartışmalarına bakıldığında hem Özgür Özel'le daha öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sevk ve idare süreçlerinde genel başkanın fevkinde bir aktör olan İmamoğlu'yla görüşmeleri söz konusu olmuştu. Dolayısıyla kendisine rakip olma ihtimali olan aktörlerle talep edildiğinde bir zemin oluştuğunda müzakere edebiliyor, görüşebiliyor. Bunun yolu açık Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından. Çünkü kesintisiz iktidar sahibi olan bir siyasi profilin ki Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece Türk siyasi tarihi açısından değil, dünya demokrasi tarihi açısından da çok hakikaten pozitif ayrışan bir örnek. Dolayısıyla böyle bir örneğin kendisine rakip olma iddiasında olan aktörlerle görüşmekten imtina etmesi, hele de Cumhurbaşkanlığı statüsü gerekçesiyle ya da o pozisyonu gerekçesiyle çok da mümkün değil. Olası rakipleriyle görüşebilir yani. Ama Mansur Yavaş tabii seçimler yaklaştığı zaman diliminde bu kendisi açısından tevil edilebilir pozisyonu ne kadar sürdürecek o tartışma. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeseydi bu pozisyon sürdürülebilirdi. Evet, Kemal Bey sistem edebilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmasına dönük bir beklentisi var. Özgür Özel tırnak içerisinde onay makamı olduğunu hissettirerek Mansur Yavaş'ın üzerinde bir vesayet kurma iddiasında olabilirdi. Ama Mansur Yavaş da onay makamı olmadığını çok böyle rafine bir biçimde izah ederek yola devam edebilirdi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyorsa bu bir kırılma. Normalde olması gereken bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı vasfıyla bütün aktörlerle görüşebilir. Yani sivil toplum, siyaset, yerel yönetimler. Ama şöyle bir tartışma var. Az önce siyasette normalleşme tartışmalarını hatırlatmam bu gerekçeyleydi. O bir milattı. O tartışmaların hemen akabinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu siyasette normalleşme tartışmalarına, Özgür Özel'le Erdoğan'ın görüşmesine ciddi bir mukavemet vardı. Ki o zaman Sayın Kılıçdaroğlu da mücadele, müzakere değil mücadele meselesini ön plana çıkartarak o da dışarıdan buna mukavemet ediyordu. Ama o içeride mukavemet edenler bugüne kadarki süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ya da AK Parti ile tırnak içerisinde onların ifadesiyle rejimle aynı pozisyonda görünmek rejimi meşrulaştıracağı gerekçesiyle karşı çıkılan bir şeydi. Onun için
1: ya bakın son nasıl gidersiniz, orayı nasıl meşrulaştırırsınız yani gibi bir eleştiri vardı.
5: Son iki senedir mesela daha çok İmamoğlu'na yakın aktörler üzerinden bu pozisyon eşitlemesi siyasette normalleşme tartışmalarında kesintiye uğratan bir sürecin başlangıcıdır. Özgür Özel mesela, ben soruyorum, o gün verilere de bakılabilir. O normalleşme tartışmaları yapıldığında hem genel başkanlığını ki liderlik sorgulamaları ve eleştirileri yapılıyordu. Yani genel başkan ama lider değil deniliyordu. Hem liderliğini tahkim ediyordu hem de anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bambaşka bir yere götürüyordu. Şimdi öyle bir yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı hüviyetiyle Özgür Özel'le görüştüğü bir esnada bugün neden henüz adaylık iddiası bile olmayan Mansur Yavaş'la görüşmesin? Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tür görüşmeler taraflar açısından bakıldığında, mesela CHP açısından biraz daha açık, tevil edilebilir. Çok böyle kategorik olarak dışlanmayan görüşmeler. Ama yeni
1: Hüsnü
5: parti
1: Sarı
5: içerisinde
1: normal diyor. Yürütmenin başında olan birinin Ankara Büyükşehir'in sorunlarını konuşması problem değil.
5: Tabii, tam da onu söyleyeyim. Başka meselelerde konuşabilir ama yeni partinin bu meselelere ilişkin tutumu çerçeve yasada da gördüğümüz gibi o eşitlenme gerekçesiyle ya da o aktörü, o tırnak içerisinde onların ifadesiyle rejimi meşrulaştırdığı gerekçesiyle kesin telin ediliyor. Yani bu derecede
1: şimdi,
5: bir siyaset anlayışı
1: yeni
5: var.
1: Yeni partinin tabanında ya da camiasında böyle olsa da hani siz dediniz ya bir kırılma. Özgür Özel diyor ki Mansur Yavaş'tan şüphem olmaz. Yani Özgür Özel hala bu iddiada. Yani son açıklamasında da bu iddiası var. Mansur Yavaş da zaten beni sevenleri ben hayal kırıklığına uğratmam diyor. Yani iki tarafında bu konudaki sözleri net değil mi sizce?
5: Şöyle, yani Özgür Özel'inki de net değil. Çünkü Özgür Özel Mansur Yavaş gibi bir ismi kaybetmek istemez. Ama az önce ifade ettim ya, iki hafta önce yine Mansur Bey'le ilgili, Vahap Seçer'le ilgili, Zeydan Karalar'la ilgili bir tartışma yaptığımızda siz ekrana yansıttınız. Ben o isimler içerisinde Mansur Yavaş'ın yani özgür ağırlığı sebebiyle ne Yeni Parti'nin ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin vazgeçebileceği bir isim olmadığını ifade ettim. Nedeni şu, çünkü

0: o diğer seçmen gruplarından oluşabilecek teveccühü de arka plana atmak istemiyor yani. Bununla ilgili bir tedirginliği var. Onun için ben hali hazırda, evet, Özgür Özel önemli bir aktör Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde, ama Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'in önünde olduğu kanaatindeyim. Bir süre daha yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü gerekçesiyle ona siyaseten böyle bir anlam yüklemek çok, hani ne kadar makul, ne kadar rasyonel bilmiyorum.
1: Bir de bu şüphem olmaz lafı

0: yani totalde anladığım Mansur Yavaş'tan benim tutumum doğru demeye getiriyor. Bakın buradaki ifadeleri de öyle.
1: Ama burada
0: Üsküdar'da
1: bir cümleyi...
0: yaşananları hep birlikte gördük. Kübra Ankara'da bugün... Müsaade ederseniz hemen bitireyim mi?
1: Yok yok, şey diyorum ama bir cümlesi şey olmasın. Muhalif belediye başkanlarının tutuklandığı bir ülkede yaşamıyoruz. Kimse muhalefet ettiği için tutuklanmıyor. Bakınız bu hem iktidarımıza hem de yargı sistemimize çok büyük bir ağır bir ifadedir. Bu doğru değil yani.
0: Peki, düzeltmenizi de yapmış oldunuz. Mehmet Metiner bu ifadeyi bir şerh koydu efendim. Şimdi diyor ki Mansur Yavaş, Üsküdar'da yaşananları hep birlikte gördük. Ankara'da bugüne kadar kurduğum denge politikasının sonucunu kendi belediye meclisimizde gördük. Çünkü meclis ikinci başkan vekilinin tekrar efendim seçimi olmuştu. Bir birlikte hareket etti orada Yeni Parti ile CHP. Tüm çabalara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti olarak hiçbir fire vermedik ve o seçimi kazandık diyor. Ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Çok net yine Mansur Yavaş. Her iki tarafı da destekleyen tabanda da karşılıklı ciddi bir öfke ve kırgınlık bulunduğunu görüyorum. Bunun zaman içinde de dineceğine inanıyorum. Yani her iki tarafı da aslında yakınlığını bir manada belli ediyor. Bir sonrakine de hemen bakalım arkadaşlar. Şöyle,
2: aslında
0: hızlıca.
2: Bu... Son yani her zaman içerisinde dineceğine inanıyorum da kişi bu sağduyu çağrısını karşılık bulacağını, dolayısıyla bu tarafsız tutumuyla ilgili ne Yeni Parti'nin ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarafını seç baskısında bulunmayacağına inanıyor. En azından Mansur Bey.
0: Evet,
2: şimdilik
0: 3 numaralıya da bir bakalım arkadaşlar.
3: Şimdi Kübra Nur Hanım, bunu geçmeden ben de bir cümlesine ilişkin aslında katılmadığım kısmı söyleyerek düzeltme yapmak isterim hani siyaseten en azından. Üsküdar örneğini veriyor ya Sayın Yavaş. Denge politikasıyla Üsküdar örneğinin bir ilgisi yok. Üsküdar'da Yeni Parti ya da CHP farklı düşündüğü için Üsküdar Belediyesi kaybedilmedi. Özgür Özel yönetimi tarafından yazılan meclis üyelerinin AKP'ye geçmesi ya da AKP yönetiminin adayına oy vermesi sebebiyle Üsküdar kaybedildi. Bunun altını çizelim. İlk seçimde 27 oy alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, Yeni Parti'nin de Sayın Yavaş'ın denge örneğini vererek hani yan yana geldiği, desteklediği yerde önce 4 üye AKP'ye geçti, katıldı. Akabinde de 2 üye bir gün öncesinde bile yan yana 21 kişi fotoğraf verirken 2 üye de oylama sırasına gitti, AKP'nin adayına oy verdi. Şimdi burada denge politikasıyla ne ilgisi var? Yanlış belediye meclis üyelerinin yazılmasıyla birlikte ortaya çıkan seçilmiş kişilerin taraf değiştirmesiyle bir seçmen iradesinin %46, %47'lik seçmen iradesinin alınıp seçimde %37-38 oy alan bir partiye belediyenin verilmesi sonucuyla karşı karşıyayız. Yani yaptığı analizin de aslında siyasi bağlamda eksik olduğunu ortaya koyuyor burada.
0: Peki Ankara ile ilgili yaptığı analizi edersiniz. Orada bakın bir denge politikası yürüttük, beraber hareket ettik ve kazandık diyor Ankara'daki bu meclis ikinci başkan vekilinin seçiminde.
3: Ankara'da
0: bu bir başarıdır
3: kendi,
0: diyor yani.
3: Kendi yaptığı... Tamam, bu bir başarısızlık demiyorum, elbette başarı, ama Ankara'da kendi yaptığıyla Üsküdar örneği aynı değil diyorum. Üsküdar'da bambaşka bir durum, yani denge politikası değil burada, yazılan meclis üyelerinin rakip partiye geçmesi, ikisi çok ayrı. Hani biz burada izleyicimizi de doğru bilgilendirelim istiyorum, ikisi aynı örnek değildir asla.
0: Peki. Şimdi 3 numaralı görsele de bir tekrar bakalım arkadaşlar. Şöyle ki efendim, bu da oldukça kritik ifadeler. Her iki tarafı destekleyen tabanda da karşılıklı ciddi bir öfke ve kırgınlık var. Bunun zaman içinde dineceğine inanıyorum. Böyle bir ortamda taraf olmayı da, atacağım herhangi bir adımın taraflarından birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum. Bugün ihtiyacımız olan, zamanı geldiğinde yeniden aynı masa etrafında oturabilecek bir zemini korumaktır. Eğer bu tutumum biraz önce aktardığım gibi her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem. Biraz önce konuklarımıza bunu da değerlendirdik. Bu yani istifa da edebilirim CHP'den, bağımsızlık da kalabilirim bir rahatsızlık varsa demek şeklinde yorumladı konuklarımız. Ancak bugüne kadar her iki genel başkan tarafından da bu tutumumdan rahatsızlık duyduklarını ifade eden herhangi bir söylem tarafıma iletilmemiştir. Yani ne Kılıçdaroğlu ne Özgür Özel Mansur Yavaş'ın bu tutumundan bir rahatsızlık hissettiğini söylememiş. Benim durduğum yer açıktır, sağduyunun olduğu yerdeyim. Şimdi özellikle şu ifadeler bize şunu göstermiyor mu? Yani Yeni Parti'nin tabanıyla CHP'nin tabanını neredeyse bir görüyor Mansur Yavaş ve günün birinde bir masa etrafında toplanılmasının mümkün olduğuna inanıyor. Şimdi tam da Mansur Yavaş buna inanırken, sağduyu derken, günün birinde bir masada toplanacağız derken Özgür Özel tam aksini söyledi. Dedi ki

0: Biz muhalefetle birlikte oluruz da meşru muhalefetle birlikte oluruz. Bizim mutlak yönetimiyle birlikte yürüyecek bir santim yolumuz yok. Onlarla birlikte herhangi bir işbirliği yapmamız asla ve asla mümkün değil. Çok taban tabana zıt ifadeler değil mi bunlar Nasuhi Bey? Ne dersiniz? Yani Mansur Yavaş diyor ki tabir yerindeyse hakikaten iki partinin camiasını bir görüyor. Ve bir gün bir masa etrafında toplanmalıyız vurgusu varken Özgür Özel çok net asla ve asla bir araya gelmeyeceğiz bu yönetimle diyor CHP yönetimi için.
1: Evet. Şimdi bazı anlatımlar şöyle başlar ya, bu uzun ama çok uzun bir hikaye diye. Aslında bu uzun ama çok uzun bir hikaye değil. Bu hikayenin 2024 tarafına bir hatırlayalım, bakalım çok hızlıca. Hemen öncesinde gençlik yıllarında handbol oynamış olsa da Özgür Özel bir takım futbol terimleri kullanmaya başladı. Dedi ki iki tane forvetim var benim. Hatta birisine sağ açık Mansur Yavaş için, diğerine sol açık dedi. İşte ben dedi şeydeyim, teknik direktörüm, onlardan hangisi formdaysa şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan derken birdenbire baktık 2024'ün son çeyreğinde Ekrem İmamoğlu'nu adaylaştırmakla ilgili bir hikaye başladı. Üstelik bunlar İmamoğlu ile ilgili, eğer takvimi yanlış hatırlamıyorsam, ki yanlış hatırlamadığımdan eminim, o süreçten hemen önce, yargısal süreçlerden hemen önce oldu. Soru şu, Özgür Özel ve çok yakın arkadaşları Ekrem İmamoğlu ile ilgili henüz dava açılmamış olsa bile bu soruşturma süreçlerinden haberdar değil miydi? İstanbul ya da Ankara ya da yargıdaki herhangi bir alanda gayet net söyleyebiliriz ki bunlardan haberdar olmama ihtimalleri sıfıra yakın. İki tane değerli hukukçu var burada. Onlar bize söylesinler.
2: Ben ufak bilgi vereyim hemen Nasuhi Bey. 2024 Ekim ayında açılan soruşturmadan 2024 Aralık ayında haberlerin olduğunu İBB davasında savunmaları dinlerken tekrar teyit etmiş olduk. Yani evet, bir ay sonra.
1: Evet. Şimdi hemen dedi ki Ekrem İmamoğlu'nu adaylaştırıyorum. Yani ona dediler ki tamam da sen iki tane forvet ilan ettin. Ya bir tanesini saha dışına değil, kulübeye değil, tribün dışına attın yani. Yok adam yani orada. Mansur Yavaş yok. Mansur Yavaş bu erken olur, zarar verir, ekonomik sorunlar var, memlekette bu gündemi yaratmayalım falan dediyse de laf dinletemedi. Ben o gün de söyledim. Dedim ki Özgür Özel kendi adaylığını hazırlıyor. Cumhurbaşkanı adaylığını. Her hafta Silivri'ye gidiyor. Olabilir. Ben siyasette biraz savaş sanatı kitaplarına meraklı bir arkadaşınızım. Şunu öğrendim, iyi bir şey midir değil midir takdirinize sunuyorum. Siyaset sevdiklerinize adım adım tasfiye etme sanatına dönüştü zaman içinde. Yani Machiavelli böyle hani mezarında ters döndürecek kadar da ustalaştı Türkiye'de birileri bu anlamda. Ben tekrar söylüyorum.
0: Özgür yani Özel'in başından beri kendi siyasetten tasfiye etti.
1: Sadece onu demiyorum ben. Aslında İmamoğlu'ndan
0: da Mansur Yavaş'ı da mı? Doğru mu anladım?
1: Evet. Evet, evet, evet. Tam olarak onu söylüyorum. Şimdi geriye doğru bakarsak o kronolojide aslında buna dair çok şey göreceğiz. Bir siyasetçiyi her hafta gidip Silivri'de ziyaret ediyor olmanız, ona destek mesajları, mitingler vesaire yapıyor olmanız bu sizi aldatabilir. Ya da siz bunu yaparken bir taraftan da ya tamam öyle de ki nitekim o süreçte Özel'in en az 5-6 tane beyanı var. Biz Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmak için her şeyi yapacağız ama eğer olmazsa uygun aday. Kim o uygun aday? Mansur Yavaş'tan bahsetmiyorsunuz. Sonra bir ara tekrar bir Mansur Yavaş'a doğru bir hafif direksiyon kırımı oldu vesaire. Çok hızlı bugüne geliyorum. Şimdi Sayın Mansur Yavaş bu manzarayı bence doğru okuyor. Bugün tarafsızlığını taraf olarak ilan etti. Ben bugünkü durumu ancak öyle değerlendirebilirim. Henüz bu konuda aktif bir pozisyon almış değil. Ben tarafsızım ve benim pozisyonum bu dedi çok açık bir biçimde. Şimdi şunu görmüyor mu Sayın Yavaş? Cumhuriyet Halk Partisi yani ana muhalefetin dikişleri patladı. Bir tane parti çıktı içinden ve partideki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki milletvekillerinin önemli bir bölümü oraya katıldı. Yani burada işte 91 oldu, bu tarafta 45 kaldı filan. Peki bu hukuki bölünmeydi. Fiili bölünme nerede? Hemen onu da hatırlatayım size. Çerçeve yasa gününü hatırlayınız. Çerçeve yasa ile ilgili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partinin yetkili isimlerine imza attırdı. Ama imzasına rağmen partide 29 kabul, 2 ret, 14 tane katılmayan isim çıktı. Yani partinin üçte biri, partinin yetkilileri bunu imzaladığı halde orada oy vermedi. Döndük Özgür Özel'in partisine, yeni parti. Dedi ki ben süreci destekliyorum. Hakikaten de komisyona katıldılar. Hepsinin kıymetli katkıları oldu. Bunu inkar etmeyelim, bir kenara koyalım ama partisinin üçte ikisi genel başkanın söylediğinin aleyhine oy kullandı ve ret verdi. Bu da her iki partinin içindeki fiili bir bölünmeye işaret ediyor. Şimdi siz bu manzaraya bakıp bu iki zemini birleştireyim, buradan önüme sosyolojik bir zemin çıkar, ben de buradan aday olurum diyebilir misiniz? Mansur Yavaş'ın amiyane bir deyimdi ama gözünü diktiği, gözünü çevirdiği alan burası değil.
0: O neresi?
1: Kökenleri itibariyle milliyetçi kökenden geliyor. Buradaki duruşları, algısı, dünya görüşünü de değiştiğini düşünmüyorum ben. Hani

0: Değiştirir değiştirmez o da kendi tercihidir. Cumhuriyet Halk Partisi elbette onun bu görüşlerini bilerek kendisini aday yapmıştır. 14'te kazanamamıştır, 19-24'te kazanmıştır ama Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisine sahip bir isim hiçbir zaman olmadı. Böyle bir iddiası da yok. Kimsenin ondan böyle bir beklentisi de yok zaten. Ama o şimdi Türkiye'de bir dalga var değil mi? Mesela bu süreç devam ediyor. İnşallah hayırla da en güzel şekilde tamamlanır. O temennimi de ayrıca ifade etmiş olayım. Ama orada bir savrulma yaşanabilir. İşte milliyetçi oylar bu sürece karşı olan bir takım alanlar oluşabilir, genişleyebilir. Ben oralarda siyaset yapabilir miyime bakıyor. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tabanında, yani bir de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile hikayeyi de unutmayalım. Yani o aday olmak isterken ne yaptı? Bülent Bey lütfen bunu bir şey olsun diye söylemiyorum. Yani seçim listesinde, yani daha doğrusu milletvekili listesinde fevkalade geniş bir yer verdi. DEVA'ya 14, Saadet'e 10, Gelecek Partisi'ne 10 tane, Demokrat Parti'ye de 3 tane. Bu biliyorsunuz haftalarca falan tartışıldı.
1: Evet.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun tırnak içinde bir siyasi rüşvet olarak hani kendi adaylığını onaylasınlar diye verdiği konuşuldu. Şimdi o günler geride kaldı ama o günlerden Kemal Kılıçdaroğlu bir şeyi unutmadı. Kendisinin adaylığı karşısında gündeme gelen iki isim vardı. Hani o günlerde onları siyasi olarak zapt etmeyi başardı ama birisi Sayın Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Ama bugün de onlara güvenme ihtimalinden söz ediyorsak bu da söz konusu değil. Dolayısıyla Mansur Yavaş gider gitmez. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu çok umursadığını zannetmiyorum. Sayın Yavaş'ın da ya bana bugüne kadar bir eleştiri ifade etmediler hikayesinin şöyle bir tarafı var. Evet bir kitlesel karşılığı var. Yani Anadolu'da gittiğinizde sevgili Murat Gezici de söyledi. Anketlerde de çıkıyor. Eskisi kadar yüksek midir? Benim gözlemlediğim anketlerde onun da o eski yüksek oyları yakalayamadığını ben de görüyorum. Kendisi ne der bu konuda bilmiyorum. Şimdi böyle bir
1: Ben de
0: manzarada
1: aynısını
0: Mansur
1: söyledim.
0: Yavaş'ın Yeni
1: Mansur
0: Parti
1: Yavaş'ta
0: CHP
1: düşüş
0: Zemin...
1: var.
0: Evet. Düşüş var. Evet. Yani ben Mansur Yavaş'ın gözünü çevirdiği, siyaset yapmayı istediği alanın bu olmadığını düşünüyorum. Her iki dostuma da hem Metin Er'e hem Bülent Bey'e de katılıyorum. Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimali aslında azaldı. Bana sorarsanız öncesinde de çok güçlü değildi ama bu görüşmeden sonra niye zayıfladı? İşte Yiğit Acar orada değerli arkadaşımız. Ya inanılmaz bir tepki var dün geceden beri. Yani
1: Evet.
0: orada değil burada olmalıydın. Hani böyle İsmet Özel'den mülhem söylersek Baldo sen neden burada değilsin Kabil'inden sürekli bir suçlama, sürekli bir troller, linç etme şeyi var, anlayışı var. O bakımdan siyaset alanının daraldığı bir dönemde çok dikkatli hareket etmeye çalışıyor. Yani iki genel başkan bana şu ana kadar hiçbir uyarıda bulunmadı demek siyaseten çok bir şey söylemiş olmak anlamına gelmiyor bence. O
1: Evet.
0: iki genel başkan da yeri geldiğinde çok ağır şeyler, çok farklı şeyler de söyleyebilirler.
1: Ama şimdi mesela Erdem o görüntüleri getiriyor ekrana. Hatırlarsınız bu görüntüleri. Kol kola Mansur Yavaş'la Özgür Özel. Yani bu görüntülerin mesela hiç mi kıymeti harbiyesi yok? Yani Özgür Özel'le yan yana yürüdüğü ve bugün yine Özgür Özel'in benim Mansur Yavaş'tan hiç şüphem yok
2: Ama
1: demesinin
2: bu
1: hiç
2: mahkeme
1: mi kıymeti yok?
2: şöyle mahkeme
1: Yani
2: kararından
1: gerçekten
2: kaç gün
1: ipler
2: sonra?
1: koptu mu?
2: Bu
1: Buyurun.
2: mahkeme kararından kaç gün sonra bu görüntü? Herhalde 3-4 gün sonra diye
0: 3-4 gün
2: veriliyor.
0: sonra
1: Evet.
0: yani o zaman
1: Ya o günden
0: bu
1: sonra
0: bayramın
1: üzerinden
0: üçüncü
1: çok uzun
0: günüydü.
1: araktı bu
2: Cumartesi.
1: görüntüleri.
2: O günün psikolojisiyle o günkü yoğun mahalle baskısıyla bugünü karşılaştırmamak lazım yani.
3: Ama kaç tane etkinliğe katıldı?
2: Yok
0: ama
2: sayayım mı
0: çıktı
2: size?
0: oradan Bülent Bey. Haklısın
3: Bir
0: ben sana
3: tane
0: veriyorum
3: değil,
0: ama
3: çok
0: oradan
3: sayıda
0: çıktı.
3: etkinliğe
0: Mansur
3: katıldı.
0: Yavaş oradan
2: Şu an
0: çıktı.
2: çıktı
0: Evet.
2: ama ben de hani
0: Evet.
2: bu
0: Ha
2: buna niye
0: evet.
2: katıldı, Anıtkabir'e niye katılmadı diye karşılaştırıyoruz ya. O günün psikolojisi bambaşkaydı yani. Bugün gelinen nokta farklı. Bir de şöyle hani ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüğü için Sayın Mansur Yavaş'ın adaylığı azaldı demiyorum yani.
1: Evet, öncesinde azaldı
2: O,
1: demiştiniz.
2: çünkü
1: Onu
2: mesela hala şunu
1: hatırlıyorum.
2: diyor. Bugün ihtiyacımız olan zamana geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturulabilecek zemin. Yani onun için adaylığı bitti demiyorum. Azaldı diyorum. Azalmasının sebeplerinden bir tanesi de muhalefetin içerisindeki durumu. İşte Sayın Özel'in biz muhalefetle birlikte oluruz da mutlak yönetimiyle bir santim yürüyecek yorumumuz yok sözü
1: Çok sert.
2: Mansur Bey de bir şey üretiyor. Yani o sağduyu çağrısının tersine bir yaklaşım. Dolayısıyla bunlar bu kavgayı yürütürse ne belediye meclislerini yönetebiliriz ne de Cumhurbaşkanlığında seçimi kazanabiliriz duygusunu azaltıyor. Yani bunun sebebi bence adaylığının ihtimalinin azalmasının sebebi Sayın Mansur Yavaş'ın Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi değil. Muhalefetin özellikle ana muhalefetin kendi içerisindeki kavganın artık bir zeminde buluşamama ihtimalini Sayın Mansur Yavaş gördüğü içindir yani. Dolayısıyla muhalefetin de buradan kendine bir ders çıkarması lazım. Yani Sayın Mansur Yavaş gibi ciddi bir aktör bile bugün artık Cumhurbaşkanı adaylığını düşünmeme gibi bir ihtimalini de seçenek olarak bir masaya koymuşsa Bunu bence özellikle CHP ve Yeni Parti'nin iyi düşünmesi lazım diye düşünüyorum ben.
4: Yiğit Bey, bir ekleme yapabilir miyim? Tabii, kısa. Lütfen.

0: Bakın Mansur Yavaş siyasetten çekildiğinin bir mesajı var aslında. Bu konuştuklarımızın içerisinde mesaj yazdığı metinde de gizli. Eğer ki gerçek sorunlara sahte yanıt vermeden konuşabilse, örneğin keşke bugünkü açıklaması şu olsaydı. Görüşme sonrasında hangi projeye, hangi kaynak, hangi takvim bilgisiyle ilerleyeceğini anlatabilseydi, bunu yapabilirdi. Bugüne kadar hangi projelerine Sayın Erdoğan'ın hayır dediğini altını çizseydi ve son birkaç aydır aslında Sayın Erdoğan'a çok sayıda teşekkürler sunan bir isimdir Mansur Yavaş. Ve bugün de baktığımız zaman bugün de görüştüm, yarın da görüşeceğim altını çizerek bizlere gösteriyor. Keşke bugün karşımızda Mansur Yavaş hangi projelere, hangi somut kaynaklarla nasıl bir takvimle ilerleyeceğini anlatmış olsaydı. Bugün ekranda bu yazıları yerine bunlar olmuş olsaydı Mansur Yavaş yıldızını parlatabilirdi. Ama bugünden sonra bakın CHP tabanından daha çok Yeni Parti tabanından daha büyük tepki var. Çünkü birkaç milletvekiliyle konuştum. Tabanımızda büyük bir öfke var. WhatsApp gruplarımızda dahi tepki var diyorlar.
1: Neden tepki gösteriyorlar Mansur
0: Yavaş? Mesela Sayın Özgür Özel'e de tepki var. Nasıl senin onayınla gider tepkisinin de olduğunu bir unutmamak lazım.
1: O yüzden önce o Turgay Bey'in meşruiyet noktasında böyle bir şey daha önce de vardı. Tabii, değerlendirmesi de paralel o halde
0: paralel. Sizin bu söylediğiniz. O yüzden tepkiler. Sayın Erdoğan'la görüşmesi çok kritik bir kavramdı. Yani nasıl oluyor da Sayın Mansur Yavaş'ın böyle bir ambiyansta, böyle bir ortamda hele de CHP'nin kuruluş yıl döneminde ziyaret ediyor olması birçok mesajı içeriyor ve ben Mansur Yavaş'ın önümüzdeki süreçte aday olmayacağını düşünenlerdenim.
1: Hı hı. Yiğit Bey, size de şunu soracaktım. Siz de düşünür müsünüz, yani aday olur mu Mansur Yavaş, ihtimal azaldı mı bu soruyla birlikte? Bir yandan da Mansur Yavaş şöyle arayı da bulmaya çalışıyor. Yani ben sağduyunun tarafındayım. Ya bu iki taraf bir günü gelecek aynı masa etrafında oturması gerekir. Ya bir çabası da var sanki, öyle değil mi? Ne dersiniz? Mesela Mansur Yavaş'ın aslında bu hayal
2: tayin edilmediği bir maçta hakemmiş gibi davranıyor
3: bence. Tam
2: olarak
3: onu diyecektim. Nasuh Bey çok haklı. Şu anda yani evet Yavaş Büyükşehir Belediye Başkanı ama iki lideri aynı masada buluşturacak isim değil. Bu fonksiyona, bu göreve ya da bu hakemliğe talip olması erken tarihte mümkündü. Bülent Kaya Üstadım'ın da vurguladığı gibi ilk gün siyasi ortamdan çekinip Özgür Bey'den yana bir ağır taraf ve tavır ortaya koyacağına son seçimin Cumhurbaşkanı adayı ve başkentin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak daha bir biz bunları birlikte yaptık niye ayrışıyoruz noktasında yan yana getirmeye çalışan siyasi akil adam rolüne kendisi o zaman soyunsaydı belki ciddiye alınabilirdi. Ama bugün Sayın Yavaş'tan tabanın, muhalefetin, seçmenin beklediği herhangi bir zikzak yapmadan belki bağımsız bir aday vurgusunun seçim sattım haline girildiğinde yapacağı, fakat o ana kadar da Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı tercih edecekse Cumhuriyet Halk Partisi'nin en azından kurumsal kimliğine, liderine ya da Cumhuriyet Halk Partisi gibi Cumhuriyeti kuran köklü partinin kadrolarının anılacağı bir yer olan Anıtkabir'e teşrif etmesi, gelmesidir. Anıtkabir'de ev sahipliği yapmasıdır. Bakın asla şunu demiyorum, gelsin Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında dursun, bu değil söylediğim. Sayın Yavaş kendisi Anıtkabir'e gelse, o yürüyüşte en arkada ortada bir yerde dursa belki biz bugün bu tartışmaların hiçbirini yapmayacaktık bu derece. Ama Sayın Yavaş
1: yani
3: burada bir irade ortaya
1: koydu. Önce Anıtkabir'e gidip sonra Cumhurbaşkanı aynı Erdoğan'la gün konuşmasını CHP'liler daha mı normal karşılardı? CHP'li üyeler, CHP'nin
3: en azından daha makul tartışmalar yürütülürdü şu anda hakkında. Ama şu an biz onun yerine az önce herkesin de ifade ettiği gibi sanki kendisini bu düzlemden yukarı çıkarıp kendisinin buralarla hiçbir ilişkisi, bağı yokmuş gibi görürüm. Aslında Murat Gezinci'nin de dediği gibi Ankara'nın hangi sorunu, hangi projesi, hangi yatırımını somutlaştırmadan, bir matufiyet ortaya koymadan biraz yuvarlak kelimelerle, bir daha az önce vurguladığım gibi yanlış örneklerle içeren bence aceleye de gelmiş bir metinle karşı karşıyayız. Sayın Yavaş sosyal medyayı çok kullanıyor. Bence özellikle bu X platformu, Twitter'ı çok kullanıyor ve buralardaki tepkilerden de çekindiği için hızlıca bir açıklama yaptı. Ama halbuki birkaç gün özümseyip tepkilerinde olduğu, vatandaşın hangi konuda kendisine ne dediğini görse daha sağlıklı bir açıklama da yapabilir.

0: O halde sıcaklığı
1: ben
0: geçmez miydi bu eleştirilerin?
1: Kendisini...
0: Şimdi her iki konumuz da buna dikkat çekti ama ya keşke işte mesela ne konuşulduğunu anlatsaydı. Ankara'nın metrosuyla ilgili şöyle şeyler konuştum deseydi diyorsunuz. Ama ya burada zaten bu konuşmayı, ya bu açıklamayı yapmasının maksadı oradaki görüşmenin içeriğini paylaşmak değil şöyle ki zaten, eleştirilere cevap Kıbran, vermek.
2: Zaten bu Sayın Mansur Yavaş'tan gelen bir talep muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı dinlemiştir. Yani daha henüz yeni en azından gelen bir talebi o esnada evet veya hayır diyecek bir durumda olmaz Sayın Cumhurbaşkanı. Mutlaka bunu tetkik ettirir, yapabilecekleri var mıdır yok mudur? Yani orada bir cevap vermesini beklememek lazım Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Yani sıcağı sıcağına cevap vermesi değil. Daha doğru değil mi Yiğit Bey sizce bu eleştirilere?
3: Bir de ekleme yapayım. Mesela Çevre Bakanı...
4: Hayır sıcağı sıcağına elbet bir cevap vermesi gerekirdi ama...
3: Bir ekleme yapayım izniniz olursa özür dilerim. Mesela Çevre Bakanı Murat Kurum neredeyse Türkiye'deki bütün muhalif belediye başkanlarıyla görüştü. Sosyal medyada gördük. Yani aslında iktidar muhalif belediye başkanlarıyla görüşüyor. Ve hayır dediği projelerin çok az olduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman o da literatürüne uygun bir şekilde. O yüzden Mansur Yavaş'ın çıkıp konuşması gerekiyor. İktidarın bugüne kadar hangi projesine karşı çıktığını
2: mesela
3: söylemesi
2: lazım.
3: Mesela
2: havaalanı metrosuna karşı çıkıyor. İşte bize de yaptırmıyor, kendileri de yaptırmıyor.
3: Çıkmadı.
2: Çıkıyor,
3: mesela,
2: çıkıyor.
3: Burada yani şunu, bunları somut olarak ifade etmesi gerekirdi Mansur Yavaş'ın. Bir anda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin kuruluş yıl döneminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Ankara'da Anıtkabir'e gelmemesini. Bu öncelikle Ankara halkına değil Atatürk'e büyük bir saygısızlıktı. Onun partisiyle belediye başkanı seçiliyorsun ama onunla ilgili anma programına katılmıyorsun.
0: Yiğit Bey sözünüzü kestim ben, kusura bakmayın, lütfen devam edin.
4: Estağfurullah, olur mu? Murat Bey çok güzel bir örnekle bağladı. Ben de onu vurguluyorum. Elbette az önce dediğimin arkasındayım. Daha sağlıklı analiz edebilse daha kapsamlı bir açıklama yapacağını düşünüyorum. İlk an verdiği tepkinin aslında kendisine yönelik eleştirilere yönelik değil de siyasilerin sanki ilişki ağını tekrar hatırlatmaya yönelik olduğunu görüyorum. Ki onun içinde aynı zamanda Özgür Özel'e de cevap barındırıyor. Çünkü Sayın Özel genelde ilk tepkileri duygusal olan ve konuyu çok elini çok yukarıdan açan biri. Bu örnekte de gördük, bilgim dahilinde demiyor, onayım dahilinde diyor. Halbuki Sayın Yavaş metninde ona cevap veriyor. Onay değil, bilgi noktasına çekiyor işi. Hani bu yüzden tüm açılardan bakarsak Mansur Bey kırdığı kalpleri onarmak değil, aslında bir nevi böyle ilk tepkiyle tarihe not düşmek istiyor. Ben Sayın Yavaş'tan, ki yıllardır bu siyasi mücadelenin içinde olduğu için tecrübesinin de yüksek olduğunu düşünürdüm, ona uygun bir davranış beklerdim. Gün tercihi elbette Cumhurbaşkanlığı makamındadır fakat kendisinin ileride neyle hatırlanacağına dair de Sayın Yavaş'ın doğru bir tercihte bulunması gerekirdi.
0: Bunu neyle hatırlanacak getirmediğini, yani? Neyi kastediyorsunuz
4: yerine,
0: orada?
4: Açık açık söyleyeyim. Büyük Atatürk'ün makamına gitmek yerine Cumhurbaşkanlığı sarayına gitmekle hatırlanacak 9 Eylül gününde. İkisini birden yapmanın önünde hiçbir engel yok. İkisini birden yaptığınızda hiçbir siyasi yapı size hedef alamaz. Ama siz birinden imtina ederseniz böyle hatırlanırsınız.
0: Bu adaylıkla ilgili sizin görüşünüz nedir? CHP'nin adayı olur mu Mansur Yavaş? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'a bakışıyla ilgili bir değerlendirmeniz var mı sizin, bir okumanız?
4: Yani siyaseten çok uzun bir zaman var bence adayın belirlenmesine ilişkin. Biz bu konuşmaları bir hafta önce yaptığımızda buna evet olabilir diyordum. Ama şu anda bu kadar kesin bir şey söyleyemem. Çünkü hem kişilerin yapacakları kendilerini bağlıyor hem de kurumların analizleri değişebiliyor. O yüzden bugün seçim sattım haline girmediğimiz bir noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aslında toparlanıp yapısal olarak ayağa kalktığı kitleleri tekrar peşinden sürükleyebileceği günleri yaşadık farkındaysanız. Böyle yapılar güçlendikçe kendi formülasyonlarına aday seçeneklerini de çoğaltırlar. O yüzden akla ilk gelen kişilerin yaptıkları hataları da göz önüne aldığımızda sorduğunuz soruya evet böyledir ya da değildir demek için çok erken olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Peki. Şimdi efendim gördüğünüz gibi aslında tüm Türkiye'yi tabiri yerindeyse siyaseti sallayan o fotoğrafı şöyle bir konuklarımızla değerlendirdik. Daha konuşacak çok şey var çünkü Özgür Özel'in de açıklamaları var. Peşi sıra bugün mesela Foça Belediyesi AK Parti'ye katıldı. Yine başka katılan belediyeler de vardı. Acaba İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katılır mı sorusu gündeme geldi. Onu da konuşalım istiyoruz. Bir

de Özgür Özel'in İBB açıklaması var. Üsküdar örneğini veriyor. Ardından da İBB'de de benzer bir durum olabilir şeklinde bir değerlendirmesi var. Konuşacak çok fazla başlığımız var. Şimdi şöyle kısa bir ara verelim, ardından devam edeceğiz.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Efendim enine boyuna devam ediyor. Tam da şurada kalmıştık. Yiğit Bey demişti ki Anıtkabir'e gitmeyip de Mansur Yavaş'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi aslında bu şekilde hatırlanacağı anlamına gelir. Anıtkabir'e gitmedi de Beştepe'ye gitti şeklinde. Tam da şu sıralarda bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara Sanayi Odası'nın geleneksel büyükelçiler resepsiyonuna katılmış. Yani muhtemelen resepsiyonda devam ediyordu. Şöyle bir baktık. Hani bu katılımla ilgili neler söylenmiş diye. Biraz Yiğit Bey'in o söylediği sistemkar havada yorumlar var. Yani CHP'nin resepsiyonuna katılmayıp da mesela böyle normal sıradan bir resepsiyona, sıradan demeyelim tabii önemlidir oradaki resepsiyon ama katılması da eleştirilere neden olmuş. Hatta o resepsiyondan görüntüler de şimdi ekranlarınızda. Yani dün neden CHP'nin resepsiyonuna katılmadı da bugün herhangi bir resepsiyona katıldığı şeklinde bir değerlendirme de olmuş. Ne dersiniz Bülent Bey?
1: Yani ilk kez katılmıyor. Bildiğim kadarıyla hem Ticaret Odası'nın hem Sanayi Odası'nın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak müdavimlerindendir Sayın Mansur Yavaş. Biri de büyükelçiler niyetinde hangi partili olduğuna bakmazlar. Türk misafirperverliğini göstermek gerekiyor büyükelçilere. Dolayısıyla ben katılmasını doğal buluyorum. Ama bana da sorarsanız şahsen ben Mansur Bey'in yerinde olsam Anıtkabir'deki törenlere katılmaktan imtina etmezdim. Yani ve bu bir tepki de oluşturmazdı. Ama dediğim gibi kendince öyle bir denge kurdu. Ama bence Anıtkabir'deki törenlere katılmayı tercih etmesi. Çünkü bu yani genel başkanın bir etkinliğinden ziyade 103. yılın kuruluş yıl dönümüyle ilgili bir etkinlikti.
0: Yani Anıtkabir'deki törene katılmaması da ben tarafsız durayım şeklinde bir
1: biraz tarafsız dozunu aşan bir hassasiyet olarak yani
0: Anıtkabir deyince de tarafsızlık olmaz.
1: Bir de hani şey dedim ki partinin kuruluş yıl dönümü yani.
2: Nasuhi'nin dikkat çektiği husus çok önemli. Aslında tarafsız değil. Aslında bir taraf politikası izliyor. Ama kendi tarafı.
1: Yok, iki parti yani iki gene i̇ki. Daha doğrusu bu
2: hayır, her iki parti de
1: liderlik yarışmasında biliyorum.
2: Her iki partiyi de kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Bir
1: kendi taraf zeminini muhafaza izliyor. Etmek evet. istiyor diyelim.
2: Yani tarafsızlık dediği şey aslında bir taraf politikası. Bir de şunu çok anlamıyorum, anlamlandıramıyorum da. Yani Anıtkabir Atatürk'ün makamı da Cumhurbaşkanlığı Atatürk'ün makamı değil mi yani? Yani her şeyi Atatürk üzerinden tartışmak da çok da ya ben şey Yiğit Acar'ın söylediğini anlıyorum. Ya böyle algılanacağını biliyorum. Ama yani her şeye de böyle Atatürk üzerinden bakmanın Atatürk üzerinden yorumlamanın da çok anlamlı olmadığını siyaseten. Yani Çankaya daha önce Atatürk'le özdeşti. Şimdi diyecekler ki Çankaya değil Beştepe.
1: Yani makam yani Cumhurbaşkanlığı makamı önemli olan.
0: Öyle ama yine de Anıtkabir'in özel bir anlamı var sonuçta. Yani 103. yıl dönümünde CHP'ler oraya giderken.
2: Ben bunu söyledim zaten. Eğer sen CHP'liysen, senin partinse 103. yılını kutladığı bir günde sen orada olmalısın. Değilsen partili değilsin. Bunun tarafsızlıkla bir alakası yok yani. Başka bir mesaj. Yok,
0: bir şey mi ekleyecektiniz Murat Bey bu konuyla ilgili?
3: Yani şunu ifade etmek isterim. Mansur Yavaş'ın Anıtkabir'de çadır kurup yatsın kalksın demiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran kurucu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu siyasi partinin kuruluş yıl dönümü. Bunun anlamı çok yüksektir.

0: Bakın CHP tabanında tepki var ama yeni partinin tabanında da çok büyük tepki var. Hı hı. WhatsApp gruplarında Özgür Özel'e tepkiler var. Yani bunu gizleyemeyiz. O yüzden bu buradaki mevzunun yani
1: sadece... Soru yeni partilere de sormak lazım. Atatürk'ün kurmuş olduğu partinin yıl dönümünde siz niye orada değildiniz? Peki.
2: Bu arada kısaca şunu da hatırlatayım
1: böyle,
2: size.
1: Böyle şey olur mu yani? Böyle Ankara, bir paradoks
0: Ankara'da
1: olur mu yani?
0: Ankara'da Sayın Erdoğan'ı ziyaretine tepki var. Yani o, benim onayımla gitti diyor ya Sayın Özgür Özel.
1: Yani buna yeni partiler var. Atatürkçü değil
3: çok
1: mi yani?
3: Doğru.
2: Buyurun hangisi?
3: Yani nihayetinde halk fırkı eğer sadece Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği üzerinden bakacaksak tamam. Ama onu aşıp 9 Eylül kuruluş tabii. Atatürk gibi bir takım şeylerle de tahkim edeceksek o cepheyi o zaman yeni partilerin de hepsinin orada olması gerekiyordu. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyini aşıyorsa yeni partinin yani Anıtkabir ziyareti. Onun için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Anıtkabir ziyaretini karşılaştırmanın da çok bir şeyi yok, zemini yok. İkisi de Cumhurbaşkanlığı makamı. İkisine de o zaman davet edildiğinde aynı şekilde bir teveccüh gösterilir. Hani bir problem yok makamlar açısından bakıldığında.
4: Buradaki az evvel Mansur Bey'in Anıtkabir'e gitmemesini nasıl aşırı bir hassasiyet olarak gördüysem hani yeni partilerin de oraya gitmesini beklemek de biraz fazla aşırı.
3: Hayır, tamam aynı yere geliyor. Hayır, ben onu doğru ya da yanlış
0: buradaki,
3: değil.
0: Buradaki kavram şu, ekseni kaybetmemek lazım. Yeni partinin tabanının tepkisi Özgür Özel'in onayıyla Ankara'da Sayın Erdoğan'ı ziyaret etmesi Mansur Yavaş'ın. Tepki burasıdır. Yani CHP'nin neden resepsiyonuna gitmedi ya da CHP'nin onay programına neden katılmadı değil tartışma.
1: Böyle şey olur mu ya?
0: Burada yeni partinin tabanının Özgür Özel'e tepkisi kendisinin onayıyla Sayın Erdoğan'ı ziyarete giden Mansur Yavaş'a.
2: Peki. Şimdi bütün değerlendirmeleri aldık bu konuyla ilgili. Bir de şunu hatırlatayım müsaadenizle. 7 numaralı dediğimiz arkadaşlar ekrana getirirseniz Kemal Kılıçdaroğlu'yla Muharrem İnce de yan yanaydı dün. Belki bununla ilgili bir yorumu olan vardır. Kemal Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'nin resepsiyonda olduğu bilgisi verildi. Kılıçdaroğlu kurmayları aracılığıyla Muharrem İnce'yi yanına davet etti. İnce ile Kılıçdaroğlu genel merkeze bir araya geldi. İnce partimizi 103. yaş gününde yalnız bırakamazdık dedi. Yani o gün resepsiyonda olan isimlerden biri de Muharrem İnce'ydi. Fakat biraz önce hatırlattığınız gibi bazı mesela CHP'ler de eleştirildi. Bazı mesela CHP'li meclis üyelerinin şu sıralarda yeni partiye yakın olduğundan söz ediliyor ya. Hani o CHP'li meclis üyeleri de yani CHP'de olmalarına rağmen bir paylaşımda bulunmadılar, bir kutlama yapmadılar şeklinde de eleştirilerini o da aldı. Fakat Muharrem İnce burada aslında net bir biçimde tarafını ortaya koydu diyebiliriz. Şimdi bu bahsi kapatmak isterim. Son olarak bir yorumum olan varsa alalım konuklarımızdan bu fotoğrafa ilişkinde.
1: Ya ben bir cümle söyleyeceğim. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk şu ve bu nedenle parti kurdu. 1938'de de öldü. Yani Türkiye o Türkiye değil, o kuruluş dönemi bitti, konjonktür değişti, siyaset değişti, dünya değişti, her şey değişti. 38'de de öldü. Yani Atatürk tarafından bir kurulan bir partinin Atatürk üzerinden bu kadar çok ululanması doğru değil. Atatürk'ün bir ses partinin genel başkanı olarak ömür boyu artık. Peki o zaman yeni partililer Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partiden mi kopmuş oldular? Dolayısıyla anti Atatürkçü mü oldular? Yani bence Atatürk'ü artık bu parti tartışmalarının dışına çıkartmamız lazım.
4: Çok kuruluş, çok partili hayata geçtikten
1: tabii,
4: sonra...
1: Hayır, kuruluş...
3: Halk fırkasının kuruluş motivasyonuyla çok tabii, partili hayat arasındaki...
1: Yani kuruluş döneminde gerekli olan bir şeydi bu. Belki de tarihsel bir mecburiyetti. Hadi Emre Kongar'ın çokça hoşlandığı bir kelimedir bu. Tarihsel mecburiyet, her şeyi meşrulaştırmanın bir diğer adı da bu. Kurdu, tamam. 38'de de öldü ya. Yani sonrasındaki CHP'yi Atatürk üzerinden okumanın ve de yaşatmaya çalışmanın CHP'li olmayan herkesi de sanki anti Atatürkçüymüş gibi, karşı devrimciymiş gibi
4: hatta şöyle
1: takdim etmenin bir manası yok yani.
4: Birçok cumhurbaşkanının cumhurbaşkanı seçildikten sonra partisiyle bir didişme yaşaması gibi belki Atatürk yaşamış olsa, evet, çok partili olsa kendisinde bir başka...
1: Bu da bahsi diğer yani.
2: Peki bahsi diğer ama neticede Atatürk'ün kurduğu bir partinin 103. yıl dönümünde Atatürk'ü ziyaret etmek de herhalde tabii, çok beklenen ve olması gereken bir şeydi. Onu da söylemiş
1: olduk. Özal'ın da kurmuş olduğu bir parti vardı ama Özal'ın elinden çıktı yani. Demirel'in kurmuş olduğu bir parti vardı. Demirel'in elinden çıktı yani.
2: Peki. Şimdi efendim biz yayına tam da girmeden önce AK Parti'ye yeni katılımların olduğunu gördük.
5: Ben de ama bu konuyla ilgili
2: Yiğit Bey'in bir değerlendirmesi var. Buyurun Yiğit Bey.

0: İzninizle, Sayın Metiner'e saygım sonsuz ama bu konuda aynı düşünmüyoruz. Büyük Atatürk'ün vefatından sonra Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Atatürk'ün kurduğu ilkeleri yaşatacak bir parti olarak devam etmeye çalıştı. Büyük kahramanımız İsmet İnönü'nün ikinci genel başkanı olarak, yine hepimizin hayırla yad ettiği Kıbrıs Fatih'i Büyük Ecevit'in üçüncü genel başkanı olarak, siyasette birçok doğruyu hepimize öğreten Sayın Baykal'ın da dördüncü genel başkanı olarak görev yaptığı bir partinin bu konuda anti-emperyalizm, bu konuda Türkiye'nin hem demokrasiyle cumhuriyetini tahkim etmesi hem de toplumsal birlikteliğin, hayatın devam ettirilmesi için doğrusuyla yanlışıyla birçok hamleyi yapan, bugün çok güçlü küresel bir devlet vizyonuna sahip olmasında etkisi çok büyük olan, sizlerin de çok saygı duyduğu, lider dediği Sayın Erdoğan'ın bile artık birçok konuda atıf yaptığı bir devlet vizyonunu ortaya çıkaran aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki kuruluş kodlarıdır. Bunu hani sadece Büyük Atatürk'ün vefatıyla sınırlamak o anlamda bence siyasi realiteye pek hizmet etmez. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar bağdır eden darbeciler tarafından kapatıldıktan sonra yan yana gelen sosyal demokrasiye inanan, milli değerlere inanan insanlarla 92'de açılıp bugün bir mahkeme kararı sonrasında işte kendi üyelerinin iç tartışmalarında dahi bitmediğini de dün Anıtkabir'de de herkesin gördüğü bir tabloda 103. yılının daha da anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tabii bu benim sizlere göre subjektif değerlendirmelerim olabilir. Ama dün o resepsiyonda şu anki görüntülerde de olan bir kişi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarıyla hani altyazıda da olduğu gibi Sayın İnce, Sayın İlhan Kesici gibi aslında tamamen her konuda aynı düşünmese de CHP çatısı altında birlikte yan yana yürümek isteyen kadrolarıyla da geçmişten günümüze ileride de yani Türkiye Cumhuriyeti var oldukça olan bir siyasi parti olduğunun altını çizmek lazım. O yüzden yine Türkiye'ye büyük emekleri olan rahmetli Özal ya da rahmetli Demirel'in kurduğu siyasi partiler gibi aynı düşünülmemesi gerektiği kanaatindeyim. Hemen hemen hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altından farklı fikirlerle ortaya çıkmıştır. Türkiye'de çok değerli vizyonlar koymuştur. Hiç itirazım yok. Ama birçok parti lider partisi olarak bir süre sonra ikinci liderini yetiştiremezken Cumhuriyet Halk Partisi hep kalmıştır ve naçizane bence hep kalmaya devam
1: öyle.
0: edecektir.
1: Peki, bu
2: 10
1: değerlendirmeyi de
2: yılda bir
1: aldık.
2: darbe olan bir ülkede de kolay kolay siyasi partileri yaşatmak mümkün değil herhalde yani.
1: Pekala. Şimdi efendim biraz önce
0: çok haklısınız tabii. Bu da bir durum.
2: Evet.
1: Pekala, biraz önce efendim aktarmıştık. Bugün AK Parti'ye katılımlar oldu. Hemen şöyle bir kimler katıldı size onu da açıklayayım. Özellikle İzmir'in Foça ilçesinin CHP'li belediye başkanı Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye katıldı. Bu isim dikkat çekti. Çünkü ilk önce efendim biz şu fotoğrafı gördük bu arada. Fotoğrafın üstünde şu yazıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili belediye başkanlarıyla görüştü. Şöyle bir fotoğrafa dikkat edince bir baktık ki Foça Belediye Başkanı da orada gördüğünüz gibi tam da böyle masanın sonunda sağ tarafında oturuyor. Demek ki gelecek herhalde, o da katılmış şeklinde yorumlar yapıldı. Bu fotoğrafın üzerinden çok geçmeden de bugün MKYK vardı. Sonrasında işte hemen bu fotoğraf geldi. İzmir'in Foça ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da böyle bir efendim poz verdi.
2: Ne kadar yakışmış ama.
1: Öyle mi? Yakışmış mı? Bu arada 2004'ten yani. Beri CHP'li olan bir isimden
2: tebrik
1: bahsediyoruz.
2: Ediyorum.
1: Yani uzun
2: tebrik
1: yıllardır
2: ediyorum.
1: Aslında CHP'de var olmuş bir isim.
2: Yani Foça çok güzel bir yer. Dolayısıyla AK Parti ile çok daha da güzelleşecek olan bir yer.
1: Peki.
3: Yani yakışıp yakışmadığını Foçalılara sormak lazım. Çünkü oy veren onlar. Yani biz kendi partimiz
2: biz de fotoğrafa yapışsa bakarak konuşuyoruz
3: tabii
2: yani.
3: Tabii ben de siyasi yani fotoğrafı değerlendiriyorum. Yani niyetinde seçmenin verdiği bir tercih var. O tercihin zıttı bir partiye katılan belediye başkanı ile ilgili herhalde seçmenin de duyguları vardır, yakıştı ya da yakışmadı.
1: Ne düşünmüştür seçmen sizce?
3: Bence yakıştırmamıştır seçmen, çünkü bir hayal kırıklığı yaşıyor. Hani birbirine daha yakın partiler içerisindeki gidiş gelişler biraz daha tolere edilebilir ama yani 2004'ten bu yana ilgili partiden adayken sürekli oy vermiş ve onu belediye başkanı tutmuş olan seçmenler, ha bunun test etmek istiyorsak bence Mart veya Nisan 2027'de artık Türkiye için

0: bir erken yerel seçimin ben de zorunlu olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü bu burada kalmayacak. Bu taşlar yuvarlanmaya devam ediyor. Yerini
1: sıra
0: bulmayacak.
1: Sıra İzmir'e de gelir mi? Cemil Tugay'a
0: yani
1: da gelir
0: İzmir
1: mi?
0: Olur, İstanbul,
1: böyle bir değerlendirme
0: İstanbul
1: var.
0: Olur ama bence seçmenin verdiği yetkiyi tekrar seçmene götürebilmenin adı erken bir yerel seçimin artık siyaseten Türkiye'de ben bir zorunluluk haline geldiğini düşünüyorum.
1: Ne bugün, demek bu erken yerel seçim Bülent Bey? Yani efendim, ne demek bu erken yerel seçim?
0: Şöyle, normalde yerel seçimler 5 yılda bir yapılır ve erkene alınamaz. Ama bir anayasa değişikliğiyle 5 yıllık süre dolmadan yerel seçimlerin tekrarlanabileceğine dair bir istisna hüküm getirilebilir. Çünkü siyasi konjonktür o kadar değişti ki yani bambaşka partilerden bambaşka partilere geçiş var. Bugün neredeyse seçmenin oy kullandığı gün bulunduğu yani seçtiği partinin dışında partiler tarafından yönetilen 2/3'lük bir seçmen grubu var. Çok ciddi bir oran yani. Ya tutuklu ya görevden alınmış ya da başka durumda. Dolayısıyla tekrar milletin hakemliğine başvurma ihtiyacı var. Bu siyasi meşruiyet açısından da şarttır. Seçmenin demokrasiye olan inancını tazelemek açısından da şarttır. Ve bu dediğim gibi bu fotoğrafın yakışıp yakışmadığına seçmenin karar vermesi açısından da şart olduğunu düşünüyorum.
1: Siz Özgür Özel'in açıklamasını dün gördünüz mü? O da aslında benzer bir ifade kullanıyor sizin gibi. Diyor
0: yani bence
1: ki
0: o zaten
1: meydan okuyoruz. Evet. Yerel seçimleri öne alalım. İstedikleri tarihte bütün illerde yerel seçimleri yenileyelim. %38'e seçimleri kazanmıştık. %45'in altında kazanırsak hiçbir şey bilmiyorum. Her türlü meydan okuyorum diyor. Hadi gelin seçimleri öne alalım
0: ben bunu
1: şeklinde böyle
0: bir
1: değerlendirmesi
0: yani bir siyasi
1: var
0: partinin iktidara ya da bir başka partiye meydan okumasının ötesinde yani çünkü niyetlerini derler ya muhalefet sürekli adı erken olsun, genel olsun, ara seçim olsun sürekli bir seçim ister yani. Çünkü niyetinde iktidarı bir seçim sonucu üzerinden tabiri caizse olumsuz bir duruma düşürmek ister. Ama burada klasik manada bir muhalefetin seçim talebi olarak söylemiyorum bunu. Özellikle yerel yönetimlerdeki bu kadar tutuklama sebebiyle görevden alınmalar, bu kadar yer değiştirmelerin olduğu ve mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilip bugün yeni partide olan çok ciddi sayıda belediye var. Ya da AK Parti'ye geçmiş olan belediyeler var. Bu tablo bile seçmenin Mart 2024'te kullandığı tercihten çok farklı bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Siyasi meşruiyet açısından ve bu geçişlere toplumun nasıl baktığını belirlemek açısından bence bir erken yerel seçim.
2: Sevgili Bülent Uzan, anayasa değişikliğine şöyle bir madde de eklemek lazım. Herhangi partiden seçilen bir belediye başkanı
0: tabii ki
2: zinhar kendi partisinden istifa edemez. İstifa ederse belediye başkanlığından istifa etmiş olur.
0: Doğru yani niyetinde
2: hani ya şey da, milletvekilleri için de yapmak
0: tabii
2: lazım.
0: Tabii ya, hatta şey de olabilir yani seçimlerin orada yenilenmesine karar verilebilir. Yani çünkü niyetinde belediye başkanı istifa edince onun yerine meclisten birini seçmenin ötesinde bence istifa halinde orada ilgili yerlerde yılın belli ayları olabilir 6 ayda bir ama bu da bu sefer şeyi gündeme getirmiyor tabii yani Türkiye'yi sık sık bir seçim atmosferine sokma gibi bir durum. Ya bu dengeyi korumak lazım. Ben şahsen bir partiden seçilmiş bir milletvekili ya da belediye başkanının partisiyle ender olarak yani ayrı düşse dahi en azından bağımsız olarak hiç olmazsa ayrılmaması siyasi etik gereğidir. Ama diyelim ki ayrıldı çünkü niyetinde insanlar bazen siyasetten ayrı düşebilir. Hiç olmazsa bağımsız olarak dönemini tamamlaması gerektiğini düşünenler dedi.
1: Murat Bey böyle bir öneri var. Yani yerel seçimleri gerekirse işte erkene alalım diye. Özgür Özel de buna paralel aslında Bülent Bey ile aynı iddiayı söylüyor bir yandan. Siz tanıyor musunuz?
0: Benim gerekçem biraz daha farklı.
1: Tabii. Bülent Bey'in gerekçesi böyle herhangi bir siyasi meydan okumak değil, meşruiyet açısından.
0: Seçmenin tercihlerinin dışında bir siyasi tablo çıktığı için tekrar milletin hakemliğine başvurmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Böyle bir ihtiyaç var mı sizce de?
3: Şöyle. Öncelikle Foça Belediye Başkanı çok başarılı büyük bir belediye başkanı. Hatta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olabilecek statüde biri. Fakat son 2024 yerel seçimleri belirlenirken gerek yapay zeka ile belirledi Özgür Özel. Gerekse meclis üyelerini Özgür Özel ağırlıklı olarak belirledi. O yüzden bu da örgütlerde belediye başkanlarına çok ciddi baskıları arttırdı. O yüzden bu belediye başkanları ayrılmak istiyor. Örneğin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu. Mesela muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olabilecek başarılı bir belediye başkanı. Orada örgütün, işte görüyoruz Bülent Tezcan'ın çok ciddi baskıları oldu. Mesela Melik Gökçe'nin dama oğlu ve gelini ifade verebiliyor ama Bülent Tezcan'ın gelini ve daha

0: oğlu ifade veremediğini görüyoruz. Yani burada şunu ifade etmek istiyorum. Muhalefetin rasyonel anlamda sürdürülebilir bir politikaya dönemedi.
1: Şunu anlayamadım. Siz şimdi Foça Belediye Başkanı tanıyorsunuz o halde. Başarılı bir belediye başkanı diyorsunuz.
0: Ama örgüt ve meclis üyelerinin baskısına maruz kalmış
1: bir belediye başkanı. Ne tür bir baskıya maruz kaldı mesela?
0: Yani usulsüzlük. Mesela şeyi gördük. Kuşadası'nı gördük. Mesela o şeye bulaşmışlardı. Birçok belediye başkanı tutuklananların aslında ister istemez usulsüzlüklere doğru gittiğini gördük. Baklava kutusundan para aldığını gördük. Neden? Çünkü bir şekilde örgütle veya kendi partisinin meclis üyelerinin baskısına maruz kaldı. O yüzden de tutuklamaları gördük. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan belediye başkanları bir direniş gösteriyor. Yani kenara itebiliyor bazı durumları. Ama bazıları ise sürecin içerisine gidenlerden biri. Baskıyı gören belediye başkanı da orada kalmak istemiyor. Foça bunlardan bir tanesi. Mesela kendisiyle ilgili hakkında şaibe yok. Bir yargı süreci yok. Mesela örnek gösterilebilecek bir belediye başkanı aslında baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve AK Parti de temiz olmayan isimleri almadığını görüyoruz. Yani çok ince eliyor. Örneğin İzmir'in geçme ihtimali konuşuluyor. Evet, İzmir bugün CHP'li bazı arkadaşlarla da konuştuğum da şunu söyledi. Evet, biz de duyum alıyoruz. Hatta bu süreç Kasım ayına doğru sarkacağı, bağımsız olarak devam edeceği, AK Parti teşkilatlarının aslında Cengiz Bey'i AK Parti'nin işte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istemeye başladığı...
1: Cemil
0: Bey'in artık belediye başkanı olarak görmek istediğini görüyoruz. Aynı keza Muğla'da için konuşuluyor, Edirne için konuşuluyor. Biz bunları yüksek ihtimal Eylül-Ekim'de değil ama Kasım ayında AK Parti'nin kongre öncesinde biz bunları görmüş olabiliriz. Diğer bir husus, yapısal olarak bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi evet %38 civarında oy aldı. Fakat 2019'da da Kemal Kılıçdaroğlu'nun gittiği bir seçimde de %33 civarında oy aldı. Yani aslında yaklaşık 4 puan oy arttırdı Özgür Özel Bey. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye genelinde %64 ile CHP'li belediyeler tarafından ülkenin yönetildiğini görürüz. Türkiye'de iki yönetim biçimi var. Birisi yerel idareler, biri merkezi idare. Yerel idarenin %64'ü evet Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Fakat gelinen baktığımız zaman belediyelerin korunamadığı, sürdürülebilir bir şekilde yönetilemediği istifaların veya farklı siyasi partilere geçişlerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin %50 civarında olmuştu. Yeni partinin ayrılmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelerin oranı aslında %38'e indiğini görüyoruz. Yani bu...
1: Yani yerel seçimler sizce de erken alınsın mı? Bu öneriye ne dersiniz?
0: Sayın Özgür Özel aslında rasyonel konuşmadığını görüyoruz. %38 civarında yerel seçimde oy elde ettiğinde Sayın Erdoğan'a ve Mehmet Şimşek'e, Sayın Bakan'a seslendi. Sayın Erdoğan'a seslendi. Ne dedi? Size 1,5-2 yıllık bir süre veriyorum. Ekonomiyi düzeltme fırsatı veriyorum. Yani erken seçim istemediğini, normalleşme istediğini, hatta kariyerin en önemli yükselişini Sayın Erdoğan'la yan yana gelmeyi bile ifade eder bir boyuta getirdi. O yüzden siz muhalefetin kuru soğan gibi katman katman ayrıldığı bir dönemde oyların bölüneceği bir gerçek. Siz böyle bir atmosferde rasyonel düşünmeden yapısal bölünmenin daha ciddi boyutlara gelebileceği bir dönemde yerel seçim istemek akıl tutulmasıdır.
1: Özgür Özel'e yaramaz yani.
0: Yaramaz.
1: Bu böyle bir
0: yani düşünün Cumhuriyet Halk Partisi de aday gösterecek İstanbul'da, Ankara'da. Yeni Parti de gösterecek. İzmir'de de aynısı olacak. Balıkesir'de de aynısı olacak. Denizli Büyükşehir'de olacak. Mesela Denizli Büyükşehir seçimleri 77 yıl aradan sonra kazanıldı. Şimdi tekrar bir seçim olsa, Özgür Özel'in ifade ettiği gibi bir seçim olsa tekrar Bülent Nuri Bey Çavuşoğlu kazanabilir mi orayı?
1: Yani kazanamaz. Yani birlikte hareket edemezler mi yerel seçimde ama yeni partilerle CHP'ler mesela biraz önce en başta başladık ya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş diyor ki biz birlikte hareket ettik meclis ikinci başkan vekilinin seçimi sırasında.
0: Bir sopa
1: yerel
0: gösteriyor.
1: Seçimlerde etmeyecekler mi sizce?
0: Etmezler.
1: Ayrı ayrı aday çıkarırlar diyorsunuz. Peki.
0: O şunu bekliyor. 2014'te hatırlayalım. Adana'da Milliyetçi Hareket Partisi'ne CHP tabanı oy verdi. 2014'te yine aynı şekilde Mersin'de MHP'nin adayına CHP'liler oy verdi. Yani Özgür Özel şöyle bir düşünce içerisinde.

0: Ağustos'ta güçlü aday çıkartırım. CHP tabanı benim adayıma oy verir. Ama bu mümkün değil. Siz artık ciddi anlamda taraftarlaşmış, kutuplaşmışsınız. Hele de son dönemdeki açıklamalar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel aparat olarak ifade etti. Bu ifadeler aradaki sorunları, çatlaklıkları daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Anladım. Ülkenin bu kadar gerçek sorunları varken sahte yanıtlarla gündem işgal edilmekte.
1: Ki zaten nitekim de Özgür Özel asla ve asla birlikte yürümeyeceğiz demişti mesela bu Butlan yönetimiyle.
2: Ama
1: yürümeyeceğiz.
2: Yiğit Bey. Hayır, Üsküdar'da birlikte yürüdüler.
1: Evet, Üsküdar'da yani belki de dediğiniz
2: gibi. Ama ayrılanlar, Ankara'da birlikte
0: bakın,
2: yürüdüler.
0: Ayrılanlar
2: Ankara'da
0: baktığı zaman
2: yürüdüler.
0: Yeni partinin
2: İstanbul'da,
0: adaylarıydı.
2: İstanbul'da
0: yeni
2: birlikte partinin, yürütme gayreti içerisindeler.
1: Ama yeni bu arada parti, İBB'ye de geleceğiz. Orada da Özgür Özel'in dikkat çekici ifadesi var efendim. İBB evet. AK Parti'ye geçer mi sorusu gündemdeydi. Buna ilişkin bir tehlike gördüğünü söyledi mesela Özgür Özel. Onu da birazdan konuşacağız.
0: 30'a yakın belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Yaklaşık 300'e yakın meclis üyesi CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçti. Bunların neredeyse %90'ını Özgür Özel belirledi. Üsküdar'daki de aynı. İstifa edip yeni partiye AK Parti'ye geçenler de aslında Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun direttiği isimlerdi.
1: Anladım. Yiğit Bey, Cemil Tugay Kasım ayında AK Parti'ye geçebilir şeklinde mesela bir değerlendirme var. Ne dersiniz? Ve bu Foça Belediye Başkanı'nın geçişini de nasıl değerlendirirsiniz?
3: İkinci kısımdan başlayayım. Foça Belediye Başkanı her zaman olduğu gibi ilkesel olarak söylüyorum. Kendisine oy veren seçmene siyaseten ihanet etmiştir. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum, mesele iktidar partisine geçmek değildir. Mesele size oy veren seçmenin beklentisini, bu beklentinin içinde hizmet olduğu kadar sizi partinizle birlikte görerek ve o partinin o kenti yönetmesini, o partinin belediyecilik anlayışının, yerel yönetim anlayışının orada tezahür etmesini isteyen seçmeni yok sayarak onun tam tersine bir yerde duran, o politikanın zıttı olan bir yapıya geçmeniz seçmeni açıkçası kandırmak, seçmeninle yaptığınız 5 yıllık sözleşmeye akta aykırı davranmak demektedir. Bu Foça Belediye Başkanı özelinde bugün söylüyoruz. Ama baştan beri Türk siyasetinde 90'larda da vardı, 2000'lerde de vardı ama özellikle 2024'ten beri gördüğümüz muhalefetten seçilip iktidara kaçmak ya da muhalefetten seçilip iktidarla örtülü bir şekilde iş tutarken bunu iyice abartıp ben bari orada siyaset yapayım noktasına gelmek noktasında Foça bunun son örneği
1: oldu.
3: Ama
1: mesela Murat Bey diyor ki çok baskı altındaydı belediye başkanı o noktada. Bazı belediye, CHP'li belediye başkanları da bu baskıyı hissediyorlar ve bunun için geçti. Aslında iyi bir belediye başkanıdır diye bir değerlendirmesi var mesela. Buna ne dersiniz?
3: Yani ben tabii memleketim İzmir, o yüzden biraz daha haber alabiliyorum. Çok da iyi bir belediye başkanı olduğu kanaatin bana ulaşmamıştı. Foça'yı da sevdiğim bir ilçedir. Önemli bir aslında yaz aylarında yoğun olarak herkesin de gittiği bir yerdir ama sanki bence bir önceki belediye başkanı daha kabul gören biriydi. Fakat yeni yönetim mesela bu hanımefendiye aday yapmıştı. Adaylığında da en çok uğraşan kişiyi biliyorum açıkçası, Veli Ağbaba kendisi. Veli Ağbaba'nın önerdiği ve Özgür Özel'in belirlediği bir adayken ister meclis üyesiyle tartışsın, ister partisinin örgütüyle tartışsın. O bunlarla anlaşmadı. O sandıktan kendisini çıkaran Foça halkıyla bir anlaşma yaptı. Foça halkı dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi yönetsin 5 sene burayı. Bakın partiden insanlar ayrılabilir, partiden bazı kişiler gidebilir. Siz bu durumu yaşayıp ben iktidar partisine gidiyorum dediğinizde o seçmenle bir sorunuz var. Az önce Bülent Bey ve Sayın Metin Eder'in konuştuğu konuya ben de katılıyorum. Belki seçim olmayabilir ama mutlaka başka bir partiye geçmeyi düşünen belediye başkanının görevinden uzaklaşması gerekir. Bu olmazsa biz bu tarz geçişleri daha çok görürüz gibi. Eğer İzmir Büyükşehir'de de bunu yaşarsak ki hiç uzak ihtimal değil o konuda.
1: Kasım'da
3: bayağı da belirtiler
1: mesela,
3: var
1: biraz
3: önümüzde.
1: Biraz önce Murat Bey'in böyle bir öngörüsü
3: gününü,
1: oldu.
3: Gününü tarihini bilemiyorum elbet. Çünkü Cemil Tugay da çok belirli bir insan değil açıkçası. Yani onu Özgür Özel daha iyi anlatıyor. Hiçbir zaman aynı noktada buluşamadık diyor kendi aday yaptığı Büyükşehir Belediye Başkanı için. Ben Cemil Bey açıkçası tanımıyorum. Tanımadığım için de çok ne yapar bilemem ama İktidar partisiyle yakın temas

0: olduğu çok açık. Yani bu yüzden geçerse şaşırmam ama o da İzmir tarihine çok kötü geçer. Çünkü neticede AK Parti kurulduğu tarihten beri İzmir'den bu teveccühü alamadı. Giderek oylarını arttırdı ama seçilemedi. Seçilmemiş bir kişinin oraya geçmesiyle birlikte mecliste de tabii bir denge orada olmayacak. Bu kadar çoğu insanı geçirebilir mi? Ya hani bunu da öngöremiyorum. O kadar bir yönetimi olmaz ama Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesi durumunda gerçekten İzmir halkına bir siyasi ihaneti diğer ilçe örneğinde, Foça örneğinde gördüğümüz gibi yaşayabiliriz. Bu gerçekten oy veren seçmende bir duygu kırılmasına yol açtığı gibi siyasete olan güveni de toptan ortadan kaldırıyor. Bunun tehlikesini anlatmak istiyorum. Mesele AKP, CHP belediyeleri değil. Yani belediyenin kimde kaldığı da değil. Mesele seçmenin gittiğinde verdiği oyun belli koşullar altında da olsa, yani neler olduğunu az önce saydık, bir anda renginin değişebileceğini görmesi. O zaman bu ne oluyor? Siyaset kurumuna olan inancı, demokrasiye olan en azından sandık görüntüsünde de olan bağlılığı ortadan kaldırıyor. Bu tehlikeyi bugün konuşmazsak, yok, her seferinde bir transfer haberini yeniden değerlendirmiş oluruz. Bunlar birbirinden ayrı konular değil.
1: Anladım.
0: Yani her seferinde o onun için gitti, bu bunun için gitti demeyi ben gerekli bulmuyorum.
1: Anladım.
0: Giden seçmenine ihanet ederek gidiyor. Ben bu ilkesel noktadayım. Bunu açıkça ifade edeyim.
1: Peki. Şimdi Mehmet Metin'lere sormak isterim. Bu konudaki cevabı acaba nedir? Çünkü Yiğit Bey çok net bir ifade kullanıyor. Ağır da belki bir ifade. Siyaseten ihanet. Yani bu belediye başkanları siyaseten ihanet etmiş mi oluyor sizce de? AK Partililer bu meseleyi nasıl görüyor? Yarın öbür gün mesela Cemil Tugay AK Parti'ye geçerse onun ki daha da büyük bir siyaseten ihanet mi? Eğer Yiğit Bey'in perspektifinden bakarsak ne dersiniz?
2: Yani ben ihanet kelimesinin çok sıkça her meselede kullanılmasından yana değilim. Ama ilkesel olarak durduğum yer şurası. Ben de milletvekiliyken bunu defalarca açıkladım. Bunu ilk defa da söylemiyorum. Kendi partisinden istifa eden bir milletvekilinin aynı zamanda milletvekilliğinden de istifa etmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu daha önce defalarca söyledim ben. Bu ilkemin arkasındayım. Bağımsız kalmasını da. Bir de siyaseti o kadar çok itibarsızlaştırdık ki hepimiz, her birimiz. Tüm partiler bunu yapıyorlar. Yani işte AK Parti'den birisi CHP'ye gittiğinde hiçbir sorun olmuyor. Kimse ona ihanetçi gözüyle bakmıyor. Eğer onlar ihanetçiyse
0: Yok
2: niye?
0: Mehmet Bey, sorundur, sorundur.
2: Yok,
0: Sayın Metin Er, özür dilerim, eksik kaldıysa sorundur bu. Ben ona
2: ben
0: da
2: sana
0: ilkesel olarak
2: cevaben
0: öyle söylemek
2: demiyorum.
0: istedim.
2: Senin çerçeveni
0: Estağfurullah, olsun.
2: Açıdan...
0: Hani cümlem eksik kaldıysa
2: Yok.
0: diye dedim.
2: Yok yok,
1: Yani ilkesel olarak Yiğit Bey her
2: ilkesel
1: olarak
2: olarak sen
1: ihanet
2: kendi
1: yapıyor.
2: içinde tutarlısın. Ben başka bir şey açıyorum. Şimdi diyelim ki bir insan seçmenine ihanet etti, partisinden ayrıldı. Milletvekili, belediye başkanı. Bunun ihanet olduğuna inanıyorsan sen kendi partini niye arıyorsun?
1: Ne demek bu? Nasıl yani?
2: Şu demek, benim partimin kurucusu, benim partimin maliye bakanı, benim partimin bakanı günün birinde parti genel başkanı ile çelişkiye düşüyor. Şu ve bu nedenle ayrılıyor. Sen getiriyorsun, baş tacı ediyorsun. CHP'de söz gelimi.
1: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini istiyor mu AK Partililer? Ne okuyorsunuz?
2: Yani Cemil Tugay Başkan eğer AK Parti'mizi tercih ederse biz bundan büyük bir memnuniyet duyarız. Kendi takdiri. Yani çok böyle şey de yapmayız. Alayı

0: ardına kadar açık yani. Şunu söyleyeyim yani.
1: Peki sevgili Mehmet abi, şeyi sormak istiyorum. Hukukumuza da sığınarak, hiçbir zaman seçmen teveccühüyle yönetmeyi kazanamadığınız bir büyük şehri bir kişinin fikrini değiştirmesiyle aldığınızda, yani en azından AKP gibi demokrasiyi önemseyen, 25 yıldır da sandıktan çıkan bir siyasi partinin ilkeleri ya da tavrıyla çelişmez mi bu tutum, bu durum?
0: Ben de tam ona gelecektim. Şunun için, bu bir sistem sorunu. Şimdi AK Partili bir belediye başkanı istifa ettiğinde CHP işini almıyor mu? Veyahut da bir milletvekili istifa ettiğinde, veyahut da İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye gelen milletvekilleri başka partilerden. Şimdi burada bir sistemik sorun var. Eğer ilke bazlı, değer bazlı siyaset yapacaksak, ivedilikle anayasadan başlayarak bütün bu seçim sistemini, siyasal partiler kanunu yeniden yazmamız lazım. Arkadaşlar.
1: Yani çok şimdi, haklısınız ama örneğin bunun bir örneği var. Sayın Devlet Bahçeli o ülkeyi işleten bir siyasi lider. Türkiye'de bence örnek oluyor. Bence sadece yasal değil, en azından siyasi ilkesel olarak da Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu, MHP'nin ortaya koyduğu yöntemi bence her partinin de uygulaması gerekiyor.
0: Tabii ki Sayın Bahçeli değerlerine, kendi değerlerine uygun ilkesel siyaset yapıyor. Kendisini takdirle anıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da öyle. Ama aynı zamanda eğer bir insan sizin partinizi tercih ediyorsa, geliyorsa, herhangi bir şaibesi de yoksa bunu kabul etmemezlik de edemezsiniz yani. Böyle bir şey yok. Ama eğer yeni bir düzenleme yapılacaksa, ki ben bunun gerekliliğine inanıyorum. Yani bir milletvekillerinin doğrudan halk tarafından seçilmesini çok çok önemsiyorum. Partilerin vekilliği yerine milletin gerçek vekillerinin ortaya çıkmasını. Bu siyasal partiler kanunu, seçim kanunu, bütün bunları sil baştan yeniden. Yani sen AK Parti'den partine geçtiğinde kabul edeceksin ağlayı vağlayı ile, ama CHP'den AK Parti'ye birisi geçtiğinde bunu ihanet kabul edeceksin. Böyle bir ilkesizlik olmaz. Bunu size cevaben diye söylemiyorum. Çünkü siz ilkesel bir tutarlılık içinde
1: biliyorum, konuştunuz. Biliyorum, teşekkür ederim.
0: Ama burada
2: o sorusuna ilişkin
0: mesela cevabınız... işte ittifaklar sistemi de değişmeli. Diyelim ki Saadet Partimiz işte CHP ittifak yaparak ancak meclise girebildi.
3: Ama şimdi, bu yasayı da AK Parti getirdi. Hayır. Bu ta AK Parti öncesi bir yasa değil.
0: Bunu yani. Saadet Partisi'ne eleştirmek için söylemiyorum.
3: Ben şeyi söylüyorum yani, AK Parti'nin getirdiği bir yasa.
0: Peki Saadet Partisi demekten vazgeçtim. Herhangi küçük bir partimiz kendi başına...
2: Küçük dedi.
3: AK Parti Bülent Türkiye'de göre.
0: Peki herhangi bir partimiz kendi başına seçime gittiğinde hiçbir milletvekili ve de belediye başkanlığını kazanamadığını bildiği için bir büyük partiyle, bir başka partiyle ittifak yaparak o partinin seçmenler tarafından almış olduğu oyla seçildikten sonra gene tekrar partisine geçebiliyor. Burada da yeniden düzenlenmesi gereken bir durum var. Burada da siyaseti hem amorf hale getiren hem de itibarsızlaştıran bir durum da var. Yani ittifaklar düzeneğinin de yeniden değiştirilmesi gerekiyor. Ben ilkemi söyleyeyim. Siyaset giderek değer kaybına, siyasetçi giderek değer kaybına uğruyor. Niye?
4: Ama
0: adam çıkıyor diyor ki mesela,
4: en fazla AK Parti milletvekili topluyor, en fazla AK Parti belediye başkanları topluyor.
0: İzin ver de, ilkesel sistem
3: eleştirisi yapıyor.
0: Polemiği sevebilirsin, ben sevmiyorum. Senin gibi polemiği sevmem. Ben ilkeler, siyasetin de bu ilkelere göre dizayn edilmesini, kendi partime de herkese de sağlık veriyorum. Bu kadar hakkım yok mu yani? diyorum ki arkadaşlar, bunu yeniden düzenlememiz lazım. Adam çıkıyor, medya açıklama yapıyor. Diyor ki, ben ömür boyu AK Parti'ye oy vermedim. Ben ömür boyu Erdoğan'a da oy vermedim diyor. Ama 15 gün sonra bakıyorsunuz AK Parti'nin ya milletvekili ya da adayı oluyor. Şimdi burada bir çelişki var, bir tuhaflık var. Ben Mehmet Metin olarak benim partime girdiği andan itibaren onun hukukunu, itibarını kendi hukukum, itibarım olarak görürüm. Bu bahsi diğerdir. Parti aidiyeti, parti içinde çalışma, bu farklı bir şey. Veyahut da süreçle ilgili uygulamada ihanet kelimelerini havada uçuşturuyor. Ertesi gün bakıyorsunuz süreci üreten partilerinden birine gidiyor, katılabiliyor.
2: Onu yani kabul... her ne kadar AK Parti'ye katılımlar olsa da, bizim partimize yönelik bir sayıda artış olsa da diyorsunuz. Doğru
0: siyasetin
2: mu anlıyorum? İlkesel olarak yine bu durumu da eleştiriyorsunuz.
0: Tabii ki siyasetin itibarında bir şey var.
3: Sistemle ilgili.
0: Ben mesela partime katılan her insan...

0: İnsanı geçmişte ne söylerse söylesin, asla eleştirmem. Kendi onun hukukunu kendi hukum olarak biliyorum. Bu parti aidiyetidir. O partide çalışıyorsam böyle düşünürüm. Ama ilkesel olarak siyasetin yeniden dizaynı konusunda elbette teorik olarak söyleyecek çok sözümüz var bizim. Mesela derim ki ben bunu yazdığım için de diyorum. Yani Siyasi Erdemler Risalesi kitabında demiş. Cumhurbaşkanı halk nasıl doğrudan seçiyorsa vekilleri de halk doğrudan seçmeli. Niye? Ya partide en güçlü kişinin eteğine tutunduğunuz andan itibaren zaten kendi kişiliğinizden yeterince oluyorsunuz. Onun milletvekili oluyorsunuz. Doğrudan seçmene hesap vermiyorsunuz. Seçim bölgenize gitmiyorsunuz. Tozunu yutmuyorsunuz.
1: Karma oy sistemi vardı eskiden.
0: Onu dolayısıyla herkes şöyle düşünüyor. Bunu Bülent de bilir. Ya AK Parti'de kim güçlü? Saadet Partisi'nde kim güçlü? Kimin yanına yanaşırsan beni bir sonraki seçimde tekrar listeye koyar. Bu sistemin topyekün değişmesi lazım. Millete ait bir sistem, milletin emrinde bir sistem, milletin gerçek vekillerinin olduğu bir sistem, yasamanın güçlü olduğu bir sistem, siyasetin de ilkelere ve değerlere bağlı olarak sürdürüldüğü bir yeni sisteme ihtiyaç var. Bunun için de diyorum ki gelin Türkiye 100 yılının yeni anayasasını birlikte yapalım. Peki. Gelin bütün bunları da yeni baştan değiştirelim yani.
2: Pekala. Bu arada arkadaşlarımız biraz önce bir görüntü ekranlara getirdi. Tabii Cemil Tugay da elbette resepsiyon düzenlendi. Yine İzmir'in kurtuluşu vesilesiyle. O resepsiyona da şöyle iddialar var. CHP'li vekiller de yeni partili vekiller de katılmadı şeklinde. Ya da az sayıda katıldı diyelim. Belki katılan vardır. Gözümüzden de kaçmış olabilir. Dolayısıyla Cemil Tugay'ın yanında ne yeni partililer var ne CHP'liler var yorumunun da yapılmasına yol açtı. Nasuhi Bey ne dersiniz? Ankara'da ne konuşuluyor bu konuyla ilgili? Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi yakın mıdır? Hatta Kasım ayı bile ifade edildi mesela burada.
3: Ya burada ilkesel olarak hani böyle tek tek konuşsak bir siyasi partiden seçilen bir milletvekili ya da belediye başkanının çok önemli bir şey olmadan yani ne bileyim partisi bir şey yapar da hani çok somut bir başka partiye geçişini hoş karşılayan kimse olmaz sanıyorum. Herkes bu konudaki ilkesel duruşunu ortaya koydu. Ancak bundan daha fazlası var bu geçişlerle ilgili. Bir de o tarafından bakalım. Şimdi az önceki Foça'yı konuşurken ben de oradaki tabloya baktım. Çok ilginç bir tablo. Yine yani tam kelimenin tam anlamıyla kavganın ortaya çıkacağı bir tablo orada şekillenmiş. Yeni Parti'nin orada 8 üyesi var. AK Parti'nin 3, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 üyesi var. Yani 8'e 8. Ancak başkan da gizli oylamalarda bir oy hakkı var. Normalde eşitlik olduğu takdirde de başkanın bulunduğu yerde bir sayısal üstünlük sağlanabiliyor. Onun dışında burada da bir niza çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Mesela burada diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti birlikte hareket ederse seçilecek yeni belediye başkanı plan meselesi olsaydı bambaşka bir noktaya gelirdi iş. Ama şimdi bir taraf değiştirme var. Peki bunu koyduk bir kenara bu taraf değiştirme meselesini geldi AK Parti'ye katıldı rozetini taktı. Başka belediye başkanları da var. Ama Cemil Tugay ile ilgili mesele daha büyük ölçekte bir konu ve ben bir de şuradan bakalım derim. Yani şimdi mesela AK Parti'nin İzmir'de bir kadrosu var değil mi? Milletvekilleri var. Siyasette onlara emek vermiş olan insanlar var bir tarafıyla da. Şimdi yani AK Parti İzmir'i kazanamıyor. Yani uzun zamandır orada hem genel seçimlerde milletvekili sayısı açısından hem yerelde işte Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve birçok ilçe açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten ciddi bir üstünlüğü var. Şimdi siz bunu siyaseten aşacak bir takım yollar bulmalısınız. Yani şimdi Cemil Tugay diyelim ki katıldı Kasım ayında veya Ekim'de veya başka X tarihte. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da o seçimleri kazanan tabanı size alıp geleceğinin bir garantisi var mı? Bence yok. Ama şunun garantisi var. Size onu söyleyebilirim mesela. Siyasette bu gözetilmeli mesela. Orada çalışan insanların ya ben bunca yıldır bu işe emek veriyorum. Bir yerden bir yere getirme gayretindeyim. Ama şimdi böyle bir paket haline geliyorlar. Yani işte Cemil Tugay yanında birkaç arkadaşı ki Cemil Tugay'ın da çok isim koparabileceğini de düşünmüyorum. Orada Büyükşehir'deki dengeler de çok farklı. Yani gerçekten hani AK Parti'nin herhangi bir şekilde Cemil Tugay olsa bile etkin olabileceği bir denge görünmüyor şu anda. Ben bu taraflarına da bakmaktan yanayım. Bu sadece geçip geçmemenin ahlakiliği, ilkeselliği açısından değil. Aynı zamanda yani siyaset sosyolojisinin bir başkan geçti ve tümüyle değişti. Başkan ve yanında işte diyelim şu kadar meclis üyesi geçti ve orada siyasi sosyoloji artık başka bir yere akıyor. Ya bu da söz konusu değil. Bu bence bu geçişleri yapan siyasi partilerin de oturup düşünmesi gereken bir şey. Bir yanıyla da sizi aldatabilir bu. Yani katıldı. Bundan sonra ben İzmir'i alırım veya tersi işte başka bir ilde de katıldı. Ben Kayseri'yi, Konya'yı alırım. Siyaset böyle işlemiyor. Siyasetin başka bir

0: işleyiş mekanizması var, bir sosyolojisi var. Buraya daha çok dikkat çekmesini istedim çünkü burası bence hiç konuşulmuyor. Böyle bir şey var mı, bir üye oldu meselesi? Bir iki arkadaşıma yazdım, şu ana kadar bana gelen bir bilgi yok. Olursa da hemen sizlerle paylaşırım.
1: Pekala, çok memnun oluruz Nasuhi Bey. Turgay Hocam ne dersiniz? Yani bir de hakikaten Nasuhi Bey başka bir çerçeve de açtı. Yani AK Parti teşkilatı mesela böyle bir durumu nasıl okur? Hani biz yıllardır emek veriyoruz, birileri dışarıdan gelip de oralara yerleşiyor diye mesela okur mu? Ya da belki önceki tecrübelerimize de bakmak gerekir, bilemiyorum. Geçen mesela belediye başkanlarını acaba teşkilatlar kabul etti mi, etmedi mi? Bu yönde bir okumanız var mı sizin de?
2: Şimdi AK Parti, yani kendisine teveccüh edilen farklı motivasyonlarla olabilir, bir parti olduğu için bunun izahını kendisi yapmıyor. Mesela uzunca bir süredir tartışma var. En son Üsküdar örneği, bugün Foça örneği. Daha öncesinde büyük şehirler örneği söz konusu oldu. Yine Afyon oldu, Aydın oldu. İdeolojik olarak aslında AK Parti ile çok özdeş olmayan aktörler de AK Parti'ye katıldı. Ama nihayetinde AK Parti bir iktidar partisi ve cazibe merkezi olma iddiasını sürdürüyor. Yani siyaseten evet Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da yeni partiden olması dahilinde AK Parti'ye katılımlar olduğunda bunu ideolojik olarak birbirine çok farklı yerde duran partiler üzerinden okuduğumuz için biraz hani siyasetin realitesine uzak kalıyor. Siyasetin realitesi dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Yani mesela ilk çok partili hayat denemeleri nasıl kesintiye uğradı, sonrasında Demokrat Parti üzerinden kendisine bir alan bulduysa, Demokrat Parti'de mesela çok kritik bir bölünme oluyor. Hürriyet Partisi çok önemli sayıda milletvekili ayrılıyor. Sonrasında Hürriyet Partisi başarılı olamayınca tekrar o milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiyorlar. Tabii bir istifa mekanizması işliyor. Aynısı mesela bu Güneş Motel olayını konuştuk. Siyasi motivasyonları farklı tabii ki. Yine mesela Altılı Masa sürecinde de yine birbirine benzemeyen aktörler bir motivasyon etrafında bir araya gelebildiler. Şimdi bugün her belediye başkanının katılma motivasyonu farklı olabilir. Ama o motivasyonlara ilişkin kimisinin ikbal arzusu olabilir. Siyaseten farklı bir yere gelme ya da siyaseten tutunma milletvekili açısından baktığımızda. Ama yerel yönetimlerde bu oluyorsa bunu böyle hani biraz o cazibe merkezi üzerinden okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela şimdi Üsküdar örneği çok tartışıldı toplumsal meşruiyet açısından. Meşru mu, siyasi etik açısından kabul edilebilir mi diye. Mesela CHP ile Yeni Parti'nin pozisyonu niye orada örtüşmüyor? Yeni Parti çok açık bir biçimde orada bambaşka bir hikaye üzerinden okurken CHP mevcut AK Parti iktidarına kızıyor ama aynı zamanda bu delegelerin motivasyonları ile ilgili bir tartışma açıyor ve eğer diyor bunları İmamoğlu ya da Özgür Özel seçmeseydi farklı bir tutum alabilirdi. Şimdi siyasi açıdan etik mi, meşru mu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi Foça ya da bir başka örnek, evet bir seçmen teveccühüyle oraya geliyor. Orada bir problem var. Yani bunu açık açık söyleyelim. Orada bir problem var. Çünkü seçmen nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına oy veriyorsa o yönde bir beklenti içerisinde. Ama başkan bir süre sonra mesela İzmir örneğinde Cemil Tugay bunu ifade etti. Ne CHP ile ne yeni partiyle uzlaşacak bir zemin bulamıyorsa,
1: i̇şte
2: eğer bir hikaye üretemiyorsa.
1: İki taraftan da vekiller katılmadı deniyor. Bu arada şuna not düşeyim. Biraz önceki iddia Nefes gazetesinden de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye üyelik formunu doldurdu. Birkaç gün sonra AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. İddia bu.
2: Hayırlısı. Artık bu dakikadan sonra benim için sürpriz yok. Yani İzmir'de olabilir. İzmir sembolik bir yer olduğu için biraz daha fazla tartışırız muhtemelen.
3: Yani İzmir AK Parti'mizin bir farkını görsün ya.
2: Yani kaybedilen yani. İşte bu belediye meclisi üzerinden kaybedilen ya da geçiş yapılan belediyelerin hakikaten buradaki motivasyonlarına ilişkin bir tablo ortaya koyuyor. Yani Foça Belediye Başkanı konuştuğunda belki bambaşka bir hikaye üzerinden meseleyi çerçevelendireceğiz. Daha öncesinde Burcu Köksal konuştuğunda parti içerisindeki sıkışmışlığı ifade etmişti. Benzer bir biçimde Çerçeoğlu yani Burcu Köksal'ın aksine daha CHP ile, CHP'nin kurumsal kimliğiyle, pozisyonuyla, ideolojisiyle örtüşen bir isim.
1: Foça ama Belediye motivasyonu da yani 2004'ten beri CHP'li yani o da
2: motivasyonu biraz daha hani o cazibe merkezinin içerisinde yer almak. Belki gerçekten hani o yerel yönetimde daha iyi bir hizmet kalitesi ortaya koymak isteyebilir. Ama günün sonunda tabii böyle Foça gibi, İzmir gibi sembolik yerlerde iktidar partisine bir geçiş olduğunda bunun seçmen nezdinde de anlatılması gerekiyor. Ama şu da teorik olarak mümkün olduğu için meşruiyeti sorgulansa da teorik olarak mümkün. Ne o? Belediye meclisinde yapılan seçimler de nihayetinde
3: meşrudur
2: o
3: yani.
2: Meclis üyesi

0: üyelerini de seçen nihayetinde seçmenler. Dolayısıyla onların iradesi de bir yere yansıdığında, tamam, bir yere yansıdığında bu da demokratik bir tercih teorik olarak. Pratik olarak o
1: meclis üyelerinde bir değişim olmamışsa seçmen meclis seçiminde X partiyi başkanı seçmişse başkasını seçmişse
0: birkaç meclis üyesi üzerinden onların motivasyonuna ilişkin tartışma yapıldı, onu söylemeye çalışıyorum. Yani orada bugün genel son cümle söyleyeyim. AK Parti hakikaten bir cazibe merkezi olma iddiasını sürdürüyor. Sürdürdükçe de kendisine katılımlar sürecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela bunu izah etmek zorunda değil. Kendisi mesela birlikte yol yürüyeceği insanları da daha öncesinde siyaseten AK Parti ideolojisiyle, pozisyonuyla örtüşen isimleri de partiye eklemleyerek, onları katarak o partinin, AK Parti'nin parti hikayesini büyütmüştü. İşte Numan Bey örneği öyle, Süleyman Bey örneği öyle. Bunların hepsi aslında AK Parti'nin cazibe merkezi olduğu iddiasını sürdürdüğünü gösterir. Bugün de öyle, biraz daha fazla tartışıyor olmamız CHP'den AK Parti. Ama bu son böyle ilçelerdeki tartışmalar bir kenara. Yani Metiner'in söylediği çok haklı. AK Parti'den bakanlık düzeyinde birçok isim de Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Orada siyaset yaptı. Ama hiçbir mahalle baskısıyla da linç kültürüyle karşılaşmadı.
2: Pekala. Şimdi önemli, İzmir geçerse çok fazla bunu konuşuruz diyor konuklarımız. Bir de İBB var. Süremiz azaldı. Hızlıca İBB ile ilgili herkesten bir yorum almak isterim. Arkadaşlar, Özgür Özel'in ifadesini ekrana bir taşıyabilir miyiz? Çünkü ya uzun zamandır aslında bu konuşuluyor. Yani çünkü malum bir ahmak davası var. Bunun sonuçlanacağına ilişkin iddialar var. Eğer bu sonuçlanır ve İmamoğlu ceza alırsa bu durumda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi de tekrar bir seçim yapılacak. Tekrar seçim yapılması halinde de AK Parti'ye geçebilir İBB şeklinde. 8 numaralı dediğimiz arkadaşlar, İzmir, Özgür Özel'den İBB açıklaması
1: İzmir'le
2: diye.
1: İzmir'le ilgili şöyle bir belki ayrı bir nokta, ayrı bir önlem koymak lazım. Şöyle, belli bazı şehirlerdeki seçmenlerin yani hizmet siyasetinden öte bir politik duruşu vardır. Yani İzmir'in de en azından AK Parti'nin kurulduğundan bu yana niyetinde iktidarla ilgili bir seçmen duruşu var yani. Evet. Yerel seçimlerde de böyle, genel seçimlerde de böyle, referandumda da böyle. Dolayısıyla bu hizmet siyasetinin ötesinde bir siyasi duruş ortaya koyan seçmene karşı seçilen kişinin ayrı bir sorumluluğu var. Yani bu sadece bir belediye başkanının yer değiştirmenin ötesinde o şehirdeki insanların politik duruşuna karşı belli bir saygı da gerekiyor. Yani dolayısıyla ilçe belediyelerinin ötesinde bir anlam taşır. Örneğin kayyum atanan belediyelerde 2016'dan bu yana 2019'da yapıldı, 2024'te tekrar yapıldı. Yani seçmen şeye bakmadı. Çünkü zaten o belediye başkanlarının birçoğu bir hafta görev yapıp tekrar seçildi. Ama seçmen o politik duruşu ortaya koydu.
2: Hemen şöyle Özgür Özel'in açıklamasını bir aktarayım. Özgür Özel'e soruldu. Denildi ki Üsküdar'daki gibi İBB'de de bir şeyler yaşanabilir mi? Şimdi Özgür Özel diyor ki Üsküdar'a yaptığını diğer belediyelere neden yapmasın? Önünde ne engel var? Sürekli İstanbul'da belediye meclisini oluşturan arkadaşlarımıza operasyonlar yapılıyor. Böyle bir işin seyrinin adım adım oraya gittiğinin bir erken tespitidir. Üsküdar'da demokrasi adına olmaması gereken her şey oldu. Bunu da yapamazlar dediğiniz her şeyi yapıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de aslında AK Parti'ye geçebileceği yönünde iddialara böyle bir tehlike vardır şeklinde cevap veriyor Özgür Özel. Ne dersiniz, İBB AK Parti'ye geçer mi? Buyurun.
3: Özgür Özel'in bu açıklamasıyla aslında bu ihtimalin çok yüksek olduğunu okumak gerekiyor. Aslında bu sonucu kendisi yarattı baktığınız zaman. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neye ve neden ve niçin karşı çıktığını tam somut olarak, rasyonel olarak ortaya koyamadı. Ama yapısal bir bölünmeyi gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. Partinin bölündüğü, milletvekillerinin değiştiği rakamsal anlamda baktığınız zaman bir somut. Ve birçok ilde de meclis üyelerinin aslında bölündüğünü görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de böyle bir tablonun olma ihtimali oldukça yüksek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019'da İstanbul İl Başkan Yardımcılarıyla konuştum. Yani İmamoğlu'nu destekleyen o dönemki il başkan yardımcılarının dahi bu bölünmenin olacağı ve ister istemez AK Parti'ye İBB'nin geçeceğini söylüyor. Yani bunları söyleyen arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve yeni partide de şu an görev yapan aktif siyasetçi arkadaşlar.

0: arkadaşlar. Yani hem CHP hem Yeni Parti aslında bir şekilde kendilerini hazırlıyorlar. Hı. Bu ayrılığı görecekler ve İBB'nin AK Parti'ye geçme ihtimali yüksek.
1: Peki.
0: Ama bu fiziksel anlamda, bir yapısal anlamda geçecek. Ama şunu görmek lazım. İstanbul'da hangi belediye başkanı gelecek? İşte Fatih konuşuluyor veya farklı ilçe belediye başkanlarının İBB'ye başkanlık yapacağı konuşuluyor.
1: Bunu AK Parti yani kim bir aday gösterecek?
0: Evet, bunun da çok kabul görmesi gerekiyor. Yani doğru bir ismin gelmesi kıymetli olacaktır. Hem o bölgedeki İBB'nin hızlı toparlanması, hizmetlerin hızlı reaksiyon göstermesinden ziyade içerideki o çatışmayı da durduracak sağduyulu bir AK Parti'nin gelmesi kıymetli olacak. Aslında tabanı Özgür Özel hazırlıyor. Yani bu bölünmenin önemli bir işareti. Yani bunu aslında çok karşı çıkmadığını görüyoruz. Yani çok sağduyulu bir şekilde kabul ettiğini görüyoruz.
1: O halde bunu bekliyoruz diyor Yiğit Bey. Ne dersiniz Murat Gezici'de? 10 kritik üyeden mesela bahsediliyordu genel olarak yaklaşık. Hani bu üyeler eğer saf değiştirirlerse, AK Parti'ye geçerlerse, bir de DEM meselesi var malum. Onlar da ayrı bir grup kurarsa dengeler değişir ve bu mümkün şeklinde. Ne dersiniz Yiğit Bey?
2: Yani formül aradıktan sonra formül bulunur. Belediye CHP'den alıp AKP'ye vermek için. Bunun önünde çeşitli versiyonlar var. Ve sayılar zaten dediğiniz gibi değişiyor. Şöyle en son iki büyükşehir meclis üyesi zaten Üsküdar soruşturmasından tutuklandı. Onlar da oy kullanamayacaklar. Sonra bir meclis üyesi de taraf değiştirdi Üsküdar seçiminde. Düşünün, Üsküdar Belediyesi yer değiştirirken 3 büyükşehir meclis üyesi de taraf değiştirmiş oldu. Oy kullanamama ve taraf değiştirmeyi birleştirdiğimizde. Hani bu çeşitli versiyonlarla bu ihtimal dahilinde herkesin aklına geliyor ama ne yapılabilir? Hani bunu söylemek lazım. Eğer Sayın İmamoğlu ile ilgili bir kesin hüküm kararı verilir ve siyasi yasak bu sebeple gelirse, açıkçası bu tehlikeler de göz önüne alındığında, buradan belki ilk kez söylemiş olacağız, bence muhalefet seçime katılmamalı ve salt çoğunluk bulunamadığı için belediye meclisinde yeni bir belediye başkanı seçimi yapılmamalıdır. Bunu ben Üsküdar örneğinde de önerdiğimde,
1: İBB'de yani tekrar bir seçim yapılmasının önüne engel olarak katılmasınlar o oylamaya Üsküdar'da olduğunu.
2: Evet. Evet, şimdi bu söylediğim kimi stüdyodaki konuklarda aklı 367 olayını getirecek ama salt çoğunluk olmadığında, o zaman hatırlarsınız 2007 seçimlerinde anayasa maddelerine atıf yapılarak bu yapılmıştı. 2/3 çoğunluk aranmıştı ama belediye kanunu çok açık. Salt çoğunluk olmadan belediye başkanlığı ya da başkan vekili seçimi toplantısı başlayamıyor. Üsküdar'da da ilk turda hatırlarsanız birinci gün.
1: Birinci gün böyle oldu ama neticede günün birinde tekrar toplandılar. Yani İBB'de de öyle olmaz mı? Tamam, ilk gün hani toplanmadı.
2: Evet, ama orada farkındaysanız CHP'li üyeler seçime girdi.
1: Evet.
2: Girmediğinde benim hukuki iddiam odur ki, belki Bülent Bey bu konuyu bakmıştır, o da söyler üstadım olarak. Girmeseydi 45/2+1 dediğimiz, yani 23 üyeden fazla üye toplantıda hazır bulunmasaydı seçim yine yapılamazdı. Cumhuriyet Halk Parti üyeler girdi ve girdiklerinde oylamaya katıldıkları için seçim yapılabilirdi.
1: Yani
2: ve
1: böyle nereye kadar yine seçmen iradesi bence. Hani defalarca yenileniyor ama onlar gelmiyorlar.
2: Hukuken şöyle diyeyim, seçimin
3: 15 gün içerisinde seçim tamamlanmazsa
2: belediye meclis üyelerinin Üsküdar'da seçimi yenilenirdi. Burada da belediye başkanlık seçimine kadar gidebilir başkanlık makamı boşaldığı için. Hani bunları önümüzdeki günlerde bence teknik olarak da tartışmamız gerekir. Çünkü burada da şunun demokratik meşruiyetini söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu %51 oy aldı, unutmayalım. Murat Kurum'da %39 oy aldı. Arada %12 dediğiniz de İstanbul'da 1 milyondan fazla seçmenin oy farkı. Siz 1 milyondan fazla seçmenin kanaatini belediye meclis üyesi eliyle ve bu türlü versiyonlarla, yani meclis üyesi devşirerek, meclis üyesinin tutuklandığı süreçleri yaşayarak, altını çizeyim, kimse anladım, belediyeyi değiştirsin diye meclis üyesi tutukluyor demiyorum ama denk geliyor değil mi bu süreçler nedense? Meclis üyeleri tutuklanıyor burada. Ve tutuklandıkları için oy kullanamıyorlar nedense, tam seçimlerin olacağı günlerde. Sayısı da çoğalıyor. Demi de söyledik, eğer de

0: partide zaten fikrini değiştirirse, ben burada salt çoğunluğun o seçim günü sağlanamaması durumunda yeniden halka başvurulması, bakın.
1: Anladım.
0: Bir seçim yapılsın elbet ama seçimi de İstanbul halkı yapsın önerisinde bulunuyorum. İlk kez söylemiş olduk bunu ekranlarda. Önümüzdeki günlerde ben bunun tartışılması gerektiğine inanıyorum.
1: Bülent Bey, sizin hukuki yorumunuz ne bu öneriye?
2: Böyle yani meclis başkanlığında bir boşanma olduğu takdirde valilik veya işte ilçelerde kaymakamlıkla ilgili bir 10 gün içerisinde seçimin tarihi belirleniyor. Ondan sonra 15 gün içerisinde bu başkanlık seçiminin sonuçlandırılması gerekiyor. 15 gün içerisinde sonuçlandırılmazsa bir seçim kararı alınıyor orada. Belediye meclisi açısından söylüyorum. Ya mesela Üsküdar'da eğer başkanlık seçimi 5 Eylül olarak belirlenmişti. 20 Eylül'e kadar başkanlık seçimi tamamlanamamış olsaydı Üsküdar'da meclis üyelerinin seçimi yenilenmiş olacaktı.
1: Yani meclis üyeleri karar almadan direkt böyle bir şey mi oluyor?
2: 15 gün içerisinde başkan seçmeyi sağlamazsa meclis kendiliğinden fesh olmuş ve seçime gitmeyi belediye kanunu düzenliyor. Yani öyle bir düzenleme olabilir ama burada da
1: İstanbul'da böyle bir şey görebilir miyiz?
2: Şimdi Üsküdar'da tabii farklı olarak şöyle bir durum vardı. Bir kısım belediye meclis üyeleri tutuklu, bir kısmının da oy kullanma hakkı mahkeme kararıyla elinden alındığı için orada 21'e 21 olmasına rağmen buradaki sal çoğunluk toplantıya katılanların sal çoğunluğu değil. Evet. Üye sayısının sal çoğunluğu olarak aranıyor. Dolayısıyla şu an İBB'nin...
3: Tutuklu olan var İBB'de de.
2: İşte onlar varmış gibi değerlendirir. Dolayısıyla sal çoğunlukta İBB'nin toplam meclis üyelerinin yarıdan bir fazlasını toplantıya gelmesi lazım.
1: Yani şunu demeye çalışıyorum, hani biraz daha bölümümüzde daralmışken, İBB'de meclis üyeleri İBB AK Parti'ye geçmesin diye o meclise katılmayarak sistemi kilitleyebilir ve yeniden seçime götürebilir mi?
2: Şöyle yani hani demokraside çareler tükenmez diyoruz ya, eğer madem buna bir demokratik bir tepki geliştirmek istiyor, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis çoğunluğu olan yerlerde ya da yeni partiyle beraber söylüyorum, meclis çoğunluğu olan yerlerde belediye başkanlığı görevlerinden istifa eder. Yerine yeni bir meclis üyesi seçimine katılmazlar. Otomatikmen orada yeniden bir yerel seçim yapılmak durumunda kalır. Bunu Türkiye'nin belli noktalarında yaparsınız ve bu iktidarı mecburi bir Türkiye geneli bir ölçümlemeye götürmek durumunda kalır. Yani bunu mesela bu demokratik tepkilerden bir tanesidir. İkincisi, eğer siz gerçekten iktidarın bir operasyon olarak ve demokrasiye müdahalesi olarak görüyorsanız bu ve benzeri olaylarını, atıyorum bütün belediyelerden, bütün meclis üyeliklerinden çekilip oranın demokratik meşruiyetini de sorgulayabilirsiniz. Bu da demokrasilerde bir tepkidir. Yani bunun gibi önlemler mesela örneğin
1: Peki.
2: Yani şunu kastediyorum. Mersin,
1: evet.
2: Adana, Antalya, buralarda rahatlıkla görevdeki olan belediye başkanı istifa eder. İstifadan sonra vali kararıyla 10 gün içerisinde seçim tarihi belirlenir. O meclisin yeni bir başkan seçmesi lazım 15 gün içerisinde. Toplantı yapmazsınız ve oralarda seçimi zorlarsınız. Bunlar da muhalefetin elinde seçenek olarak bulunmuş. Ama ben İBB ile ilgili birkaç nokta...
1: Şimdi, çok kısa alırsam efendim.
2: AK Parti'nin İstanbul'u ilgisi yeni değil. Yani 2019'da biliyorsunuz İstanbul seçimleri birçok itirazlarla, işte aynı sandıkta kullanılan oyların İşte bir tanesinin geçersiz sayılması, diğerlerinin geçerli sayıldı ve seçmen bir tepki olarak 13 bin farkı bir ay sonra 800 bine çıkardı. Ve AK Parti ikinci tekrarlanan seçimde İstanbul'u almak istedi. Şeye rağmen, yani demokratik yönü tartışılıyor olmasına rağmen bunu yaptı. Ardından yine Sayın İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alındığı zaman iki ayrı suçlamayla gözaltına alındı. Biri mali konulardı, diğeri kent uzlaşısından dolayı terör soruşturmasıydı. Eğer terör soruşturmasından bir tutuklama kararı söz konusu olsaydı, ki yasaya göre tutuklamaya bile gerek yok, İçişleri Bakanı dilediği an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir kayyum atayabilirdi. Çünkü bir belediye başkanı ile ilgili soruşturma başlatılmış olması dahi kayyum at. Hatırlayın o günlerdeki tartışmaları. İşte ekonomik bir kriz çıkar, bunu izah edemeyiz, onun için kayyum atamadan vazgeçildi diye bir yorum yapıldı. Yani doğrudur, yanlıştır ayrı. Bugün de gelinen noktada 7 yıl önce 2019'daki işte kamuoyunda ahmak davası diye bilinen davadan dolayı 7 yıldır devam eden bir yargılamayı siz AK Partili meclis üyelerinin sayısı Yeni Parti ve CHP'nin bir önüne geçtiği tarihten hemen sonra Yargıtay bunu onarsa, bunu da kamuoyu bunu tartışır, hiç kimse kusura bakmasın. İşte yargı kendi işine bakıyor, ilgilenmez demesin. 7 yıl devam eden bir mahkeme

0: tam da meclis üyelerinin AK Parti lehine değiştiği bir takvimde Yargıtay'ın onama kararı gelirse hiç kimse bunun demokratik meşruiyetini tartışmanın dan azade tutamaz.
1: Bu arada belediye kanununda ikinci toplantıda eğer yeter sayı üye olmazsa tam sayının dörtte birinden az olamaz. Hani onu evet. da eklemiş olayım. Dolayısıyla daha da düşüyor oran. Evet. Yani daha az kişinin olması yeterli oluyor aslında bir sonraki toplantıda. Mehmet Metiner.
2: Yok Kübra Nur Hanım onu bakın onu şöyle ifade edeyim bölüyorum çok kısa. O oylama için değil. O oylama özel madde. O belediye meclisinin faaliyetiyle ilgili.
1: Hmm, anladım.
2: Seçim bir faaliyet niteliğinde değildir. Seçim seçimdir. Seçimin özel maddesi var. O tartışmalar yapıldı. Yeni parti kadroları o bilgiyi verdi. Üsküdar bu yüzden kaybedildi.
1: Ha, anladım.
2: Yani ben Doğru. iki gün boyunca Üsküdar'daydım. İkna edemedik yeni parti kadrolarını. Yanlış bilgi veriyorlar. Bunun arkasına takılırlarsa özel maddeyi yok saymış olurlar. İstanbul örneğinde demek ki daha çok tartışacağız bunu.
1: Peki evet kesinlikle öyle yani bunları hakikaten çok tartışacağız ama Mehmet Metiner buyurun ne dersiniz?
3: Yani Üsküdar'da olan şey yasal ve meşrudur. Dolayısıyla buna gayrimeşruluk atfetmek doğru değildir.
1: İstanbul'da olur mu? AK Parti'ye geçer mi İBB?
3: Yani inşallah geçer yani ya meclis üyelerimiz... Mevcut meclis üyelerimiz bu yönde bir irade beyanda bulunursa yasal ve meşrudur.
1: Bülent Bey'in eleştirileri var ama pek iyi olmaz diye. Üsküdar'da,
0: her yasal olan helal değildir.
3: Üsküdar'da çok değerli bir genç arkadaşımız Ziya Gültekin belediye başkanı seçildi. Herkes farkını görecektir yani. Bir diğer husus ben hiçbir şekilde Özgür Özel'in paradigmasına katılmıyorum. Bu bir siyasi operasyon değil bir defa.
1: İBB'den mi bahsediyorsunuz?
3: Sırf İBB'den değil. Eğer siyasi operasyon olmuş olsaydı Türkiye'nin her yerindeki belediyelere bu operasyonlar yapılırdı. CHP'nin elinde bir sürü başka belediyeler var. Hiçbirine operasyon yapılmıyor da münhasıran belirli belediyelere niye operasyon yapılıyor? Bu bir siyasi operasyon değil. Sayın Kılıçdaroğlu da buna dikkat çekti. Öyle kimse burayı efendim demokrasiye yönelik siyasi operasyon falan böyle bir şey söz konusu değil. Bu başka bir operasyon, hukuki bir operasyon. Onu da burada tartışmak bize düşmez. Biz hakim, savcı, avukat falan değiliz. Bize düşmez. Ama ısrarla siyasi operasyon olduğunu söylüyor. O zaman sormak lazım. Niye Moğla...
4: Şöyle Kemal Bey sanki destekliyor gibi olmasın da Kemal Bey siyasi tutuklu değildir diyor. Fakat
1: İmamoğlu'nun tutukluluğu siyasi tutukluluk değildir
4: değil
1: dedi.
4: Diyor. Fakat tutuklu yargılanmasında doğru bulmadığını ifade ediyor.
3: O ayrı bir şey. Bu basit
4: yani
3: yer.
4: Onu yani ayırmak lazım.
3: Biz de hiç kimsenin içeri girmemesini bile gönülden. Keşke hiç kimse içeri girmesin. Kimse suç işlemesin. Onu temenni etmek ayrı bir şeydir. Bir de vaka üzerinden konuşmak ayrı bir şey. Bir cümleyle bitireyim. Üsküdar'da örnek gösteriyor. Efendim demokrasi adına olmaması gereken her şey oldu. Peki CHP Genel Kongresi'nde demokrasi adına olmaması gereken her şey olmadı mı? Her şey olduğu için böyle oldu.
1: Peki bu soruyla da bırakalım. Şimdi kaldı son iki dakikamız. Nasuhi Bey bence beni affeder. Yani onun affına sığınırım. Son iki dakikayı da Turgay Bey'den dinlesek olur mu Nasuhi Bey? Müsaade edersiniz bence.
5: Ama olur.
1: Ya da biri bir paylaşalım bugün, ne dersiniz?
5: Çok güzel... Ben bir hemen söyleyeyim de bir Buyurun. Son dakika var bende de hani süreci ifade eden bir son dakika. Hocamın affına sığınıyorum. O bugün çok keyifli bir gününde süresinin tamamını bile verebilir bana. Bahçelievler Belediyesi'nde akşam saatlerinde önemli bir gelişme oldu İstanbul'da. CHP'li 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti ve orada da denge Cumhur İttifakı'nın lehine döndü. Yani onu da bir aktarmış olayım. Hani bunu niye söylüyorum? Rozetleri de takıldı yaklaşık 2 saat
0: belediye
5: önce.
0: Meclis, seyre bakarsak... Meclis üyesi mi acaba aynı kişiler? Yani aynı zamanda büyük
5: isimleri biliyorum ama belediye meclis üyeleri olup olmadığını bilmiyorum. Ben sadece seyir açısından söyledim Bülent Bey. Dediğinizi ben de merak ediyorum ama ya isimleri var. Levent Arsüt, Barış Ural ve Cem Şafak AK Parti'ye katıldılar ve büyük orada 23'e 22'lik bir denge. Yani gidişat böyle. Hani yol işaretlerine bakarsak İstanbul Büyükşehir'de de şartlar olgunlaştığında bir değişimin habercisi olabilir bu gidişat.
1: Pekala sıcak Turgay bir gelişme hocam, bu da bakmayın. Son Tekrar dakika olsun olarak paylaşalım.
2: Turgay hocamı yürekten kutluyoruz. O bizim için hep çok kıymetli bir akademisyen de artık profesör hocamız diyeceğiz.
1: Evet açılışta da söylemiştik bu vesileyle hocam. Tekrar tebrik ederiz. Turgay hoca artık profesör oldu efendim. Kutlarız bir kez daha. Buyurun hocam son sözü sizde olsun.
6: Ya son bunların hepsi birer prova aslında. Yani biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de konuşmaya başladıysak muhtemelen oradaki ağırlık dengelerinin değişmesi

0: durumunda bambaşka tartışmaları, bambaşka senaryoları da gündeme getirebiliriz. Orada yine muhtemelen meclis üyeleriyle ilgili bir takım tartışmalar yapılacak motivasyonlarına dair.
1: Daha çok konuşacağız yani efendim. Çok teşekkür ediyorum tüm konuklarımıza. Şimdi kısa bir ara.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardan. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için İş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Erzincan güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.
1: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldıkları Roma maçından sonra istifa ettiğini açıkladı. Geri dönüş yok dedi. Başkan Aziz Yıldırım ise Kartal görevinin başında dedi.
1: Ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla.
2: 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne döndüler. Kendi evlerinde Roma ile 1-1 berabere kaldılar. Karşılaşmadan sonra Fenerbahçe'de skordan çok İsmail Kartal'ın istifası konuşuldu.
1: Oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım.
2: Dakikalar sonra kameralar karşısına bu kez Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım geçti. Kartal'ın istifa kararını tanımadığını kaydetti.
3: İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam.
4: Bir kenarında.
3: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın. İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz.
2: Öte yandan Fenerbahçe Kulübü İsmail Kartal'a su şişesi atan kişinin tespit

0: edildiğini, maçlara alınmayacağını açıkladı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz turuna memleketi Rize'den başladı. Güneysu'da halka seslenen Erdoğan seçim mesajı verdi. Önümüzdeki seçimi başarıyla atlatacağımıza inanıyorum dedi.
2: Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti. Hemşerilerinin yoğun sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, seçim mesajı verdi. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
2: Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
1: Erdoğan, Güneysu'da cuma namazını kılacak. Ardından kent genelinde yapımı tamamlanan eğitim, spor ve sosyal yaşam projelerinin olduğu yatırımların açılışını yapacak. Açılışı yapılacak projeler arasında Rize Millet Bahçesi, Yağlıtaş Toki, İyidere Millet Bahçesi, Kendirli Toki, İkizdere futbol sahası da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Rize'nin ardından Samsun'u ziyaret edecek. Faaliyetlerine başlayan 1458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılış törenini gerçekleştirecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilmesi siyasetin en önemli gündem maddesi. Görüşmeye dair Mansur Yavaş'tan yeni bir açıklama geldi. Parti değiştirdiğine dair iddiaları yalanladı. Görüşmeden hem Özgür Özel'in hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberinin olduğunu söyledi.
3: Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin tek gündeminin Ankara olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görüşme öncesinde hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in bilgisi vardı dedi.
4: Son günlerde şahsım, siyasi tutumum ve gerçekleştirdiğim görüşmeler üzerinden çeşitli yorumlar yapılmakta, iddialar ve senaryolar üretilmektedir. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ankara halkının bana verdiği görev, siyasi dedikoduların peşinden gitmek, her gün üretilen senaryolara cevap yetiştirmek değil, Ankara'nın sorunlarını çözmek, yatırımlarını hayata geçirmek ve 6 milyon vatandaşımıza hizmet etmektir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiğimiz görüşmenin de tek gündemi Ankara'dır. Ayrıca bilinmesini isterim ki Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem öncesinde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Sayın Özgür Özel'in bilgisi vardı.
3: Yavaş görüşme sonrası yaptığı açıklamada parti değiştirme iddialarını da yalanladı. Benim durduğum yer belli dedi. Hem yeni parti hem de CHP arasında kurduğu dengeye dikkat çekti.
4: Rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem.
1: Siyasetin gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'nın sorunlarının görüşmede gündeme geldiğini belirtti. Gayet doğal bir görüşme dedi. Yeni Parti ve CHP'den de açıklamalar geldi.
5: Arkadaşlar gayet doğal bir görüşme. Sayın Cumhurbaşkanımızdan pek çok belediye başkanı randevu talep etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi programlarının uygunluğuna bağlı olarak kendi takdirleriyle çeşitli zamanlarda bu randevuları vermektedir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulüne dair bu değerlendirmeyi yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımız şehirlerin sorunlarının çözümünde çok hassastır dedi.
5: Ahlat dönüşü Sayın Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyor. Ankara'nın sorunlarını, önümüzdeki dönemdeki yatırımları ifade etmişler. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii belediye başkanlığından da geldiği için şehirlerin altyapı sorunlarının çözülmesi konusunda her zaman çok hassastır. Parti ayrımı gözetmeksizin çeşitli partilerde mensup belediye başkanlarına zaman zaman bu randevuları verirler. Tabii Ankara başkentimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Her olaydan büyük spekülasyonlar çıkarma konusunda son derece iştahlı bir muhalefet anlayışı var.
4: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise bir sorun yok mesela.

0: mesajı verdi.
1: Yaptığı açıklamayı da gördüm. Şunu söylüyor, Cumhurbaşkanı'yla yalnızca Ankara gündemli ve yalnızca bu büyük yatırımları ilgilendiren konuşmalar yaptık. Ben buraya gitmeden evvel genel başkanıma bilgi sundum diyor. Burada da bir sorun yok. Ankara'nın hizmetini olmaya devam edeceğim. Kimseyi de hayal kırıklığına uğratmayacağım. Kimse buralardan senaryo üretmeye çalışmasın. Dedikodu üretenleri yalanlamaktan bıktık. Onlar utanmaktan bıkmadılar diyor.
0: CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan da görüşmeye dair açıklama geldi.
2: Yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Düşüncelerini, fikirlerini, görüş alışverişinde bulunmalarını, taleplerini iletebilir. 9 Eylül günü bizim yapacağımız etkinliğe hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir. Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in 3 ayrı konuşması nedeniyle açtığı manevi tazminat davalarında karar çıktı. Özel, Cumhurbaşkanı'na yönelik sözleri nedeniyle toplam 800 bin lira manevi tazminata hükmedildi. Konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın açıklama yaptı. Ankara 44. Asiye Hukuk Mahkemesi, Özel'in 13 ve 18 Ağustos 2025 tarihlerinde yaptığı konuşmalar nedeniyle toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme, Marmara Cezaevi çıkışındaki açıklamalar için 200 bin, Bayrampaşa mitingi için 300 bin, Aydın mitingi için de 300 bin lira tazminata karar verdi. CHP'de kongre süreci başladı. 14 Şubat'a kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Ardından toplanacak parti meclisinde kurultay tarihi belirlenecek. Kongre takvimini CHP sözcüsü Müslim Sarı açıkladı. Takvime göre üye çizelgelerinin 28 Ekim'de askıya çıkarılacağını, ilçe kongre delegesi seçimlerinin ise 11 Kasım'da başlanacağını duyurdu. Takvime göre 12 Aralık itibariyle ilçe kongreleri, 16 Ocak'ta ise il kongreleri başlayacak. 14 Şubat'ta tüm il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Sarı bu süre içinde CHP ile ilgili yargı sürecinin kesinleşmesini beklediklerini kaydetti. Ardından parti meclisi toparlanarak genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultay tarihi belirlenecek. MHP İstanbul İl Başkanlığı istişare kampına giriyor. Kamp boyunca terörsüz Türkiye süreciyle ilgili seminerler düzenlenecek. Kamp gündemine dair açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, sürecin devlet politikası olduğuna dikkat çekti.
4: İstanbul'da 39 ilçede terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasanın detayları ele alınacak. Kamp gündemine dair açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Türkiye süreciyle ilgili seminerler düzenleneceğini belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet politikası olduğunu vurguladı.
5: Kanun, mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını korumakta, suçun vasfına, mahkumiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
4: Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye süreci için Türkiye modeli yorumu da yaptı.
5: 40 yılı aşan mücadele birikimi dikkate alınarak ülkemizin kendi tecrübesi, toplumsal gerçekliği ve devlet geleneğiyle şekillenen özgün bir Türkiye modeli oluşturulmuştur. Sürecin dinamik yapısı dikkate alındığında, uygulama sırasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda sürecin hedefine uygun şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla, yasama organının takdiri çerçevesinde ilgili mevzuatta ilave değişiklikler yapılması veya yeni kanuni düzenlemelerin ihdas edilmesi söz konusu olabilecektir. Örgütün feshi ve silahların bırakılmasıyla başlayan süreç artık Türk milletinin eseri olmuştur.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında SDG'nin feshi sürecinin yakından takip edildiği belirtildi. İsrail'in Lübnan ve Gazze'de devam eden saldırılarına da tepki gösterildi.
4: SDG'nin fesih sürecinin yakından takip edildiği belirtildi. Silah ve asker

0: askeri araçların orduya teslim edilmesi sürece katkı sağlayacak denildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Milli Savunma Üniversitesi Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda yapıldı. SRG'nin entegrasyon sürecinin Suriye'nin toprak bütünlüğüyle tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında takip edildiğinin altı çizildi.
1: Bu çerçevede silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi, entegrasyon sürecinin ve tek ordu ilkesinin doğal bir gereğidir. İç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan veya terörizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından sağlanan silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesinin sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz.
0: Bakanlık, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını da sistematik şekilde sürdürdüğüne dikkat çekti. İsrail bölge halkını göçe zorlamaya devam etmektedir denildi.
1: Dünya Gıda Programı, Gazze nüfusunun 2/3'ünün kritik veya acil düzeyde açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirmiştir. İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.
0: Bakanlık Avrupa Parlamentosu'nda alınan karara da tepki gösterdi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi ve tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir ifadeleri kullanıldı.
2: Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı iddia ve söylemlerini esas alması, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır.
0: Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri 50 yılı aşkın süredir adadaki barış ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir açıklamasını yaptı. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır denildi.
3: Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan ve 2017 yılından bu yana firari olan suç örgütü lideri İslam Yakut Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in operasyonuyla İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu baronunun yakalandığı haberini Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek, zanlının yurt içi ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiğini vurguladı. İslam Yakut'un İstanbul Emniyeti, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Bakan Gürlek, Yakut'un liderliğini yaptığı örgütün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğunu da kaydetti. Zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Uyuşturucu soruşturmasında tutuklu yargılanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Ersoy'un suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti suçlamalarıyla yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Üçü tutuklu 8 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Mehmet Akif Ersoy'la Mustafa Manaz'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bir diğer tutuklu sanık Ufuk Tetik'in tahliyesine hükmedildi. Bir sonraki duruşma 9 Ekim'de görülecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da görev yapan adliye muhabirlerini bakanlıkta kabul etti. Kamuoyunun yakından takip ettiği birçok soruşturmayla ilgili son durumu paylaştı. Ucu nereye giderse gitsin ifadesini tekrarladı. Hem FETÖ hem de suç örgütleriyle mücadelede kararlıyız dedi.
0: Gülistan, Kozinoğlu, Ahbap, Alihan Kuriş dosyaları soruşturmalardaki son durumu paylaştı. Hem FETÖ hem de suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da görev yapan adliye muhabirlerini bakanlıkta kabul etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına sözü getirdi. 4 ayda faili meçhul 40 dosyayı aydınlattık dedi. Bakan Gürlek, Gülistan doku soruşturmasına dair çok önemli bir gelişmeyle duyurdu. Kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi. Bu yönde bazı beyanlar ortaya çıktı dedi. Rojin Kabayı soruşturmasında da cep telefonu üzerinde teknik incelemelerin sürdüğünü belirtti. Ve eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü. Gürlek, 15 yıl aranın ardından raftan indirilen dosyayla ilgili FETÖ'nün hedefi haline getirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmelerin incelendiğini söyledi. İleride büyük tablonun daha net ortaya çıkacağını düşünüyorum dedi. Akın Gürlek, Alihan Kuriş soruşturması için de Almanya'dan adli yardım talebinde bulunduk dedi. Adalet Bakanı Ahbap Derneği soruşturmasında gelinen aşamayı da paylaştı. Haluk Levent bir iyilik sembolüne dönüştürüldü diyen Gürlek, dosyadaki çok sayıda taşınmaza ilişkin işlemlere dikkat çekti. Bu taşınmaz devirlerinin başka bir mali ilişkinin parçası mı olduğu veya sisteme para sokmaya yönelik bir mekanizma bulunup bulunmadığına ilişkin iddiaların araştırıldığını söyledi. Adalet Bakanı dini duyguları sömüren suç yapılarının üzerine kararlılıkla gidilecek mesajı verdi. Dini duygular üzerinden kendisine özel bir mali alan ya da ayrıcalıklı bir yaşam düzeni oluşturan yapılara karşı hukuk çerçevesinde mücadelemiz devam ediyor açıklaması yaptı. Sosyal medyadaki menzil cemaati operasyonu iddialarına yanıt verdi.
2: Bizim bir cemaatle, dini oluşumla veya sivil toplum kuruluşuyla ilgili özel bir gündemimiz yok. Ancak bir yapı din kisvesi altında devleti ele geçirmeye yönelik faaliyet yürütürse veya suç teşkil eden yöntemlerle maddi menfaat sağlarsa, yetkili savcılıklar deliller çerçevesinde hukuken gerekeni yapar.
0: Gürlek, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların da devam edeceğini söyledi. Uyuşturucu da kesinlikle taviz vermiyoruz ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı FETÖ ile mücadeleye de değindi. Bu örgütün amaçlarından ve yöntemlerinden vazgeçtiğini düşünmemek lazım diyen Gürlek, yeni yapılanma arayışlarına dikkat çekti. Sızma girişimlerine karşı devlet son derece dikkatli dedi. Ve Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası. Başka soruşturmaların da devam ettiğini söyleyen Gürlek, ek iddianameye konu olabilecek yeni delil, rapor ve hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada savcılık 9 kişi hakkında yeni gözaltı kararı verdi. Daha önce gözaltına alınan 10 kişiden biri ise tutuklandı. 7'si adli kontrol şartıyla, ikisi savcılıktan serbest bırakıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Savcılık 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler arasında bir muhabir, bir kameraman ve 7 sağlık çalışanı var. Kozinoğlu hayatını kaybettiği dönemde Silivri cezaevinde görevli olan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri de tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme 10 şüpheliden biri için tutuklama, 7'si için adli kontrol kararı verdi. İkisi ise savcılıktan serbest bırakıldı. Cezaevinde rahatsızlanıp hastanede hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı yarın, bugün açılacak. Ölüm nedeninin belirlenmesi için mezardan örnekler alınacak. Ahbap Derneği'ne yönelik 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bilirkişi raporları ve yeni deliller tek tek incelendi. Dernekten mal ve hizmet alımı adı altında para çıkışı tespit edildi. Bu kişiler ve şirketleri mercek altına alındı. Yeni dalga operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklandı, 29'u ise adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul'da öldürüldükten sonra cansız bedeni valiz içinde yol kenarına atılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın davasında karar açıklandı. Genç kızı öldüren Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
0: Genç kızı öldürdü. Cansız bedenini bir valize koydu, yol kenarına attı. Üniversiteli Ayşe Tokyaz'ın katiline en ağır ceza verildi. Ayşe Tokyaz daha 22 yaşındaydı. Geçen yıl İstanbul Küçükçekmece'de polislikten ihraç Cemil Koç tarafından öldürüldü. Katil cesedi valize koyup yol kenarına attı.

0: ikiz kardeşiyle annesiyle duruşmadaydı. Sanık Cemil Koç genç kızı öldürmediğini, Ayşe Topkaz'ın düşme sonucu öldüğünü iddia etti. Mahkeme sanık Koç'a canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ayrıca şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından da 10 yıl hapse mahkum edildi. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla yargılanan 5 sanık 5 yıl ceza aldı. Bir sanığa suçluyu kayırma suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi.
1: Takılan altınlarla gündeme gelen sosyal medya ünlülerinin düğünüyle ilgili masak raporu ortaya çıktı. 74 bin lira gelir beyan eden Kara Haydar'ın 115 milyon liralık hesap trafiği dikkat çekti. Çiftin banka trafiği 220 milyon lirayı aşıyor.
0: Başsavcılık talep etti. Masak o çiftin mali kayıtlarını inceledi. Hazırlanan raporda milyonlarca liralık hesap hareketleri dikkat çekti. Çağla Öz ve Banlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünü hala gündemde. Düğünde takılan takılar ve lüks paylaşımları üzerine başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Masak'tan çiftin mali kayıtları ile ilgili rapor istedi. Rapora göre Tançalan'ın sosyal medyada sergilediği ihtişamlı hayatla resmi kayıtlardaki mal profili arasında dikkat çekici bir uçurum var. Masak'ın en çarpıcı tespitlerinden biri Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın görünen gelir düzeyi ile yaşam standardı arasındaki fark oldu. Rapora göre Tançalan'ın 2020'den itibaren adına tespit edilen kayıtlı ticari kar beyanı sadece 74 bin lira. Masak, kayıtlı gelirle lüks yaşam standardı arasında açık uyumsuzluk olduğuna dikkat çekti. İzah edilemeyen servet artışı olduğu değerlendirildi. 74 bin liralık gelire rağmen Mehmet Fatih Tançalan'ın banka hesaplarında 115 milyon liralık para transferi tespit edildi. Masak, Tançalan'ın yüksek hacimli para transferleri yaptığını belirledi. Eşi Çağla Öz'ün mali hareketleri de incelendi. Rapora göre 2020-2026 yılları arasında çiftin banka hesaplarında 222 milyon liralık transfer oldu. Kara Haydar ve eşinin lüks araçları da Masak raporunda yer aldı. Bu araçların tamamına yakını ultra lüks segmentteydi. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Tançalan ifadesinde düğündeki altınları kuyumcudan emanet aldığını söylemişti. Kuyumcu ise ifadesinde bir setle iki kelepçe altının satıldığını ve faturası bulunduğunu söyledi. Hazırlanan bu rapor başsavcılığa gönderildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlayacağı iddianame bekleniyor.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Beştepe'de yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cevdet Yılmaz, döviz korumalı mevduatların sıfıra düştüğünü belirtti. Bakan Şimşek de kur rejimi ve enflasyona ilişkin mesajlar verdi.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, rezervlerin arttığını söyledi. Döviz korumalı mevduatlardaki düşüşe dikkat çekti.
2: Türk ekonomisi için çok önemli bir koşullu yükümlülük olan döviz korumalı mevduatlar artık sıfır seviyesinde. Yani tamamen ortadan kaldırıldı. Ve bunu finansal piyasalara veya finansal istikrara zarar vermeden sorunsuz bir süreçle başardık.
0: Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Beştepe'de yabancı basın mensuplarıyla görüştü. Şimşek, orta vadeli program uluslararası medya buluşması kapsamında soruları yanıtladı.
3: Fiyat istikrarına olan bağlılığımız tamdır. Enflasyon hala yüksek ve enflasyon beklentileri henüz çıpalanmış değil. Programa bağlılığımız tamdır. Programı kararlılıkla sürdüreceğiz ve dezenflasyonu tesis edeceğiz. Dezenflasyon programı başladığından bu yana Türkiye'de gelir dağılımında belirgin bir iyileşme kaydedildi. Hayat pahalılığı baskısını son derece ciddiye alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bizi görevlendirdi. Kararlılığımız tamdır ve bu yolda tavizsiz devam edeceğiz.
0: Şimşek, kur rejimine ilişkin açıklamalar da yaptı.
3: Serbest dalgalı kur rejimine dönmek arzu edilen bir şeydir. Çünkü serbest dalgalı kur bir şok emici işlevi görür. Ancak yönetimli dalgalanma rejimindeyken serbest dalgalanmaya geri dönebilmeniz için bazı koşulların oluşması gerekir. Dalgalı kur rejimine geçiş için hala göreceğiniz

0: Ayrıca yüksek bir enflasyon oranımız var. Kur rejimine ilişkin spekülasyonların hiçbir dayanağı yok.
1: Yılın ilk 7 ayında esnaf ve sanatkarlara 87,4 milyar liraya aşan kredi kullandırıldı. İlk 7 ayda 73 binden fazla esnaf işletmesi kapandı. Yeni açılan iş yeri sayısı da 169 bini aştı.
2: Esnaf ve sanatkarlara yılın ilk 7 ayında 87,4 milyar lirayı aşan kredi verildi. 2025'te 257.709 kredi kullandırıldı. Toplam 175,8 milyar liralık finansman sağlandı. Küçük esnafın finansman ihtiyacı meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtladığı soru önergesine göre esnafa 2002 yılından itibaren 826,6 milyar liraya yakın faiz indirimli kredi kullandırıldı. Yılın ilk 7 ayında açılan ve kapanan iş yeri sayısı da belli oldu. Türkiye genelinde 169.835 iş yeri açılırken 73.159 iş yeri ise kapandı. Ticaret Bakanlığı soru önergesine verdiği yanıtta iş yerlerinin kapanmasının yalnızca ekonomik nedenlerden kaynaklanmadığına dikkat çekti. Meslek değiştirme, emeklilik, vefat, tacir sınıfına geçiş ya da farklı bir sektöre yönelme gibi nedenlerle terkin işlemi yapılabildiği belirtildi. Bakanlık ayrıca küçük esnafın zincir mağazalar karşısında rekabet gücünün korunması için de düzenlemeler yapıldığını kaydetti. Alışveriş merkezlerinde toplam satış alanının en az %5'inin esnaf ve sanatkar işletmelerine ayrıldığı ifade edildi.
1: Gazi ve şehit yakınlarının fark ödemeleri bugün ödenecek. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, mecliste kabul edilen kanunla gazi ve şehit yakınlarına ilişkin bakım ücreti ve aylıklarda iyileştirmelerin hayata geçtiğini belirtti. 217,2 milyon liradan fazla tutarın düzenleme kapsamında olan 25.099 kişinin hesaplarına bugün yatırılacağını belirtti. Işıkhan, fark ödemeleri mevcut aylık hesaplarına, ilk defa aylık bağlanan 15 Temmuz gazilerimizin ödemeleri ise ek ödeme hesaplarına aktarılacaktır, dedi. Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerleri zarar gördü. Çok sayıda ev tahliye edildi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı.
2: Rüzgar aniden yön değiştirdi. Ekipler alevlerin arasında kaldı. Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Ekipler havadan ve karadan 3 gün boyunca alevlerle savaştı. Yerleşim yerleri de büyük zarar gördü.
3: Duman kapladı her yeri.
4: Alevler tarım arazilerinin olduğu noktaya kadar ilerledi. Bazı seralar bu durumdan etkilendi, zarar gördü. Seraların içerisinde bulunan eşyalar da kullanılamaz hale geldi.
2: Rüzgar o kadar etkiliydi ki mücadele kolay olmadı. Sık sık yön değiştiren alevler ekipleri de tehlikeye attı. Kızıllı Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekipler bir anda alevlerin arasında kaldı. Ekipler canlarını kurtarmak için zamanla yarıştı. Araçlar da hızla bölgeden uzaklaştırıldı. Üç gün süren yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Valilik yangın nedeniyle Karaöz Mahallesi'nde 10, Yeşilkaraman'da 69 ve Çamlıca Mahallesi'nde 175 hanenin tahliye edildiğini açıkladı.
4: Yangında bölgedeki elektrik hatları da zarar gördü. 2000'in üzerinde haneye elektrik veremedi. Bölgeye gelen ekipler hatları değiştirmek için çalışmalara başladı.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı. 3 binanın acil yıkılması gerektiği belirlendi. 13 binanın ise az hasarlı olduğu tespit edildi.
1: Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan ve 3 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı. Orman yangını Kozan'da başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçramıştı. Havadan ve karadan müdahalelerle yoğun çalışmaların yürütüldüğü bölgede bir gün önce yangının enerjisi düşürüldü. Gün boyu ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürerek yangını kontrol

kontrol altına aldı. Bazı evlerin yandığı, mahallelerin boşaltıldığı yangında hektarlarca ormanlık alan küle döndü. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede incelemeleri sürüyor.

0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile Ankara'da görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Görüşmede Irak'ta silahların devlet kontrolünde sınırlandırılması sürecine ilişkin hususlar ele alındı. Halbusi, Türkiye'de devam eden terörsüz Türkiye sürecine yönelik desteğini yineleyerek sürecin başarısının tüm bölge için önemli sonuçlar doğuracağını ifade etti. İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarında hasar alan füze üretim kabiliyetini yeniden tesis ettiği öne sürüldü. ABD basınına göre Tahran, yeraltı tesislerinde füze üretimini yeniden başlattı. İran, yeraltı tesislerinde yeniden balistik füze üretimine başladı. İddia Amerikan Wall Street Journal gazetesinden. Gazete haberini ABD ve Orta Doğu uzmanı yetkililerine dayandırdı. Uzmanlara göre Tahran yönetimi stokladığı bileşenleri kullanarak balistik füze üretmeye yeniden başladı. Yer altında kurulan üretim tesislerinde hem sıvı hem de katı yakıtlı füze imalatı yapıldığı öne sürüldü. Haberde füze rampaları ve sanayi tesislerinin saldırılarda ağır hasar aldığı hatırlatıldı. İstihbarat verilerine göre İran'ın güneydoğusundaki Hocir füze tesisinde yoğun faaliyet olduğu ileri sürüldü. Füze ve mühimmatlarını yeraltı tesislerinde depolayan Tahran'ın saldırılara karşı yeni tünel yapımına ağırlık verdiği iddia edildi. Ayrıca İran'ın şu ana kadar savaş öncesine kıyasla daha sınırlı miktarda üretim yaptığına dikkat çekildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Nisan'da İran'ın füze programının işlevsel olarak yok edildiğini ve ülkenin yeni füze üretme imkanından yoksun olduğunu söylemişti. Pentagon sözcüsü de ABD'nin İran'ın füze ve İHA fırlatma kabiliyetini önemli ölçüde zayıflattığını iddia etmişti.
1: ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden şiddetlenmesi enerji piyasalarında hareketliliği arttırdı. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde seyrederek Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelere fırladı. ABD ise petrol fiyatı tahminlerini yükseltti.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki resleşme küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Brent petrol 100 doların üzerine demir attı. İran savaşı 6 ayı geride bırakırken gözler bir kez daha gemi trafiğinin durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Orta Doğu'dan enerji arzında daha fazla aksama yaşanabileceğine dair endişeler arttı. Karşılıklı saldırılar, abluka ve ekonomik yaptırımların etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde seyrederek Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. Amerikan Enerji Enformasyon İdaresi ise bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre bu yıl Brent petrolün ortalama varil fiyatının 91 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Bu fiyat önceki raporda 86 dolar olarak tahmin edilmişti. Piyasaya sunulan petrol miktarının azalmasının genellikle arzı daraltarak fiyatları yukarı çektiği belirtiliyor. Uzmanlara göre artan fiyatlar küresel enflasyonu körükleme ve ekonomik büyümeyi yavaşlatma riski taşıyor.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu işgal altındaki Suriye topraklarında İsrail birliklerini ziyaret ederken ortaya çıktı. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini iddia etti. Ziyarete Suriye ve Ürdün'den sert tepki geldi.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'ndaki İsrail birliklerini ziyaret etti. Başbakan, Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol altında tuttuklarını savundu.
3: Hermon Dağı'nın zirvesindeyiz. Şam burada, Lübnan orada, Suriye Golan Tepeleri orada ve Hermon Dağı'ndan Yermuka ve oradan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol ediyoruz.

0: daha önce hiç görülmemiş mutlak bir kontrol. Sınırımızda hiçbir terörist ordunun yerleşmesine izin vermeyeceğiz.
1: Netanyahu'ya Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı da eşlik etti. Başbakan, ana hedeflerinin ise İran rejimini yenmek olduğunu ve buna çok yaklaştıklarını ileri sürdü. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu'nun ziyaretinin provokatif bir adım olduğunu belirterek kınadı. Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirildi. İsrail'in 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına dönmesi için uluslararası topluma çağrı yaptı. Ürdün de ziyareti kabul edilemez bir provokasyon olarak nitelendirerek kınadı. Golan Tepeleri yakınındaki Şeyh Dağ, Suriye-İsrail temas hattına hakim konumu nedeniyle stratejik önem taşıyor. İsrail, dağın bazı bölümlerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.
2: İsrail Dışişleri Bakanlığı Ankara'daki Büyükelçiliğin güvenlik gerekçesiyle fiilen kapalı olduğu bir dönemde Joel Lyon'u Türkiye'ye maslahat güzel olarak atadı. Lyon, çarşamba günü Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanlığı'na güven mektubunu sundu. Lyon, Nisan 2025'e kadar İsrail'in Moldova'daki ilk yerleşik büyükelçisi olarak görev yapmış, Ağustos 2026'ya kadarsa Ermenistan'da yerleşik olmayan büyükelçi olarak bulunmuştu. Atama İsrail'in Türkiye Büyükelçisi Lilia'nın bu yıl emekliye ayrılmasının ardından geldi. Lilia'nın görevden ayrılmasıyla Ankara'daki büyükelçilik makamı boş kalmıştı. NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ankara'daki NATO zirvesini işaret ederek gözdağı verdi. Savunma konusunda ciddi olduğumuzdan şüphe ediyorsa zirveye bakması yeterli dedi. NATO 3.0'ı inşa etmeye kararlıyız ifadelerini kullandı.
1: Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne işaret etti. NATO 3.0'ı inşa etmeye kararlıyız dedi.
3: But we are united.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Berlin'de düzenlenen Almanya Büyükelçiler Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu. Rutte'nin gündeminde Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi vardı.
4: Ankara Zirvesi'nin ardından bir şey açıkça görülüyor. Müttefikler daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa inşa etmeye kararlı. Buna NATO 3.0 diyoruz. Bugün Avrupa genelinde savunma alanındaki çabalar hız kazanıyor. Ancak daha temel bir değişim de yaşanıyor. Gerçek bir zihniyet değişimi görüyorum.
1: Rutte, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Putin veya başka biri savunmamız konusunda ciddi olduğumuzdan hala şüphe ediyorsa Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine bakması yeterli dedi.
4: Rusya'nın her ay 40 binden fazla askerinin öldüğü veya ağır yaralandığı tahmin ediliyor. Bu ağır kayıplara rağmen Putin savaşı sona erdirme konusunda herhangi bir istek göstermiyor. Rusya'nın son dönemdeki düşmanca eylemleri sorumsuzca, ancak biz korkmuyoruz.
1: Rutte, Rusya'nın uzun vadeli tehdit teşkil ettiğini belirterek, kendimizi savunma konusunda ilerlemeye devam etmeli, saf olmamalıyız ifadesini de kullandı.
2: ABD Başkanı Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimler için hazırlıklara başladı. Vaatlerini sıralayan ABD Başkanı, Kongre'nin iki kanadında da çoğunun Cumhuriyetçi Parti'de kalması halinde her yetişkin ABD vatandaşına $5,000 ödeme vaadinde bulundu. Böyle bir taahhüdün yasal olup olmadığı ise tartışma konusu oldu.
1: Ara seçimler için kolları sıvadı, vaatlerini sıraladı. Cumhuriyetçi Parti'nin kazanması halinde her Amerikan vatandaşına $5,000 vereceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimler için hazırlanmaya başladı. Cumhuriyetçi Parti kongrelerinin ilkinin düzenlendiği Dallas'ta seçim vaatlerini açıkladı. Kongrenin iki kanadında da çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'de kalması halinde her yetişkin Amerikan vatandaşına $5,000 ödeme vaadinde bulundu.
5: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history we've never had anything like what's happening, but because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000. Caveat I have is that the dividend

0: that we're making must be spent in the United States of America.
1: Demokratlar bunu boş bir vaat olarak nitelendirirken böyle bir taahhüdün yasal olup olmadığı da sorgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde harcamalar konusundaki kararlar Kongre tarafından onaylanıyor. Ülkede yaklaşık 270 milyon yetişkin bulunuyor. Bu da 5000 dolarlık bir ödeme yapmanın Amerikan hükümetine yaklaşık 1,3 trilyon dolara mal olacağı anlamına geliyor. Trump daha önce de uygulamaya soktuğu ek gümrük vergilerinden her vatandaşa 2000 dolarlık ödeme yapma vaadinde bulunmuştu. Amerikan Kongresi'nin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti 214'e karşı 218 sandalye ile Senato'da da 47'ye karşı 53 sandalye ile çoğunlukta bulunuyor.
2: Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bir kargo gemisinde yangın çıktı. 25 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer yangının Qingdao kentindeki bir tersanede bakım ve onarımdan geçen yabancı yük gemisinde çıktığını belirtti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping çalışmaların yoğunlaştırılması talimatını verdi. Yangının nedeninin belirlenmesi ve sorumluların hesap vermesini isteyen Xi, benzer kazaların önlenmesi için ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısı yaptı. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi kayboldu. Kayıplar için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Filipinlerin başkenti Manila'dan Palawan eyaletine giden yolcu feribotunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi. Yetkililer 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere 134 kişinin bulunduğu feribotun alev alması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şu ana kadar 42 kişinin kurtarıldığı belirtilirken kayıp 87 kişi içinse arama kurtarma çalışması yürütülüyor. İstanbul'da bir kiracı ev sahibi çifte kurşun yağdırdı. Çift olay yerinde hayatını kaybetti. Avukatları ise ağır yaralandı. Yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.
1: Ev sahibiyle kiracı kavgası cinayetle sonuçlandı. İki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ağır yaralı.
3: Bu olay tam benim evimin karşısında zaten cereyan etti.
1: Silah seslerinin yankılandığı adres İstanbul Maltepe. 61 yaşındaki Osman Akyol ve eşi Nursel Akyol, kiracıları Mehmet Taşkaya ile konuşmak için evlerine gitti. Yanlarında avukatları Emir Ali Spor da vardı. Kiracı silaha sarıldı.
4: Akyol çift avukatlarıyla birlikte kiracılarıyla görüşmek üzere evlerinin önüne geldiler. O konuşma kısa sürede tartışmaya döndü ve silahlı saldırıya dönüştü. Akyol çifti olay yerinde hayatını kaybetti.
3: Mehmet abi kadının peşine giderken Mehmet abi yapma ne olursun dedim. Olan oldu. Ateş açmış.
1: Ağır yaralanan avukat Emir Ali Spor tanımadığı bir kişinin otomobiline binerek kurtuldu.
5: Şu yukarıdan sokaktan bağıra bağıra birisi geldi. Abi beni kurtarın diye. Arabaya atladı. Ondan sonra en yakın hastaneye götürdüm.
1: İddiaya göre bu tartışma ilk değildi.
4: Olaydan 3 saat önce bir tartışma yaşandı. Sebebi ne o tartışmanın?
3: Sebebi sadece kepenkler neden kapalı? Dün de Mehmet abinin üstüne yürüdüler.
1: Saldırgan kiracı olayın ardından evine gitti. Elinde silahla pencereye çıktı. Özel harekat ekipleri devreye girdi. Saldırgan gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
2: Elazığ Adliyesi cinayet davası duruşması sonrası karıştı. Taraflar adliye koridorlarında kavgaya tutuştu. Üç çocuk annesi kadın geçen yıl eşi tarafından öldürüldü. Elazığ Adliyesi'nde bu cinayetle ilgili ilk duruşma görüldü. Adliyeye gelen taraflar arasında önce sözlü tartışma, sonra kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavga bir süre sonra sonlandı. Dört şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da iş yerini kurşun yağmuruna tutan silahlı saldırganla polis arasında kovalamaca yaşandı. Saldırgan kıskıvrak yakalandı. O anlara bakalım.
1: Pasaja girdi, tetiğe bastı. İş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Çevredekiler korku ve panikle ne yapacağını bilemedi.
6: Biz zaten çok korktuk. Yani göz göze gelmek çok korkunçtu onunla.
1: İstanbul Küçükçekmece'de akşam saatleriydi. Şapkalı saldırganın hedefinde bir gümüşçü vardı.

0: Pasaja girdiği anda silahını çıkarıp iş yerine kurşun yağdırdı.
1: Ben dedim hatta ya yaz gününde ne işi var bunun böyle uzun kolları giymiş dedim. Çocuk gitti abi oraya kadar. Çocuk sıktı. Bayağı bir sıktı yani.
0: Silahlı saldırgan koşarak pasajdan çıktı. Yakındaki polis ekibi durumu fark etti. Şüphelinin peşine düştü. Sokak aralarında kovalamaca yaşandı.
2: Silahlı bir çocuğun bize doğru koştuğunu görünce tabii bizler de panik yaptık.
0: Saldırgan çok geçmeden yakalandı.
1: Buraya doğru geldiler. Ben de bakıyorum abi çocuk üstüme doğru falan koştu ama onu birisi galiba düşürdü abi. Ondan sonra polisler geldi tuttular zaten abi.
0: Silahlı saldırganla bağlantılı bir şüpheli daha yakalandı. İki şüphelinin işlemleri sürüyor.
3: Konya'dan herkesi korkutan bir görüntü var sırada. Bir iş yerinde tüp patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Bomba gibi patladı. Sokağı birbirine kattı. Çevredekiler büyük korku yaşadı. Patlama Konya'nın Ereğli ilçesinde bir iş yerinde oldu. İçerideki tüp bilinmeyen nedenle patladı. O sırada sokak kalabalıktı. Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı. İş yerinin pencereleri parçalandı. Kapısı yerinden söküldü. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Neyse ki patlamada kimseye bir şey olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiliyor. Ana kubbedeki çalışmalar devam ederken Doğu Yarım Kubbe'nin de güçlendirilmesine karar verildi. Bu süreç devam ederken cami ibadete ve ziyarete açık olmaya devam edecek.
4: Ayasofya Camii için yeniden analiz yapıldı. Modelleme ve statik analizler caminin Doğu Yarım Kubbesi'nin güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Restorasyonu devam eden ana kubbeye ek olarak yeni proje hazırlandı.
5: Deprem simülasyonlarında en çok zafiyet gösteren kısım burası olduğundan biz önceliği buraya verdik.
6: Dünya kültür mirasının en nadide eserlerinden biri olan Ayasofya Camii'nin korunması ve gelecek nesillere güvenle aktarılması için restorasyon çalışmaları bir süredir devam ediyor. Ana kubbeye ek olarak Doğu Yarım Kubbe'de de restorasyon çalışmalarına başlanacak.
4: Çalışmalar yalnızca taşıyıcı sistemle sınırlı kalmayacak. Kubbenin iç yüzeyindeki mozaikler ve kalem işi bezemeler de tek tek ele alınacak.
5: Evet, şu an Ayasofya restorasyonunun en önemli kısmına geçmiş bulunmaktayız. O da yapının en çok zafiyet gösteren ve öncelikli müdahaleye muhtaç kısmı olan Doğu Yarım Kubbesi ve Ana Kubbe ile Doğu Yarım Kubbe'yi birbirine bağlayan ana kemer.
4: Restorasyon başlamadan önce mihrap ve minber gibi tarihi mimari unsurlar özel koruma sistemleriyle güvence altına alınacak. Özgün mermer döşemelerin zarar görmemesi için çok katmanlı yükseltilmiş bir zemin oluşturulacak.
5: Şu Doğu Yarım Kubbe'nin altına mihrap yönüne gelecek şekilde yine ziyarete ve ibadete mani olmayacak bir iskele kurulumu gerçekleştirilecek.
4: Ayrıca platform kurulmadan önce zemin yükleme ve titreşim testlerinin yapılması da planlandı.
5: Görmüş olduğunuz gibi dökülen sıvalar var.
6: Evet.
5: Kaybolmuş bezeme düzeyleri var. Bunlar kesinlikle olması gerektirdiği şekilde bir çalışma sürecek. Bizler de sadece Ayasofya'nın Bizans katmanları yok, Osmanlı katmanları da var. Onları da anlamaya çalışacağız.
4: Çalışmalar ana kubbenin restorasyonuyla birlikte yürütülecek.
5: Zaten bu çalışmanın en özel tarafı bütüncül bir şekilde zafiyet gösteren bütün noktaların hep birlikte ele alınabiliyor olması.
4: Çalışmaların bir kısmının önümüzdeki yıl tamamlanması bekleniyor.
5: Özellikle dış cephelerde önümüzdeki yılda epey bir mesafe kat etmiş olacağız. Ana kubbeye yönelik olan güçlendirme müdahalelerini de yapmış olacağız. Birkaç yıla epey şey ortaya çıkar diye düşünüyorum.
4: Restorasyon devam ederken Ayasofya Camii ibadet ve ziyaretler için açık kalmaya devam edecek.
3: Bilim insanları Kızıl Gezegen Mars'la ilgili yeni bir keşfe imza attı. Gezegenin yüzeyinde sığ ve küçük delikler bulunduğu anlaşıldı. NASA'nın 14 yıldır Mars'ta bulunan aracı sayesinde keşfedilen yapıların nasıl oluştuğu araştırılıyor.
0: Mars yüzeyinde gizemli delikler bulundu. NASA'nın yeni keşfi gezegenin jeolojik geçmişine dair yeni bir kapı araladı. Bilim dünyasında heyecan yaratan gizemli delikleri NASA'nın Mars'taki Gale kraterinde 14 yıldır görev yapan Curiosity uzay aracı keşfetti. Bu keşfin gezegenin jeolojik geçmişine dair yeni ipuçları vereceği düşünülüyor. Sülfat açısından zengin katmanların yer aldığı bölgede zemin üzerinde yaklaşık 1 santimetre genişliğinde sığ ve küçük delikler kaydedildi. Daha önce

0: Karşılaşılan çukurların aksine deliklerin çevresinde erozyon sonucu aşınarak ayrılmış çakıl veya mineral kalıntılarına rastlanmadı. Deliklerin yapısının kızıl gezegende bilinen aşınma süreçlerinden farklı bir tablonun varlığına işaret ettiği değerlendiriliyor. Curiosity ekibi deliklerin nasıl oluştuğunu anlamak için aracın gövdesinde bulunan kameraları kullandı. Bölgeden alınan yakın çekimlerin ve 3 boyutlu yüzey modellerinin incelendiği belirtildi. Curiosity, bölgedeki farklı kayaç katmanlarının kimyasal yapısını ve aşınma özelliklerini de incelemeye devam ediyor. Bilim insanları tespit edilen bu yeni yapıların henüz bilinmeyen bir erozyon sürecinden mi yoksa kayaların farklı fiziksel özelliklerinden mi kaynaklandığını belirlemek için analizlerini sürdürüyor.
1: Tatil sezonu artık sona erdi. Yıllık izne çıkanlar yoğun mesaiye geri döndü. Ancak tatil sonrası çalışma ortamına adapte olmakta zorlananlar var. Hatta buna dair bir araştırma yapıldı. Peki tatilini bitirip mesai yapanlar ne düşünüyor? Daha mı motive işe başlıyor yoksa performansı mı düşüyor? İrem Şimşek çalışanlara sordu.
2: Tatil dönüşü ilk gün, o ilk pazartesi ruh halin nasıl oldu?
3: Yani ne siz sorun ne biz söyleyelim, onu çok kötü.
4: Tatil sezonu bitti. Çalışanlar izinden dönmeye başladı. Fakat iş ortamına adapte olmak herkes için kolay değil.
5: Tatilden sonra işe gitmek insanı çok yoruyor kesinlikle. Motivasyon kaynağı bence. Ama kötü etkilediği yanlar da var. Bir sürü birikmiş mail, telefonlar, biriken işler tabii bir performans düşüklüğüne neden olacaktır.
4: Tam da bu konuyla ilgili 1000 kişinin katılımıyla bir araştırma yapıldı.
6: Araştırmaya göre iş hayatında çalışanların %49'u tatil dönüşü performans düşüklüğü yaşıyor.
7: Tabii ki yaşadım. Tatilde alışıyorsun o rahatlığa. Ondan sonra işe başlayınca bir duraksama oluyor.
3: Motivasyon düşüyor tabii.
4: Elbette bu ruh halinin tersini yaşayanlar da var. Yani enerjisini toplayıp daha da motive işe dönenler.
8: Tatil iyi geliyor ya. Motivasyon arttırıyor bence. Ben daha iyi çalıştığımı fark etmiştim.
9: Bence pozitif etkilemesi lazım. Fakat bizde tam tersi çünkü tembelliğe alıştık.
4: Araştırma verilerine göre çalışanların sadece %19'u daha motive işe başladığını söylüyor.
10: Odaklanmayla alakalı problem olmuyor. Yani döndüğümde ertesi gün bile olsa sorun yok.
11: Tatil sonrası daha motive bir şekilde çalışıyorum.
1: Dünya tarihinin en sıcak Ağustos ayını yaşadı. Ağustos'ta 16,96 derece hesaplanan ortalama yüzey sıcaklığı kayıtlardaki en yüksek seviye oldu. Detaylara bakacağız. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Avrupa, Amerika, Asya kıtalarda birbiri ardına kaydedilen sıcaklık rekorları Ağustos'ta zirve yaptı. Dünya kayıtlardaki en sıcak ayını yaşadı. 2026'nın Ağustos ayı dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığının 16,96 dereceye ulaştığı en sıcak ay oldu. Dünyanın doğal sıcaklık ortalaması 1,65 derece arttı. Avrupa'da da yaz mevsiminin ortalama sıcaklığı normalin 1,17 derece üzerinde ölçüldü. Açıklama Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisinden geldi. Verilere göre Temmuz 2023 sıcaklığı 16,95 derece ölçülmüştü. Ağustos 2026'da ise küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı 16,96 derece olarak kaydedildi. Bu değer 1991-2020 dönemindeki Ağustos ortalamasının 0,85 derece üzerinde gerçekleşti. Batı Avrupa genelinde 2003 yılındaki ölümcül sıcaklıkları geride bırakan bir yaz mevsimi yaşandı. 2026 yazı İngiltere'nin 1884'ten bu yana en sıcak yazıydı. Amerika Birleşik Devletleri anak arasında da Haziran-Ağustos ayları arasındaki ortalama sıcaklık 23,6 santigrat derece ölçülerek son 132 yılın en sıcak yaz mevsimi oldu. Rekor sıcaklıkların atmosfer ve okyanuslardaki olağan dışı ısı birikiminden kaynaklandığı bildirildi. Bu ısı birikiminin insan kaynaklı iklim değişikliğiyle Pasifik Okyanusu'nda güçlenen El Niño hava olayının birleşmesi sonucu olduğu belirtildi. Giderek şiddetlenen El Niño etkisinin gelecek aylarda zirveye ulaşacağı, bu nedenle yeni küresel sıcaklık rekorlarının kırılabileceği düşünülüyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Erzincan güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.
1: Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması, araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın, emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz turuna memleketi Rize'den başladı. Güneysu'da halka seslenen Erdoğan seçim mesajı verdi. Önümüzdeki seçimi başarıyla atlatacağımıza inanıyorum dedi.
1: Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti. Hemşerilerinin yoğun sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, seçim mesajı verdi. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
1: Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
0: Erdoğan, Güneysu'da cuma namazını kılacak. Ardından kent genelinde yapımı tamamlanan eğitim, spor ve sosyal yaşam projelerinin olduğu yatırımların açılışını yapacak. Açılışı yapılacak projeler arasında Rize Millet Bahçesi, Yağlıtaş Toki, İyidere Millet Bahçesi, Kendirli Toki, İkizdere futbol sahası da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Rize'nin ardından Samsun'u ziyaret edecek. Faaliyetlerine başlayan 1458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılış törenini gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in 3 ayrı konuşması nedeniyle açtığı manevi tazminat davalarında karar çıktı. Özel, Cumhurbaşkanı'na yönelik sözleri nedeniyle toplam 800 bin lira manevi tazminata hükmedildi. Konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın açıklama yaptı. Ankara 44. Asliye Hukuk Mahkemesi Özel'in 13 ve 18 Ağustos 2025 tarihlerinde yaptığı konuşmalar nedeniyle toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme Marmara Cezaevi çıkışındaki açıklamaları için 200 bin, Bayrampaşa mitingi için 300 bin, Aydın mitingi için de 300 bin lira tazminata karar verdi. Siyasetin gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'nın sorunlarının görüşmede gündeme geldiğini belirtti. Gayet doğal bir görüşme dedi. Yeni Parti ve CHP'den de açıklamalar geldi.
2: Arkadaşlar gayet doğal bir görüşme. Sayın Cumhurbaşkanımızdan pek çok belediye başkanı randevu talep etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi programlarının uygunluğuna bağlı olarak kendi takdirleriyle çeşitli zamanlarda bu randevuları vermektedir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulüne dair bu değerlendirmeyi yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımız şehirlerin sorunlarının çözümünde çok hassastır dedi.
2: Ahlat dönüşü Sayın Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyor. Ankara'nın sorunlarını, önümüzdeki dönemdeki yatırımları ifade etmişler. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii belediye başkanlığından da geldiği için şehirlerin altyapı sorunlarının çözülmesi konusunda her zaman çok hassastır. Parti ayrımı gözetmeksizin çeşitli partilerde mensup belediye başkanlarına zaman zaman bu randevuları verirler. Tabii Ankara başkentimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Her olaydan büyük spekülasyonlar çıkarma konusunda son derece iştahlı bir muhalefet anlayışı var.
3: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'sa bir sorun yok mesajı verdi.
4: Yaptığı açıklamayı da gördüm. Şunu söylüyor, Cumhurbaşkanı'yla yalnızca Ankara gündemli ve yalnızca bu büyük yatırımları ilgilendiren konuşmalar yaptık. Ben buraya gitmeden evvel genel başkanıma bilgi sundum diyor. Burada da bir sorun yok. Ankara'nın hizmetini olmaya devam edeceğim. Kimseyi de hayal kırıklığına uğratmayacağım. Kimse buralardan senaryo üretmeye çalışmasın. Dedikodu üretenleri yalanlamaktan bıktık. Onlar utanmaktan bıkmadılar diyor.
3: CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan da görüşmeye dair açıklama geldi.
5: Yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Düşüncelerini, fikirlerini, görüş alışverişinde bulunmalarını, taleplerini iletebilir. 9 Eylül günü bizim yapacağımız etkinliğe hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir. Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Sayın belediye başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik.
0: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı sürerken kameralar karşısına geçti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bölgede devam eden savaşlara da değinen Çelik, AK Parti'ye katılan yeni belediye başkanlarını da duyurdu.
2: Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge sürecini yakın bir şekilde takip ediyoruz. Komşu ülkelerle, terör örgütünün bulunduğu ülkelerdeki yöneticilerle de bu çalışmaları sürdürüyoruz.
6: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin takipteyiz mesajı verdi. Irak ve Suriye'deki son durumu değerlendirdi.
2: İlgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çerçevede Iraklı muhataplarıyla yoğun bir mesai içerisindeler. En önemli konulardan bir tanesi Suriye'deki durumdu. SDG feshedildi. Oradaki entegrasyon sürecini yakinen takip etmeye devam ediyoruz.
6: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı sürerken kameralar karşısına geçti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasındaki savaşın tüm dünyaya yayılma riskinin bulunduğuna dikkat çekti. Yapılması gereken barışın sağlanacağı bir ortam için çalışmaktır dedi.
2: Daha uzun süreli bir savaş dünyanın her tarafını etkileyecek. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının ya da Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalı ve gergin durumun dünyanın her tarafına daha yoğun bir şekilde sıçrayan sonuçları olacaktır. Bunun yolu savaşı yoğunlaştırmak, İsrail'in ajandası doğrultusunda İran'a daha çok saldırmak değil, tam tersine bir an evvel barışın sağlanacağı bir ortamın tesis edilmesini çalışmaktır.
6: Çelik'in gündeminde Rusya ve

0: Ukrayna arasında devam eden savaş da vardı. Kalıcı barışın tesis edilmesi için İstanbul'da masa kurulabilir vurgusunu yineledi. AK Parti sözcüsü AK Parti'ye katılan belediye başkanlarını da duyurdu.
1: Partimize katılan İzmir Foça Belediye Başkanı Sayın Saniye Fıçı, Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Sayın Mustafa Durgun, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Muş Merkez Sungu Belde Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'a AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz.
2: MHP İstanbul İl Başkanlığı istişare kampına giriyor. Kamp boyunca terörsüz Türkiye süreciyle ilgili seminerler düzenlenecek. Kamp gündemine dair açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, sürecin devlet politikası olduğuna dikkat çekti.
3: İstanbul'da 39 ilçede terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasanın detayları ele alınacak. Kamp gündemine dair açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Türkiye süreciyle ilgili seminerler düzenleneceğini belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet politikası olduğunu vurguladı.
4: Kanun, mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını korumakta, suçun vasfına, mahkumiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
3: Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye süreci için Türkiye modeli yorumu da yaptı.
5: 40 yılı aşan mücadele birikimi dikkate alınarak ülkemizin kendi tecrübesi, toplumsal gerçekliği ve devlet geleneğiyle şekillenen özgün bir Türkiye modeli oluşturulmuştur. Sürecin dinamik yapısı dikkate alındığında, uygulama sırasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda sürecin hedefine uygun şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla yasama organının takdiri çerçevesinde ilgili mevzuatta ilave değişiklikler yapılması veya yeni kanuni düzenlemelerin ihdas edilmesi söz konusu olabilecektir. Örgütün feshi ve silahların bırakılmasıyla başlayan süreç artık Türk milletinin eseri olmuştur.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bilirkişi raporları ve yeni deliller tek tek incelendi. Dernekten mal ve hizmet alımı adı altında para çıkışı tespit edildi. Bu kişiler ve şirketleri mercek altına alındı. Yeni dalga operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklandı. 29'u ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada savcılık 9 kişi hakkında yeni gözaltı kararı verdi. Daha önce gözaltına alınan 10 kişiden biri ise tutuklandı. 7'si adli kontrol şartıyla, ikisi savcılıktan serbest bırakıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Savcılık 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler arasında bir muhabir, bir kameraman ve 7 sağlık çalışanı var. Kozinoğlu hayatını kaybettiği dönemde Silivri cezaevinde görevli olan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri de tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme 10 şüpheliden biri için tutuklama, 7'si için adli kontrol kararı verdi. İkisi ise savcılıktan serbest bırakıldı. Cezaevinde rahatsızlanıp hastanede hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak. Ölüm nedeninin belirlenmesi için mezardan örnekler alınacak. Yedi yıl hapis cezası alan FETÖ'cü Ankara'daki operasyonda gizli bölmede yakalandı. Yakalanan kişinin emniyetin mahrem yapılanması için de yer aldığı belirlendi.
3: Saklandığı adres tespit edildi. Nokta operasyonu düzenlendi. FETÖ'cü terörist gizli bölmede yakalandı. Operasyonu Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düzenledi. Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan SD'nin saklandığı adres tespit edildi. Operasyonda FETÖ'cü terörist saklandığı gizli bölmede yakalandı. Yakalanan kişinin örgüt içindeki emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlendi. Ayrıca örgütün kripto haberleşme programı olan Bylog kullandığı

0: ortaya çıktı. Örgüt içinde ise Uğur Kodadı'nın kullandığı belirlendi. Operasyona ilişkin görüntüler İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bakanlığın açıklamasında FETÖ'ye yönelik mücadelemizde kararlılıkla devam ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Ayrıca devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenler nereye saklanırsa saklansınlar, adaletin pençesinden kurtulamayacaklar mesajı da verildi.
1: Günler önce yakalanan 3 şüpheli roket atarlı suikast planını ortaya çıkardı. O suikastın arkasından Sarallar Silahlı Suç Örgütü çıktı. 19 kişinin tutuklandığı operasyonda küçük bir cephanelik ele geçirildi.
0: Roket atarlar, kalaşnikoflar, mühimmat. Tüm bu cephanelik bir suikast hazırlığı içindi. Sarallar Suç Örgütü'nün hedefi Sedat Şahin'di. İstanbul Emniyet Müdürlüğü suikast girişimini engelledi. Suikast planını ortaya çıkaran olaylar zinciri 31 Ağustos'ta başladı. O gün Kadıköy'de polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araçtan 3 kişi kaçmaya çalıştı. Ekipler şüphelileri kısa sürede yakaladı. Analiz ve istihbarat çalışmaları güvenlik güçlerini Beykoz'a götürdü. Peyzaj alanı olarak faaliyet gösteren bir adrese baskın yapıldı. Saksılar ve ağaçlar arasında deyim yerinde ise cephanelik bulundu. Roket atar fişeği, uzun namlulu silahlar, çalıntı bir motosiklet ve yabancı plakalı otomobil ele geçirildi. İlerleyen günlerde soruşturma derinleştirildi. Bulunan silah ve mühimmatın Sedat Şahin'e yönelik suikasta kullanılacağı belirlendi.
2: Yapılan incelemelerde şüphelilerin adreslerinde Sedat Şahin'in fotoğrafları, katılacağı davet ve organizasyonların bilgileri bulundu. Aynı zamanda şüphelilerin tüm bu adreslerde keşif yaptığı ortaya çıktı.
0: Emniyetin tespitine göre suikastın planlayıcısı, kırmızı bültenle aranan Sarallar Suç Örgütü üyesi Yakup Kerem Saral'dı.
2: Sarallar Suç Örgütü'nün suikast sonrası planları da deşifre oldu. Firari Yakup Kerem Saral'ın suikasti gerçekleştirecek tetikçileri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkaracağı ve karşılığında da yüklü bir ödeme yapacağı iddia edildi.
0: Sarallar Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda 7'si İran uyruklu, 1'i çocuk, 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan ve 2017 yılından bu yana firari olan suç örgütü lideri İslam Yakut, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in operasyonuyla İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu baronunun yakalandığı haberini Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek, zanlının yurt içi ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiğini vurguladı. İslam Yakut'un İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Bakan Gürlek, Yakut'un liderliğini yaptığı örgütün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğunu da kaydetti. Zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Merkez Bankası faizi %37'de sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir denildi. Yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu da belirtildi.
3: Merkez Bankası yılın 6. faiz kararını açıkladı. Politika faizi üst üste 5. kez %37'de sabit bırakıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun ana eğiliminin gerilediği belirtildi.
4: Aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
3: Açıklamada sıkı para politikası duruşunun süreceği, ihtiyaç halinde daha da sıkılaşmaya gidileceği vurgulandı.
4: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
3: Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makro ihtiyati adımlarla destekleneceği de belirtildi.
1: Yılın ilk 7 ayında esnaf ve sanatkarlara 87,4 milyar lirayı aşan kredi kullandırıldı. İlk 7 ayda 73 binden fazla esnaf işletmesi kapandı. Yeni açılan iş yeri sayısı da 169 bini bu aştı.
0: Esnaf ve sanatkarlara yılın ilk 7 ayında 87,4 milyar lirayı aşan kredi verildi. 2025'te 257.709 kredi kullandırıldı. Toplam 175,8 milyar liralık finansman sağlandı. Küçük esnafın finansman ihtiyacı meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtladığı soru önergesine göre esnafa 2002 yılından itibaren 826,6 milyar liraya yakın faiz indirimli kredi kullandırıldı. Yılın ilk 7 ayında açılan ve kapanan iş yeri sayısı da belli oldu. Türkiye genelinde 169.835 iş yeri açılırken 73.159 iş yeri ise kapandı. Ticaret Bakanlığı soru önergesine verdiği yanıtta iş yerlerinin kapanmasının yalnızca ekonomik nedenlerden kaynaklanmadığına dikkat çekti. Meslek değiştirme, emeklilik, vefat, tacir sınıfına geçiş ya da farklı bir sektöre yönelme gibi nedenlerle terkin işlemi yapılabildiği belirtildi. Bakanlık ayrıca küçük esnafın zincir mağazalar karşısında rekabet gücünün korunması için de düzenlemeler yapıldığını kaydetti. Alışveriş merkezlerinde toplam satış alanının en az %5'inin esnaf ve sanatkar işletmelerine ayrıldığı ifade edildi.
1: Kiralık sosyal konut için şartlar ve kira ödemeleri belli oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruların 14 Eylül'den itibaren alınacağını söyledi. Peki uygun fiyatlı sosyal konutlara kimler başvurabilecek? Detaylarına bakalım.
5: İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
0: Kiralık sosyal konutların olduğu ilçeler belli oldu. Detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.
5: Kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
0: Kiralık sosyal konut için ilk adım İstanbul'da atıldı. Uygun fiyatlı evler 3 yıllığına kiralanacak. En önemlisi kimler başvurabilecek?
5: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri. Bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi.
0: Peki bu konutlar için ne kadar kira ödenecek?
5: 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira. Burada tabii 1+1, 2+1 vatandaşlarımızın orada çocuk sayısına göre, başvurularına göre adetleri değişiyor. 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 14 Eylül'den itibaren başvuruların alınacağını söyledi.
5: Hemen hak sahibi vatandaşlarımızı tespit edeceğiz ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Geçen sene başladık, bu yıl Ekim'de konutlarımızı teslim ediyoruz.
1: Asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. Kolon kestikleri gerekçesiyle 876'şar yılla yargılanan pastane işletmecileri 8'er yıl hapis cezası aldı, tahliye edildi. Dava Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 15 saat süren duruşma sonunda zemin kattaki pastanede kolon kestikleri belirlenen ve 876,5 yıl hapisleri istenen işletmeciler Sami Kervancıoğlu'yla Mustafa Pekel, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki sanığın da adli kontrolle tahliyesine karar veren mahkeme, pastanenin iç mekan tasarımcısı tutuksuz Ertan Danacı'nın ise beraatine hükmetti.

0: 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bir mimarla bir mühendis ise beraat etti.
1: Yani neyinden çaldıklarını düşündüler bilmiyorum ama buradaki insanların hayatlarından.
0: Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerleri zarar gördü. Çok sayıda ev tahliye edildi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı.
2: Rüzgar aniden yön değiştirdi. Ekipler alevlerin arasında kaldı. Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Ekipler havadan ve karadan 3 gün boyunca alevlerle savaştı. Yerleşim yerleri de büyük zarar gördü.
3: Duman kapladı her yeri.
4: Alevler tarım arazilerinin olduğu noktaya kadar ilerledi. Bazı seralar bu durumdan etkilendi, zarar gördü. Seraların içerisinde bulunan eşyalar da kullanılamaz hale geldi.
2: Rüzgar o kadar etkiliydi ki mücadele kolay olmadı. Sık sık yön değiştiren alevler ekipleri de tehlikeye attı. Kızıllı Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekipler bir anda alevlerin arasında kaldı. Ekipler canlarını kurtarmak için zamanla yarıştı. Araçlar da hızla bölgeden uzaklaştırıldı. Üç gün süren yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Valilik yangın nedeniyle Karaöz Mahallesi'nde 10, Yeşilkaraman'da 69 ve Çamlıca Mahallesi'nde 175 hanenin tahliye edildiğini açıkladı.
4: Yangında bölgedeki elektrik hatları da zarar gördü. 2000'in üzerinde haneye elektrik veremedi. Bölgeye gelen ekipler hatları değiştirmek için çalışmalara başladı.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı. 3 binanın acil yıkılması gerektiği belirlendi. 13 binanın ise az hasarlı olduğu tespit edildi.
0: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili davanın 4. duruşmasında ara karar çıktı. 2 zabıta müdür vekili tutuklandı, 4 kamu görevlisi tahliye edildi. Parfüm dolum tesisinde geçen yıl 8 Kasım'da yangında 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti. 23 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşması görüldü. Savunma yapan sanıklar haklarındaki ihmal iddialarını reddetti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti 4 kamu görevlisinin tahliye edilmesine karar verdi. 2 zabıta müdür vekili ise tutuklandı. Davada tutuklu firma yetkilileri Altay Ali Oransal ve kardeşi İsmail Oransal'ın da aralarında olduğu 4 sanık hakkında 7'şer kez müebbet, belediye yetkilileri ve çalışanları için 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. ...26 yıl önce işlenen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde önemli bir gelişme var. Cinayet günü Çağla'nın üzerindeki şort yeni teknolojiyle yeniden incelendi. Şortta bir erkeğe ait iki DNA örneği çıktı. O DNA'da Çağla'nın tırnak altında bulunan DNA ile uyumlu çıktı.
2: ...26 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi aralanıyor mu? Çağla Tuğaltay'ın şortunda bir erkeğe ait iki DNA bulundu. Bu örnekler Çağla'nın tırnak altında bulunan DNA ile eşleşti. Yani Çağla'nın üzerinden çıkan DNA örnekleri aynı erkeğe ait. Çağla Tuğaltay 15 yaşındaydı. Lise öğrencisi Çağla 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan çıktı, evine gitti. Annesi ona ulaşamayınca komşularına haber verdi. Eve giren komşular Çağla'nın cesediyle karşılaştı. Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek öldürülmüştü. Dosyada olay günü elde edilen bulgular ve Tuğaltay'ın kıyafetleri yeni teknolojiyle tekrar incelendi. O gün Çağla'nın üzerinde bulunan şortun iki noktasında bir erkeğe ait DNA bulundu. DNA'lar şortun belindeki lastikte ve paçasında tespit edildi. 2013 yılında Çağla'nın tırnaklarında da bir erkeğe ait DNA belirlenmişti. Ancak bu örneğin kime ait olduğu bulunamadı. Şortta bulunan DNA'lar tırnak altı DNA ile uyumlu çıktı. Şimdi ekipler DNA'nın sahibini bulmaya çalışıyor. Aynı zamanda herkesin sonucunu merakla beklediği işlemler.

0: de var. Geçtiğimiz günlerde Çağla'nın komşuları da dahil 4 kişi için fethi kabir işlemi yapılmıştı. Buradan alınan örneklerdeki inceleme sürüyor. Ekipler ailenin yaşadığı evde de yeniden keşif yapmıştı. Şüpheli ve tanık ifadeleri de yeniden değerlendirildi.
1: Atlas Çağlayan davasında 14 yaşındaki katil 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Acılı anne karar sonrası tehdit mesajları aldığını söyledi. Oğlunun mezarının başında isyan etti.
2: Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye tehditler almaya başladım duruşmadan sonra. Bu 1-2-3 değil yani.
0: Oğlu cinayete kurban gitti. Evladını kaybetmenin acısıyla başa çıkmaya çalışan acılı anne aldığı tehdit mesajlarıyla da mücadele ediyor.
2: Bu nasıl bir cesaret ya? Bu nasıl bir cesaret yani? Evladını kaybetmiş bir anneye tehdit mesajı atmak ne demektir? Zaten evladımı kaybettim. Bunun için mücadele veriyorum. Bir de bu kendini bilmez insanlarla uğraşmak zorunda kalıyorum.
0: 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki kafeden çıktığı sırada bir çocukla tartışmaya girdi. Atlas aldığı birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Karar duruşmasından katil zanlısına 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
3: Atlas Çağlayan davasının karar duruşmasının ardından ölüm tehditleri alan acılı anne, verilen cezaya da oğlunun mezarının başında isyan etti.
2: Benim yavrum katledildi. Katilin alması gereken ceza bu değil.
0: Anne Gülhan Ünlü aldığı tehdit mesajlarıyla ilgili savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.
1: Gaziantep'te bir evin damında halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan kadınlar hayatını kaybetti. Olay Şahinbey ilçesindeki bir evin damında meydana geldi. Halı yıkayan Necla Değirmenci ile Aysel Balta bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan 41 ve 34 yaşındaki kadınlar ağır yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı kadınlar hastaneye kaldırıldı ancak Necla Değirmenci ile Aysel Balta yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muş'ta 31 Ağustos günü kaybolan Suat Balkaya'dan günlerdir haber yok. Ekipler arama çalışmalarının 11. gününde de bir sonuca ulaşamadı.
4: Kaybolmuş, haber alamıyoruz. Giren, duyan, bilen varsa Allah rızası için bir cevap versin.
0: Günler geçti. Ekipler seferber oldu. Ne bir iz, ne bir haber var. 30 yaşındaki Suat Balkaya, Muş'un Hasköy ilçesinde yaşıyordu. 31 Ağustos günü evden çıktı. O andan sonra da bir daha gören olmadı.
4: İşe gidiyordu, gidip geliyordu, tekstilden çalışıyordu. Birden kayboldu, bilmiyoruz.
0: Yakınları haber alamayınca ekiplere haber verdi. Jandarma, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan ekipler bölgeyi karış karış taradı. Nehirler, otluk ve dağlık alanlarda bakılmadık yer kalmadı. Çalışmaların 11. gününde de herhangi bir sonuç çıkmadı. Ekipler kayıp Suat Balkaya'dan bir iz arıyor.

0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya'nın iki önemli siyasi kurumunun başkanlarıyla Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Libya ile siyasi ve askeri işbirliğinin sürdürülmesine yönelik çabalar ele alındı. Kalın, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takala ile Ankara'da görüştü. Görüşmede bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki askeri ve siyasi işbirliğinin geleceği masaya yatırıldı. Libya'da siyasi istikrarın sağlanmasının da ele alındığı görüşme, iki kurumun Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelmesi ve tanıklıklara çözüm bulunması açısından kritik önem taşıyor. Venedik Film Festivali'nde ilk kez gösterilen Naza adlı belgesel, İsrail'in Filistinlileri nasıl hedef aldığına dair kan donduran detayları ortaya çıkardı. Belgesele konuşan İsrailli görevliler, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin telefonlarına sızıldığını ve sivillerin yapay zeka yardımıyla hedef alındığını söyledi.
1: İsrailli gazeteci ve belgeselciler, İsrail'in Gazze'deki katliamları hakkında yeni bir belgesel hazırladı.

0: NASA adlı belgesel Venedik Film Festivali'ndeki ilk gösteriminde 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Belgeselde bazıları hala görevde olan İsrail istihbarat görevlileri ve askerlerle konuşuldu. NASA adı verilen sistemin nasıl çalıştığının detayları paylaşıldı. İbranice'de ikincil zarar anlamına gelen NASA, yapay zeka yardımıyla Filistinlileri hedef almak için kullanıldı. Filistinlilerin telefonlarına sızan sistem, bina içinde kaç kişinin yaşadığıyla ilgili detaylı bilgiler verebiliyordu.
1: אני מקבל ממש מיפוי על כל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
0: Belgesele konuşan İsrailli görevliler binada siviller olmasına rağmen saldırı emri verdiklerini itiraf etti. Bazı saldırılarda bir hedefi vurmak için 500 sivili öldürmeye izin verildiği aktarıldı. Belgesel ilk kez Venedik Film Festivali'nde gösterildi. Gösterimin ardından Oscar ödüllü yönetmenler Yuval Abraham ve Rahel Shor 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Yönetmenler 2024'te yayınlanan Başka Ülke Yok adlı belgeselleriyle Batı Şeria'daki evlerinde kalabilmek için mücadele veren köylülerin hikayesini anlatmıştı. İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yaptığı saldırılarda en az 73 bin Filistinli'yi öldürdü. En az 174 bin Filistinli ise saldırılarda yaralandı. Gazze'deki saldırılarda enkaz altında kalan Filistinlileri çıkarma çalışmaları ise hala devam ediyor. İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya yaptığı hava saldırısının üzerinden bir yıl geçti. Katar basını hava saldırısının yapıldığı anlara ilişkin görüntüleri ilk kez yayınladı.
2: İsrail'in Katar'daki Hamas yetkililerine yönelik saldırısının üzerinden bir yıl geçti. Katar merkezli El Arabi televizyonu saldırının görüntülerini ilk kez yayınladı. El Arabi televizyonu İsrail saldırısına dair özel bir habere imza attı. Haberde o gün yaşananlar ayrıntılı olarak ele alındı. Buna göre Amerikan Başkanı Donald Trump Hamas'a yaptığı teklife yanıt verilmesi için 48 saat süre verdi. Katar'daki Hamas heyeti teklifi değerlendirmek için toplandığı sırada İsrail saldırısı gerçekleşti. Habere göre Hamas heyeti saldırıdan şans eseri kurtuldu. Hava saldırısında heyetin bulunduğu bina yerine yakındaki bir başka bina vuruldu. İlk kez yayınlanan o görüntülerde patlama anı net bir şekilde görülüyor. Haberde Katar güvenlik güçlerinin Hamas heyetini tahliye ettiği ve bölgede geniş güvenlik önlemi aldığı belirtildi. İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında Hamas siyasi büro şefi Halil el-Hayye'nin oğlu ve ofis müdürü de bulunuyor. Halil el-Hayye saldırıdan kurtulmayı başarmıştı.
0: Yemen'de hükümet güçleri ve Husiler arasındaki yapılan çatışmalar son günlerde arttı. Çatışmalar ülkenin batısında yoğunlaşırken Husilerin stratejik öneme sahip Muha kentini ele geçirdikleri öne sürüldü.
3: Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar arttı. Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki Muha kentini ele geçirdiği öne sürüldü. Çatışmalar ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki bölgelerde şiddetlendi. İki tarafında kayıplar verdiği bildirildi. Hükümet kaynakları Husilerin Muha kentini ele geçirdiğini açıkladı. Ayrıca Husilerin Haniş adalarına yönelik saldırı başlattığı öne sürüldü. Hükümet güçlerinin Muha'nın güneyine çekildiği de iddialar arasında. Muha kenti Kızıldeniz'den geçen ticaret için stratejik bir öneme sahip. Husiler Haniş adalarını da ele geçirirse dünya ticareti için büyük öneme sahip olan Babül Mendeb Boğazı'ndaki kontrolü büyük oranda ele geçirmiş olacak. Husiler Kızıldeniz'deki seyir seferin normal şekilde devam ettiğini açıkladı. Çatışmaların savunma amaçlı olduğunu savunan Husiler, Yemen'e yapılan saldırılar biter ve abluka sona ererse saldırılar durur açıklaması yaptı. İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in bazı bölgelerini kontrol ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.
0: Norveç Başbakanı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin saldırıdan kıl payı kurtulduğunu söyledi. Başbakanın açıklamasına göre Zelenski'nin uçağı Moldova'dan kalktığı sırada Rus İHA'sı tarafından vurulmaktan son anda kurtuldu.
4: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin uçağı saldırıdan kıl payı kurtuldu. İddia Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'den geldi. Başbakan Zelenski'nin uçağının Moldova'dan Norveç'e doğru havalandığı sırada Rus İHA'sı tarafından vurulma tehlikesi atlattığını söyledi. Olay Zelenski'nin Norveç Kralı 5. Harald'ın cenaze törenine gitmek üzere Oslo'ya doğru yola çıktığı sırada Moldova hava sahasında yaşandı. Norveç Başbakanı bilginin kaynağını ve İHA'nın uçağa ne kadar yaklaştığını güvenlik gerekçesiyle açıklamadı. Krizin yaşandığı anlarda Moldova hava sahasına iki Rus İHA'sının girdiği tespit edilmişti. İHA'lardan biri boş bir araziye düşerek yangına yol açtı. Diğer İHA ise Romanya hava sahasına ilerledi. Yaşanan ihlal nedeniyle Kişinev Havalimanı'nda uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Kral 5. Harald'ın cenaze törenine katılan Ukrayna lideri törenin ardından Oslo'dan ayrılarak Kanada'ya geçti. Olay 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında tarafları yeniden barış masasına oturtma çabaları sürerken meydana geldi. Rusya en son Harkov'un Ozernoye yerleşim birimini ele geçirdiğini, Kiev yönetimi de çeşitli Rus üslerinin vurulduğunu duyurmuştu.
0: İstanbul'da NATO'nun iletişimciler konferansı düzenlendi. Konferans kapsamında Türkiye'ye gelen Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Aleksus Grenkeviç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile görüştü. NATO'nun üst düzey komutanı İstanbul'da Baykar'ı da ziyaret etti.
4: Modern savaş alanındaki stratejik iletişim, ittifakın küresel bilgi ortamındaki gücünü koruması ve savaş ortamında dezenformasyonla mücadele. NATO İletişimciler Konferansı İstanbul'da düzenlendi. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Aleksus Grinkeviç, İstanbul'da düzenlenen NATO İletişimciler Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Grinkeviç'le ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Bölgesel ve küresel konular ele alındı. NATO İletişimciler Konferansı her yıl dönüşümlü olarak farklı bir müttefik ülkede düzenlenen bir forum olarak ön plana çıkıyor. Programın amacının ise ittifakın küresel bilgi ortamında gücünü korumak, harp ortamında dezenformasyonla mücadele etmek ve sivil askeri iletişim stratejilerini senkronize etmek olduğu belirtiliyor. Orgeneral Grinkeviç başkanlığındaki NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı heyeti İstanbul programında Baykar'ı da ziyaret etti. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde incelemelerde bulunan Grinkeviç, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la da görüştü.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Somali'de düzenlenen Türkiye-Somali ilişkilerinde yeni dönem paneline videolu mesaj gönderdi. Duran mesajında Türkiye ile Somali dostluk ilişkisinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin Afrika'ya yönelik geliştirdiği dış politikanın sömürgeci geçmişe sahip güçlerin buyurgan yaklaşımlarından ayrıştığının altını çizdi. İletişim Başkanı Duran Afrika boynuzuna değindi. İsrail'in Somaliland üzerinden uygulamaya çalıştığı nüfuz alanı kurma politikasını eleştirdi. Türkiye bu tehditlere karşı kardeş ülke Somali'nin yanındadır dedi. Bir giyim mağazasında üyeliği bulunan müşteri sipariş vermemesine rağmen mesaj alınca hesabından işlem yapıldığını fark etti. KVKK'ya başvurdu. Kişisel bilgilerinin şirket tarafından erişime açıldığı tespit edildi. Söz konusu şirkete 200 bin lira ceza kesildi.
4: Bir giyim mağazasında üyeliği bulunan müşteri kendisi tarafından verilmeyen bir siparişe ilişkin mesaj aldı. Üyelik hesabına giriş yaptı. kendi hesabı üzerinden işlem yapıldığını ve adres bilgilerinin değiştirilerek sipariş verildiğini gördü.
5: Eğer öyle bir şey güvenlik açığı varsa şayet onun cezasını çekmeli. Teknoloji devrindeyiz, bunun olmaması lazım.
6: Müşteri hemen KVKK'ya şikayette bulundu. Yapılan incelemede ise şu sonuç çıktı. Müşterilerin isim, soyisim, telefon numarası ve üyelik bilgileri şirketin internet sitesinde herkese açık haldeydi.
5: İnsanlar güvenerek verileri veriyorlar oraya. Yani ben de kendi kişisel bilgilerimin etrafta dolaşmasını istemezdim yani.
4: Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan giyim mağazasına 200 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kararda müşteri bilgilerinin üçüncü kişilerin erişimine açılmasının 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda yer alan kişisel veri işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığı belirtildi.
7: Yani benim gıyabımda benim iznim olmadan böyle bir işlem yapıldığı zaman tepkim tabii büyük olurdu. Mahkemeye verirdim.
8: Üniversiteyi kazanmak yetmiyor. Şimdi sırada öğrencinin yeni hayatını kurmasında. Şehir dışında ev tutan öğrenciler için asıl masraf kira ödemesinden sonra başlıyor. Evi dizmek için gerekli olan mobilyalar, beyaz eşyalar derken liste uzuyor. Peki sıfır veya ikinci el eşyalarla ev dizmenin maliyeti ne kadar? Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk spotçuları gezdi, öğrencinin ev kurma maliyetini çıkardı.
9: Üniversite kayıtlarını yaptıran öğrencilerin aileleri teker teker gelip alışverişlerini hızlı bir şekilde yapıyorlar.
10: Eşya almak şu an 150-200 bin lira tutuyor bir öğrenci için.
11: Öğrenciler ve yeni tayin olmuş memurlar genellikle ikinci elde tercih ediyor.
12: Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kaldı. Okuma hayaliyle şehir değiştiren öğrenciler barınmak için ya yurtlara yerleşti ya da ev tuttu.
10: Konya'dan geldim.
13: Ev tuttuk mu?
10: Yeni tuttum, 1+1. Toplam 140 bin lira gibi bir bedel ödedim. 2 depozito, bir emlak komisyonu, bir kira bedeli. İşte şu anda işe bakmaya geldim buraya.
12: Üniversite öğrencileri için şimdi yeni bir telaş başladı. Kiraladığı o dairenin içini dizme telaşı. Peki bir öğrenci evini sıfır eşyalarla dizmenin maliyeti ortalama ne kadar? İstanbul'da mobilya ve beyaz eşya üzerine satış yapan yaklaşık 300 mağazanın bulunduğu bir çarşıya geldik. Gezelim, hesaplayalım.
14: Yatağını, dolabını, komodini, şifon yerine, kanepesi, bunları içinde 55'e dizebiliyor.
13: 55 bin lira.
14: Evet.
15: Baza başlık yatağım var. Hemen yanında 160'lık %100 MDF konsolum var. 3-1 koltuk konseptim. Onun yanında masa, 4 sandalyemiz var. 4 kapılı 160 santim dolabımız var.
13: Peki bu saydıklarınızın hepsi ne kadar?
15: 85 bin TL.
16: No Frost 520 litre buzdolabımız, çamaşır makinemiz 9 kilo. İnvertör motor, bulaşık makinesi 4 program sadece öğrencilere özel 65 bin lira.
12: Gardırop, koltuk takımı, masa, buzdolabı derken liste uzuyor. Sıfır eşyayla ev dizmek isteyenlerin en az 130 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.
6: Okul ödemesi, kira, emlak komisyonu, depozito derken yüklü miktarda masraf yapan öğrenci ve aileler en azından eşyada bu masrafı kısmak için ikinci ele yöneliyor. Peki bir öğrenci evini ikinci el eşyalarla dizmenin maliyeti minimum ne kadar?
15: Yarı yarıya fiyat oynuyor. 3 kat 4 kat da fiyat ettiği oluyor. Böyle iki kapılı kahverengi beyaz renklerimiz var ikinci el olarak 2500 lira. Koltuk olarak da şöyle üçlü koltuk 4000 lira.
13: Yeşil koltuk.
15: Evet. En uygun masa sandalyede onlar da ikinci el var. 3500 lira masa. 4 sandalye bir masa. Baza yatak başlık. Teklisi 3500, çiftlisi de 7000 lira.
11: İkinci elde şöyle buzdolabıları 10.000 liradan başlıyor. Buzdolabı. Mesela buzdolabı 4-5 senelik bir buzdolabı. 6 ay burada garanti veriyoruz. Şu anda fiyatı 10.000 lira. Şuradaki cihazın mesela 7 yıllık bir cihaz. Şu anda 6.000 lira kadar bir ücreti var bunun. Daha yeni cihazımız var. Bunlar da 4-5 senelik. Bunlar da 7.5'tan başlıyor. Çamaşır makinelerimiz. 5-6 yıllık cihazlar dediğim gibi 6.000 liradan başlıyor.
12: İkinci el eşyayla ev dizmekse 50.000 liradan başlıyor. Eşyanın durumu ve kalitesine göre fiyat artıyor.
13: Öğrenciler tercih ediyor mu bunu?
15: Evet, öğrenciler genelde ikinci elleri tercih ediyorlar.
8: İstanbul'un tarihi surlarının dibinde yüzyıllardır süren bir gelenek var. Bostancılık. Şimdi o asırlık geleneği yeniden canlandırmak için çalışmalar sürüyor. İsmail Paşa Bostanı'nda 100 yıl sonra üretim yeniden başlayacak.
17: Toprak işlendi, marul, turp, maydanoz bu bostanlarda yetişti. Zamanla üretim durdu, toprak atıl kaldı. Şimdi ise yaklaşık

0: yaklaşık 100 yıl sonra yeniden yeşermeye hazırlanıyor. İstanbul Yedikule'de tarihi Karasurları'nın hemen dibindeki bu alan bir zamanlar İstanbul'un en eski bostanlarından biriydi.
1: Tarih boyunca bu alan aslında bostanlarıyla meşhur. Fakat çok uzun bir zamandır bu alan maalesef atıl bir şekilde anılıyordu.
0: Şimdi İsmail Paşa Bostanı'nda toprak yeniden üretime hazırlanıyor.
2: Bu toprakların hafızasında bostancılık var. Yedikule'de yaklaşık 100 yıl sonra bostanlar yeniden yeşerecek.
3: Bu bahçelerde burada sebzeler, roka, maydanoz, pazı, karalahana, turp kendimiz yetişip kendimiz satıyorduk. Üreteceğiz, beraber yiyeceğiz.
4: Buralarda eskiden beri Yedikule marulu, kırmızı turp, dereotu, maydanoz gibi şeyler meşhur zaten. Verimi de çok güzel. Tarım bittiği zaman her şey biter.
0: Toprağı yine bostancılar işleyecek. Üretim geleneksel yöntemlerle yapılacak.
1: Bu tarihi bostanları geleneksel dönemdeki, yani tarihi dönemdeki fonksiyonlarına uygun olarak yine geleneksel metotla üretim yapacak bir bostana çeviriyoruz. Geleneksel bostancıların şu anda Sur dışında da üretim yapan, ki bunların çoğu Kastamonu Cide'den gelmiş ailelerimiz, yani yaklaşık 100 yıllık aileler, onlar üretim yapacaklar.
0: Amaç sadece asırlık bir geleneği yaşatmak değil, İstanbul'un ortasında toprağı yeniden üretimin bir parçası haline getirmek.
1: Şehir içi tarıma örnek olacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yılbaşına kadar bu alan bitmiş olacak ve üretime başlayacak.
5: Güz mevsimiyle birlikte salça sezonu da açıldı Adana'da hırsızlar. Üreticiden önce davranarak tarladaki salçalık biberleri çaldı. Gece saatlerinde gelen hırsızlar biberlerle birlikte kayıplara karıştı.
6: Bir götür Mehmet.
7: Biz sabahın köründe tarlaya gelmiştik. Bizden önce hırsızlar hasat etmiş.
8: Aylardır emek verdikleri biberleri toplamaya gittiler. Manzara karşısında şaşkına döndüler. Salçalık biberi üreticiden önce hırsızlar hasat etti.
7: Biz şok olduk zaten. Biz ilk başta hayvanların yaptığını zannediyorduk. Meğerse hırsızlarmış.
8: Adana'da salçalık biber üreten Özkan ailesi sabah tarlaya geldiklerinde gözlerine inanamadı. Gece yarısı tarlaya gelen kimliği belirsiz kişiler bir tona yakın salçalık biberi toplayarak kayıplara karışmıştı.
7: Biz emek ediyoruz, çalıp götürüyor insanlar, ne diyeceksin? Hırsızlara ait eşyalar bulduk. Yaklaşık bir tona yakın biberimiz gitti. Çok üzücü.
8: Salçalık biberler tarlada kilosu 35-40 liraya satılıyor. Özkan ailesi hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyor.
7: İnsani duyguları olmayan kişiler geliyor. İnsanların emeklerini boşa götürüyor. Allah'ından mutsunlar, ne derim?
5: Yaklaşan kış mevsimi öncesi çatılarda son tadilatlar yapılıyor. Elazığ'da iki kişi olukları temizlemek için 6 katlı binanın çatısına çıktı. Çatıdaki kişilerin aldıkları güvenlik önlemi pes dedirtti.
8: Biri beline ip bağlayıp olukları temizledi, diğeri de düşmesin diye ipi tuttu. Görenleri endişelendiren olay Elazığ'da yaşandı. 6 katlı binanın çatısındaki oluklar dolmuştu. İki kişi olukları temizlemek için çatıya çıktı. Biri beline halat bağlayıp çatının uç kısmındaki olukları temizledi. Diğeri ise o ipi tutarak olası düşmenin önüne geçmeye çalıştı. Zaman zaman yer değiştiren kişiler tehlikeye aldırış etmeden işe devam etti. 6 katlı binanın çatısındaki o anlar kameraya böyle yansıdı.
5: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldıkları Roma maçından sonra istifa ettiğini açıkladı, geri dönüş yok dedi. Başkan Aziz Yıldırım ise Kartal görevinin başında dedi.
9: Ben görevimden istifa ettim, bir daha asla geri dönmemek kaydıyla.
10: 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne döndüler. Kendi evlerinde Roma ile 1-1 berabere kaldılar. Karşılaşmadan sonra Fenerbahçe'de skordan çok İsmail Kartal'ın istifası konuşuldu.
9: Oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım.
10: Dakikalar sonra kameralar karşısına bu kez Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım geçti. Kartal'ın istifa kararını tanımadığını kaydetti.
11: İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam.
12: Bir kenarında.
11: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın. İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz.
10: Öte yandan Fenerbahçe Kulübü İsmail Kartal'a su şişesi atan kişinin tespit edildiğini, maçlara alınmayacağını açıkladı.

0: Çayın çok sıcak bir şekilde içilmesinin kanser riskini 3 kat arttırdığı belirtildi. Uzmanlar aşırı sıcak içeceklerin yemek borusuna zarar verdiğine dikkati çekti.
1: Fazla sıcak çay da pek başarılı olmuyor. Hem ağzını yakıyor, çayın keyfini alamıyorsun.
2: Çayı ben çok sıcak içiyorum. Zararlı olduğunu da bildiğim halde. Ama soğuk içince de bir tat almıyorum.
3: Çok sıcak içilen çayda kanser riski olduğu ortaya konuldu. İçmeden önce birkaç dakika beklenilmesi önerildi.
4: Burada önemli olan nokta kanserojen olanın içecek değil yüksek sıcaklıklarda tüketilmesidir.
3: Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada sıcak içeceklerle yemek borusu kanseri arasındaki ilişki ele alındı. Orta yaşlı 977.282 kadın ve erkeğin verilerine dayanan araştırmaya göre günde 6 veya daha fazla sıcak içecek tüketmek kanser riskini artırıyor.
5: Araştırmada içeceklerini çok sıcak içen kişilerin ılık içenlere kıyasla kansere yakalanma riskinin 3 kat daha fazla olduğu kaydedildi.
6: %90'ı sıcak seviyor. Binde bir istiyorlar. Yani ılık.
4: 65 derece üzerindeki içecekler Dünya Sağlık Örgütü tarafından insan için muhtemel kanserojen olarak kabul edilmektedir. Yüksek sıcaklıktaki içeceğin içildikten sonra mikrotermal hasar, buna bağlı olarak yemek borumuzda gelişen kronik inflamasyon, buna bağlı hücre ölümü, hücre jenerasyon döngüsünü arttırarak burada bir mutasyon birikimine sebep olmaktadır. Mutasyonların birikimi de ileride kanser gelişimi için önemli bir mikroçevre oluşturabilmektedir.
3: Yeni kaynamış bir suyla hazırlanan çayın sıcaklığı kaynama noktası olan 100 dereceye yakın seyrediyor. Fincana döküldüğünde ise bu sıcaklık 90 ila 95 dereceye düşüyor. Uzmanlar 65 derece ve üstünün risk taşıdığını vurguluyor. Bu sebeple içilmeden önce birkaç dakika beklenmesi öneriliyor.
0: Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları Afrika kıtasındaki ilk gösterisini Mısır'da gerçekleştirdi. Giza piramitleri üzerinde uçan Türk Yıldızları El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'nda da nefes kesen manevralara imza attı. Tim lideri Yarbay Hasan Kocabaş ve pilotlar uçuşu anlattı. Detaylara bakacağız. Sonrasında haber bültenini noktalamış olacağız. Yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Semiha Şahin sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
7: Mısır gösterisi bizim için çok özel çünkü Türk Yıldızları olarak Afrika kıtasındaki ilk gösterimizi Mısır'da Giza piramitleri üzerinde 7 Eylül'de icra ettik.
3: Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi kabiliyetini Afrika'da ilk kez sergiledi. Türk Yıldızları Mısır'da gösteri uçuşu yaptı.
7: Türk Yıldızları olarak dünyanın farklı coğrafyalarında bayrağımızı dalgalandırmaya ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz.
3: Türk Yıldızları Mısır'ın El Alamein kentinde düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 3 günlük fuar boyunca nefes kesen manevralara imza attı. Mısır piramitleri üzerinde yapılan gösteri ise unutulmazlar arasına girdi. Tim lideri Yarbay Kocabaş gösteri timinin icra ettiği uçuşları sıraladı.
7: 10 gün içerisinde 3 farklı kıtada gösteri icra ettik. 29 Ağustos'ta Romanya'da, 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nda ülkemizde, 7 Eylül'de de Mısır'da icra etmiş olduk. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye ve bayrağımızı gökyüzünde ve farklı coğrafyalarda dalgalandırmaya devam ediyoruz.
3: Türk Yıldızları'nın Mısır semalarındaki gösterisine tanık olan pilotlar gurur ve heyecanlarını anlattı.
8: Türk mührünü Mısır semalarına kazıdık. Bunun için de ayrıca heyecanlı ve gururluyuz.
9: Antik dünyanın 7 harikasından biriyle modern dünyanın harikası Türk Yıldızları'nı Mısır'da bir araya getirdik.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Erzincan güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.
1: Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Efendim Habertürk ekranlarından merhaba, günaydın, herkese mutlu sabahlar. Bugün 11 Eylül günlerden Cuma, haftanın son iş günündeyiz. Saatlerimiz de 7'yi gösteriyor. Önümüzdeki 3 saat boyunca birlikte olacağız. Ben Semiha Şahin. Şimdi bir bakalım geceden bu sabaha, bugüne yansıyanlar neler, hangi gelişmeler bekleniyor? Onları bir ekranlarınıza getirelim. Ardından hepsini detaylandıracağız. Şimdi eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili 15 yıl sonra Fethi Kabir kararı verilmişti. Kozinoğlu'nun Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'ndaki kabri açılacak. Örnekler alınarak şüpheler giderilecek. Gelişmelerini aktaracağız. Dün akşam çok önemli bir operasyon yapıldı İstanbul'da. MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla uyuşturucu baronu İslam Yakut yakalandı. Film gibi operasyonun tüm detayları da yine bu ekranda olacak. Ahbap soruşturması devam ediyor. Yeni deliller, yeni suçlamalar var. 5. dalga operasyonda 20 kişi daha tutuklandı. Peki soruşturma bize ne gösteriyor? Ahbap yardım harici her şeyi yapmış. Onun da detayları yine bu ekranda olacak. Ve Fenerbahçe 18 yıllık Devler Ligi özlemi bitti ama berabere biten maç sonucunda teknik direktör İsmail Kartal istifa etti. Aziz Yıldırım da bu istifayı jet hızında reddetti. Bundan sonra ne olacak peki? Onu da konuğumuzla konuşacağız. Son dakika gelişmeleriyle yine dop dolu bir program hazırladık. Haydi başlayalım. Şimdi MİT eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada savcılık 9 kişi hakkında yeni gözaltı kararı verdi. Daha önce gözaltına alınan 10 kişiden biri ise tutuklandı. 7'si adli kontrol şartıyla, ikisi de savcılıktan serbest bırakıldı. Bakalım Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen o soruşturma devam ediyor. Başsavcılık 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler arasında bir muhabir, bir kameraman ve 7 sağlık çalışanı var. Kozinoğlu hayatını kaybettiği dönemde Silivri Cezaevinde görevli olan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri de tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme 10 şüpheliden birisi için tutuklama, 7'si için adli kontrol kararı verdi. İkisi ise savcılıktan serbest bırakıldı. Cezaevinde rahatsızlanıp hastanede hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak. Ölüm sebebinin belirlenmesi için de mezardan örnekler alınacak. Efendim, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan ve 2017 yılından bu yana firari olan suç örgütü lideri İslam Yakut, MİT ve Emniyet'in operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. Uyuşturucu baronunun yakalandığı haberini Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek, zanlının yurt içi ve dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiğini vurguladı. İslam Yakut'un İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve MİT'in ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Bakan Gürlek, Yakut'un liderliğini yaptığı örgütün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğunu da kaydetti. Zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Efendim, Ahbap Derneği'ne yönelik 5. dalga operasyonuna geldi. Gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bilirkişi raporları ve yeni deliller tek tek incelendi. Dernekten mal ve hizmet alımı adı altında para çıkışı tespit edildi. Bu kişiler ve şirketleri mercek altına alındı. Yeni dalga operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklandı, 29'u ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şimdi asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta 35 insanın hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında da karar çıktı. Kolon kestikleri gerekçesiyle 876'şar yılla yargılanan pastane işletmecileri 8'er yıl hapis cezası aldı ve tahliye edildi.
Dava Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 15 saat süren duruşma sonunda zemin kattaki pastanede kolon kestikleri belirlenen ve 876,5 yıl hapisleri istenen işletmeciler Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki sanığın da adli kontrolle tahliyesine karar verdi mahkeme. Pastanenin iç mekan tasarımcısı tutuksuz Ertan Danacı'nın ise beraatine hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca binanın fenni musulü Mehmet Tekin'e 6 yıl 8 ay hapis verdi ve 2 yıl meslekten men etti. Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi'nin 5 görevlisi 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bir mimarla bir mühendisse beraat etti.

Şimdi gelin gazetelere bakalım tek tek. Güne hangi manşetlerle başlamışlar? Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Kimyasalla mı yok ettiler şüphesi var. Korkunç. Adalet Bakanı Gürlek gündemdeki dosyalarla ilgili açıklama yaptı. Gülistan Doku için kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali değerlendiriliyor dedi. Gülistan Doku dosyasında çok önemli ilerlemeler sağlandı fakat soruşturmanın tamamlandığını söylemek için henüz erken. Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirilmiş olabileceğine ilişkinde bilgiler bulunuyor. Umut Altaş'la ilgili iade talebinde bulunduk. Olumlu gelişmeler de oldu açıklaması var bakandan. Arkadaşı cinayeti itiraf etti. Firari sanık Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sorgusunda Gülistan Doku'yu Vali Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğünü söyledi. Altaş Mustafa Sonel'in yakın arkadaşı ve uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Nasıl organize bir kötülük gerçekten. Ve okulları PISA seçti. Bakan Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA başarısına kuşkuyla yaklaşanlara okulları da öğrencileri de OECD seçti sözleriyle yanıt verdi. Bakan başarı hikayesinin nasıl yazıldığını şöyle anlattı. Biz tüm okulların listesini veriyoruz. Hatta deprem bölgesindeki illerden okullar da var. Öğrencileri de okulları da OECD belirledi. Dershaneleri kapatmamız etkili oldu. Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle müfredat %35 oranında azaltıldı. Derslik başına düşen öğrenci sayısı da yarıya düştü deniyor. Ve yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Güneysu'da birlik ve beraberlik vurgusu yaparak ilk kez seçimlerle ilgili konuştu. Birliğiniz daim olsun dedi. Ve İsrail işkencesi Guardian mesajlarında İsrail'li muhalif Haaretz gazetesi Filistinli mahkumlara işkencenin boyutlarına ilişkin kan donduran detayları ortaya çıkardı diyor Hürriyet gazetesi. Sürmanşette ise Fenerbahçe ilk maçta bir puan diyor. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra döndüğü UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Roma ile berabere kaldı. Kadıköy'deki karşılaşmanın birinci devresini 1-0 geride kapatan Fenerbahçe'ye bir puan getiren gol 48. dakikada Eric Brown'dan geldi diyor Hürriyet gazetesi. Şimdi akşam gazetesine bakalım. İstanbul'da 10.000 TL'ye kiralık ev. Pilot uygulaması İstanbul'da başlayacak ve ardından tüm Türkiye'ye yayılacak kiralık konut projesinde de ayrıntılar belli oldu. 1+1 konutlar 10.000 liradan başlayacak. Projeyle konut piyasasındaki fahiş artışın önüne geçilecek. Dar gelirli kesim korunacak diyor manşetinde akşam gazetesi. İlçelere göre tabii kiralar belirlenecek. 1+1 için 10.000, 2+1 için 12.000, 3+1 için 15.000, 4+1 içinse 18.000 liradan başlayacak kira bedelleri. 18 yaşını tamamlamış, evli ve hane geliri 100.000 liradan az olanlar bu kampanyaya katılabilecekler. Başvurular E-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek. Anadolu yakasında Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla ve Kartal olacak. Avrupa yakasında ise Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de kiralık evler vatandaşa sunulacak diyor akşam gazetesi manşet haberinde. Katilin elçiliğine büyük protesto. Slovenya'da binlerce kişi başkentte İsrail Büyükelçiliği açılmasına izin veren başbakan ve yeni hükümeti de protesto etti. Cumhurbaşkanı ve eski Adalet Bakanı da buraya katıldı. Muhalefet hükümeti Slovenya yerine İsrail'in çıkarlarını gözettiği için ihanetle suçladı. Özgürlük Hareketi de yine yargılanma için parlamentoya önerge sundu diyor akşam gazetesi. Milliyete bakalım şimdi de hızlıca. Akşamın ardından Barbie tuzağı var manşette. Sosyal medyadaki filtreler, estetik videoları ve influencer paylaşımları çocukların güzellik algısını şekillendirirken makyaj ve estetik talepleri de giderek daha küçük yaşlara iniyor. Sosyal medya bir illüzyon elbette. Ergenlik ruhu biraz da aldatıcı burada. Çocuk yaştaki estetik taleplerinin

0: Arka planında tehlikelere dikkat çeken uzman çocukların estetik ameliyat arayışlarına set çekti. Ergenlik dönemindeki hormonal ve ruhsal dalgalanmaların kararları gölgeleyebileceğini söylüyor. 13-15 yaş bir çocuk için estetik ameliyat açısından oldukça erken, vücut gelişimi 18 yaş civarında tamamlanır dedi. Sosyal medya özendiriyor. Barbie gibi burnum olsun talepleri var. Ve kadın başkanlar Beştepe'de Erdoğan Partisi'nin kadın belediye başkanlarını kabul etti. Genel merkezde gerçekleşen kabulde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Güleser, Akkışla Belediye Başkanı Dursun ve Muş Sungu Belediye Başkanı Sayılgan'a Erdoğan tarafından da rozet takıldı diyor Milliyet gazetesi. İstanbul'da 10 bine kiralık ev dönemi başlıyor. Az önce de paylaşmıştık detaylarını. Ve doku soruşturmasında tüyleri ürperten o ihtimal de Milliyet gazetesinde. Naaş'ın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceği, en son bir noktaya götürüldüğüne dair, ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak Naaş'ın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de bir taraftan değerlendiriliyor. Bakan Gürlek de dün bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi gelin Karar Gazetesi'ne gidelim. Manşet: vatandaş binası için İBB'den denetim istedi. İki binadan biri çürük. Korkutan o rapor. Marmara'daki sarsıntılar deprem tehlikesinin kapıda beklediğini hatırlatırken İBB'nin bina denetimleri çürük yapı stoğuna, buna dair alarm zillerini çaldı. 40 bin binayı inceleyen ekipler bunlardan 20 bininin çok riskli olduğunu söyledi. En kötü durumdaki ilçeler Avcılar'la Zeytinburnu. Tabii tablo tedbirlerin gecikmemesi gerektiğini de aslında bir kez daha önümüze koyuyor. İncelenen 40 bin binanın 20 bini riskli. En kötü yerlerde ifade ettiğim gibi Avcılar'la Zeytinburnu. Beni sevenleri asla incitmem. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden sonra parti değiştireceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Beni seven, bana güvenen insanları incitecek bir tutum içinde olmam söz konusu değil dedi. O açıklamada gazetenin ilk sayfasında. Ev sahibini öldürdü, avukatı yaraladı. Bir diğer başlık, cesedi kimyasalla yok edilmiş olabilir. Gülistan Doku'ya ilişkin Adalet Bakanı'nın açıklamaları da yine Karar Gazetesi'nin birinci sayfasında. Sabah gazetesine bakalım şimdi. İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL'ye kiralık ev. Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirli ile kiralık sosyal konut projesi 14 Eylül'de başlıyor. İstanbul'da 15 bin haneye nefes aldıracak proje tüm Türkiye'ye yayılacak. Önümüzdeki seçimleri başarıyla atlatacağız. Çalışma programı kapsamında Rize'ye gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Güneysu'da hemşerileriyle bir araya geldi. Birliğiniz ve beraberliğiniz daim olsun. Bu beraberlik içerisinde Rabbim bize nice başarılar nasip etsin. Bu birlik ve beraberlik içinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri de başarıyla atlatacağımız olan inancımı yineliyorum diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rüşvetin bahanesi yoksullara yardım. İş adamı Süleyman Çetinsay'a İmamoğlu Suç Örgütü'ne verdiği o 500 bin doların detaylarını anlattı diyor Sabah gazetesi. Ve son olarak şimdi Türkiye gazetesine bakalım. Trump Erdoğan dostluğuna ABD yorumu, işbirliği çok iyi. Temsilciler Meclisi üyesi, ben Başkan Trump'la Erdoğan kadar sık görüşemiyorum. Ay sonunda yine bir araya gelecekler diyor. Yavaş'tan iki partiye rest. Mansur Yavaş Erdoğan'la görüşmesinden rahatsız olan CHP ve Yeni Parti'ye rest çekti diyor. Mansur Yavaş siyasi aidiyetini netleştirmeli mesajını verdi. Özgür Özel benim onayımla da gitti demişti. Yavaş'ta tutum rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini de yapmaktan çekinmem diyor. Açıklamalarda Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasında. Şimdi gazetelere baktık, ekranlarınıza getirdik. Sıradaki haberle devam edeceğiz. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz turuna memleketi Rize'den başladığı Güneysu'da halka seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilk kez seçim mesajı verdi. Önümüzdeki seçimi başarıyla atlatacağımıza inanıyorum diyor.
1: Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar

0: Nasip etsin.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti. Hemşerilerinin yoğun sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, seçim mesajı verdi. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
0: Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
1: Erdoğan, Güneysu'da cuma namazını kılacak. Ardından kent genelinde yapımı tamamlanan eğitim, spor ve sosyal yaşam projelerinin olduğu yatırımların açılışını yapacak. Açılışı yapılacak projeler arasında Rize Millet Bahçesi, Yağlıtaş Toki, İyidere Millet Bahçesi, Kendirli Toki, İkizdere Futbol Sahası da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Rize'nin ardından Samsun'u ziyaret edecek. Faaliyetlerine başlayan 1458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılış törenini gerçekleştirecek.
2: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in 3 ayrı konuşması sebebiyle açtığı manevi tazminat davalarında o karar çıktı. Özel Cumhurbaşkanı'na yönelik sözleri sebebiyle toplam 800 bin TL manevi tazminata hükmedildi. Konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın açıklama yaptı. Ankara 44. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özel'in 13 ve 18 Ağustos 2025 tarihlerinde yaptığı konuşmalar sebebiyle toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme Marmara Cezaevi çıkışındaki açıklamalar için 200 bin, Bayrampaşa mitingi için 300 bin, Aydın mitingi için de 300 bin lira tazminata karar verdi. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilmesi siyasetin en önemli gündem maddesi oldu. Görüşmeye dair Mansur Yavaş'tan açıklama var. Parti değiştirdiğine dair iddiaları yalanladı. Görüşmeden hem Özgür Özel'in hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberinin olduğunu söyledi.
3: Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin tek gündeminin Ankara olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görüşme öncesinde hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in bilgisi vardı dedi.
4: Son günlerde şahsım, siyasi tutumum ve gerçekleştirdiğim görüşmeler üzerinden çeşitli yorumlar yapılmakta, iddialar ve senaryolar üretilmektedir. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ankara halkının bana verdiği görev, siyasi dedikoduların peşinden gitmek, her gün üretilen senaryolara cevap yetiştirmek değil, Ankara'nın sorunlarını çözmek, yatırımlarını hayata geçirmek ve 6 milyon vatandaşımıza hizmet etmektir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiğimiz görüşmenin de tek gündemi Ankara'dır. Ayrıca bilinmesini isterim ki, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem öncesinde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Sayın Özgür Özel'in bilgisi vardı.
3: Yavaş görüşme sonrası yaptığı açıklamada parti değiştirme iddialarını da yalanladı. Benim durduğum yer belli dedi. Hem yeni parti hem de CHP arasında kurduğu dengeye dikkat çekti Yavaş. Tutumunun rahatsızlık yaratması halinde gereğini yapacağını söyledi.
4: Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz. Ankara'da bugüne kadar kurduğum denge politikasının sonucunu kendi belediye meclisimizde gördük. Tüm çabalara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti olarak hiçbir fire vermeden seçimi kazandık. Ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı sürerken kameralar karşısına geçti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmeleri vardı. Bölgede devam eden savaşlara da dikkat çekti. AK Parti'ye katılan yeni belediye başkanlarını da duyurdu.
5: Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge sürecini yakın bir şekilde takip ediyoruz. Komşu ülkelerle, terör örgütünün bulunduğu ülkelerdeki yöneticilerle de bu çalışmaları sürdürüyoruz.
6: terörsüz Türkiye sürecine ilişkin takipteyiz mesajı verdi. Irak

0: ve Suriye'deki son durumu değerlendirdi.
1: İlgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çerçevede Iraklı muhataplarıyla yoğun bir mesai içerisindeler. En önemli konulardan bir tanesi Suriye'deki durumdu. SDG pes edildi. Oradaki entegrasyon sürecini yakinen takip etmeye devam ediyoruz.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı sürerken kameralar karşısına geçti.

0: sağlanacağı bir ortam için çalışmaktır dedi.
1: Daha uzun süreli bir savaş dünyanın her tarafını etkileyecek. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının ya da Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalı ve gergin durumun dünyanın her tarafına daha yoğun bir şekilde sıçrayan sonuçları olacaktır. Bunun yolu savaşı yoğunlaştırmak, İsrail'in ajandası doğrultusunda İran'a daha çok saldırmak değil, tam tersine bir an evvel barışın sağlanacağı bir ortamın tesis edilmesini çalışmaktır.
0: Çelik'in gündeminde Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da vardı. Kalıcı barışın tesis edilmesi için İstanbul'da masa kurulabilir vurgusunu yineledi. AK Parti sözcüsü AK Parti'ye katılan belediye başkanlarını da duyurdu.
1: Partimize katılan İzmir Foça Belediye Başkanı Sayın Saniye Fıçı, Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Sayın Mustafa Durgun, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Muş Merkez Sungu Belde Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'a AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında da SDG'nin fesih sürecinin yakından takip edildiği belirtildi. İsrail'in Lübnan ve Gazze'de devam eden saldırılarına da tepki gösterildi.
3: SDG'nin fesih sürecinin yakından takip edildiği belirtildi. Silah ve askeri araçların orduya teslim edilmesi sürece katkı sağlayacak denildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Milli Savunma Üniversitesi Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda yapıldı. SDG'nin entegrasyon sürecinin Suriye'nin toprak bütünlüğüyle tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında takip edildiğinin altı çizildi.
4: Bu çerçevede silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi entegrasyon sürecinin ve tek ordu ilkesinin doğal bir gereğidir. İç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan veya terörizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından sağlanan silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesinin sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz.
3: Bakanlık, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını da sistematik şekilde sürdürdüğüne dikkat çekti. İsrail bölge halkını göçe zorlamaya devam etmektedir denildi.
4: Dünya Gıda Programı, Gazze nüfusunun 2/3'ünün kritik veya acil düzeyde açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirmiştir. İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.
3: Bakanlık Avrupa Parlamentosu'nda alınan karara da tepki gösterdi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi ve tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir ifadeleri kullanıldı.
4: Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı iddia ve söylemlerini esas alması, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır.
3: Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri 50 yılı aşkın süredir adadaki barış ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir açıklamasını yaptı. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır denildi.
2: Efendim, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya'nın iki önemli siyasi kurumunun başkanlarıyla Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Libya ile siyasi ve askeri işbirliğinin sürdürülmesine yönelik çabalar ele alındı, konuşuldu. Kalın, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takala'yla Ankara'da, başkentte bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmelerin yanı sıra İki ülke arasındaki askeri ve siyasi işbirliğinin geleceği de masaya yatırıldı. Libya'da siyasi istikrarın sağlanmasının da ele alındığı görüşme, iki kurumun Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelmesi, tıkanıklıklara çözüm bulunması açısından tabii kritik önem taşıyor.

0: MHP İstanbul İl Başkanlığı istişare kampına giriyor. Kamp boyunca terörsüz Türkiye süreciyle ilgili seminerler yapılacak. Kamp gündemine dair açıklama yaptı MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. Sürecin devlet politikası olduğuna dikkat çekti.
1: İstanbul'da 39 ilçede terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasanın detayları ele alınacak. Kamp gündemine dair açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Türkiye süreciyle ilgili seminerler düzenleneceğini belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet politikası olduğunu vurguladı.
2: Kanun, mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını korumakta, suçun vasfına, mahkumiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
1: Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye süreci için Türkiye modeli yorumu da yaptı.
3: 40 yılı aşan mücadele birikimi dikkate alınarak ülkemizin kendi tecrübesi, toplumsal gerçekliği ve devlet geleneğiyle şekillenen özgün bir Türkiye modeli oluşturulmuştur. Sürecin dinamik yapısı dikkate alındığında, uygulama sırasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda sürecin hedefine uygun şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla yasama organının takdiri çerçevesinde ilgili mevzuatta ilave değişiklikler yapılması veya yeni kanuni düzenlemelerin ihdas edilmesi söz konusu olabilecektir. Örgütün feshi ve silahların bırakılmasıyla başlayan süreç artık Türk milletinin eseri olmuştur.
0: Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre süreci başladı. 14 Şubat'a kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Ardından toplanacak parti meclisinde kurultay tarihi belirlenecek. Kongre takvim CHP sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Takvime göre üye çizelgelerinin 28 Ekim'de askıya çıkarılacağını, ilçe kongre delegesi seçimlerinin ise 11 Kasım'da başlayacağını duyurdu. Şimdi takvime göre 12 Aralık itibariyle ilçe kongreleri, 16 Ocak'ta ise il kongreleri başlayacak. 14 Şubat'ta tüm il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Sarı bu süre içinde CHP ile ilgili yargı sürecinin kesinleşmesini de beklediklerini kaydetti. Ardından parti meclisi toplanarak genel başkan ve parti meclis üyelerinin seçileceği o büyük kurultay tarihi belirlenecek. Şimdi Takvim Gazetesi'nin haberini hemen ekranlarınıza getirelim. 10 bin liraya kiralık ev, devlet asrın inşaat seferberliği kapsamında 453 bin konutu sahiplerine teslim etti. Sıra 500 bin sosyal konutla birlikte İstanbul'da hayata geçirilen kiralık konutlara geldi. Kirası 10 bin liradan başlayacak. Evlerle ilgili artık tüm detaylar da belli oldu. 1 artı 1 10 bin TL, 2 artı 1 12 bin TL, 3 artı 1 15 bin TL, 4 artı 1 ise 18 bin TL'den başlayacak fiyatlarla sahiplerini bulacak. Ev sahibi Türkiye diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rize'de Millet Bahçesi'nin açacak. TOKİ konutları anahtar teslim programına katılacak. Pazar günü ise Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacak diyor Takvim Gazetesi. Devam edelim. Efendim, Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını da geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerleri zarar gördü. Çok sayıda ev tahliye edildi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekipler tabii zor anlarda yaşadı.
1: Rüzgar aniden yön değiştirdi. Ekipler alevlerin arasında kaldı. Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Ekipler havadan ve karadan 3 gün boyunca alevlerle savaştı. Yerleşim yerleri de büyük zarar gördü.
4: Duman kapladı her yeri.
5: Alevler tarım arazilerinin olduğu noktaya kadar ilerledi. Bazı seralar bu durumdan etkilendi, zarar gördü. Seraların içerisinde bulunan eşyalar da kullanılamaz hale geldi.
1: Rüzgar o kadar etkiliydi ki mücadele kolay olmadı. Sık sık yön değiştirdi.

0: yetiştiren alevler ekipleri de tehlikeye attı. Kızıllı Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekipler bir anda alevlerin arasında kaldı. Ekipler canlarını kurtarmak için zamanla yarıştı. Araçlar da hızla bölgeden uzaklaştırıldı. Üç gün süren yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Valilik yangın nedeniyle Karaöz Mahallesi'nde 10, Yeşilkaraman'da 69 ve Çamlıca Mahallesi'nde 175 hanenin tahliye edildiğini açıkladı.
1: Yangında bölgedeki elektrik hatları da zarar gördü. 2000'in üzerinde haneye elektrik veremedi. Bölgeye gelen ekipler hatları değiştirmek için çalışmalara başladı.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı. 3 binanın acil yıkılması gerektiği belirlendi. 13 binanın ise az hasarlı olduğu tespit edildi.
2: Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan ve 3 gündür süren ormanda orman yangında neyse ki kontrol altına alındı. Orman yangını Kozan'da başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçramıştı. Havadan ve karadan müdahalelerle yoğun çalışmaların yürütüldüğü bölgede bir gün önce yangının enerjisi düşürüldü. Gün boyu ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürerek yangını kontrol altına aldı. Bazı evlerin yandığı, mahallelerin boşaltıldığı yangında hektarlarca ormanlık alanda küle döndü. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki incelemeleri ise devam ediyor. Şimdi gelin Gülistan doku cinayetiyle devam edelim. Bunun için Nefes gazetesi en acı ihtimal başlığını atmış. Cesedinin kimyasalla yok edilmiş olabileceği de değerlendiriliyor. Dün Akın Gürlek Bakan bunu açıklamış, soruşturmadaki en kötü olasılığı. Gülistan Doku'nun naaşının birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler olduğunu söyleyen Bakan Gürlek, kimyasal maddelerle naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor dedi dün yaptığı açıklamada. Bakalım önümüzdeki günlerde soruşturma nereye evrilecek, daha kimler tutuklanacak? Ve 26 yıl önce işlenen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde de önemli bir gelişme var. Cinayet günü Çağla'nın üzerindeki şort yeni teknolojiyle yeniden incelendi. Şortta bir erkeğe ait iki DNA örneği çıktı. O DNA da Çağla'nın tırnak altında bulunan DNA ile uyumlu.
0: Kaldır. 26 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi aralanıyor mu? Çağla Tuğaltay'ın şortunda bir erkeğe ait iki DNA bulundu. Bu örnekler Çağla'nın tırnak altında bulunan DNA ile eşleşti. Yani Çağla'nın üzerinden çıkan DNA örnekleri aynı erkeğe ait. Çağla Tuğaltay 15 yaşındaydı. Lise öğrencisi Çağla 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan çıktı, evine gitti. Annesi ona ulaşamayınca komşularına haber verdi. Eve giren komşular Çağla'nın cesediyle karşılaştı. Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek öldürülmüştü. Dosyada olay günü elde edilen bulgular ve Tuğaltay'ın kıyafetleri yeni teknolojiyle tekrar incelendi. O gün Çağla'nın üzerinde bulunan şortun iki noktasında bir erkeğe ait DNA bulundu. DNA'lar şortun belindeki lastikte ve paçasında tespit edildi. 2013 yılında Çağla'nın tırnaklarında da bir erkeğe ait DNA belirlenmişti. Ancak bu örneğin kime ait olduğu bulunamadı. Şortta bulunan DNA'lar tırnak altı DNA ile uyumlu çıktı. Şimdi ekipler DNA'nın sahibini bulmaya çalışıyor. Aynı zamanda herkesin sonucunu merakla beklediği işlemler de var. Geçtiğimiz günlerde Çağla'nın komşuları da dahil 4 kişi için fethi kabir işlemi yapılmıştı. Buradan alınan örneklerdeki inceleme sürüyor. Ekipler ailenin yaşadığı evde de yeniden keşif yapmıştı. Şüpheli ve tanık ifadeleri de yeniden değerlendirildi.
2: Bu da başka bir vahşetti. İstanbul'da öldürülmüş, sonra cansız bedeni valiz içinde yol kenarına atılmıştı. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın. Onun da davasında karar açıklandı. Genç kızı öldüren Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
0: Genç kızı öldürdü. Cansız bedenini bir valize koydu, yol kenarına attı. Üniversite

0: Üstelik Ayşe Tokyaz'ın katiline en ağır ceza verildi. Ayşe Tokyaz daha 22 yaşındaydı. Geçen yıl İstanbul Küçükçekmece'de polislikten ihraç Cemil Koç tarafından öldürüldü. Katil cesedi valize koyup yol kenarına attı. Cemil Koç ve ona yardım ettiği iddia edilen 10 sanık son kez hakim karşısına çıktı.
1: Ben 3 gün ulaşamadım ama 3 günde gitmediğim yer kalmadı tek başıma.
0: Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşiyle annesi de duruşmadaydı. Sanık Cemil Koç genç kızı öldürmediğini, Ayşe Tokyaz'ın düşme sonucu öldüğünü iddia etti. Mahkeme sanık Koç'a canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ayrıca şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından da 10 yıl hapse mahkum edildi. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla yargılanan 5 sanık 5 yıl ceza aldı. Bir sanığa suçluyu kayırma suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi.
2: Efendim şimdi Posta Gazetesi'nin manşet haberine bakalım. Harvard hayali donöre bağlı. Lösemi tedavisi görürken Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul alan Ahmet Cemal Müftüoğlu Gil 18 yaşında. İlik nakli için iki donörün kök hücre vermekten vazgeçmesiyle büyük bir yıkım yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eğitimini ertelemek zorunda kalan başarılı genç şimdi yeni bir bağışçı bekliyor. Tedavisi sürerken Harvard'daki biyoloji laboratuvarında uzaktan da bir taraftan staj yapıyor. Yeni bir donör bekliyor Müftüoğlu Gil. İnsanlar kök hücre bağışı ya da kemik iliği nakli denince biraz korkuyor ama bu basit bir süreç. Sadece iki tüp kan verecek benim gibi birine umut olabilirsiniz diyor. Bu hastalığı yendikten sonra Harvard'da biyoloji okumak istiyorum. Sonra da bir biyoteknoloji şirketi kurmak istiyorum. Hedefim Türkiye'yi sağlık alanında olduğu gibi biyoteknoloji alanında da öne çıkan ülkelerden birisi haline getirmek diye konuştu. Dileriz bir an önce sağlığına kavuşur ve bütün hayalleri de gerçek olur Ahmet Cemal Müftüoğlu Gil'in. Ve bir başka isyan, bir başka acı, Atlas Çağlayan davasında 14 yaşındaki katil 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Acılı anne bu karar sonrası tehdit mesajları aldığını söyledi ve oğlunun mezarının başında da isyan etti.
3: Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye tehditler almaya başladım. Duruşmadan sonra bu 1-2-3 değil yani.
0: Oğlu cinayete kurban gitti. Evladını kaybetmenin acısıyla başa çıkmaya çalışan acılı anne aldığı tehdit mesajlarıyla da mücadele ediyor.
3: Bu nasıl bir cesaret ya? Bu nasıl bir cesaret yani? Evladını kaybetmiş bir anneye tehdit mesajı atmak ne demektir? Zaten evladımı kaybettim. Bunun için mücadele veriyorum. Bir de bu kendini bilmez insanlarla uğraşmak zorunda kalıyorum.
0: 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki kafeden çıktığı sırada bir çocukla tartışmaya girdi. Atlas aldığı birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Karar duruşmasından katil zanlısına 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
4: Atlas Çağlayan davasının karar duruşmasının ardından ölüm tehditleri alan acılı anne, verilen cezaya da oğlunun mezarının başında isyan etti.
3: Benim yavrum katledildi. Katilin alması gereken ceza bu değil.
0: Anne Gülhan Ünlü aldığı tehdit mesajlarıyla ilgili savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.
2: İstanbul'da bir kiracı ev sahibi çifte kurşun yağdırdı. Çift olay yerinde hayatını kaybetti. Avukatları ise ağır yaralandı. Yaşanan o korku dolu anlar bakın nasıl yansıdı kameraya.
0: Ev sahibiyle kiracı kavgası cinayetle sonuçlandı. İki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralı.
5: Bu olay tam bir evimin karşısında zaten cereyan etti.
0: Silah seslerinin yankılandığı adres İstanbul Maltepe. 61 yaşındaki Osman Akyol ve eşi Nursel Akyol, kiracıları Mehmet Taşkaya ile konuşmak için evlerine gitti. Yanlarında avukatları Emir Ali Spor da vardı. Kiracı silaha sarıldı.
6: Akyol çift avukatlarıyla birlikte kiracılarıyla görüşmek üzere evlerinin önüne geldi.

0: O konuşma kısa sürede tartışmaya döndü ve silahlı saldırıya dönüştü. Akyol çifti olay yerinde hayatını kaybetti.
1: Mehmet abi kadının peşine giderken Mehmet abi yapma ne olursun dedim. Olan oldu. Ateş açmış.
2: Ağır yaralanan avukat Evir Ali Spor tanımadığı bir kişinin otomobiline binerek kurtuldu.
3: Şu yukarıdan sokaktan bağıra bağıra birisi geldi. Abi beni kurtarın diye. Arabaya atladı. Ondan sonra en yakın hastaneye götürdüm.
2: İddiaya göre bu tartışma ilk değildi.
0: Olaydan 3 saat önce bir tartışma yaşandı. Evet. Sebebi ne o tartışmanın?
1: Sebebi sadece kepekler neden kapalı? Dün de Mehmet abinin üstüne yürüdüler.
2: Saldırgan kiracı olayın ardından evine gitti. Elinde silahla pencereye çıktı. Özel harekat ekipleri devreye girdi. Saldırgan gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
4: Şimdi takılan altınlarla gündeme gelen sosyal medya ünlülerinin düğünüyle ilgili Masak raporu ortaya çıktı. 74 bin lira gelir beyan eden Kara Haydar'ın 115 milyon liralık hesap trafiği dikkat çekiyor. Çiftin banka trafiği 220 milyonun üzerinde.
2: Başsavcılık talep etti. Masak o çiftin mali kayıtlarını inceledi. Hazırlanan raporda milyonlarca liralık hesap hareketleri dikkat çekti. Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünü hala gündemde. Düğünde takılan takılar ve lüks paylaşımları üzerine başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Masak'tan çiftin mali kayıtlarıyla ilgili rapor istedi. Rapora göre Tançalan'ın sosyal medyada sergilediği ihtişamlı hayatla resmi kayıtlardaki mal profili arasında dikkat çekici bir uçurum var. Masak'ın en çarpıcı tespitlerinden biri Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın görünen gelir düzeyi ile yaşam standardı arasındaki fark oldu. Rapora göre Tançalan'ın 2020'den itibaren adına tespit edilen kayıtlı ticari kar beyanı sadece 74 bin lira. Masak, kayıtlı gelirle lüks yaşam standardı arasında açık uyumsuzluk olduğuna dikkat çekti. İzah edilemeyen servet artışı olduğu değerlendirildi. 74 bin liralık gelire rağmen Mehmet Fatih Tançalan'ın banka hesaplarında 115 milyon liralık para transferi tespit edildi. Masak Tançalan'ın yüksek hacimli para transferleri yaptığını belirledi. Eşi Çağla Öz'ün mali hareketleri de incelendi. Rapora göre 2020-2026 yılları arasında çiftin banka hesaplarında 222 milyon liralık transfer oldu. Kara Haydar ve eşinin lüks araçları da Masak raporunda yer aldı. Bu araçların tamamına yakını ultra lüks segmentteydi. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Tançalan ifadesinde düğündeki altınları kuyumcudan emanet aldığını söylemişti. Kuyumcu ise ifadesinde bir setle iki kelepçe altının satıldığını ve faturası bulunduğunu söyledi. Hazırlanan bu rapor başsavcılığa gönderildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlayacağı iddianame bekleniyor.
4: İstanbul'un tarihi surlarının dibinde yüzyıllardır süren bir gelenek var, bostancılık. Şimdi o asırlık geleneği yeniden canlandırmak için çalışmalar sürüyor. İsmail Paşa Bostanı'nda 100 yıl sonra üretim yeniden başlayacak.
5: Toprak işlendi, marul, turp, maydanoz bu bostanlarda yetişti. Zamanla üretim durdu, toprak atıl kaldı. Şimdi ise yaklaşık 100 yıl sonra yeniden yeşermeye hazırlanıyor. İstanbul Yedikule'de tarihi kara surlarının hemen dibindeki bu alan bir zamanlar İstanbul'un en eski bostanlarından biriydi.
6: Tarih boyunca bu alan aslında bostanlarıyla meşhur. Fakat çok uzun bir zamandır bu alan maalesef atıl bir şekilde anılıyordu.
5: Şimdi İsmail Paşa Bostanı'nda toprak yeniden üretime hazırlanıyor.
7: Bu toprakların hafızasında bostancılık var. Yedikule'de yaklaşık 100 yıl sonra bostanlar yeniden yeşerecek.
8: Bu bahçelerde burada çemberotu, roka, maydanoz, pazı, karalahana, turp kendimiz yetişip kendimiz satıyorduk. Üreteceğiz, beraber yiyeceğiz.
9: Buralarda eskiden beri Yedikule marulu, kırmızı turp, dereotu, maydanoz gibi şeyler meşhur zaten. Verimi de çok güzel. Tarım bittiği zaman her şey biter.
5: Toprağı yine bostancılar işleyecek.

0: Üretim geleneksel yöntemlerle yapılacak.
1: Bu tarihi bostanları geleneksel dönemdeki, yani tarihi dönemdeki fonksiyonlarına uygun olarak yine geleneksel metotla üretim yapacak bir bostana çeviriyoruz. Geleneksel bostancıların şu anda Sur dışında da üretim yapan, ki bunların çoğu Kastamonu Cide'den gelmiş ailelerimiz, yani yaklaşık 100 yıllık aileler, onlar üretim yapacaklar.
0: Amaç sadece asırlık bir geleneği yaşatmak değil, İstanbul'un ortasında toprağı yeniden üretimin bir parçası haline getirmek.
1: Şehir içi tarıma örnek olacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yılbaşına kadar bu alan bitmiş olacak ve üretime başlayacak.
2: Efendim, Ayasofya Camii'nde de restorasyon çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiliyor. Ana kubbedeki çalışmalar devam ederken Doğu Yarım Kubbe'nin de güçlendirilmesine karar verildi. Bu süreç devam ederken cami ibadete ve ziyarete açık olmaya devam edecek.
0: Ayasofya Camii için yeniden analiz yapıldı. Modelleme ve statik analizler caminin Doğu Yarım Kubbesi'nin güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Restorasyonu devam eden ana kubbeye ek olarak yeni proje hazırlandı.
3: Deprem simülasyonlarında en çok zafiyet gösteren kısım burası olduğundan biz önceliği buraya verdik.
4: Dünya kültür mirasının en nadide eserlerinden biri olan Ayasofya Camii'nin korunması ve gelecek nesillere güvenle aktarılması için restorasyon çalışmaları bir süredir devam ediyor. Ana kubbeye ek olarak Doğu Yarım Kubbe'de de restorasyon çalışmalarına başlanacak.
0: Çalışmalar yalnızca taşıyıcı sistemle sınırlı kalmayacak. Kubbenin iç yüzeyindeki mozaikler ve kalem işi bezemelerde tek tek ele alınacak.
3: Evet, şu an Ayasofya restorasyonunun en önemli kısmına geçmiş bulunmaktayız. O da yapının en çok zafiyet gösteren ve öncelikli müdahaleye muhtaç kısmı olan Doğu Yarım Kubbesi ve Ana Kubbe ile Doğu Yarım Kubbe'yi birbirine bağlayan ana kemer.
0: Restorasyon başlamadan önce mihraf ve minber gibi tarihi mimari unsurlar özel koruma sistemleriyle güvence altına alınacak. Özgün mermer döşemelerin zarar görmemesi için çok katmanlı yükseltilmiş bir zemin oluşturulacak.
3: Şu Doğu Yarım Kubbe'nin altına mihrap yönüne gelecek şekilde yine ziyarete ve ibadete mani olmayacak bir iskele kurulumu gerçekleştirilecek.
0: Ayrıca platform kurulmadan önce zemin yükleme ve titreşim testlerinin yapılması da planlandı.
3: Görmüş olduğunuz gibi dökülen sıvalar var.
4: Evet.
3: Kaybolmuş bezeme düzeyleri var. Bunlar kesinlikle olması gerektirdiği şekilde bir çalışma süreci. Bizler de sadece Ayasofya'nın Bizans katmanları yok, Osmanlı katmanları da var. Onları da anlamaya çalışacağız.
0: Çalışmalar ana kubbenin restorasyonuyla birlikte yürütülecek.
3: Zaten bu çalışmanın en özel tarafı bütüncül bir şekilde zafiyet gösteren bütün noktaların hep birlikte ele alınabiliyor olması.
0: Çalışmaların bir kısmının önümüzdeki yıl tamamlanması bekleniyor.
3: Özellikle dış cephelerde önümüzdeki yılda epey bir mesafe kat etmiş olacağız. Ana kubbeye yönelik olan güçlendirme müdahalelerini de yapmış olacağız. Birkaç yıla epey bir şey ortaya çıkar diye düşünüyorum.
0: Restorasyon devam ederken Ayasofya Camii ibadet ve ziyaretler için açık kalmaya devam edecek.
2: Efendim, üniversiteyi kazanmak yetmiyor. Şimdi sırada öğrencinin yeni hayatını kurması var. Şehir dışında ev tutan öğrenciler için asıl masraf kira ödemesinden sonra başlıyor. Evi dizmek, bunun için gerekli olan mobilyalar, beyaz eşyalar derken liste uzayıp gidiyor. Peki sıfır veya ikinci el eşyalarla ev dizmenin maliyeti acaba ne kadar? Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk spotçuları gezdi. Öğrencinin ev kurma maliyetini çıkardı. Bu haberin ardından çok kısa bir ara verelim. Sonra buradayız, devam edeceğiz.
5: Üniversite kayıtlarını yaptıran öğrencilerin aileleri teker teker gelip alışverişlerini hızlı bir şekilde yapıyorlar.
6: Eşya almak şu an 150-200 bin lira tutuyor bir öğrenci için.
7: Öğrenciler ve yeni tayin olmuş memurlar genellikle ikinci elde tercih ediyor.
8: Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kaldı. Okuma hayaliyle şehir değiştiren öğrenciler barınmak için ya yurtlara yerleşti ya da ev tuttu.
6: Konya'dan geldim.
9: Ev tuttuk mu?
6: Yeni tuttum, 1+1. Toplam 140 bin lira gibi bir bedel ödedim. 2 depozito, bir emlak komisyonu, bir kira bedeli. İşte şu anda işe bakmaya geldim buraya.
8: Üniversite öğrencileri için şimdi yeni bir telaş başladı. Kiraladığı o dairenin içini dizme telaşı. Peki bir öğrenci evini sıfır eşyalarla dizmenin maliyeti ortalama ne kadar? İstanbul'da mobilya ve beyaz eşya üzerine satış yapan yaklaşık 300 mağazanın bulunduğu bir çarşıya geldik. Gezelim, hesaplayalım.

0: Yatağını, dolabını, komodini, şifon yerine, kanepesi, bunları içinde 55'e dizebiliyor.
1: 55 bin lira.
0: Evet.
2: Baza başlık yatağım var. Hemen yanında 160'lık %100 MDF konsolum var. 3-1 koltuk konseptim. Onun yanında masa, 4 sandalyemiz var. 4 kapılı 160 santim dolabımız var.
1: Peki bu saydıklarınızın hepsi ne kadar?
2: 85 bin TL.
3: No Frost 520 litre buzdolabımız, çamaşır makinemiz 9 kilo. İnvertör motor, bulaşık makinesi 4 program, sadece öğrencilere özel 65 bin lira.
1: Gardırop, koltuk takımı, masa, buzdolabı derken liste uzuyor. Sıfır eşyayla ev dizmek isteyenlerin en az 130 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Okul ödemesi, kira, emlak komisyonu, depozito derken yüklü miktarda masraf yapan öğrenci ve aileler en azından eşyada bu masrafı kısmak için ikinci ele yöneliyor. Peki bir öğrenci evini ikinci el eşyalarla dizmenin maliyeti minimum ne kadar?
4: Yarı yarıya fiyat oynuyor. 3 kat 4 kat da fiyat ettiği oluyor. Böyle iki kapılı kahverengi beyaz renklerimiz var ikinci el olarak 2500 lira. Koltuk olarak da şöyle üçlü koltuk 4000 lira.
1: Yeşil koltuk.
4: Evet. En uygun masa sandalye de onlar da ikinci el var. 3500 lira masa. 4 sandalye bir masa. Baza yatak başlık. Teklisi 3500, çiftlisi de 7000 lira.
5: İkinci elde şöyle, buzdolabıları 10 bin liradan başlıyor. Buzdolabı. Mesela buzdolabı 4-5 senelik bir buzdolabı. 6 ay burada garanti veriyoruz. Şu anda fiyatı 10 bin lira. Şuradaki cihazın mesela 7 yıllık bir cihaz. Şu anda 6 bin lira kadar bir ücreti var bunun. Daha yeni cihazımız var. Bunlar da 4-5 senelik. Bunlar da 7,5'tan başlıyor. Çamaşır makinelerimiz. 5-6 yıllık cihazlar dediğim gibi 6 bin liradan başlıyor.
1: İkinci el eşyayla ev dizmekse 50 bin liradan başlıyor. Eşyanın durumu ve kalitesine göre fiyat artıyor. Öğrenciler tercih ediyor mu bunu?
4: Evet, öğrenciler genelde ikinci elleri tercih ediyorlar.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Erzincan güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Efendim yeniden günaydın, iyi sabahlar, hoş geldiniz Habertürk'e. Gün başlıyor'a devam ediyoruz. Bugün 11 Eylül, günlerden Cuma, saatlerimizde 8'i gösteriyor. Şimdi 2011'de Silivri cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen bir soruşturma var. Fethi Kabir kararı alınmıştı, mezarı bugün açılacak, örnekler alınıp şüpheli bu ölüm aydınlatılacak. Şimdi Ümraniye'ye Kozinoğlu'nun mezarının bulunduğu bölgeye hemen gidelim. Arkadaşım Alihan Tok bize son gelişmeleri aktaracak. Alihan günaydın, kolay gelsin. Nedir sendeki bilgiler, son durum? Kaç gibi açılacak?
1: Günaydın, evet. Fethi Kabir işleminin bugün yapılması planlanıyor. Ama burada tabii en önemli unsur Fethi Kabir işleminden sonra neler olacak, hangi raporlar oluşturulacak. Tüm bunlar da aslında soruşturmanın seyrini belirleyecek. Şimdi soruşturmaya baktığımızda son olarak ikinci dalgada 9 kişi daha gözaltına alınmıştı. 2 gazeteci ve 7 sağlık personeli. Onlar kimler? Onlar Kaşif Kozinoğlu'nu hastaneye götüren ambulans şoförü, içindeki sağlık çalışanları, acil tıp teknisyenleri. Çok önemli çünkü orada Kozinoğlu hastaneye götürülürken birçok farklı iddia var. Kozinoğlu hastaneye götürülürken ambulansın değiştiği, sederi doğrulduğu ama tekrar bir müdahaleyle hastaneye gittiğinde hayatını kaybetmiş olduğu. Tüm bunlar çok ciddi iddialar, kritik iddialar. Dolayısıyla bu iddialar ışığında bu gözaltı kararları da verildi. Şimdi bunun yanı sıra daha önceden de biliyorsunuz cezaevi çalışanları vardı. Cezaevi çalışanları hakkında da bir gözaltı kararı vardı. O 9-10 cezaevi çalışanı adliyeye sevk edildi. Şimdi Fethi Kabir işlemini bekliyoruz. Kozinoğlu'nun Ümraniye'de Kocatepe Mezarlığı'nda bulunuyor mezarı. Buradan örnekler alınacak. Bu örnekler toksikolojik incelemelerden, kimyasal incelemelerden geçilecek. Sadece Kozinoğlu'ndan değil aynı zamanda topraktan da burada örnekler alınacak. Bu örnekler yeni bir rapor oluşturmak adına çok önemli olacak ve o raporla birlikte Kozinoğlu'nun ölüm sebebine ilişkin tüm deliller yeniden incelenmiş olacak. 3 adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinden oluşan heyet burada bu işlemi gerçekleştirecek. Alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler ile hem ceza infaz kurumunun kamera görüntüleri hem de 112 kayıtları hem de hastane belgeleri birlikte değerlendirilecek. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü burada Kaşif Kozinoğlu ilk kalp krizi geçirdiğinde böyle bir rahatsızlığı olduğunda aslında acil durum butonuna basmıştı. Bu butona bastıktan sonra geç cevap verildi, geç dönüldü. Bununla ilgili işte radyonun sesini açtı bir firari, FETÖ'cü bir firari gardiyanın. Yurt dışında kendisi zaten, darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçmıştı.

0: onun radyonun sesini arttırdığı, bu alarmın duyulmamasını sağladığına dair iddialar var. Dolayısıyla burada güvenlik kamerası görüntüleri de çok önemli. Herhangi bir müdahale yapıldı mı ve bu kamera görüntüleriyle beraber 112 kayıtları, ambulans neden değiştirildi, işte otoban kenarında 10 dakika neden bekletildi, neden yeni bir ambulansa ihtiyaç duyuldu, içinde doktor neden yoktu, tüm bunlar dolayısıyla burada tekrar gün yüzüne çıkacak. Kimyasal incelemeler de bunun için çok önemli. Çünkü burada şimdi kemik ve dişlerden birçok farklı ağır metaller ve kimyasal maddeler aslında araştırılabilir. Dolayısıyla bu alınacak hem kemik örnekleri hem de toprak içerisindeki ağır metaller yıllar sonra bile tespit edilebiliyor. Bunun için de işte parafin blokların mevcutsa mezardan çıkarılacak her türlü örnekten çok daha değerli olabilir. Dolayısıyla yeni teknolojiyle yeniden analiz edilebiliyor. Kozinoğlu açısından da aranan aslında kalp hastalığı bulunan Kozinoğlu'na kalp ritmini, tansiyonunu etkileyebilecek ya da ölümünü kolaylaştırabilecek başka bir kimyasal madde verildi mi? Çünkü neden? Kendisi Fethullahçı terör örgütünün aslında hedefindeydi. Özellikle Asya'da, Özbekistan'da yaptığı çalışmalarla birlikte ki o dönem Fethullahçı terör örgütü birçok farklı noktada devletin içerisinde de örgütlendiği için ve hedefine koymuştu Kaşif Kozinoğlu'nu. Daha sonraki çıkan belgelerde, yazışmalarda aslında hedefte olduğunu da ispatlar nitelikte yazışmalar, konuşmalar var. Dolayısıyla Kozinoğlu şu anda hayatını kaybetmesi, vefat etmesinin FETÖ'nün bir parmağı olduğu en büyük iddia. İşte o dönemin ki kendisinin zaten acil durum butonuna bastıktan sonra o radyonun sesini arttıran gardiyanla alakalı da darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçması, burada da zaten Fethullahçı terör örgütünün bir mensubu olması da bu şüpheleri arttırıyor ki orada Silivri L tipi bir nolu cezaevine de girerken Kaşif Kozinoğlu gözaltına alınıp işte o hapishaneye konulmadan kısa bir süre önce o hapishaneye girdiği de biliniyor. Tüm bu şüpheler şimdi artık şunu gözler önüne seriyor. Evet, Kaşif Kozinoğlu Fethullahçı terör örgütünün Asya'daki yapılanmasını izlediği ki hayatını kaybettikten sonra özellikle Orta Asya'da Fethullahçı terör örgütünü temizlemeye yönelik operasyonlarda onun yaptığı çalışmalar önce oldu, yardımcı oldu. Hedefe mi kondu ve hapishanede kalp krizini tetikleyecek ilaçlar, vitaminler verildi mi? Çünkü kendisi ilaç ve vitamin de istiyordu aslında. Kendisi yani hapishane içerisindeyken ilaç istiyordu, vitaminler veriliyordu kendisine. Buna herhangi bir dış müdahale yapıldı mı? İşte bu çok önemli olacak. Burada 12 Kasım 2011'de Silivri Birnoğlu L tipi cezaevindeyken fenalaşmıştı. Ve aslında acil durum butonuna bastı ama müdahalelere rağmen Kozinoğlu hayatını kaybetti. Kozinoğlu'nun koğuşundan sorumlu gardiyan acil durumun butonunu bastığında sesini duyduğu anda buna rağmen radyonun sesini yükselttiği ve müdahalede bulunmadığı ileri sürülüyor. Aslında resmi olarak 11 şüpheli ilk aşamada gözaltı kararı verildi. Bu gözaltı kararından sonra 10'u buradaydı ve biri yurt dışında firari. Onun için de zaten gözaltı kararı verilmişti. Daha sonra ikinci dalga operasyonda bu kez sağlık çalışanları. Kozinoğlu evet hastaneye kaldırılacaktı ama bahsettiğimiz gibi geciktirildi. Geciktirildikten sonra da zaten artık ambulans çalışanlarının da burada şüpheli olduğu içerisindeki işte doktor bulunmadığı, geç yanıt verildiği, ambulansın değiştirildiğine dair de burada ciddi şüpheler vardı. Dolayısıyla tüm bunlar ışığında artık bahsettiğimiz gibi yeni gözaltı kararları verildi. Burada tabii dün ifadeleri alınan, o dönem jandarma er olarak görev yapan bir şüpheli tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Ve talep doğrultusunda bir şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Dünkü bahsettiğimiz o adliyeye sevk edilen aslında cezaevi çalışanları açısından bir tutuklama var şimdilik son olarak. Ama soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bahsettiğimiz gibi Fethi Kabir işleminden sonra aslında oluşturulacak rapor çok daha net bir şekilde tabloyu gözler önüne serecek. Takipçisi olacağız ve sizlere aktaracağız.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Alihan Tok aktar.

0: Gelişmeleri bu şüpheli ölüme ilişkin mezarın açılması bekleniyor detaylı otopsi için. Şimdi Ahbap Derneği'ne yönelik 5. dalga operasyona bakacağız. Gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturmada bilirkişi raporları ve yeni deliller tek tek incelendi. Dernekten mal ve hizmet alımı adı altında para çıkışı tespiti var. Bu kişiler ve şirketleri mercek altına alındı. Yeni dalga operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklandı. 29'u ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Efendim, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan ve 2017 yılından bu yana firari olan suç örgütü lideri İslam Yakut, MIT ve emniyetin operasyonuyla İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu baronunun yakalandığı haberini de Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek, zanlının yurt içi ve dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiğini vurguladı. İslam Yakut'un İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve MIT'in ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Bakan Gürlek, Yakut'un liderliğini yaptığı örgütün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğunu da kaydetti. Zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla da sürdüreceğiz dedi. Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da görev yapan adliye muhabirlerini bakanlıkta kabul etti. Kamuoyunun yakından takip ettiği birçok soruşturmayla ilgili son durumu da paylaştı. Ucu nereye giderse gitsin ifadesini de tekrarladı. Hem FETÖ hem de suç örgütleriyle mücadelede kararlıyız dedi.
1: Gülistan, Kozinoğlu, Ahbap, Alihan Kuriş dosyaları soruşturmalardaki son durumu paylaştı. Hem FETÖ hem de suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da görev yapan adliye muhabirlerini bakanlıkta kabul etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına sözü getirdi. 4 ayda faili meçhul 40 dosyayı aydınlattık dedi. Bakan Gürlek, Gülistan doku soruşturmasına dair çok önemli bir gelişmeyi de duyurdu. Kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi. Bu yönde bazı beyanlar ortaya çıktı dedi. Rojin Kabayı soruşturmasında da cep telefonu üzerinde teknik incelemelerin sürdüğünü belirtti. Ve eski MIT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü. Gürlek, 15 yıl aranın ardından raftan indirilen dosyayla ilgili FETÖ'nün hedefi haline getirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmelerin incelendiğini söyledi. İleride büyük tablonun daha net ortaya çıkacağını düşünüyorum dedi. Akın Gürlek, Alihan Kuriş soruşturması için de Almanya'dan adli yardım talebinde bulunduk dedi. Adalet Bakanı Ahbap Derneği soruşturmasında gelinen aşamayı da paylaştı. Haluk Levent bir iyilik sembolüne dönüştürüldü diyen Gürlek, dosyadaki çok sayıda taşınmaza ilişkin işlemlere dikkat çekti. Bu taşınmaz devirlerinin başka bir mali ilişkinin parçası mı olduğu veya sisteme para sokmaya yönelik bir mekanizma bulunup bulunmadığına ilişkin iddiaların araştırıldığını söyledi. Adalet Bakanı dini duyguları sömüren suç yapılarının üzerine kararlılıkla gidilecek mesajı verdi. Dini duygular üzerinden kendisine özel bir mali alan ya da ayrıcalıklı bir yaşam düzeni oluşturan yapılara karşı hukuk çerçevesinde mücadelemiz devam ediyor açıklaması yaptı. Sosyal medyadaki menzil cemaati operasyonu iddialarına yanıt verdi.
2: Bizim bir cemaatle, dini oluşumla veya sivil toplum kuruluşuyla ilgili özel bir gündemimiz yok. Ancak bir yapı din kisvesi altında devleti ele geçirmeye yönelik faaliyet yürütürse veya suç teşkil eden yöntemlerle maddi menfaat sağlarsa, yetkili savcılıklar deliller çerçevesinde hukuken gerekeni yapar.
1: Gürlek, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların da devam edeceğini söyledi. Uyuşturucu da kesinlikle taviz vermiyoruz ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı FETÖ ile mücadeleye de değindi. Bu örgütün amaçlarından ve yöntemlerinden vazgeçtiğini düşünmemek lazım diyen Gürlek, yeni yapılanma arayışlarına dikkat çekti. Sızma girişimlerine karşı devlet son derece dikkatli dedi. Ve Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası. Başka soruşturma

0: Soruşturmalarında devam ettiğini söyleyen Gürlek, ek iddianameye konu olabilecek yeni delil, rapor ve hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz turuna memleketi Rize'den başladı. Güneysu'da halka seslendi. İlk kez seçim mesajı da verdi. Önümüzdeki seçimi başarıyla atlatacağımıza inanıyorum diyor.
2: Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti. Hemşerilerinin yoğun sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan seçim mesajı verdi. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
2: Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
3: Erdoğan, Güneysu'da cuma namazını kılacak. Ardından kent genelinde yapımı tamamlanan eğitim, spor ve sosyal yaşam projelerinin olduğu yatırımların açılışını yapacak. Açılışı yapılacak projeler arasında Rize Millet Bahçesi, Yağlıtaş Toki, İyidere Millet Bahçesi, Kendirli Toki, İkizdere futbol sahası da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Rize'nin ardından Samsun'u ziyaret edecek. Faaliyetlerine başlayan 1458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılış törenini gerçekleştirecek.
1: Ve siyasetin gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulü. Önceki akşam gerçekleşmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'nın sorunlarının görüşmede gündeme geldiğini söyledi. Gayet doğal bir görüşme dedi. Yeni Parti ve CHP'den de açıklamalar var.
4: Arkadaşlar, gayet doğal bir görüşme. Sayın Cumhurbaşkanımızdan pek çok belediye başkanı randevu talep etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi programlarının uygunluğuna bağlı olarak kendi takdirleriyle çeşitli zamanlarda bu randevuları vermektedir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulüne dair bu değerlendirmeyi yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımız şehirlerin sorunlarının çözümünde çok hassastır dedi.
4: Ahlat dönüşü Sayın Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyor. Ankara'nın sorunlarını, önümüzdeki dönemdeki yatırımları ifade etmişler. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii belediye başkanlığından da geldiği için şehirlerin altyapı sorunlarının çözülmesi konusunda her zaman çok hassastır. Parti ayrımı gözetmeksizin çeşitli partilerde mensup belediye başkanlarına zaman zaman bu randevuları verirler. Tabii Ankara başkentimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Her olaydan büyük spekülasyonlar çıkarma konusunda son derece iştahlı bir muhalefet anlayışı var.
5: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'sa bir sorun yok mesajı verdi.
6: Yaptığı açıklamayı da gördüm. Şunu söylüyor, Cumhurbaşkanıyla yalnızca Ankara gündemli ve yalnızca bu büyük yatırımları ilgilendiren konuşmalar yaptık. Ben buraya gitmeden evvel genel başkanıma bilgi sundum diyor. Burada da bir sorun yok. Ankara'nın hizmetini olmaya devam edeceğim. Kimseyi de hayal kırıklığına uğratmayacağım. Kimse buralardan senaryo üretmeye çalışmasın. Dedikodu üretenleri yalanlamaktan bıktık. Onlar utanmaktan bıkmadılar diyor.
5: CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan da görüşmeye dair açıklama geldi.
7: Yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Düşüncelerini, fikirlerini, görüş alışverişinde bulunmalarını, taleplerini iletebilir. 9 Eylül günü bizim yapacağımız etkinliğe hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir. Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Sayın belediye başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik.
1: Mansur Yavaş'ta yaptığı açıklamada eğer bu tutumumdan bir rahatsızlık duyuluyorsa gerekeni yapmaktan da çekinmem diyor. Yani Yeni Parti ve CHP arasındaki o denge politik.

0: politikasını sürdüreceği anlaşılıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre süreci de başladı. 14 Şubat'a kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Ardından toplanacak parti meclisinde kurultay tarihi de belirlenecek. Kongre takvimi CHP sözcüsü Müslüm Sarı tarafından açıklandı. Takvime göre üye çizelgelerinin 28 Ekim'de askıya çıkarılacağını, ilçe kongre delegesi seçimlerinin ise 11 Kasım'da başlayacağını duyurdu. Şimdi takvime göre 12 Aralık itibariyle ilçe kongreleri, 16 Ocak'ta ise il kongreleri başlayacak. 14 Şubat'ta tüm il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Sarı bu süre içinde CHP ile ilgili yargı sürecinin kesinleşmesini de beklediklerini kaydetti. Ardından parti meclisi toplanarak genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği o büyük kurultay tarihi belirlenecek. Efendim, saatlerimiz 8.17'yi gösteriyor. Gelin bir İstanbul'da trafiğin durumuna bakalım. Yoğunluk %53 civarında. Yani hani köprülerde tabii bir yoğunluk var. Özellikle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte sahil şeritleri açık. Köprülere bağlanan ana arterler, yollar, bağlantı yollarında yine bir yoğunluk olduğu görülüyor. Asıl pazartesinden itibaren İstanbul'un çilesi trafiği başlayacaktır. Çünkü okullar açılıyor. Bir de pazartesi günü havanın yağışlı olması bekleniyor. Bu hafta uyum haftası başlamıştı okullarda ama henüz o denli sirayet etmemiş görünüyor trafiğe. Çünkü %53 civarında şu anda trafiğin durumu, yoğunluğu İstanbul'da. Bakalım pazartesinden itibaren %80'leri, 90'ları görürüz diye tahmin ediyorum. Şimdi ABD 11 Eylül terör saldırılarının 25. yıl dönümüne hazırlanıyor. Bu kapsamda New York'ta yapılan drone gösterisinde ikiz kuleler dronlarla yeniden oluşturuldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarını anma etkinliklerine drone gösterisiyle başladı. Yapılan etkinlikte dronlar yıkılan ikiz kuleleri canlandırdı. New York kenti 11 Eylül terör saldırılarının 25. yıl dönümünü anmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda kentte bir drone gösterisi yapıldı. Saldırılarda hayatını kaybeden 2977 kişinin her biri için bir drone kullanıldı. Işık gösterisinde dronlar ikiz kuleleri oluşturdu. Dronlar daha sonra sarmal haline gelerek göğe yükseldi. New Yorklular gösteriyi ilgiyle izledi. Aralarında saldırıda yakınlarını kaybedenler de vardı.
2: O gün sadece eşimi kaybetmedim. Arkadaşlarımı ve iş arkadaşlarımı da kaybettim. Tek isteğim, insanların onların fedakarlığını hatırlaması ve hepimizin bu topluluğun bir parçası olduğumuzu bilmesi. Biz New Yorkluyuz. Her zaman da New Yorklu kalacağız ve birbirimize kenetlenmeliyiz.
1: Etkinliğin organizatörleri gösteri için saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarından ve saldırıdan kurtulanlardan destek aldıklarını açıkladı. El-Kaide'nin 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı saldırıda New York'un simgelerinden ikiz kuleler hedef alınmıştı. Canlı yayında çöken kulelerde resmi rakamlara göre 2977 kişi hayatını kaybetmişti.
0: ABD Başkanı Trump da Kasım ayında yapılacak ara seçimler için hazırlıklara başladı. Vaatlerini sıraladı. Kongrenin iki kanadında da çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'de kalması halinde her yetişkin ABD vatandaşına $5000 ödeme vaadinde bulundu. Böyle bir taahhüdün şimdi yasal olup olmadığı tartışma konusu.
3: Ara seçimler için kolları sıvadı, vaatlerini sıraladı. Cumhuriyetçi Parti'nin kazanması halinde her Amerikan vatandaşına $5000 vereceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimler için hazırlanmaya başladı. Cumhuriyetçi Parti kongrelerinin ilkinin düzenlendiği Dallas'ta seçim vaatlerini açıkladı. Kongrenin iki kanadında da çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'de kalması halinde her yetişkin Amerikan vatandaşına $5000 ödeme vaadinde bulundu.
4: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate,

0: Kongre tarafından onaylanıyor. Ülkede yaklaşık 270 milyon yetişkin bulunuyor. Bu da 5000 dolarlık bir ödeme yapmanın Amerikan hükümetine yaklaşık 1,3 trilyon dolara mal olacağı anlamına geliyor. Trump daha önce de uygulamaya soktuğu ek gümrük vergilerinden her vatandaşa 2000 dolarlık ödeme yapma vaadinde bulunmuştu. Amerikan Kongresi'nin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti 214'e karşı 218 sandalye ile Senato'da da 47'ye karşı 53 sandalye ile çoğunlukta bulunuyor.
1: Yani 5000 dolarlık seçim vaadi böyle düşünüldüğünde teşvik mi, oy satın alma girişimi mi? Bunu nasıl açıklamak gerek bilemedim. Ve İran'ın ABD, İsrail'in saldırılarında hasar alan füze üretim kabiliyetini yeniden tesis ettiği öne sürülüyor. ABD basınına göre Tahran, yeraltı tesislerinde füze üretimini yeniden başlattı.
2: İran, yeraltı tesislerinde yeniden balistik füze üretimine başladı. İddia Amerikan Wall Street Journal gazetesinden. Gazete haberini ABD ve Orta Doğu uzmanı yetkililerine dayandırdı. Uzmanlara göre Tahran yönetimi stokladığı bileşenleri kullanarak balistik füze üretmeye yeniden başladı. Yer altında kurulan üretim tesislerinde hem sıvı hem de katı yakıtlı füze imalatı yapıldığı öne sürüldü. Haberde füze rampaları ve sanayi tesislerinin saldırılarda ağır hasar aldığı hatırlatıldı. İstihbarat verilerine göre İran'ın güneydoğusundaki Hocir füze tesisinde yoğun faaliyet olduğu ileri sürüldü. Füze ve mühimmatlarını yeraltı tesislerinde depolayan Tahran'ın saldırılara karşı yeni tünel yapımına ağırlık verdiği iddia edildi. Ayrıca İran'ın şu ana kadar savaş öncesine kıyasla daha sınırlı miktarda üretim yaptığına dikkat çekildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Nisan'da İran'ın füze programının işlevsel olarak yok edildiğini ve ülkenin yeni füze üretme imkanından yoksun olduğunu söylemişti. Pentagon sözcüsü de ABD'nin İran'ın füze ve İHA fırlatma kabiliyetini önemli ölçüde zayıflattığını iddia etmişti.
1: İran açık açık ben caydırıcılığımı kaybetmedim diyor. Bu da bize bölgede tansiyonun, gerilimin öyle kısa vadede aslında düşmeyeceğini gösteriyor. Şimdi İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya yaptığı hava saldırısının üzerinden de bir yıl geçti. Katar basını hava saldırısının yapıldığı anlara ilişkin görüntüleri ilk kez yayınladı.
3: İsrail'in Katar'daki Hamas yetkililerine yönelik saldırısının üzerinden bir yıl geçti. Katar merkezli El Arabi televizyonu saldırının görüntülerini ilk kez yayınladı. El Arabi televizyonu İsrail saldırısına dair özel bir habere imza attı. Haberde o gün yaşananlar ayrıntılı olarak ele alındı. Buna göre Amerikan Başkanı Donald Trump Hamas'a yaptığı teklife yanıt verilmesi için 48 saat süre verdi. Katar'daki Hamas heyeti teklifi değerlendirmek için toplandığı sırada İsrail saldırısı gerçekleşti. Habere göre Hamas heyeti saldırıdan şans eseri kurtuldu. Hava saldırısında heyetin bulunduğu bina yerine yakındaki bir başka bina vuruldu. İlk kez yayınlanan o görüntülerde patlama anı net bir şekilde görülüyor. Haberde Katar güvenlik güçlerinin Hamas heyetini tahliye ettiği ve bölgede geniş güvenlik önlemi aldığı belirtildi. İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında Hamas siyasi büro şefi Halil el-Hayye'nin oğlu ve ofis müdürü de bulunuyor. Halil el-Hayye saldırıdan kurtulmayı başarmıştı.
1: Efendim, Yemen'de de hükümet güçleri ve Husiler arasında yaşanan çatışmalar son günlerde arttı. Çatışmalar ülkenin batısında yoğunlaşırken Husilerin stratejik öneme sahip Muha kentini ele geçirdikleri öne sürülüyor.
4: Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar arttı. Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki Muha kentini ele geçirdiği öne sürüldü. Çatışmalar ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki bölgelerde şiddetlendi. İki tarafın da kayıplar verdiği bildirildi. Hükümet kaynakları Husilerin Muha kenti

0: kuvvetini ele geçirdiğini açıkladı. Ayrıca Husilerin Haniş adalarına yönelik saldırı başlattığı öne sürüldü. Hükümet güçlerinin Muha'nın güneyine çekildiği de iddialar arasında. Muha kenti Kızıldeniz'den geçen ticaret için stratejik bir öneme sahip. Husiler Haniş adalarını da ele geçirirse dünya ticareti için büyük öneme sahip olan Babül Mendeb Boğazı'ndaki kontrolü büyük oranda ele geçirmiş olacak. Husiler Kızıldeniz'deki seyir seferin normal şekilde devam ettiğini açıkladı. Çatışmaların savunma amaçlı olduğunu savunan Husiler, Yemen'e yapılan saldırılar biter ve abluka sona ererse saldırılar durur açıklaması yaptı. İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in bazı bölgelerini kontrol ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.
1: Ve İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Suriye topraklarında İsrail birliklerini ziyaret ederken ortaya çıktı. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini iddia ediyor. Tabii bu ziyarete Suriye'den, Ürdün'den sert tepki var.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'ndaki İsrail birliklerini ziyaret etti. Başbakan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol altında tuttuklarını savundu.
3: Hermon Dağı'nın zirvesindeyiz. Şam burada, Lübnan orada, Suriye Golan Tepeleri orada ve Hermon Dağı'ndan Yermuka ve oradan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol ediyoruz. Daha önce hiç görülmemiş mutlak bir kontrol. Sınırımızda hiçbir terörist ordunun yerleşmesine izin vermeyeceğiz.
2: Netanyahu'ya Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı da eşlik etti. Başbakan ana hedeflerinin ise İran rejimini yenmek olduğunu ve buna çok yaklaştıklarını ileri sürdü. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu'nun ziyaretinin provokatif bir adım olduğunu belirterek kınadı. Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirildi. İsrail'in 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına dönmesi için uluslararası topluma çağrı yaptı. Ürdün de ziyareti kabul edilemez bir provokasyon olarak nitelendirerek kınadı. Golan Tepeleri yakınındaki Şeyh Dağı, Suriye-İsrail temas hattına hakim konumu nedeniyle stratejik önem taşıyor. İsrail, dağın bazı bölümlerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.
1: Elbette bu ziyaret sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi bir mesaj da içeriyor. Yani sahadaki o fiili kontrolünü aslında kalıcı bir güç gösterisine çevirme niyetinde, tıpkı Gazze'de olduğu gibi. İsrail'de bir Filistinli mahkumun cezaevinde dövülerek öldürülmesine ilişkin soruşturma gardiyanların yazışmalarını ortaya çıkardı. Muhalif Haaretz gazetesinin ulaştığı mesajlar gardiyanların Filistinli mahkumun ölümünü de kutladığını, mahkumlara yönelik o işkencenin rutin hale geldiğini gösteriyor.
2: Filistinli mahkumları kanlar içinde kalana kadar dövdüler. Organlarını patlattılar. Vahşi işkencelerle öldürdüler. Hepsi İsrail'in Ketziot cezaevinde yaşandı. Haaretz gazetesinde yer alan yazışmalar Filistinli mahkumlara yönelik ağır şiddet iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Habere göre Filistinli mahkum Sahir Semih Ebu Asab'ın Kasım 2023'teki ölümüne ilişkin soruşturmada gardiyanların telefon mesajları delil dosyasına girdi. İddianameye göre Ebu Asab, hücresine giren gardiyanlar tarafından ağır şekilde dövüldü. Aldığı darbeler kalbinde hasara yol açtı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan yaklaşık 3 yıl sonra 12 gardiyan hakkında iddianame hazırlandı. Soruşturmaya giren WhatsApp mesajları şiddetin boyutunu ortaya çıkardı. Gardiyanlardan biri mesajında Asab'ın ölümünden "Aşkım, son durum, az önce öldü" diyerek bahsetti. Başka yazışmalarda ise mahkumların dövülmesinin rutin olduğunu anlatan ifadeler yer aldı. Bir gardiyan da sorgusunda mahkumları dövmeleri gerektiğini anladıklarını ve komutanlarının o gece yapılacaklar için üstlerinden onay aldığını söyledi. Haaretz'e göre kadın gardiyan Avia Arusi'nin o akşam sevgilisine attığı mesajlar şiddetin münferit olmadığını, cezaevinde yerleşik bir uygulamaya dönüştüğünü gösteriyor. Haberde müfettişlerin tüm yazışmalara rağmen mahkumların rutin olarak darp edildiğini anlatan mesajlarla

0: ilgilenmediğine dikkat çekiliyor.
1: Bana içme! Ulan işte tabak içme!
2: Yani gerçekten dehşet verici bu yazışmalara bakıldığında mahkum. Buradaki mesele sadece bir mahkumun da ölümü değil. Orada cezaevinde sistematik bir işkence var. Ve maalesef dünyanın tartışmaya açmadığı cezasızlık kültürü. Şimdi Venedik Film Festivali'nde ilk kez gösterilen Naza adlı belgeselde İsrail'in Filistinlileri nasıl hedef aldığına dair kan donduran detayları ortaya çıkardı. Belgesele konuşan İsrail'i görevliler Gazze'de yaşayan Filistinlilerin telefonlarına sızıldığını, sivillerin yapay zeka yardımıyla hedef alındığını söyledi.
3: İsrailli gazeteci ve belgeselciler İsrail'in Gazze'deki katliamları hakkında yeni bir belgesel hazırladı. Naza adlı belgesel Venedik Film Festivali'ndeki ilk gösteriminde 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Belgeselde bazıları hala görevde olan İsrail istihbarat görevlileri ve askerlerle konuşuldu. Naza adı verilen sistemin nasıl çalıştığının detayları paylaşıldı. İbranice'de ikincil zarar anlamına gelen Naza, yapay zeka yardımıyla Filistinlileri hedef almak için kullanıldı. Filistinlilerin telefonlarına sızan sistem, bina içinde kaç kişinin yaşadığıyla ilgili detaylı bilgiler verebiliyordu.
4: אני מקבל ממש מיפוי לכל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
3: Belgesele konuşan İsrailli görevliler binada siviller olmasına rağmen saldırı emri verdiklerini itiraf etti. Bazı saldırılarda bir hedefi vurmak için 500 sivili öldürmeye izin verildiği aktarıldı. Belgesel ilk kez Venedik Film Festivali'nde gösterildi. Gösterimin ardından Oscar ödüllü yönetmenler Yuval Abraham ve Rahel Shor 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Yönetmenler 2024'te yayınlanan Başka Ülke Yok adlı belgeselleriyle Batı Şeria'daki evlerinde kalabilmek için mücadele veren köylülerin hikayesini anlatmıştı. İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yaptığı saldırılarda en az 73 bin Filistinli'yi öldürdü. En az 174 bin Filistinli ise saldırılarda yaralandı. Gazze'deki saldırılarda enkaz altında kalan Filistinlileri çıkarma çalışmaları ise hala devam ediyor.
2: Efendim, NATO Genel Sekreteri Rutte'de Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ankara'daki NATO zirvesini işaret ederek gözdağı verdi. Savunma konusunda ciddi olduğumuzdan şüphe ediyorsa zirveye bakması yeterli diyor. NATO 3.0'ı inşa etmeye kararlıyız dedi.
0: Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne işaret etti. NATO 3.0'ı inşa etmeye kararlıyız dedi.
5: Wants to defeat us. But we are united.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Berlin'de düzenlenen Almanya Büyükelçiler Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu. Rutte'nin gündeminde Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi vardı.
5: To deter and defend.
6: Ankara Zirvesi'nin ardından bir şey açıkça görülüyor. Müttefikler daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa inşa etmeye kararlı. Buna NATO 3.0 diyoruz. Bugün Avrupa genelinde savunma alanındaki çabalar hız kazanıyor. Ancak daha temel bir değişim de yaşanıyor. Gerçek bir zihniyet değişimi görüyorum.
0: Rutte, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Putin veya başka biri savunmamız konusunda ciddi olduğumuzdan hala şüphe ediyorsa Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine bakması yeterli dedi.
6: Rusya'nın her ay 40 binden fazla askerinin öldüğü veya ağır yaralandığı tahmin ediliyor. Bu ağır kayıplara rağmen Putin savaşı sona erdirme konusunda herhangi bir istek göstermiyor. Rusya'nın son dönemdeki düşmanca eylemleri sorumsuzca, ancak biz korkmuyoruz.
0: Rutte, Rusya'nın uzun vadeli tehdit teşkil ettiğini belirterek, kendimizi savunma konusunda ilerlemeye devam etmeli, saf olmamalıyız ifadesini de kullandı.
2: Bu Rusya'ya karşı daha caydırıcı, yani daha net bir çizgiye geçeceğini de gösteriyor aslında NATO'nun. Bir savunma düzeni kurmaya hazırlanıyor belli ki bu ifadelere bakıldığında. Norveç Başbakanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin saldırıdan kıl payı kurtulduğunu söylemişti. Dün ekrana

0: getirmiştik. Şimdi Başbakan'ın açıklamasına göre Zelenski'nin uçağı Moldova'dan kalktığı sırada Rus İHA'sı tarafından vurulmaktan son anda kurtuldu.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin uçağı saldırıdan kıl payı kurtuldu. İddia Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'den geldi. Başbakan Zelenski'nin uçağının Moldova'dan Norveç'e doğru havalandığı sırada Rus İHA'sı tarafından vurulma tehlikesi atlattığını söyledi. Olay Zelenski'nin Norveç Kralı 5. Harald'ın cenaze törenine gitmek üzere Oslo'ya doğru yola çıktığı sırada Moldova hava sahasında yaşandı. Norveç Başbakanı bilginin kaynağını ve İHA'nın uçağa ne kadar yaklaştığını güvenlik gerekçesiyle açıklamadı. Krizin yaşandığı anlarda Moldova hava sahasına iki Rus İHA'sının girdiği tespit edilmişti. İHA'lardan biri boş bir araziye düşerek yangına yol açtı. Diğer İHA ise Romanya hava sahasına ilerledi. Yaşanan ihlal nedeniyle Kişinev Havalimanı'nda uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Kral 5. Harald'ın cenaze törenine katılan Ukrayna lideri, törenin ardından Oslo'dan ayrılarak Kanada'ya geçti. Olay, 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafları yeniden barış masasına oturtma çabaları sürerken meydana geldi. Rusya en son Harkov'un Ozernoye yerleşim birimini ele geçirdiğini, Kiev yönetimi de çeşitli Rus üslerinin vurulduğunu duyurmuştu.
0: İddia doğruysa ve eğer Zelenski hayatını kaybetseydi bu saldırı girişimi değil, savaşın aslında seyrini değiştirebilecek çok ciddi bir eşik olurdu. Rusya-Ukrayna savaşını çok daha tehlikeli bir noktaya taşırdı. Şimdi ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden şiddetlenmesi enerji piyasalarında da hareketliliği arttırdı. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde seyrediyor. Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelere geldi. ABD ise petrol fiyatı tahminlerini yükseltti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki resleşme küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Brent petrol 100 doların üzerine demir attı. İran savaşı 6 ayı geride bırakırken gözler bir kez daha gemi trafiğinin durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Orta Doğu'dan enerji arzında daha fazla aksama yaşanabileceğine dair endişeler arttı. Karşılıklı saldırılar, abluka ve ekonomik yaptırımların etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde seyrederek Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. Amerikan Enerji Enformasyon İdaresi ise bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre bu yıl Brent petrolün ortalama varil fiyatının 91 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Bu fiyat önceki raporda 86 dolar olarak tahmin edilmişti. Piyasaya sunulan petrol miktarının azalmasının genellikle arzı daraltarak fiyatları yukarı çektiği belirtiliyor. Uzmanlara göre artan fiyatlar küresel enflasyonu körükleme ve ekonomik büyümeyi yavaşlatma riski taşıyor.
0: Şimdi eğitimle ilgili Sabah gazetesinden hemen bir haber paylaşalım sizlerle. Sınav baskısı azalacak, zirvenin yolu açılacak deniyor. Şöyle ki, sınavda öğrenci alan lise sayısını düşürmeyi planlayan Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı da %35 hafifletti. Bu yıl PISA'da rekor kıran Türkiye, bu reformlarla eğitimin üzerindeki baskıyı azaltarak 2029'da ilk 5'e girmeyi hedefliyor. Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı sınav odaklı eğitim üzerindeki baskıyı azaltmak için yeni adımlar atılacağını açıkladı. Sınavlı öğrenci alan orta öğretim kurumlarının sayısı ve kontenjanını azaltmamız gerekiyor. Orada kademeli bir politika takip ediyoruz. Hedefimiz 2029 PISA'da ilk 5'te olmak diyor. Bakan Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçlarının açıklandığı Slovakya'nın başkentinde gazetelerin eğitim editörleriyle bir araya geldi. Asıl hedefimiz burada tabii OECD ülkeleri içinde ilk 5'te yer almak. Bir sonraki PISA uygulaması 2029'da Türkiye Yüzyılı Marif Modeli eğitimi alan öğrencilerin çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Biz bütün okullarımızın listesini verdik. Hiçbir şekilde karışmadık. Öğrencileri de okulları da OECD belirledi diyor. İşte bu başarıya ilişkin gelen bir takım eleştiriler de vardı.

0: Veli mahalle baskısıyla değil, ilgisine, yapabileceği işe göre çocuğunu teşvik etsin. Üniversite tercihlerini bile çocuklar kendileri yapamıyor. Çocukları biraz özgür bırakalım. Yeteneklerine, becerilerine göre en çok istedikleri mesleği seçsinler diyor. Devam edelim. ABD'li teknoloji devi de Apple ilk katlanabilir iPhone modelini tanıttı. Yeni CEO'sunun ilk kez sahneye çıktığı bu tanıtımda yeni telefon modellerinin yanı sıra kulaklık, akıllı saatler de vardı.
1: This is iPhone Duo.
2: Amerikalı teknoloji devi Apple merakla beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu tanıttı. Katlanabilir telefonun yanı sıra yeni nesil kulaklık ve akıllı saat modelleri de sahneye çıktı. Etkinliğin dikkat çeken bir diğer gelişmesi, 1 Eylül'de Tim Cook'tan görevi devralan yeni CEO John Ternus'un ilk kez sahneye çıkması oldu. Ternus, yeni telefonu son derece kişisel ve ihtiyaç duyulan anlarda akıllı çözümler sunabilen bir cihaz olarak tanımladı. iPhone Duo açıldığında içerik görüntüleme, oyun oynama ve çoklu görevler için 7,6 inçlik iç ekrana sahip olacak. Amerikalı teknoloji şirketi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo'yu tanıtmasının ardından diğer iPhone modellerine de $100 zam yaptı. Katlanabilir telefonunsa başlangıç fiyatı $1,999 olacak. 16 Ekim'de ön siparişi açılacak telefon 23 Ekim'de 70'ten fazla ülkede satışa sunulacak. Türkiye'de ise başlangıç fiyatı 229 bin lira olacak.
0: Efendim, yapay zeka devi, antropik çalışanı Jacob Cox'un bu teknolojinin 10 yılın sonuna kadar insanlığı öldürebileceğini savundu. Şimdi şirketin araştırmacısı Habinger de bu görüşe katıldığını söylüyor. Uyarıda bulundu.
2: Yapay zekanın insanlığı yok etme ihtimali %10'dan fazla mı? Yapay zeka şirketi Anthropic'te görev yapan araştırmacı Evan Habinger, önümüzdeki 10 yıl içinde böyle bir riskin bulunduğunu ileri sürdü. Üstelik Habinger'e göre süper zekanın kontrolü için henüz net bir çözüm de yok. Tartışmayı başlatan isim Anthropic'ten istifa eden araştırmacı Jacob Cox'un oldu. Cox'un, yapay zeka şirketlerinin kendi kendini geliştirebilen süper zekaya ulaşmak için kontrolsüz bir yarış içinde olduğunu öne sürdü. Gelecekte bu sistemlerin siber saldırılar düzenleyebilecek ve insanüstü kapasitelere ulaşabilecek düzeye gelebileceği uyarısında bulundu. Cox'un yapay zeka geliştirenler bu teknolojinin 10 yıl içinde hepimizi öldürebileceğine inanıyor paylaşımına Habinger'den destek geldi. Yapay zekanın tüm insanları öldürebileceğine gerçekten inanıyoruz diyen Habinger, bu olasılığı %10'dan fazla gördüğünü söyledi. Anthropic'in çaba gösterdiğini, ancak süper zekayı insan değerleriyle uyumlu hale getirecek net bir planın henüz bulunmadığını belirtti. Nobel ödüllü yapay zeka uzmanı Jeffrey Hinton da İngiliz yayın kurumu BBC'ye yaptığı açıklamada %10'luk risk tahminini mantık dışı bulmadığını söyledi. Hinton, gelişmiş yapay zekanın siber ve biyolojik saldırılarda kullanılabileceği uyarısında bulundu.
0: Tabii burada ürkütücü olan bu teknolojiyi geliştirenlerin yarın bir gün yani kendilerinin dahi bunu öngörememesi, başımıza ne geleceğini bilememesi biraz ürkütücü galiba, evet. Hüseyin.
3: Bu tavşanların çoğalmasına benziyor. 3 tane tavşan bırakıyorlar bir alana. 6 ay sonra 500 tane tavşan orayı istila etmiş oluyor. Biz böyle olacağını bilmiyorduk. Kontrolden
0: çıktı. Bu kadarını hesaplayamamıştık.
3: Ya hesaplıyorlardır muhtemelen Semiha. Bu kadar basit değildir. Yani.
0: Ama kendileri de korkuyor ve öngöremiyorlar işte. İstifa etti adam.
3: Evet. Ben de çok olumlu şeyler düşünmüyorum bununla ilgili ama hava durumunda olumlu şeyler düşünüyorum. İstersen geçebilirim oraya.
0: Peki, ben sözü şimdi Hüseyin'e bırakıyorum. Bakalım nasıl sana. Bir hafta sonu ve hafta olacak.
3: Tamam. Hadi. Hemen bakalım şöyle. Önce sıcaklık haritasına şu taraftan bakalım. Çünkü bu gelecek günlerin yağış haritası. Efendim, geçtiğimiz günlerden bu yana biraz serin, üşütüyor hava gece ve sabah. Hani insanlar artık battaniye kullanıyor. İstanbul'da bile, Ankara'da, İzmir'i bilemiyorum. İzmir'de gece sıcaklıkları 22-23 derecelerde hala. Çok soğuk değil. Ama bakın, Türkiye'de hava mevsim normallerinden sıcak geçecek. Bu hafta sonu, pazartesi de dahil buna aslında. Pazartesinin büyük kısmı da 3 gün daha bol güneşli bir yaz havası var Türkiye'de. Şu Orta ve Doğu Karadeniz'deki renkler bakın, kırmızı kahverengi arası işte çok sıcak. Yani mevsime göre sıcak Samsun, Trabzon arası bir havamız var. Bu hafta sonu yaz yeni mi geldi diyeceksiniz. Haklısınız.

0: Sonbahar geldi ama Doğu Karadeniz'e yaz yeni geldi diyebilirim. Yağışlar kesildi, daha nem oranları azaldı, değişti, gece saatleri daha ferah uyutuyor derken 14-15 Eylül'de işte şu mavilik Türkiye'nin kuzey kuzeybatısından sokulan yağışlarla birlikte gelecek. Yani İstanbul'da, Bursa'da, Batı Karadeniz'de özellikle ve Trakya'da zaman zaman 14 Eylül Pazartesi okulların da açılmasının o güne denk gelmesi biraz trafiği artırır ama 14 Eylül Pazartesi yağmur ihtimali var. Bir de pazar akşamı İstanbul ve çevresinde gök gürültülü yağmur geçiş yapabilir şu alanda İstanbul'da ve zayıf bir şekilde de Batı Karadeniz'de. Pazar akşam ve gece arası yağmur ihtimali var. Bir de pazartesi sabah öğlen arası yine İstanbul çevresinde uzun zamandan sonra yağmur görebilme ihtimalimiz olacak. Ancak şimdi bazı hava durumu uygulamalarında bugünlerde en fazla aldığımız soru, İşte Bodrum'da, Çeşme'de gelecek hafta tatile gidiyoruz. Bir hafta yağmur gösteriyor. Gösteriyor ama kim gösteriyor efendim? Bazı kaynaklara, körü körüne bağlı hava durumu kaynaklarına yıllardır oradan takip ediyorsanız tutarlılıklar, accuracy denen hadise düşük kaldı. Artık çağımızda bakın az önceki haberlerde de gördünüz yapay zeka, işte süper bilgisayarların katkısı ne hale gelecek? İşte bu meteoroloji, atmosfer bilimlerini de etkiliyor ve yeni araçlar, daha yeni sistemler, daha iyi uygulamalar bulmak mümkün. Gelecek haftadan itibaren bir hafta yağmur yok. Bodrum'da, Çeşme'de, Fethiye'de, Alanya'da, Manavgat'ta tatile gidecekseniz rahat olun. Yeni yağmur görüntüsü haftaya çarşamba belki şu alandan geçiş yapabilir. Yani bir gün gelecek 10 gün içerisinde bir gün ya da yarım gün yağmur ihtimali var tatil yapılabilecek beldelerde. Yani böyle uzun süreli bir yağış beklemiyoruz. Tekrar hatırlatalım. Ha, sıcaklıklar azalır mı? Azalır. 25-24 derecelere düşer. İzmir bile 24 dereceye düşecek gelecek hafta pazartesi, salı özellikle. Bu başa döndü animasyon. Şimdi bugünkü hali bu. Şu anda sıcağız. 3-4 gün daha sıcak gidiyoruz. Ardından o serin hava geliyor. Ve Balkanlar çevresindeki rüzgarlar biraz bizi serinletiyor. Evet ama güneyde öyle bir hafta yağmur, 5 gün yağmur yok. Tatil havası, yaz havası sürüyor. Tekrarlıyorum, sadece çarşamba günü haftaya bir yağmur görüntüsü veriyor. Şöyle bir 5 günlük yağış toplamında da size göstereyim hatta onu. Bugünden haftaya, çarşambaya kadar toplamayı beklediğimiz yağış miktarı bu. Bir günde değil de 5 gün içerisinde ne kadar yağabilir? Başkent Ankara'da biraz yağmurlu bir salı çarşamba olabilir. Ayrıca pazar gecesi de yağış geçişi görülebilir. Ankara ve çevresinde Çorum, Samsun, bakın Ordu, Trabzon, Giresun gelecek hafta salıdan itibaren yağışlı. Önümüzdeki 3 gün güneşli. İstanbul ve etrafına düşen yağmur miktarı da pazar akşamı ve pazartesi sabah öğlen arası toplasanız 5-6 milimetre. Yani şehri zorlayacak bir yağmur yok. Eğer açık havada bir etkinlik, işte düğün gibi ya da bir takım faaliyetler tekne üzerinde yapacaksanız pazartesi günü biraz rüzgarlı olur, hafif de yağmur olur. Yani budur, bu kadar. Bundan daha fazla ya, kuvvetli yağış, fırtına geliyor İstanbul'da, pazartesi kabusu yaşayacağız. Böyle bir şey yok efendim. Zayıf yağmur yağabilir, düşebilir diyoruz. Batı Karadeniz'e biraz daha fazla olmak üzere. Çok fırtına da yok, rüzgarlı bir pazartesi olacak. Evet ama şimdilik öyle bir kabus senaryosu çizmeye, insanları korkutmaya gerek yok. Yani normal mevsim normallerinde sıcaklıklara düşüyoruz. Üzerimize ceketimizi alır, okula giderken çocukları pazartesi okula öyle göndeririz. Ama onun dışında çok da korkacağımız bir hava yok. Şimdi Doğu ve Güneydoğu'ya da bakalım. O bölgelerimizi atlamayalım. Fazla bir yağış olmadığı için önce batıyı anlattım. Ağrı'da, Erzurum'da, Kars'ta güneşli geçecek. Pazartesi de güneşli, salı da güneşli. Güneydoğu Anadolu'da da Malatya'dan güneye Antep, Diyarbakır, Bitlis, Van çevresinde hava açık ve güneşli. Şurada Antakya, Hatay ve Adana, Pozantı etrafı biraz yağış kaydedebilir. Hem pazartesi hem salı. Hafta içerisinde böyle dağınık, haftaya yayılmış yağışlar var. Pazartesi günü ne olacak da bu yağışlar gelecek? Şu serin hava gelecek işte. Biz de hali hazırda çok sıcaktık. Hem karalar hem üst seviye epey sıcaktı. Yukarı seviyelerden gelen bu soğuk havayla birlikte bakın şu renkler maviye dönüştü. Kuzeybatıda kısmi bir yağışlı pazar akşamı ve pazartesi geçirme şansımız doğdu. Yani hepsi bu. Tekrarlıyorum, büyük bir yağışlı sistem değil, geçiş yapan bir yağmur. Hatta güneye çok da fazla uğramayacak olan bir durum. Çarşamba yağabilir, tekrarlıyorum, haftaya çarşamba. Ancak burada okullar açılmışken burayı değerlendirmek isteyen öğrencilerle işi olmayan, okulla işi olmayan kişiler gönül rahatlığıyla tatillerine gidebilirler. Meteorolojik olarak ciddi bir durum güneyde söz konusu değil diyorum. Tekrar hatırlatmayı yapıyorum. Uzun vadeli tahminlerde de ayrıca bu 14-15 Eylül'deki serin hava geçtikten sonra tekrar topluyor, sıcaklıklar yükseliyor. Yani Eylül ayının son haftası da bugünler gibi sıcak ve güneşli geçecek diye tahmin ediyoruz. Ama hava tahminlerinde bazen uzun vadede değişim oluyor. Olursa biz de aktarırız.
1: Peki, madem ısınıyor, tatil ne güzel.

0: geliyor.
1: Zorla tatile göndereceğim insanlar, öyle bir rahatlık. Ama en çok bunu soruyor. Çünkü bir hafta yağmur varmış, bir hafta nereden baktınız diyor. Hangi cep telefonunu göre. İşte öyle değil. Meteoroloji öyle değil artık. Bir haber çünkü bakın efendim.
0: Peki. Çok teşekkürler Hüseyin Öztel. İyi hafta sonları. Efendim şimdi burada kısa bir araya gidelim. Ardından buradayız. Devam edeceğiz.

0: Karşımda yepyeni bir Yiğit var.
1: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
0: Sizleri kazanmak için buradayız.
2: Size çok teşekkür ederim.
3: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne
2: yapıyorsun?
1: Bakalım bakalım. Amca çok...
0: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
4: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Herkese günaydın, iyi sabahlar, hoş geldiniz. Gün başlıyor'a devam ediyoruz. Saatlerimizde 9'u gösteriyor. Bugün 11 Eylül, günlerden cuma. Haftanın son iş günündeyiz ve gün başlıyor içinde son saat dilimindeyiz. Şimdi 2011'de Silivri cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen bir soruşturma var. Fethi kabir kararı alınmıştı. Mezar açılacak, örnekler alınıp şüpheli ölümün aydınlatılması bekleniyor. Hemen mezarının bulunduğu noktaya gidelim. Ümraniye'ye Alihan Tok orada. Bize son gelişmeleri aktaracak. Alihan, nedir oradaki durum?
1: Evet Semiha Şahin, şimdi Fethi kabir işlemi yapılacak. Fethi kabir işlemi aslında tabii şunun için çok önemli. O dönem hayatını kaybettikten sonra Kaşif Kozinoğlu ciddi bazı soru işaretleri vardı. Ve dolayısıyla şüpheli ölüm olarak şu anda değerlendiriliyor. Ve neden şüpheli ölüm olduğuna dair tüm buluntular, kalıntılar burada netleştirilmiş olacak. Peki ne olacak? Burada alınan örneklerden aslında ne çıkarılması bekleniyor? Birincisi, aslında en güçlü şüphe herhangi bir kimyevi madde, işte kendisine ilaç verildiği çünkü biliniyordu. Bu eklendi mi? Böyle bir dış müdahale var mı ilaçlarından? Bir diğeri de tabii olayla alakalı kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye gelirken herhangi bir dış müdahale tekrar yapıldı mı? Kemiklerinde bir baskı izi. Tüm bunlar aslında yeni tekniklerle ortaya çıkabiliyor. Şimdi Ümraniye'de Kocatepe mezarlığındayız ve burada Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bulunuyor. Şimdi olayla alakalı zaten gözaltılar var. İlk aşamada 10 kişi gözaltına alındı. O gözaltına alınan kişiler de zaten cezaevi çalışanlarıydı. Bir diğer gözaltı, ikinci dalga dün yapıldı. Orada da 7 sağlık personeli ve 2 gazeteci olmak üzere 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlk dalgada gözaltına alınan kişiler adliyeye sevk edildi ve o şahıslardan o dönem jandarma er olarak görev yapmış bir şüpheli tutuklandı. Yani olayda bir tutuklama var ve bir firari de var aslında. Yine yurt dışında görevli gardiyan firari FETÖ ile iltisaklı olduğu zaten tespit edilmiş. Darbe girişiminden sonra da yurt dışına kaçmıştı. Burada Fethi Kabir'de 3 adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikeri katılacak. Buradan örnekler alınacak. Sadece kemik ve diş örnekleri değil Semiha Şahin. Topraktan da örnek alınacak. Yani toprağa sirayet etmiş herhangi bir kimyevi, bir ağır metal var mı? Bunlar tespit edilecek, araştırılacak. Çünkü bunlar uzun yıllar kalabilir. Temel olarak aslında şuna odaklanılıyor. Kalıntılarda olağan dışı toksik veya kimyasal bir madde izi var mı? Kemiklerde ölümle ilişkili olabilecek kırık veya travmatik değişiklik bulunuyor mu? Bulgular doğal ölüm anlatımıyla, yani çünkü orada ne dediler, bir kalp krizi, doğal ölüm dediler. Uyuşuyor mu yoksa dışarıdan müdahaleyi düşündüren bir durum var mı? Burada hepsi 2011 yılında cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları, hastane belgeleri ve mezardan alınacak kemik, toprak, diğer örneklerle birlikte değerlendirilecek. Şu anda ciddi anlamda aslında adli tıp teknikleri gelişmiş durumda. Dolayısıyla yeni yöntemler burada kullanılacak. Peki neden bundan bahsediyoruz? Kaşif Kozinoğlu neden öldürülmüş olabilir? Çünkü Feytullahçı terör örgütünün aslında hedefinde olan bir isimdi. Milli İstihbarat Teşkilatı döneminde Orta Asya'da, Afganistan, Azerbaycan, Bosna, Hersek ve özellikle Özbekistan'da ciddi görevleri vardı. Ve MİT'in Orta Asya, Asya yapılanmasında baş müşavir düzeyinde görev yapıyordu. 2011 tarihli savunmasında aslında 34 yıllık devlet hizmetinin 17 yılında MİT mensubu olarak geçirdiğini belirtiyordu. Şimdi 10 Mart 2011'de tutuklandı. O da TV soruşturması, Ergenekon soruşturması. Aslında Feytullahçı yapılanmaya karşı

0: ciddi çalışmaları olduğu için zaten hedefteydi. Hedefte olduğunu zaten gösteren birçok tespitler var. O örgüt içerisindeki konuşmalarda, Fethullahçı terör örgütü içerisindeki örgüt mensupları arasındaki konuşmalarda da ismi geçiyordu. Hedefte olduğu biliniyordu. Hatta terör örgütünün elebaşına kadar ismi ulaştırılmıştı. Dolayısıyla o dönemin Fethullahçı savcısı tarafından zaten aslında gözaltı kararı verildi ve tutuklatıldı. Ve daha sonra soruşturma 12 Kasım'dan aslında 10 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak ve açıklamalar yapacaktı. Ölüm zamanı da zaten aslında şüpheli. Yani burada savunmasına 10 gün kala hayatını kaybetmesi Silivri cezaevinde şüpheli olayların başında geliyor. Yine o tansiyonu yükseldikten sonra kendisine bir dil altı hapı verildiği de biliniyor. Orada bir müdahale var mı? Bir diğer konu, Kozinoğlu'nun sürekli istediği vitamin hapları var, talep ettiği. Kendisine verilen hapların özellikle vitamin meselesi yeniden araştırılıyor. Bir dış müdahale var mı? Ve tabii ki bir de mektuplar. El yazmaları. Yani burada kayıp bir mektuptan bahsediliyor. Daha önceden avukatına yazdığı, ulaştırılması istendiği ama ulaştırılmadığı, ortadan kaybedilen, birçok farklı karartılan deliller var. Bir diğeri işte fenalaştıktan sonra ambulansa gideceği zaman ambulansın değiştirilmesi, sededeyken aslında bilincinin açık olduğu, alarmına bastığı ama duyulmaması için radyonun sesinin arttırıldığı, ciddi iddialar ve hepsinde Fethullahçı terör örgütünün parmağı olduğuna dair bulgular var. Dolayısıyla çok önemli olacak buradan alınacak örnekler ve sonrasında oluşturulacak rapor. Takipçisi olacağız ve sizlere aktaracağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz Alihan Toksan'a. Senden almaya, gelişmeleri dinlemeye devam ederiz. Şimdi Ahbap soruşturmasına bakalım. Orada da 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli daha tutuklanmıştı. Detaylar için Emine Derya bizi bekliyor. Bakalım son durum nedir, aktaracak. Emine, sendeyiz. Günaydın.
2: Günaydın. Semiha Şahin, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonu düzenlendi. Bu operasyon kapsamında da dün adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 20 tanesi tutuklandı. 21 şüpheli hakkında yurt dışı yasa, 8 şüpheli hakkında ise ev hapsi olmak üzere adli kontrol uygulandığını, adli kontrol kararı verildiğini aktarabiliriz. Şimdi derneğe yönelik yürütülen soruşturmanın ilk operasyonunda hatırlarsınız, ünlü şarkıcı ve derneğin başkanı Haluk Levent önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı ve bu süreçte bazı tutuklamalar yine beraberinde gelmişti. Ayrıca şu anda bulunduğumuz İstanbul Adliyesi'ne Çağlayan'a da zaman zaman işte dernekle o dönemde hem yardım faaliyetinde bulunduğu düşünülen hem dernekle irtibatı olduğu düşünülen bazı ünlü isimler de gelip ifade veriyordu. Soruşturmanın ana gündem maddesi şu: Ahbap Derneği 6 Şubat'ta özellikle hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda insan tarafından yardım aldı. Yüksek meblağlarda paralar toplandı. Ancak bu toplanan paraların yardım dışı faaliyetlerde, yani amacı dışında kullanıldığı iddiası soruşturmanın temelini oluşturuyordu. İşte bu yürütülen soruşturma kapsamında yine bilirkişi raporlarına bakıldı. Mali kayıtlar, banka kayıtları incelendi ve yeni deliller tek tek incelendikten sonra da 5. dalga operasyon düzenlendi. Hatta son dönemde yine gündeme düşen bir bilgi daha var. Çok da dikkat çekici. Şimdi İzmit'te derneğe ait olan bir depo var. O depoda şu anda bakıldığında o döneme ait, yani o paralarla toplanan yüzlerce çadırdan tekerlekli sandalyeye, kırtasiye malzemelerine, işte kışlık montlar, botlar, yani o dönemde aslında yardıma muhtaç insanların, depremzedelerin kullanabileceği bütün malzemelerin o depolarda tutulduğu ve hiçbir zamanda o insanlara gönderilmediği tespit edildi. Yine derneğin kendi hesapları arasında para alışverişi yapıldığı, ancak bu yapılan para alışverişin olağan yardım dışı faaliyetlerin akışına ve bunların karakterine ters olduğu da yine tespit edildi. Örneğin neden bahsediyorum? Şimdi rakamlarla savcılığın paylaştığı bilgilerden bazı örnekleri paylaşalım. Örneğin toplanan bağışların 950 milyon liralık bir kısmı 13 Şubat 25 Mayıs tarihleri arasında nakit olarak çekiliyor. Bakın, 950 milyon liralık bir meblağdan bahsediyoruz. Hatta bu çekilen işlemlerden bir tanesi 500 milyon lira olmak üzere tek seferde çekiliyor. Ancak bu 500 milyon lirayla ne yapıldığı açıklanamıyor. Bir diğer örnek, 2 milyon

0: milyon lira üzerinde bir kısım konut projeleri ve okul yapmak üzere düzeltiyorum, 2 milyon liralık bir kısım hem konut hem okul yapmak için ayrılıyor. Ancak yapılan okul ve konut sayısına ve niteliklerine bakıldığı zaman da yine bu 2 milyon liralık bir yüksek meblağ ile örtüşmediği tespit ediliyor. İşte yapılan tüm bu tespitler sonrası hem bazı şirketler hem de bazı kişiler hakkında yeniden gözaltı kararı verilmiş ve bir 5. dalga operasyonu düzenlenmişti. Şu anda son olarak bu 5. dalga operasyonda 20 şüpheli tutuklandı. 21 kişi için yurt dışı yasa, 8 şüpheli içinse ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Yeni operasyonlar ve gözaltılar da olabilir, soruşturmaya dair takip ediyoruz.
1: Emine çok teşekkür ediyoruz. Emine Derya aktardı detayları. Hayal kırıklığımızı daha da büyüten detayları dinledik. Devam edelim şimdi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonu var. Ekranlara da son dakika olarak yansıyor. Belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 43 şüpheli gözaltında. İzmir temsilcimiz Gülçin Hacı Evliyagil Ayça şimdi aktaracak telefon hattında. Gülçin, günaydın. Nedir detaylar?
2: Demir Şahin, operasyonda 43 şüpheli yakalandı ve 48 zanlının da adreslerine operasyon düzenlendi. Bu noktada tabii suç delillerinin de ele geçirilmesine yönelik bazı aramalar yapıldı. Ekipler firari 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Aslında bugün yapılan bu operasyonu 4. dalga olarak nitelendirebiliriz. Çünkü daha önce de farklı defalarda bazı operasyonlar yapılmıştı. Bilindiği gibi Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda da Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. 4. dalga operasyonu kapsamında da 48 şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili talimat verildi. Bu kapsamda da belediye personeli ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alındı.
1: Peki. Çok teşekkürler. Gülçin aktardı bu son dakika notunun ayrıntılarını. Seferihisar Belediyesi'ne de operasyon düzenlendi. Belediye personelleri ve müteahhitlerin de aralarında olduğu 43 kişinin gözaltında olduğu bilgisi var. Efendim, Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını da geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerleri ciddi zarar gördü. Çok sayıda ev tahliye edildi. Son 2-3 gündür zaten ekranlarınıza getirip aktarıyoruz. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede tabii ekipler de zaman zaman zor anlar yaşadı.
3: Rüzgar aniden yön değiştirdi. Ekipler alevlerin arasında kaldı. Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Ekipler havadan ve karadan 3 gün boyunca alevlerle savaştı. Yerleşim yerleri de büyük zarar gördü.
4: Duman kapladı her yeri.
5: Alevler tarım arazilerinin olduğu noktaya kadar ilerledi. Bazı seralar bu durumdan etkilendi, zarar gördü. Seraların içerisinde bulunan eşyalar da kullanılamaz hale geldi.
3: Rüzgar o kadar etkiliydi ki mücadele kolay olmadı. Sık sık yön değiştiren alevler ekipleri de tehlikeye attı. Kızıllı Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekipler bir anda alevlerin arasında kaldı. Ekipler canlarını kurtarmak için zamanla yarıştı. Araçlar da hızla bölgeden uzaklaştırıldı. Üç gün süren yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Valilik yangın nedeniyle Karaöz Mahallesi'nde 10, Yeşilkaraman'da 69 ve Çamlıca Mahallesi'nde 175 hanenin tahliye edildiğini açıkladı.
5: Yangında bölgedeki elektrik hatları da zarar gördü. 2000'in üzerinde haneye elektrik veremedi. Bölgeye gelen ekipler hatları değiştirmek için çalışmalara başladı.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı. 3 binanın acil yıkılması gerektiği belirlendi. 13 binanın ise az hasarlı olduğu tespit edildi.
1: Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan

0: yangın ve 3 gündür süren orman yangını da kontrol altına alındı. Orman yangını Kozan'da başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçramıştı. Havadan ve karadan müdahalelerle yoğun çalışmaların yürütüldüğü bölgede bir gün önce yangının enerjisi düşürüldü. Gün boyu ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürerek yangını kontrol altına aldı. Bazı evlerin yandığı, mahallelerin boşaltıldığı yangında hektarlarca ormanlık alanda küle döndü. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor. Efendim, asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. Kolon kestikleri gerekçesiyle 876'şar yılla yargılanan pastane işletmecileri 8'er yıl hapis cezası aldı, tahliye edildi. Dava Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 15 saat süren duruşma sonunda zemin kattaki pastanede kolon kestikleri belirlenen ve 876,5 yıl hapisleri istenen işletmeciler Sami Kervancıoğlu'yla Mustafa Pekel bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki sanığın adli kontrolle tahliyesine karar veren mahkeme, pastanenin iç mekan tasarımcısı tutuksuz Ertan Danacı'nınsa beraatine hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca binanın fenli mesulü Mehmet Tekin'e 6 yıl 8 ay hapis verdi, 2 yıl meslekten men etti. Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi'nin 5 görevlisi 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bir mimarla bir mühendis ise beraat etti. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz turuna başladı memleketi Rize'den. Güneysu'da halka seslendi. İlk kez seçim mesajı verdi. Önümüzdeki seçimi başarıyla atlatacağımıza inanıyorum diyor.
1: Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti. Hemşerilerinin yoğun sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, seçim mesajı verdi. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
1: Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
2: Erdoğan, Güneysu'da cuma namazını kılacak. Ardından kent genelinde yapımı tamamlanan eğitim, spor ve sosyal yaşam projelerinin olduğu yatırımların açılışını yapacak. Açılışı yapılacak projeler arasında Rize Millet Bahçesi, Yağlıtaş Toki, İyidere Millet Bahçesi, Kendirli Toki, İkizdere futbol sahası da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Rize'nin ardından Samsun'u ziyaret edecek. Faaliyetlerine başlayan 1458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılış törenini gerçekleştirecek.
0: Efendim, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya'nın iki önemli siyasi kurumunun başkanlarıyla Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Libya ile siyasi ve askeri işbirliğinin sürdürülmesine yönelik çabalar ele alındı. Kalın, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takala ile Ankara'da görüştü. Görüşmede bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki askeri ve siyasi işbirliğinin geleceği masaya yatırıldı. Libya'da siyasi istikrarın sağlanmasının da ele alındığı görüşme, iki kurumun Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelmesi ve tıkanıklıklarla çözüm bulunması açısından kritik önem taşıyor. Şimdi Türkiye Gazetesi'nden bir haber getirelim ekranlarınıza. ABD Temsilciler Meclisi üyesi gazetemizle konuştu. Yaptırım yok. Öncelik F-16'lar diyor Türkiye Gazetesi. Ankara-Washington ilişkilerini değerlendiren

0: Daha ortak çıkarlarımız gerçekten çok büyük. Türkiye'ye yönelik yaptırım yok. Şu anda en yüksek önceliğin F-16'ların modernizasyonu olması gerekiyor dedi. Açıklaması bu şekilde. Çok iyi bir ilişkiye sahipler. Şimdi başkandan en alt kademeye kadar zaten bir karar verilmiş durumda. Türkiye'ye yönelik yaptırım yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump görüşmeye devam ediyor. Hatta muhtemelen benim başkanla konuştuğumdan daha sık konuşuyor. Çok iyi bir kişisel ilişkiye sahipler yorumunda da bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump hakkında. Eylül sonunda yapılması planlanan BM Genel Kurulu dolayısıyla Erdoğan ABD'yi ziyaret edecek. Trump'la Erdoğan arasında bir görüşme olmasını bekliyoruz. Normalde iki lider diplomatik açıdan tam kapsamlı görüşme yapmanın bazı sebeplerden dolayı zahmetli olması sebebiyle toplantılar arasında ayrıca kısa görüşme gerçekleştiriyor. Dolayısıyla böyle bir görüşme yapmalarını bekliyorum. Eminim gerçekten bir araya gelmeyi ve büyük ölçüde ortak çıkarlarımızı konuşmayı değerlendirmişlerdir. Çünkü ortak çıkarlarımız gerçekten çok büyük deniyor. Bir de F-35 konusu var tabii. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gündeminde F-35 ve S-400 dosyası önemli yer tutuyor. İki ülke arasında bu konular kapsamlı şekilde ele alınıyor. F-35 konusunda mevcut durum kamuoyunda sanılandan aslında farklı. İnsanlar bunların sadece beklemede olduğunu düşünüyor. Hayır, beklemede değiller. Kelimenin tam anlamıyla çok büyük bir sipariş birikimi var deniyor. Devam edelim gazetenin ardından. Şimdi gelin haftanın son iş gününde bakalım piyasalar güne nasıl başladı? Altın ve dövizde acaba son durum nasıl? Hemen ekranlarınıza getirelim. Dolarda bir yükseliş var. 48.60'dan işlem görüyor. Euro düşüşte 56.47. Euro dolar paritesi ise 1.16'dan işlem görüyor. Altın yükselişte, altın ons fiyatı 43.57, Brent petrol 105.64, ABD ham petrolü ise 101.33'ten işlem görüyor. Petrolde bir düşüş söz konusu. Altının fiyatı nasıl peki? Gram altın 6.802 lira, çeyrek altın 11.122 liradan işlem görürken, yarım altın 22.244 lira, tam altının fiyatı da 44.353 lira. Merkez Bankası da bekleniyordu dün açıklamayı yaptı. Faizi %37'de sabit tuttu. Bankadan gelen açıklamada öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin de gerilediğine işaret etmektedir dendi. Yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü bir risk oluşturduğu da anlatıldı.
1: Merkez Bankası yılın 6. faiz kararını açıkladı. Politika faizi üst üste 5. kez %37'de sabit bırakıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun ana eğiliminin gerilediği belirtildi.
2: Aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
1: Açıklamada sıkı para politikası duruşunun süreceği, ihtiyaç halinde daha da sıkılaşmaya gidileceği vurgulandı.
3: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
1: Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makro ihtiyati adımlarla destekleneceği de belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanı İbrahim Şenel Beştepe'de yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cevdet Yılmaz döviz korumalı mevduatların sıfıra düştüğünü söyledi. Bakan Şimşek de kur rejimi ve enflasyona ilişkin

0: finansal piyasalara veya finansal istikrara zarar vermeden sorunsuz bir süreçle başardık.
1: Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Beştepe'de yabancı basın mensuplarıyla görüştü. Şimşek, orta vadeli program uluslararası medya buluşması kapsamında soruların yanıtladı.
2: Fiyat istikrarına olan bağlılığımız tamdır. Enflasyon hala yüksek ve enflasyon beklentileri henüz çıpalanmış değil. Programa bağlılığımız tamdır. Programı kararlı istikrarına olan bağlılığımız tamdır. Enflasyon hala yüksek ve enflasyon beklentileri henüz çıpalanmış değil. Programa bağlılığımız tamdır. Programı kararlılıkla sürdüreceğiz ve dezenflasyonu tesis edeceğiz. Dezenflasyon programı başladığından bu yana Türkiye'de gelir dağılımında belirgin bir iyileşme kaydedildi. Hayat pahalılığı baskısını son derece ciddiye alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bizi görevlendirdi. Kararlılığımız tamdır ve bu yolda tavizsiz devam edeceğiz.
1: Şimşek, kur rejimine ilişkin açıklamalar da yaptı.
2: Serbest dalgalı kur rejimine dönmek arzu edilen bir şeydir. Çünkü serbest dalgalı kur bir şok emici işlevi görür. Ancak yönetimli dalgalanma rejimindeyken serbest dalgalanmaya geri dönebilmeniz için bazı koşulların oluşması gerekir. Dalgalı kur rejimine geçiş için hala görece yüksek bir enflasyon oranımız var. Kur rejimine ilişkin spekülasyonların hiçbir dayanağı yok.
3: Efendim, şimdi gazete haberiyle devam edelim. Türkiye Gazetesi'nde online alışverişte son tüketim oyunu deniyor. Raf ömrü biten ürünler e-ticaretle eritiliyor. Şimdi fiziki mağazada aynı ürünün farklı son kullanma tarihleri arasında seçim yapan vatandaş, sanal markette hangi ürünün hazırlanacağını göremiyor. Tüketici şikayetlerinde son kullanma tarihine birkaç gün kalan, hatta bazı durumlarda tarihi geçmiş ürünlerin de gönderildiği görülüyor. Türkiye'de market alışverişinin bir bölümü artık telefondan yapılıyor. Fakat bu kolaylık ürünün son kullanma tarihini görerek seçim yapma imkanını ortadan kaldırıyor. Tam da bu noktada tüketici şikayetleri yoğunlaşıyor. Son dönemde sanal market alışverişlerine ilişkin şikayetlerde son kullanma tarihi yaklaşmış veya geçmiş ürünlerin teslim edildiğine yönelik kısa raf ömrüne sahip ürünlerde daha görünür hale gelmesi dikkat çekici diyor Türkiye Gazetesi. Ürün elimize ulaştığında kontrol etmeyi ihmal etmemek, o tarihe bakmak son derece önemli. Şimdi kiralık sosyal konut için şartlar ve kira ödemeleri de belli oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başvuruların 14 Eylül'den itibaren alınacağını söyledi. Peki uygun fiyatlı sosyal konutlara kimler başvurabilecek? Hangi şartlar var? Kiralar nasıl? Bir izleyelim.
4: İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
1: Kiralık sosyal konutların olduğu ilçeler belli oldu. Detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.
4: Kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
1: Kiralık sosyal konut için ilk adım İstanbul'da atıldı. Uygun fiyatlı evler 3 yıllığına kiralanacak. En önemlisi kimler başvurabilecek?
4: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi.
1: Peki bu konutlar için ne kadar kira ödenecek?
4: 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira. Burada tabii 1+1, 2+1 vatandaşlarımızın orada çocuk sayısına göre, başvurularına göre adetleri değişiyor. 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

0: 14 Eylül'den itibaren başvuruların alınacağını söyledi.
1: Hemen hak sahibi vatandaşlarımızı tespit edeceğiz ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Geçen sene başladık, bu yıl Ekim'de konutlarımızı teslim ediyoruz.
2: Ekranlarınızdaki son dakikayı şimdi detaylı bir şekilde aktaracağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir açıklama yaptı. Hemen gidelim Ankara'ya. Emre Aytekin aktaracak. Emre, günaydın. Sendeyiz.
3: Günaydın Semiha Şahin. Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 6 cinayeti daha aydınlattı. Bakan Gürlek o soruşturmaları hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır başlığı ile duyuruldu ve 6 cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Böylece 24 Nisan tarihinden bu yana 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesi aralanmış oldu. Bakan Gürlek il il paylaştı faili meçhul dosyaların, aydınlatan dosyaların detaylarını. Şöyle ki, Bursa Mustafa Kemal Paşa'da 2020 yılında yol kenarındaki sulama kanalında ağır yaralı bulunan ve bir gün sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmen'in ölümüne ilişkin dosya yeniden incelendi. Olay yerindeki araç parçaları, PTS ve baz kayıtları ile yeni tanık beyanları birlikte değerlendirildi ve burada şüpheliye ulaşıldı. Şüpheli Erkan Edincik ihmali davranışta kasten öldürme suçundan tutuklandı. Diyarbakır Bismil'de 2014 yılında dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliğini dahi belirlenemeyen kemiklerin yapılan DNA incelemesi sonrasında 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Bu tespitin ardından dosya yeniden açıldı ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar ise sürüyor. İzmir Torbalı'da 8 Mart 2026 tarihinde evine girmeye çalışan kişilerin peşinden gittikten sonra silahla vurularak hayatını kaybeden Mehmet Köstekçi'nin dosyası da yeniden açıldı. Bu dosyada kamera görüntüleri, HTS ve baz kayıtları incelendi ve bu incelemenin ardından 7 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Bir diğer dosya Muş'ta, Muş Hasköy'de 2011 yılında silahlı saldırıyla öldürülen Felemez Kulaç'ın dosyası da yeniden ele alındı. Buradaki olay öncesi ve sonrasındaki hareketlilik, HTS, baz ve PTS kayıtları incelendi. Bu incelemenin ardından olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli yakalandı. Diğer adres Nevşehir, 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın da dosyası incelendi. DNA verileri ve HTS kayıtları yeniden ele alındı. Bu incelemenin ardından da 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldı. Son adres ise Siirt Baykan, 2024 yılında kaybolan Mekiye Akgel'in dosyası incelendi ve bu dosyanın incelenmesiyle birlikte yeni bulgulara ulaşıldı ve soruşturma sonucu eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi. Bir kez daha ifade edelim, 6 cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
2: Emre Aytekin, çok teşekkür ediyoruz. 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek uzun bir açıklama yaptı. Emre de bize aktardı. 46 dosyada sır perdesini kaldırdık diyor Akın Gürlek. Şimdi devam edelim. Yani Fenerbahçe diyeceğiz. 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında konuk ettiği Roma ile dün akşam 1-1 berabere kaldı. Fakat maç sonunda teknik direktör İsmail Kartal istifa etti. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım Kartal'ın bu istifasını kabul etmedi. Görevinin başında diyor. HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez yanımda konuğum. Hoş geldiniz. Günaydın.
4: Hoş buldum. Günaydın Semiha Şahin.
2: Ne oluyor? Yani bu istifa öncesinde kulağınıza gelmiş miydi? Planlı bir şey miydi? Kendisini sinirlendirdi.

0: Sinirlendiren bir durum mu oldu?
1: Sinirlendiren durumlar var tabii ama istifa ettiğini biz yani etme ihtimalini biz değil Başkan Aziz Yıldırım dahi bilmiyordu. Yönetim dahi hiç kimse bilmiyordu. Çünkü Aziz Yıldırım istifa kararını birkaç dakika sonra anca öğrendi. İsmail Kartal'ın basın toplantısında öğrendi Aziz Yıldırım. Planlı bir şey değildi ama buraya getiren nedenler var. Biraz önce sohbet ederken sordunuz neden? Hani var mıydı böyle bir şey? Neden durup dururken? Benim akşam aldığım bilgi şu ki bunu da akşam yayınlarda da söyledim. Maçtan bir gün önce bazı futbolcular yönetimle, başkanla görüşerek teknik direktörden şikayetlerini dile getiriyorlar. Hem iletişim konusunda hem de takımı çalıştırma konusunda. Aslında iki seçenek vardı. Hani yönetim ve başkan istifa etmesini isteyebilirdi İsmail Kartal'dan. Ama maç sonu Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarda gördük ki böyle bir durum yok. Yani İsmail Kartal'ın kulağına gelen bu konuşmalar istifa etmesine, istifa kararı almasına
0: O zaman
1: neden
0: bu çok
1: olabilir.
0: fazla futbolcunun dillendirdiği bir şey mi
1: Birkaç
0: yani?
1: futbolcu, onların sözcüsü olarak konuşulan bir şey. Ama şu da var. Şimdi üzerine bir konu daha geldi. Atılan bir su şişesi. Ha bu su
0: Maçta.
1: şişesi maçın sonlarına doğru atılan bir su şişesi. Bu neden olabilir mi? Daha önce bunu Sergen Yalçın'da da gördük Beşiktaş teknik direktöründe. Onun da bu neden olarak gösterildi. Ama belki küçük, belki İsmail Kartal'a göre büyük bir neden. Fakat sonuçta İsmail Kartal'ın canını sıkan nedenler vardı ve bu yüzden istifa etti. İstifasını sundu diyelim ama şu bir gerçek, bunun futbol takımının başarı ya da başarısızlığıyla tabii ki hiçbir alakası yok. Evet İsmail Kartal gidebilir diye söylentiler başlamıştı. Roma maçı, pazartesi deplasmanda oynanacak Gaziantepspor lig maçı. Bunlardan alınacak kötü sonuçlarda İsmail Kartal'ın istifa edebileceği görüşü ortadaydı. Ama Roma maçı bana göre de hiç kimseye göre de başarısız bir sonuç değil. Takım koyduğu, ortaya koyduğu futbol beğenildi. Yani maçın sonucundan bağımsız olarak alınan bir karar İsmail Kartal'ın aldığı karar.
0: Peki taraf diyelim su şişesi bardağı taşıran son damla oldu. Hani atılması taraftara olan küskünlük ya da kızgınlık böyle bir kararı aldırtır mı teknik direktöre?
1: O an için yani nasıl bir karar verebilir? Çünkü İsmail Kartal defalarca Fenerbahçe teknik direktörlüğü yaptı ve bilinen bir şey yani Fenerbahçe için her şeyini yapabilecek bir insan. Gönülden bağlı olan bir insan. Hani o anda ben ne kadar fedakarlık yapıyorum, bu fedakarlığın karşılığı bu muydu diyerek o anlık bir karar olabilir. Fevri bir karar olabilir tabii ki. Ama dediğim gibi bir gün önce futbolcuların yönetimle yaptığı bir görüşme de var.
0: Oradaki memnuniyetsizlik ne futbolcuların?
1: Şimdi iletişim konusu hep İsmail Kartal'la yıllardır konuşulur.
0: İletişim mi
1: İletişimde
0: kuramıyorlar?
1: futbolcularla sorun yaşadığı şeklinde bu iletişim sorunu tartışılır. Asensio Fenerbahçe'nin çok değerli bir futbolcusu. Onu oynatmaması, yerli futbolculara daha fazla ağırlık vermesi de takım içinde konuşulan konulardandı. Bunlar tabii ki canını sıkıyor olabilir.
0: Peki şöyle söylersem doğru olur mu? Şimdi bir gönül bağı var Fenerbahçe ile.
1: Kesinlikle.
0: Yönetimin haberi yok.
1: Evet.
0: Bu böyle duygusal o anda alınmış bir karar. Buradan da dönüş olur mu acaba? Çünkü Aziz Yıldırım da bunu kabul etmediğini, görevinin başında olduğunu
1: Şimdi tabii
0: söylüyor.
1: ki duygusal bir karar. Yani dedim fevri bir karar. O anda alınan bir karar. Geri döner mi? Konuşmasını ben izledim. Konuşmasından sonra asla geri dönülecek bir nokta yoktu. Fakat hemen 10 dakika kadar sonra Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmasını dinlediğimde İsmail Kartal'ın ben görevin başında olacağını düşünüyorum. Çünkü Aziz Yıldırım sözü bir insandır ve söylediği net olarak şu, biz birlikte gideriz dedi. Ben giderim o da gider dedi. Hatta dedi ben gittiğimde o kalabilir de dedi isterse. Yani ben ondan önce giderim. Benden önce gidemez sözünü etti. Bu söz Fenerbahçe'de çok çok önemli bir sözdür. Ve İsmail Kartal için de şu var. İsmail Kartal asla sözünü yiyecek bir insan değildir. Onun da özü sözü birdir. Dediğinden dönmez.
0: E ne olacak o
1: Ama
0: zaman?
1: işin içine Fenerbahçe girdiği zaman İsmail Kartal da her şeyi unutur.
0: Akans
1: Yani
0: var.
1: o söz biraz havada kalacak bana göre. Aziz Yıldırım'ın dediği bugün muhtemelen

0: Yönetim, başkan İsmail Kartal'la bir görüşme yapar ve orada her şey hallolur.
1: Bugün hiçbir şey o açıklama yapılır mı? Her şey yolunda.
0: Aziz Yıldırım zaten açıklama yaptı. Belki duyurulmaz bile bu basına. Ama şu var, Fenerbahçe'nin bugün antrenmanı var. İsmail Kartal antrenmana da çıkar. Pazar günü Fenerbahçe Gaziantep'e gidiyor. Pazartesi günü maçı var. O maçta da takımının başında olur. Benim tanıdığım İsmail Kartal'la yönetim bu şekilde devam eder.
1: Yani bu görüntüleri gördüğümüzde tamam, görevinin başında istifası kabul edilmedi. O da vazgeçti diyeceğiz.
0: Valla ben onu yani görmeme gerek yok. Başkanın akşam konuşmasından sonra, Aziz Yıldırım konuşmasından sonra ben devam edeceğine inanıyorum.
1: Peki. Biraz maçı da anlatmanızı isterim. Roma karşısında nasıl bir performans sergiledi Fenerbahçe? 1-1'lik skorla. Bu oyuna ne kadar yansıdı?
0: Ya şimdi
1: oyunu ne kadar yansıttı daha doğrusu?
0: Bizim klasik sorumuzdur. Teknik direktörlere beraber sonrası futbolculara ya da şunu sorarız biz. Bir puan mı aldınız, iki puan mı kaybettiniz? Hı. Şimdi burada Fenerbahçe açısından düşündüğünüz zaman Fenerbahçe hem bir puan aldı hem iki puan kaybetti. Yani ikisinin ortasında böyle bir durum. Kazanabilir miydi? Kazanırdı. İki farklı kaybedebilir miydi? Kaybedebilirdi. Fenerbahçe'nin üstün olduğu süreler de vardı, zamanlar da vardı. Ama şu var, Fenerbahçe topu rakibe verdi bu karşılaşmada. Onların egemenliğinde, onların istediği gibi bir maç geçti. Fenerbahçe kontrataklarla sonuç aramaya başladı. Ben ilk 10 dakika mesela Fenerbahçe sahada hiç görmedim. Tamamen kapanan bir Fenerbahçe vardı. Sonra kontrataklarla, özellikle ilk yarıda Greenwood'un şahsi çabası, süratiyle pozisyonlar bulmaya çalıştı Fenerbahçe. Ama ikinci yarıda daha etkili olmaya başlayan, o Roma'nın aldığı üstünlüğü zaman zaman kendisine çeviren Fenerbahçe vardı. Ve şunu net olarak söyleyebilirim. Evet, Roma'nın bir golü var. Ceza sahası dışından bir vuruş. Ederson'un biraz önü kapalı ve çok köşeye giden bir toptu. Yani bana göre öyle net bir gol pozisyonu, attığı golde değil, kaçırdığı bir golde karşı karşıya yine Ederson'la. Roma'nın kaçırdığı bir gol vardı. Ama Fenerbahçe'nin bana göre net gol pozisyonu daha fazlaydı. Evet, üstünlük Roma'daydı ama sonuca daha yakın olan taraf Fenerbahçe'ydi. İkinci yarıda biraz Greenwood'un oyundan düşmesi, yorulması, ama buna karşılık hemen 47-48. Dakikada Archie Brown'a çıkardığı bir top var ki hani... Gerçekten bir golcüye hazırlanmış bir pozisyon ve onun da bir defans oyuncusunda bir golcü vuruşuyla golü kaydetmesini gördük. Bir moraldi Fenerbahçe için. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde kendi seyircisinin önünde ve taraftar çok iyi hazırlanmıştı bu karşılaşmaya. Bu atmosferde Fenerbahçe ilerisi için umut verdi ve tabii şunu da asla unutmamak gerekiyor. Fenerbahçe'nin bu sezon amacı, hedefi bir Avrupa değil. Fenerbahçe'nin bu sene tek hedefi lig şampiyonluğu. Evet, 3 maç üst üste tur geçerek Şampiyonlar Ligi'ne geldi. Büyük bir tarihi başarı elde etti Fenerbahçe 18 yıl sonra. Ama yine tekrar ediyorum, Fenerbahçe'de bugün öncelik, bunu yönetimde herkesin kabul ettiği, camianın kabul ettiği bir şey. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğin yere kadar gitmek, fakat kesinlikle lig şampiyonluğu. Yani Gaziantep Spor maçı belki Roma maçı kadar, en az Roma maçı kadar değerli olacak Fenerbahçe
1: için. Peki, bekleyelim görelim. Son olarak şunu sormak isterim Sezgin Bey. Şimdi siz görevine devam edeceğini düşünüyorsunuz İsmail Kartal'ın.
0: Kesinlikle ben bunu
1: düşünüyorum. Bu kendisiyle yönetim arasında hani bir sıkıntı, bir motivasyonsuzluk yaratmayacaktır belki, ama futbolcularla kendi arasında acaba bir kırılma yaşatmış mıdır bu karar?
0: Ya zaten...
1: oraya nasıl yansıyacak şimdi oyun performansına?
0: Şu ana kadar gelişmelerde zaten o kırılmanın olduğu ortaya çıkıyor. Bana göre bir kırılma varsa onun tamir yoluna gidilecektir şimdi. Şimdi iki tarafta kendinden emin, görevini profesyonelce yapmaya çalışacak. En azından İsmail Kartal, hani siyasette bir güven oyu oylaması yapılır. Altındaki yönetimi değiştirmeye çalışırsın. Bir seçime gidersin. Ama burada da İsmail Kartal bana göre bir güven oyu aldı. Ve şunu bilmesi gerekiyor ki Samandıra'da Malzeme Meclisi'nden takımın kaptanına kadar herkes şunu bilecek. Aziz Yıldırım ve yönetim İsmail Kartal'ın arkasında. Bu çok önemli bir bildiri oldu futbolcular için de. Yani artık hani bir sorun da varsa, şikayet de varsa bu karşılıklı çözülecek. Fenerbahçe'nin menfaati için. Bana göre belki de iyi bir gelişme oldu Fenerbahçe için. Peki. Çünkü artık İsmail Kartal, futbolcular hepsi benim arkamda Aziz Yıldırım ve yönetim var diyecek.
1: Peki, çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez. Bakalım gün içinde neler yaşanacak.
0: Mutlaka gelişmeler olacak.
1: Muhakkak ki. Çok teşekkürler. Efendim devam edelim şimdi gün başlığına. Suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, İstanbul Şişli'deki Irak Konsolosluğu ve Bahçeli Evler'deki bir kafeye yönelik saldırılar sebebiyle kırmızı bültenle aranıyordu. Gürcistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Çınar, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.
2: Aç kapıyı! Polis! Türkiye'deki iki saldırının failleri arasındaydı. Kırmızı bültenle aranırken ülkeye giriş yaptığı sırada yakayı ele verdi. İki yıl önce 30 Kasım günü İstanbul Bahçeli Evler'de bulunan bir kafede saldırı oldu. Ardından 21 Mart 2025 tarihinde Şişli'deki Irak Başkonsolosluğu'na benzer şekilde silahlı saldırı düzenlendi. Başkonsolosluk binasına motosikletle gelen iki şüpheli silahlarla ateş açıp kaçtı. Polis her iki olaydan sonra geniş çaplı inceleme başlattı. Operasyonlarda gözaltına alınanlar oldu ancak bir isim dikkat çekiyordu. Saldırılarla ilgili Muhammed Ali Çınar ismine ulaşıldı. İki saldırıdan sonra yurt dışına kaçtığı tespit edilen şüpheli için kırmızı bülten çıkarıldı. Gürcistan'da tutuklu bulunan Çınar cezaevinden tahliye edildi. Çarşamba günü Ardahan Türk Gözü sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Suç örgütü üyesi olma suçundan hakkında açılan kamu davası devam ediyordu. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Şimdi takılan altınlarla gündeme gelmişti sosyal medya ünlüleri. Onların düğünleriyle ilgili MASAK raporu ortaya çıktı. 74 bin lira gelir beyan ediyor Karahaydar ama 115 milyon liralık bir hesap trafiği burada dikkat çekiyor. Çiftin banka trafiğine de bakılmış, 220 milyon lirayı aşıyor.
2: Başsavcılık talep etti. MASAK o çiftin mali kayıtlarını inceledi. Hazırlanan raporda milyonlarca liralık hesap hareketleri dikkat çekti. Çağla Öz ve Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünü hala gündemde. Düğünde takılan takılar ve lüks paylaşımları üzerine başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK'tan çiftin mali kayıtlarıyla ilgili rapor istedi. Rapora göre Tançalan'ın sosyal medyada sergilediği ihtişamlı hayatla resmi kayıtlardaki mal profili arasında dikkat çekici bir uçurum var. MASAK'ın en çarpıcı tespitlerinden biri Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın görünen gelir düzeyi ile yaşam standardı arasındaki fark oldu. Rapora göre Tançalan'ın 2020'den itibaren adına tespit edilen kayıtlı ticari kar beyanı sadece 74 bin lira. MASAK kayıtlı gelirle lüks yaşam standardı arasında açık uyumsuzluk olduğuna dikkat çekti. İzah edilemeyen servet artışı olduğu değerlendirildi. 74 bin liralık gelire rağmen Mehmet Fatih Tançalan'ın banka hesaplarında 115 milyon liralık para transferi tespit edildi. MASAK Tançalan'ın yüksek hacimli para transferleri yaptığını belirledi. Eşi Çağla Öz'ün mali hareketleri de incelendi. Rapora göre 2020-2026 yılları arasında çiftin banka hesaplarında 222 milyon liralık transfer oldu. Karahaydar ve eşinin lüks araçları da MASAK raporunda yer aldı. Bu araçların tamamına yakını ultra lüks segmentteydi. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Tançalan ifadesinde düğündeki altınları kuyumcudan emanet aldığını söylemişti. Kuyumcu ise ifadesinde bir setle iki kelepçe altının satıldığını ve faturası bulunduğunu söyledi. Hazırlanan bu rapor başsavcılığa gönderildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlayacağı iddianame bekleniyor.
1: Efendim, çayın çok sıcak bir şekilde içilmesinin kanser riskini 3 kat arttırdığı belirtildi. Uzmanlar aşırı sıcak içeceklerin yemek borusuna zarar verdiğine dikkat çekiyor.
3: Fazla sıcak çay da pek başarılı olmuyor. Hem ağzını yakıyor, çayın keyfini alamıyorsun.
4: Çayı ben çok sıcak içiyorum. Zararlı olduğunu da bildiğim halde. Ama soğuk içince de bir tat almıyorum.
2: Çok sıcak içilen çayda kanser riski olduğu ortaya konuldu. İçmeden önce birkaç dakika beklenilmesi önerildi.
5: Burada önemli olan nokta kanserojen olanın içecek değil yüksek sıcaklıklarda tüketilmesidir.
2: Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada sıcak içeceklerle yemek borusu kanseri arasındaki ilişki ele alındı. Orta yaşlı 977.282 kadın ve erkeğin verilerine dayanan araştırmaya göre günde 6 veya daha fazla sıcak içecek tüketmek kanser riskini artırıyor.
6: Araştırmada içeceklerini çok sıcak içen kişilerin ılık içenlere kıyasla kansere yakalanma riskinin 3 kat daha fazla olduğu kaydedildi.
7: %90'ı sıcak seviyor. Binde bir istiyorlar. Yani ılık.
5: 65 derece üzerindeki içecekler Dünya Sağlık Örgütü tarafından insan için muhtemel kanserojen olarak kabul edilmektedir. Yüksek sıcaklıktaki içeceğin içildikten sonra mikrotermal hasar, buna bağlı olarak yemek borumuzda gelişen kronik inflamasyon, buna bağlı hücre ölümü, hücre jenerasyon döngüsünü arttırarak burada bir mutasyon birikimine sebep olmaktadır. Mutasyonların birikimi de ileride kanser gelişimi için önemli bir mikroçevre oluşturabilmektedir.
2: Yeni kaynamış bir suyla hazırlanan çayın sıcaklığı kaynama noktası olan 100 dereceye yakın seyrediyor. Fincana döküldüğünde ise bu sıcaklık 90 ila 95 dereceye düşüyor. Uzmanlar 65 derece ve üstünün risk taşıdığını vurguluyor. Bu sebeple içilmeden önce birkaç dakika beklenmesi öneriliyor.
1: Ben bir giyim mağazasında üyeliği bulunan müşteri sipariş vermemesine rağmen mesaj alınca hesabından işlem yapıldığını fark etti. KVK'ya başvurdu. Kişisel bilgilerinin şirket tarafından erişime açıldığı tespit edildi. Ve söz konusu şirkete 200 bin lira ceza kesildi.
2: Bir giyim mağazasında üyeliği bulunan müşteri kendisi tarafından verilmeyen bir siparişe ilişkin mesaj aldı. Üyelik hesabına giriş yaptı. Kendi hesabı üzerinden işlem yapıldığını ve adres bilgilerinin değiştirilerek sipariş verildiğini gördü.
8: Eğer öyle bir şey güvenlik açığı varsa şayet onun cezasını çekmeli. Teknoloji devrindeyiz, bunun olmaması lazım.
9: Müşteri hemen KVKK'ya şikayette bulundu. Yapılan incelemede ise şu sonuç çıktı. Müşterilerin isim, soyisim, telefon numarası ve üyelik bilgileri şirketin internet sitesinde herkese açık haldeydi.
8: İnsanlar güvenerek verileri veriyorlar oraya. Yani ben de kendi kişisel bilgilerimin etrafta dolaşmasını istemezdim yani.
2: Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan giyim mağazasına 200 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kararda müşteri bilgilerinin üçüncü kişilerin erişimine açılmasının 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda yer alan kişisel veri işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığı belirtildi.
10: Yani benim gıyabımda benim iznim olmadan böyle bir işlem yapıldığı zaman tepkim tabii büyük olurdu. Mahkemeye verirdim.
1: Evet, artık tatil bitti. Yıllık izne çıkanlar yoğun mesaiye geri döndü. Ancak tatil sonrası çalışma ortamına adapte olmakta zorlananlar var. Hatta buna dair bir araştırma da yapıldı. Peki tatilini bitirip mesai yapanlar acaba ne düşünüyor? Daha mı motive işe başlıyor yoksa performansı düşüyor mu? İrem Şimşek çalışanlara sordu. Getirelim ekranlarınıza. Gün başlıyorunda artık sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir gün olsun, iyi bir hafta sonu olsun. Birazdan Serap Belet de karşınızda olacak. Gündemi aktarmayı sürdürecek. Habertürk'te kalın, hoşça kalın.
11: Tatil dönüşü ilk gün, o ilk pazartesi ruh halin nasıl?
12: Yani siz sorun da bir söyleyelim onu, çok kötü.
13: Tatil sezonu bitti. Çalışanlar izinden dönmeye başladı. Fakat iş ortamına adapte olmak herkes için kolay değil.
14: Tatilden sonra işe gitmek insanı çok yoruyor kesinlikle. Motivasyon kaynağı bence. Ama kötü etkilediği yanlar da var. Bir sürü birikmiş mail, telefonlar, biriken işler tabii bir performans düşüklüğüne neden olacaktır.
13: Tam da bu konuyla ilgili 1000 kişinin katılımıyla bir araştırma yapıldı.
14: Araştırmaya göre iş hayatında çalışanların %49'u tatil dönüşü performans düşüklüğü yaşıyor.
15: Tabii ki yaşadım. Tatilde alışıyorsun o rahatlığa. Ondan sonra işe başlayınca bir duraksama oluyor.
12: Motivasyon düşüyor tabii.
13: Elbette bu ruh halinin tersini yaşayanlar da var. Yani enerjisini toplayıp daha da motive işe dönenler.
12: Tatil iyi geliyor ya. Motivasyon arttırıyor bence. Ben daha iyi çalıştım.

0: gitmiştim.
1: Bence pozitif etkilemesi lazım fakat bizde tam tersi çünkü tembelliğe alıştık.
2: Araştırma verilerine göre çalışanların sadece %19'u daha motive işe başladığını söylüyor.
3: Odaklanmayla alakalı problem olmuyor. Yani döndüğümde ertesi gün bile olsa sorun yok.
4: Tatil sonrası daha motive bir şekilde çalışıyorum.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi günler. 11 Eylül Cuma sabahından merhaba. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Hemen bir canlı yayına başlayacağız. Günlerdir konuştuğumuz konuda şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı biliyorsunuz. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ve mezarı açılacak. Alihan Tok hemen karşımızda kabrinin başından. Alihan, ne zaman bu işlem yapılacak belli oldu mu ve nasıl bir işlem yapılacak aktarır mısın?
1: Aslında işlemin ne zaman yapılacağı net değil ama yapılacak, bu karar verildi ve bu işlem aslında soruşturmanın seyrini daha da netleştirecek. Burada tabii ne gibi bulgular elde edilecek? Kozinoğlu'nun buradan mezardan alınacak örneklerle, işte kemik ve diş örnekleriyle beraber bir toksikoloji ya da kimyasal bir müdahale var mı yok mu? Aslında bu çok net saptanacak. Burada 3 adli tıp bilirkişisi, bir kimyager ve bir otopsi teknikeri aslında heyet şeklinde burada çalışma yapacaklar. Topraktan da örnek alınacak. Yani Serap Belet, burada topraktan örnek alınması çok önemli. Çünkü içerisinde eğer ki bir zehirlenme şüphesi varsa, ki Kozinoğlu bilindiği üzere Fethullahçı terör örgütünün hedefindeydi o dönem. Ve soruşturmasına 10 gün kala Silivri cezaevinde L tipi Birnoğlu cezaevinde hayatını kaybetmişti. 10 gün sonra mesela ne anlatacaktı? El yazmaları var, kayıp mektuplar var, şüpheli e-postalar var. Gardiyanların, cezaevi çalışanlarının şüpheli müdahaleleri var. İşte acil durum butonuna bastıktan sonra radyonun sesinin arttırılması ve daha sonra alındıktan sonra hastaneye götürülürken ambulansın değiştirilmesi, bekletilmesi, sedyedeyken doğrulduğu bile söyleniyor. Tüm bunlar bir FETÖ parmağı, Fethullahçı terör örgütünün müdahalesi, bu müdahale sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği şüphelerini arttırıyor. Şimdi Ümraniye'de hemen arkamızda bulunuyor Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı Kocatepe mezarlığında. Burada şimdi bu araştırmalar, bu şüpheler üzerine gidiyor aslında ekipler. Burada bu örnekleri aldıktan sonra üzerine bir çalışma yapılacak ve o çalışmada da elde edilen bulgularla beraber yeniden bir rapor hazırlanacak. Şimdi burada bu rapor hazırlanırken aslında sadece buradaki bulgular değil, aynı zamanda 2011 yılındaki otopsi raporları da yine burada soruşturma kapsamında çalışmaya dahil edilecek. Aynı zamanda hastane belgeleri, 112 kayıtları, yani ambulansı neden değiştirdiler, tüm bunlar burada ortaya çıkmış olacak. Yani zehirlenme ve ilaç, kalıntılarda olağan dışı toksik ve kimyasal madde izi var mı? Kemiklerde ölümle ilişkili olabilecek kırık veya travmatik değişiklik bulunuyor mu? Doğal ölüm anlatımıyla uyuşuyor mu? Yani kalp krizi dediler, evet fenalaştı ve ilginç bir şekilde yargılanmasına, hakim karşısına çıkmasına 10 gün kala fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Ama dışarıdan bir müdahale var mıydı? Adli tıp mezardan çıkacak sonuçları tek başına da değerlendirmeyecek işte. Dolayısıyla kamera görüntüleri, tüm bu şüpheler de üstüne eklenecek. İlk dalgada cezaevinde görev alan 10 kişi gözaltına alındı. Bunlardan adliyeye sevk edilen şahıslardan o dönem jandarma er olarak görev yapmış bir şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkinci dalga bir operasyon yapıldı. Burada da 7 sağlık personeli ve 2 gazeteci olmak üzere toplamda 9 kişi de orada gözaltı kararı verildi. Yani

0: Yani bahsettiğimiz o ambulansla götüren, o şüpheli işlemleri yapan sağlık görevlileri de gözaltı kararı verildi onlar hakkında da. Soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Fethi Kabir işlemi ve sonrasında oluşturulacak rapor çok önemli olacak. Takipçisi olacağız ve sizlere aktaracağız.
1: Alihan Tok, çok teşekkürler. Para gündem içinde de bu konunun uzmanıyla daha ayrıntılı konuşacağız bu sürece ilişkin, özellikle adli tıp boyutunu. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybettikleri sanılan Öykü çiftinin otopside silahla öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Ve bu konuda iki şüpheli yakalandı, gözaltına alındı. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek şimdi canlı yayınla karşımızda. Gözaltına alınan kişiler kimler biliyor muyuz Veysi? Ve yani bu cinayetlerin sebebi ne olabilir? Ona ilişkin bir ilk öngörü, tahmin var mı?
2: Evet, aslında ön otopsi raporunda tabii ateşli silahla öldürüldükleri ortaya çıktıktan sonra detaylı bir soruşturma başlatılmıştı. Özellikle Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yiğit'in olay yerine gittiğini ifade edildi ve ardından da Karakoçan Cumhuriyet Başsavcısı son 3 gündür olay yerinde jandarmalarla birlikte çalışmalarını yürütüyordu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda da şüphelilere ulaşıldığını ifade edelim. Diğer taraftan bilgi sahibi olarak çok sayıda insanın aslında ifadesi alınmış. Diğer taraftan da iki kişi gözaltında, o bölgeden olan iki kişi olduğunu ifade edelim. Soruşturma şu an itibariyle devam ediyor. Gözaltılar artma ihtimali de bu noktada olabilir. Soruşturmanın içeriğiyle ilgili aslında çok bilgi sahibi olmamakla birlikte, ancak faillerin, şüphelilerin şu an itibariyle jandarmada ifade işlemleri sürüyor. Tabii bir taraftan hemen 40 yıllık bir evlerinin olduğunu ifade edelim ülke ailesinin. Hem ağa hem ayrı çifti akşam saatlerinde evlerine gelmişti. Pazartesi salı akşamına bağlayan gecede evlerinde yangın çıkmıştı. Yoldan geçen bir araçta bulunan kadın önce eve müdahale etmişti. Ardından da seslenerek komşulardan yardım istemişti. Karakoçan itfaiyesi olay yerine gelmişti. İlk etapta elektrik kontağından çıktığı öne sürülmüştü. Daha sonra da iki kişi cansız bedenleri hemen yangının çıktığı tavanın çökmesiyle birlikte tavan malzemelerinin altında kaldığı tespiti yer almıştı. Salı günü otopsi yapılmıştı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nezaretinde yapılan otopside de ateşli silahla öldürüldükleri ortaya çıkmıştı. Bu noktada detaylı otopsi sonucu da bir taraftan beklenirken, soruşturma tabii köyde gözyaşları arasında aile defnedildikten sonra da soruşturma bir tarafta evde devam ettiğini ifade edelim. Bugün itibariyle de aslında detaylı bir inceleme daha yapılacağını söyleyelim. Hem olay yeri ekipleri, hem JASAT ekipleri, diğer tarafta asayiş ekipleri de köyde şu an itibariyle hemen evin bulunduğu noktada önlemlerini almış durumda. Cumhuriyet Savcısı, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı nezaretinde arama işlemlerinin devam ettiğini söyleyelim. Koku alan, alan köpekler de bu noktada önemli yer tuttuğunu ifade edelim. Şu an itibariyle iki kişinin kimliğini bilmemekle birlikte onların bölgeden biri olduğu, birilerinin olduğunu ifade edebiliriz. Bu noktada tanınan aslında aile olduğunu söyleyelim. Yani yol üzerinde olduğu için o köyden geçen herkes aslında o evlere de uğruyordu. Tanınan isimler, sevinen insanlar olduğunu belirtelim. Ancak bu tanınan isimleri de yine tanıdık isimlerin şüpheli olduğunu, ölümde, cinayetinde şüpheli olduğu ifadesini kullanarak söz size bırakalım Serap Bilal.
1: Veysi İpek'e çok teşekkür ediyoruz. Deprem felaketinde, asrın felaketinde Maraş'ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. Daha önceki depremlerde olduğu gibi bu depremde de gördük ki birçok binada kolonlar kesilmiş, taşıyıcı kolonlar. O kadar çok insanın hayatını kaybetti ki bu nedenle ve bu sorumsuzluk nedeniyle. Burada da, bu davada da kolon kestikleri gerekçesiyle haklarında 876'şar yılla yargılanıyordu pastane işletmecileri. 8'er yıl hapis cezası aldılar ve bu kararın ardından da tahliye edildiler. Dava Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 15 saat süren duruşma sonunda zemin kattaki pastanede kolon kestikleri belirlenen ve 876,5 yıl hapisleri isteyen işletmeciler Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aslında burada çok daha caydırıcı cezalar olması lazım. Çünkü yaptığınız iş insanların ölümüne yol açıyor. Şüphe yaratmayacak bir şey bu. Binayı taşıyan

0: Kolonu kesiyorsunuz. O kolon kesilmese bina çok yüksek ihtimalle diğer bir dayanan binalar gibi yıkılmayacaktı. İki sanığın da adli kontrolle tahliyesine karar verdi mahkeme. Pastanenin iç mekan tasarımcısı tutuksuz Ertan Danacı'nın beraatine hükmetti. Mahkeme eti ayrıca binanın fenni mesulü Mehmet Tekin'e 6 yıl 8 ay hapis verdi. 2 yıl meslekten men etti. Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi'nin 5 görevlisi 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yine bir mimarla bir mühendis, yargılanan bir mimar ve bir mühendis de bu davada beraat etti. Ahbap soruşturmasında yeni gözaltılar vardı, yeni tutuklamalar oldu. Şimdi de Emine Derya'dan alacağız ayrıntıları son gelinen noktada. Emine.
1: Serap Belet, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonu düzenlenmişti ve dün şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişlerdi. Toplamda 20 şüpheli tutuklandı. 21'i hakkında yurt dışı yasağı, 8'i hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandığını aktarabiliriz. Bu süreçte tabii ki söyledim 5. dalga operasyon. İlk operasyonda derneğin başkanı ünlü şarkıcı Haluk Levent gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Yine süreçte bazı tutuklamalar da beraberinde gelmişti. Şu anda bulunduğumuz İstanbul Adliyesi'ne de zaman zaman ünlü isimler gelip o dönemde dernekle olan ilişkileri hakkında ya da yaptıkları bağış faaliyetleri hakkında da ifade veriyorlardı. Şimdi incelemeler sonucunda hangi incelemelerden bahsediyorum? Tabii ki uzun bir süreç. Bu süreçte bilirkişi raporlarına bakıldı. Banka kayıtları, mali kayıtlar incelendi. Ve yine yeni deliller tespitinde de işte bu 5. dalga operasyonu gerçekleşti. Şimdi gündeme düşen bazı görüntüler vardı. Nereden söz ediyorum? İzmit'teki bir depo. Bu depo Ahbap Derneği'ne ait ve depoda kışlık montlardan tekerlekli sandalyelere, çeşitli ihtiyaç malzemeleri, elektrikli bisikletler ya da kırtasiye malzemeleri gibi aslında depremzedelerin o dönemde ihtiyaç duyduğu ve o kış şartlarında özellikle kullanabilecekleri birçok malzemenin tutulduğu ve bu malzemelerin hiçbir zamanda depremzedelere ulaşmadığı tespit edildi. İşte tüm bu incelemeler ve tespitler ışığında yeni bir 5. dalga operasyonu gerçekleşmişti. Toplamda 20 şüpheli tutuklandı. 21'i yurt dışı yasağı, 8'i hakkındaysa ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.
0: Emine Derya, çok teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz turuna memleketi Rize'den başladı. Dün Güneysu'da halka seslenen Erdoğan ilk kez seçim mesajı verdi. Uzun bir aradan sonra önümüzdeki seçimi başarıyla atlatacağımıza inanıyorum dedi.
2: Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti. Hemşerilerinin yoğun sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, seçim mesajı verdi. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
2: Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
3: Erdoğan, Güneysu'da cuma namazını kılacak. Ardından kent genelinde yapımı tamamlanan eğitim, spor ve sosyal yaşam projelerinin olduğu yatırımların açılışını yapacak. Açılışı yapılacak projeler arasında Rize Millet Bahçesi, Yağlıtaş Toki, İyidere Millet Bahçesi, Kendirli Toki, İkizdere futbol sahası da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Rize'nin ardından Samsun'u ziyaret edecek. Faaliyetlerine başlayan 1458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılış törenini gerçekleştirecek.
0: CHP'de kongre süreci başladı. 14 Şubat'a kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Ardından toplanacak parti meclisinde kurultay tarihi belirlenecek. Butlan davası kararı hemen ardından, kararın hemen ardından bu konu çok konuşuldu biliyorsunuz. Bir an önce kongreye, kurultaya gidilip gidilmeyeceği konusu Eylül'de açıklanacağı söylenmişti bu takvimin. CHP

0: Sözcüsü Müslüm Sarı takvimi açıkladı. Buna göre üye çizelgelerinin 28 Ekim'de askıya çıkarılacağını, ilçe kongre delegesi seçimlerinin ise 11 Kasım'da başlayacağını duyurdu. Buna göre 12 Aralık itibariyle ilçe kongreleri, 16 Ocak'ta il kongreleri başlayacak. 14 Şubat'ta tüm il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Sarı bu süre içinde CHP ile ilgili yargı sürecinin kesinleşmesini de beklediklerini kaydetti. Ardından parti meclisi toplanarak genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği Büyük Kurultay tarihini belirleyecek.
1: Tarihinde Hacı Bektaş ve
0: Seferihisar Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Ayça'ya gidelim o nedenle. Gözaltına alınan isimler var. Hem kaç kişi gözaltında Gülçin, hem de gerekçeler, iddialar nedir?
2: Gerekçeler daha önce yapılan operasyonlarla benzer, yolsuzluk ve rüşvet irtikapta bu suçlamalar arasında. Daha önce 18 ve 20 Mayıs tarihlerinde birinci dalga operasyonu düzenlenmişti. Arkasından 17 Haziran'da yapılan operasyonla devamı gelmişti. Bu kez yapılan operasyon dördüncü dalga olarak nitelendirilebilir. Bu kapsamda daha önce zaten gözaltında bulunan, tutuklanan Başkan İsmail Yetişkin de 30 Haziran itibariyle görevden uzaklaştırılmıştı. Bu kapsamda yeni operasyonun da aslında soruşturmanın kapsamında yine yolsuzluk var. Özellikle ihale işlerinde, inşaat alım işlerinde rüşvet alınıp verildiği, usulsüzlükler yapıldığı ve doğrudan temin noktasında da yine usulsüzlükler yapıldığı iddialar arasında. Bu kapsamda da belediye personeli ve müteahhitler hakkında gözaltı kararı verildi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma kapsamında da İzmir Maliye Polisi de 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ardından da şu ana kadar adreslerde aramalar yapıldı. 45 şüpheli de gözaltına alındı ve bu kapsamda da 3 firari zanlının da aranmasına devam ediliyor diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
0: Evet, Gülçin Hacı Evliya Gülayç'a çok teşekkür ediyoruz. Soruşturmaya ilişkin ilk bilgiler bu yönde. Merkez Bankası faizi %37'de sabit tuttu dün. Beklentiler de bu yöndeydi. Bankadan yapılan açıklamada öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir denildi. Yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu da belirtildi.
3: Merkez Bankası yılın 6. faiz kararını açıkladı. Politika faizi üst üste 5. kez %37'de sabit bırakıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun ana eğiliminin gerilediği belirtildi.
4: Aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
3: Açıklamada sıkı para politikası duruşunun süreceği, ihtiyaç halinde daha da sıkılaşmaya gidileceği vurgulandı.
5: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
3: Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makro ihtiyati adımlarla destekleneceği de belirtildi.
0: Kiralık sosyal konut için şartlar ve kira ödemeleri de belli oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruların 14 Eylül'den itibaren, yani pazartesi gününden itibaren alınacağını söyledi. Kimler başvurabilecek, kiralar ne kadar, hangi ilçelerde, nerelerde, ayrıntılara bakalım.
6: İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
7: Kiralık sosyal konutların olduğu ilçeler belli oldu. Detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.
6: Kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal,

0: Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
1: Kiralık sosyal konut için ilk adım İstanbul'da atıldı. Uygun fiyatlı evler 3 yıllığına kiralanacak. En önemlisi kimler başvurabilecek?
0: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi.
1: Peki bu konutlar için ne kadar kira ödenecek?
0: 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira. Burada tabii 1+1, 2+1 vatandaşlarımızın orada çocuk sayısına göre, başvurularına göre adetleri değişiyor. 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 14 Eylül'den itibaren başvuruların alınacağını söyledi.
0: Hemen hak sahibi vatandaşlarımızı tespit edeceğiz ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Geçen sene başladık, bu yıl Ekim'de konutlarımızı teslim ediyoruz.
2: Şimdi piyasa ekranına bakalım, ekonomiye geçelim. Borsa İstanbul 14.438 puanda bu sabah. Dolar 48.60, Euro da düşüş var 56.46. Euro dolar paritesi de 1.16. Hemen faizi görelim ve altının onsunu. Faiz 39.76. Altının onsu 4.400 doların altına geldi. Şimdi tekrar yukarı yönlü 4.351 dolar. Brent petrolün varili de 110 doları dahi gördü. Bugün 105.46 dolar. ABD ham petrolde 100 doların üzerinde 100.63. Her ne kadar Trump seçimden sonra savaş bitecek dese de piyasalar çok dalgalı. Hürmüz'den gemiler neredeyse geçmiyor artık. İki elin parmaklarını geçmiyor. Gram altın 6.802 lira bu sabah, çeyrek altın 11.124, yarım altın 22.249, tam altında 44.354 lira. Şimdi her sabah olduğu gibi ekonomiyi konuşalım. Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zeynep Ökten bizimle. Hoş geldiniz hocam, merhaba.
3: Merhaba Serap Hanım, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederim. Önce faiz kararına bir değerlendirmenizi almak isterim. Herhalde yani sizin beklentilerinizle örtüşüyor mu? Bundan sonraki aylara ilişkin öngörünüz nedir? Bu karar bize neyi söylüyor? Açıklamadaki ifadeler size neyi anlatıyor?
3: Evet, genel olarak beklenti zaten sabit tutması yönündeydi. Ve genel beklenti, gene benim de katıldığım, bundan sonraki iki toplantı, sene sonuna kadar bir Ekim'de bir Aralık'ta toplantı var. İki toplantıda da yaklaşık 200 bas puan faiz indireceği, ama 100 mü indirir yoksa aralığı bekler 200 mü indirir, onu gözlemleyeceğiz. Çünkü burada önemli sinyaller var. Yani metin esasında çok fazla değişmedi. Bize çok önemli sinyaller vermiyor. Ama orada şöyle bir şey var. Yani enflasyonun ana eğiliminde aşağı doğru bir gidiş var dediğine göre metindeki o cümle, gelecek toplantıda bize bir indirim sinyali olabileceğini gösteriyor. Fakat diğer taraftan metinde de belirtilen ve bizim de karşımızda olan çok önemli bir risk var. O da petrol fiyatlarının yükselmesi.
2: Evet.
3: Petrol fiyatları 105 dolara, hatta bir ara 110 dolara kadar çıktı. 105 dolar civarında salınıyor. Bunun küresel enflasyona ve aynı zamanda Türkiye'deki enflasyon üzerinde de olumsuz yansımasını gözlemleyeceğiz. Zaten OVP'de de %28.4 olarak revize edilen sene sonu enflasyonu, reel kesim beklentisi %29.5. Benim Mart ayından beri beklentim sene sonunda %30 civarında bir enflasyonla kapatacağımız yönündeydi. Dolayısıyla bu enflasyonu daha da yukarıya taşıyacak bir etken haline gelebilir mi? Çünkü şunu unutmayalım. Bir yanda petrol fiyatı var, küresel petrol fiyatı, ama diğer tarafta işte motorun fiyatı

0: fiyatları ki Rusya'dan ithal ediyoruz biz bunu. Orada da bir kesilme var. Onun işte fiyatının yükselmesi ve bize yansıması. İşte Avrupa en çok doğalgaz fiyatlarından etkileniyor. Doğalgaz fiyatının yukarı doğru çıkışı. Dolayısıyla bize zor bir kış bekliyor. Yani havaların soğumasıyla birlikte zor bir kış ısınmak amacıyla kullanılan enerji fiyatlarının yukarı doğru çıkması gerek Avrupa'yı gerek bizi gerekse Amerika'yı da zorlayacak bir program önümüze koyuyor. Bu yüzden mesela dün Avrupa Merkez Bankası faiz arttırımı yaptı.
1: Evet,
0: Yani
1: 2,5 puan.
0: evet Avrupa
1: Yani
0: Merkez Bankası
1: 2,5 puan yanlış oldu tabii ki.
0: 0,25.
1: 0,25 aynen.
0: Evet. Tabii onlar için hani bizim için çok küçük rakamlar
1: O
0: ama
1: yüzden herhalde böyle kolayca çıktı ağzımdan ama
0: evet.
1: %2,5 enflasyon yıllık.

0: Yani
1: 2,5 puan.
0: evet, Avrupa
1: Yani
0: Merkez Bankası.
1: 2,5 puan yanlış oldu tabii ki.
0: 0,25.
1: 0,25 aynen.
0: Evet. Tabii onlar için, hani bizim için çok küçük rakamlar
1: O
0: ama.
1: yüzden herhalde böyle kolayca çıktı ağzımdan ama
0: Evet.
1: %2,5 enflasyon yıllık %2,4'e düşmüş ama Merkez Bankası Başkanı diyor ki bu savaşı kontrol edemiyoruz. Yani bunun enflasyona yansımalarını, baskısını görüyoruz ve göreceğiz. Biz merkez bankaları olarak da boğazlardan geçen gemileri de yönetemiyoruz ya da buna etki edemiyoruz. O yüzden de iç talebi düşürebilmek için faiz artırıyoruz mealinde açıklamaları oldu. Orada yani enflasyonun uzun döneme yayılacağı ve hani düşmesi yönünde bir direnç göreceğini öngörüyorlar. Bu tabii hani bizde de bir enflasyonla mücadele var daha yüksek oranlarda. Siz de bunun yine uzun vadeye yayılacağını mı düşünüyorsunuz? Şöyle biraz daha hani Eylül'ü bir kısa vadede sormak istiyorum. Eylül ayı beklentinizi hocam ama 2027 içinde %21 ulaşılabilir bir hedef mi?
0: Şimdi ne yazık ki çok olumlu beklentilerimiz yok Serap Hanım. Yani realite bize gösteriyor ki gıda fiyatlarında bir artış olacak. Her ne kadar Türkiye'de bu sene hasat iyi olsa da
1: Evet.
0: küresel gıda fiyatları bu Rusya-Ukrayna savaşının bitmemesinden dolayı etkilendi ve yukarı doğru çıkacak. Diğer taraftan tabii enerji fiyatlarının yukarı doğru çıkmasıyla birlikte Eylül ayında ayrıca okulların açılması, işte bunların tüm etkisiyle birlikte biz Eylül, Ekim ve Kasım'da daha yüksek aylık enflasyon rakamlarını bekliyoruz. Sene sonu enflasyon tahminimi söylediğim %30 civarında, 30-31 arasında. 2027'de ise %21 bizim için çok iyimser bir tahmin. Çünkü hakikaten bu jeopolitik risklerin bitmemesi, uzun süreye yayılması, gerçi işte Trump Kasım ayında İran'la savaşı bitireceğim diyor ama Trump günde 3 kere savaş bitirme ve tekrar savaşı başlatma kararı aldığı için çok da etkili bir söylem olarak çıkmıyor karşımıza. Küresel enflasyon uzun döneme yansıyacağını düşünüyoruz. Lütfen hatırlayalım, çok değerli bir Türk insan yönetici, Uluslararası Enerji Piyasası başındaki Birol Bey'in ta savaş çıktığı andan itibaren söylediği sözler vardı. Son derece doğru tahminlerde
1: Evet.
0: bulundu. Ve
1: Evet.
0: dedi ki petrol fiyatları ve enerji fiyatları çok daha uzun süre yüksek olarak bizle beraber kalacak. Biz hadi ha bu savaş bitti bitiyor işte bir anlaşma yapıldı yapılıyor petrol fiyatları aşağı doğru geliyor diye umutlanırken Birol Bey diyordu ki hayır bu yüksek kalacak ve söyledikleri doğru çıktı. Onun için de onun söylediklerini de göz önüne alarak şunu gayet rahat söyleyebiliriz ki 2027'de küresel enflasyonun ve dolayısıyla zaten biz küreselden kopmuş vaziyetteyiz. Biz başlı başına ayrı bir ülke olarak enflasyonu çok ayrı bir ülke olarak devam ediyoruz. Bizi son derece etkileyecek ve şunu da unutmayalım Serap Hanım. Yani bakın OVP tahminleri son 3 senede yapılan OVP tahminlerinin 2026 için enflasyon hedeflerini söylüyorum. İlk OVP tahmini yani 2025'te yayınlanan, 24'te yayınlanan 2026 için %9 demişti. Sonra 2025'te yayınlanan gene bu sene için %16 demişti. Bu sene yayınlanan OVP bunu %28,4'e çekti. Dolayısıyla sürekli artan, yenilenen, güncellenen, yukarı doğru güncellenen bir enflasyon tahmini var. Onun için OVP'nin verdiği tahminleri ne yazık ki son derece optimistik buluyoruz ve onun üzerine en az 5-6 puan eklemek durumunda kalıyoruz. Geçmişin verdiği tecrübeyle yani tahminle gerçekleşen arasındaki farka baktığımız zaman bize şunu söylüyor bu OVP 2027'de de %21 olmayacak en azından %27 %28 civarında bir enflasyon
1: bekliyorsunuz.
0: karşımızda olabilir diyor
1: Peki.
0: OVP'nin sözü.
1: Noktalamadan kısacık bir de altın üzerine böyle bir dalgalanma var. Sonbaharda Fed'in ne yapacağına da çok kilitlenmiş durumda bu konu. O yönde öngörünüz ne olur yıl sonuna kadar?
0: Evet, Fed büyük bir ihtimalle gelen verilere dayanarak söylüyorum. Bugün de bir verisi gelecek. Fed büyük bir ihtimalle faiz artırımı yapacak. Dolayısıyla bu faiz artırımının altın üzerindeki olumsuz etkisini, yansımasını görüyoruz. Gelen her biriyle birlikte altın aşağı doğru düşüyor ama ondan sonra kendini toparlıyor, yukarı çıkıyor. Neden yapıyor bunu? Çünkü şunu biliyor.

0: diyoruz ki altının esasında yükselme trendi uzun dönemde mutlaka olacak. Çünkü dünyadaki işte borçluluk oranı Fed'i şeyin Amerika'nın borçluluk oranı kamu borcu çok yüksek ve dolayısıyla burada mutlaka altını yukarı doğru hareket edeceği uzun dönemli bir seyir var. Fakat kısa dönemlerdeki düşüşlerde insanlar önce etkilenip satıyor ve sonra hemen her düşüş alım fırsatı deyip tekrar altını alıp yukarı doğru çıkartıyor. Onun için de ben uzun dönem için hep söylüyorum altının trendi yukarı doğru ama kısa dönemde al sat yapanlar için çok
1: Riskli.
0: oynak bir dönem.
1: Aynen.
0: Orada dikkatli olmak lazım.
1: Aslında süremizi doldurduk ama bir önceki haberden şimdi aklıma geldi. Size daha önce bu konut barınma enflasyonunu konuşurken kiraların bütçemizden ne kadar aldığını konuşmuştuk. Siz eskiden benim gelirimin 103'te birini alırken yarısını artık kira almaya başladı, ödemesi almaya başladı demiştiniz. Bu sosyal konutlarda kiralık sosyal konut projesine bir yorumunuz varsa bir cümle almak isterim. Buyurun.
0: Ya Serap Hanım çok önemli tabii çünkü hakikaten bir barınma problemi yaşıyoruz. Ama sadece en alt gelir gruplarına yönelik olarak yaratılan bu kısıtlı konut arzı bir çözüm değil. Yani hakikaten orta gelirin eridiği, ücretli ve emekli kesimin tamamıyla yoksullaştığı bir dönemde çok kısıtlı konut arzları yeterli değil. İnşaat sektöründe çok ciddi bir duraklama var çünkü fiyatlar çok yüksek. Bu faiz oranında kimse ev alamıyor. Bunlar çok geçici, palyatif çözümler gibi geliyor bana.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Zeynep Ökten. Sağ olun değerlendirmeleriniz için. Başlarken para gündeme Alihan Tok'a bağlanmıştı. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması bekleniyor yapılacak incelemeye ilişkin. 15 yıl geçti ölümünün üzerinden 56 yaşındaydı hayatını kaybettiğinde. Şimdi konuğum adli tıp uzmanı Profesör Doktor Halis Dokgöz. Nasıl bir işlem olacak bu? Biraz teknik olarak, tıbbi olarak kendisinden öğreneceğiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
2: Merhaba Serap Hanım. İyi yayınlar, hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyorum. Geçmişte de başka davalarda, başka hukuki süreçlerde elbette yani mezarı açıldı, Fethi Kabir yapıldı, oradan örnekleri alındı. Belki hepsinde uygulanan standart bir işlem sıralaması mı var? Yoksa konu özelinde farklı bir değerlendirmeler mi yapılacak? Nasıl bir işlem yapılacak mezar açıldıktan sonra?
2: Evet. Şimdi Fethi Kabir işlemi aslında ceza muhakemesi kanunu çerçevesinde savcılığın kararıyla yapılır. Savcılık da bu kararı alırken mutlaka elinde önemli yani olağan akışı, hayatın olağan akışı dışında bilgi, belge ve bulgular vardır ki bu bilgi, belge ve bulgulardan yola çıkarak bu karar alınır. Çünkü Fethi Kabir'de bir takım bulgu ve belgelerin ortaya çıkması. Fethi Kabir bir tür otopsi işlemi aslında.
1: Doğru.
2: O nedenle ben ciddi bir bazı bulguların olduğunu düşünüyorum ki bu karar alındı. Fethi Kabir aslında standart bir uygulama tabii ki altını çizdiğiniz gibi. Ama her vakanın kendi dinamikleri olduğu için o dinamiklere göre alınan örnekler, değerlendirmeler, laboratuvar incelemeleri değişkenlik gösterir. Örneğin hatırlayın Cem Gariboğlu'nun cesedine de Fethi Kabir işlemi uygulanmıştı. Oradaki problem şuydu. Mezardaki kişi Cem Gariboğlu mu değil
1: Değil
2: mi?
1: mi?
2: Hani kimliklendirmeye yönelik bir işlemdi. Yine mesela eski cumhurbaşkanlarımızdan Turgut Özal'ın cesedine de Fethi Kabir yapılmıştı. 20 yıl kadar sonra yanılmıyorsam. Oradaki mesele de zehirlenerek ölüp
1: Zehirlendim.
2: ölmediğine yönelik bir yaklaşımda. Deniz Olgun'a Fethi Kabir yapıldı. Onu da konuştuk yine sizin yayınınızda. Oradaysa ölüm nedeni şüpheli bir ölüm olduğu için Fethi Kabir uygulandı. Burada da bir şüpheli ölüm söz konusu. Ve bu şüpheli ölüme yönelik de Fethi Kabir işleminde her ne kadar standart uygulama olsa da temel şeyler bir kemiklerinde herhangi bir kırık var mı, ateşli silah yaralanması var mı? Bunun değerlendirmesi yapılır. İkincisi toksikolojik ve kimyasal incelemeler. Zehirlenerek ölüp öldürülmediği, kullanılan ilaçlardan bahsediliyor çünkü. Buna yönelik bir inceleme yapılacak. Yine de bir kimliklendirme yapılır. Yani bir DNA incelemesi özellikle dişlerden örnek alınır. Bir diğer nokta da şu Serap Hanım, bu tür Fethi Kabir işlemlerinde sadece cesede ait materyaller değil. Çünkü aradan 15 yıl gibi uzun süre geçtiği için cesede ait biz yumuşak dokuları bulamayacağız muhtemelen. Ama orada saç bulabiliriz, kıllar bulabiliriz, yumuşak dokulardan sızan
1: toprak bile alınacak diye duydum. Yapılır mı böyle?

0: Bir
1: Evet,
0: işe yarar
1: onu
0: mı?
1: söyleyecektim. Tam da onu söyleyecektim. Kefen varsa kefen bezi ve topraktan da numuneler alırız. Topraktan da sadece cesedin bulaştığı yerler değil, altından, üstünden, sağından, solundan, her yerinden, değişik yerlerinden topraktan da örnekler alırız. Gerçekten çünkü toprakta da bir takım toksik materyaller olabilir. Bu cesette de mi var yoksa cesetten mi bulaştı? Bunu anlamak için de toprağın değişik segmentlerinden de örnek alırız. Bunların hepsini yaptıktan sonra otopsi işlemi yapılır. Adli tıp kurumunda bir değerlendirilir. Bu incelemeler yapılır. Bir de hem bu olayda hem de deniz olgunluğu olayında elimizde şöyle bir done var. Her ne kadar 15 yıl geçse de cezaevi ölümü olduğu için bu ölüme ilişkin bir otopsi bulguları var. Ve otopside de video kayıtlar var. Fotoğraflar var.
0: Doğru,
1: Bunlar da
0: önemli bir konu
1: incelenip...
0: bu.
1: Evet, bu çok önemli bir delil. Çünkü otopsi işlemi sırasında yapılan her şey kayıt altına
0: Ne
1: alınır.
0: kadar süreli
1: Örnekler
0: tutulur
1: alınır.
0: bunlar? Yani 15 yıl uzun bir zaman bu tür cezaevi ölümleri sonrası yapılan otopsi örnekleri, işte kayıtları ne kadar süreli tutulur?
1: Şimdi Adli Tıp Kurumu'nun yönetmeliği var. O yönetmelik çerçevesinde bunları saklama sorumlulukları var. Onun süresini bilmiyorum ama ben 15 yıl içerisinde yok edileceğini düşünmüyorum. O deliller duruyor. Yani bir kayıt altında olduğunu düşünüyorum. Bunların mutlaka karşılaştırılması yapılacak. Bir de Serap Hanım, şunu da ben söylemek isterim. Doğal nedenli bir ölüm. Örneğin kalp yetmezliği, kalp krizi sonucu öldü. Hani kamuoyuna yansıdı. O
0: Evet.
1: şekilde bu ölümü ilk duyduğumuzda medyaya bu şekilde yansıdı. Eğer doğal nedenli bir ölümse, kardiyak kökenli, kalp kökenli bir şeyse, ona yönelik de doku incelemeleri, mikroskobik incelemeler, histopatolojik incelemeler yapılır. Onların kayıtları da duruyor. Yani o preparatlar, o camlar, o örnekler de yeniden incelenebilir. Böyle bir şans var.
0: Bu
1: Bir
0: kadar
1: de hem
0: ya da tamamlayın pardon bir de buyurun.
1: evet, bir şey daha söyleyeyim. Hem bu vakada hem Deniz Olgun vakasında ikisinde de buradaki otopsi bulgularının hem de fetik habir bulgularının Adli Tıp Kurumu'nun iki tane önemli ihtisas kurulu var. Birinci ihtisas kurulu şüpheli ölüm olgularını irdeleyen bir kurul. Beşinci ihtisas kurulu da zehirlenmeler, toksikoloji, kimyasallarla ilgili ihtisas kurulu. Ben bu iki kurulun bu vakayı birlikte değerlendirerek tüm elimizdeki verileri yeniden değerlendireceğini düşünüyorum. Yani iki ihtisas kurulu birlikte çalışacaktır diye de düşünüyorum.
0: Siz de hatırlattınız bir kalp krizi olduğu söyleniyor. Koraspin kullandığı ve bir vitamin kullandığı bu ilk ilaçta bildiğim kadarıyla kan sulandırıcı yani bu amaçla kullanılan bir ilaç. Tabii o vitamin nedir? Başka bir etken madde olabilir mi? Bir ilaç ya da bir ilaç etkisi ya da bizzat zehirleme olabilir mi? Şimdi dediniz ya yumuşak dokular muhtemelen artık 15 yılın ardından yok. Ne kadar başarılı bir şekilde bunlar tespit edilebilir? Diyelim ki bir zehirlenme var ya da diyelim ki o ilaçlarla ilgili işte şüphe yaratan bir durum var. Bu 15 yıl sonra bulunabilir mi? Bir 5-10 yıl öncesine göre tıp bu konuda başka bir yol aldı mı ileriye doğru? Çünkü çok hızlı gelişiyor bir yandan da tıbbi teknolojilerde.
1: Tıp teknolojisindeki gelişmeler, adli tıbbın laboratuvarlarının gelişmesi tabii ki çok önemli. Hatta hatırlarsanız şimdi sizin Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun bir çalışması vardı Çağla Tuğaltay cinayetiyle
0: Evet.
1: ilgili. Aradan geçen 26 yıl sonra
0: DNA bulundu.
1: Şort'taki lekeden DNA incelemesi yapıldı. Bu teknolojideki gelişmeyle oldu. Yani burada da toksikolojik incelemelerle ilgili de gerçekten çok ciddi gelişmeler var. Eser miktardaki yani çok böyle normalde saptanamayacak maddeleri bile biz bu teknolojilerle saptayabilir hale geldik. O nedenle 15 yıl belki uzun bir süre ama hala bir şeyler bulma şansımız var. Yani özellikle zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin bir kimyasal madde, işte nükleer madde olabilir. Herhangi bir madde olursa bunların bulunma olasılığı var tabii ki.
0: Anlıyorum. Yani başka tetikleyici ilaç dışında, zehirlenme dışında kemiklerde bir darbe, darp benzeri bir durum var mı? Onlar bakılacak. Başka bir bulgu var mı son olarak ya da sizin dikkat çekmek istediğiniz bir şey hocam? Ve ne kadar zamanda bunlar? Uzun çalışmalar mıdır yoksa haftalarla, günlerle çözülebilir, görülebilir sonuçlar mı bunlar?
1: Bence bu vaka özelinde konuştuğumuz için şunu vurgulayabilirim. Hem fetikabirde elde edilen bulgular hem de ilk önceki yapılan otopsi kayıtları, otopsinin rapor bulguları, laboratuvar incelemeleri, örnekler yeniden gözden geçirilecek ve bunlar birbiriyle karşılaştırılacak. Ne kadar uyumlu olduğu.

0: Ve toksikolojik inceleme, biraz önce de bahsettiğim gibi eser miktarları bile saptayabildiği için bunun bir değerlendirmesi yapılacak. Bu ihtisas kurulları bir araya gelecek, tüm doneleri değerlendirecek. Normalde birkaç ay sürebilen bir süreç ama kamuoyuna mal olmuş, toplumsallaşmış olaylarda sürecin biraz da hızlı ilerlediğini biliyoruz. Ben bir ay içerisinde, yaklaşık bir ay içerisinde soruların çoğuna yanıt alacağımızı düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Profesör Doktor Halis Dokgöz, sağ olun katkınız için, bizi bilgilendirdiğiniz için. Şimdi MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya'nın iki önemli siyasi kurumunun başkanlarıyla Ankara'da bir araya geldi. Haberini verelim. Görüşmede Libya ile siyasi ve askeri işbirliğinin sürdürülmesine yönelik çabalar ele alındı. Kalın, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takala ile Ankara'da görüştü. Görüşmede bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki askeri ve siyasi işbirliğinin geleceği masaya yatırıldı. Libya'daki siyasi istikrarın sağlanmasının da ele alındığı görüşme, iki kurumun Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelmesi ve tıkanıklıklara çözüm bulunması açısından kritik önem taşıyor. NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ankara'daki NATO zirvesini işaret ederek gözdağı verdi. Savunma konusunda ciddi olduğumuzdan şüphe ediyorsa zirveye bakması yeterli dedi. NATO 3.0'ı inşa etmeye kararlıyız ifadesini kullandı.
2: Modern savaş alanındaki stratejik iletişim, ittifakın küresel bilgi ortamındaki gücünü koruması ve savaş ortamında dezenformasyonla mücadele. NATO İletişimciler Konferansı İstanbul'da düzenlendi. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus Grinkeviç, İstanbul'da düzenlenen NATO İletişimciler Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Grinkeviç'le ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Bölgesel ve küresel konular ele alındı. NATO İletişimciler Konferansı her yıl dönüşümlü olarak farklı bir müttefik ülkede düzenlenen bir forum olarak ön plana çıkıyor. Programın amacının ise ittifakın küresel bilgi ortamında gücünü korumak, harp ortamında dezenformasyonla mücadele etmek ve sivil askeri iletişim stratejilerini senkronize etmek olduğu belirtiliyor. Orgeneral Grinkeviç başkanlığındaki NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı heyeti İstanbul programında Baykar'ı ziyaret etti. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde incelemelerde bulunan Grinkeviç, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la da görüştü.
1: 11 Eylül saldırılarının üzerinden 25 yıl geçti. 11 Eylül 2001'de El-Kaide üyeleri tarafından kaçırılan 4 uçaktan ikisi New York'taki İkiz Kuleler'e çarpmış, bir diğeri ABD Savunma Bakanlığı binasını hedef almıştı. Binlerce kişinin ölümüne neden oldu saldırılar. Sadece ABD için değil, tüm dünya için en travmatik olaylardan biri olarak tarihe kazındı.
3: Tek bir gün birkaç saat dünya tarihine yön verdi. 11 Eylül 2001 saldırılarının üzerinden 25 yıl geçti. 11 Eylül 2001'de Amerika semalarında 4 uçak birbiriyle bağlantılı 19 terörist tarafından kaçırıldı. Bu uçaklar içlerindeki onlarca yolcuyla birlikte adeta bir füze gibi kullanıldı. İkisinin hedefinde New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin binaları, yani İkiz Kuleler vardı. İlk uçak yerel saatte 08.46'da Kuzey Kule'ye, ikincisi 09.03'te Güney Kule'ye çarptı. Binlerce insanın çalıştığı ikiz kuleler önce yandı, ardından çöktü. Görkemli kuleler 2 saatte 2 milyon tonluk bir enkaza dönüştü. Bu sırada 3. uçak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon binasına çarptı. 4.'sü ise yolcuların müdahalesiyle Pensilvanya'da açık bir alana düştü. Bu uçağın hedefinde başkentteki kongre binası vardı. New York'tan dumanlar yükselirken dönemin ABD Başkanı George Bush bir ilkokuldaydı. Beyaz Saray güvenlik şefi saldırıyı başkanın kulağına fısıldadı. Amerikan hava sahası derhal uçuşa kapatıldı. Havadaki 500 uçak kalktığı noktaya geri döndü. Saldırılar sırasında İkiz Kule'de olan 2606 kişi hayatını kaybetti. Kaçırılan 4 uçakta bulunan 246 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı. Pentagon'da ise 125 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 2977 idi. Ölen ve yaralananlar arasında 77

0: ülkenin vatandaşı vardı. Bu ölümcül saldırı beraberinde yeni bir dünya düzeni getirdi. Dünyanın her tarafında uçuş kontrolleri sıkılaştırıldı. İkiz Kuleler'in bulunduğu ve sıfır noktası adı verilen bölgede enkazın temizlenmesi ise 8 aydan fazla sürdü. Bugün o noktada bir anıt ve müze bulunuyor.
1: Venedik Film Festivali'nde ilk kez gösterilen Naza adlı belgesel, İsrail'in Filistinlileri nasıl hedef aldığına dair kan donduran ayrıntıları ortaya çıkardı. Belgesele konuşan İsrailli görevliler, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin telefonlarına sızıldığını, sivillerin yapay zeka yardımıyla hedef alındığını da söyledi.
2: İsrailli gazeteci ve belgeselciler İsrail'in Gazze'deki katliamları hakkında yeni bir belgesel hazırladı. Naza adlı belgesel Venedik Film Festivali'ndeki ilk gösteriminde 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Belgeselde bazıları hala görevde olan İsrail istihbarat görevlileri ve askerlerle konuşuldu. Naza adı verilen sistemin nasıl çalıştığının detayları paylaşıldı. İbranice'de ikincil zarar anlamına gelen Naza, yapay zeka yardımıyla Filistinlileri hedef almak için kullanıldı. Filistinlilerin telefonlarına sızan sistem, bina içinde kaç kişinin yaşadığıyla ilgili detaylı bilgiler verebiliyordu.
3: אני מקבל ממש מיפוי על כל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
2: Belgesele konuşan İsrailli görevliler binada siviller olmasına rağmen saldırı emri verdiklerini itiraf etti. Bazı saldırılarda bir hedefi vurmak için 500 sivili öldürmeye izin verildiği aktarıldı. Belgesel ilk kez Venedik Film Festivali'nde gösterildi. Gösterimin ardından Oscar ödüllü yönetmenler Yuval Abraham ve Rahel Shor 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Yönetmenler 2024'te yayınlanan Başka Ülke Yok adlı belgeselleriyle Batı Şeria'daki evlerinde kalabilmek için mücadele veren köylülerin hikayesini anlatmıştı. İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yaptığı saldırılarda en az 73 bin Filistinli'yi öldürdü. En az 174 bin Filistinli ise saldırılarda yaralandı. Gazze'deki saldırılarda enkaz altında kalan Filistinlileri çıkarma çalışmaları ise hala devam ediyor.
1: Yapay zeka devi Anthropic çalışanı Jacob Coxon, bu teknolojinin 10 yılın sonuna kadar insanlığı öldürebileceğini savundu. Şirketin araştırmacısı Habinger de bu görüşe katıldığını söyledi ve uyarıda bulundu.
4: Yapay zekanın insanlığı yok etme ihtimali %10'dan fazla mı? Yapay zeka şirketi Anthropic'te görev yapan araştırmacı Evan Habinger, önümüzdeki 10 yıl içinde böyle bir riskin bulunduğunu ileri sürdü. Üstelik Habinger'e göre süper zekanın kontrolü için henüz net bir çözüm de yok. Tartışmayı başlatan isim Anthropic'ten istifa eden araştırmacı Jacob Coxon oldu. Coxon, yapay zeka şirketlerinin kendi kendini geliştirebilen süper zekaya ulaşmak için kontrolsüz bir yarış içinde olduğunu öne sürdü. Gelecekte bu sistemlerin siber saldırılar düzenleyebilecek ve insanüstü kapasitelere ulaşabilecek düzeye gelebileceği uyarısında bulundu. Coxon'un yapay zeka geliştirenler bu teknolojinin 10 yıl içinde hepimizi öldürebileceğine inanıyor paylaşımına Habinger'den destek geldi. Yapay zekanın tüm insanları öldürebileceğine gerçekten inanıyoruz diyen Habinger, bu olasılığı %10'dan fazla gördüğünü söyledi. Anthropic'in çaba gösterdiğini, ancak süper zekayı insan değerleriyle uyumlu hale getirecek net bir planın henüz bulunmadığını belirtti. Nobel ödüllü yapay zeka uzmanı Jeffrey Hinton da İngiliz yayın kurumu BBC'ye yaptığı açıklamada %10'luk risk tahminini mantık dışı bulmadığını söyledi. Hinton, gelişmiş yapay zekanın siber ve biyolojik saldırılarda kullanılabileceği uyarısında bulundu.
1: Bu haber hepimizi ilgilendiriyor çünkü çayı çok sıcak içiyoruz, çorbayı çok sıcak içiyoruz. Çayın çok sıcak bir şekilde içilmesinin kanser riskini 3 kat artırdığı belirtildi. Uzmanlar aşırı sıcak içeceklerin yemek borusuna zarar verdiğini söylüyor.
5: Fazla sıcak çay da pek başarılı olmuyor. Hem ağzını yakıyor, çayın keyfini alamıyorsun.
6: Çayı ben çok sıcak içiyorum. Zararlı olduğunu da bildiğim halde. Ama soğuk içince de bir tat almıyorum.
4: Çok sıcak içilen çayda kanser riski olduğu ortaya konuldu. İçmeden önce birkaç dakika beklenilmesi önerildi.
7: Burada önemli olan nokta kanserojen olanın içecek değil yüksek sıcaklıklarda tüketilmesidir.
4: Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada sıcak içeceklerle yemek borusu kanseri arasındaki ilişki ele alındı. Orta yaşlı 977.282 kadın ve erkeğin verilerine dayanan araştırmaya göre günde 6 veya daha fazla sıcak içecek tüketmek kanser riskini artırıyor.
8: Araştırmada içeceklerini çok sıcak içen kişilerin ılık içenlere kıyasla kansere yakalanma riskinin 3 kat daha fazla olduğu kaydedildi.
9: %90'ı sıcak seviyor. Binde bir istiyorlar. Yani ılık.
7: 65 derece üzerindeki içecekler Dünya Sağlık Örgütü tarafından insan için muhtemel kanserojen olarak kabul edilmektedir. Yüksek sıcaklıktaki içeceğin içildikten sonra mikrotermal hasar, buna bağlı olarak yemek borumuzda gelişen kronik inflamasyon, buna bağlı hücre ölümü, hücre jenerasyon döngüsünü arttırarak burada bir mutasyon birikimine sebep olmaktadır. Mutasyonların birikimi de ileride kanser gelişimi için önemli bir mikroçevre oluşturabilmektedir.
4: Yeni kaynamış bir suyla hazırlanan çayın sıcaklığı kaynama noktası olan 100 dereceye yakın seyrediyor. Fincana döküldüğünde ise bu sıcaklık 90 ila 95 dereceye düşüyor. Uzmanlar 65 derece ve üstünün risk taşıdığını vurguluyor. Bu sebeple içilmeden önce birkaç dakika beklenmesi öneriliyor.
1: Bir giyim mağazasında üyeliği bulunan müşteri sipariş vermemesine rağmen mesaj alınca hesabından işlem yapıldığını fark etti. KVKK'ya başvurdu. Kişisel bilgilerinin şirket tarafından erişime açıldığı tespit edildi. Söz konusu şirkete 200 bin lira ceza verildi.
4: Bir giyim mağazasında üyeliği bulunan müşteri kendisi tarafından verilmeyen bir siparişe ilişkin mesaj aldı. Üyelik hesabına giriş yaptı. Kendi hesabı üzerinden işlem yapıldığını ve adres bilgilerinin değiştirilerek sipariş verildiğini gördü.
10: Eğer öyle bir şey güvenlik açığı varsa şayet onun cezasını çekmeli. Teknoloji devrindeyiz, bunun olmaması lazım.
11: Müşteri hemen KVKK'ya şikayette bulundu. Yapılan incelemede ise şu sonuç çıktı. Müşterilerin isim, soyisim, telefon numarası ve üyelik bilgileri şirketin internet sitesinde herkese açık haldeydi.
10: İnsanlar güvenerek verileri veriyorlar oraya. Yani ben de kendi kişisel bilgilerimin etrafta dolaşmasını istemezdim yani.
4: Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan giyim mağazasına 200 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kararda müşteri bilgilerinin üçüncü kişilerin erişimine açılmasının 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda yer alan kişisel veri işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığı belirtildi.
12: Yani benim gıyabımda benim iznim olmadan böyle bir işlem yapıldığı zaman tepkim tabi büyük olurdu. Mahkemeye verirdim.
1: Bu saat sona erdi. Saat başında görüşmek üzere.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
15: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
16: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
17: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
18: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
13: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
19: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
13: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Para gündemden tekrar merhaba. Faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının çalışmaları sonucu 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olay aydınlatıldı. Son açıklamalar üzerinden bu verileri paylaşalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in göreve gelmesinin ardından geçen 6 aylık dönemin bilançosu paylaşıldı. Verilerden biri faili meçhul dosyalara ilişkin. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı tarafından 638 dosya üzerinden yeniden değerlendirme süreci başlatıldı.

0: 183 maktulün bulunduğu 171 dosya yeniden incelendi ve 44 dosyada özel çalışma ekipleri oluşturuldu. Bunlar kapsamında 90 şüpheli hakkında tutuklama, 26 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı. Elazığ Karakoçan'da evlerinde çıkan yangında öldükleri sanılan ancak silahla öldürüldükleri ortaya çıkan Üykü çiftinin cinayetiyle ilgili bir gelişme var. Ürünlü mezrasında yaşayan Hayriye ve A. Üykü çiftinin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iki şüpheliyi gözaltına aldı son olarak. Şüphelilerin işlemleri jandarmada devam ediyor. Üykü çifti iki katlı müstakil evlerinde çıkan yangında öldü sanılıyordu. Biz de ilk haberi verdiğimizde Elazığ'da çıkan yangında bir çiftin öldüğünü duyurduk. Hemen arkasından yapılan otopside silahla vurularak öldürüldükleri ortaya çıktı. Evde büyük oranda küle döndü yangında. Öldürüldükten sonra evin yakıldığı ortaya çıktı. Şimdi de iki kişinin ifadesi alınıyor. Jandarmada cinayetle ilişkili olduğu düşünülen iki kişi gözaltında. Ankara merkezli bir sosyal medya operasyonu düzenlendi. Emre Aytekin bize detayları aktaracak. 32 kişi için gözaltı kararı var. Nedir ayrıntılar Emre?
1: Serap Belet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı C31K suç örgütüne yönelik, yeni nesil suç örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar kapsamında 19'u adli süreçteki çocuk olmak üzere 27 şüpheli yakalandı. Operasyona ve soruşturmaya dair detayları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaştı. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin çalışmasında Telegram, Discord, X ve YouTube başta olmak üzere sosyal medya ve iletişim platformları üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntülerin paylaşıldığı, şiddet, tehdit, şantaj, hakaret ve korku yaratmaya yönelik içeriklerin yayıldığı belirlendi. Şüphelilerin Türk bayrağının yakılması, milli ve manevi değerlere hakaret, hayvanlara eziyet ve öldürme görüntüleri gibi paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Yine tespitlerin arasında kamuoyunun yakından takip ettiği güncel olayları ve tanınan kişilerin acı kayıplarını istismar ettikleri belirtilen şüphelilerin bu kişilerin aileleri ve yakınlarının adreslerine sahte ihbarlarda bulundukları da tespit edildi. Son tespit çok önemli. Yeni eğitim öğretim yılının açılışı sırasında 3 farklı ildeki 3 okula silahlı saldırı hazırlığı içinde olduklarına dair bu paylaşımlar yaptığı belirlendi. Şüphelilerin yeni eğitim öğretim yılına ilişkinde bazı okulları hedef aldığı paylaşımlarda yer aldı. Bu paylaşımların ardından başsavcılık harekete geçti. Toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. 22 ilde Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şu ana kadar 19'u adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 27 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Yine şüphelilere ait dijital materyallere de başsavcılık tarafından el konuldu. Bir kez daha ifade edelim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı C31K yeni nesil suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Şu ana kadar da 19'u adli süreçteki çocuk olmak üzere 27 şüpheli gözaltına alındı.
0: Emre teşekkürler. Çocuklarımızı çok iyi takip etmek lazım. Sosyal medya kullanımını, internet üzerinden yine paylaşımlarını ve kullanımlarını. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz turuna çıkmıştı bugün Rize'de. Habertürk ekibinden Emre Karaca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını takip ediyor. Hemen öğrenelim bugünkü programında neler var.
2: Serap Belet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam saatlerinde Baba Ocağı Rize'ye adım attı. Bugün de önemli programları bulunuyor. Önce merkezde bir cuma namazı kılmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ardından geleneksel hale gelmiş bir şekilde bir valilik ziyareti gerçekleşecek. Saatler 14'ü gösterdiğinde de toplu açılış törenine başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bu törenin kapsamı oldukça geniş olacak. Yaklaşık 10 milyar TL'lik bir projelerin toplu açılışının gerçekleşeceğini ifade edelim. Bu projeler arasında Rize Millet Bahçesi, Yağıtaş TOKİ, İyidere Millet Bahçesi, Madenli TOKİ, Ahmet Tevfik İleri Yurdu gibi çeşitli yapımlar olacak. Yani çok derece kapsamlı bir açılış törenine başkanlık etmiş olacak, açılışını gerçekleştirmiş olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii kendisine bakanlar, parti genel başkan yardımcılarının da eşlik ettiğini bu ziyaret.

0: sırasında ifade edelim. Tabii hemen ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı mütevelli heyeti toplantısını katılacak. Bu da bir başka aslında gelenek hale gelen ziyaret. Ardından da AK Parti genişletilmiş il danışma meclisi toplantısına katılmış olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani hem Rize'de bulunan hemşerileriyle buluşacak hem de partililerle bir araya gelmiş olacak. Dün akşam saatlerinde de memleketi, ilçesi Güneysu ilçesine geldi ve yine klasikleşmiş bir şekilde otobüsten bir konuşma gerçekleştirdi. Tabii bu konuşmada dikkat çekici bazı cümleler var. Onları aktarmakta fayda var. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan birlik beraberlik mesajı verdi. Bu birlik ve beraberliğin önümüzdeki süreçlerde de bu gayretin devam etmesi gerektiğini hemşerilerinden istedi. Ardından da o dikkat çekici cümleyi kurdu. Bu birlik ve beraberlik içerisinde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yineliyorum dedi. Tam olarak bu ifadeleri kullandı. Tabii seçimin normal akışında 2028'in bahar aylarında gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak şüphesiz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçime yönelik olarak bu ifadeleri önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde de yine konuşulacağı benziyor. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14'te programı, resmi program akışı başlayacak. Ardından da çeşitli konuşmalar gerçekleşecek. Yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki temasları devam edecek. Ancak yarın daha çok hemşerileriyle hasreti dindireceği görüşmeler gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bugün yine az önce ifade ettiğim gibi AK Partililerle, partililerle görüşecek ve şu buradaki şehrin ve bölgenin sıkıntılarını dinleyecek. Görüş önerileri şüphesiz ki fikir alışverişi çerçevesinde bir diyalog süreci girecek. Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da olmasını bekliyoruz. Samsun'da da yine bir şehir hastanesi açılışını gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Emre Karaca çok teşekkürler. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası kurultay süreci çok konuşuldu. Bunun ne kadar süreceği üzerine bir yıl bile sürebilir deniyordu. Eylül ayında takvim açıklanacak dediler ve açıklandı da takvim. O nedenle Mahir Kılıç'ı gördünüz. Ankara'dan canlı yayınla karşımızda. Buna göre ne kadar zamanda kurultaya gidilecek CHP'de? Takvimi aktarır mısın Mahir?
2: Serap Bey'le dün parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı ve 10 Eylül itibariyle sürecin resmen başladığını kaydetti. Buna göre 28 Ekim itibariyle üye çizelgeleri askıya çıkacak ve ardından mahalle temsilcileri belirlenecek. O mahalle temsilcileri ilçe başkanını seçecek olan delegeleri seçecekler. İlçe kongrelerinde delege seçimlerinin başlama tarihi ise 11 Kasım olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Müslüm Sarı'nın aktardığı takvime göre 12 Aralık itibariyle ilçe kongrelerinin yapımı başlanacak ve 16 Ocak'ta ise il kongreleri gerçekleştirmeye başlanacak. Yaklaşık 10'ar günlük periyotlar içerisinde bunların gerçekleştirileceğini ifade edebiliriz ve Şubat ayı geldiğinde, 14 Şubat'ı gösterdiğinde takvimler tüm il ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Dün tabii büyük kongrenin, büyük kurultayın tarihi açıklanmadı. Genel başkan ve parti meclis üyeleri seçileceği büyük kurultayın takvimi açıklanmadı. Bunun da sebebi yargı sürecinin henüz kesinleşmemiş olması. Bir tedbir kararı söz konusu, bir temiz başvurusu var Yargıtay'da. Dolayısıyla bu süreçlerin netleşmesi lazım. Kararın kesinleşmesi lazım. Ancak o karar kesinleştikten sonra büyük kurultay için bir tarih belirlenecek. Onun için de gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclise çevrilmiş olacak. Tüzük gereği ilk kongreleri gerçekleştirildikten sonra, tamamlandıktan sonra parti meclisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak ve bir tarih belirleyecek. İlk kongrelerinden en az 15 gün sonra olması gerektiğini belirtelim. Yani bu süre zarfında 14 Şubat'a kadar yargı süreci kesinleşirse 14 Şubat'tan sonra bir gün PM toplanacak. Herhangi bir tarihte PM toplanacak ve bir tarih belirlenecek. Örneğin Nisan ayı başında ya da Mart ayı başında büyük kurultayın yapılması yönünde bir karar çıkabilir. Bunun için önümüzdeki ayları, haftaları takip etmek gerekiyor. Yargı sürecinin kesinleşmesi gerekiyor. Ama net olan bir şey var. 14 Şubat'ta tüm il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Bu süre zarfında yargı süreci kesinleşirse 14 Şubat'tan sonra parti meclis toplanarak büyük kurultay için bir tarih belirleyecek. Tabii yeni parti cephesinde de kurultay takvimi işlemeye devam ediyor. Onlar da Ekim ayı sonu itibariyle, 27 Ekim itibariyle ilk kongrelerini tamamlamış olmayı planlıyor ve bir planda son anda değişiklik olmazsa, takvim yetişirse 14-15 Kasım tarihlerinde yeni partinin de büyük kurultayını gerçekleştirmesini bekliyoruz. O büyük kurultayda da genel başkan ve parti meclisi üyeleri belirlenecek. Bir kez daha ifade edelim. Yeni partinin de kongre takvimine göre 27 Ekim itibariyle ilk kongrelerin tamamlanmış olması planlanıyor. Takvim bu şekilde işlemesi halinde Kasım ayı ortasında yeni partide büyük kurultayını gerçekleştirecek diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç, çok teşekkürler.

0: MHP İstanbul İl Başkanlığı bir istişare kampına giriyor. Kamp boyunca terörsüz Türkiye süreciyle ilgili seminerler düzenlenecek. Kamp gündemine dair bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, sürecin devlet politikası olduğuna dikkat çekti.
1: İstanbul'da 39 ilçede terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasanın detayları ele alınacak. Kamp gündemine dair açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Türkiye süreciyle ilgili seminerler düzenleneceğini belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet politikası olduğunu vurguladı.
2: Kanun, mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını korumakta, suçun vasfına, mahkumiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
1: Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye süreci için Türkiye modeli yorumu da yaptı.
3: 40 yılı aşan mücadele birikimi dikkate alınarak ülkemizin kendi tecrübesi, toplumsal gerçekliği ve devlet geleneğiyle şekillenen özgün bir Türkiye modeli oluşturulmuştur. Sürecin dinamik yapısı dikkate alındığında, uygulama sırasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda sürecin hedefine uygun şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla yasama organının takdiri çerçevesinde ilgili mevzuatta ilave değişiklikler yapılması veya yeni kanuni düzenlemelerin ihdas edilmesi söz konusu olabilecektir. Örgütün feshi ve silahların bırakılmasıyla başlayan süreç artık Türk milletinin eseri olmuştur.
0: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında bir soruşturma başlatılmıştı. Çağlayan Adliyesi'ne gidelim o nedenle. Emine Derya oradan karşımızda. Hem soruşturma ilişkin bilgileri alalım senden Emine, hem de ifade işlemi başladı mı Çelik'in?
4: Serap Belet, Özgür Çelik'in ifade işlemi yaklaşık bir saat kadar önce başladı. İstanbul Adliyesi Çağlayan'da şu anda savcının huzurunda ifade verme işlemi devam ediyor. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimleri sonrası 8 Eylül'de seçimlerin hemen sonrasında yaptığı açıklamalarda bazı iddialarda bulunmuştu ve bu iddialar nedeniyle de bir soruşturma başlatılmıştı. İşte bu soruşturma kapsamında Özgür Çelik bugün adliyeye geldi. Kendisi şu anda şüpheli sıfatıyla ifadesini veriyor. Tabii adliyeye girmeden önce basın mensupları Çelik'e konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz, ne düşünüyorsunuz diye sordu. Şöyle cevap verdi: Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünden alıntı yaptı. Dedi ki, Atatürk'ün bir sözü var, gerçekleri söylemekten korkmayınız diye Üsküdar Belediyesi'nin önünde gerçekleri söyledik. Şimdi de avukat ve arkadaşlarımızla birlikte ifademizi verip yine gerçekleri söyleyeceğiz dedi. Peki hangi iddialardan bahsediyoruz? Şimdi 8 Eylül'de Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi yapıldı biliyorsunuz ve o seçim sonrası Özgür Çelik şöyle söyledi. Dedi ki, meclis üyesi Ayhan Aydın beni aradı. Beni savcı tutuklamakla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli. Ben olmazsam onlara kim bakacak? Onlara bakacak biri olmadığı için de teslim oldum dediği yönünde bazı iddialar da bulundu. Şimdi bu sözler üzerine soruşturma başlatılmıştı ve soruşturma kapsamında belediye meclis üyesi Ayhan Aydın'ın da ifadesi alındı. Peki Ayhan Aydın bu iddialara nasıl yanıt verdi? O da dedi ki, bu sözler benim tarafıma ait değil. Anlatılanlar gerçeği yansıtmıyor. Hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim. Bir cumhuriyet savcısının ya da başka bir kamu görevlisinin beni tehdit ettiği yönündeki iddialar tümüyle asılsızdır. Böyle bir olay yaşanmamıştır dedi. Yani Özgür Çelik'in tehdit edildiği yönünde, Ayhan Aydın'ın tehdit edildiği yönündeki iddialarını da yalanladı, vermiş oldu ifadesinde. Hatta şunu da ekledi. Dedi ki, Çelik'in ricasıyla seçim öncesinde Ayhan Aydın kendisinin defalarca arandığını ve baskı altına alınmaya çalışıldığını da aktarmış olduğu, vermiş olduğu ifadede. Şimdi kısa bir süre önce, yaklaşık bir saat kadar önce Özgür Çelik de adliyeye geldi. Şimdi savcılığın huzurunda işte bu iddialara dair bakalım neler söyleyecek. Girişte söylediklerimin hepsi gerçekti, gerçeği yansıtıyordu ve gerçekleri de söylemeye devam edeceğim demişti. Bakalım ifadesinde neler söyleyecek, neler aktaracak. Biz de takip ediyoruz Serap Belet.
0: Evet, Emine Derya'ya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi buradan başkente gideceğiz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle. Hoş geldin Nasuhi. Merhaba.
5: Merhabalar Serap. Merhaba.
0: Şimdi

0: Az önce haberini de verdik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz turunda dün Güneysu'daki cümlesini, önümüzdeki seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum. Şimdi böyle bir cümle kurunca hemen böyle acaba seçim takvimiyle ilgili bir gelişme mi var gibi algılanıyor. Ankara'da da böyle mi algılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimi başarıyla atlatacağız demesi, seçim yaklaşıyor demek mi?
1: Şimdi oradaki ana ifade, yani bütün bu tartışmaları ortaya çıkaran ana ifade yaklaşan. Yani o ifade yaklaşık 20 ay var değil mi? Hemen hemen Emre de aktardı. Bu zaten uzak bir tarih değil. Ama Cumhurbaşkanı'nın yaklaşan ifadesi, biraz AK Parti'de AK Partili kaynaklarımla diyeyim görüştüm dün itibariyle. Bir kısmı da şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'na eşlik eden isimler bunlar. Ya burada hani hemencecik bir seçim, yarın öbür gün, hani bu yıl içinde böyle acil bir erken seçim ifadesi yok. Ancak bu hamle aslında bence şu dakika itibariyle de yerini bulmuş durumda. Neden? Şimdi dikkatini çekmiştir senin de aslında hem Yeni Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kurultay takvimleri var. Yani zaten yapmak için böyle bir takvim şekillendiriyorlardı. Ama dün gece itibariyle bu mesajın ardından net söylüyorum, bu da bir bilgi, hem Yeni Parti tarafından hem CHP tarafında kurultay kongre hazırlıklarının hızlandırılmasıyla ilgili bir takım adımlar atılmaya başlandı. Şimdi siyasette bazen öyle bir hamle yaparsınız ki biliyorsun, hani birazdan belki konuşuruz, Mansur Yavaş'ın işte 9 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesini böyle değerlendirenler de var. O hamleniz rakiplerinizi birden beklemedikleri bir şekilde harekete geçirmek durumunda bırakır. Yani Cumhurbaşkanı yaklaşan seçimler dedi. Demek ki ufukta hemen bir seçim olma ihtimali var. O halde bizim kongredir vesairedir bütün bu süreçlerimizi bir an önce tamamlamamız gerekiyor. Neden? Bugün Türkiye'de eğer seçim zamandan önce yapılacaksa, ki kuvvetle muhtemel öyle olacak, Serap, hep bilmediğimiz bu zamanın hangi zaman olacağı. Yani Mayıs 2028'de yapılacağına dair bir fikri hemen hemen hiç kimsenin yok artık. Yani o tarihten daha önce seçim yapılacak. Cumhurbaşkanının aday olması da zaten buna bağlı.
0: Genellikle AK Parti'den bugüne kadar yapılanlar hemen belki bir ay öncesinde olabileceği yönündeydi açıklamalar. Ama bu sene
1: teknik olarak o da erken seçim aslında. Evet.
0: Tabii seçim yenileme, evet. Erken seçim. Bu yılda olur mu dendi. İşte 2027 bahar sonu. Senin kişisel, yani bunca yıllık Ankara gazetecisi olarak senin kişisel tahminin ne?
1: Yani ben 2028'e kalmayabileceğini düşünüyorum. Ama 2027'nin erken aylarına dair bir fikrim vardı bundan birkaç ay öncesine dair.
0: Sonbaharında
1: duyumlarım da vardı ama eğer bir bir seçim olacaksa Ekim gibi, yani 2027'nin sonbaharı diyelim daha doğru. Bir de senin kullandığın ifade hukuki olarak daha doğru, seçimlerin yenilenme kararına ihtiyaç var bu konuda. Evet.
0: O zaman diyelim ki öyle, zaten aslında yaklaşan seçim olmuş oluyor bir yıl. Biz zaten son 6 ay seçim kampanyalarıyla resmi takvim başlıyor. Onun önüne de 6 ay koymuş oluyoruz neredeyse ya.
1: Ben tabii bu son birkaç gündür de bu çok konuşuluyor, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanımızla görüşmesiyle ilgili süreçte. Yani muhalefetin yeterince oturup, yani bunu hemen hemen hepsi için söyleyebilirim. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi tecrübesini dikkatle değerlendirdiği kanaatinde değilim ben. Yani sanki bazı şeyler rast gidiyordu, bu işler öyle oluyor. Siyaset öyle bir iş değil, tesadüflere bağlı bir iş değil. Siyaset her şeyden önce hamle üstünlüğüyle alakalı bir iş ve oraya bakmak gerekiyor. Şimdi 9 Eylül tarihli görüşme, ister bir hamle olsun, isterse olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi içinde, Yeni Parti içinde, Mansur Yavaş'ın muhalefette tuttuğu alan, o zeminde yepyeni tartışmalar ortaya
0: bir
1: çıkardı.
0: Bir hamleyse yani, kimin hamlesi bu, hani o hamle zaman? Üstünlüğü de... Yani dünkü görüşme bir hamleyse kimin hamlesi?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi hani ana muhalefetten bir yeni parti doğdu. Sonra o kendisi ana muhalefet oldu. Tabii sayısal olarak da öyle. Yani yeni parti. İki parça oldular. Ama fiilen Mansur Yavaş burada aslında bir üçüncü parça gibi duruyor. Yani hatta şeyle söyleyebiliriz, CHP'nin içinde üçüncü yolcular var vesaire gibi, ama sonuç itibariyle eğer bir hamle varsa burada, net bir biçimde söyleyeyim, o Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlesidir. Ama öyledir değildir bilmiyoruz. Çünkü ahlat dönüşü istenmiş, bu randevu sonrasında düzenlenmiş, planlanmış. Ancak şu da var. Hani hamle deyince de Mansur Yavaş'ın bu görüşmeyi, yani mesela hadi bırakalım akşam görüşmesini, sabah Anıtkabir'e gitmesine randevusu, sistemi, ne bileyim iş akışı olarak herhangi bir engeli yok. Kaldı ki Cumhurbaşkanı'nın özel kalemiyle Sayın Mansur Yavaş'ın ekibi arasında bir görüşme sürecidir bu. Yani o akşam resepsiyon var, hani başka bir saatte olabilir mi talebinde de bulunabilirdi Mansur Yavaş.

0: baş. Ama kendisi zaten hem Anıtkabir'e hem de resepsiyona gitmeme kararı almış. Onun üstünde bir de oraya gidip Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilince kendi siyaset alanında özellikle CHP'de hatta Yeni Parti tabanında çok ciddi bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Hamle kimin sorusunun cevabı da burada olsa gerek bence.
1: Bir de bakıyorum yorumlara ziyaretten bu yana bunu Mansur Yavaş'ın bir sonraki seçimde aday olmayacağı olarak okuyanlar da var. Sana ya böyle değerlendirilebilir mi?
0: Ya bu çok erken. Yani bu konuşuluyor. Dün akşamki yayınımızda da konuştuk bunu. Yani zayıfladığını düşünenler var. Buna şöyle katılıyorum. Mansur Yavaş hani Atatürk, Cumhuriyet'in değerleri vesaire bütün bu konularda hassasiyetleriyle bilinen bir isim. Cumhuriyet
1: Evet.
0: Halk Partili değil. İdeolojik olarak onlarla yan yana koyamayız ama bu konuda bir duruşu var. Şimdi siz bu konudaki duruşunuzla ilgili mesela Anıtkabir'e katılıp daha sonra bunu benim duruşum, tavrım Anıtkabir'le ilgilidir. Onun temsil ettiği değerlerle ilgili diyebilecekken bunu yapmıyorsunuz. Bu tabanda da bir kırılma yaratıyor. Buradan bir zayıflama olur mu? Evet. Cumhurbaşkanı ile görüştüğü için eleştiriler üzerinden bir zayıflama olur mu? Buna da evet. Ama bu söylediğin bence biraz erken. Yani daha seçime zaman var.
1: Doğru.
0: Yaklaşan seçime diyelim artık o ifadeyle. Evet ama yaklaşan seçim öncesinde bu kadar hani kesin aday olmayacak artık Ankara Büyükşehir'den devam edecek demek için de ben erken olduğunu düşünüyorum. Tabii tarafların adayları konusunda da tablo o kadar karmaşık değil bence. Ben mesela Yeni Parti'nin adayının Özgür Özel olacağını düşünüyorum. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi bir aday çıkaracak mı sorusunun cevabını da bence hani Kemal Kılıçdaroğlu diyor ya ben hiçbir zaman kendim aday olmadım. Bakalım yeni kurultayda aday olacak mı olmayacak mı? Kuvvetle muhtemel de olacaktır. Onun cevabı da orada karşımıza
1: Yani
0: gelecek.
1: geçen seçimden farklı olarak çok aday mı göreceğiz? Yani seçim ittifakları olur, yine bir ortak adayda uzlaşılabilir mi sence? Yoksa burada işte Yeni Parti, CHP, İyi Parti, DEM Parti yani hepsini katarak soruyorum. Bir böyle daha çoklu adaylı bir seçim mi olur? Yoksa yine ittifaklar üzerinden iki aday ağırlıklı mı gider?
0: 2023 açık ittifakların yani altılı masanın olduğu bir seçimdi. Bu tarafta Cumhur İttifakı vardı. Orada da bileşenleri vardı. Ayrıca aday olanlar da vardı. 2024 seçimleri bir resmi ittifak zaten söz konusu olamaz ama sonuçta Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahada fiilen ittifak yaratabildiği bir seçim oldu. Büyük ölçüde İyi Parti'nin tabanıyla birlikte. Burada bence bir birinci tur meselesi var. Yani o birinci turda acaba herkes kendi adayının gücünü, yani benim adayım siyasi kantara çıkıyor ve şu kadardır o yüzdesi diyebileceği bir zemin arar mı? Bu aday sayısını çoklu hale getirebilir. İkinci turda zaten resmi olarak da hukuki olarak da söz konusu değil. En çok oy alan ikinci aday olacak. Geçen seçimdeki kadar ittifakların kolay olduğu bir seçim olmayabilir havası var Ankara'da. Ancak seçim yaklaştıkça artık hani tarih diyelim ki belirli. O tarihlerden önce mesela İyi Parti ile Yeni Parti arasında böyle bir tırnak içinde siyasi yakınlaşma, bir siyasi flört olduğu gözlemleniyor. Hani partinin ismini yanlış söylüyor, onu Allah söyletiyor diyor bir taraf filan. Ha bunlar üzerinden baktığımızda bazı ittifakların ışığını görebiliriz bir yandan. Cumhur İttifakı'nın aynı şekilde gireceğini hatta bileşenlerinin de önemli ölçüde aynı olacağını düşünüyorum. Bu parlamento seçimleri düzeyinde ama Cumhurbaşkanı adayı düzeyinde herkesin bir şekilde yani benim boyum şu kadar işte benim yüzden bu kadar demek isteyeceğini de öngörüyorum Serap. Yani erken de olsa böyle bir değerlendirme yapabilirim.
1: Peki çok kısacık aslında bir dakikadan az zamanımız kaldı ama İBB seçim yani İBB'de de yeniden eğer bir karar çıkarsa bu uzayan ahmak davasının istinaf süreciyle ilgili yeniden bir seçim yapılabileceği konuşuluyor. Üsküdar'da yaşananlar üzerine daha çok gündeme geldi bu. CHP Yeni Parti birlikte hareket etme kararı almıştı Üsküdar'da. Bu sürdürülebilir mi? Buraya sence nasıl yansır?
0: Ya orada tabii bunu yaptılar ama bir sonuç alamadılar Serap. Yani fiilen bir sonuç alamadılar. Herkes hatta şunu düşünmüştü. Ha böyle bir ittifak olursa İstanbul Büyükşehir'de bir uzlaşma olur, bir el değiştirme olmaz diye. O nedenle o tabii hukuki şartların olgunlaşmasıyla ilgili senin söylediğin gibi. O şartlar olgunlaştığı takdirde İstanbul'da Yeni Parti ile CHP'nin ben ittifak edebilme ihtimalini çok zayıf görüyorum mevcut tabloda.
1: Peki.
0: Yani yaklaşımları hiç öyle değil. Özgür Özel de dün zaten söz konusu değil dedi seçimle ilgili ama bunu da kuşatacaktır mutlaka.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum nasıl değerlendirmelerin için. Çok
0: Teşekkürler
1: sağ
0: Serap.
1: ol. Atlas Çağlayan davasıyla devam edelim. Önceki günü duruşma, 14 yaşındaki katil 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Acılı anne karar sonrası tehdit mesajları aldığını söyledi. Buna da insan inanamıyor her seferinde. Çocukları öldürülen, yakınları öldürülen insanlar, özellikle de çocukları öldüren anne babalara Minguzzi davasında olduğu gibi, Rojin Kabayiş'te olduğu gibi tehdit mesajları geliyor, tutuklamalar yapılıyor, devam ediyor. Oğlunun mezarının başında bu tehdit mesajlarına isyan etti anne.
2: Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye tehditler almaya başladım. Duruşmadan sonra bu 1-2-3 değil yani.
3: Oğlu cinayete kurban gitti. Evladını kaybetmenin acısıyla başa çıkmaya çalışan acılı anne aldığı tehdit mesajlarıyla da mücadele ediyor.
2: Bu nasıl bir cesaret ya?

0: darbesiyle hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Karar duruşmasından katil zanlısına 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
1: Atlas Çağlayan davasının karar duruşmasının ardından ölüm tehditleri alan acılı anne, verilen cezaya da oğlunun mezarının başında isyan etti.
2: Benim yavrum katledildi. Katilin alması gereken ceza bu değil.
0: Anne Gülhan Ünlü aldığı tehdit mesajlarıyla ilgili savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.
3: Şimdi yine çok konuşulan bir haber var. Dünden bu yana İstanbul'da bir kiracı ev sahibi çifte kurşun yağdırdı. Olay yerinde çift hayatını kaybetti. Avukatları da vardı, genç bir avukat. O da ağır yaralandı. İzleyelim. ...ile ilgili yeniden bir seçim yapılabileceği konuşuluyor. Üsküdar'da yaşananlar üzerine daha çok gündeme geldi bu. CHP Yeni Parti birlikte hareket etme kararı almıştı Üsküdar'da. Bu sürdürülebilir mi? Buraya sence nasıl yansır?
4: Ya orada tabii bunu yaptılar ama bir sonuç alamadılar Serap. Yani fiilen bir sonuç alamadılar. Herkes hatta şunu düşünmüştü. Ha, böyle bir ittifak olursa İstanbul Büyükşehir'de bir uzlaşma olur, bir el değiştirme olmaz diye. O nedenle o tabii hukuki şartların olgunlaşmasıyla ilgili, senin söylediğin gibi. O şartlar olgunlaştığı takdirde İstanbul'da Yeni Parti ile CHP'nin ben ittifak edebilme ihtimalini çok zayıf görüyorum mevcut tabloda.
3: Peki.
4: Yani yaklaşımları hiç öyle değil. Özgür Özel de dün zaten söz konusu değil dedi seçimle ilgili, ama bunu da kuşatacaktır mutlaka.
3: Peki, çok teşekkür ediyorum nasıl değerlendirmelerin için.
4: Teşekkürler Serap.
3: Atlas Çağlayan davası ile devam edelim. Önceki günü duruşma, 14 yaşındaki katil 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Acılı anne karar sonrası tehdit mesajları aldığını söyledi. Buna da insan inanamıyor her seferinde. Çocukları öldürülen, yakınları öldürülen insanlar, özellikle de çocukları öldüren anne babalara, Minguzzi davasında olduğu gibi, Rojin Kabayiş'te olduğu gibi tehdit mesajları geliyor, tutuklamalar yapılıyor, devam ediyor. Oğlunun mezarının başında bu tehdit mesajlarına isyan etti anne.
2: Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye tehditler almaya başladım. Duruşmadan sonra bu 1-2-3 değil yani.
0: Oğlu cinayete kurban gitti. Evladını kaybetmenin acısıyla başa çıkmaya çalışan acılı anne aldığı tehdit mesajlarıyla da mücadele ediyor.
2: Bu nasıl bir cesaret ya? Bu nasıl bir cesaret yani? Evladını kaybetmiş bir anneye tehdit mesajı atmak ne demektir? Zaten evladımı kaybettim. Bunun için mücadele veriyorum. Bir de bu kendini bilmez insanlarla uğraşmak zorunda kalıyorum.
0: 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki kafeden çıktığı sırada bir çocukla tartışmaya girdi. Atlas aldığı birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Karar duruşmasından katil zanlısına 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
1: Atlas Çağlayan davasının karar duruşmasının ardından ölüm tehditleri alan acılı anne, verilen cezaya da oğlunun mezarının başında isyan etti.
2: Benim yavrum katledildi. Katilin alması gereken ceza bu değil.
0: Anne Gülhan Ünlü aldığı tehdit mesajlarıyla ilgili savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.
3: Şimdi yine çok konuşulan bir haber var dünden bu yana. İstanbul'da bir kiracı ev sahibi çifte kurşun yağdırdı. Olay yerinde çift hayatını kaybetti. Avukatları da vardı, genç bir avukat. O da ağır yaralandı. İzleyelim.
0: Ev sahibiyle kiracı kavgası cinayetle sonuçlandı. İki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ağır yaralı.
5: Bu olay tam bir evimin karşısında zaten cereyan etti.
0: Silah seslerinin yankılandığı adres İstanbul Maltepe. 61 yaşındaki Osman Akyol ve eşi Nursel Akyol, kiracıları Mehmet Taşkaya ile konuşmak için evlerine gitti. Yanlarında avukatları Emir Ali Spor da vardı. Kiracı silaha sarıldı.
6: Akyol çift avukatlarıyla birlikte kiracılarıyla görüşmek üzere evlerinin önüne geldiler. O konuşma kısa sürede tartışmaya döndü ve silahlı saldırıya dönüştü. Akyol çifti olay yerinde hayatını kaybetti.
5: Mehmet abi kadının peşine giderken Mehmet abi yapma ne olursun dedim. Olan oldu. Ateş açmış.
0: Ağır yaralanan avukat Emir Ali Spor tanımadığı bir kişinin otomobiline binerek kurtuldu.
7: Şu yukarıdan sokaktan bağıra bağıra birisi geldi. Abi beni kurtarın diye. Arabaya atladı. Ondan sonra en yakın hastaneye götürdüm.
0: İddiaya göre bu tartışma ilk değildi.
6: olaydan 3 saat önce bir tartışma yaşandı. Evet. Sebebi ne o tartışmanın?
5: Sebebi

0: Aydın kepenkler neden kapalı? Dün de Mehmet abinin üstüne yürüdüler.
1: Saldırgan kiracı olayın ardından evine gitti. Elinde silahla pencereye çıktı. Özel harekat ekipleri devreye girdi. Saldırgan gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
2: Sakarya'da aracını sanayiye bırakan bir kişi tamir zamanında bitmeyince iş yeri sahibinin yanına gitti. Tamirci de tüfeğine sarılınca ortalık karıştı.
1: Aracı zamanında teslim edemedin tartışması büyüdü. İş yeri sahibi müşterilerine tüfekle ateş açtı. Müşteriler de iş yeri sahibine araçla çarpıp kaçtı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde müşteriler iddiaya göre araçlarını tamir için sanayi sitesindeki bir dükkana bıraktı. Ancak tamir süresi uzayınca müşteriler ve iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmaya iki tarafın arkadaşları da katılınca olay büyüdü.
3: Olay günde vatandaş arıyor. Herhalde arabayı teslim etmesi gerekiyor. Teslim edemiyor. Tartışmaya başlıyorlar. Kendileri burada silahlanmışlar. Burada bir şekilde bekliyorlar artık. İş o dereceye geliyor.
1: Tamirci eline aldığı tüfekle rastgele ateş açtı. O sırada karşı taraf araçlarına binip kaçtı. Bir süre sonra tekrar geri dönenler bu defa iş yeri sahibine çarptı. İş yeri sahibi aracın altında kaldı. Bu sırada bir kişi tekme atmaya çalıştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan şüphelilerin tümü gözaltına alındı. İş yeri sahibi de tedavisinin ardından tutuklandı. İnceleme devam ediyor.
2: Takılan altınlarla gündeme gelen sosyal medya ünlülerinin düğünüyle ilgili Masak raporu ortaya çıktı. Kiraladık bu altınları, paramız pulumuz yok demişlerdi ifadelerinde kabaca. 74 bin lira gelir beyan etmiş Kara Haydar lakaplı bu kişi. 115 milyon liralık hesap trafiği dikkat çekti. Masak raporunda çiftin banka trafiği 220 milyon lirayı aşıyor.
1: Başsavcılık talep etti. Masak o çiftin mali kayıtlarını inceledi. Hazırlanan raporda milyonlarca liralık hesap hareketleri dikkat çekti. Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünü hala gündemde. Düğünde takılan takılar ve lüks paylaşımları üzerine başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Masak'tan çiftin mali kayıtlarıyla ilgili rapor istedi. Rapora göre Tançalan'ın sosyal medyada sergilediği ihtişamlı hayatla resmi kayıtlardaki mal profili arasında dikkat çekici bir uçurum var. Masak'ın en çarpıcı tespitlerinden biri, Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın görünen gelir düzeyi ile yaşam standardı arasındaki fark oldu. Rapora göre Tançalan'ın 2020'den itibaren adına tespit edilen kayıtlı ticari kar beyanı sadece 74 bin lira. Masak, kayıtlı gelirle lüks yaşam standardı arasında açık uyumsuzluk olduğuna dikkat çekti. İzah edilemeyen servet artışı olduğu değerlendirildi. 74 bin liralık gelire rağmen Mehmet Fatih Tançalan'ın banka hesaplarında 115 milyon liralık para transferi tespit edildi. Masak, Tançalan'ın yüksek hacimli para transferleri yaptığını belirledi. Eşi Çağla Öz'ün mali hareketleri de incelendi. Rapora göre 2020-2026 yılları arasında çiftin banka hesaplarında 222 milyon liralık transfer oldu. Kara Haydar ve eşinin lüks araçları da Masak raporunda yer aldı. Bu araçların tamamına yakını ultra lüks segmentteydi. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Tançalan ifadesinde düğündeki altınları kuyumcudan emanet aldığını söylemişti. Kuyumcu ise ifadesinde bir setle iki kelepçe altının satıldığını ve faturası bulunduğunu söyledi. Hazırlanan bu rapor başsavcılığa gönderildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlayacağı iddianame bekleniyor.
2: Ve Fenerbahçe'yi konuşacağız şimdi. Dün Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 berabere kaldılar Roma'yla. Puanla başladılar bu maça ama ardından bir istifa haberi geldi. Teknik direktör İsmail Kartal istifa ettiğini açıkladı. Sonra Aziz Yıldırım dedi ki hayır, devam ediyor görevine. Şimdi son durumu da hem bir de neler olduğunu soracağız. HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk yanımda. Hoş geldin Ata.
4: Hoş bulduk Serap, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim. Bir su şişesi atılma olayı var. Aziz Yıldırım gazetecilere verdiği röportajda da diyor ki aslında sebebi bu. Ne oldu da böyle bir açıklama yaptı İsmail Kartal? Bir de şu anda devam ediyor mu bu arada? Yani durum ne biliyor musun?
5: Son bilgiyle başlayayım. Şu anda devam ediyor ve bugün de bir antrenman var. Muhtemelen bu antrenmanda takımın başında olacak ki zaten Aziz Yıldırım aslında İsmail Kartal'ın açıklaması sonrası bir soru işareti doğdu. Yani dedi ki bir daha geri dönmemek üzere. Evet. Şimdi bu açıklamayı neden yaptı? Direkt tabii hemen şöyle takvim yapraklarını şöyle iki hafta önceye sararsak biliyorsunuz Fatih Tekke istifa etmişti. Hı hı. Kabul edilmedi, geri döndü. Sonraki maç tekrar yollar ayrıldı. Bence İsmail Hoca da bunun yaşanmasını istemediği için yani tekrar döndü bir daha gitti olmasın durumu olmasın diye ve bu baskıyı artık yaşamak istemediği için bunu söyledi ama Aziz Yıldırım çok netti. Yani camianın içinde böyle şeyler olur, camianın evladıdır, bizimle birlikte yürüyecek, öyle ben istifa falan kabul etmiyorum. Hı hı. Çizgisinde bir açıklama yapınca İsmail Hoca'nın dün işte ilaç aldığını söylediğini söyledi. Aziz Yıldırım ben de alıyorum ilaç dedi ama bu baskıyı kaldırmamız gerekiyor diye söyledim dedi. Ha, İsmail Kartal'ın son dönemde en azından mental anlamda sorunlar yaşadığını aslında söylediğini
2: öğrendik. Yani üzerinde çok baskı var, çok stres nedeniyle evet. ilaç alıyorum Merlin evet. dedim. O da dedi ben de 30 tane ilaç kullanıyorum aynen, ama evet. bu işin doğası bu evet. gibi konuştu Aziz Yıldırım.
5: Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktörlüğü biraz böyle bir şey. Şimdi Aziz Yıldırım da bunu bildiği için o da yıllarca Fenerbahçe başkanı olmuş bir isim olduğu için zaten baskı. Yani bu işin zaten %70'i baskıyı kaldırmak aslında. Doğru. Çünkü Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin kesinlikle öyle. Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un milyonlarca taraftarı var ve bunu hep söylüyorum. Bizim ülkede özellikle futbol kitlesinde herkes her şeyi biliyor. O sağ kanatta oynarsa şöyle olur, o sol
2: gerçi
5: kanatta
2: dünyada
5: oynarsa
2: da öyle.
5: Böyle olur.
2: Yani,
5: bizde biraz ileri izleyip, seviye ama...
2: Ya İngiltere'den sonra evet, bana İngiltere orada, mesela çok daha acımasız. Ondan sonra burası...
5: Medya anlamında ben katılıyorum. Evet. Mesela medyada dün Sayın Yıldırım da medyayı da eleştirdi. Yani siz evet. işte böyle konuşursanız adam
2: sosyal
5: da istifa eder dedi.
2: Sosyal medyada insanlar onu da abartıyor diye.
5: Evet öyle dedi ama ben mesela tabii ki medyada da hani başkanın da eleştirilerinde haklılık payı vardır muhakkak. Ama yani İngiltere'de, İtalya'da neler yapıyorlar? Bize sürekli böyle bir medyada şu yapılıyor. Durumu
2: ki
5: var
2: neler
5: Türkiye'de.
2: Yapıyorlar diye hak vermemek de lazım. O bana tabii, daha da aşırı geliyor yani. Evet. Bu kadar da olmaz. Sonuçta onlar, insan yani.
5: Onlar biraz ileri düzeyde bu arada evet. yapıyorlar bu işi. Evet. Ama hani bizde bence Avrupa'dan biraz böyle hani Avrupa'daki durumlardan %100 haberdar olunmadığı için bize çok yüklenildiğini düşünüyorum. Çünkü İtalya'da mesela Dünya Kupası'na katılmadı diye ortalık karıştı. Türkiye'de ya bu maçı niye kaybettik denene ya işte biraz takımın yanında olun denildi. Biraz
2: yani ne yazık
5: öyle.
2: Ki futbolda taraftarı istediğini uzun yıllardır alamaması da yani o verdiğin bazı ülkelerde büyük başarılarla biraz tatmin tabii oluyor taraftar. Bir de
5: görmüş.
2: hatalar üzerine başarısızlıklar insanların belki tahammülü de azaldı ama tabii hak vermiyoruz yani haksız tabii eleştirilere yani o anlamda böyle yargısız infazlara elbette
5: çok da
2: ama...
5: yalan haber oldu bu arada Serap. Yani onun da altını çizmiş olayım hani bu açıklamalar da zaten Sayın Yıldırım'ın işte Serap Belet'le Ata Selçuk oturdular Fenerbahçe kötü oynuyor dediler değil. Evet. İşte İsmail Kartal şöyle yapıyor zaten onun da böyle bir durumu var bilmem nesi var vesaire diye özellikle hı hı. bence medyadan ziyade ya yani medya çünkü ikiye ayrılıyor. Geleneksel medya var ve dijital medya var.
2: Evet.
5: Dijital medya özellikle sporda çok yaygın. YouTube kanalları çok fazla vesaire. Hı hı. Biraz zaten genel olarak Sayın Yıldırım'ın da oradaki açıklamalara yönelik
2: bu su şişesi
5: bunları söylediğini
2: konusunu
5: gördük.
2: Da bir
5: ben ana sorunun olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki çok kötü bir görüntü olmaması gerekiyor vesaire. Ama
2: bilmeyenler için bir bilgi aktarır mısın?
5: Tabii.
2: O yüzden
5: şimdi
2: de sordum.
5: Su şişesi atılıyor tribünden İsmail Hı-hı. Hoca'nın olduğu yere yönelik. Sonrasında zaten 5 dakika içerisinde o isim tespit edilmiş ve güvenlik kuvvetleri tarafından da oradan hemen alınmış. Bunu Fenerbahçe Kulübü de zaten sonrasında açıkladı. Ama Sayın Yıldırım dedi ki işte su şişesi atıyorlar. O da ondan çok etkileniyor vesaire. Etkilenmemesi mümkün değil. İnsana ya şöyle düşünelim. Bir arkadaşınızın size bir şey yapmasıyla, bir yanlış yapmasıyla işte bir sokaktan geçen bir ismin size yanlış yapması aynı şey değil, değil mi? Şimdi tabii. Fenerbahçe taraftarından bir yabancı madde gelince ben Fenerbahçe'nin evladıyım, bu takım için ter döktüm, Burada doğru. Teknik direktörlük yapma, insan ağrına gidiyor. Bunu doğru. Sergen Yalçın da yaşamıştı. Geçtiğimiz yılın ayrılık sebeplerinden birini o olarak söylemişti. Ama ben ana sebebin bu olduğunu düşünmüyorum. Yani İsmail Kartal bu noktaya 10 saniyede gelmedi. Ya İsmail Kartal'ın belli ki geçmişten bu yana anlaşamadığı, belki sosyal medyadaki baskı, işte medyanın baskısı,
2: bir
5: tepkiler.
2: Bir de bir söylenti bir taraftan, var. Başka biriyle de görüşüldü teknik
5: direktör. Ya bu tabii ki dedikodu. Yani, bu dedikodu. Yani bununla ilgili resmi bir şey zaten olması mümkün değil.
2: Ama çünkü bazı dedikodular olsa, böyle birazcık bir daha.
5: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz
2: öyle,
5: gibi.
2: Öyle bir dedikodu.
5: Yani
2: mu?
5: Yok. Ben de en azından böyle bir bilgi yok. Bizim VT Spor'da da arkadaşlarımız kaynaklarıyla görüştüler. Hani hafta içi görüşüldü, ondan böyle oldu gibi bir durum yok. Ben mesela şunu düşünüyorum. Hafta içi bile görüşülmüş olsa, anlaşılmış olsa, ya İsmail Kartal değerimizdir, demek ki bu baskıyı kaldıramadı. Kendisine başarılar diliyorum. Neden hani Aziz Yıldırım çıkıp böyle bir açıklama yapsın ki? Sonuçta şunu da biliyor Sayın Başkan. Bu açıklamayı yaptıktan sonra bir hafta sonra Fenerbahçe bir şeylerde negatif sonuç aldığı zaman yine İsmail Kartal'ın üzerinde o baskı oluşacak zaten. Ama bu baskı şimdi İsmail Kartal'a yönelik çok absürt ve saçma diyebileceğimiz seviyede farklı eleştiriler vardı. Yani kazandığı maçtan sonra bile işte zaten bunu kadro yapıyor. Ama bu işte sadece İsmail Kartal'ın yaşadığı bir şey değil aslında. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Okan Buruk 4 yıldır şampiyon oluyor Galatasaray'da. Hala Galatasaray'da en çok eleştirilen isim. Yani Sporting maçında kaybediyor. İstifa et Okan Buruk diye sosyal medyada TT'ye giriyor. Şimdi bu neden böyle? Çünkü özellikle sosyal medya bir şeyleri düşünmeden yazma fırsatı verdiği için insanlara o atmosferle, o sıcaklıkla hemen bir reaksiyon gösterilebiliyor vesaire. Mesela Aziz Yıldırım dedi, bana da neler söylüyorlar sosyal medyada.
2: Aslında,
5: ben bakmıyorum, aslında görmüyorum
2: bu işin
5: dedi.
2: Profesyonellerinin zor bir şey ama belki de yani hiç bakmaması.
5: Aziz Yıldırım öyle söyledi mesela, bana neler
2: lazım,
5: söylüyorlar
2: bir...
5: benim haberim bile yok dedi.
2: Evet.
5: Yani biraz da
2: yoksa işin içinden
5: dediğin
2: çıkılmaz.
5: Gibi. Yani şimdi burada şöyle düşün Serap, şurada açık bilgisayar önünde birileri böyle, ya yani şimdi bizim sektörümüzde benzer tabii ki ama orada milyonlar sürekli olarak
2: tabii.
5: Bir yorum yaptığı için. Düşünsene sürekli birileri geliyor sana, Serap şöyle yaptın, Ata sen böyle konuşuyorsun, işte X böyle yapıyorsun bilmem ne ve bu binlerce insan bir anda, yani İsmail Kartal yazıyorsunuz
2: evet,
5: şu an X'e.
2: Görmeyecekler, bakmayacaklar.
5: 3 saniye önce, 5 saniye önce, 10 saniye önce diye sürekli tweet
2: tabii,
5: düşüyor.
2: Tabii tabii.
5: Sürekli buna bakarsan senin moralin bozulmaz mı? Bozulur ya, benim de bozulur yani sürekli.
2: Herkesin
5: negatif
2: bozulur.
5: Bir yorum.
2: Peki,
5: belki bakmamak gerekiyordu.
2: Çok az vakit kaldı diye tabii. Maça ilişkin ne söylersin? Nasıldı performans Fenerbahçe'nin? Berabere kalmak nasıl bir sonuç bundan sonrasına ilişkin yorum?
5: Vallahi bence çok iyi bir sonuç. Çünkü derbiden sonra herkes şunu konuşuyordu. Roma 3 mü atar, 4 mü atar? Bütün herkesin mentali bu noktaya geldi. İşte derbide çok kötü bir oyun. İşte Roma çok çok iyi başladı. İtalya Serie A'nın lideri. Bambaşka bir futbol oynuyorlar. Çok gol atıyorlar vesaire. Ne olacak diye konuşuldu. Fenerbahçe bence 1-0 geriye düştüğü senaryoda olabilecek en iyi oyunu oynadı. İkinci yarı galibiyeti kaçıran taraftı. Yani Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi arenasında normalde şunu beklersiniz. Başladı. Ya işte burası nasıl bir atmosfer vesaire, bu oyunculardan bağımsız camia bunu hisseder. Ama Fenerbahçe'nin o kadar tecrübeli bir kadrosu var ki, Şampiyonlar Ligi'nde o kadar çok maça çıkmış isim var ki, onlar hani Fenerbahçe 18 yıl sonra katılmışa bakmıyor. Biz burayı oynamayı biliyoruz'u hissettirdiler. Bence İsmail Hoca da eksiklere rağmen çok iyi bir planla çıktı ve Fenerbahçe Roma'ya karşı oynanabilecek en iyi oyunu oynadı. İkinci yarı galibiyeti kaçırdığımızı üzüldük. Normalde beraberliği maç öncesi söylesen çoğu Fenerbahçe taraftarı kabul ederdi. Ama galibiyeti kaçırdığımızı üzüldük ve bence başlangıç için çok iyi oldu. Tabii keşke maçı daha fazla konuşabilseydik. Bugün maçı konuşabiliyor olsaydık.
2: Evet.
5: Ama maçın önüne geçti.
2: Önüne geçti bu durum. Yani tüm takımlarımızın yolu açık olsun elbette. Yine de dediğin gibi iyi bir başlangıç. Daha galibiyet olsa daha iyi olurdu. Ama
5: İnşallah o galibiyetler
2: yine
5: gelecek.
2: De puanla başladılar. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Sağ ol bilgi verdiğin için. Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiliyor. Ana kubbedeki çalışmalar devam ederken Doğu Yarım Kubbe'nin de güçlendirilmesine karar verildi. Ama bütün bu işlemler yapılırken restorasyon cami ibadete ve ziyarete açık olmaya da devam edecek.
4: Ayasofya Camii için yeniden analiz yapıldı. Modelleme ve statik analizler caminin Doğu Yarım Kubbesi'nin güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Restorasyonu devam eden ana kubbeye ek olarak yeni proje hazırlandı.
6: Deprem simülasyonlarında en çok zafiyet gösteren kısım burası olduğundan biz önceliği buraya verdik.
7: Dünya kültür mirasının en nadide eserlerinden biri olan Ayasofya Camii'nin korunması ve gelecek nesillere güvenle aktarılması için restorasyon çalışmaları bir süredir devam ediyor. Ana kubbeye ek olarak Doğu Yarım Kubbe'de de restorasyon çalışmalarına başlanacak.
4: Çalışmalar yalnızca taşıyıcı sistemle sınırlı kalmayacak. Kubbenin iç yüzeyindeki mozaikler ve kalem işi bezemeler de tek tek ele alınacak.
6: Evet, şu an Ayasofya restorasyonunun en önemli kısmına geçmiş bulunmaktayız. O da yapının en çok zafiyet gösteren ve öncelikli müdahaleye muhtaç kısmı olan Doğu Yarım Kubbesi ve ana kubbeyle Doğu Yarım Kubbe'yi birbirine bağlayan ana kemer.
4: Restorasyon başlamadan önce mihraf ve minber gibi tarihi mimari unsurlar özel koruma sistemleriyle güvence altına alınacak. Özgün mermer döşemelerin zarar görmemesi için çok katmanlı yükseltilmiş bir zemin oluşturulacak.
6: Şu Doğu Yarım Kubbe'nin altına mihrap yönüne gelecek şekilde yine ziyarete ve ibadete mani olmayacak bir iskele kurulumu gerçekleştirilecek.
4: Ayrıca platform kurulmadan önce zemin yükleme ve titreşim testlerinin yapılması da planlandı.
6: Görmüş olduğunuz gibi dökülen sıvalar var.
7: Evet.
6: Kaybolmuş bezeme düzeyleri var. Bunlar kesinlikle olması gerektirdiği şekilde bir çalışma süreci. Bizler de sadece Ayasofya'nın Bizans katmanları yok, Osmanlı katmanları da var. Onları da anlamaya çalışacağız.
4: Çalışmalar ana kubbenin restorasyonuyla birlikte yürütülecek.
6: Zaten bu çalışmanın en özel tarafı bütüncül bir şekilde zafiyet gösteren bütün noktaların hep birlikte ele alınabiliyor olması.
4: Çalışmaların bir kısmının önümüzdeki yıl tamamlanması bekleniyor.
6: Özellikle dış cephelerde önümüzdeki yılda epey bir mesafe kat etmiş olacağız. Ana kubbeye yönelik olan güçlendirme müdahalelerini de yapmış olacağız. Birkaç yıla epey bir şey ortaya çıkar diye düşünüyorum.
4: Restorasyon devam ederken Ayasofya Camii ibadet ve ziyaretler için açık kalmaya devam edecek.
2: Para gündem böylece sona erdi. Sırada spor haberleri var. Her gün olduğu gibi Selen Güldayoğlu karşınızda olacak. Hoşçakalın.

dünya lezzet bu hafta Güney Asya'nın renkli ülkesi Kamboçya'nın büyüleyici şehri Siem Reap'te. Serhat Soysal Siem Reap'te sizler için rengarenk bir yolculuğa çıkıyor. Egzotik doğası, yerel yaşamıyla lezzet yolculuğuna bir yenisini daha ekliyor. Serhat Soysal'ın sunduğu Bir Dünya Lezzet. Pazar 11.15'te Habertürk'te.

Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Dün akşamın maçıyla başlayalım. UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında Fenerbahçe ile İtalyan temsilcisi Roma karşı karşıya geldi. Sarı lacivertler rakibiyle puanları paylaştı. Çobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Roma 39. dakikada Cristante ile öne geçti. Fenerbahçe 48. dakikada Archie Brown'la eşitliği yakaladı. Bu skorun ardından her iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne birer puanla başlamış oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi

0: Lig etabının ikinci haftasında Aston Villa deplasmanına çıkacak, Roma ise Real Madrid'i ağırlayacak. Karşılaşmanın sonrasına gidelim. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında konuştu. Oyuncularını tebrik eden Kartal daha sonra istifa ettiğini açıkladı. Kartal'ın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise Kartal'ın görevinin başında olduğunu söyledi.
1: Bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de, çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, onları tebrik ediyorum. Kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimiz de karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
2: Ya İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam.
3: Bir kenarında.
2: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. Bir puan aldı. Bizim hesabımızda işte biz gruptan çıkabiliyoruz hesaplarımıza göre. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın. Bu şekilde şişe kafasına atarak sahip çıkılmaz. Ayıp. Bir Şampiyonlar Ligi maçıydı. 1-1 bitmişti. İyi oynamışız. Fırsat yakalamışız. Sahada bir taktik savaşı vardı yani. Bunu görmemezlikten gelmek biraz ayıp olur yani.
0: Fenerbahçe ve Roma'nın 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçının oyuncusu Archie Brown seçildi. İngiliz savunmacı ilk Şampiyonlar Ligi maçında ilk golünü attı ve maçın oyuncusu ödülünü de sahibi oldu.
4: Fenerbahçe-Roma maçının oyuncusu Archie Brown seçildi. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 1. hafta karşılaşmasında İtalya ekibi Roma'yı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin tek golü İngiliz savunmacı Archie Brown'dan geldi. İngiliz futbolcu ilk Şampiyonlar Ligi maçında ilk golünü attı ve maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu. UEFA maçtan sonra yapılan açıklamada maçın oyuncusu ödülünün Archie Brown'a verildiğini açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamada Brown hayati önem taşıyan bir golde büyük bir soğukkanlılık sergiledi. Ayrıca keskin bir pozisyon algısı, savunmayla hücumu birbirine bağlama becerisi ve topsuz anlarda da istikrarlı bir performans gösterdi ifadeleri kullanıldı.
0: Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Galatasaray'a bakalım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenilmişti. Sarı Kırmızılar Avrupa'da çıktığı son 16 deplasmanın sadece birini kazanabildi.
5: Galatasaray Avrupa'da kabus gibi bir deplasman performansına imza atıyor. Sarı Kırmızılar 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği Bayern Münih müsabakasıyla başlayan süreçte Avrupa Kupalarında 16 dış saha maçı yaptı. Sarı Kırmızılı ekip bu süreçte sadece geçen sezon Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray diğer 15 mücadelede 3 beraberlik alırken 12 kez yenildi. Diğer yandan Sarı Kırmızılı ekibin Avrupa Kupalarında oynadığı son 40 müsabakada en az 1 gol atıldı. Galatasaray'ın 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda oynadığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma Galatasaray'ın Avrupa Kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maçı oldu. Galatasaray'ın ardından çıktığı

0: İlk maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı.
1: Süper Lig'e dönelim. Akşamın maçına bakalım. Beşiktaş Erzurum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Siyah beyazlar Fenerbahçe derbisinin ardından da bu maçı kazanarak Marsilya maçına moralli gitmeyi hedefliyor. Siyah beyazlar 3 galibiyet 1 beraberlik sonucunda topladığı 9 puanla averajda lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada. Siyah beyazlarda bu karşılaşma öncesi tek eksik Rıdvan Yılmaz. Ligin yeni takımı Erzurum Spor Futbol Kulübü 5. haftaya 15. sıradan giriş yaptı. Mavi beyazlar ilk 4 haftada 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu haberin ardından bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Esra Toptaş sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Erzincan güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Ve artık saatler 12 olmak üzere Habertürk'tesiniz. Gün ortasına hoş geldiniz efendim. Ben Esra Toptaş. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle, sıcak başlıklarla hemen bir canlı bağlantıyla başlıyoruz programa. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Bir kişi tutuklandı. Bugün diğer şüphelilerin de ifadesi alınacak. Kozinoğlu'nun mezarının açılması da bekleniyor tabii bu arada. Detaylar Alihan Tok'ta. Alihan'ı dinliyoruz.
1: Evet, soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor Esra Toptaş ve tabii ki Fethi Kabir işlemi burada aslında soruşturmanın seyrini de değiştirecek türden, çünkü kemik örnekleri alınacak, aynı zamanda topraktan da örnekler alınacak ve dolayısıyla oradan alınacak örneklerle yeni bir rapor oluşturulacak. Bu rapor çok önemli olacak. Kozinoğlu'nun ölümü hakkında 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevinde fenalaştığı ve kalp krizinden dolayı aslında hayatını kaybettiği olarak 2012 yılındaki adli tıp raporuna böyle geçti, ama daha sonraki süreçte birçok farklı şüpheler, yani burada faili suçları araştırma daire başkanlığı aslında bu şüpheler ışığında dosyayı tekrar ele aldı ve burada toplamda öncelikle gardiyanlar, yani cezaevi çalışanları gözaltına alındı. Toplamda 10 gözaltı var. Biri de firari, yurt dışında FETÖ firarisi, bir gardiyan daha var. Bunun yanı sıra işte o gözaltına alınan cezaevi çalışanlarından birisi tutuklandı. O dönem jandarma er olarak görev yapan bir görevli tutuklandı. 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir diğer ikinci dalgada ise 9 gözaltı var. 2 gazeteci ve 7 sağlık çalışanı. Sağlık çalışanları ve gardiyanlar 2 farklı aşamada şu anda soruşturma devam ediyor. Ama soruşturma genişleyecek gibi duruyor. Neden bahsediyoruz? Gardiyanlar açısından baktığımızda aslında Kozinoğlu'nun orada acil durumuna geç cevap verildiği, bu durumun ertelendiği, işte acil durumunu butona bastıktan sonra radyonun sesinin açılması ve bir şekilde zamanın böyle ilerletilerek aslında ölümüne sebep olabilecek iddialar var. Bir diğer konu da sağlık çalışanlarıyla ilgili de işte onlarla alakalı da zaten gözaltı kararı verildi. Bu da şu, ambulans değişikliği, ambulansın içerisinde doktor olmaması, ambulansların değiştirilmesi, geç hastaneye getirilmesi gibi birçok farklı şüpheler var. Bunların da üzerine gidiliyor. Şimdi ne yapılacak? Hemen arkamızda Ümraniye'de Kocatepe Mezarlığı'nda yer alıyor Kaşif Kozinoğlu'nun

0: mezarı ve burada ekipler gelecekler, burada çalışma yapacaklar. 3 adli tıp bilirkişisi, 1 kimyager ve aynı zamanda bir otopsi teknikerinin katılacağı buradaki çalışmada alınacak örneklerde bulgular aranacak. Hangi bulgulardan bahsediyoruz? Özellikle ağır metaller ve kemikte, kalıntılarda uzun süre iz bırakılabilen kimyasallar bakımından araştırma yapılacak. Kemiklerde ayrıca travmaya ilişkin bulgular varsa bunlar da incelenecek. Yani Kozinoğlu Fethullahçı terör örgütünün hedefinde olan bir isimdi. 2011 yılında Afganistan'dan Türkiye'ye geldi ve burada Silivri cezaevinde hakim karşısına çıkmadan 10 gün önce hayatını kaybetti. Dolayısıyla ölümü şüpheli, içerisinde o terör örgütünün birçok parmağı izi var, iddiaları var. Dolayısıyla buradan alınacak örnekler, topraktan da alınacak örnek çok önemli olacak, belirleyici olacak ve bir rapor oluşturulacak. Takipçisi olacağız ve sizlere aktaracağız.
1: Peki Alihan, çok teşekkür ediyorum. Sen oradasın. Gelişmeler oldukça döneceğiz tekrar Alihan'a. Bir Elazığ'a dönmemiz lazım şimdi. Karakoçan'da evlerinde çıkan yangında öldükleri sanılan Üykü çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları Veysi İpek aktaracak. Veysi, seni dinliyoruz.
2: Evet, aslında Üykü ailesinin Koçyiğit köyünde, Karakoçan'ın Koçyiğit köyünde geç saatlerde, gece saat 11'de çıkan yangın aslında zehirlenme olarak ilk etapta belirlenmişti ki itfaiyenin ön raporu da bu yöndeydi. Ancak cesetler adli tıpa taşındıktan sonra Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı otopsinin ardından üzerlerinde ateşli silahla öldürüldükleri yönünde emareler bulundu. Daha sonra soruşturma genişletildi. Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında da 3 kişi şu an itibariyle gözaltına alındığını ifade edelim. Dün akşam saatlerinde aslında 2 eve operasyon düzenlenmişti. 2 kişi gözaltına alınmıştı. O gözaltılarının verdiği ifadeler doğrultusunda da bir kişi de biraz önce gözaltına alındığını ifade edelim. Duman zehirlenmesi olarak ilk etapta değerlendirme yapılmıştı ki zaten gece saat 11'de çıkan yangın gece saat 1.30'da söndürülmüştü. Defin işlemleri gerçekleştirildikten sonra da aile zaten eve alınmamıştı. 40 yıldan beri o evde yaşıyordu Ağa ve Hayri Ülkü çifti. O bölgede çalışmalar gerçekleştirildi. Hem evin içerisinde hem evin etrafında dedektör köpekler de bu noktada çalışmalar yürüttüler. Şüphelilere ulaşıldığını ifade edelim. Akşam saatlerinden itibaren de iki şüphelinin ifade işlemlerini sürdüğünü belirtelim. Jandarma tabii bir taraftan evde de çalışmalarını şu an itibariyle devam ettiriyor. Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığı da bu noktada soruşturma yürüten savcı da evde olduğunu belirtelim. Detaylı incelemeler sürdükçe de yeni gözaltılar gelebilir mi? Gelebilir. Edindiğimiz bilgiyi söyleyelim. Kimlikler paylaşımı kısıtlama kararı olduğu için söyleyemiyoruz. Ancak şunu söyleyebiliriz. O bölgeden olan 3 kişi şu an itibariyle Koçyiğit köyün etrafında bulunan noktalardan alındığını belirtelim. Tanıdık simalar, onların da ifade işlemleri şu anda jandarmada devam ettiğini söyleyerek sözü size bırakalım Esra Toptaş.
1: Peki Veysi, çok teşekkür ediyorum sana. Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklamalar var. Akın Gürlek 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Bursa, Diyarbakır ve İzmir'in de aralarında olduğu 6 şehirde işlenen faili meçhul cinayetler çözüldü. Bakan Gürlek, hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır dedi.
3: Emniyet ve jandarma ekipleri dosyaları mercek altına aldı. 6 farklı şehirde 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bursa'da 2020 yılında yol kenarındaki sulama kanalında ağır yaralı bulunan ve bir gün sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmeni'nin ölümüne ilişkin dosyada deliller yeniden değerlendirildi. Şüpheli Erkan Edincik, ihmali davranışla kasten öldürme suçundan tutuklandı. Diyarbakır Bismil'de 2014 yılında dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği dahi belirlenemeyen kemiklerin 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla bağlantılı 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İzmir Torbalı'da Mehmet Köstekçi'nin silahla öldürülmesine

0: ilişkin 8 şüpheli yakalandı. Muş, Hasköy'de 2011'de silahlı saldırıyla öldürülen Feremez Kulaç'ın dosyası da raftan indirildi. 1988 yılına uzanan husumet olduğu belirlendi. HTS, baz ve PTS kayıtlarıyla incelendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir'de 2008'de öldürülen Sedat Ünal dosyasında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Siirt'te kayıp Mekki Akel soruşturmasında da eski eşi ve yakınlarının arasında bulunduğu şüpheliler hakkında Töresa 2 ile tasarlayarak kasten öldürme suçundan iddianame düzenlendi. Cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulduğu 24 Nisan 2026 tarihinden bugüne kadar aydınlattığı dosya sayısını paylaştı.
1: Yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasını daha aydınlattık. Böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık. Bu dosyaların aydınlatılması için büyük bir özveriyle çalışan ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak. Hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır. Hiçbir cinayeti unutmayacağız. Hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz. Hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz.
2: Şimdi de İzmir'e dönüyoruz. Seferihisar İlçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltılar arasında belediye personeli ve müteahhitler de var. Peki suçlamalar ne? Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe'den dinleyeceğiz şimdi. Gülçin.
3: Esra Toptaş, suçlamalar daha önceki operasyonlarla benzer. Hatırlayalım, 3 dalga yapılmıştı ve bu kapsamda da Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de gözaltına alınıp tutuklanmıştı ve 30 Haziran'da da görevinden uzaklaştırılmıştı. Bugün 4. dalga operasyonu kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 45'i de gözaltına alındı. Suçlamalar benzer. Özellikle bu soruşturmaya dayanak olan da MASAK tarafından belirlenen banka hesap hareketleri, aynı zamanda da tanık beyanları, müştekilerin beyanları ve bu kapsamda da soruşturmaya dayanak oluşturan bilirkişi raporları da var. Neyle suçlanıyorlar? Özellikle soruşturma dosyasına göre belediye başkan yardımcısının Seferihisar Belediyesi'ne ait ve belediyenin arsası olan 443 metrekarelik arsayı belediye başkan yardımcısının eşine sattığı iddiası var. Yine aynı şekilde de imar da usulsüzlük yapıldığı iddiaları var. Bu kapsamda imar dosyasında villa ve kat artışı iddiaları da bulunuyor. Aynı şekilde Mera arsasına da yine ruhsat verildiği de iddialar arasında. Aynı şekilde bu iddialar arasında da iki katlık imar hakkının 4 kata çıkarıldığı iddiası var. 100 gram külçe altın karşılığında da ruhsat iddiası bulunuyor. Bu kapsamda da tabii gözaltına alınan isimler arasında belediye personeli ve müteahhitler de bulunuyor. Rüşvetin alınıp verildiği ve bu şekilde de imarda da usulsüzlük yapıldığı da iddialar arasında şu ana kadar 45 şüpheli gözaltına alındı.
2: Peki Gülçin, çok teşekkür ediyorum sana. Gülçin takip etmeye devam edecek tabii, ilerleyen saatlerde tekrar döneriz. Şimdi tekrar İstanbul'dayız. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi sonrası yaşananlarla ilgili savcılıkta ifade verdi. Ayrıntılarda Emine Derya'da. Emine'yi de gördük, seni dinliyoruz.
4: Esra Toptaş, ifade verme işlemi kısa bir süre önce tamamlandı ve Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik basın mensuplarına işte bu iddialarla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Ama bugün neden ifade vermeye geldi, bu süreçte neler yaşandı kısaca hatırlatmak isterim. Az önce bahsettiğim gibi Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi 8 Eylül'de yapılmıştı biliyorsunuz ve başkan vekilinin seçilmesinin ardından kendisi bir konuşma yapmış ve bazı iddialarda bulunmuştu. O iddialarda belediye meclis üyesi Ayhan Aydın'la ilgiliydi. Şöyle söylemişti: Ayhan Aydın beni aradı ve beni savcı tutuklamakla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli. Onlara kim bakacak? Ben onlara bakacak kimse olmadığı için teslim oldum demişti. Ardından işte bu iddialar üzerine bir soruşturma başlatılmış ve Ayhan Aydın'ın da ifadesine başvurulmuştu. Aydın da iddiaları reddetmişti. Demişti ki bu sözler tarafıma ait değildir. Anlatılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim dedi. Şimdi Özgür Çelik işte bu ifadeleri

0: kendisinden bu iddialarından dolayı bugün şüpheli sıfatıyla İstanbul Adliyesi'ne Çağlayan'a geldi. Sabah saatlerinde yaklaşık 2 saat kadar sürdü ifade işlemi ve kısa bir süre önce tamamlandı. Ardından da çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öncelikle şunu hatırlatarak başladı. Dedi ki biz cumartesi günü Üsküdar'da genel başkanımız, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in de katılacağı bir toplantı yapacağız, bir miting yapacağız ve Üsküdar Belediyesi ile ilgili tüm gelişmeleri, ayrıntıları orada vatandaşla, kamuoyuyla paylaşacağız dedi. Buraya ifade vermeye geldik. Kamuoyuna yansıdığı gibi meclis üyesiyle yaşanan diyaloglar için hakkında soruşturma açıldı dedi. Ama şuna dikkat çekti. Dedi ki Üsküdar'da yaşananlar sadece Üsküdar'la alakalı değildir. Son 2 yıldır yaşananlardan ayrı değerlendirmemek gerekiyor. Tuzla neden araştırılmıyor? Şile neden araştırılmıyor? Çekmeköy neden araştırılmıyor? Diye açıklamasına devam etti. Ardından Ayhan Aydın'la bu süreçten sonra bir görüşme yapıp yapılmadığı soruldu. Bu süreçten sonra kendisiyle hiçbir şekilde konuşmadıklarını belirtti. Ayrıca bu da dikkat çekici Esra Toplaş. Dedi ki Çelik meclis üyelerimizle ilgili parti değiştiren meclis üyelerimizin her biriyle ilgili avukatlarımız aracılığıyla suç duyurusunda bulunduklarını da söyledi. Daha sonra Ayhan Aydın'ın savcılıkta verdiği ifadede şunları söylediğini belirtti. Dedi ki Ayhan Aydın savcılık ifadesinde açık açık diyor ki telefon aldım, aramalar sebebiyle manevi huzurum bozuldu, panik ataklar geçirmeye başladım. Ne söylediğimi hatırlamıyorum. İşte dedi Ayhan Aydın konuştuklarını bu şekilde kapatmaya çalışıyor diye açıklamasını Özgür Çelik kısa bir süre önce tamamlandı. Dediğimiz gibi Özgür Çelik yeni parti İstanbul İl Başkanı 8 Eylül'de Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçim sonrası yaptığı konuşmadaki iddiaları nedeniyle bir soruşturma başlatılmış. Bu soruşturma kapsamında kendisi bugün şüpheli sıfatıyla İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermişti. İfade işlemi tamamlandı. Cumartesi günü akşam saatlerinde 19.00'da Üsküdar'da yapacakları mitingde de kamuoyuyla Üsküdar Belediyesi'nin başkan vekilliği seçimine dair tüm gelişmeleri, tüm yaşananları detaylarıyla aktaracaklarını söyledi. Biz de takip ediyoruz. Bakalım cumartesi akşamı neler paylaşılacak.
1: Peki Emine, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz turuna memleketi Rize'den başladı. Güneysu'da halka seslenen Erdoğan ilk kez seçim mesajı verdi. Önümüzdeki seçimi başarıyla atlatacağımıza inanıyorum dedi.
2: Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti. Hemşerilerinin yoğun sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, seçim mesajı verdi. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
2: Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
3: Erdoğan, Güneysu'da cuma namazını kılacak. Ardından kent genelinde yapımı tamamlanan eğitim, spor ve sosyal yaşam projelerinin olduğu yatırımların açılışını yapacak. Açılışı yapılacak projeler arasında Rize Millet Bahçesi, Yağlıtaş Toki, İyidere Millet Bahçesi, Kendirli Toki, İkizdere futbol sahası da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Rize'nin ardından Samsun'u ziyaret edecek. Faaliyetlerine başlayan 1458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılış törenini gerçekleştirecek.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de halka hitabı sırasında dile getirdiği yaklaşan seçimler ifadesini ve tabii Erdoğan Yavaş görüşmesinde değerlendireceğiz. Konuklarım var. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin ve akademisyen Doktor Ufuk Uras bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz gün ortasına, merhabalar.
4: Teşekkürler. Merhaba. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Ben Sayın Şahin'le başlamak isterim hemen efendim. Ne dersiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul ettikten sonra memleketi Rize'ye gitti. Hemşehrilerine seslenirken bu birlik ve beraberlik içinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarılı

0: Ile atlatacağımıza olan inancımı yineliyorum dedi. Bu ilk mesaj ve nasıl yorumlarsınız? Tabii seçimler ne kadar yakın diye de bir sorumuz var elbette. Buyurunuz.
1: Şimdi AK Parti'de siyaset yapanlar benim ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirler. Ben 3 yılı aşkın bir süredir, yaklaşık 3,5 yıldır milletvekili yapıyorum. Seçim süreci, yani aday olduğum andan itibaren şu ana kadar geçen süre içinde hiç nefes almadan çalışanlardanız biz AK Parti olarak. Hatta şu anda ben televizyonunuza Kırşehir'den katılıyorum. Yani Kahramanmaraş milletvekiliyim. Bizim işte yaz ayı olduğunda biz sahaya çıkarız. Hem kendi ilimize gideriz. Hem de başka illerde Türkiye yüzülü çerçevesinde şu anda herkes kendi seçilmiş olduğu ilin dışında da çalışma yürütüyor. Bugün şu anda Kırşehir merkezdeyim. Biraz sonra da Boztepe ilçesine geçeceğim. Başka ilin milletvekili olarak bunu yapacağım. Onun için biz de zaten seçim kazanıldığı gün önümüzdeki seçime hazırlık başlar. Hatırlayalım, Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimden sonra biliyorsunuz meşhur balkon konuşmaları vardır. O balkon konuşmalarında bunu söyler. Yani seçimi kazandık. Teşekkür eder destek veren Türk milletine, seçmene. Ama bu burada kalmadı der ve yeni seçime hazırlanıyoruz der. Biz bu şekilde hazırlanıyoruz. Onun için bizim için sürpriz değil Cumhurbaşkanımızın bu açıklaması. Biz zaten aralıksız sahadayız. Hatta bir şey daha söyleyeyim size. Diğer partilerde bunu görmüyoruz biz. Aday olduğumuzda AK Parti'de biz meclisteki, Ankara'daki mesaimiz biter bitmez kendi seçildiğimiz ile gideceğimize dair taahhüt imzalarız. Diyelim ki salı, yani Ufuk Bey çok iyi bilir bunu milletvekilliği yaptığı için. Salı, çarşamba, perşembe günleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama faaliyeti devam eder. Yasama faaliyeti biter bitmez biz hemen eğer bir yerde görevimiz varsa bugün olduğu gibi oraya gideriz. Eğer görevimiz yoksa kendi seçildiğimiz ile gidip sahada milletle beraber oluruz, halkla beraber oluruz. Onun için bu açıklama bize hiçbir zaman için yabancı değil. Yani çok böyle şey yapmadık, aa filan demedik. Ama şunu da biliyorum. Tabii ki normal zamanında olursa seçim, biliyorsunuz 2028'in işte Mayıs'ında, 14 Mayıs'ta yapılmış seçim. Ama herkes konuşulan işte şu tarih olur mu olmaz mı diye Ankara'da konuşulduğunu görüyoruz. Bu da şunu gösterir, onu söyleyeyim. Yine Ufuk Bey atıf yapacağım, bilir mecliste benden önce milletvekilliği yaptığı için. Seçim biraz yaklaştı, konuşulmaya başlandığında milletvekilleri kendi aralarında, siyasetçiler kendi aralarında siyasetin 3 ayları başladı derler. Böyle bir hava oluşur. O 3 aylar derken tabii 3 ay olmayabilir. Ama biliyorsunuz 3 aylar başladığı zaman siyasetin daha da ısınmaya başladığını görürsünüz. Çalışma temponuzu biraz daha artırırsınız. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını bu şekilde değerlendiriyorum.
0: Evet, çalışmalar hızlanıyor, hızlanacak artık diye değerlendiriyorsunuz. Ufuk Hocam ne der acaba? Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerine yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum dedi memleketinde, Rize'de, Güneysu'da. İlk mesaj da bu aslında seçimle ilgili. Bir de bu soruya ek olarak size şunu da yöneltmek istiyorum. Sonra Sayın Şahin'e de soracağım tabii aynı şeyi. Seçim sistemine yönelik öneri ve eleştiriler de tabii zaman zaman gündeme geliyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli de seçim ve siyasi partiler yasalarının yeniden ele alınabileceğini söylemişti. Gelecek seçimlerden önce bir değişiklik olur mu? Sizin beklentiniz var mı? Ne dersiniz?
2: Seçimlerin yaklaştığı tespiti doğru. Şimdi yıl sonuna kadar 4 ay var. 2027 yılı 12 ay. 2027'den sonra 2028'de de 4 ay ilave edin. Ne oluyor? 20 ay. 20 ay makul bir süre. Erkeni almış bir seçim işte Nisan ayında olur gibime geliyor 2028'de. Onun dışında daha erken bir seçim beklentisi doğru değil. Çünkü seçimin olabilmesi için bir, bu çözüm sürecinin sonuçlarını görmemizde fayda var. İki, bu dezenflasyon politikası

0: dakikaların sonuçlarının görülmesinde fayda var. Yani seçmen açısından diyorum, karar verebilmesi için. Üç süre giden davaların netleşmesinde fayda var. Dolayısıyla Mehmet Hocam'ın ifade ettiği gibi her seçim bir önceki seçim, ertesi gün başlar. Dolayısıyla bunu bir temenni, rutin bir temenni olarak değerlendirmek lazım. Yani yarın seçim olmayacak. Olmayacağı da ortada. Olmaması muhalefet açısından da iyi. Çünkü bu süreçte işte kendini toparlaması açısından önemli. Çünkü muhalefetin yükseliş trendi mi var, düşüş trendi mi var meselesinde gün bir gün anketlerde değişiklikler söz konusu oluyor. Tabii ki bu arada da seçim yasası ve siyasi partiler yasasının değişmesi son derece önemli. Tahmin ediyorum değişecektir. Anayasa değişikliği bana kalırsa bu dönemde yapılmalı ama anladığım kadarıyla orada farklı görüşler var. Mehmet Hocam daha iyi bilir. Henüz netleşmiş bir konu değil. 12 Eylül Anayasası'nı ne zaman aşarsak o kadar iyidir. Yani bir sonraki döneme bırakmayı ben doğru bulmuyorum ama yani bu konuda anladığım kadarıyla netleşmiş, kesinleşmiş bir tutum yok. Bütün bunlardan sonra seçmenin karar vermesi daha makul gözüküyor.
1: Evet, Sayın Şahin ne der bu başlıkta? Yani seçimden önce seçim ve siyasi partiler yasasının değişmesi beklenir mi acaba? Sizin öngörünüz nedir?
2: Şunu söyleyeyim, yanlış bilmiyorsam seçimle ilgili bir değişik, seçim kanununda bir değişiklik yaptığımızda o yapılan değişikliğin üzerinden bir yıl geçmesi gerekir diye bir bende bilgi var. Yanlış mı bilmiyorum. Yani böyle bir bilgi bende var. Yani bir seçim kanununda bir değişiklik yaptığınızda onun geçerli olabilmesi için yani ona o çerçevede yapmanız için bir yıl geçmesi gerekiyor. Ama hem siyasi partiler yasasında hem de seçim kanunundaki değişiklik konusu konuşuluyor. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi temsilcileri, Sayın Bahçeli, Genel Başkan ve Fethi Bey'in de bu konuda açıklamaları vardı. Anayasa konusunda biliyorsunuz çalışmaların olduğunu biliyoruz. Bu konuda bazı söylemlerin olduğunu biliyoruz. Bu belki terörsüz Türkiye konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortaya çıkan rakam irade 476 biliyorsunuz bir evet oyu aldı. Terörsüz Türkiye yasası, çevre yasası. Bu belki siyasi partileri belli bir noktada bir araya getirme ümidini de beraberinde getirdi. Önümüzdeki konuda yani süreçte bu konuda çalışmalar yapılabilir mi? Yapılabilir. Yapılması gerekir mi? Bence yapılması da gerekir. Çünkü ortada bu kadar önemli bir rakam yakalanmışken, destek yakalanmışken bunu bence 12 Eylül döneminden kalma yasaların değiştirilmesi konusunda oraya tahvil etmekte, oraya yönlendirmekte fayda vardır diye düşünüyorum.
1: Evet. Ufuk Hocam şimdi tabii bir diğer önemli başlık da siyasette konuşulan bir diğer önemli başlık da Sayın Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş'ı kabulü ve bu görüşmenin ardından Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklama rahatsızlık olarak görülürse gerekeni yaparım çıkışı geldi Mansur Yavaş'tan. Ne demek istedi diye bir soru var tabii önümüzde. Bu bir rest midir sizce?
0: Sistem diyelim isterseniz çünkü

0: belediyecilik faaliyetinin önemi unutulduğu için insanlar şaşırıyor ya. Belediyecilik meselesi üzerinde ülkenin cumhurbaşkanıyla başkentin belediye başkanı görüşmeyecek de ne olacak? Hatta bu konularda bu görüşmelerle ilgili bilgilendirme yapılması falan bile fuzuli işler. Kamuoyunun çok bilmediği bir konudur. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul, Ankara ve diğer illere geldiğinde protokol karşılar. Bu protokol içerisinde de genel işler. Kamuoyunun çok bilmediği bir konudur. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul, Ankara ve diğer illere geldiğinde protokol karşılar. Bu protokol içerisinde de genellikle Ankara Belediye Başkanı zaten vardır. Yani telefon açıp protokolde yer alayım mı diye sormaz. Bunlar kantin öğrenci siyaseti ritüelleri. Yani rutin işler bunlar. Dolayısıyla Mansur Bey'in ifadesine veri almak lazım. Bu sistemi de gerektiren bir durum olacağı kanaatinde değilim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi de yeni partide bu meseleyi tırmandırmayacaktır. Siyasi partilerden bağımsız olarak belediyecilik bir kamusal faaliyettir. O yüzden ben çok bu süreç içerisinde Mansur Bey de kendisi işte refa duygularını vesaire ifade etti. Bir değişiklik görmüyorum. Yani konuyu Cumhuriyet'in CHP'nin 100. yılı ya da Anıtkabir üzerinden ele almamak lazım. Mansur Bey'in bu konularda bir sıkıntısı olmayabilir. Bu kaosun içinde olmak istemediğini ifade etti. Siyasi özneler de bunu anlayışla karşıladı. Ya biz kaosun bir parçası mıyız? Bu nasıl bir yaklaşım diye sormadılar. Bu da bir başka tuhaf, garabet bir durum.
1: Evet Sayın Şahin, şimdi tabii Mansur Yavaş'ın Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından yaptığı o uzun açıklama ve en dikkat çekici cümle de tabii biz de ekranda da veriyoruz. Gerekeni yaparım sözü. Ne demek istiyor bu söz, kime?
2: Şimdi trajikomik bir durum var orada. Bunu açık açık söyleyelim. Ben lafımı esirgeyen biri değilim. Şu anda ekranda verdiğimiz resmin garip resminde bir garip taraf yok. Yani şuna katılıyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Zaten Cumhurbaşkanımız giderken, Ankara'dan gelirken elbette ki gider karşılar. Biz de zaman zaman Cumhurbaşkanımızın yurt dışı ziyaretlerinde, benim çalıştığım bölgeyle ilgili bazı ziyaretler olduğunda ben de gidiyorum, ben de karşılaşıyorum Büyükşehir Belediye Başkanı'nda. Bu tartışılan bu değil. Tartışılan başka bir şey. Sayın Mansur Yavaş'ın bu resmi verildiği gün olması gereken bir yerde olmaması. Onun için bu resim tartışılıyor. Biri bu, bir neden. Nedir bu? Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'nin en eski partisinin, ilk kurulan partisinin, eski de demeyeyim, ilk kurulan partisinin kuruluş yıldönümü var. 103. kuruluş yıldönümü var. Ve bunun biliyorsunuz Anıtkabir'e gidişi var. Orada halkla birlikte Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri Anıtkabir'e gittiler. Akşam da biliyorsunuz genel merkezde bir resepsiyon var. Şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği altında siyaset yapıyorsunuz. Ve Ankara'da oluyor bütün bu toplantılar. Belki belediyeden çıksanız Anıtkabir'e 2,5 dakikada varırsınız. Belediyeden çıksanız genel merkeze 3,5 dakikada varırsınız. Ankara'yı bilenler bunu çok iyi bilir. Yani belediye ile Ankara Belediyesi ile işte Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi ile Anıtkabir arasındaki bu mesafeyi çok iyi bilir. Şimdi niye kastediyorum? Siz bu şeylere gitmiyorsunuz. Kurumsal kimliği altında siyaset yaptığınız partinin en önemli günündeki toplantılara gitmiyorsunuz. Tartışma buradan kaynaklanıyor. Bu bir. İkinci daha garip. O da şu. Kendi kurumsal kimliği altında siyaset yaptığı partiden ayrılmış. Artık partinin içinde bir tartışma yok. Şimdi şunu anlayabilirim. Yeni parti kurulmadan önce diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir tartışma var. Bu tartışmanın içinde Sayın Mansur Yavaş yer almak istemiyor, sessiz kalmak istiyor. Bunu anlayabilirim ben. Dur bakayım işte şu toz duman bir dağılsın, bir göreyim diyebilirsiniz. Yani işte taraf olmayabilirsiniz partinin içindeki tartışmaya. Nedenlerini sormuyorum, onu hepimiz biliyoruz. Yani bütün kamuoyu biliyor. Ama siz şimdi bu resim ortaya çıktığında

0: Sizin eski genel başkanınız ama şu anda genel başkanınız olmayan başka bir partinin genel başkanı bu resmin verildiği saatlerde bir televizyon kanalında Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli belediye başkanı ilgili diyor ki Sayın Başkanın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi bilgimiz ve kontrolümüz dahilindedir. Sıkıntı burada. Başka bir partinin genel başkanı Sayın Mansur Yavaş için bunu söylüyor. Şimdi siz soruyu sorarken biraz güldüm. Gülme sebebini söyleyeyim. Son açıklamaya baktığınız zaman rahatsızlık varsa gereğini yaparım. Bunun Türkçesi şu. İstifa ederim. O zaman ben bir soru soruyorum. Fiili olarak bağlı olduğunuz yerden mi istifa edeceksiniz? Kurumsal olarak, resmi olarak bağlı olduğunuz yerden mi istifa edeceksiniz? Problem muğlak. Yani Ufuk Bey çok iyi bilir. Siyaset biraz netlik gerektirir. Yani bir parti genel başkanlığı yaptı Sayın Hocam. Yani dersiniz ki ya benim duruşum bu. Yani benim bir partimin ilkeleri var. İşte dış politika konusundaki yaklaşımı şudur, ekonomideki yaklaşımı şudur, belli ilkeler vardır, iç politik yaklaşımı şudur falan diye. Bir de partinin disiplini var, onun içinde hareket edersiniz. E şimdi bakıyorum fiili olarak bağlı olduğu yer başka bir parti. Kurumsal olarak, resmi olarak ait olduğu yer başka parti.
1: Evet.
0: Ben de soruyorum Sayın Yavaş, gereğini yaparım derken istifayı nereden yapacaksınız? Bu şey ne onun ismi? Bu bana şunu aklıma getiriyor. Sayın Yavaş'ın ben Cumhuriyet Halk Partisi içindeyim ama bunun içinde otonom bir siyaset, otonom bir alanım var. Bana ait bir alan var. Ben burada siyaset yapmak istiyorum diyor. Böyle bir tavır var. Bunun ilginç bir şeyi var. Siyaset bilimci olarak söylüyorum. Siyaset biliminde bugün Mansur Yavaş'ın durmuş olduğu pozisyonun anlatan kavram yok. Türkiye'deki siyasetten konuşuyorsa o ayrı ama siyaset bilimi açısından baktığım zaman işte hiçbir kitap bana bu siyasi aktörün durumunu hangi kavramla açıklarsınız derseniz açıklayamıyorum. Onun için ya işte ben tarafsız kalacağım. Bir partiye aitsiniz. Öbürü sizin yani partinizden ayrılmış hatta tartışmalı bir şekilde ayrılmış başka bir partinin şeyindesiniz. Ne ismi genel başkanı. Diyor ki ben bizim bilgim ve şey dahilinde. Şu düşünsenize ben AK Parti milletvekiliyim. Ben AK Parti milletvekiliyken beni bir yerden davet geliyor bana. Ben bu davete gitmek için ki olabilir bu. Bu ittifak ortağımız olabilir. Başka bir partinin genel başkanı olabilir. Teşkilata veya gruba dersiniz ki ben böyle bir şey var dersiniz. Ama gidip de herhalde ben biriyle görüşürken hele siz tartışılan bir aktörseniz Cumhurbaşkanlığı adaylığınız
1: Peki.
0: tartışılmış. Bir önceki bitiriyorum. Bir önceki seçimde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ekranlara çıkartılmış bir yerdeyseniz ya gidip herhalde başka bir partiden izin istemezsiniz genel başkanından. Bana garip gelen bu.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum efendim Profesör Doktor Mehmet Şahin ve Doktor Ufuk Uras. Çok kıymetli katkılarınız için sağ olun
0: Ben
1: efendim.
0: teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler.
0: Hocama da selamlar bu arada.
1: Çok teşekkür ediyorum
0: Ben de
1: değerli
0: saygılarım.
1: konuklarıma ve şimdi devam edelim. 11 Eylül saldırılarının üzerinden bugün itibariyle tam 25 yıl geçti. 11 Eylül 2001'de El-Kaide üyeleri tarafından kaçırılan 4 uçaktan ikisi New York'taki İkiz Kuleler'e çarpmış. Bir ABD Savunma Bakanlığı binasını hedef almıştı. Binlerce kişinin ölümüne neden olan saldırılar yalnızca ABD için değil tüm dünya için en travmatik olaylardan biri olarak tabii tarihe kazındı. Peki tüm bu süreçte neler yaşandı? Haberimizde izliyoruz.
2: Tek bir gün birkaç saat dünya tarihine ön verdi. 11 Eylül 2001 saldırılarının üzerinden 25 yıl geçti. 11 Eylül 2001'de Amerika semalarında 4 uçak birbiriyle bağlantılı 19 terörist tarafından kaçırıldı. Bu uçaklar içlerindeki onlarca yolcuyla birlikte adeta bir füze gibi kullanıldı. İkisinin hedefinde New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin binaları yani İkiz Kuleler vardı.

0: İlk uçak yerel saatte 08.46'da Kuzey Kule'ye, ikincisi 09.03'te Güney Kule'ye çarptı. Binlerce insanın çalıştığı ikiz kuleler önce yandı, ardından çöktü. Görkemli kuleler 2 saatte 2 milyon tonluk bir enkaza dönüştü. Bu sırada 3. uçak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon binasına çarptı. 4.sü ise yolcuların müdahalesiyle Pensilvanya'da açık bir alana düştü. Bu uçağın hedefinde başkentteki kongre binası vardı. New York'tan dumanlar yükselirken dönemin ABD Başkanı George Bush bir ilkokuldaydı. Beyaz Saray güvenlik şefi saldırıyı başkanın kulağına fısıldadı. Amerikan hava sahası derhal uçuşa kapatıldı. Havadaki 500 uçak kalktığı noktaya geri döndü. Saldırılar sırasında İkiz Kule'de olan 2606 kişi hayatını kaybetti. Kaçırılan 4 uçakta bulunan 246 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı. Pentagon'da ise 125 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 2977 idi. Ölen ve yaralananlar arasında 77 ülkenin vatandaşı vardı. Bu ölümcül saldırı beraberinde yeni bir dünya düzeni getirdi. Dünyanın her tarafında uçuş kontrolleri sıkılaştırıldı. İkiz kulelerin bulunduğu ve sıfır noktası adı verilen bölgede enkazın temizlenmesi ise 8 aydan fazla sürdü. Bugün o noktada bir anıt ve müze bulunuyor.
1: Ve Trump'tan açıklamalar var. Tabii bir taraftan ABD ile İran arasında gerilim tırmanıyor her geçen gün, her geçen saat hatta. ABD Başkanı Trump İran'a savaş başlattığı için hiç de pişman olmadığını söyledi. Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. Yine olsa aynısını yaparım dedi hatta. Savaşın Kasım ayındaki ara seçimlerden sonra biteceğini söyleyen Trump, savaş tahminini de revize etti bu arada.
2: İran savaşı konusunda pişman olmadığını söyledi. Bu mesele seçimlerden sonra ya da daha erken çözüme kavuşacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın diplomasi masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken karşılıklı tehditlere yeni saldırılar ekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran'a karşı savaş başlattığı için pişman olmadığını belirtiyor.
3: I don't believe in the word regret. If I had it to do again, I'd do exactly as I did. I took out, we were cruising and all of a sudden Iran has a nuclear weapon.
2: Hafta içi yaptığı açıklamada savaşın Kasım ayındaki ara seçimlerden hemen sonra biteceğini söyleyen Trump, savaş tahminini de revize etti. Amerikan basınına konuşan Trump, onların daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum. Bu mesele seçimlerden sonra çözüme kavuşacak ya da belki daha erken ifadesini kullandı. Trump gazetecilere yaptığı açıklamada savaşın 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinden hemen sonra biteceğini söylemişti. Amerikan Wall Street Journal'ın haberine göre ise Beyaz Saray danışmanları İran'la yaşanan krizin başkanlık döneminin sonuna yani 2029'a kadar uzayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
1: Yine dünya gündemiyle devam ediyoruz gün ortasına. Gerilimin tırmandığı başka bir noktadayız. Şimdi de Suudi Arabistan'la Yemen'deki Husiler arasındaki gerilimden bahsediyorum. Axios'a göre Veliaht Prens Selman ABD Başkanı Trump'tan Husileri vurmasını istedi. Trump ise talebi reddetti. CNN'in haberine göre ise ABD Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik saldırılarına istihbarat desteği sağlıyor.
2: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan Yemen'deki İran destekli Husilere saldırmasını istediği iddia edildi. İddia Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios'un haberinde yer aldı. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar tırmandı. Axios'a göre Husilerin Kızıldeniz'deki kritik bir geçiş noktasına yaklaşması üzerine Prens Selman Perşembe günü iki kez Trump'ı arayarak Husilere yönelik saldırılar düzenlemesini istedi. Trump'ın talebi reddettiği iddia edildi. CNN International ise Amerika Birleşik Devletleri'nin sahada Suudi Arabistan'a destek verdiğini ileri sürdü. Habere göre Suudi Arabistan'da 100'den fazla Amerikalı askeri danışman Husilere yönelik operasyonlarda istihbarat ve hedef belirleme desteği sağlıyor. Bir Amerikalı yetkili ise yaklaşık 200 Amerikan askeri personelin yeni oluşturulan Ortak Kuvvetler Komutanlığı kapsamında görev yaptığını belirtiyor. Amerikalı yetkililer istihbarat paylaşımına rağmen Washington'ın saldırılara doğrudan katılmadığını savunuyor. New York Times'ın Brown Üniversitesi raporuna dayandırdığı haberine göre ise

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin 2023 sonundan 2025 ortalarına kadar Yemen'de düzenlediği hava saldırılarında 213 sivil hayatını kaybetti. Husiler geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Mushayt, Abha ve Cizan'ı füze ve insansız hava araçlarıyla hedef almış, Riyad'da Yemen'deki Husi hedeflerine hava saldırıları düzenlemişti.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden bir facia haberi geldi. Okulda çıkan yangında en az 29 çocuk hayatını kaybetti. Ülkenin doğusundaki Bukavu kentinde evde çıkan yangın yandaki okula sıçradı. Yangında en az 29 çocuk hayatını kaybetti. 4'ü ağır, 25 öğrencinin yaralandığı yangında yaklaşık 300 tahta evinde küle döndüğü belirtildi. İşte yangın sonrası olay yerini görüyorsunuz. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil ama büyük bir facia tabii. Venedik Film Festivali'nde ilk kez gösterilen Naza adlı belgesel İsrail'in Filistinlileri nasıl hedef aldığına dair kan donduran detayları ortaya çıkardı. Belgesele konuşan İsrailli görevliler Gazze'de yaşayan Filistinlilerin telefonlarına sızıldığını ve sivillerin yapay zeka yardımıyla hedef alındığını söyledi.
2: İsrailli gazeteci ve belgeselciler İsrail'in Gazze'deki katliamları hakkında yeni bir belgesel hazırladı. Naza adlı belgesel Venedik Film Festivali'ndeki ilk gösteriminde 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Belgeselde bazıları hala görevde olan İsrail istihbarat görevlileri ve askerlerle konuşuldu. Naza adı verilen sistemin nasıl çalıştığının detayları paylaşıldı. İbranice'de ikincil zarar anlamına gelen Naza, yapay zeka yardımıyla Filistinlileri hedef almak için kullanıldı. Filistinlilerin telefonlarına sızan sistem, bina içinde kaç kişinin yaşadığıyla ilgili detaylı bilgiler verebiliyordu.
3: אני מקבל ממש מיקוי. לכל בינה שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
2: Belgesele konuşan İsrailli görevliler binada siviller olmasına rağmen saldırı emri verdiklerini itiraf etti. Bazı saldırılarda bir hedefe vurmak için 500 sivili öldürmeye izin verildiği aktarıldı. Belgesel ilk kez Venedik Film Festivali'nde gösterildi. Gösterimin ardından Oscar ödüllü yönetmenler Yuval Abraham ve Rahel Shor 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Yönetmenler 2024'te yayınlanan Başka Ülke Yok adlı belgeselleriyle Batı Şeria'daki evlerinde kalabilmek için mücadele veren köylülerin hikayesini anlatmıştı. İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yaptığı saldırılarda en az 73 bin Filistinli'yi öldürdü. En az 174 bin Filistinli ise saldırılarda yaralandı. Gazze'deki saldırılarda enkaz altında kalan Filistinlileri çıkarma çalışmaları ise hala devam ediyor.
1: Ve tekrar yurda dönelim, yurttan gelişmelerle devam edeceğiz. Gün ortasına 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. Bina girişinde kolon kestiği iddia edilen iki işletmeci 8'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.
0: Genç kızı öldürdü. Cansız bedenini bir valize koydu, yol kenarına attı. Üniversiteli Ayşe Tokyaz'ın katiline en ağır ceza verildi. Ayşe Tokyaz daha 22 yaşındaydı. Geçen yıl İstanbul Küçükçekmece'de polislikten ihraç Cemil Koç tarafından öldürüldü. Katil cesedi valize koyup yol kenarına attı. Cemil Koç ve ona yardım ettiği iddia edilen 10 sanık son kez hakim karşısına çıktı.
4: Ben 3 gün ulaşamadım ama 3 günde gitmediğim yer kalmadı tek başıma.
0: Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşiyle annesiyle duruşmadaydı. Sanık Cemil Koç genç kızı öldürmediğini, Ayşe Tokyaz'ın düşme sonucu öldüğünü iddia etti. Mahkeme sanık Koç'a canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.
1: İstanbul Bağcılar'da jandarma ekipleri tarafından sahte parfüm operasyonu düzenlendi. Operasyonda 200 milyon liralık sahte parfüm ve imalat malzemesi ele geçirildi.

0: operasyonun detaylarını Habertürk muhabiri İrem Şimşek'ten dinliyoruz.
1: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9 Eylül tarihinde Bağcılar'da iki farklı adrese sahte parfüm operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 200 milyon Türk lirası olan sahte parfüm ve imalat malzemeleri ele geçirildi. Şu anda ele geçirilenler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda sergileniyor. Emre Altun'la birlikte ekranlarınıza getirelim. Operasyonda ele geçirilenler arasında 195.406 adet dünyaca ünlü markalara ait parfüm, 700 litre boş şişe, 400 litre esans, 1 adet kapak makinesi ve parfüm makinesi ele geçirildi. İki farklı adrese düzenlendi operasyon. Bu iki farklı adres şüpheliler tarafından birisi imalathane, birisi de depo olarak kullanılıyordu. Jandarma ekipleri önce imalathanenin yerini tespit etti ve yaklaşık bir haftalık bir fiziki takiple birlikte şüpheli şahısların malzemeleri götürdükleri deponun konumunu da tespit etti. Ardından şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. İmalathanede sahte parfümlerin üretimini yapan, ambalajlayan ekipler bunları depoya taşıyıp ardından da hem yurt içine hem de yurt dışına satışını yapıyordu. Tabii insan sağlığına zararlı esanslardan bahsediyoruz burada. İmalathanede yüzlerce, binlerce ürünü, parfümü üretiyordu şüpheliler. Peki bu ekibin dolandırma yöntemi neydi? Hemen onu da ekranlarınıza getirelim. Şu elimde görmüş olduğunuz orijinal bir parfüm gibi gözüken kutu, ki aslında sahte bir parfüm, alt kısmına bir kare kod yerleştiriyorlar ve bu kare kod müşterileri sanki parfüm orijinalmiş gibi kendi markasına, dünyaca ünlü parfümlerin markalarının sitelerine yönlendiriyordu. Böylece bu parfümü satın alan müşteri de bunun orijinal olup olmadığını anlamıyordu. Jandarma ekiplerinin bu durumu tespit etmesiyle birlikte operasyon düzenlendi. İki farklı adrese şüpheliler suçüstü yakalandı. Şu anda burada da ele geçirilen parfümleri görüyorsunuz ki depoda şu arkada tırların içine yerleştirilen kutuların hepsi bu ekibin kullandığı ve satmaya hazırlandığı, piyasaya sürmeye hazırlandığı sahte parfümler. Bu arkamızda gördüğünüz tırların hepsi bu depoda yakalanan ürünlerle dolu tamamıyla. Ve hepsinde çeşitli üretim makineleri, sahte parfümler, esanslar litrelerce yer alıyor diyebiliriz. Ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle birlikte insan sağlığına zarar verecek, zarar vermeyi amaçlayan bu satışın önüne geçildi. İki şüpheli şahıs suçüstü gözaltına yakalandı dedik. Şüpheli şahısların Bakırköy Adliyesi'nde tutuklamaya sevk edildi. Bağcılar'da düzenlenen sahte parfüm operasyonundan son detayları aktardık. Söz sizde.
0: Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayanlara ve stokçulara karşı denetimlerini sürdürüyor. Yılın ilk 8 ayında 321.911 firma ve 39 milyondan fazla ürün denetlendi. Mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 2,24 milyar lira ceza kesildi.
2: Bu ürün mevzuatımızdaki uygun bir ürün.
3: 321.911 firma ve 39.243.000 ürün denetlendi. 2,24 milyar lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı 2026 yılında stokçuluk, fahiş fiyat ve haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere çeşitli sektörlerde 54.823 firma denetledi. Aykırılık tespit edilen 5.574 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 692 milyon lira ceza kesildi. En çok ceza fahiş fiyat alanında 399,5 milyar lira olarak uygulandı. Otomotiv sektöründe 142,6 milyon lira ceza kesildi. Tüketicilerin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yılın ilk 8 ayında 37.445 firma denetledi. Aykırılık tespit edilen 1342 firmaya yaklaşık 771 milyon lira ceza kesildi. Ön ödemeli konut satışlarına 540,1 milyon lira ceza uygulandı. Ticaret İl Müdürlükleri de sahadaydı. 81 ilde yılın ilk 8 ayında 229.643 firma ve yaklaşık 39 milyon ürün denetlendi. 47.000'i aşkın firmaya 777,6 milyon lira ceza uygulandı. İstanbul'da 578,5 milyon lira ceza kesildi.
0: Ve sırada bir sağlık haberimiz var. Çaya dair.

0: Çay severleri yakından ilgilendiriyor. Çayın çok sıcak bir şekilde içilmesinin kanser riskini 3 kat artırdığı belirtildi. Uzmanlar aşırı sıcak içeceklerin yemek borusuna zarar verdiğine dikkat çekiyor.
1: Fazla sıcak çay da pek başarılı olmuyor. Hem ağzını yakıyor, çayın keyfini alamıyorsun.
2: Çayı ben çok sıcak içiyorum. Zararlı olduğunu da bildiğim halde. Ama soğuk içince de bir tat almıyorum.
3: Çok sıcak içilen çayda kanser riski olduğu ortaya konuldu. İçmeden önce birkaç dakika beklenilmesi önerildi.
4: Burada önemli olan nokta kanserojen olanın içecek değil, yüksek sıcaklıklarda tüketilmesidir.
3: Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada sıcak içeceklerle yemek borusu kanseri arasındaki ilişki ele alındı. Orta yaşlı 977.282 kadın ve erkeğin verilerine dayanan araştırmaya göre günde 6 veya daha fazla sıcak içecek tüketmek kanser riskini artırıyor.
5: Araştırmada içeceklerini çok sıcak içen kişilerin ılık içenlere kıyasla kansere yakalanma riskinin 3 kat daha fazla olduğu kaydedildi.
6: %90'ı sıcak seviyor. Binde bir istiyorlar. Yani ılık.
4: 65 derece üzerindeki içecekler Dünya Sağlık Örgütü tarafından insan için muhtemel kanserojen olarak kabul edilmektedir. Yüksek sıcaklıktaki içeceğin içildikten sonra mikrotermal hasar, buna bağlı olarak yemek borumuzda gelişen kronik inflamasyon, buna bağlı hücre ölümü, hücre jenerasyon döngüsünü arttırarak burada bir mutasyon birikimine sebep olmaktadır. Mutasyonların birikimi de ileride kanser gelişimi için önemli bir mikroçevre oluşturabilmektedir.
3: Yeni kaynamış bir suyla hazırlanan çayın sıcaklığı kaynama noktası olan 100 dereceye yakın seyrediyor. Fincana döküldüğünde ise bu sıcaklık 90 ila 95 dereceye düşüyor. Uzmanlar 65 derece ve üstünün risk taşıdığını vurguluyor. Bu sebeple içilmeden önce birkaç dakika beklenmesi öneriliyor.
0: Peki bu saati noktalayalım. Çok kısa bir aranın ardından saat başında sıcak gelişmelerle gün ortasına devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Erzincan güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Gün ortasına devam ediyoruz. Bu arada saatler de artık 13 olmak üzere. Hemen Rize ile başlayalım. Rize'ye dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'yi ziyaret ediyor. Peki programında neler var? Emre Karaca aktarıyor. Emre.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize seyahati, yani baba ocağını yaptığı ziyaret başladı. Dün akşam saatlerinde Güneysu ilçesine geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve burada da aslında bir hitapta bulundu hemşerilerine. Şu anda da merkezde bulunan bir camide cuma namazını kılıyor. İlerleyen dakikalarda cuma namazı çıkışında yine valiye doğru gidecek. Valilikte toplu açılış törenlerine katılmış olacak. Tabii tam cami girişi ve yol boyunca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginin yüksek seviyede olduğunun altını çizebiliriz. Vatandaşlar kendisiyle temas kurmaya çalıştı. Zaman zaman diyaloglar da yaşandı. Muhtemelen cami çıkışında da yine benzer sahnelere görebileceğimizi ifade edelim. Şimdi bugünkü açılışla başlayalım. Toplu bir açılış gerçekleşecek. Birçok projeyi içeri

0: giren bir açılış, yaklaşık 10 milyar TL'lik bir eser ve yatırımın hizmete sunulacağı bir tören gerçekleşecek. Rize Millet Bahçesi, Yağıtaş Toki, Yiğidere Millet Bahçesi, İkizdere Futbol Sahası gibi yapımların hizmete sunulacağı önemli bir, kapsamlı bir, bugün açılışı gerçekleşeceğini ifade edelim. Saatler 14'ü gösterdiğinde tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı yalnızca bununla sınırlı olmayacak. Ardından da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı mütevelli heyeti toplantısına katılacak. Bu da aslında Rize ziyaretlerinin önemli bir halkasını oluşturuyor. Bir başka önemli ziyareti de AK Parti genişletilmiş il danışma meclisi toplantısı olacak. Burada da partilerle görüşecek. Tabii partilerin hem şehir hem bölge üzerindeki görüş önerileriyle birlikte istişare mekanizmasının devreye gireceği önemli temaslar gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii Güneysu ilçesi sınırları içerisinde kalıyor. Yarın istirahat etmesi bekleniyor. Yarın da tabii hemşerileriyle yine çeşitli buluşmalara gerçekleştirebileceğinin altını çizelim. Pazar günü de Samsun'a gidecek ve Samsun'daki şehir hastanesinin açılışını gerçekleştirecek. Dün Güneysu'ya inmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada dikkat çekici bazı ifadeler kullandı. Onların altını çizmekte fayda var. Birlik beraberlik çağrısı yaptı hemşerilerine. Bununla birlikte bu birlik ve beraberlik içerisinde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yineliyorum dedi. Buradaki seçim vurgusu şüphesiz ki önemliydi. Önümüzdeki günlerde de konuşulmaya gebe bir açıklamaydı. Bilindiği gibi normal şartlarda 2028'in bahar aylarında takvimi düşünecek olursak bir seçim gerçekleşmesi bekleniyor. Şimdi cuma namazı sona erdi. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan az önce aktardığım gibi cuma namazı çıkışında camiden çıkacak ve saat 14'te yapacağı toplu açılış töreni için valilik meydanına geçecek.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum ve devam ediyoruz. Şimdi Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddiaları nedeniyle ifade verdi. Özgür Çelik sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti. Şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın Meclis Üyesi Necdet Ay'ı telefonla aradığını ve bu sırada yaşanan konuşmaya şahit olduğunu söyledi. Aydın'ın savcı beni tutuklamayla tehdit etti. Engelli eşim ve çocuğuma kim bakacak dediğini bizzat duyduğunu belirtti. Bu konuda şahitleri olduğunu da ifade etti. Özgür Çelik ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Çelik'in ilk açıklamasından sonra Ayhan Aydın ifade vermiş. Savcı tarafından tehdit edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bugün Kars'ta çeşitli temaslarda bulundu. Güne hayvan pazarını ziyaret ederek başladı. Hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini söyledi Özel. Yerli sürüyü, ırkı güçlendirmek lazım dedi.
2: Memleketimize hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ ol, sağ ol.
4: Ardahan'dan Kars'a geçti. Günün ilk ışıklarıyla hayvan pazarına gitti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel besiciyle buluştu. Sorunlarını dinledi.
2: Bir malı küpeliyorsun, 3 bin lira burada para veriyorsun.
4: Özgür Özel besicinin borçtan kurtarılması gerektiğini söyledi.
3: İster çiftçilik yapan olsun, ister hayvancılık yapan olsun. Kimin ne borcu varsa iktidar olduktan sonra 3 ay içinde o borçların faizlerini sileceğiz. Bir kereye mahsus. Ana parayı böleceğiz. Diyeceğiz ki herkes bir kendine gelsin.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hayvancılıkla ilgili en büyük sorunun yurt dışından ithal edilen hayvanlar olduğunu belirtti.
3: Yurt dışından 750 bin tane büyükbaş hayvan getirip de 3-5 tane büyük et firmasını zengin etmek yerine buradaki insanlara destek vermek, yerli sürüyü, ırkı güçlendirmek, sizi güçlendirmek lazım.
4: Özgür Özel, suni kavgalar çıkartıldığını, asıl sorunların konuşulmadığını söyledi.
3: Tartışmalarla iktidar mücadelesini başka yere sıkıştırıyorlar. Onun yerine ülkenin gerçek sorunları üzerinden doğru işler olsun.
1: Ve Yeni Parti'de kongre süreci de bir taraftan devam ediyor. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Büyük kurultay ise 14-15 Kasım'da yapılması planlanıyor.
4: Yeni Parti'de Ağustos ayında başlayan kongre süreci devam ediyor. Büyük kurultayın 14-15 Kasım tarihlerinde yapılması planlanıyor. Yeni Parti'de ilçe ve il kongreleri için takvim işliyor. Üye listeleri 26 Ağustos'ta askıya çıkarıldı. İlçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de yapılacak. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Hayırlı.

0: il kongrelerinin tamamlanmasının ardından parti meclisi toplanacak. Büyük kurultay tarihi belirlenecek. Yeni partinin ilk büyük kurultayını 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirmesi bekleniyor. Takvim işlerken 30 Eylül'e kadar yeni partiye üye olanların ilçe ve il başkanlarının yanı sıra genel başkanlık seçimi içinde oy kullanabileceği öğrenildi. Parti yönetiminde Özgür Özel'in kurultaya tek aday olarak girmesi bekleniyor.
1: Evet, yeni partide kongre süreci devam ediyor. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nde de il ve ilçe kongreleri için artık takvim netleşti. Peki büyük kurultay ne zaman olur tabii? Hemen Ankara'ya dönelim. Mahir Kılıç Ankara'dan bütün detayları anlatacak bize. Mahir?
2: Evet Esra, büyük kurultayın tarih netleşmesi için yargı sürecin kesinleşmesi gerekiyor. Ancak bahar aylarında bu büyük kurultayın gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Orada hem genel başkan hem de parti meclis üyeleri seçilecek diyebiliriz. Dün parti sözcüsü Müslüm Sarı partinin MYK toplantısı bittikten sonra burada genel merkeze kameraların karşısına geçti ve kongre takvimini başlattı. 10 Eylül itibariyle sürecin başladığını ifade etti ve kısa süre içerisinde de harekete geçileceğini kaydetti. Sarı'nın açıkladığı takvime göre 28 Ekim itibariyle üye çizelgeleri askıya çıkacak ve 11 Kasım'da ilçe kongre delege seçim başlayacak. Bu yılın son ayında, yani Aralık ayında takvimler 12 Aralık'ı gösterdiğinde de ilçe kongreleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayacak. İl kongrelerine baktığımızda ise 16 Ocak olarak tarih belirlendi. 16 Ocak'ta il kongreleri yapılacak. Bir haftalık süre içerisinde bunların gerçekleştirilmesi bekleniyor. 3 günlük de itiraz süreci olacak. Yani 10 gün içerisinde hem ilçe hem de il kongreleri ayrı ayrı tamamlanmış olacak. Tarihler 14 Şubat'ı gösterdiğinde ise Müslüm Sarı'nın verdiği bilgiye göre tüm il ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Bu süre zarfında da dediğim gibi büyük kongre tarihinin açıklanması için yargı sürecinin kesinleşmiş olması gerekiyor. Tedbir kararının kalkmış olması gerekiyor. CHP Genel Merkezi'ne yöneltilen en büyük eleştirilerden bir tanesi olağanüstü kurultaya gidilmemiş olmasıydı. Buna gerekçe olarak da sürecin kesinleşmemiş olması ve tedbir kararı gösterilmişti. Dolayısıyla bu süre zarfında bunların netleşmesi bekleniyor. Onlar da netleştikten sonra 14 Şubat'tan sonraki bir tarihte Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi toplanacak ve büyük kurultay için bir tarih belirleyecek. O tarihte de genel başkan ve PM üyelerin seçimi gerçekleştirilecek Esra.
1: Peki Mahir, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi Fenerbahçe diyeceğiz. Önemli gelişmeler var dün akşamdan bu yana. Dün akşamki Roma maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal istifa ettiğini açıkladı. Fakat kulüp tarafından kabul edilmedi bu istifa. İsmail Kartal takımla idmana da çıkmadı. Bugün ayrıntılar HT Spor muhabiri Esra Köse'de olacak. Esra'yı şimdi gördük karşımızda. Seni dinliyoruz Esra. Neden idmana çıkmadı İsmail Kartal?
3: Teşekkürler Samandıra Can Bartu testlerinden. Selamlar, iyi yayınlar. Fenerbahçe adına dün akşamdan bu yana oldukça hareketli bir gündem olduğunu söylemek lazım. Sarı lacivertler dün akşam 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırmış ve evinde Roma'yı konuk etmişti. Bu mücadele bir birlik beraberlikle sona erdi. Tabi maçın ardından beklenmeyen bir gelişme oldu ve teknik direktör İsmail Kartal bir daha geri dönmemek şartıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ve bunun hemen ardından Başkan Aziz Yıldırım istifasını kabul etmedi ve İsmail Kartal görevinin başındadır demişti. Bugün saat 12'de Sarı Lacivertlerin Roma maçının ardından rejenerasyon antrenmanı yapıldı. Teknik direktör İsmail Kartal bu antrenmanda yer almadı. Yardımcıları Dirk Kuyt ve Zeki Murat Göl'e takımı çalıştırdı. Tabi saat 11.45 sularında futbol direktörü Oğuz Çetin, onun ardından futbol şube sorumlu yöneticisi Cihan Kamer Samandıra Can Bartu tesislerinden çıkışını gerçekleştirdi. Bu ikili Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın evine gitti görüşmelerde bulunmak adına. Tabii ki ilk hedef İsmail Kartal'ın yeniden takımın başına dönmesi ve yarın antrenmanda takımın başında yer alması. Bugün yapılacak görüşmelerin ardından bu konu netleşecek diyebiliriz. Fenerbahçeli yöneticilerin ilk hedefi teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına dönmesi. Bu akşam saatine kadar görüşmelerin artık neticelenmesini bekliyoruz. Eğer İsmail Kartal kararında ısrarcı olursa ve dönmezse Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürecek, ama bir kez daha hatırlatmakta

0: fayda var. Fenerbahçeli yöneticiler İsmail Kartal'la görüşmek üzere Beykoz'daki evine gitti. Oradaki ilk hedef İsmail Kartal'ın yeniden takımın başına dönmesi. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik yeniden stüdyoya bırakalım.
1: Peki Esra'ya da çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Bir bağlantımız daha olacak, bir canlı bağlantımız. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin tabii soruşturma devam ediyor. Bir kişi tutuklandı. Diğer şüphelilerin de ifade işlemlerine başlandı. Detayları Alihan Tok anlatacak şimdi bize. Alihan.
2: Evet, diğer şüpheliler de sağlık çalışanları ve iki gazeteci aslında. O dönem sağlık çalışanları çok önemli. Burada Kaşif Kozinoğlu aslında hastaneye kaldırılırken ambulansların değiştirilmesi, içindeki görevliler bunu bilinçli bir şekilde mi yaptılar? Kimden bu talimatı aldılar? Nasıl bir bağlar var? Fethullahçı terör örgütüyle nasıl bir ilişki içinde gelişti bu olaylar? Tüm bunlar araştırılıyor. Dolayısıyla sağlık çalışanları ikinci dalgada gözaltı kararı verildi. Bu da çok önemli. Bir önce İkincisi de zaten burada cezaevinde çalışanlarla alakalı. Onlar için de 10 kişi gözaltına alınmıştı ve o dönem orada görev yapan bir jandarma er de tutuklandı. 7 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şimdi Kozinoğlu'nun ölümü neden bu kadar önemli, neden araştırılıyor? Çünkü o dönem Fethullahçı terör örgütünün aslında emellerini mukavemet gösteren kişiler için nereye kadar gidebileceklerini, ne kadar sistemli bir şekilde çalışabileceklerini gösteriyor. Dolayısıyla Fail Suçlarla Mücadele Dairesi özellikle bu soruşturma üzerine gidiyor. Şimdi Kozinoğlu'nun mezarı açılacak, fethi kabir işlemi yapılacak. Hemen arkamızda bulunuyor. Ümraniye'de Kocatepe Mezarlığı'nda bulunan bu mezar açılacak. 3 adli tıp bilirkişisi, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikeri burada görev alacak bu heyetin içerisinde ve aynı zamanda bazı maddeler, özellikle ağır metaller ve kemikte kalıntılarda uzun süre iz bırakabilen kimyasallar bakımından araştırma yapılacak. Yani bir zehirlenme var mı? Çünkü kendisi 2011'de yargılanmasına, hakim karşısına çıkmasına 10 gün kala aslında fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Kendisine verilen ilaçlarda herhangi bir dış müdahale var mı? Hastaneye kaldırılırken herhangi bir dış müdahale var mı? Tüm bunlar araştırılacak. Yani doğal yollarla mı öldü, yoksa öldürüldü mü? Burada fethi kabir işleminden sonra oluşturulacak rapor bunu ortaya çıkaracak. Takipçisi olacağız ve aktaracağız.
1: Peki Alihan, çok teşekkür ediyorum. Sana da kolaylıklar diliyorum. Şimdi bir başka soruşturmaya dönelim. Ahbap Derneği soruşturmasından bahsediyorum. Tabii soruşturma derinleştikçe ortaya yeni yeni detaylar da çıkıyor. 5. dalga soruşturmada gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.
3: Milyarlarca liralık bağış, toplanıp dağıtılmayan deprem yardımları ve peş peşe gelen itiraflar. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı arttı.
4: Ve bir sonraki denetimi alnının akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılarının Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilere Ahbap Derneği ile bağlantıları ve para trafikleri soruldu. İfadesi alınan zanlılardan 20'si tutuklandı. 29 kişi adli kontrol kararıyla bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyadaki tespitlere göre yaklaşık 245 milyon dolar para toplandığını belirtmişti. Başsavcılık mal ve hizmet alımlarını da incelemeyi sürdürüyor. Bu konuda bilirkişilerin hazırladığı raporlar bekleniyor.
1: Emniyet ve MİT'in ortak çalışmasıyla İstanbul'da önemli bir operasyona imza atıldı. Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı İslam Yakut, Sarıyer'de saklandığı evde yakalandı.
3: Talimatları kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden verdi. Uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize etti. 2 ton uyuşturucu maddeden sorumluydu. Aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı bu kez kaçamadı. İstanbul polisi 2017 yılından beri İslam Yakut'un peşindeydi. Yakut, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından aranıyordu. Yurt içinde ve yurt dışında ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumluydu. 2 yıl önce örgütün diğer lideri Erhan Yakut'la yöneticileri yakalanmıştı. Polis İslam Yakut'a ulaşmak için adım adım iz sürdü.

0: Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü çalışmalara destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İslam Yakut'un Sarıyer'de bir adreste saklandığını belirledi. Şüpheli yapılan baskınla yakalandı. Uluslararası uyuşturucu kaçakçısının kriptolu haberleşme sistemiyle örgüt üyelerine talimat verdiği belirlendi. Üzerinden adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan kimliği çıktı. Gözaltına alınan Yakut'un emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Ve şimdi de gün ortasının bu bölümünde dünya gündemine bakalım. ABD'ye bir uzanalım. Tabii seçimler yaklaşıyor malum. ABD Başkanı Trump da Kasım ayında yapılacak ara seçimler için artık hazırlıklarını hızlandırdı. Dallas'ta düzenlenen mitingde destekçilerine sıra dışı bir yemin ettirdi Trump. Trump'ın oy vermezseniz ne olur biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz sözleri elbette gündem oldu.
2: To the greatest president in the history of the United States.
0: Seçmenlerine el kaldırıp yemin ettirdi. Oy vermeyen cehenneme gider dedi.
2: You know what happens if you don't vote? You go to hell, you know that. Okay? You go to hell. And I don't want that to happen to you, so please go and vote.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimler için hazırlıkları hızlandırdı. Texas'ın Dallas kentinde düzenlenen 2 günlük Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresinin kapanışında destekçilerine sıra dışı bir yemin ettirdi.
2: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States. That loves us so much he can't even breathe. That I will go out with my family, my friends. I'll do it anyway. I don't care if I'm registered or not. I'm going to try and cheat like hell like they do. And we are going to vote on November 3rd. You know what happens if you don't vote? You go to hell. You know that. Okay? You go to hell. And I don't want that to happen to you, so please go and vote.
0: Dallas Kongresi'nin tamamlanmasıyla birlikte 2026 ara seçim kampanyalarında son dönemece girildi. Trump önceki gün yaptığı açıklamada da kongrenin iki kanadının da çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'de kalması halinde her yetişkin Amerikan vatandaşına $5,000 ödeme vaadinde bulunmuştu. Amerikan Kongresi'nin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti 214'e karşı 218 sandalye ile Senato'da da 47'ye karşı 53 sandalye ile çoğunlukta bulunuyor.
1: Evet, bir taraftan Trump seçim hazırlıklarını hızlandırdı. Diğer taraftan da İran'la tabii ABD arasındaki gerginlik de devam ediyor. Ve İran'la ilgili önemli bir iddia var şimdi. ABD ve İsrail'in saldırılarında hasar alan füze üretim kabiliyetini yeniden tesis ettiği öne sürüldü İran'ın. İddia ABD basınından geldi. Bu iddiaya göre Tahran yeraltı tesislerinde füze üretimini yeniden başlattı.
3: İran, yeraltı tesislerinde yeniden balistik füze üretimine başladı. İddia Amerikan Wall Street Journal gazetesinden. Gazete, haberini ABD ve Orta Doğu uzmanı yetkililerine dayandırdı. Uzmanlara göre Tahran yönetimi, stokladığı bileşenleri kullanarak balistik füze üretmeye yeniden başladı. Yer altında kurulan üretim tesislerinde hem sıvı hem de katı yakıtlı füze imalatı yapıldığı öne sürüldü. Haberde, füze rampaları ve sanayi tesislerinin saldırılarda ağır hasar aldığı hatırlatıldı. İstihbarat verilerine göre İran'ın güneydoğusundaki Hocir füze tesisinde yoğun faaliyet olduğu ileri sürüldü. Füze ve mühimmatlarını yeraltı tesislerinde depolayan Tahran'ın saldırılara karşı yeni tünel yapımına ağırlık verdiği iddia edildi. Ayrıca İran'ın şu ana kadar savaş öncesine kıyasla daha sınırlı miktarda üretim yaptığına dikkat çekildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Nisan'da İran'ın füze programının işlevsel olarak yok edildiğini ve ülkenin yeni füze üretme imkanından yoksun olduğunu söylemişti. Pentagon sözcüsü de ABD'nin İran'ın füze ve İHA fırlatma kabiliyetini önemli ölçüde zayıflattığını iddia etmişti.

0: İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya yaptığı hava saldırısının üstünden tam bir yıl geçti. Katar basını hava saldırısının yapıldığı anlara ilişkin görüntüleri ilk kez yayınladı.
1: İsrail'in Katar'daki Hamas yetkililerine yönelik saldırısının üzerinden bir yıl geçti. Katar merkezli El Arabi televizyonu saldırının görüntülerini ilk kez yayınladı. El Arabi televizyonu İsrail saldırısına dair özel bir habere imza attı. Haberde o gün yaşananlar ayrıntılı olarak ele alındı. Buna göre Amerikan Başkanı Donald Trump Hamas'a yaptığı teklife yanıt verilmesi için 48 saat süre verdi. Katar'daki Hamas heyeti teklifi değerlendirmek için toplandığı sırada İsrail saldırısı gerçekleşti. Habere göre Hamas heyeti saldırıdan şans eseri kurtuldu. Hava saldırısında heyetin bulunduğu bina yerine yakındaki bir başka bina vuruldu. İlk kez yayınlanan o görüntülerde patlama anı net bir şekilde görülüyor. Haberde Katar güvenlik güçlerinin Hamas heyetini tahliye ettiği ve bölgede geniş güvenlik önlemi aldığı belirtildi. İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında Hamas siyasi büro şefi Halil el-Hayye'nin oğlu ve ofis müdürü de bulunuyor. Halil el-Hayye saldırıdan kurtulmayı başarmıştı.
0: İsrail'de bir Filistinli mahkumun cezaevinde dövülerek öldürülmesine ilişkin soruşturma gardiyanların yazışmalarını ortaya çıkardı. Harris gazetesinin ulaştığı mesajlar gardiyanların Filistinli mahkumun ölümünü kutladığını ve mahkumlara yönelik işkencenin rutin hale geldiğini gösteriyor.
2: Filistinli mahkumları kanlar içinde kalana kadar dövdüler. Organlarını patlattılar. Vahşi işkencelerle öldürdüler. Hepsi İsrail'in Ketziot cezaevinde yaşandı. Haaretz gazetesinde yer alan yazışmalar Filistinli mahkumlara yönelik ağır şiddet iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Habere göre Filistinli mahkum Sahir Semih Ebu Asab'ın Kasım 2023'teki ölümüne ilişkin soruşturmada gardiyanların telefon mesajları delil dosyasına girdi. İddianameye göre Ebu Asab, hücresine giren gardiyanlar tarafından ağır şekilde dövüldü. Aldığı darbeler kalbinde hasara yol açtı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan yaklaşık 3 yıl sonra 12 gardiyan hakkında iddianame hazırlandı. Soruşturmaya giren WhatsApp mesajları şiddetin boyutunu ortaya çıkardı. Gardiyanlardan biri mesajında Asab'ın ölümünden "Aşkım, son durum, az önce öldü" diyerek bahsetti. Başka yazışmalarda ise mahkumların dövülmesinin rutin olduğunu anlatan ifadeler yer aldı. Bir gardiyan da sorgusunda mahkumları dövmeleri gerektiğini anladıklarını ve komutanlarının o gece yapılacaklar için üstlerinden onay aldığını söyledi. Haaretz'e göre kadın gardiyan Avia Arusi'nin o akşam sevgilisine attığı mesajlar şiddetin münferit olmadığını, cezaevinde yerleşik bir uygulamaya dönüştüğünü gösteriyor. Haberde müfettişlerin tüm yazışmalara rağmen mahkumların rutin olarak darp edildiğini anlatan mesajlarla ilgilenmediğine dikkat çekiliyor.
3: Bana gitme! Ulan işe tarafa gitme!
0: Evet, İsrailli 12 gardiyanın cinayet suçlamasıyla yargılandığı dava ve Filistinli mahkumların koşullarını konuşacağız. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin benimle stüdyoda birlikte. Çetin Er, hoş geldin.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ne diyorsun şimdi bugün, bugün yüzüne çıkan iddialardan biri, sadece biri. Yani biz yıllardır söylüyoruz, bütün dünyada yıllardır söylüyor, yazıyor, çiziyor, gösteriyor. Filistinli mahkumlara yönelik kötü muamele. Yıllardır paylaşıyoruz ama şimdi bu davada biri daha ortaya çıktı. Nasıl duracak? Duracak mı?
4: Esra, aslında Filistinli mahkum ailelerinin kurduğu dernekler var. 3 tane dernek var ve bu Filistinli mahkum ailelerin zaman zaman hazırladıkları raporlar var. Aslında bu yayınlanan raporlara baktığımız zaman İsrail cezaevlerinin ne kadar işler acısı bir durumda olduğunu ve sadece bugün Haaretz gazetesinin yayınladığı fotoğraflar ve haber değil ama onun dışında çok daha acımasız, daha kötü şartların ve koşulların olduğu raporlar da yayınlanıyor. Örneğin insanların aç bırakıldığı, hücre hayatında

günlerce yemek verilmediği ve daha da kötüsü işte İsrail'in bazı siyasi isimleri, ki artık onlara siyasi bir isim demek bile insan hani ağzından gelmeyen bir cümle haline dönüştü. İşte cezaevlerinin etrafında timsah havuzları kuralım diyecek kadar açık açık artık ülkede işkenceyi bir rutin haline dönüştürdüler. Şimdi tabii alınan yasal düzenlemeler, kararlarla beraber biliyorsunuz İsrail cezaevlerinde artık ya da İsrail adalet sistemine göre idam kararları da söz konusu olabilecek. Dolayısıyla İsrail cezaevleri artık Filistinliler için kendi toprağını savunan, kendi evi işgal edilen, arazisi işgal edilen ve bunun için çıkıp tepkisini ortaya koyan bütün Filistinliler için artık neredeyse İsrail anayasası, İsrail yasaları bir işkencenin sadece psikolojik boyutu değil, fiziki boyutuna da dönüşmüş vaziyette. Şimdi bazı cezaevlerinde psikolojik işkenceyi görürsünüz. Bazılarında

0: işte yıl dönümü. Dolayısıyla böylesine tarihlerde, böylesine önemli zamanlarda ortaya çıkan tablolar aslında ülkelerin genel fikrinin, görüşünün nasıl dışarıya vurulduğunu da gösteren bir tablo. Mesela Harris'in bunu yayınlamasının tabii iki tane temel nedeni var. Harris her şeyden önce İsrail'in merkez medyası diyebileceğimiz, yani bütün İsrail'deki herkesin takip ettiği, herkesin okuduğu bir mecra ve geçerliliği de çok güçlü bir mecra. Zira Harris'te yayınlanan iç siyasete dair birçok haber bugüne kadar yalanlanamadı. Nitekim bu haber de bu saate kadar yalanlanabilmiş değil. Dolayısıyla İsrail'in makamlar hayır böyle bir şey yok, böyle bir soruşturma açılmadı, böyle bir olay yaşanmadı şeklinde bir açıklama da yapmadılar. Zaten buna da ihtiyaç hissetmiyorlar. Çünkü fotoğraflarla, belgelerle yayınlanmış bir durum. Ama tabii biz Gazze'de...
1: Yani bir ülke düşün, işte bakanı timsah havuzlarından bahsederse, yani böyle bir şeye yalanlama...
0: Fotoğraf verdi. Biz evet burayı kazıyoruz.
1: Beklenmez herhalde.
0: Tabii yani. Yani biz burayı kazıyoruz. Evet. Buraya timsah havuzları yapacağız.
1: Sonra da vazgeçtim dedi galiba.
0: Sonra vazgeçtim dedi ama daha sonra bir gün sonra gidip evet işte havuzlar bunlar deyip bir fotoğraf daha paylaştı. Ama işte bir ülkenin başbakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, adalet bakanı, siyasi isimleri bunun önünü açan söylemlerde bulunurlarsa ve Filistinlilerin öldürülmesini kendisi için mübah gören bir zihniyet var karşımızda. Şimdi bugüne kadar...
1: Netanyahu önderliğinde.
0: Tabii tabii. Bugüne kadar biz Filistin meselesinde toprakları işgal edilen bir halk haberi yapıyorduk. Gazze'de bunu görüyorduk, Batı Şeria'da bunu görüyorduk. Neredeyse bütün Filistin toprakları için bu geçerliydi. Şimdi bütün dünyanın gözünün içine baka baka sadece Gazze'de öldürmüyor, sadece Gazze'yi işgal etmiyor, aynı zamanda kendi cezaevlerinde tutsak ettiği, rehin aldığı insanları da bütün dünyanın gözlerinin önünde işkence ederek, öldürerek ve şimdi şöyle de bir şey vardır cezaevlerinde İsrail'de. İsrail'de görev yapan gazeteci arkadaşlarımız bilirler. İsrail'de bir tutukluyu zaman içerisinde yayarak ve işte ünlü bir Filistinli siyasetçiyse, ünlü bir Filistinli yazarsa ki bahsedilen, öldürülen isim de bir şair. Yani Filistinli bir şair. Yani şimdi bir şair ne yapmış olabilir ki cezaevinde ya da bir yazar ne yapmış olabilir
1: ki? Çocuklar var. Ne yapmış olabilirler yani?
0: Yani böyle bir şekilde işkence yapılarak öldürülebilsin. Yani ne yapmış olabilir?
1: Şimdi bu Batı Şeria'da da işgalci terörü, artık onlara yerleşimci denmemesi gerekiyor. Onlar işgalci. Gelip Filistin topraklarını işgal edenler onlar. Bu işgalci terörüne karşı da 12 ülke harekete geçti. Tabii aslında uluslararası bir tepki de var İsrail'in şiddetine karşı, İsrail'in bu yayılmacı politikasına karşı. Fakat şimdi bir yaptırım kararı da aldı bu 12 ülke Çetiner. Fakat yani bir şey çıkacak mı bunun sonucundan? Gerçekten bir yaptırım uygulanabilir mi? Birleşmiş Milletler'e bakıyorsun, kınamaktan öteye gitmiyor, gidemiyor. İşte söz konusu İsrail olunca, ABD olunca hiçbir kimse hiçbir şey yapmıyor. Yapamıyor belki de. Ne diyorsun, bir bu sefer bir yaptırım çıkar mı?
0: Şöyle tabii Birleşmiş Milletler zaten şu an artık genel görev tanımı bir noter makamı konumuna geldi. Yani bir kınama yapılacaksa bunu yapıyor. Senede bir sefer liderler toplanıyorlar. Nitekim bu sene Netanyahu da gidecek. Ve liderler toplanıp orada açıklamalarını yapıyorlar. Alkış aldıkları zaman alkış ya da protestolarla karşılaştıkları zaman da protestolarla karşılaşıyorlar. Yani fiziki olarak, fiili olarak herhangi bir hamle yapma konumunda değil. Çünkü Güvenlik Konseyi, yani Birleşmiş Milletler'in 5 ülkeden oluşan Güvenlik Konseyi'nin bir kararı olmaksızın bir şey yapmak mümkün değil. Peki Birleşmiş Milletler'in 5 tane Güvenlik Konseyi üyesi var. Bunların pozisyonu nedir? İşte demin senin bahsettiğin bu 12 ülkeden 2 tanesi bu Güvenlik Konseyi'nde olan ülkeler, başta İngiltere olmak üzere.
1: Evet.
0: Ama tabii Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkarmaları mümkün değil ama en azından kendi vicdanlarında, kendi toplumlarının, kendi halklarının vicdanında kendilerini siyasi olarak bir yere koyabilmiş, tanımlayabilmiş durumdalar. Yani bugün Batı Şeria'da keşke bunu Gazze'ye işgal edilirken de yapsalardı. Keşke Gazze'de binlerce çocuk öldürülürken, kadın öldürülürken, sivil insan hayatını kaybederken ve işgal daha acımasız bir hale alırken bunu yapabilselerdi ama Gazze için yapmadıklarını şimdi Batı Şeria için yapıyorlar. Bu da şimdi benim aklımda soru işaretleri yaratıyor. Ya İngiltere ve bu 12 ülke İsrail'in önümüzdeki dönemde çok

0: daha büyük bir katliam yapacağını öngörüp biz orada değiliz pozisyonunda bulunmaya mı çalışıyorlar? Çünkü
1: ön alma mı
0: tabii
1: yani
0: bu? Tabii yani bu şimdi Gazze'de 70 bin tane insan öldü. Basit bir şeyden bahsetmiyoruz. 70 bin sivilden, kadından, çocuktan bahsediyoruz. Burada böyle bir ambargo kararı almadılar ama Batı Şeria'da ha bu da iyi bir karar. Yani bu da önemli bir adım ama şimdi orada bu kararı almayan 12 devlet Batı Şeria'da bir yol işte ikiye bölünüyor şu anda. Bir karayolun ikiye bölünmesi demek aslında Batı Şeria'nın fiili olarak birbirinden ayrılması demektir ki İsrail aslında böyle bir yöntemle önce Batı Şeria'yı ikiye bölecek, ardından da parça parça
1: şöyle olabilir diyorsun. Bu 12 ülke baktılar ki gözü dönmüş Netanyahu'yu durduramayacaklar. O daha, bir katliama belki hazırlanıyor olabilir. Hiç olmazsa biz kendimizi ayrıştıralım.
0: Bence evet senin söylediğin aslında biraz daha açayım ben. Bence Gazze'de sessiz kalmanın siyasi faturasını şu anda Avrupalı hükümetler ödüyorlar. Bir aşırı milliyetçi akımlar Avrupa'da artık kendini daha çok hissettirmeye başladı, göstermeye başladı. İki, Avrupa'da yoğun bir şekilde hem Kuzey Afrika ülkelerinden hem Orta Doğu'dan göç dalgaları artık ülkelerde çok ciddi sorunlara neden oldu. Üç, bugün 11 Eylül'ün yıl dönemi işte. Neden 27 yıldır bu dosya açılamıyor? Neden 27 yıldır bunun davası halen belirlenemedi? Yani düşünebiliyor musun? 27 yıldır bir dava halen aşamasında. Savcılık aşamasında ve gelinen nokta Avrupa'da İslam ülkelerinden gelen toplumların giderek radikalleştiğini görüyorlar insanlar. Çünkü insanlar şunun farkındalar. Siz sessiz kalırsanız bizim duygularımıza hükmedemezsiniz. Duygularımıza sahip olamazsınız. Biz de aynı sertlikte size cevap veririz dönüşmeye başlıyor. Ve Avrupa şunu gördü. Netanyahu Gazze'de 70 bin insan öldürürken sessiz kaldılar. Ve Avrupa'daki birçok İslamcı grup, yapı, sistem, halklar ayağa kalktı. Sadece Müslümanlar değil, işte İspanya'yı gördük. İspanya belki de birçok İslam devletinden daha sert adımlar attı. Daha sert bir yaptırımla İsrail'i cezalandırdı. Fakat şimdi daha korkunç bir tabloya doğru gidiyor bu Batı Şeria. Yani Filistin halkının çok daha büyük bir bölümünün yaşadığı ve daha da önemlisi Filistin devletinin meşru alanı yani resmi devlet merkezinin bulunduğu bir nokta şu anda hedef.
1: Şimdi Netanyahu seçime gidiyor. İçeride bir seçimi var. Artık çok da kısa bir süre kaldı. Ve biliyoruz ki Netanyahu her seçime giderken tabii bu şiddetin dozunu artırır. Şimdi onu mu yapmaya çalışıyor? Bu arada tabii geçtiğimiz günde Suriye'den verdiği bir mesaj var. Onu nasıl değerlendirsin? Bu arada görüntüleri varsa yönetmenim Gökhan'dan da rica ederim.
0: Tabii Suriye'den Hermon Dağı'ndan mesaj verdi. Bu şu demek, biz buradan çekilmeyeceğiz. Çünkü eğer bir ülkenin başbakanı gidip orada o görüntüyü veriyorsa bu ben buradan çekilmeyeceğim. Amerika'nın baskıları olsa da nitekim şu anda İsrail ve Suriye arasında bir güvenlik anlaşmasına giden bir süreç var. Yani Amerika aracılığıyla işte Ürdün'de görüşmeler yapılıyor. Bir taraftan Londra'da, Amerika'da görüşmeler yapılıyor ama bir yol alınmaya çalışırken şunu görüyoruz. İsrail yine bildik. Ben bu anlaşmaları imzalarım. Her türlü hani bu şeye benzer. Ben her türlü kağıdı imzalarım. Çekileceğimi vaat ederim ama ben çekilmem. Yani şimdi burada eğer bir ülkenin başbakanı bir başka ülkenin topraklarına gidip oradan mesaj veriyorsa bu onun çekilmeyeceği anlamına gelir. İkinci nokta ise tabii seçimler. İsrail seçim sistemi biliyorsunuz bugüne kadar hiçbir siyasi parti tek başına iktidar olamadı. Yani
1: anketlerde olamaz. Durumu kötü zaten.
0: Anketlerde 22 sandalyeyi alabiliyor. Toplamda 120 sandalyeyi mecliste 22 tane parlamento artık çıkartabilecek durumda ama şimdi burada önemli olan nokta ülkede koalisyonlar. Evet. Yani biz Netanyahu kazanmayan başbakan olarak seçimin sabahında görebiliriz bir gün sonrasında. Ama koalisyonlar onu yeniden bir başbakanlık makamına koltuğuna oturtabilir. Nitekim Netanyahu bugüne kadar bu koalisyonların başbakanı olarak hep masaya
1: oturdu. Peki son olarak şunu sorayım sana. Netanyahu gitti diyelim. Yerine gelecek olan A, B, C kimse... farklı bir politika izler mi yani?
0: Elbette yani izlemek zorunda.
1: İsrail şiddeti aynen devam eder mi?
0: Farklı bir noktaya gitmek zorunda çünkü giderek artık bir terör devleti gibi hareket eden ve artık bir terör devleti gibi kendini ikame eden bir İsrail'in bulunduğu
1: pozisyon. Ve bütün dünyadaki

0: Algı da bu.
1: Sadece
0: artık
1: kendi ülkesindeki 7 milyon ya da 8 milyon Yahudi'yi zora sokmuyor. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, bugün işte Amerika'da, bugün Avrupa'da Yahudi aileler kendilerini güvende görmüyorlar. Güvende görmemelerinin nedeni kapı komşusu olan bir Müslümanın ona saldırması değil. Gittiği markette bir Hollandalı'nın, bir Alman'ın, bir Fransız'ın onlara tepki göstermesidir. Zaten bugün birçok düşünce kuruluşunun yaptığı analizlerde Yahudilerin belki de tarih boyunca dünya toplumları, halkları tarafından bu kadar tepki gördüğü başka bir dönem yok. Bakın 2. Dünya Savaşı döneminde Yahudiler büyük bir zulme uğramışlardır ama o dönemde bile Yahudiler bugüne böyle geldiğiniz zaman en büyük tepkiyi, en büyük nefreti
0: bu arada,
1: toplumun üyeleri tarafından gösterildiği bir dönemi yaşıyorlar.
0: Netanyahu'nun Suriye'deki görüntülerini de Gökhan ekrana verdi.
1: Evet.
0: Şimdi orada bir gövde gösterisi.
1: Evet, bu görüntüler ben dönmeyeceğim, buraya bırakmayacağım demektir. Evet. Yani anlaşmalar konuşabiliriz.
0: Ama sen kalabilecek misin işte o koltukta?
1: Bu koltukta çekilmesi lazım ama şunu söyleyeyim ben. Kişisel görüşüm, bir tecrübe onu söyleyeyim. İsrail Devleti'nde hükümet değişse bile büyük bir ihtimalle yeni gelen hükümet, yeni başbakan, yeni savunma bakanı bu Hermon Dağı'ndan çekilmeyecektir. Bunu bir ülke güvenlik paradoksu ya da bana göre bir paradokstur. Evet. Çünkü bu arada bir şey daha söyleyeyim. Yarın bununla ilgili özel bir haber hazırlıyorum. İsrail burada büyük bir belaya bulaşmış durumda. Hiç ummadığı bir şeyle karşılaşabilir her an. Ama daha farklı bir noktaya geleyim. İsrail devleti çekilmeyecektir. Ama Gazze politikasında Batı Şeria ve Filistin meselesinde daha farklı politikalar üreten bir İsrail hükümeti olabilir. Çünkü bu İsrailleri dışarıda zora sokan bir şey. İçerideki İsrailler kaçmanın derdinde, paraların değeri kaybolmaya başladılar. Güvenlikleri yok. Düşünün, gündelik hayatınızın içerisinde
0: orada
1: bile
0: da bir sıkışmışlık
1: her şey
0: var.
1: Bir güvenlik endeksiyle yaşar hale geldi insanlar.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çetin Er, çok kıymetli katkıların için sağ olasın. Görüşmek üzere. Şimdi devam edelim tabii. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA araştırmasına katılan okulların OECD tarafından seçildiğini söyledi. Biz okullara hiçbir şekilde karışmadık. Bizim zaten müdahale etme yetkimiz de yok dedi. Türkiye'nin PISA başarısına dair de mesajlar verdi.
2: Türkiye 2025 PISA sonuçlarında başarıya imza attı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin araştırmaya katılan okulları OECD seçti dedi. Bakanlığın yetkisi ve müdahalesi olmadığını söyledi.
3: Okulları OECD seçti. Biz okullara hiçbir şekilde karışmadık. Öğrencileri de okulları da OECD belirledi. Zaten müdahale etme yetkimiz de yok. Özel okullar da var. Hepsi örneklemi temsil ettiği kapasiteye göre seçiliyor. Bizim okul seçme imkanımız yok. Bu araştırmaya katılacak öğrencileri de önceden bilmiyorduk. OECD öğrencileri sınavı uygulayacağı tarihe yakın seçti. Biz sadece sonradan valilikler üzerinden sınavın gerçekleşmesi için tedbirler aldık. Normal ÖSYM sınavları gibi yapıldı.
2: Bakan Tekin, PISA sonuçlarının açıklandığı Slovakya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin PISA başarısına dair mesajlar verdi.
3: Dershanecileri topladık. Programlarınızı, müfredatınızı getirin, onaylayalım. Milli eğitim müfredatıyla uyumlu hale gelsin dedik, getirmediler. Milli eğitimin öğretmeni, kitapları, okulları başarısız, herkes başarısız ama dershaneler başarılı. Olacak şey mi? Devletin, milletin, memleketin eğitim politikasını o zaman dershane belirlemiş oluyordu. Bizim o gün başlattığımız kavga bu vesayeti kaldıralım mücadelesiydi.
2: Bakan Tekin son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın merceğinde veliler olduğuna değindi.
3: Şu anda öğretmenlerimiz üzerinde en ciddi sorunu aileler oluşturuyor. Aile okul seçiyor, öğretmen seçmeye çalışıyor, seçtiği öğretmeni yönetmeye çalışıyor. Sadece Türkiye'nin problemi değil, dünyada da artık böyle bir sorun var. Veliler çocuklarının eğitim-öğretim süreçleriyle daha az ilgilenmeye başlamış. Bir önceki döngüye göre dünya genelinde 6 puanlık bir azalma. Bizim şu anda odaklanacağımız şey burası.
0: Tabii artık okullar açılıyor. Tatilin son iki günü sonbaharda kapıda. Uzmanlar okullarda yaşanacak enfeksiyon hastalıklarına karşı uyarıyor. Okullarda önlem alınması gerektiği konusunda da çağrıda bulunuyorlar.
4: Yeni okul eğitim öğretim yılıyla birlikte uzun süre birçok çocuk aynı ortamda ve kapalı alanda bulunacaklar. Çocuklarda gördüğümüz sık üst solunum yolu enfeksiyonları ya da ishal gibi mide bağırsak rahatsızlıkları ya da döküntülü hastalıkların patladığı bir döneme ve yayılımın arttığı bir döneme girmekteyiz.

0: okul zili çalacak, çocuklar ders başı yapacak. Uzmanlar uyardı. Okul döneminde enfeksiyon artışına dikkat edilmeli.
1: Genellikle solunum yoluyla sekresyonların diğer çocuklara dokunulması, temas edilmesi ya da uzun süre aynı kapalı ortamdaki aynı havanın havalandırılmamış, temiz olmayan havanın solunması nedeniyle olabilir. Ya da direkt temasla, elden ele dokunma şeklinde, o döküntülere dokunma şeklinde de bulaş gerçekleşebilir.
0: Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği uzmanı Doktor Merve Karaman Yılmaz, olası bir salgın yaşanmaması için okullarda önlem alınması gerektiğini belirtti.
1: Mutlaka teneffüslerde sınıfların havalandırılması çok önemli. Çünkü sınıf havalandırılması özellikle solunum yoluyla bulaşan hastalıkların bulaş riskini en aza indirecektir. Temas yoluyla bulaşacak hastalıklar için de çocukların sık temas ettiği yüzeyler, sıraları olabilir, kapı kolları, pencere kulpları ya da ortak sınıfta kullanılan bazı ortak araç gereçlerin sık dezenfekte edilmesi de bulaş riskini azaltabilir.
2: Bulaşı riskinden korunmak için en önemli basamaklardan biri ise ailenin çocuklara hijyen eğitimi vermesi. Yani öksürürken ağız kapatma, el yıkama alışkanlığı ve hastalık belirtisi gösterdiğinde ise arkadaşlarından izole kalması.
0: Çocukların bağışıklığını güçlendirecek önlemlerin alınması da oldukça önemli.
1: Burada aslında en önemli basamak çocuğun düzenli uyuması, sağlıklı ve dengeli beslenmesi, mutlaka açık havaya çıkıp egzersiz yapması. Bunun dışında senelik rutin çocuk polikliniği kontrollerinde doktorlarının önerdiği takviyeleri alabilirler.
3: Bir sıcak gelişme var. Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. Ayrıntılar Uzay Kesmen'de. Uzay.
4: Önemli bir karar. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sen de bahsettiğin gibi eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle bir yargılama aşaması vardı. Bu davada karar çıktı. Ve İmamoğlu hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası kararı verildi. Burada kararda dikkat çeken nokta, mahkeme İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında da bir siyasi yasak uygulanmasına hükmetti. Şimdi bu karar önemli çünkü kararın istinaf aşamasında bozulmaması ve kesinleşmesi halinde İmamoğlu hakkındaki siyasi yasak da yürürlüğe girecek. Bu durumda da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasında yeniden seçim yapılmasıyla ilgili yine bazı tartışmalar da ortaya çıktı. Şimdi bu davanın geçmişini hatırlarsak İmamoğlu 2023 yılında Tuzla eski belediye başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözlerine yargılanmıştı ama yargılandıktan sonra iki kez beraat etmişti. İstinaf mahkemesi de usulsüzlük gerekçesiyle kararı bozmuştu. İşte bugün mahkemede görülen son duruşmada mahkeme kararını verdi ve Ekrem İmamoğlu hakkında Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle 2 yıl 1 ay hapis cezası kararı çıktı ve hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi yani siyasi yasak anlamına gelen bu uygulamanın da yine uygulanmasında hükmedildi. Bu açıdan da bu karar oldukça önemli.
3: Peki Uzay, çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak gelişmenin tüm detaylarını Uzay Kesmen'den dinledik. İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası dedik. Şimdi İstanbul'da 15 bin sosyal kiralık konut projesinin detayları belli oldu. 12 ilçede 12 bin lirayla 18 bin liradan başlayan fiyatlarla kurayla hak sahiplerine verilecek. Projenin artısı eksisi ne olur? Ne olur? Piyasayı nasıl etkiler? Konuğum olacak ve değerlendireceğiz. İstanbul Emlak Brokerları Kooperatifi Başkanı Ulvi Özcan bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar efendim.
5: Hoş bulduk Esra Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi bu ayrıntılara bakıyoruz. Şöyle 1 artı 1 10 bin lira, 2 artı 1 12 bin, 3 artı 1 15 bin ve 4 artı 1'ler için de 18 bin liradan başlayacak bir fiyatlandırma var. Nasıl buldunuz?
5: Bunlar doğru hamleler. Uzun zamandır hem bizim hem bu işlerle kafa yoran herkesin söylediği, devletin de kiralık konut üretimi yapması, dar gelirliğe de bunu sunması gerektiği, bu olması gereken bir şeydi. Bunun yeterliliği, bunun doğru yerde yapılıp yapılmadığı, bunlar ayrı bir tartışma konusu. Şu anda İstanbul'da bu hamle yapıldı. 100 bin satılık konutun üzerine 15 bin kiralık konutun İlk etabı 1071 konut için kura çekimi yapılacak. Hak sahiplerinin müracaat etmesi bekleniyor. Doğru bir hamle.
3: Yoğun bir katılım olacaktır herhalde, değil mi? Beklenti ne
5: Tabii
3: yönde?
5: ki, tabii ki. Yani çünkü bu rakamlar piyasadaki mevcut rakamlara göre çok uygun rakamlar. İnsanların
3: Evet.
5: bu fırsatı değerlendirme noktasında, şartları uyan insanların bu fırsatı değerlendirme noktasında muhakkak bir müracaatları olacaktır.
3: Şimdi Ulvi Bey, İstanbul'da ortalama kira ne kadar, en son rakamlar nedir
5: Yani
3: ortalaması?
5: semtten semti değişiyor. Semtten semti
3: Bir
5: değişiyor
3: şehir
5: ama
3: ortalaması var mı elimizde?
5: yani rakam olarak tam ortalama bir rakam söyleyemeyeceğim ama 50 bin liranın üstü diyebiliriz. Yani ortalama rakam bu, o 50 bin liranın üstüdür. Ama 10 bin liraya bugün gecekondu yok.
3: Onu soracağım. Yani 10 bin lira, 1 artı 1'ler tabii 10 bin liradan başlıyor ama 10 bin liraya İstanbul'da bir ev bulabilme şansı normal şartlarda yok, ama bu sosyal konut projesiyle böyle bir imkan sunulacak. Dolayısıyla da yoğun katılım bekleniyordur elbette. Peki piyasayı nasıl etkiler diye bir soru var tabii şimdi karşımızda. Şimdi siz dediniz ki ortalama kira 50 bin lira civarında. Her iki yakada da aynı herhalde, değil mi? Hem Avrupa'da hem Anadolu yakasından bahsediyoruz.
5: 12 ilçe bildiğim kadarıyla, 7'si Anadolu yakasında, 5
3: Evet.
5: tanesi Avrupa yakasında. 12 ilçe şu anda Sayın Bakan'ın dünkü açıklamasından benim öğrendiğim kadarıyla. Bu biraz da göle maya çalmak gibi.
3: Yani
5: Yani
3: şöyle, son bir dakikamız kalmış. Bu bir dakika içinde nasıl bir özet yaparsınız? Emlak
5: doğru
3: piyasasını
5: bir hamle.
3: nasıl
5: Doğru bir hamle.
3: etkileyecek?
5: Yeterli bir
3: Kiraları
5: hamle değil.
3: düşürür mü yani? Normalde
5: Kiraların
3: kiraları
5: çok
3: düşürür mü?
5: düşüreceğini düşünmüyorum. Ama bu doğru bir strateji. Bunun devamı geldiği takdirde orta ve uzun vade kesinlikle düşürecektir. Ama bunun kısa vadede, yani bir 1071 konut veya 15 bin konutla bunun düşürüleceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama doğru bir hamle, uzun zamandır beklenen bir hamleydi. Doğru bir iş, devamı gelirse kesinlikle düşürecektir. Çünkü dünya
3: Evet.
5: ölçeğinde baktığımız zaman toplam konut sayılarının %20'siyle 30'u arasında. Gelişmiş ülkelerde bu oranları görüyoruz ki Türkiye'deki orana baktım ben, daha bunun belgesi dahi yok. Yani şu kadar, hani %1 desek doğru değil, %10 desek doğru değil. Bu veri bile yok elimizde şu anda. Onun için bir yerden başlamak gerekiyordu. Bugüne kadar hazine, vakıf, maliye gibi yerlerde kiralık konut vardı ama bunlar da genellikle bir rant gibi kovalayanlar tarafından takip edilen bir noktaydı. Doğru bir hamle. Umarım devamı gelecektir. Faydalı bir iş.
3: Evet, çok teşekkür ediyorum. Yani
5: Ben
3: devamının da
5: teşekkür ederim.
3: herhalde çok yoğun bir katılım olacaktır. Beklenti o
5: Ben de öyle
3: yöndedir.
5: düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum.
3: Çok sağ olunuz. Görüşmek üzere.
5: Sağ olun Esra.
3: Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi sosyal medyadaki akımlara bir bakacağız. Neredeyse her hafta yeni bir akım başlıyor. Muhtemelen siz de sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Denk gelmemeniz mümkün değil hatta. Instagram'a girdiğiniz anda 80'lerden çıkmış gibi görünen fotoğraflar her tarafı kaplamış durumda. Kimi o yılları yeniden hatırlıyor, kimi hiç yaşamadığı bir dönemde tabii yeni nesil kendini görüyor. Fakat ortaya çıkan sadece nostaljik kareler değil. Aslında Ömer Aktaş 80'lere duyulan özlemi sokağa sordu. Hadi bir izleyelim.
6: Daha çok renkli gördük zaten 80'leri. Şu an günümüzde mesela hiçbir şeyin rengi yok.
7: Güler yüzlü tatlı bakmalar vardı.
3: Şimdi yok değil mi?
7: Şimdi yok. Şimdi insanlar bitkin, gençler de aynı, yorgun, bitkin. Yani onlara biz diyoruz o günlerde çok güzel yaşamışız.
8: Eskiler eskiden güzeldi.
9: Vatkalı ceketler, kabarık saçlar, eski fotoğraf kareleri. Sosyal medyada şimdi herkesin rotası aynı. 80'ler. Ama bu akımın arkasında sadece merak yok. Biraz da eski günlere özlem var.
10: Instagram'da storylerimin çoğu 80'ler fotoğrafı yapan kişiler. İnsanlar eskiyi daha çok seviyor.
3: Eski fotoğraflara bakıp ah nerede o eski günler diyenler çok. Şimdi ise yapay zeka sadece eski fotoğraflara baktırmıyor. Aynı zamanda hiç yaşamadığımız yılların içine bizi de götürüyor. Merak ettik. Eskiyi özlüyoruz galiba biraz, fotoğraf falan yaptığınıza göre.
11: Çok, gerçekten çok.
3: Benim 80'lerdeki muhabirliğim de böyleymiş. Gerçekte o yıllara dönemiyoruz ama nasıl görüneceğimizi artık biliyoruz.
9: Fotoğraflar değişirken verilen cevaplar hep aynı yere çıkıyor. Özlenen sadece 80'lerin modası değil.
3: Siz neyi özlerdiniz eskilerden en çok?
11: Ya en çok muhabbeti özlerdik. Şu anda sosyal medya olduğu için dikkat ederseniz herkesin elinde telefon.
6: Ben 90'lar çocuğuyum mesela. O zamanlarda ve öncesinde bence özlenen şey samimiyet.
3: 80'ler fotoğrafı yaptınız mı?
8: Yaptık.
3: Görebilir miyiz? Eşinizde vatkalı ceketler.
8: Evet.
3: Özlüyor musunuz o zamanları?
8: Kesinlikle.
9: Komşuluk başkaydı, muhabbet başkaydı. Onlara göre aşklar bile başkaydı.
3: O yıllardan şimdi şu zamana bir şey getirmek isteseniz ne getirirdiniz?
12: Kapı önünde oturur sohbet ederdik, çekirdek tutardık, ip atlardık.
3: Komşuluk bile daha güzeldi, komşuluk değil mi?
12: Çok güzeldi. O yani en büyük özlem zaten o komşuluk.
3: Siz kaç yaşındaydınız 80'lerde?
7: 30 yaşındaydım. Bir tas yemek bile önce komşuya verilirdi, sonra kendimiz yerdik. Çok güzeldi yani o günler.
3: Özlemekte çok haklısınız.
7: Yani güzel günlerdi. O günlere dönebilsek.
10: Mektuplar sayesinde insanlar daha çok özlem duyuyor birbirine.
3: O yüzden eskinin aşkları bile daha mı güzel?
10: Evet, evet öyle.
3: Ve böylece gün ortasını bugün tamamlıyoruz. Az sonra Ayşe Suberker haber hattıyla karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın. İyi hafta sonu demek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Erzincan güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 11 Eylül Cuma, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de bu hafta sonu açılışlara katılacak. Peki bugünkü programında neler var? Cumhurbaşkanı takip ediyor Habertürk muhabiri Emre Karaca ve karşımızda elindeki son notlarıyla, seni dinleyelim Emre.
1: Bazı stonki konutları bulunuyor, bazı yurtlar yine var. Yani geniş kapsamlı yaklaşık olarak 10 milyar TL seviyesinde bir yatırımın bugün hizmete sunulması gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kurdele de kesilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün cuma namazını Rize'de merkezde bulunan bir camide kıldı. Hem girişinde çıkışında kendisine yönelik büyük bir sevgi seli vardı. Zaman zaman çocuklara oyuncak dağıttı aracını durdurarak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii kendi memleketi olması sebebiyle de dün akşam saatlerinden itibaren yaptığı, başlattığı ziyaret maratonunda sık sık da yolu kesiliyor ve sık sık da çocuklarla, vatandaşlarla, hemşerilerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diyaloglara girdiğini görüyoruz. Tabii şimdi valilik konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyelim. Klasikleşmiş aslında bir durum söz konusu. Valiyle görüşüyor. Ardından toplu açılış törenine geçilecek. İlerleyen dakikalarda da yine basına kapalı olsa da programları devam edecek. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ndeki mütevelli heyetiyle bir buluşması gerçekleşecek. Buradaki genişletilmiş il danışma meclisiyle bir görüşme gerçekleşecek. Böylelikle teşkilat üyeleriyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan bir diyalog kurmuş olacak ve buradaki hem bu bize hem bölgedeki görüş, öneri ve bundan sonraki sürece ilişkin olarak da fikir alışverişi yapmış olacak. Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da şehir hastanesinin açılışını gerçekleştireceğini söyleyelim. Şu anda yarın için resmi bir program yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaman zaman Rize'de, memleketinde sürpriz ziyaretler yaptığı da biliniyor. Bu anlamda yine yarın da size gebe bir takdirlendirmenin söz konusu olabileceğini ifade edelim. Dün akşam saatlerinde Güneysu'ya gelmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada dikkat çekici bazı açıklamalar yaptı. Bunun altını çizelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu birlik ve beraberlik içerisinde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancını bilemiyorum dedi. Bir seçim parantezi açtı. Birinde 2028'in bahar ayında gerçekleşmesi bekleniyor seçim. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi, hatta memleketin ilçesinde olan Güneysu'ya yaptığı bu açıklama önemli. Önümüzdeki süreçte de konuşulacağı benziyor. Bununla birlikte az sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye çıkarak yine gündemdeki konulara ilişkin olarak önemli mesajlar vermesini bekliyoruz.
0: Pekala, teşekkürler. Emre Karaca aktardı tören öncesi oradaki havayı ve programı. Bu arada Ekrem İmamoğlu eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandı davada. 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum oldu. Davanın duruşması Silivri'deki adliyede görüldü. Kamu görevlisine alenen hakaret suçlamasıyla yargılanan İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Ayrıca siyasi yasak kararı da alındı. Ekrem İmamoğlu 2023 yılında o dönem Tuzla Belediye Başkanı olan Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle 2 kez yargılanıp beraat etmişti. İstinaf beraat kararını kaldırmıştı. Ve İstanbul, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar nedeniyle ifade verdi. Özgür Çelik sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti. Şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın meclis üyesi Necdet Ay'ı telefonla aradığını ve bu sırada yaşanan konuşmaya şahit olduğunu söyledi. Aydın'ın savcı beni tutuklamayla tehdit etti, engelli eşim ve çocuğuma kim bakacak dediğini bizzat duyduğunu belirtti. Bu konuda şahitleri olduğunu da ifade etti. Özgür Çelik ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Çelik'in ilk açıklamasından sonra Ayhan Aydın ifade vermiş. Savcı tarafından tehdit edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söylemişti. İzmir'e gidelim. Operasyon var orada. Seferihisar İlçe Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk, usulsüzlük operasyonuna dair yeni detaylar var. 45 kişi gözaltında. Son durum ne? Gülçin Ayça bize anlatacak. Gülçin.
2: Ayşe Süperker, 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar da 45'i gözaltına alındı. Birinin de yurt dışında olduğu ifade ediliyor. Diğer iki firari şüphelinin de yakalanması devam ediyor. Aslında Mayıs ayında ilk operasyon gerçekleşmişti. Sonrasında ikinci dalga 17 Haziran'da yapılmış ve 30 Haziran'da da belediye başkanı İsmail Yetişkin görevinden uzaklaştırılmıştı. Ve bugün yapılan, iki ilde düzenlenen bu operasyon kapsamında da belediye personelinin ve müteahhitlerin aralarında bulunduğu bazı isimler gözaltına alındı ki bu noktada yine daha önceki yapılan operasyonlar ışığında yine imarda usulsüzlük, inşaat işlerinde rüşvet gibi suçlamalar var bu dosya kapsamında. Özellikle belediye personelinin yakın çalışan belediye başkan yardımcılarının da bu usulsüzlükle suçlandığını soruşturma dosyasında görüyoruz. Aynı zamanda belediye başkan yardımcısının başka dosya kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan belediye başkan yardımcısının eşine bazı arsaların, belediye arsalarının satıldığı yönünde iddialar var. Ve bu kapsamda da tabii ki meraların villaya dönüştürüldüğü, bu kapsamda iki katlı

0: bir imarın 4 kata çıkarıldığı yönünde de iddialar var ve aynı şekilde de MASAK tarafından gönderilen hesap hareketleri bu dosyaya delil olarak gözümüze çarpıyor. Bununla birlikte bilirkişi raporları da bu suçlamalar arasında, yine daha önce de şüphelilerin tanık beyanları da bu dosyanın içerisinde. Soruşturma kapsamında belediye başkanının organize suç örgütü bağlantıları imar işleri yaptığı iddia ediliyor ki Başkan İsmail Yetişkin'in oğluna ait belirtilen uyuşturucu madde kullanma görüntülerinin yayılması engellenmesi kapsamında imar işlerinde usulsüzlük yapıldığı ve organize suç örgütüyle ilişki kurduğu ifade ediliyor. Yine aynı şekilde ihalelere fesat karıştırıldığı ifade ediliyor. Bu kapsamda da belediye meclis üyesinin yeğeni ve yine başka tanıdıklar aracılığıyla bazı paravan şirketler kurduğu, nakliye ve turizm şirketleri kurduğu ve belediyenin de paralarını bu şekilde transfer ettiği iddia ediliyor. Aynı zamanda fizyoterapist hizmetine ile ilgili bir alım yapılıyor. Yine belediyede çalışmış bulunan mali hizmetler müdürü olan şüphelinin de kızı aracılığıyla fizyoterapi ihale alımı yapıldığı iddia ediliyor. Bu kapsamda tabii ki aynı zamanda da Teos Marina'ya, yani belediyenin arsası olan bir noktanın da belediye başkan yardımcısının eşine satıldığı yönünde iddialar var. Bu kapsamda da 48 şüpheliyle ilgili gözaltı kararı verildi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bazı adreslere baskın yapıldı ve bu kapsamda da yine imar dosyasında villa ve kat artışı iddiaları, 100 gram külçe altın karşılığında ruhsat iddiaları da bu soruşturmada özellikle göze çarpıyor. Şu ana kadar da 45 şüpheli gözaltına alındı.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Gülçin Ayçi'ye düzenlenen operasyonun detaylarını aktardı. Bu arada CHP'de ise kongre süreci başladı. 14 Şubat'a kadar İl ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Ardından toplanacak parti meclisinde kurultay tarihi belirlenecek. Bir başka merak edilen konu ise MYK'da yapılacak değişiklik. Üye sayısının 17'den 10'la 12 arasına düşürülmesi ve yeni isimlere görev verilmesi bekleniyor.
2: Mahalle kongrelerimizi tamamladıktan sonra 12 Aralık'tan itibaren de ilçe kongrelerimizi başlatıyoruz. 16 Ocak'ta il kongrelerini ve 14 Şubat günü il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Parti meclisi toplanarak kurultay tarihini belirliyor olacak.
3: CHP'de kongre takvimi netleşti. Büyük kurultay tarihi için yargı süreci beklenecek. Ardından parti meclisi toplanarak genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultay tarihi belirlenecek. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'nda koltuk sayısında değişiklik yapılması da bekleniyor. Berhan Şimşek'in istifası sonrasında Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı 17 oldu. Edinilen bilgiye göre bu sayının 10-12'ye düşürüleceği ifade ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin A takımında değişiklikler yapması bekleniyor. Yeni isimlere görev vereceği de belirtiliyor.
4: Hadi bakalım.
3: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olacak mı sorusu da gündemde.
5: Kurultay iradesi ortaya çıkar, delege iradesi ortaya çıkar. Ortaya çıktıktan sonra da kim aday olacaksa kendisini örgüte anlatır. Daha sonra da kurultay iradesi kimi aday gösterirse onunla yola devam ederiz. Genel başkanımız ben aday olacağım demedi bugüne kadar. Hiçbir kurultayda demedi. Bundan sonra da diyeceğini düşünmüyorum. Derse başımızın tacıdır.
3: Öte yandan CHP yeni yasama dönemini hazırlanıyor. Bolu'da 25-27 Eylül'de milletvekili kampı düzenlenecek. Kamp programı kapsamında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında istişarelerde bulunulacak. Yeni dönemde CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde izleyeceği politikalara ilişkin vekillerin önerileri ve değerlendirmeleri alınacak.
1: Ve eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kapsamda bir kişi tutuklandı. Peki operasyona dair son detaylar ne? Habertürk muhabiri Alihan Tok anlatacak. Alihan.
6: Evet, bir kişi tutuklu dediğiniz gibi ikinci dalga operasyonda da aslında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 2 gazeteci ve 7 sağlık çalışanı. Sağlık çalışanları da çok önemli. Burada Kozinoğlu çünkü hastaneye götürülürken ambulansların değişmesi var. Şüpheli işlemler var. Sedyedeyken bilincinin açık olduğu bir dış müdahale iddiaları var. Dolayısıyla bunlar değerlendiriliyor. O 2 farklı ambulansta bulunan görevliler, doktor ve ATT, yani acil tıp teknisyenleri de gözaltı kararı verildi onlar için. Kozinoğlu için de zaten mezarında, Ümraniye'de bulunan, Kocatepe'de bulunan mezarında bir fetika bir işlemi yapılacak.

0: Oraya da 3 adli tıp bilirkişisi, 1 otopsi teknisyeni ve 1 kimyager aslında katılacak. Ve bu çalışmanın da yakında yapılması bekleniyor. Tabii bu çalışma çok önemli olacak. Yeni bir rapor oluşturulacak. Kozinoğlu cezaevinde FETÖ parmağı vardı. Tabii firari bir gardiyan da var. Zaten tutuklanan kişi de aslında 10 kişi cezaevi çalışanı gözaltına alınmıştı. O 10 kişiden biri de o dönem jandarma er olarak görev yapan bir kişi cezaevinde. Burada zehirlendi mi, bir dış müdahale var mı, birçok farklı şüphe var çünkü bunların cevabı burada aranacak. Öncelikle kalıntılarda olağan dışı toksik veya kimyasal madde izi var mı? Buradan toprak örneği de alınacak aynı zamanda. Kemiklerde ölüme ilişkili olabilecek kırık veya travmatik değişiklik bulunuyor mu? Yine bulgular doğal ölüm anlatımıyla uyuşuyor mu, yoksa dışarıdan müdahaleyi düşündüren bir durum var mı? Tüm bunlar mezardan çıkacak sonuçları adli tıp kurumu değerlendirecek, ama tek başına değil. Bunlarla beraber 2011 cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları, hastane belgeleri, mezardan alınan kemik, toprak ve diğer örneklerle birlikte burada değerlendirilecek. Tabii yeni yöntemler var Ayşe Süberker. Yani evet, 2011 yılında burada bir otopsi işlemi yapıldı. 2012'de kalp krizi denilerek aslında dosya kapatıldı, ama bugün yüksek çözünürlüklü kütle spektrometrisi var. Yani bunlar, bu bahsettiğimiz teknikler aslında yeni geliştirilen, aradan geçen 15 yıl içerisinde geliştirilen yeni teknikler. Tüm bunlar araştırılacak. Kozinoğlu'nun ki 2011'de cezaevine konulduğunda 10 gün sonra hakim karşısına çıkacaktı. Yine Fethullahçı terör örgütüyle bağlantılı iltisaklı kişiler tarafından gözaltına alındı. Gardiyanları, biri firari zaten, darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçmıştı. Dolayısıyla çevresinde onu mahkum eden, onu yargılayan ve hastanede tüm süreci onunla beraber yürüten kişilerin FETÖ'yle iltisaklı olduğu biliniyor. Dolayısıyla burada bu araştırma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Ve Fethi Kabir işlemi de aslında çok önemli ve belirleyici olacak. Bizler de takipçisi olacağız ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Alihan Tok aktardı. Şimdi bir olay yaşandı hava yollarında. Uçağa binerken kabin bagajında neler taşınıyor, taşınamıyor? Bu konuya dair aslında net ayrımlar var. Ama bu kez izin verilen bir cihaz nedeniyle uçakta yangın çıktı. İtalya Milano'dan uçağa binen bir yolcunun kabin bagajında power bank vardı. Kalkış için hazırlanan uçak power bank'in yanmaya başlamasıyla uçakta alevler çıktı. Yolcular hemen tahliye edildi. Peki bu nasıl oldu? Normalde el bagajında taşınmasına izin verilen bir cihazdan bahsediyoruz. Konuğum var, emekli kaptan pilot Eyüp Turşucu. Merhabalar Eyüp Bey, hoş geldiniz haber hattına.
2: Ayşe Hanım, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Şimdi normalde bu uçağın altına verilmiyor bu power bankler. Kabinde taşımamıza izin var. Ama bu sefer bir yangın çıktı. Bütün uçuşlar ertelendi. Panik oldu tabii yolcular. Ne oldu sizce? Burada ne ters gitti?
2: Şöyle söyleyeyim Ayşe Hanım. Esasında birkaç sene evveline kadar power bankler için bir kısıtlama, evet, pek yoktu. Çok yüzeyseldi. Fakat biraz da Ocak 2025'te meydana gelen Busan Air'de, evet, yine taksiye hazırlanan uçak kapı kapatıp taksiye başladığı anda yine bir yolcunun el bagajında kabin baş dolapta önce duman, arkasından alev görünüyor ve hemen müdahale ediyor kabin ekibi. 176 kişiyi tahliye ediyorlar. Fakat uçak tamamen yanıyor. Bu ciddi olaydan sonra üzerine gidildi. Bildiğiniz gibi Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü AICAO var. Bu tip düzenlemeleri yapan. Süratle düzenleme getirildi. Ve bilhassa son birkaç olaydan sonra, bu zaman içerisinde, son bir yıl içerisinde en son şu andaki uygulamaya göre bir uçak yolcusu maksimum iki tane, o da watt saat olarak yüzü geçmeyecek şekilde, yani 20 bin amperi geçmeyecek, hı-hı, şekilde taşıyabiliyor yanında, yukarı şeyde, el bagajında.
1: Evet.
2: Kesinlikle kullanımı yasak.

0: uçuş esnasında.
1: Yani şarja takılması yasak.
0: Hayır. Evet, doğru. Yani kesinlikle kullanımı yasak ve uçak altı bagaj olarak da verilemiyor.
1: Evet.
0: Yani bu tespit edildiği takdirde X-ray'den geçerken çıkartılıp el konulabiliyor. Yani şu anda çok ciddi önlemler alınmış durumda, bu yolculara da bildiriliyor. Dolayısıyla burada bizi izleyenlerin de bilmesinde yarar var.
1: Yani 20 amperin üzerinde olmayacak. Aynı zamanda da cihaz, diğer cihaza, genelde bu telefonlarımız oluyor ya da iPad oluyor,
0: Evet.
1: takılı olmayacak. Tabii şimdi işgüzarlarda var, olmaz mı? Yani çantasının içine koyup şarjı da takmış olabilir. Hem onu bir soracağım. Bir de şunu da merak ediyorum. Taksi yaparken alev alması bir tesadüfi bir şey mi oldu? Yani aslında bir anlamda ucuz da mı kurtuldular bu? Havaya çıktıklarında olsaydı herhalde çok daha büyük bir felaketle mi karşı karşıya kalırdık?
0: Ayşem, şöyle söyleyeyim. Burada powerbank cihazlarının aktif kullanımı esnasında, yani demin dediniz ya, kimseye hissettirmeden takabilir telefonunu veya
1: Tabii.
0: iPad'ini veya tabletini. Ama böylesi bir durumda aşırı ısınma başladığında, basınçlı kabin ortamında, yani uçak kalktıktan sonra termal runaway denilen termal kaçaktan dolayı cihazın aşırı ısınmasıyla bu böyle bir yangına yol açabiliyor. Bu yapısal bir şey yani. Elektronik bir cihaz ve yapısal bir şey. Tabii ki o meydana gelen olaylar, hem sizin habere başlarken sunduğunuz hem benim verdiğim örnekte, tesadüfen bunlar yerdeyken meydana gelenler ve ya iyi ki burada oldu dedirtebilecek olaylar. Ama bunun havada da meydana geleni var. Anında müdahale edildiği takdirde cidden söndürülebiliyor. Ve kabin ekipleri bu konuda oldukça eğitimli. Bu tehlikeli madde taşıma ile ilgili dokümanlar var. Bunlarla ilgili eğitimler yapılıyor. Mesela bu tip cihazların, telefon bile, cep telefonları bile, GSM telefonlar bile, olur da koltuk arasına düşerse, sıkışırsa, baskı nedeniyle, ısınma nedeniyle onlarda bile yangın çıkabiliyor uçaklarda. Ve bunun örnekleri var. Bunlar için de çok ciddi çalışmalar yapılmış durumda. Öyle şeyler, diyelim kapalı taşıyıcılar hazırlanıyor. Böyle bir şey olduğu takdirde onun içine atılıyor hemen anında. Havasız bir ortam ve yangını söndürebiliyor orada. Yani bu tip tedbirler var. Havada da anında müdahale edilebilirse yönetmek mümkün. Ama geç kalınırsa tabii, şu ana kadar bir örneği yok ama çok tehlikeli sonuçlar
1: Bir
0: doğurabilir.
1: anda mı alev topuna dönüyor bu powerbankler yandığı zaman?
0: Şöyle söyleyeyim, tabii ki öncesinde, başladığı anda, yani orada bir kimyasal reaksiyon var, elektrikli reaksiyon var.
1: Tabii.
0: Önce bir koku, duman, ondan sonra alev. Dolayısıyla bu işin başındaki
1: Fark edilebilir.
0: o taksi esnasındaki şüpheleniliyor dumandan dolayı. Arkasından da müdahale edildiğinde alev de çıkıyor. Ve çok güzel videoları falan da var onun, o olayın. Dolayısıyla çabuk müdahale, ekibin çabuk müdahalesi
1: Hayat
0: çok
1: kurtarıyor.
0: önemli. Böylesi bir olayda. Evet.
1: Bu sadece powerbanklerde mi olan bir durum? Hem bunu sorayım, bir de son olarak şunu da sorayım, toparlayalım. Uçak moduna alma mevzu, bu gerçekten gerekli mi havalandıktan sonra uçak? Ne dersiniz? Kısaca onu da alayım.
0: Ayşe Hanım, şöyle söyleyeyim. Tabii ki sadece powerbankler değil. Lityum iyon pil taşıyan tüm
1: Tüm cihazlar.
0: cihazlarda bu tip problemler ortaya çıkabilir. Bu bir gerçek. Gelelim öbür tarafa, yani uçak moduna alma. Bundan yıllar evvel, yani 10-15 yıl evvel, bildiğiniz gibi kesinlikle telefonlar açılamıyor, tabletler açılamıyordu. Fakat zaman içerisinde

0: de bir takım çalışmalar gösterdi ki bunların sebebi yangın vesaire değil. Bunların sebebi elektronik ortamda uçağın enstrümanlarını,
1: bozması.
0: aletlerini, için tehdit oluşturmasıydı. Bazı olayların bundan kaynaklanabileceği, oradaki frekans çakışmasından kaynaklanabileceği
1: Evet.
0: ortaya kondu. Fakat yapılan çalışmalar bunun çok da ciddi boyutlarda olmadığını
1: Olmadığını
0: gösterince,
1: gösteriyor.
0: şimdi bildiğiniz gibi kalkışa kadar serbest,
1: Kalkıştan sonra
0: kalktıktan
1: en son.
0: sonra da uçak
1: Evet.
0: modunu almak suretiyle kullanabiliyorsunuz.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum Eyüp Turşucu. Ne yapıyoruz? Kesinlikle cihazlarımızı şarj etmiyoruz uçarken. Sağ olunuz bilgilerinizi paylaştığınız için. Şimdi kısa bir
0: İyi günler, iyi
1: reklam.
0: yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir reklam arası, aranın ardından devam edeceğiz.

Saat 14.25 haber hattı kaldığı yerden devam ediyor. 11 Eylül saldırılarının üzerinden tam bugün 25 yıl geçti. 11 Eylül 2001'de El-Kaide üyeleri tarafından kaçırılan 4 uçaktan ikisi New York'taki İkiz Kuleleri'ne çarpmış. Biri Amerikan Savunma Bakanlığı binasını hedef almıştı. Binlerce kişinin ölümüne neden olan saldırılar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için değil tüm dünya için en travmatik olaylardan biri olarak tarihe kazandı. Peki

bir gün birkaç saat dünya tarihine yön verdi. 11 Eylül 2001 saldırılarının üzerinden 25 yıl geçti. 11 Eylül 2001'de Amerika semalarında 4 uçak birbiriyle bağlantılı 19 terörist tarafından kaçırıldı. Bu uçaklar içlerindeki onlarca yolcuyla birlikte adeta bir füze gibi kullanıldı. İkisinin hedefinde New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin binaları yani ikiz kuleler vardı. İlk uçak

0: 25 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 2977 idi. Ölen ve yaralananlar arasında 77 ülkenin vatandaşı vardı. Bu ölümcül saldırı beraberinde yeni bir dünya düzeni getirdi. Dünyanın her tarafında uçuş kontrolleri sıkılaştırıldı. İkiz kulelerin bulunduğu ve sıfır noktası adı verilen bölgede enkazın temizlenmesi ise 8 aydan fazla sürdü. Bugün o noktada bir anıt ve müze bulunuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tırmanırken Amerikan Başkanı Trump İran'a başlattığı savaş için pişman olmadığını söyledi. Pişmanlık kelimesine inanmıyorum, yine olsa aynısını yapardım dedi. Savaşın Kasım ayındaki ara seçimlerden sonra biteceğini söyleyen Trump savaş tahminini de revize etti.
2: İran savaşı konusunda pişman olmadığını söyledi. Bu mesele seçimlerden sonra ya da daha erken çözüme kavuşacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın diplomasi masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken karşılıklı tehditlere yeni saldırılar ekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran'a karşı savaş başlattığı için pişman olmadığını belirtiyor.
3: I don't believe in the word regret. If I had it to do again, I'd do exactly as I did. I took out, we were cruising and all of a sudden Iran has a nuclear weapon.
2: Hafta içi yaptığı açıklamada savaşın Kasım ayındaki ara seçimlerden hemen sonra biteceğini söyleyen Trump, savaş tahminini de revize etti. Amerikan basınına konuşan Trump, onların daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum. Bu mesele seçimlerden sonra çözüme kavuşacak ya da belki daha erken ifadesini kullandı. Trump gazetecilere yaptığı açıklamada savaşın 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinden hemen sonra biteceğini söylemişti. Amerikan Wall Street Journal'ın haberine göre ise Beyaz Saray danışmanları İran'la yaşanan krizin başkanlık döneminin sonuna yani 2029'a kadar uzayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin 2016 başkanlık seçimlerinde demokratların adayı olan eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Netanyahu hükümetine nefret beslediğini ifade etti. Clinton katıldığı bir TV programında Netanyahu ve Trump'ın politikalarına dair konuştu. Netanyahu hükümetinden de Trump hükümeti ve politikalarından da nefret ettiğini söyledi. Netanyahu'nun tekrar seçilmesi durumunda Amerika'nın çok sert bir tavır alması gerektiğini de söyledi. Eski Cumhuriyetçi aday... Clinton, İsrail'in Batı Şeria'da sürdürdüğü işgal politikası için adaletsiz, kötü ve yanlış ifadelerini de kullandı.
4: Netanyahu had been literally called by, you know, Sheikh Mohammed.
1: İran'ın Amerika ve İsrail'in saldırılarında hasar alan füze üretim kabiliyetini yeniden tesis ettiği öne sürüldü. Amerikan basınına göre Tahran, yeraltı tesislerinde füze üretimine yeniden başladı.
5: İran, yeraltı tesislerinde yeniden balistik füze üretimine başladı. İddia Amerikan Wall Street Journal gazetesinden. Gazete, haberini ABD ve Orta Doğu uzmanı yetkililerine dayandırdı. Uzmanlara göre Tahran yönetimi, stokladığı bileşenleri kullanarak balistik füze üretmeye yeniden başladı. Yer altında kurulan üretim tesislerinde hem sıvı hem de katı yakıtlı füze imalatı yapıldığı öne sürüldü. Haberde, füze rampaları ve sanayi tesislerinin saldırılarda ağır hasar aldığı hatırlatıldı. İstihbarat verilerine göre İran'ın güneydoğusundaki Hojir füze tesisinde yoğun faaliyet olduğu ileri sürüldü. Füze ve mühimmatlarını yeraltı tesislerinde depolayan Tahran'ın saldırılara karşı yeni tünel yapımına ağırlık verdiği iddia edildi. Ayrıca İran'ın şu ana kadar savaş öncesine kıyasla daha sınırlı miktarda üretim yaptığına dikkat çekildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Nisan'da İran'ın füze programının işlevsel olarak yok edildiğini ve ülkenin yeni füze üretme imkanından yoksun olduğunu söylemişti. Pentagon sözcüsü de ABD'nin İran'ın füze ve İHA fırlatma kabiliyetini önemli ölçüde zayıflattığını iddia etmişti.
1: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de toplu açılış törenine katılıyor. O noktaya dönelim.
6: Sevgili Rizeliler, değerli hemşehrilerim, kıymetli genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle

muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle yeniden bir araya gelmenin, memleketim Rize'de siz kardeşlerimle hasret gidermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bizi yine en güzel, en içten şekilde karşıladığınız için, her zaman olduğu gibi bize gönüllerinizi açtığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Şimdi bize zaman zaman soruyorlar. Diyorlar ki, yorulmuyor musun? Ya Allah aşkına, şu sevdayı görende yorulma olur mu? Rizeli uşakların şu muhabbetine mazhar olanda yorgunluk olur mu? Dahası ülkesi ve milleti için aşkla koşanda yorgunluk emaresi hiç olur mu? Tabii ki olmaz. Kalbi bu ülke için, bu aziz millet için çarpan yorulmaz. Onun için durmuyoruz. Duraksamıyoruz. Rehavete kapılmıyoruz. Onun için şehir şehir, ilçe ilçe geziyor, ülkemizin eksiğini, gediğini gidermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Meydanlardan dolup taşan şu coşkunuz, şu heyecanınız için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi inşallah daim eylesin diyorum. Değerli kardeşlerim, biraz evvel sahil camimizde cumamızı eda ettik. Oradaki kardeşlerimize dualar ettik. Hasbihal ettik. Musafaha ettik. Şimdi de Rize merkez ve ilçelerimizde yapımı tamamlanan eserlerimizin toplu açılışını gerçekleştirmek üzere sizlerle beraberiz. Ne diyor o güzel Karadeniz manisinde? Yaylasının dumanı, denizinin balığı, bu derelerin derdi Rize'ye sevdalı. İşte bizim de derdimiz Rize ile birlikte 81 vilayetimize aşkla hizmet etmek. Hamdolsun sizin desteğinizle, sizin itimadınızla, sizlerin hayır dualarıyla şehirlerimizi ihya ediyoruz. Şimdiye kadar Rize'ye hep elimiz dolu geldik. Her gelişimizde taş üstüne taş, eser yanına eser koyduk. Bugün de eserlerimizi hizmete almak, yeni yatırımlarımızın da temellerini atmak amacıyla sizlerin huzurundayız. Birazdan 26 projemizin resmi açılışını yapacak 3 yeni yatırımın da inşallah temellerini atacağız. Toplam değeri yaklaşık 10 milyar lira olan bu eserlerin Rize'mize, Rizeli hemşehrilerime ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlıklarımızı, belediyelerimizi, hayırseverlerimizi, bu yatırımlarda emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yüklenici firmalarımıza, bu eserlere alın ve fikir teri bulunan işçilerimize, mimarlarımıza, mühendislerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli kardeşlerim, 6 Şubat depremlerinden hemen onun ardından önceliğimiz şehirlerimizi süratle dirençli ve güvenli hale getirmektir. Bunun için

TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz projelerde gaza bastık. TOKİ eliyle bugüne kadar 5636 konutu tamamladık. 1221 konutun yapımı sürüyor. Bugün de Yağlıtaş Mahallesi'nde 465 konut, 4 iş yeri ve bir camiimizin Kendirli Mahallemizde 79, Madenli Beldemizde 143, Çayeli ilçemizde ise 79 konutumuzun açılışını yapıyoruz. Ailelerimizin bu evlerde ağız tadıyla oturmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Geliyorum millet bahçelerimize, Rize'mizin yeşiline yeni tonlar ekleyecek toplam 330 bin metrekarelik millet bahçemizi de bugün resmen hizmete sunuyoruz. Aynı şekilde içerisinde millet kıraathanemizin, ilçe kütüphanemizin, çocuk parkımızın ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı İyidere millet bahçemizin kurdelesini kesiyoruz. Çamlıhemşin'de vatandaşlarımızın tabiatla iç içe vakit geçirebilecekleri, çocuklarımızın rahatça oyun oynayabilecekleri millet bahçemizi faaliyete alıyoruz. Aman dikkat, aman dikkat. Güneysu'da ise altyapı ve çevre düzenlemesini tamamladığımız 27 adet geçici iş yerimizi AK sahiplerine teslim ediyoruz. Isırlık Tabiat Parkı ve spor aktivite alanı ile bisiklet yolunun 3. etabını da bugün hizmete veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgili kardeşlerim, sevgili Rizeliler, bakınız bu şehirde kültür ve sanat ne kadar dinamikse, bu şehrin geleceği de o derece parlak olur. Gençler, edebiyatla, resimle, müzikle bağı kopan şehirler yalnızca binalardan ibaret kalır ve gün geçtikçe ruhunu kaybeder. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Rize Kültür Sokağı'nı bugün açıyoruz. Rize Kültür Sokağı ile yerel üreticileri destekleyecek, sergi alanlarını genişletecek, el emeği ürünlerin imalat ve satış süreçlerini destekleyecek, böylelikle şehrin ekonomisine katkı yapacağız. Şehrimizdeki eğitim altyapısını güçlendirecek yatırımları da hızla devreye sokmaya devam ediyoruz. Rize merkez ve ilçelerdeki 10 adet okulumuzun güçlendirme çalışmalarını tamamladık ve eğitim öğretimi hazır hale getirdik. Çamlıhemşin'de yapımı biten 16 derslikli Hafize Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi de yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimize kapılarını açacak. Merkezde ise 600 kişilik Ahmet Tevfik İleri öğrenci yurdumuzu hizmete veriyoruz. Bu yatırımlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin daha modern, nitelikli ve güvenli ortamlarda eğitim almalarını temin edeceğiz.

0: hayırlı uğurlu olsun diyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Spora verdiğimiz önemimi sizler zaten biliyorsunuz. Rize hem sporda hem de spor turizminde son yıllarda ciddi ivme kazandı. Dünyanın en prestijli ultra maraton koşularından birisi Kaçkar'da yapılıyor. Rize'miz 60 ülkeden 2000'den fazla sporcuyu bugünlerde misafir ediyor. Kaçkar maratonundaki tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Rizeli kardeşlerimizi birinci sınıf tesisleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. İkizdere futbol sahası başta olmak üzere merkez, ilçe ve beldelerdeki spor tesislerimizin bakım ve onarımını tamamladık. İyileştirme çalışmaları devam eden spor merkezlerimizin açılışını da inşallah yakın zamanda yine sizlerle birlikte yapacağız. Bugün aynı zamanda inşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi sona eren 190 iş yerinin bulunduğu Çifte Kavak Sanayi Sitesi'nin 12.500 metrekare alana sahip yeni otobüs terminalimizin Çamlıhemşin'de 91 adet konut ve 12 adet dükkanın temellerini atıyoruz. Toplam değeri 3 milyar lirayı aşan bu yatırımların da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyor. TOKİ'mize ve belediyemize teşekkür ediyorum. Ulaştırma, denizcilik ve turizm projeleri hem Rize'miz için hem de tüm Karadeniz bölgesi için çok çok önemli yatırımlar. Hazırlık ve plan proje çalışmalarını başlattığımız yaklaşık 30 kilometrelik Rize Güney Çevre Yolu ve Tüneller projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje tamamlandığında şehir içi ulaşım rahatlayacak, trafik yoğunluğu ciddi oranda azalacak. İyidere Lojistik Limanı projesinde de önemli bir seviyeye ulaştık. Limanın OYİT üzerinden kalkınma yoluna bağlanmasıyla şehrimizin uluslararası ticaret güzergahındaki stratejik konumunu da güçlendirecek. Öte yandan 36,5 kilometrelik Pazar Ardeşen ayrımı, Çamlıhemşin Ayder yolu ve Tunca yolu ile bölgenin ulaşım altyapısını tahkim ediyoruz. Projemiz bittiğinde Ayder ve Fırtına Vadisi'ne giden yollar artık daha hızlı, güvenli ve konforlu hale gelecek.
1: Bu yolları onlar yaptılar. Bu havaalanlarını onlar yaptılar.
0: Rize'deki turizm sezonu 12 aya yaymayı hedeflediğimiz bu çalışmalarla Ayder'in güzelliklerini inşallah daha görünür kılacağız. Sevgili kardeşlerim, sağlıkta Rize'de tam bir başarı hikayesi yazdık. Rize'de toplam 1235 yatak kapasitesine ulaştık. 1053 yatak kapasiteli Rize Şehir Hastanemizin %70'i tamamlandı. Kalan kısmında süratle bitirilmesi için Sağlık Bakanıma talimatı verdim. 320 bin metrekare alana inşa edilen Rize Şehir Hastanesi en üst düzeyde kesintisiz sağlık hizmeti

0: sunacak. Kasım ayında hasta kabulüne başlayacak olan 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanemizin yapımı devam ediyor. Toplam değeri 25 milyar liranın üzerinde olan bu iki yatırımın da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önümüzdeki dönemde 25 yataklı Fındıklı Devlet Hastanemizin de inşaat sürecini başlatacağız. Rize Eğitim ve Araştırma Hastanemizde sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Ardeşen'de ise 24 saat hizmet veren bir sağlık tesisi inşa edeceğiz. Şu anda ihale, proje ve arsa süreçleri devam eden 9 sağlık tesisini de en kısa sürede tamamlayıp faaliyete geçireceğiz. Buralarda sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza şimdiden şifalar diliyor. Bu tesislerimizin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, şunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin dertleriyle dertlenmeyebilir. Başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir. Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın, ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş, bu şöyle yapmış. Eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş. Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil. Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var. Eser hizmeti siyaseti var. Rize ile birlikte 81 vilayetimize yeni yatırımlar kazandırmak var. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var. Yani sizin emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var. Siz bizi bu makamlara patronluk taslamak için değil, sizlere hizmetkarlık etmemiz için getirdiniz. Biz de sadece vazifemizi yapıyor, görevimizi yapıyor, aşkla sizlere hizmet ediyoruz. Bu can, bu tende olduğu müddetçe Cenab-ı Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız eserlerin ve temellerini attığımız yatırımların Rize'miz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerde emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha hastanede misafir ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Rize'de yapımı tamamlanan eser ve projelerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan.

0: Erdoğan Rize'de katıldığı toplu açılış töreninde konuştu. İlk önce Rize'ye yapılan yatırımlardan bahsetti. 10 milyar TL'lik bir yatırımdan söz etti. Bunların arasında hem kıraathaneler, millet bahçesi, kültür sanat merkezleri, ayrıca yapımı devam eden iki şehir hastanesinden de söz etti. Bundan sonra bölgedeki daha geniş bölgeye, daha doğrusu daha sağlıklı altyapı ve yollar yapacaklarını da söyledi. Muhalefete de kısaca bir değindi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Biz muhalefetin ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Onlar kendi aralarında tartışmaya devam edebilirler. Biz önümüze bakıyoruz, halka hizmette devam ediyoruz dedi. Şimdi dua okunuyor, bir dönelim oraya.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, bugün Rize'miz tarihi bir ana daha şahitlik ediyor. Birbirinden güzel, eşsiz eserlerin yer aldığı toplu açılışı yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ya Rabbel Alemin, milletimizin hizmetine sunulan bu güzel eserlerin vücut bulması için emeği ve katkısı olan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesten razı ol. Bu eserleri milletimiz ve memleketimiz için hayırlı eyle. Ya Rabbel Alemin, ülkesi için gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan ve usanmadan çalışan Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, Türkiye yüzyılımızda nice hayırlı eserlerin ve projelerin hayata geçmesini nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, ilimizde ve ülkemizde devam eden proje ve çalışmaların bir an önce tamamlanmasını, milletimizin hizmetine sunulmasını ve hayırlı neticeler doğurmasını nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, asırlardır İslam'ın ve insanlığın hizmetinde olan Necip milletimizi ve kahraman ordumuzu ilelebet payidar eyle. Amin. Devletimizi güçlü, milletimizi aziz, ülkemizi daima huzur içinde kıl. Amin. Ya Rab, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu daim eyle. Aramıza fitne, fesat, ayrılık sokmak isteyenlere fırsat verme. Amin. Ya Rabbel Alemin, bu güzel ana tanıklık eden, duamıza amin diyen bu kardeşlerimizin bedenlerine sağlık, sıhhat, ömürlerine bereket, geçmişlerine rahmet, rızıklarına genişlik, işlerine kolaylıklar nasip eyle. Amin. Sevgili peygamberimizin, bütün peygamberlerin, bütün geçmişlerimizin, aziz şehitlerimizin, ahirete irtihal eden gazilerimizin, hasreten Allah rızası için.
2: Tekabbel minna ve şümerdana ve erham mevtana ve estur uyubena bi sirri suretil Fatiha.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki bakanlarla birlikte Rize'deki toplu açılış törenine katıldı. Şimdi Kudele kesimi yapılıyor.
3: Projelerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!
0: Açılış töreni de tamamlanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Rize'ye yapılan yatırımlardan söz etti bu açılış töreninde. Yaklaşık 10 milyar TL'lik bir yatırımla geldiklerini, bunların arasında Millet Bahçesi, Kıraathane, Kültür ve Sanat Merkezlerinin olduğunu aktardı. Yapımı devam eden iki büyük şehir hastanesinden söz etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok yakın zamanda hizmete geçeceğini vurguladı. Yatırımların devam edeceğini de ekledi böylelikle. Özellikle ulaştırma alanında daha güvenli yollar inşa edileceğinin müjdesini de verdi. Daha sonra

Muhalefete biraz değindi. Biz onların kendi aralarında ne yaptıklarıyla ilgilenmiyoruz. Onlar kendi aralarında kavgaya devam etsinler. Biz yüzümüzü halka dönmüş vaziyetteyiz. Hizmetlerimize devam edeceğiz dedi. Ve tabii ki son olarak son cümlesi de şöyleydi. Bu can bu tende olduğu müddetçe çalışmaya, halka hizmet etmeye devam edeceğiz dedi. Şimdi iklimi noktalıyoruz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Erzincan güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Sıcak bir gelişme var. Ankara Gölbaşı'nda Gölbaşı'ndan bir yangın haberi geldi. Detaylar şimdi Emre Aytekin'de. Seni dinleyelim Emre.
1: Ayşe Süberker, görüntüler Gölbaşı ilçesindeki Taşpınar Mahallesi'nde, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde orman yangını. İhbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bölgede yükselen siyah dumanın ardından da çok sayıda itfaiye ve orman genel müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede çalışmalarını devam ettiriyor. Yine alevlerin kuru ot ve ağaçlık alanda kısa sürede etkili olduğunu biliyoruz ve yangın dumanı da kısa sürede geniş bir alana yayıldığı görülüyor. Şu anda da bölgede çok sayıda ekip var. Arazözlerle birlikte itfaiye ekipleri, orman genel müdürlüğüne bağlı ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yine çalışmalarına da 3 tane de helikopter eşlik ediyor. Burası Gölbaşı ilçesindeki Taşpınar Mahallesi. Yangına çıktığı bölge aslında villaların olduğu noktaya da yakın bir nokta. Ekipler yangının oraya ulaşmaması için de helikopterlerle, özellikle helikopter desteğiyle bu yangını kısa sürede kontrol almak için çalışmalarını sürdürüyor. 13.55 sıralarında çıktı bu yangın. Gölbaşı istasyonuna ilk bilgi ulaştı ve bu bilginin ardından da bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Aracılar, tankerler ve helikopterlerle Taşpınar Mahallesi'ndeki yangın kontrol altına almak için ekiplerin mücadelesi devam ediyor. İlk çıktığı andaki enerjisi düşürüldü diyebilirim yangının. İlk çıktığı sırada çeşitli ilçelerde bu yangına ait dumanları görmek mümkündü. Ancak saatlerin ilerlemesiyle, ekiplerin mücadelesiyle dumanları şu saat diliminde biraz daha azaldığını gözlemliyoruz. Ancak şunu ifade etmek istiyorum tekrar, yangının ilerlediği noktada bazı noktalar bulunuyor. İşte buraya ulaşmaması için yangının da ekiplerin çalışması bir yandan helikopter destekli bir şekilde sürdürüyor. Biz de olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Yine ulaştıktan sonra da bölgeden son gelişmeleri aktaracağız.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz Emre Aytekin. Başkent Ankara Gölbaşı'nda yangın çıktı. Yangına müdahale ediliyor. 17 su tankeri ve 3 helikopterle birlikte Emre Aytekin de aktardı son duruma. Şimdi Yeni Parti'de kongre süreci sürüyor. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Büyük kurultayın ise 14-15 Kasım'da yapılması planlanıyor.
2: Yeni Parti'de Ağustos ayında başlayan kongre süreci devam ediyor. Büyük kurultayın 14-15 Kasım tarihlerinde yapılması planlanıyor. Yeni Parti'de ilçe ve il kongreleri için takvim işliyor. Üye listeleri 26 Ağustos'ta askıya çıkarıldı. İlçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de.

0: de yapılacak. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından parti meclisi toplanacak. Büyük kurultay tarihi belirlenecek. Yeni partinin ilk büyük kurultayını 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirmesi bekleniyor. Takvim işlerken 30 Eylül'e kadar yeni partiye üye olanların ilçe ve il başkanlarının yanı sıra genel başkanlık seçimi içinde oy kullanabileceği öğrenildi. Parti yönetiminde Özgür Özel'in kurultaya tek aday olarak girmesi bekleniyor.
1: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonu gündemdeydi bugün. Sabah saatlerinde düzenlendi. 45 şüpheli gözaltında. Soruşturmayı Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Belediyenin inşaat ve imar işlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği iddiası üzerine operasyon düzenlendi. Aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Soruşturma kapsamında ise 3 şüpheli hala aranıyor. Ahbap Derneği soruşturması derinleştikçe ortaya yeni detaylar da çıkıyor. 5. dalga soruşturmada gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.
0: Milyarlarca liralık bağış, toplanıp dağıtılmayan deprem yardımları ve peş peşe gelen itiraflar. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı arttı.
2: Ve bir sonraki denetimi alnının akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılarının Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli emniyet iki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilere Ahbap Derneği ile bağlantıları ve para trafikleri soruldu. İfadesi alınan zanlılardan 20'si tutuklandı. 29 kişi adli kontrol kararıyla bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyadaki tespitlere göre yaklaşık 245 milyon dolar para toplandığını belirtmişti. Başsavcılık mal ve hizmet alımlarını da incelemeyi sürdürüyor. Bu konuda bilirkişilerin hazırladığı raporlar bekleniyor.
1: FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ-PD'ye bağlantısı olduğu tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin örgütün mahrem yapılanması içerisindeki şahıslarla irtibatlı olduğu belirlendi. İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 5'i aktif kamu görevlisi, 2'si eski kamu görevlisi olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu'da bir kişi iddiaya göre işten çıkarılınca belediye binasının önüne gidip başkanla görüşmek istedi. Şüphelinin elinde silah ve kılıç vardı.
0: İşten çıkarılınca eline silah ve kılıç aldı. Belediye binası önünde tehditler savurdu. Ekipler ikna etmek için uzun süre uğraştı. Kastamonu'da belediyede çalışan M.Ö. iddiaya göre işten çıkarıldı. Duruma sinirlenen adam belediye binasının önüne gitti. Elinde silah ve kılıç vardı. Tehditler savurup belediye başkanıyla görüşmek istedi. İhbar üzerine polis ekipleri geldi. Polisler kılıçlı ve silahlı şüpheliyi ikna etmek için uzun süre dil döktü. O sırada şüpheli havaya bir el ateş açtı. İkna çalışmaları bir süre sonra sonuç verdi. Silahını ve kılıcını bırakan şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Türk devletleri arasında Türkpol adıyla Interpol benzeri bir yapı kurulabilir. Teklif İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları toplantısında konuşan Çiftçi, Türkpol'ün kurulmasıyla suçla mücadelede işbirliğinin artacağını söyledi.
3: Türk devletleri arasında Türkpol nasıl Interpol var, Europol var. Onun bir benzeri teşkilat olan Türkpol teşkilatının kurulmasıyla ilgili bu konuyu da ben teklif olarak dile getirdim. İçişleri Bakanlarımız da bu konuya oldukça olumlu yaklaştılar. İnşallah Türkpol'ün ileride nasip olur da kurulmasıyla beraber

0: sınırı aşan suçlarla mücadele konusunda işbirliğimizin ve güç birliğimizin daha da artacağına inanıyorum.
1: Türkpol'un kurulmasına teklif etti. Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. toplantısında ele alınan konuları anlattı.
0: Suçla mücadele konseyi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucu ve terör suçlarıyla mücadele, düzensiz göçle mücadele, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele gibi önemli konuları kapsıyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarda bulundu. Çiftçi, Türk Devletleri vatandaşları için ortak pasaport kontrol noktası kurulması yönündeki çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.
0: Türk devletlerini oluşturan vatandaşlarımızın havalanlarında ortak bir pasaport kontrol noktasından geçmesi konusu da ele alındı. Bir Avrupa ülkesine gittiğimiz zaman görüyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları bir kontrol noktasından, diğer ülke vatandaşları bir başka kontrol noktasından geçiyorlar. Bunun bir benzerinin de Türk devletleri toplulukları arasında da kurulması yönünde çalışmalarımız devam ediyor.
1: Peki kurulması planlanan Türkpol nasıl çalışacak? Türkpol, üye ülkelerde doğrudan operasyon düzenleme, gözaltı yapma ve arama kararı verme yetkisine sahip olmayacak. Ancak bir Türk devleti teşkilatı ülkesinde aranan kişinin diğer üye ülkelerde tespit edilmesine yönelik polis birimleri arasındaki temasın hızlandırılması hedefleniyor. Yakalama, iade ve diğer adli işlemlerse ülkelerin kendi mevzuatları ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürütülecek. Mekanizma, aranan suçluların takibinden organize suçlara, terörle mücadeleden siber suçlara kadar geniş bir alanda ülkeler arasındaki bilgi paylaşımını ve koordinasyonu hızlandıracak.
2: C31K isimli yeni nesil suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya dair detayları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaştı. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin çalışmasında sosyal medya ve iletişim platformları üzerinden çocuklara ait müsteşen görüntülerin paylaşıldığı, şiddet, tehdit, şantaj, hakaret ve korku yaratmaya yönelik içeriklerin yayıldığı belirlendi. Türk bayrağının yakılması, milli ve manevi değerlere hakaret, hayvanlara eziyet ve öldürme gibi görüntülerin de paylaşımlar arasında olduğu bildirildi. Tespitlerin ardından 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 19'u adli süreçteki çocuk olmak üzere 27 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. ...6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartman davasına karar çıktı. Bina girişinde kolon kestiği iddia edilen iki işletmeci 8'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.
3: Burası yavrularımıza mezar olan Ezgi Apartmanı enkazı. Hani kesilmedi denilen kolon vardı ya. İşte evlatlarımızın ölümüne sebep olan kolon budur.
1: Kolon kesildi. Perde duvar kaldırıldı. Projeye aykırı çekme kat ilave edildi. 6 Şubat depremlerinde onlarca kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan binalardan biri de 35 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Ezgi Apartmanı'ydı. Giriş kattaki pastanede tadilat sırasında kolon ve perde duvarın kesildiği, projeye aykırı çekme kat ilavesi yapıldığı belirlendi. Pastane işletmecileri, tadilatı yapan iç mimar, fenni mesul ve kolon kesildiği yönündeki ihbarlara göz yumdukları öne sürülen belediye çalışanları hakkında 876 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 11 sanık karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezası verildi. İkisi de adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Fenni mesul MT'ye 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi ve 2 yıl meslekten men edildi. İmar İşleri Müdürü, mimar, belediye çalışanı, inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri ise 4 yıl 5 ay hapis cezası aldı. 3 kişi ise beraat etti. Ezgi Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler verilen cezaları yetersiz bulup tepki gösterdi.
2: Silivri açıklarında çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebat

0: Sinayisi arama çalışmaları hala sürüyor. Çalışmaların 10. gününde ekipler havadan ve denizden koordineli şekilde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Kayıp yakınları da kriz merkezindeki bekleyişini sürdürüyor. Ailelerin ihtiyaçları Kızılay ve AFAD ekiplerince karşılanıyor. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpışmış, dakikalar içinde de batmıştı. 720 metre derinlikteki geminin yerini TCG Akın gemisi tespit etmişti. Suudi Arabistan'la Yemen'deki Husiler arasında gerilim yeniden tırmandı. Axios'a göre Veliaht Prens Selman, Amerikan Başkanı Trump'tan Husileri vurmasını istedi. Trump ise talebi reddetti. CNN'in haberine göre ise Amerika, Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik saldırılarına istihbarat desteği sağlıyor.
1: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan Yemen'deki İran destekli Husilere saldırmasını istediği iddia edildi. İddia Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios'un haberinde yer aldı. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar tırmandı. Axios'a göre Husilerin Kızıldeniz'deki kritik bir geçiş noktasına yaklaşması üzerine Prens Selman Perşembe günü iki kez Trump'ı arayarak Husilere yönelik saldırılar düzenlemesini istedi. Trump'ın talebi reddettiği iddia edildi. CNN International ise Amerika Birleşik Devletleri'nin sahada Suudi Arabistan'a destek verdiğini ileri sürdü. Habere göre Suudi Arabistan'da 100'den fazla Amerikalı askeri danışman Husilere yönelik operasyonlarda istihbarat ve hedef belirleme desteği sağlıyor. Bir Amerikalı yetkili ise yaklaşık 200 Amerikan askeri personelinin yeni oluşturulan Ortak Kuvvetler Komutanlığı kapsamında görev yaptığını belirtiyor. Amerikalı yetkililer istihbarat paylaşımına rağmen Washington'ın saldırılara doğrudan katılmadığını savunuyor. New York Times'ın Brown Üniversitesi raporuna dayandırdığı haberine göre ise Amerika Birleşik Devletleri'nin 2023 sonundan 2025 ortalarına kadar Yemen'de düzenlediği hava saldırılarında 213 sivil hayatını kaybetti. Husiler geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Mushait, Abha ve Cizan'ı füze ve insansız hava araçlarıyla hedef almış, Riyad'da Yemen'deki Husi hedeflerine hava saldırıları düzenlemişti.
0: Hürmüz Boğazı'nın ardından gözler bu kez de Babül Mendeb'e çevrildi. Yemenli kaynaklar Husilerin Babül Mendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası'nı ele geçirdiğini öne sürdü. Yemen hükümetine yakın kaynaklar Yemen'deki İran destekli Husilerin Babül Mendeb Boğazı'ndaki stratejik öneme sahip Meyyun Adası'nı ele geçirdiğini belirtti. Husilerin söz konusu adayı ele geçirmesinin Babül Mendeb Boğazı'nı kontrol altına almaları anlamına geldiği aktarıldı. Meyyun Adası Pasifik Okyanusu'nu Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e bağlayan stratejik geçiş noktası Babül Mendeb Boğazı'nın en dar bölümünde yer alıyor. Ada Babül Mendeb Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kontrolü içinse stratejik bir önem taşıyor. ABD ile İran arasında gerilim tırmanırken tarafların müzakere masasına dönüp dönmeyeceği de hala merak ediliyor. Amerikan Başkanı Trump savaşın yakında biteceğini söylerken İran'dan da savaşın devam etmesine katılmıyoruz açıklaması geliyor. Arabulucu Pakistan ise müzakereler için ısrarcı olmayı sürdürüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump savaşın yakında biteceğini savunuyor. Ancak hem sahadaki hareketlilik hem yaptırım baskısı artıyor. Gözler müzakere masasına dönülüp dönülmeyeceğine çevrilmişken savaşın uzun bir süre daha devam etme olasılığı da gündemde. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da savaşın devam etmesine katılmıyorum ancak ilerleyen süreç karşısında ülkenin direncini artırmalıyız açıklaması yaptı. Taraflar arasında arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan'dan da açıklama geldi. Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'a müzakere masasına dönmeleri için ısrar ettiklerini belirtti. Her iki tarafta da bir güven eksikliği var diyen temsilci, mutabakat zaptının uygulanmasına geçme konusunda da hafif bir isteksizlik var ancak biz ısrar ediyoruz ifadesini kullandı. Tarafların düğümlendiği Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşma içinse İran,

0: ve Körfez ülkelerinin önümüzdeki hafta bir araya geleceği öne sürüldü. Financial Times gazetesinin haberine göre Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yönetmek için geçici bir anlaşmaya varmasını sağlamak amacıyla önümüzdeki hafta İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile görüşecek.
1: Bu arada Trump Kasım ayında yapılacak ara seçimler için hazırlıklarını hızlandırdı. Dallas'ta düzenlenen mitingde destekçilerine sıra dışı bir yemin ettirdi. Trump'ın "oy vermezseniz ne olur biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz" sözleri Amerika'da gündem oldu. The greatest
0: president in the history of the United States. Seçmenlerine el kaldırıp yemin ettirdi. Oy vermeyen cehenneme gider dedi.
2: You know what happens if you don't vote? You go to hell, you know that. Okay? You go to hell. And I don't want that to happen to you, so please go and vote.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimler için hazırlıkları hızlandırdı. Texas'ın Dallas kentinde düzenlenen 2 günlük Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresinin kapanışında destekçilerine sıra dışı bir yemin ettirdi.
2: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States. That loves us so much he can't even breathe. That I will go out with my family, my friends. I'll do it anyway. I don't care if I'm registered or not. I'm going to try and cheat like hell like they do. And we are going to vote on November 3rd. You know what happens if you don't vote? You go to hell. You know that. Okay? You go to hell. And I don't want that to happen to you, so please go and vote.
0: Dallas Kongresi'nin tamamlanmasıyla birlikte 2026 ara seçim kampanyalarında son dönemece girildi. Trump önceki gün yaptığı açıklamada da kongrenin iki kanadının da çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'de kalması halinde her yetişkin Amerikan vatandaşına $5,000 ödeme vaadinde bulunmuştu. Amerikan Kongresi'nin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti 214'e karşı 218 sandalye ile Senato'da da 47'ye karşı 53 sandalye ile çoğunlukta bulunuyor.
1: Emniyet ve MIT'in ortak çalışmasıyla İstanbul'da önemli bir operasyona imza atıldı. Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı İslam Yakut Sarıyer'de saklandığı evde yakalandı.
0: Talimatları kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden verdi. Uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize etti. 2 ton uyuşturucu maddeden sorumluydu. Aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı bu kez kaçamadı. İstanbul polisi 2017 yılından beri İslam Yakut'un peşindeydi. Yakut, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından aranıyordu. Yurt içinde ve yurt dışında ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumluydu. 2 yıl önce örgütün diğer lideri Erhan Yakut'la yöneticileri yakalanmıştı. Polis İslam Yakut'a ulaşmak için adım adım iz sürdü. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü çalışmalara destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İslam Yakut'un Sarıyer'de bir adreste saklandığını belirledi. Şüpheli yapılan baskınla yakalandı. Uluslararası uyuşturucu kaçakçısının kriptolu haberleşme sistemiyle örgüt üyelerine talimat verdiği belirlendi. Üzerinden adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan kimliği çıktı. Gözaltına alınan Yakut'un emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Altı faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını Bakan Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Gelin detaylara bir bakalım.
0: Emniyet ve jandarma ekipleri dosyaları mercek altına aldı. 6 farklı şehirde 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bursa'da 2020 yılında yol kenarındaki sulama kanalında ağır yaralı bulunan ve bir gün sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmeni'nin ölümüne ilişkin dosyada deliller yeniden değerlendirildi.

0: şüpheli Erkan Edincik ihmali davranışla kasten öldürme suçundan tutuklandı. Diyarbakır Bismil'de 2014 yılında dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği dahi belirlenemeyen kemiklerin 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla bağlantılı 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İzmir Torbalı'da Mehmet Köstekçi'nin silahla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı. Muş Hasköy'de 2011'de silahlı saldırıyla öldürülen Feremez Kulaç'ın dosyası da raftan indirildi. 1988 yılına uzanan husumet olduğu belirlendi. HTS, baz ve PTS kayıtlarıyla incelendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir'de 2008'de öldürülen Sedat Ünal dosyasında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Siirt'te kayıp Mekiye Akel soruşturmasında da eski eşi ve yakınlarının arasında bulunduğu şüpheliler hakkında töre sahikiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan iddianame düzenlendi. Cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulduğu 24 Nisan 2026 tarihinden bugüne kadar aydınlattığı dosya sayısını paylaştı.
1: Yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasını daha aydınlattık. Böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık. Bu dosyaların aydınlatılması için büyük bir özveriyle çalışan ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak. Hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır. Hiçbir cinayeti unutmayacağız. Hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz. Hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz.
2: Alo Adalet 135 hattının 1 Eylül itibariyle pilot uygulaması başladı. Bu yeni uygulamayla amaç yargılamaların daha hızlı yapılması. Yargılama sürecinde bir aksaklık ya da gecikme olduğunu düşünenler bu hattı arayıp kayıt oluşturabilecekler. Bu sayede dosyaların takibi yapılabilecek. Gerektiğinde Adalet Bakanlığı da devreye girecek. Peki detayları ne? Aslan Ömer Aktaş'ın haberinden gelin bir izleyelim.
3: Yargılaması uzun süren bir davanız oldu mu?
4: Boşanma davam.
3: Kaç yıl sürdü?
4: 6 yıl.
5: Yıllarca süren davalar, bitmeyen soruşturmalar, uzayan yargı süreçleri için yeni bir başvuru yolu var. Alo Adalet 135.
6: Telefonla bilgi almak çok güzel bir şey.
3: Davayı açtınız, duruşmalara girdiniz ama aradan yıllar geçmesine rağmen bir sonuç alamadınız. Eğer süre 5 yılı aştıysa artık adliyeye gelmeden de başvuru yapabileceksiniz. Bir telefonla 135 üzerinden.
7: Dosyanın ne aşamada olduğu, hangi kararın verildiği, ara kararların düzenlenip düzenlenmediği hususunda belirtilecek bu kişiye telefon vasıtasıyla. Eğer dosyada olağanüstü bir gecikme de söz konusuysa bu konuda Adalet Bakanlığı gerekli girişimlerde bulunacak.
5: Ama başvuru herkes adına yapılmayacak. Annesinin, babasının ya da bir yakınının dosyası için 135'i aramak yeterli olmayacak.
8: Akraba, eş, dost başvuru yapamıyor. Sadece dosyanın tarafları başvuru yapabiliyorlar.
5: Peki 135'i arayan kişiyi nasıl bir süreç bekliyor?
8: Alo 135'i aradıkları zaman bir yapay zeka asistanı, sesli asistanıyla karşılaşacaklar. Yapay zeka destekli sesli asistanda bir sıkıntı olduğu zaman uzman temsilciler var. Dilerse vatandaşlar uzman temsilciye de bağlanabiliyorlar.
9: Bence mantıklı. Türkiye'de yargılama süreci çok uzun sürüyor.
5: Gecikme için kabul edilebilir bir gerekçe yoksa bu kez

0: Ağlar.
1: Uygulama şimdilik pilot illerde hayata geçti.
2: Alo 135'i sadece Kayseri, Ankara, Batı ve İzmir yargı çevresinde dosyası olan vatandaşlar başvurabilecekler.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA araştırmasına katılan okulların OECD tarafından seçildiğini söyledi. Biz okullara hiçbir şekilde karışmadık. Bizim zaten müdahale etme yetkimiz de yok dedi. Türkiye'nin PISA başarısına dair mesajlar da verdi.
4: Türkiye 2025 PISA sonuçlarında başarıya imza attı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, araştırmaya katılan okulları OECD seçti dedi. Bakanlığın yetkisi ve müdahalesi olmadığını söyledi.
5: Okulları OECD seçti. Biz okullara hiçbir şekilde karışmadık. Öğrencileri de okulları da OECD belirledi. Zaten müdahale etme yetkimiz de yok. Özel okullar da var. Hepsi örneklemi temsil ettiği kapasiteye göre seçiliyor. Bizim okul seçme imkanımız yok. Bu araştırmaya katılacak öğrencileri de önceden bilmiyorduk. OECD öğrencileri sınavı uygulayacağı tarihe yakın seçti. Biz sadece sonradan valilikler üzerinden sınavın gerçekleşmesi için tedbirler aldık. Normal ÖSYM sınavları gibi yapıldı.
4: Bakan Tekin, PISA sonuçlarının açıklandığı Slovakya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin PISA başarısına dair mesajlar verdi.
6: Dershanecileri topladık. Programlarınızı, müfredatınızı getirin, onaylayalım. Milli eğitim müfredatıyla uyumlu hale gelsin dedik, getirmediler. Milli eğitimin öğretmeni, kitapları, okulları başarısız, herkes başarısız ama dershaneler başarılı. Olacak şey mi? Devletin, milletin, memleketin eğitim politikasını o zaman dershane belirlemiş oluyordu. Bizim o gün başlattığımız kavga bu vesayeti kaldıralım mücadelesiydi.
4: Bakan Tekin son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın merceğinde veliler olduğuna değindi.
5: Şu anda öğretmenlerimiz üzerinde en ciddi sorunu aileler oluşturuyor. Aile okul seçiyor, öğretmen seçmeye çalışıyor, seçtiği öğretmeni yönetmeye çalışıyor. Sadece Türkiye'nin problemi değil, dünyada da artık böyle bir sorun var. Veliler çocuklarının eğitim-öğretim süreçleriyle daha az ilgilenmeye başlamış. Bir önceki döngüye göre dünya genelinde 6 puanlık bir azalma. Bizim şu anda odaklanacağımız şey burası.
3: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha basketbol performansıyla gündemde. Erdoğan, Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve eski bakanlarla birlikte basketbol maçı yaptı. Maçtan görüntüleri Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank paylaştı.
4: Yeniden parkelere indi. Çok sayıda basket attı. Takımı maçı kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat

0: sıra düşürdü. Bir günde birçok aksilik yaşayan kadının yüzü sonunda güldü.
1: Bugün başıma geleni ya Allah
2: korusun. Tamam, dikkat edin kendinize.
1: Allah bir sadaka vereyim bari bugün.
0: Karaman'da yaşayan Ayşe Gümüş alışveriş için pazara gitti. Alışverişini yaptı, dönüş yoluna geçti. Eve gittiğinde telefonunun olmadığını fark etti. Pazarda unuttuğu telefonu geri gidip aldı. Tekrar evinin yolunu tuttu. Bu kez de elektrikli bisikletten çantasını düşürdü. Ayşe Gümüş durumu fark etmedi. Çantayı yolda gören akaryakıt istasyonu çalışanı polise haber verdi. Takımı maçı kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte basketbol maçı yaptı. Eski milli basketbolcu Ömer Onan da maçta yer aldı. Erdoğan'ın birçok kez sayı ve asist yaptığı o anlara ait videoyu "Evet yine kazandın" notuyla Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından paylaştı.
3: Bakın, savunma yapmak istiyorum size.
0: Varank zaman zaman maçta videoları çeken isim de oldu.
4: Tüm maç sadece iki sayı atınca sen git video çek dediler. Video çekmeye başladım. Neyse.
5: Karaman'da çantasını yola düşüren kadının imdadına akaryakıt istasyonu çalışanı ve polis yetişti. Çantasına kavuşan kadının mutluluğu görülmeye değerdi. Gelin bir izleyelim.
1: Eve vardım. Ana çanta yok. Ay, dön gerisin geri.
0: Önce pazarda telefonu unuttu, sonra yolda çantasını düşürdü. Bir günde birçok aksilik yaşayan kadının yüzü sonunda güldü.
1: Bugün başıma geleni ya Allah korusun.
2: Tamam, dikkat edin kendinize.
1: Allah bir sadaka vereyim bari bugün.
0: Karaman'da yaşayan Ayşe Gümüş alışveriş için pazara gitti. Alışverişini yaptı, dönüş yoluna geçti. Eve gittiğinde telefonunun olmadığını fark etti. Pazarda unuttuğu telefonu geri gidip aldı. Tekrar evinin yolunu tuttu. Bu kez de elektrikli bisikletten çantasını düşürdü. Ayşe Gümüş durumu fark etmedi. Çantayı yolda gören akaryakıt istasyonu çalışanı polise haber verdi.
6: Çantanızı kaybetmişsiniz petrolün orada.
7: Polisi aradım. Polisi aradıktan sonra polisler geldi. Buradan aldı abiler. Teyzeye götürmüşler.
0: Ekipler Ayşe Gümüş'ün olduğu yere giderek çantayı teslim etti.
1: Tamam abi.
2: Eksiğimiz
1: tamam.
2: Yok.
1: Hiçbir eksiğim tamam. Yok sayılır.
0: Çantasına kavuşan kadın polislere çay ısmarlamak istedi.
1: Allah razı olsun diyorum.
2: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Vallahi
2: ederiz.
1: İstersen 200 lira ben vereyim de yok, bir çay yok, için benim için. Vallahi
2: biz içiyoruz çay
1: için ne olur.
5: İstanbul Bağcılar'da jandarma ekipleri iki adrese baskın düzenledi. O baskında 200 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi.
0: Dünyaca ünlü parfüm markalarının isimleriyle hazırlanan paketler, sahte esanslar ve profesyonel dolum makineleri. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bağcılar'da sahte parfüm imalatı ve satışının yapıldığı tespit edilen iki adrese operasyon düzenledi. Adreslerin biri imalathane, diğeri ise depo olarak kullanılıyordu. Yapılan arabalarda 200 milyon lira değerinde sahte parfüm ele geçirildi. Kutusundan ambalajına kadar orijinal izlenimi veren parfümler hem yurt içinde hem de yurt dışında piyasaya sürülüyordu. Parfümlere kare kod bile tanımlanmıştı.
8: İşte bu elimde gördüğünüz sahte parfüm kutusuna yerleştirdikleri kare kodlarla müşterilerini orijinal parfüm sitelerine yönlendirdiler.
0: Operasyonlarda iki şüpheli gözaltına alındı.
5: Adana'ya gidiyoruz. Vatandaşların bilinçsizce attığı atıklar çevre kirliliğine neden oluyor. Bulvar kenarlarında klozetten buzdolabına, otomobil lastiğinden koltuğa kadar çok sayıda eşya atılmış vaziyette.
9: Sokaklarda, kaldırımlarda, artı boş arazilerde atık yığınlarıyla karşılaşır hale geldik.
0: Eşyaları sokaklara, yol kenarlarına attılar. Bırakılan atıklar hem kötü görüntü oluşturuyor hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Klozet, koltuk, otomobil lastiği ve buzdolabı. Burası Adana. Kent merkezinin yanı sıra tarım arazileri ve sulama kanallarının çevresine gelişi güzel bırakılan atıklar çevreye zarar veriyor.
9: Bunlar tabii hem toprak kirliliğine neden oluyor, hem yağış sularıyla birlikte Akdeniz'e karışıyor. Akdeniz, denizdeki balık.

0: kadar ulaşıyor.
1: Yol kenarlarına bırakılan evsel ve çeşitli atıklar zaman zaman yakılıyor. Yayılan yoğun duman insan sağlığı için riski iki katına çıkartıyor.
0: Cezaları var fakat şöyle bir şey, cezayı atığı atıldığı anda yakalamak lazım.
1: Adanalılar bu atıkların toplanmasını bekliyor.
2: Karaman'daki iki temizlik işçisi her zaman olduğu gibi çöp kamyonunun arkasına tutunup işlerini yapıyordu ki ta ki kamyon sert şekilde kasisten geçene kadar dengelerini kaybeden işçilerden biri düşüp hastanelik oldu.
1: Çöp kamyonunun arka bölümünde ilerliyorlardı. Kasisten hızla geçen araç sarsınca dengelerini kaybettiler. Düşen temizlik işçileri kanlar içinde kaldı. Karaman'da belediyenin çöp kamyonu sokakları dolaşıp çöpleri topluyordu. Aracın arka kısmındaki iki temizlik işçisi araç kasisi geçtiği sırada büyük bir sarsıntı oldu. Temizlik işçileri Mehmet Ş ile Furkan T dengesini kaybederek asfalt zemine düştü. Durumu fark eden çöp kamyonu şoförü durdu ve yardıma koştu. Yaralanan iki işçi sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. İşçilerden Furkan T'nin sağlık durumu ağır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Ve 14 Eylül'de yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor. İstanbul Valiliği de ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kantininde destek olmak için gönülden bir öğün projesini başlattı. Projenin detayları neymiş, gelin bir bakalım.
1: İhtiyaç sahibi öğrenciler belirlenecek. Kantin masraflarına destek olunacak.
3: Hiç kimseyi rencide etmeden çocuğa vereceğimiz bu kartla düzenli olarak alışverişlerini yapacak.
1: İstanbul Valiliği'nin başlattığı projenin adı Gönülden Bir Öğün.
3: Kart nasıl işleyecek? Nakit olarak geçmeyecek. Dışarıda kullanılmayacak. Sadece okul kantininde geçecek. Aylık 2,000 lira düzenli olarak para yatıracağız. Her bir öğrenci için de ayrıca yatıracağız.
4: Gönülden Bir Öğün projesinde şu ana kadar 50 bin ihtiyaç sahibi öğrenci tespit edildi. Ancak valiliğin ayırdığı kontenjan 100 bin. İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti için çalışmalar devam ediyor.
3: Başta devamsızlığı ortadan kaldırmak olmak üzere diğer sosyal problemleri ortadan kaldırmak istiyoruz.
1: Peki Gönülden Bir Öğün projesine kimler başvurabilir?
3: Şehit gazi yakınları, yetimler, öksüzler, engelliler, kendisi engelli olmayıp anne babanın herhangi birinin engelli olduğu durumlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sosyal risk haritasında yüksek riskli olan çocuklar.
2: Sosyal medyada neredeyse her hafta yeni bir akım başlıyor. Muhtemelen siz de sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Instagram'ı 80'lerden çıkmış gibi görünen fotoğraflar kapladı. Kimi o yılları yeniden hatırlıyor, kimi hiç yaşamadığı bir dönemde kendini görüyor. Ama ortaya çıkan sadece nostaljik kareler değil. Aslan Ömer Aktaş 80'lere duyulan özlemi sokağa sordu.
5: Daha çok renkli gördük zaten 80'leri. Şu an günümüzde mesela hiçbir şeyin rengi yok.
6: Güler yüzlü tatlı bakmalar vardı.
7: Şimdi yok değil mi?
6: Şimdi yok. Şimdi insanlar bitkin, gençler de aynı, yorgun, bitkin. Yani onlara biz diyoruz o günlerde çok güzel yaşamışız.
8: Eskiler eskiden güzeldi.
9: Vatkalı ceketler, kabarık saçlar, eski fotoğraf kareleri. Sosyal medyada şimdi herkesin rotası aynı. 80'ler. Ama bu akımın arkasında sadece merak yok. Biraz da eski günlere özlem var.
10: Instagram'da storylerimin çoğu 80'ler fotoğrafı yapan kişiler. İnsanlar eskiyi daha çok seviyor.
11: Eski fotoğraflara bakıp ah nerede o eski günler diyenler çok. Şimdi ise yapay zeka sadece eski fotoğraflara baktırmıyor. Aynı zamanda hiç yaşamadığımız yılların içine bizi de götürüyor.
12: Merak ettik.
11: Eskiyi özlüyoruz galiba biraz fotoğraf falan yaptığınıza göre.
13: Çok, gerçekten çok.
11: Benim 80'lerdeki muhabirliğim de böyleymiş. Gerçekte o yıllara dönemiyoruz ama nasıl görüneceğimizi artık biliyoruz.
9: Fotoğraflar değişirken verilen cevaplar hep aynı yere çıkıyor. Özlenen sadece 80'lerin modası değil.
11: Siz neyi özlerdiniz eskilerden en çok?
13: Ya en çok muhabbeti özlerdik. Şu anda sosyal medya olduğu için dikkat ederseniz herkesin elinde telefon.
10: Ben 90'lar çocuğuyum mesela. O zamanlar

0: sonrasında ve öncesinde bence özlenen şey samimiyet.
1: 80'ler fotoğrafı yaptınız mı?
2: Yaptık.
1: Görebilir miyiz? Eşinizde vatkalı ceketler.
2: Evet.
1: Özlüyor musunuz o zamanları?
2: Kesinlikle.
3: Komşuluk başkaydı, muhabbet başkaydı, onlara göre aşklar bile başkaydı.
1: O yıllardan şimdi şu zamana bir şey getirmek isteseniz ne getirirdiniz?
4: Kapı önünde oturur sohbet ederdik, çekirdek tutardık, ip atlardık.
1: Komşuluk bile daha güzeldi, komşuluk değil mi?
4: Çok güzeldi. O yani en büyük özlem zaten o komşuluk.
1: Siz kaç yaşındaydınız 80'lerde?
5: 30 yaşındaydım. Bir tas yemek bile önce komşuya verilirdi, sonra kendimiz yerdik. Çok güzeldi yani o günler.
1: Özlemekte çok haklısınız.
5: Yani güzel günlerdi. O günlere dönebilsek.
6: Mektuplar sayesinde insanlar daha çok özlem duyuyor birbirine.
1: O yüzden eskinin aşkları bile daha mı güzel?
6: Evet evet öyle.
7: Böylece bugünlük de haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Pazartesi saat 14'te yeniden görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Dün akşam 1-1 berabere biten Fenerbahçe ile Roma maçının önüne geçen gelişmeler yaşandı. İsmail Kartal istifa ettiğini açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise İsmail Kartal görevinin başındadır dedi. Bugün ise Fenerbahçe-Gaziantep karşılaşmasının hazırlıklarına başladığı antrenman.

0: Selman'da İsmail Kartal yer almadı. Peki süreç nasıl sonuçlanacak? Esra Köse şu anda karşımızda, telefon attığımızda. Esra, sana merhaba diyelim. Sabahın erken saatlerinden itibaren bu konuyla ilgili gelişmeleri takip ediyorsun. Son durum nedir? Bu süreç nasıl sonuçlanacak? Sende hangi bilgiler var?
1: Selamlar, iyi yayınlar. Sıcak gelişme olarak şunu belirterek başlamak istiyorum. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin yaklaşık 10 dakika önce buradan İsmail Kartal'la görüşmesini sonlandırdı ve ayrıldı. İkilinin kritik görüşmesi sona erdi. Tabii sıcak bir gelişme olduğu için görüşmenin detaylarına dair şu an elimizde henüz net bir yeni bir bilgi yok, ama şunu söyleyelim bir kez daha. İsmail Kartal ve Oğuz Çetin'in görüşmesi sona erdi. Süreci bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Dün Fenerbahçe Roma ile 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi ve Kadıköy'de oynanan mücadele birbirlik beraberlikle sona ermişti. Bunun ardından oynanan oyun aslında kamuoyunu memnun eden bir oyundu. Fenerbahçe Roma'yı bir nevi elinden kaçırdı da diyebiliriz. Maçın ardından basın toplantısına gelen İsmail Kartal herhangi bir soru almayacağını ve kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunacağını söyledi ve şu cümleleri kullanmıştı. Burası aslında çok önemliydi. Bir daha geri dönmemek üzere Fenerbahçe'deki görevimden ayrılıyorum demişti. Bunun ardından Başkan Aziz Yıldırım basına açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal görevinin başındadır dedi. Ben görevde olduğum sürece İsmail Kartal da görevde olacak dedi. Bugüne döndüğümüzde saat 12'de Fenerbahçe'nin Roma maçının ardından bir rejenerasyon antrenmanı vardı. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal beklenen antrenmana gelmedi. İsmail Kartal'ın yanı sıra teknik ekibi de gelmedi. Takımı bugün yardımcı antrenörler Zeki Murat ile göreve dikkat çalıştırdı. Tabii biz tesisin önündeydik. Oradaki bekleyişimizde de şunu gördük. Saat 11.45'te Oğuz Çetin oradan ayrıldı. İsmail Kartal'la görüşmek üzere Anadolu Kavağı'na geldi. İkili arasındaki görüşmede yaklaşık 10 dakika önce sona erdi. Şunu söylemek lazım. Evet, Fenerbahçe yönetiminin İsmail Kartal'ı ikna etme çabası vardı, ama bu sürecin sonsuz olmadığını da söylemek lazım. Bugün İsmail Kartal'ın kararını değiştirmemesi halinde yollar ayrılacak. Sanıyorum ki bu görüşmede bir kez daha konuşuldu. İsmail Kartal kararını söylemiş olabilir veya Oğuz Çetin İsmail Kartal'a biraz daha düşünmesi için süre vermiş de olabilir. Buna dair henüz net yeni bir gelişme yok. Oldukça aktaracağım ama bir kez daha tekrarlayayım. İsmail Kartal ve Oğuz Çetin'in görüşmesi sona erdi.
0: Evet Esra Köse, çok teşekkür ediyoruz. HT Spor muhabiri Esra Köse İsmail Kartal konusunda son bilgilerini bizlerle paylaştı. Henüz net bir bilgi yok. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında hocalığa devam edecek mi etmeyecek mi, net bir bilgi hala yok. Ve Fenerbahçe ile Roma'nın bir berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçının oyuncusu Archie Brown seçildi. İngiliz savunmacı ilk Şampiyonlar Ligi maçında ilk golünü attı ve maçın oyuncusu ödülünü de sahibi olmuş oldu.
2: Fenerbahçe Roma maçının oyuncusu Archie Brown seçildi. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 1. hafta karşılaşmasında İtalya ekibi Roma'yı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin tek golü İngiliz savunmacı Archie Brown'dan geldi. İngiliz futbolcu ilk Şampiyonlar Ligi maçında ilk golünü attı ve maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu. UEFA maçtan sonra yapılan açıklamada maçın oyuncusu ödülünün Archie Brown'a verildiğini açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamada Brown hayati önem taşıyan bir golde büyük bir soğukkanlılık sergiledi. Ayrıca keskin bir pozisyon algısı, savunmayla hücumu birbirine bağlama becerisi ve topsuz anlarda da istikrarlı bir performans gösterdi ifadeleri kullanıldı.
0: Akşamın maçına bakalım. Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Siyah beyazlar Fenerbahçe derbisinin ardından bu maçı da kazanarak Marsilya maçına moralli gitmeyi hedefliyor. Siyah beyazlılar 3 galibiyet 1 beraberlik sonucunda topladığı 9 puan ve averajla lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunuyor. Siyah beyazlarda bu karşılaşma öncesi tek eksik Rıdvan Yılmaz, sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen 25 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ligin yeni takımı Erzurumspor Futbol Kulübü ise 5. haftaya 15. sırada.

giriş yaptı. Mavi beyazlar ilk 4 haftada bir galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Bir Dünya Lezzet bu hafta Güney Asya'nın renkli ülkesi Kamboçya'nın büyüleyici şehri Siem Reap'te. Serhat Soysal Siem Reap'te sizler için rengarenk bir yolculuğa çıkıyor. Egzotik doğası, yerel yaşamıyla lezzet yolculuğuna bir yenisini daha ekliyor. Serhat Soysal'ın sunduğu Bir Dünya Lezzet. Pazar 11.15'te Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Erzincan güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

Ve saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Artık HT360 zamanı Habertürk'te. Hoş geldiniz, merhabalar. Bir saat boyunca birlikte olacağız. Editörüm Hazal Boztepe ile beraber hazırladığımız HT360'ın manşetleriyle şöyle hızlıca bir başlayalım. Sonra detaylara bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de seçim mesajı verdi. Yaklaşan seçimi başarıyla atlatacağımıza inanıyorum dedi. Ne zaman olacağına dair biliyorsunuz zaten gündemde olan bir tartışma bu. Ama başka neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Şöyle bir bakacağız. Bugün 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü. New York'tan Oray Eğin karşımızda olacak. Bu 25. yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin hem tarihi hem siyaseti hem de dünyaya bakışı bu saldırılardan sonra nasıl değişti? Ve olası program ne? Neler konuşuluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde? Aktaracağız. Ve istifa eden bir antropik araştırmacısının sosyal medya paylaşımlarıyla başlayan yapay zeka tartışması var. Yapay zeka zaten hayatımıza girdiği andan itibaren etkilediği alanlarla beraber sıkça tartıştığımız bir meseleye dönüştü ama tehlikeli uyarılar yapılıyor. Nedir, ne değildir? Şöyle etraflıca bir bakacağız. Hadi başlayalım.

0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rize'de, yarın da Samsun'da olacak. O programı da Emre Karaca'da yakından takip ediyor. Emre, seçim mesajı aslında verdi. Başarıdan bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan ama başka neler anlattı? Sana bırakalım sözü.
1: Dilek Gür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'ye yaptığı tüm ziyaretler ilgiyle takip edilir. Mesajlar dikkatle izlenir. Yine aynısı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi senin de bahsettiğin o seçim mesajına geçmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü istasyonlarını bir kez daha hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün merkez bir noktadaki camide cuma namazını kıldı. Hem girişinde hem çıkışında vatandaşların oldukça yüksek ilgisiyle karşılaştığını da söyleyebiliriz. Ardından valilik meydanına gitti ve orada önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki saat dilimlerinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ndeki mütevelli heyeti toplantısına katılmasını bekliyoruz. Her geldiğinde bu toplantıya iştirak ediyor. Hemen ardından da akşam saatlerinde genişletilmiş danışma il meclisi toplantısına katılacak. Burada da partilerle görüşecek. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Rize'de hem hemşerileriyle görüşme fırsatı buluyor hem de buradaki partilerle birlikte hem Rize hem bölgenin nabzını tutma şansına sahip oluyor. Yarın da Rize'de olmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ki yarın yine sürpriz lokasyonlara ziyaretler gerçekleştirebilir. Geçmiş dönemdeki Rize ziyaretlerinde de zaman zaman yaylalara çıktığını, komşularıyla sohbet ettiğini gözlemlemiştik. Yine takipte olacağımızın altını çizelim. Şimdi az önce senin bahsettiğin önemli mesajları ise dün akşam saatlerinde verdi. Dün akşam saatlerinde Güneysu ilçesine geldi. Yine klasikleşmiş bir an yaşandı. Otobüse geldi, eline mikrofonu aldı ve önemli mesajlar verdi. Seçim mesajını tam anlamıyla okumak istiyorum. Bu birlik ve beraberlik içerisinde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yineliyorum ifadesini kullandı. Tabii seçim normal bir takvimlendirme ile birlikte 2028'in bahar aylarında gerçekleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vurgusu oldukça dikkat çekiciydi. Önümüzdeki dönemlerde, günlerde de şüphesiz ki konuşulacak önemli bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar az önce yaptığı konuşmada seçim konusuna değinmemiş olsa da uzun bir süredir aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim gündemine parantez açmadığına dikkat çekebiliriz. Ancak memleketi Rize'de dün akşam saatlerinde Güneysu'da verdiği mesaj bu şekilde oldu. Şüphesiz ki detaylar, yankılar, yansımalar önümüzdeki günlerde netleşecek diyebiliriz. Az önceki konuşmasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan valilik meydanında vatandaşların karşısına çıktı. 10 milyar TL'lik bir projelerin vatandaşların hizmetine açılmasını gerçekleştirdiği resmi bir tören kapsamında şimdi burada verdiği önemli mesajları hep birlikte izleyelim.
2: Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin dertleriyle dertlenmeyebilir. Sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın, ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var. Eser hizmeti siyaseti var. Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var. Bu can, bu tende olduğu müddetçe Cenab-ı Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
0: Ve biliyorsunuz Özgür Özel de memleket turunda, yeni parti genel başkanı bugün Kars'ta suni kavgalar çıkartıldığını, asıl sorunların konuşulmadığını ifade etti ve hayvancılıkla ilgili de ifadeleri vardı.
3: Memleketimize hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, sağ ol, sağ ol.
5: Ardahan'dan Kars'a geçti. Günün ilk ışıklarıyla hayvan pazarına gitti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel besiciyle buluştu. Sorunlarını dinledi.
3: Bir malı küpürüyorsun, 3 bin lira burada para veriyorsun.
5: Özgür Özel besicinin borçtan kurtarılması gerektiğini söyledi.
6: İster çiftçilik yapan olsun, ister hayvancılık yapan olsun. Kimin ne borcu varsa iktidar olduktan sonra 3 ay içinde o borçların faizlerini sileceğiz. Bir kereye mahsus. Ana parayı böleceğiz. Diyeceğiz ki herkes bir kendine gelsin.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hayvancılıkla ilgili en büyük sorunun yurt dışından ithal edilen hayvanlar olduğunu belirtti.
6: Yurt dışından 750 bin tane büyükbaş hayvan

0: getirip de 3-5 tane büyük et firmasını zengin etmek yerine buradaki insanlara destek vermek, yerli sürüyü, ırkı güçlendirmek, sizi güçlendirmek lazım.
1: Özgür Özel, suni kavgalar çıkartıldığını, asıl sorunların konuşulmadığını söyledi.
0: Tartışmalarla iktidar mücadelesini başka yere sıkıştırıyorlar. Onun yerine ülkenin gerçek sorunları üzerinden doğru işler olsun.
2: Ve Ekrem İmamoğlu eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum oldu. Davanın duruşması Silivri'deki adliyede görüldü. Kamu görevlisine alenen hakaret suçlamasıyla yargılanan İmamoğlu'na 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ardından cezası takdir indirimiyle 2 yıl 1 aya düşürüldü. Mahkeme ayrıca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına hükmetti. Yani ne demek bu? Siyasi yasak kararı verildi. Ekrem İmamoğlu 2023 yılında o dönem Tuzla Belediye Başkanı olan Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle iki kez yargılanıp beraat etmişti. İstinaf usul yönünden beraat kararını bozmuştu ve sonuç bu. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar nedeniyle ifade verdi. Özgür Çelik sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti. Şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın Meclis Üyesi Necdet Ay'ı telefonla aradığını ve bu sırada yaşanan konuşmaya şahit olduğunu söyledi. Aydın'ın savcı beni tutuklamayla tehdit etti, engelli eşim ve çocuğuma kim bakacak dediğini bizzat duyduğunu belirtti. Bu konuda şahitleri olduğunu da ifade etti. Özgür Çelik ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Çelik'in ilk açıklamasından sonra Ayhan Aydın ifade vermiş, savcı tarafından tehdit edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Bu arada İstanbul Bahçelievler Belediyesi'nde 3 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Bu değişimle birlikte belediye meclisinde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu. Bahçelievler Belediyesi'nin CHP'li üyeleri Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt yeni üye katılım programıyla AK Parti'ye geçen isimler oldu. Üye katılım programına AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Belediye Başkanı Hakan Bahadır da katıldı. 3 meclis üyesine AK Parti rozeti takıldı. Görüntülerimizi de görüyorsunuz efendim. CHP'nin belediye meclisindeki üye sayısı da böylelikle 25'ten 22'ye düşmüş oldu. Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi sayısı 20'den 23'e yükseldi. Böylece meclisteki çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Fidan'a sokaklarda ilgi yoğundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir dizi ziyaret için Diyarbakır'a gitti. Sur ilçesinde esnafla buluşan Bakan Fidan, cuma namazını da tarihi Ulu Cami'de kıldı. Çevredekiler namaz çıkışı Hakan Fidan'a büyük ilgi gösterdi. Bakan Fidan daha sonra valiliği ziyaret etmek için bölgeden ayrıldı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında fethi kabir kararı alınmıştı. Ne zaman açılacak Kozinoğlu'nun mezarı, bu bir soru. Dün de 9 gözaltı söz konusuydu. Şimdi hem mezarın açılmayacağına dair son bilgileri hem de soruşturmadaki durumu Alihan Tok'a soracağız. Alihan, seni dinliyoruz.
3: Evet Dilek Gül, yakın bir zamanda açılması planlanıyor ama açılacak ve o fethi kabir sonucu buradan alınan örneklerle oluşturulacak rapor aslında soruşturmanın seyrini de bir anlamda belirleyecek. Şimdi soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Önce Kozinoğlu hayatını kaybettiğinde hapishanede ona müdahale etmeyen ya da geç müdahale eden gardiyanlar vardı. İddia bu şekildeydi. Dolayısıyla ilk dalga soruşturma bu yönde yapıldı. 10 kişi gözaltına alındı. Bir kişi firari, yurt dışında FETÖ firarisi. O 10 kişiden bir kişi dün tutuklandı. O dönem jandarma er olarak görev yapan bir kişi tutuklandı ve 7 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkinci dalga bir operasyon daha yapıldı. Bu kez Soruşturmanın safhası şuna evrildi. Hapishane içerisinde bir ihmal var mı? Çıktıktan sonra ihmaller zinciri devam etti mi? Çünkü orada da iddialar vardı. Neydi? İşte ambulansın değiştirilmesi, ambulansın içerisinde doktor bulunmaması.

0: Müdahale edilmemesi, sedyedeyken bilincinin açık olduğu biliniyor çünkü. Bununla ilgili de 7 sağlık personeli, bir doktor, ambulans şoförleri ve ATT acil tıp teknisyenlerinin de bulunduğu 7 sağlık görevlisi ve 2 gazeteci, bir muhabir, bir kameraman, toplamda 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Onların da ifade işlemleri devam ediyor. Ümraniye'de Kocatepe mezarlığında bulunan Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı da yakın bir zamanda açılacak. Karar verildi. Fethi Kabir işleminden sonra buradan örnekler alınacak. 3 adli tıp bilirkişi uzmanı, 1 kimyager ve aynı zamanda bir otopsi teknikeri burada örnekleri alacaklar ve yapacakları çalışmalarla beraber Kaşif Kozinoğlu'nun herhangi bir şekilde zehirlenme, bir ilaç alınmış mı, kalıntılarda olağan dışı toksik veya kimyasal madde izi var mı? Travma, ki bu aslında bahsettiğimiz zehirlenme ihtimaline karşı toprakta uzun yıllar kalabilen ağır metaller var. Bunları tespit edebilir. Yani burada çalışma yapıldıktan sonra, bu rapor oluşturulduktan sonra. Bir diğeri, alınan kemiklerde ölümle ilişkili olabilecek kırık veya travmatik bir değişiklik bulunuyor mu? Bunu da aslında saptayabilirler. Ve aynı zamanda bulgular, o bahsettikleri kalp krizi, 2012'deki adli tıp raporu aslında bunu söylüyordu vefatından sonra. Kalp krizi anlatıldığı gibi doğal yolla mı oldu, yoksa herhangi bir farklı bir dış etken oluştu mu? Yani öldü mü, öldürüldü mü? Bu net bir şekilde ortaya çıkacak. Ya yeni oluşturulacak raporla birlikte. Takipçisi olacağız ve sizlere aktaracağız.
1: Alihan, çok sağ olasın. Teşekkür ederiz. Süreç soruşturmayla devam ediyor. Alihan Tok aktardı bizlere. 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. Bina girişinde kolon kestiği iddia edilen 2 işletmeci 8'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.
2: Burası yavrularımıza mezar olan Ezgi Apartmanı enkazı. Hani kesilmedi denilen kolon vardı ya. İşte evlatlarımızın ölümüne sebep olan kolon budur.
3: Kolon kesildi. Perde duvar kaldırıldı. Projeye aykırı çekme kat ilave edildi. 6 Şubat depremlerinde onlarca kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan binalardan biri de 35 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Ezgi Apartmanı'ydı. Giriş kattaki pastanede tadilat sırasında kolon ve perde duvarın kesildiği, projeye aykırı çekme kat ilavesi yapıldığı belirlendi. Pastane işletmecileri, tadilatı yapan iç mimar, fenni mesul ve kolon kesildiği yönündeki ihbarlara göz yumdukları öne sürülen belediye çalışanları hakkında 876 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 11 sanık karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezası verildi. İkisi de adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Fenni mesul MT'ye 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi ve 2 yıl meslekten men edildi. İmar İşleri Müdürü, mimar, belediye çalışanı, inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri ise 4 yıl 5 ay hapis cezası aldı. 3 kişi ise beraat etti. Ezgi Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler verilen cezaları yetersiz bulup tepki gösterdi.
1: Elazığ Karakoçan'da evlerinde çıkan yangında öldükleri sanılan ama daha sonra silahla öldürüldükleri ortaya çıkan Ülkü çiftinin cinayetiyle ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Ürünlü mezrasında yaşayan Hayriye ve Ağa Ülkü çiftinin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 kişiyi, 3 şüpheli, daha doğrusu 3 kişiyi şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri jandarmada hala devam ediyor. Ülkü çifti 2 katlı bu müstakil evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetti sanılıyordu. Fakat yapılan otopside çiftin silahla vurulduğu ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi efendim. Tez zamanda bulunmaları dileğiyle. Ahbap Derneği soruşturması derinleştikçe ortaya yeni detaylar çıkıyor. 5. dalga soruşturmada gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.
3: Milyarlarca liralık bağış, toplanıp dağıtılmayan deprem yardımları ve peş peşe gelen itiraflar. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı arttı.
4: Ve bir sonraki denetimi alnının akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılarının Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. 5.

0: Bir dalga operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheli emniyet iki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilere Ahbap Derneği ile bağlantıları ve para trafikleri soruldu. İfadesi alınan zanlılardan 20'si tutuklandı. 29 kişi adli kontrol kararıyla bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyadaki tespitlere göre yaklaşık 245 milyon dolar para toplandığını belirtmişti. Başsavcılık mal ve hizmet alımlarını da incelemeyi sürdürüyor. Bu konuda bilirkişilerin hazırladığı raporlar bekleniyor.
1: Emniyet ve MIT'in ortak çalışmasıyla İstanbul'da bir operasyon düzenlendi. Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı İslam Yakut, Sarıyer'de saklandığı evde yakalandı.
0: Talimatları kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden verdi. Uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize etti. 2 ton uyuşturucu maddeden sorumluydu. Aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı bu kez kaçamadı. İstanbul polisi 2017 yılından beri İslam Yakut'un peşindeydi. Yakut, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından aranıyordu. Yurt içinde ve yurt dışında ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumluydu. 2 yıl önce örgütün diğer lideri Erhan Yakut'la yöneticileri yakalanmıştı. Polis İslam Yakut'a ulaşmak için adım adım iz sürdü. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü çalışmalara destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İslam Yakut'un Sarıyer'de bir adreste saklandığını belirledi. Şüpheli yapılan baskınla yakalandı. Uluslararası uyuşturucu kaçakçısının kriptolu haberleşme sistemiyle örgüt üyelerine talimat verdiği belirlendi. Üzerinden adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan kimliği çıktı. Gözaltına alınan Yakut'un emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: ABD Başkanı Trump İran Savaşı hakkında konuştu. Bu meseleyle alakalı herhangi bir pişmanlığının olmadığını söyledi. Hatta dedi ki pişmanlık kelimesine inanmıyorum. Yine olsa aynısını yapardım. Savaşın Kasım ayındaki ara seçimlerden sonra biteceğini söyleyen Trump savaş tahminini de revize etti.
0: İran savaşı konusunda pişman olmadığını söyledi. Bu mesele seçimlerden sonra ya da daha erken çözüme kavuşacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın diplomasi masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken karşılıklı tehditlere yeni saldırılar ekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran'a karşı savaş başlattığı için pişman olmadığını belirtiyor. I don't believe in the word regret. If I had it to do again, I'd do exactly as I did. I took out, we were cruising and all of a sudden Iran has a nuclear weapon. Hafta içi yaptığı açıklamada savaşın Kasım ayındaki ara seçimlerden hemen sonra biteceğini söyleyen Trump, savaş tahminini de revize etti. Amerikan basınına konuşan Trump, onların daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum. Bu mesele seçimlerden sonra çözüme kavuşacak ya da belki daha erken ifadesini kullandı. Trump gazetecilere yaptığı açıklamada savaşın 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinden hemen sonra biteceğini söylemişti. Amerikan Wall Street Journal'ın haberine göre ise Beyaz Saray danışmanları İran'la yaşanan krizin başkanlık döneminin sonuna yani 2029'a kadar uzayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
1: Bugün 11 Eylül 2026 11 Eylül saldırılarının üzerinden tam 25 yıl geçti. Biraz buna bakacağız. New York'tan Oray Eğin karşımızda. Oray selamlar, merhaba.
2: Selam Dilek.
1: ABD Başkanı Trump'ın programını merak ediyorum bugüne dair. Bir de senin gözlemin ve yorumunu merak ederim. Konu şu. Bu saldırı 25 yıl içerisinde ABD tarihini, siyasetini ve elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi dışında dünyaya bakışını nasıl değiştirdi?
2: Dilek, geleneksel olarak 11 Eylül kutlu anmalarında bütün Amerikan başkanları, görevdeki ve daha evvel görev yapmış olan Amerikan başkanları hem burada Ground Zero denilen ikiz kulelerinin olduğu New York'taki anma töreninde yer alırlar. Aynı zamanda mesela Obama, Clinton ve başka ve Bush da dahil olmak üzere diğer yerlere de giderlerdi. Yani Pentagon'a aynı gün içinde ya da Pennsylvania'da bu United 93 numaralı uçağın yolcuların katlısıyla düşürüldüğü ve hedefe ulaşmadığı o sahaya da gidip oradaki bütün anmalara katılırlardı. Fakat Trump bu sene New York'taki törene gelmiyor. Hafta sonu golf kulübüne

0: için Washington'dan gitmesi çok daha kolay olacakmış. Dolayısıyla sadece Pentagon'a gidecek. Bir diğer nedeni de 11 Eylül anmalarında New York'ta geleneksel olarak ne kadar yüksek profilli konuk katılırsa katılsın hiçbir konuşma yapmıyor. Şimdi Türkiye saatiyle 15.46'da buranın saatinde 8.46'da ilk kuleye uçağın hedef aldığı ilk dakikada bir anma töreni yapıldı. Ve 9.03'te de yani 16.03'te bizim saatimizde ikinci anma töreni yapıldı. Ve 7 tane ayrı saygı duruşu var. Hemen ardından da 4.000 kişilik mağdurların, hayatını kaybeden kişilerin yakınları onların isimlerini okuyacaklar. Dolayısıyla sessiz ve uzun bir tören bu. Ancak Pentagon'da Trump'a bir konuşma sözü verilmiş. Dolayısıyla Trump orada bir konuşma yapacak. Biliyorsun her fırsatı bir siyasi konuşmaya çevirdiği için Trump Pentagon'da da konuşma yani 11 Eylül New York'ta olmamasının bir nedeni bu dilek.
1: Peki bu saldırının 25 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ni nasıl etkilediğine dair fikrin ve okuman nedir Oray?
0: Çok kısa zaman öncesine kadar hala ayakkabılarımızı havalimanında çıkartıyorduk. Bu en yani gündelik hayatı en çok etkileyen meselelerden bir tanesi. İlk hepimiz biliyoruz bütün dünyada hava trafiği çok zorlaştı. Hava yolculuğu çok daha zorlaşmaya başladı. Havalimanlarında güvenlik daha fazla arttı ve giderek de daha sefil bir noktaya geldi. Fakat onun dışında da tabii siyasi etkileri çok büyük oldu. Amerika 11 Eylül'den hemen sonra iki savaş açtı. Sonsuza kadar süren savaşlardan ve hala da neredeyse tam olarak bunların da yarısını silebilmiş değil. Bunlardan bir tanesinin 11 Eylül'le hiç alakası yoktu Irak Savaşı'nın. Ve bütün Orta Doğu'yu değiştiren, bizim hayatımızı değiştiren olayların bu domino taşının ilk başlangıcı oldu. Daha sonra Arap Baharı'na uzandı. Osama Bin Laden'ın öldürülme emrini vermişti. Burada kutlandı bu ölüm. Fakat hemen ardından IŞİD diye bir örgüt çıktı ve bununla boğuşmak zorunda kaldı. 11 Eylül'de İslam algısı çok daha farklıydı Amerika'da. Ben kendi arkadaşlarımdan biliyorum. Geçen 25 sene içinde çok daha muhafazakarlaştılar. Yani üzerlerine gelen baskıdan dolayı çok daha muhafazakarlaştılar. Çünkü Amerikalıların tamamen yasa dışı bir şekilde Müslümanları hedef aldığını, takip ettiğini, telefonlarını dinlediğini ya da sokakta bizzat takip ettiğini biliyoruz. Başörtüsünü mesela daha görünür olmaya başlandı. Daha evvel siyasette yer almazdı Müslüman azınlık Amerika'da. Politize olmaya başladılar, örgütlendiler. İki tane Müslüman vekil var şu anda. New York'un Müslüman bir belediye başkanı var. İşte Michigan'da bir Müslüman Abdülaziz Hayat isimli bir senatör şimdi seçilmek üzere. Ön seçimi kazandı. Büyük bir ilgi topluyor. Bu açıdan daha politik olarak aktif oldular. Ama aynı zamanda da tabii tam karşıtı oldu. 11 Eylül'de İslam karşıtlığı Amerika'da çok daha düşüktü. Şimdi %50'ye yakını Amerikalıların özellikle de bu cumhuriyetçilerin katkısıyla Trump'ın retoriğiyle birlikte işte bütün Müslümanları kovacağız, vize yasağı uygulayacağız, vize yasağı gibi politikaları sayesinde İslam karşıtlığı daha da arttı yani 11 Eylül'den bile daha fazla artmış durumda. Bir başka algısı da şu, bugüne kadar Amerika'da hep dış terör konuşulurdu. Yani dışarıdan Amerika'nın düşmanları vardı. Şimdi Amerikalılar kendi içlerinde ki terörden de daha tedirgin olmaya başladı. Amerikalılar dış terördense tüm yapılan araştırmalar çoğunluk iç terörden yani Amerikalılar kendilerinden korkmaya başladı. Charlie Kirk'ün öldürülmesi gibi yaklaşık bir sene önce hatırlarsın. Bu gibi olaylar ya da silah şiddeti gibi olaylarla değişti. Tabii Amerikan algısı da çok değişti. Daha hoyrat bir devlete dönüşmeye başladı 11 Eylül'den sonra. Her halükarda dünyayı olumsuz yönde değiştiren bir saldırıydı bu Dilek.
1: Çok teşekkür ederiz Oray katkın için. Sağ olasın. Bugünkü 11 Eylül saldırılarına ilişkin programı da ve elbette saldırı sonrasındaki ülkedeki değişimi de Oray Eğin aktardı bize. ABD Başkanı Trump Kasım ayında yapılacak ara seçimler için ciddi hazırlıklar içerisinde Dallas'ta düzenlenen mitingde destekçilerine sıra dışı bir yemin ettirdi. Trump'ın oy vermezseniz ne olur biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz sözleri gündem oldu. The greatest
2: president in the history of the United States. Seçmenlerine el kaldırıp yemin ettirdi. Oy vermeyen cehenneme gider dedi.
3: You know what happens if you don't vote? You go to hell, you know that. Okay? You go to hell. And I don't want that to happen to you, so please go and vote.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimler için hazırlıkları hızlandırdı. Texas'ın Dallas kentinde düzenlenen 2 günlük Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresinin kapanışında destekçilerine sıra dışı bir yemin ettirdi.
3: Please raise your right hand. I pledge.

0: to the greatest president in the history of the United States. That loves us so much he can't even breathe. That I will go out with my family, my friends. I'll do it anyway. I don't care if I'm registered or not. I'm going to try and cheat like hell like they do. And we are going to vote on November 3rd. You know what happens if you don't vote? You go to hell. You know that. Okay? You go to hell. And I don't want that to happen to you, so please go and vote.
1: Dallas Kongresi'nin tamamlanmasıyla birlikte 2026 ara seçim kampanyalarında son dönemece girildi. Trump önceki gün yaptığı açıklamada da Kongre'nin iki kanadının da çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'de kalması halinde her yetişkin Amerikan vatandaşına $5,000 ödeme vaadinde bulunmuştu. Amerikan Kongresi'nin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti 214'e karşı 218 sandalye ile Senato'da da 47'ye karşı 53 sandalye ile çoğunlukta bulunuyor.
2: Bakalım Trump bu seçimden nasıl bir sonuçla çıkacak? Yapay zeka şirketi Anthropic bir araştırmacının güvenlik endişeleri nedeniyle istifa etmesinden günler sonra yeni bir riskle gündeme geldi. Modellerinin siber saldırılarda ve tehlikeli biyolojik araştırmalarda kullanıldığı vakalar olduğunu tespit etti.
1: Yapay zeka şirketi Anthropic, yapay zekanın biyolojik silah geliştirmede kullanımını tespit etti. Bu vakaların tespitinin ardından kullanıcıların hesapları engellendi. Anthropic, teknolojinin kötüye kullanımının tespit edilmesi ve buna karşı alınan önlemlere ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda bu riskin gerçeğe dönüşmeye başladığını gösteren örnekler de paylaştı. Bu örneklerden birinde bir araştırmacının cloud'u kuş gribinin memelilere adaptasyonuna yönelik deneyleri planlamak amacıyla kullanmaya çalıştığı belirtildi. Bir diğer örnekte de devlet destekli bir araştırmacının toksinleri bilgisayar ortamında yeniden tasarladığı kaydedildi. Anthropic bu faaliyetlerin tespit edilmesinin ardından ilgili hesapları engellediğini açıkladı. Benzer girişimleri önlemek için güvenlik önlemlerini artırdı. Anthropic'te görev yapan araştırmacı Evan Hubinger, daha önce yapay zekanın 10 yıl içinde tüm insanları öldürebilme ihtimalinin %10'dan fazla olduğunu söylemişti. Şirketten istifa eden araştırmacı Jacob Coxon da yapay zeka şirketlerinin süper zekaya ulaşmak için kontrolsüz bir yarış içinde olduğunu öne sürmüştü.
2: Şimdi biraz buna bakacağız. İstifa eden bir

0: Merhabalar.
1: Selamlar. Mehmet Hocam, beni duyuyor musunuz?
2: Duyuyorum Dilek Hanım, iyi yayınlar
1: Merhabalar, sağ
2: diliyorum
1: olun,
2: hocamıza.
1: teşekkürler.
2: Selamlar.
1: Merhaba. Şimdi Bilgin Hocam, sizinle başlayayım. Bu araştırmacının AI'ın önümüzdeki 10 yıl içinde insanlığı yok etme ihtimalini %10 olarak açıklaması benim biraz kafamı karıştırdı. Siz bu işin uzmanısınız. Şeyi merak ediyorum. Bu oran karşımıza nasıl çıkabiliyor? Denetlenebilir, varsayılır, önemli kılan, böyle yapılmış olan bir tahmin değil. Aynı dönemde AI ajanlarının otonomisinin artması, modellerin güvenlik testlerini aşmaya yönelik davranışlar göstermesi ve şirketlerin ticari rekabetinin hız kesmemesi de çokça yazılan, çizilen başlıklar. Ama biz bu %10'a nasıl geldik? Şöyle anlayabileceğimiz bir dille aktarırsanız çok mutlu olurum.
0: Tabii ki bu %10'luk rakamı bir bilimsel değer olarak düşünmememiz gerekiyor. Sanki yani 100 tane süper zeka olsa bunların 10 tanesinin olduğu evren yok oluyor gibi bir bilimsel bir değer olarak bunu düşünmememiz lazım. Olayın başlangıcı aslında bu Jacob Cox'ın bu kişi hem OpenAI'de çalışmıştı hem Anthropic şirketlerinde çalışmıştı. Yani yapay zeka, kendi kendisini geliştiren yapay zeka çok kuvvetli bir şekilde geliyor. Bu insanlık için hiç iyi olmayacak sorusuna bir cevap olarak Habinger bu yorumda bulundu. Önümüzdeki yıllarda dedi işte ben %10 bir olasılık görüyorum. Fakat burada satır aralarını okumak gerekiyor. Bu %10'u bilimsel bir değer olarak okumamamız lazım. Habinger'ın mesajındaki daha ileriki satırlarda şöyle bir itirafta bulunuyor. Diyor ki yapay zeka çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve biz bunu nasıl denetleyeceğimizi, bu insanlık değerleriyle nasıl uyumlu hale getireceği konusunda hiçbir şey bilmiyoruz. Bence onu bu uyarısını dikkate almamız çok daha yerinde. Bu yapay zeka şirketleri kim denetleyecek? Bunlar nasıl denetlenecek? Çünkü Financial Times en son bir bir haber yaptı. Özellikle İngiltere'de İngiltere Yapay Zeka Güvenliği Enstitüsü var. O İngiltere'de kullanacak yapay zekalının testlerini yapan bir organizasyon. Bu Anthropics Mythos adı verilen en üstün modellerinden bir tanesini İngiltere Yapay Zeka Güvenliği Enstitüsü'ne vermediğini açıkladı. Bu Yapay Zeka Güvenliği Enstitüsü neden önemli? Daha önce geçtiğimiz aylarda iki tane yaptığı denemelerde iki tane yapay zeka modelinin kontrollü test ortamından kaçarak dışarıda hackleme faaliyetleri yaptığını onaylamıştı. Böyle önemli bir organizasyon. Bu sefer yapay zeka şirketi en son çıkarttığı modeli bazı bağımsız şirketlerde denetleyeceğini açıkladı. Dolayısıyla buradaki problem aslında bir denetim problemidir.
1: Denetim problemi. Ona geleceğim. Çünkü bunun yani ne kadar denetlenebilir olup olmadığı ya da insanoğlunun bu yönde nasıl adımlar atması gerektiğini konuşacağım. Ama birkaç sorum daha var. Mehmet Hocam, size döneyim. Şimdi ben Anthropic'in kendi güvenlik politikasına şöyle bir baktım. 2026 bu arada, yani güncel güvenlik politikasından bahsediyorum. Orada şöyle bir önerme üzerine kurulu. Yeterince güçlü AI ciddi risk yaratabilir. Şimdi güvenlik politikası bunun üzerine kurulu bir şirketten bahsediyoruz ve şirket çalışanı da bu riskin %10'un üzerinde olabileceğini söylüyor. Bilimsel bir rakam, yani deney anlamında değil dedi az önce Bilgin Bey, ama bu riski kabul eden şirketler neden ve hangi noktaya kadar bu sistemleri geliştirmeye devam edecek?
2: Tabii artık 21. yüzyılda güvenliğinin tartışıldığı bir döneme geldiğimizi ifade etmemiz gerekiyor. Tabii devletler ve toplumları dijital kontrol altında şekillendirme sürecinin başladığını değerlendirdiğimizde savaşın boyutları ve teknolojik üstünlüğün güç boyutlarında değiştiğini görmekteyiz. Tabii burada çok çok daha önemli olan bir nokta var. Biz bugün yapay zekayı konuşuyoruz ama yapay genel zeka ile yapay süper zeka döneminin de yavaş yavaş yaklaştığını değerlendirdiğimizde, yani yapay genel zeka insan düzeyi genişliğindeki bilişsel durumu, yapay süper zeka ise insanlardan daha yüksek bir zeka düzeyini beraberinde getireceğini hesapladığımızda risklerin boyutlarının çok daha büyük olacağını söylememiz gerekiyor. Tabii burada yapay zeka üzerinden stratejik boyutları değerlendirdiğimiz zaman güvenlik boyutlarını, veri egemenliği noktası çok çok önemli. Çünkü verisini kontrol edemeyenlerin geleceğinin risklerle artık karşı karşıya kaldığını ifade etmemiz gerekiyor bu dönemde. Tabii hesaplama gücü, yani grafik işlem birimi noktası da burada çok önemli ki yeni güç ölçüsü

0: ve zeka üretme kapasitesinin bu boyutlarda değerlendirdiğimizde bunların da yine bir güvenliğinin olması gerektiği sonucu karşımıza çıkıyor. Diğer bir önemli nokta ise baktığımız zaman çip egemenliği olarak değerlendirdiğimiz, yani üretemeyen, dijital gücünün başkasının kontrolüne verenlerin riskini beraberinde getirdiğini görmekteyiz. Enerji güvenliğiyle beraber bunu değerlendirdiğimizde ve algoritmik egemenlikle bu süreç desteklendiğinde artık çok daha farklı bir noktaya gelindiğini söylememiz gerekiyor ki bunun adı bilişsel üstünlük noktasını karşımıza çıkartıyor. Ve bu bilişsel üstünlük noktasında da ana hedef nokta insanların zihinlerinin tamamen işgal edilme stratejisine dayanıyor ki bunu hayatın her alanında, gıdadan tarıma, ilaç sanayisine ve biyolojik ve kimyasal harp alanlarına kadar artık her alanda kullanılabilecek bir süreci karşımıza çıkartıyor. Evet. İşte burada savaş ve otonomi noktasını değerlendirdiğimizde artık sınır boyutlarıyla bir savaş değil, sınır boyutlarıyla bir güvenlik değil, sınır boyutlarıyla bir kapasite ve kullanım değil, tamamen kontrol altına alınması gereken ve belirli sınırlar olması gereken bir yapay zeka sürecinin karşımıza evet. çıkmasını sağlıyor ki bu riskleri de beraberinde getiriyor.
1: Şimdi Bilgin Hocam, az önce KJ'de de görmüşsünüzdür, şöyle bir KJ attık Ettörüm Hazal'la beraber. Biyolojik silah için kullanıldı. Yani bu tespit edildi. Kötüye kullanımı daha doğrusu tespit edildi ve hesaplar engellendi. Dolayısıyla şöyle bir soru sormak isterim. İnsanlığın yok oluşundan söz edebilmek için, yani bu %10 için söylemiyorum ama genel olarak bundan bahseden çalışanlar da var. Dolayısıyla bundan söz edebilmek için bugünkü modellerde hangi gözlemlenebilir davranışların erken uyarı kabul edilmesi gerekiyor? Ya da bu nasıl tespit edilebilir?
2: Ya tüm uzmanlar şunu belirtiyorlar. Zaten bu açıklamayı yapan uzmanlara bakacak olursak şu anki mevcut modellerde biz bir tehlike görmüyoruz. Asıl şu anki yapay zeka insanlardan çok daha iyi kod yazabiliyor ve dolayısıyla kendi kendisini geliştiren bir yapay zeka ortaya çıkarsa biz bununla nasıl başa çıkacağız gibi bir korku var.
1: Bu korku mu risk mi? Bu korku mu risk mi?
2: Ya şöyle söyleyeyim, tüm korkuların risk olarak değerlendirilmesi gerekir. Çünkü risk olarak değerlendirdiğiniz zaman olasılıklar ufak olduğu zaman bile etki değerine bakmanız gerekir. Şu an yapay zeka teknolojisini tetikleyen en büyük teknoloji yapay zeka ajanları oldu. Hı hı. Bugün yapay zeka ajanlar sayesinde sizin elektronik postalarınızı kontrol edebiliyor. Web sitesine gidip sizin yerinize bir iş başvurusu dahi yapabiliyor. Başka sistemlerle etkileşerek onları kontrol edebiliyor. Yani böyle bir sistemin kontrolden çıkması tabii çok daha fazla korkutucu. Fakat ben burada yapay zeka gelecek ve bir gün bizi ele geçirecek korkusundan ziyade ama bu olayın psikolojik yönüne bakmak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde yine bir uluslararası yapay zeka güvenliği raporu yayınlandı. Orada 3000 tane denek üzerine bir inceleme yapıldı. Bu bizim otomasyon yanlılığı dediğimiz psikoloji ve bilgisayar insan etkileşimi konusundaki bir endekstir. Yaklaşık 3000'e yakın kişi yapay zekadan belli bir cevap aldıkları zaman akıllarına yatmasa bile düzeltmesi daha zor olduğu için oradaki cevabı kabul etmeye yakın olduklarını gösterdi. Yani asıl tehlike şu, yapay zeka bizi ele geçirecek değil, biz yapay zekaya direksiyonu vereceğiz gibi duruyor. Dolayısıyla burada bu tip bir yapay zeka farkındalığı çok önemli. Yapay zekanın bizi ele geçirmesinden önce biz direksiyonu ona verir miyiz, vermez miyiz? Şu an bilimsel araştırmaların asıl tehlikeli gördüğü nokta bu diyebilirim. Yapay zekanın tamamen bizi ele geçirmesi ise şu an hani %10 olarak tanınan sadece bir tahminden ibaret.
1: Peki sizin söylediğiniz başlıklardan yola çıkarak sorayım. Yani mesela benim maillerimi kontrol edebiliyorsa ya da işte benim yerime iş başvurusunda bulunabiliyorsa aslında beni ele geçirmiş olmuyor mu?
2: Ya şöyle söyleyeyim, tabii ki bu bir bağımlılık yaratıyor. Hani hocam da belirtti, bu teknolojik egemenlik. Yani şu an bize bir hediye olarak verilen her türlü teknolojik üstünlük aracı, bunlar sizden alındığı zaman ya da bir ambargoya uğradığınız zaman ayağınızın altından halının çekilmesi gibi sizi yere düşürüp yerde bırakabiliyor. Yapay zeka o kadar büyük avantajlar sağlıyor ki artık yani yapay zeka öncesi döneme geri dönmemiz neredeyse imkansız. O avantajlar yan yana üst üste

0: konduğu zaman bu yapay zeka aynı zamanda sizi bir taraftan da bağımlı hale de getiriyor. Yapay zekayı görünce onun gerisine dönmeniz mümkün değil. İşte burada bir yapay zeka okuryazarlığı, bilişim okuryazarlığı konusunun önemi ortaya çıkıyor. Çünkü bu yapay zeka dediğimiz sistemler uçak sistemlerinden gündelik hayattaki elektronik posta kontrol sistemlerine kadar tartışılan bir konu. Hatta ve hatta şu gündemimizde olan F-35 mi almamız lazım yoksa Eurofighter mı dahil tartışmasında bile F-35'in hani uzaktan kontrol edilen bir sistem olduğu ve egemenlik açısından hiçbir avantajı, çok az avantajı olduğu şeklinde değerlendirmeler bile yapılıyor. Bu teknoloji egemenliği nasıl sağlanacak? Biz nasıl bir tavır geliştirmeliyiz? Nasıl politikalar oluşturmalıyız? O ülke olarak bizim yapay zeka politikalarımız nasıl olacak? Gençlerimize en iyi eğitimi nasıl vermeliyiz? Bir doktora düşünün, kendi kararı yerine yapay zekanın verdiği kararı uygulamaya kalktığı zaman bu işin sonu ne olacak? Bunlar çok önemli.
1: Peki şunu merak ediyorum. Şimdi argüman şu istifaların arkasında özellikle bir şirket güvenlik konusunda yavaşlarsa rakibi ilerleyecek ve rekabet baskısı sonunda herkesin daha fazla risk almasına yol açabilecek. Mehmet Hocam, siz bu istifaların arkasındaki argümanı nasıl yorumlarsınız? Bir de hemen peşine şunu da ekleyeyim. O zaman OpenAI, Anthropic, Google ve Çin'deki laboratuvarların aynı anda daha güçlü ve daha otonom sistemler geliştirmesi böyle tek tek şirketlerin güvenlik önlemlerinden daha büyük bir risk mi yaratıyor?
2: Tabii bakın Dilek Hanım, önce bu istihbarat ajanlığı konusu çok çok daha önemli ve arkasından da istifanın sebeplerindeki teknik beyinlerin ne kadar stratejik özelliklere sahip olması nedeniyle riskleri göğüsleyip göğüsleyemeyecekleri sorusu akıllara geliyor. Bakın unutmayalım ki yapay zekaya yapay zekalık sıfatını kazandıran bir insan beynidir. Dolayısıyla siz bu insan beyninin kontrolünü, kendi kontrolünüzü yapay şekilde teknolojiye teslim ederseniz o zaman yapay zeka okuryazarlığı konusunda toplumların eğitilmesi sonucunu ortaya çıkartır. İşte burada sıkıntılar var. O nedenle bu yapay zeka konusunda çalışan tüm yöneticilerin bu riski göğüsleyip göğüsleyemeyecekleri soruları akıllara geliyor. Çünkü yapay zekaların baktığımız zaman ajanlık alanlarının devletleri boyutuyla değerlendirdiğinde çok büyük riskleri yapay zeka alanında çalışan akademisyenleri ve teknik ve mühendisleri kapsadığını görmekteyiz ki bu riskler çok çok daha önemli olarak kişisel bazı değerlendirmemiz gerekiyor. Bakın araştırma alanında bir yapay zekayı değerlendirdiğimizde, operasyonel ajanı değerlendirdiğimizde, kodlama ajanını değerlendirdiğimizde, siber ajanı değerlendirdiğimizde, gıda ve biyolojik, harp ve kimyasal ajanları değerlendirdiğimizde, çoklu alan sistemlerini de dahil eden ajanları değerlendirdiğimizde yapay zeka üzerinden çok büyük bir riskleri bu alanda çalışanları kapsadığını görmekteyiz. O nedenle istifanın altında da bu güvenlik tedbirlerini almayan şirketlere karşı bu kişilerin sorumluluğu kabul etmeme yönündeki yaklaşımları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kendi geleceklerini risk ortamında gören yapay zeka çalışanları da bu süreçten otomatikman kendilerini korumak isteyeceklerdir. Bu iki insan bazlı boyutu. Ama devlet bazlı boyutuna baktığımız zaman çok daha farklı bir alan karşımıza çıkıyor ki görevi alan, görevi yürüten ve dönüşünde bunun yansımalarını teknolojik olarak devletlere aktaran yapay zeka ajanlığındaki riskler ise çok daha farklı olarak karşımıza çıkacak. Yeni bir teknolojik savaş ve bilişsel zihin inşikali konusundaki devletler arası mücadeleyi karşımıza çıkartıyor. İşte bu konjonktür tamamen artık teknolojik esirlikle beraber başlayan toplumları savaşmadan yönetip kriz ve kaosa sürükleyebilecek bir süreci beraberinde getirirken teknolojik üstünlükten sonra da devletlere hükmetme noktasını ele geçirme stratejisine dayanan yeni bir savaş alanı olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki, aslında sürem doldu ama editörüm Hazal'dan hemen bir soruluk zaman çaldım. Bilgin Hocam, en başta söylediğiniz şeye böyle kısa bir açıklık getirmenizi isterim. AI güvenliği gerçekten şirketlerin gönüllü politikalarıyla çözülebilir mi? Buna talepkar olurlar mı? Yoksa mesela nükleer teknolojiye benzer uluslararası bir denetim mekanizması mı gerekiyor ya da şart mı?

0: Ya Çin'le Amerika arasındaki bu rekabet teknolojinin çok hızlı gelişmesine yol açtı. Bu konuda meraklılarına özellikle Bill Gates'in geçtiğimiz günlerdeki blog yazısını tavsiye edebilirim. O Bill Gates yavaşlamamız gerektiğine dikkat çekiyor ama Amerika ile Çin arasındaki rekabetin bunu engellediğini söylüyor. Onun çözüm önerisi şu: Amerika ile Çin bu alanda anlaşsınlar, bir ortak nokta bulsunlar ve teknoloji biraz yavaşlasın. Çünkü şu an Amerika'nın Çinli yapay zeka şirketlerine yönelik bir ambargo uyguladığını biliyoruz. Bunun kullanılmasını kesinlikle istemiyor. Yani burada hani tamam, siz Çinlerin kullanmasına izin verin, burada ortak bir nokta bulunsun, bu teknoloji biraz yavaşlasın, bir önümüzü görelim gibi bir arabulucu önerisi var. Ben bu arabulucu önerinin insanlık için önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Çok çok teşekkür ederiz.
2: Ben
1: Sağ
2: Dilek
1: olun.
2: Hanım, son bir şey söyleyebilir
1: Bir
2: miyim?
1: cümle
2: Burada
1: alayım
2: esas,
1: lütfen.
2: tabii bakın, burada esas konu zekayı kim üretecek, kim hesaplama gücüne ulaşacak ve kim veriye sahiplenecek noktasındaki güvenlik risklerini kim kontrol edecek sorularında yatan bir gerçeklik var. Önümüzdeki günlerde bunu devletler çok konuşacak.
1: Peki çok teşekkür ederiz. Doktor Mehmet Bozkuş ve Profesör Doktor Bilgin Metin değerli katkılarınız için HT360'a. Bir son dakika var ekranımızda görüyorsunuz. Detaylar için Esra Köse'ye dönelim. İsmail Kartal'ın istifası kabul edildi. Esra.
3: Selamlar, iyi yayınlar. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'la artık yollar ayrıldı diyebiliriz. Futbol direktörü Oğuz Çetin bugün İsmail Kartal'ı ikna etmek üzere Anadolu Kavan'daki evine gelmişti. İkili arasındaki görüşme yaklaşık 1,5 saat önce sona erdi ve İsmail Kartal dün verdiği karardan dönmedi. Dün istifasını açıklarken aslında net bir şekilde ifade etmişti. Demişti ki İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki görevlerimden bir daha geri dönmemek şartıyla ayrılıyorum demişti. O noktada Başkan Aziz Yıldırım tam karşısında bir tavır sergilemişti. İsmail Kartal görevinin başındadır demişti. Bugün saat 12'de bir antrenman gerçekleşti ve İsmail Kartal antrenmanda yer almadı. Bunun ardından Oğuz Çetin kendisiyle görüşmek üzere Anadolu Kavağı'na geldi ve ikilinin görüşmesi belirttiğim gibi 1,5 saat önce sona erdi ve İsmail Kartal kararından geri dönmedi. Fenerbahçe'nin pazartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda bir maçı olacak. Bu maçta takımın başında yardımcı antrenör Dirk Kuyt'un yer alacağını ifade edelim. Ama bu şu demek değil, sezonu Dirk Kuyt'la tamamlayacak Fenerbahçe demek değil. Gaziantep maçının ardından lacivertlerin bir teknik direktör arayışı olacak elbette.
1: Var mı Esra var mı bir aday, konuşulan isimler?
3: Yok, şu an henüz çok sıcak bir gelişme olduğu için adaylara dair bir gelişme yok. Fenerbahçe yönetimi de kendi içerisinde henüz daha değerlendirmedi. O yüzden isim telaffuz etmek şu aşamada doğru olmaz ama Gaziantep maçında yardımcı antrenör Kaysın takımın başında olacağını söyleyebilirim.
1: Esra çok teşekkür ederiz. Esra Köse HT Spor muhabiri, ekranımızda gördüğünüz son dakika bilgisinin detaylarını aktardı. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. İstifa kararından da tüm çabalara rağmen kendisi vazgeçmedi. Esra böyle aktardı. Venedik Film Festivali'nde ilk kez gösterilen Naza adlı belgesel, İsrail'in Filistinlileri nasıl hedef aldığına dair kan donduran detayları ortaya çıkardı. Belgesele konuşan İsrailli görevliler, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin telefonlarına sızıldığını ve sivillerin yapay zeka yardımıyla hedef alındığını söyledi.
4: İsrailli gazeteci ve belgeselciler, İsrail'in Gazze'deki katliamları hakkında yeni bir belgesel hazırladı. Naza adlı belgesel, Venedik Film Festivali'ndeki ilk gösteriminde 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Belgeselde bazıları hala görevde olan İsrail istihbarat görevlileri ve askerlerle konuşuldu. Naza adı verilen sistemin nasıl çalıştığının detayları paylaşıldı. İbranice'de ikincil zarar anlamına gelen Naza, yapay zeka yardımıyla Filistinlileri hedef almak için kullanıldı. Filistinlilerin telefonlarına sızan sistem, bina içinde kaç kişinin yaşadığıyla ilgili detaylı bilgiler verebiliyordu.
5: אני מקבל ממש מיפוי על כל בניין שאתה רוצה ברצועה. אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
4: Belgesele konuşan İsrailli görevliler, binada siviller olmasına rağmen saldırı emri verdiklerini itiraf etti. Bazı saldırılarda bir hedefi vurmak için 500 sivili öldürmüştü.

0: çekmeye izin verildiği aktarıldı. Belgesel ilk kez Venedik Film Festivali'nde gösterildi. Gösterimin ardından Oscar ödüllü yönetmenler Yuval Abraham ve Rahel Shor 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Yönetmenler 2024'te yayınlanan Başka Ülke Yok adlı belgeselleriyle Batı Şeria'daki evlerinde kalabilmek için mücadele veren köylülerin hikayesini anlatmıştı. İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yaptığı saldırılarda en az 73 bin Filistinli'yi öldürdü. En az 174 bin Filistinli ise saldırılarda yaralandı. Gazze'deki saldırılarda enkaz altında kalan Filistinlileri çıkarma çalışmaları ise hala devam ediyor.
1: Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmalarında artık yeni bir aşamaya geçiliyor. Ana kubbedeki çalışmalar devam ederken Doğu Yarım Kubbe'nin de güçlendirilmesine karar verildi. Tabii bu süreç devam ederken cami ibadete ve ziyarete açık olmaya devam edecek.
2: Ayasofya Camii için yeniden analiz yapıldı. Modelleme ve statik analizler caminin Doğu Yarım Kubbesi'nin güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Restorasyonu devam eden ana kubbeye ek olarak yeni proje hazırlandı.
3: Deprem simülasyonlarında en çok zafiyet gösteren kısım burası olduğundan biz önceliği buraya verdik.
4: Dünya kültür mirasının en nadide eserlerinden biri olan Ayasofya Camii'nin korunması ve gelecek nesillere güvenle aktarılması için restorasyon çalışmaları bir süredir devam ediyor. Ana kubbeye ek olarak Doğu Yarım Kubbe'de de restorasyon çalışmalarına başlanacak.
2: Çalışmalar yalnızca taşıyıcı sistemle sınırlı kalmayacak. Kubbenin iç yüzeyindeki mozaikler ve kalem işi bezemeler de tek tek ele alınacak.
3: Evet, şu an Ayasofya restorasyonunun en önemli kısmına geçmiş bulunmaktayız. O da yapının en çok zafiyet gösteren ve öncelikli müdahaleye muhtaç kısmı olan Doğu Yarım Kubbesi ve Ana Kubbe ile Doğu Yarım Kubbe'yi birbirine bağlayan ana kemer.
2: Restorasyon başlamadan önce mihraf ve minber gibi tarihi mimari unsurlar özel koruma sistemleriyle güvence altına alınacak. Özgün mermer döşemelerin zarar görmemesi için çok katmanlı yükseltilmiş bir zemin oluşturulacak.
3: Şu Doğu Yarım Kubbe'nin altına mihrap yönüne gelecek şekilde yine ziyarete ve ibadete mani olmayacak bir iskele kurulumu gerçekleştirilecek.
2: Ayrıca platform kurulmadan önce zemin yükleme ve titreşim testlerinin yapılması da planlandı.
3: Görmüş olduğunuz gibi dökülen sıvalar var.
4: Evet.
3: Kaybolmuş bezeme düzeyleri var. Bunlar kesinlikle olması gerektirdiği şekilde bir çalışma süreci. Bizler de sadece Ayasofya'nın Bizans katmanları yok, Osmanlı katmanları da var. Onları da anlamaya çalışacağız.
2: Çalışmalar ana kubbenin restorasyonuyla birlikte yürütülecek.
3: Zaten bu çalışmanın en özel tarafı bütüncül bir şekilde zafiyet gösteren bütün noktaların hep birlikte ele alınabiliyor olması.
2: Çalışmaların bir kısmının önümüzdeki yıl tamamlanması bekleniyor.
3: Özellikle dış cephelerde önümüzdeki yılda epey bir mesafe kat etmiş olacağız. Ana kubbeye yönelik olan güçlendirme müdahalelerini de yapmış olacağız. Birkaç yıla epey bir şey ortaya çıkar diye düşünüyorum.
2: Restorasyon devam ederken Ayasofya Camii ibadet ve ziyaretler için açık kalmaya devam edecek.
1: Efendim ben Dilek Gül, noktalıyorum ET360'ı. Benim sürem bitti ama siz burada kalmaya devam edin. Birazdan manşet programıyla Zülfikar Ali Aydın sizlerle olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimle ilgili ne mesaj verdi? Yavaş'ın açıklamaları CHP'de ve Yeni Parti'de nasıl yankılandı? CHP Cumhur İttifakı'na katılabilir mi? Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm sırrı çözülecek mi? Serap Belet soruyor. Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca. Gazeteciler Ali Şerdelek, Can Özçelik

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Erzincan güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız. Size çok teşekkür ederim.
3: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
4: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Türkiye uyuşturucu belasıyla mücadelede önemli bir eşikten geçiyor. Geçen hafta İzmir, dün gece İstanbul, uluslararası uyuşturucu baronları ve onların bağlantılarına yönelik İstanbul ve İzmir'deki operasyonların ayrıntısına bakacağız. Dün gece yakalanan sahte Bulgar kimliğiyle yıllardır firarda olan bir isimdi. Uyuşturucu trafiğini de şifreli ve kriptolu programlarla yöneten bir isimdi. Saklandığı evde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. İzmir'de ise Belçika merkezli bir uyuşturucu trafiğini yöneten, Ekvator'dan İzmir'e yöneten bir yapıdan bahsediyoruz. Terör örgütüne finansal destekte bulunduğuna dair de o yapının, o örgütün bir tespit de var. Onun ayrıntısına da bakacağız. Onlar da kriptolu iletişim yöntemleri kullanıyorlar. Gündemin başka bir yönü. Lüks hayat, sosyal medyadan duyurulan görkemli bir düğün. Tüm bunlarla gündeme gelen Kara Aydar, kara paradan tutuklanmıştı hatırlayacaksınız. Eşi de, eşinin para trafiği de, ailesinin para trafiği de mercek altına alındı. Önemli tespitler var. Savcılık çok konuşulan bu servetin kaynağını araştırıyor. İzaha muhtaç o paranın ayrıntılarına bakacağız. Habertürk manşet başlıyor. Evet, Fenerbahçe'deki gündemi, Fenerbahçe gündeminin de sarsan istifa bilmecesi İsmail Kartal yönetime dün yönetimden habersiz bir istifa kararı açıklamıştı. Yönetim de bu istifayı kabul etmediğini açıklamıştı. Dün Aziz Yıldırım'ı canlı yayında da izlediniz. Bugün gün boyu İsmail Kartal'ı ikna turu vardı Fenerbahçe'de. Ancak İsmail Kartal kararından dönmedi ve istifa etti. İsmail Kartal 1-1 biten Roma maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında istifasını duyurmuş. Başkan Aziz Yıldırım da istifayı kabul etmediğini açıklamıştı. İsmail Kartal bugün de antrenmana, planlı antrenmana çıkmadı. İkna çabaları da belli ki sonuç vermedi ve görüşme trafiğinin ardından artık İsmail Kartal'la Fenerbahçe'nin yollarının ayrıldığı da ortaya çıktı. İsmail Kartal artık Fenerbahçe'de yok. Evet, geçelim siyaset gündemine. Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'deydi. Toplu açılış törenleri yaptı bugün. Güneysu'da her zaman yaptığı gibi hemşerilerine seslendi ve kullandığı bir cümle kulisleri hareketlendirdi. O cümlede seçimler ifadesiyle ilgili, yaklaşan seçimler ifadesinden bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii bu seçim ifadesi kullanınca siyaset gündemi de doğal olarak hareketleniyor. Söylediği ifadeyi aktararak devam edelim. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, birlik ve beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağıma olan inancımı da yineliyorum. Seçim takviminin ne işleme süreci belli, zamanında yapılacağına dair tespitler, açıklamalar da var ama yaklaşan seçimler ifadesi nedeniyle bu açıklama önemliydi. Evet, devam edelim. Faili meçhul cinayetler ya da faili meçhul kalan dosyalarla ilgili gelişmeye geçelim. Biri sulama kanalında yaralı, diğeri dere yatağında ölü bulunmuştu. Bir diğeri kayıptı. Yıllardır failleri aranıyordu. Tam 6 farklı faili meçhul dosyadan, cinayetten bahsediyoruz. 6 farklı şehirde işlenen o cinayetlerle ilgili yeni operasyonlar vardı ve bunların tamamı çözüldü. Açıklamayı da Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.
1: Emniyet ve jandarma ekipleri dosyaları mercek altına aldı. 6 farklı şehirde 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
2: Jandarmadan geliyoruz. Askere

0: Bursa'da 2020 yılında yol kenarındaki sulama kanalında ağır yaralı bulunan ve bir gün sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmeni'nin ölümüne ilişkin dosyada deliller yeniden değerlendirildi. Şüpheli Erkan Edincik, ihmalli davranışla kasten öldürme suçundan tutuklandı. Diyarbakır Bismil'de 2014 yılında dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği dahi belirlenemeyen kemiklerin 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla bağlantılı 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İzmir Torbalı'da Mehmet Köstekçi'nin silahla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı. Muş Hasköy'de 2011'de silahlı saldırıyla öldürülen Feremez Kulaç'ın dosyası da raftan indirildi. 1988 yılına uzanan husumet olduğu belirlendi. HTS, baz ve PTS kayıtlarıyla incelendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir'de 2008'de öldürülen Sedat Ünal dosyasında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Siirt'te kayıp Mekiye Akyel soruşturmasında da eski eşi ve yakınlarının arasında bulunduğu şüpheliler hakkında töre sahikiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan iddianame düzenlendi.
1: Evet, hemen arka planda gördüğünüz fotoğraftaki iki yaş almış insan bir çifte cinayetin kurbanı oldu. Vahşi bir cinayetten söz ediyoruz. Hemen solda gördüğünüz, bana göre sağda gördüğünüz bu evde gece yarısı saat 1.30'da bir yangın çıktı. Dumandan zehirlenerek öldükleri zannediliyordu ama otopside vücutlarından kurşun izlerine rastlandı. Ve çifte cinayetin sorumluları bugün bu sabah itibariyle yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Şu saat itibariyle de haklarındaki sorgulama ve ifade alma işlemi devam ediyor.
2: Dünya ve uhrevi haklarınızı helal edelim.
3: Helal olsun.
2: Helal edelim.
3: Helal olsun.
0: Yangında öldükleri sanılıyordu. Otopside cinayet çıktı. Yaşlı çiftin öldürülmesiyle ilgili jandarma 3 şüpheliye ulaştı.
4: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı.
0: A Üykü ve eşi Hayriye Üykü Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü mezrasında yaşıyordu. Pazartesi gecesi iki katlı müstakil evlerinde yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürüp içeri girdiğinde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Yangında öldükleri sanılan Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı.
4: Benim annem babam kimseye kötülük yapan yapıya sahip insanlar değildi. Bizim evimiz yol üstü, herkesin evi gibiydi.
5: Çok yardımları oluyordu. Yani herkese yardımcı oluyordu. Sadece şey dedi, yolda geçen herkese.
0: Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evde inceleme yaptı. Yaşlı çiftin öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden biri Karakoçan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin olay günü sabah 4.50 uçağıyla İstanbul'a gittiği ve ekipler tarafından havalimanında gözaltına alınarak getirildiği öğrenildi.

0: Evet, görüntülerde izlediğiniz isim Milli İstihbarat Teşkilatı eski baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu. Onun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada önemli gelişmeler var, gözaltılar var. Kozinoğlu cezaevindeyken mahkemede savunma yapmasına tam 9 gün kala şüpheli biçimde öldü. Şimdi detaylarını konuşuyoruz. Bu ölümle ilgili tesadüf olmayacak kadar çarpıcı, belki ilginç, üzerinde durulması gereken bir senaryo vardı. O senaryoda Kurtlar Vadisi dizisindeki bir senaryo. Kaşif Kozinoğlu'nu işaret eden, başka bir isimle işaret eden bir sahneye bakacağız. Konuklarımızla konuşacağız. Güvenlik uzmanı ve suç konusunda uzman bir isim Murat Aydın ve emekli emniyet müdürü Haydar Özdemir. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Televizyon dünyasında da deyim yerindeyse kült olmuş bir dizi. Çok tartışılmış hem sosyal yönüyle hem diğer yönleriyle. Bir diziden bahsediyoruz ve o dizideki bir sahneden. Hemen o sahneyi bir hatırlatalım, üzerine konuşalım. Çünkü Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle çok bağdaştırılıyor. Neden?

0: Kaşif Kozinoğlu 13 Kasım 2011'de şüpheli şekilde öldü Silivri cezaevinde. 10 Kasım'da yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisindeki sahneye bakacağız. İzleyelim.
1: Ahbap kara. Ulan gafletteydin, uyanır dedim. Delalete geçtin, uyardım. Ama ihaneti affetmem.
2: Kara, yalvarırım.
0: Evet.
2: Bir şans
0: bu kadar ver. Yeterli aslında. Karakter, Kaşif Kozinoğlu'na atfedilen karakter bu sahnede ihanetle suçlanıyor ama ismi Kazım Kaşifoğlu. Yani bu birbiriyle alakasız, tamamen tesadüf diyeceğiniz bir şey değil. Ve ölüm emri veriliyor. Bu emri de yerine getiren Yeşil Kod adlı, hepimizin bildiği Susurluk kazası sonrasındaki ilişkiler bağlamında gündeme gelen isim. Ona atfen Yeşil Kod adlı, Mahmut Yıldırım'a atfen Kara isimli bir karakter onu öldürüyor. Şimdi bu sahne tesadüf olabilir mi? Murat Aydın'la ben başlamak istiyorum. Ne dersiniz, ne demek lazım?
3: Bence tesadüf olamaz.
0: Evet.
3: Bunu da aslında çok basit bir anekdottan yola çıkabiliriz. Eski MİT mensubu olan, ismini de zikredebileceğimiz Enver Aytalı'nın bilgisayarından çıkan çok önemli bir not var aslında. Evet. Fethullah Gülen'e yazmış olduğu, daha sonradan da ortaya çıkan bu yazışmalarda şöyle bir ibare var. Özellikle Özbekistan, şimdiki özellikle DAEŞ mensuplarının çok yoğun olarak bulunduğu Buhara alanında faaliyet gösterip buradaki özellikle Fethullah Gülen'e ait olan okullarla ilgili çok ciddi bir çalışması var. Ve devam eden süreçte çok daha önemli bir konu var. Eğer diyor bu şekilde devam ederse diyor ilerleyen zamanda Kaşif Bey'in MİT müsteşarı olabileceği yüksek bir değerlendirme içerisine alındı.
0: Evet.
3: O pozisyona gelirse işler çok daha vahim bir sonuca gelecek.
0: Felaket.
3: O yüzden aynen şu ibare geçiyor, etkisiz hale getirilmesi gerekiyor.
0: Evet.
3: Bunu yazdığı tarih 2008.
0: Evet.
3: Ölüm tarihi de birkaç yıl sonrası.
0: Evet. Arkasından bir yıl sonra yine Kaşif Kozinoğlu ile ilgili yazdığı
3: mektuplar var. Evet, zaten orada cezaevindeki o ilk hastalanma sürecinde başa gelen hadiseler, aslında cezaevlerindeki bazı koşullardan dolayı çok insan orada rahatsızlanıyor, vefat ediyor. Ama hemen arkasından devam eden süreçte orada bulunan gardiyanların görev yerinin değiştirilmesi. Aynı zamanda biliyorsun bunların değiştirilmesi için ceza teklifleri genel müdür yardımcılığına ait olan bir makamdan bahsediyoruz ki Adalet Bakanlığı'na bağlı bu. Hı hı. Çok ciddi bir orada yapılaşmanın içerisinde olmadan bu gardiyanların kısa bir sürede oradan başka bir yere götürülüp arkasından da bahsettiği konu asli olan o şahıslardan bir tanesinin ise yurt dışına çıkarılması tam bir operasyonun göstergesi.
0: Evet, şimdi bu dizi çok konuşuldu. Haydar Özdemir'den de bir bu sahneyle ilgili bir değerlendirme alalım. Çünkü sonuçta bir şüpheli ölümün parçası olarak belli ki dosyaya da girecek bir konu.
4: Seneler sonra baktığımızda hani böyle bir diyoruz ya, karanlığa bir fener tutuldu. Karanlığa fener tutulduktan sonra bunlara ne kadar anlam yüklememiz gerektiğini de anlıyoruz. Niye anlıyoruz? İşte biraz önce Murat Bey de bahsetti. Yani bu kişilerin şu anda FETÖ terör örgütünden aranıyor olması zaten size çok önemli bir mesaj veriyor.
0: Evet, aranan, daha önce hakkında örgüt üyeliğinden arama kararı çıkarılan isim cezaevindeki gardiyan, şu isim Ferhat isimli FETÖ üyesi olarak kırmızı bülten var. Bu dosyadan da ayrıca bir arama çıkacak.
4: Evet, şimdi baktığınızda FETÖ terör örgütü liderinin bizzati Kaşif Kozinoğlu ile ilgili olarak MİT başkanı olursa bambaşka bir şey olur, etkisiz hale getirilmesi denilen zaman dilimi 2008.
0: Evet.
4: 2008'den sonra da artık operasyon başlıyor. Neyle başlıyor? O da TV'de bir klasör. Orada Kozinoğlu yazıyor. İçinde ne var? Hiçbir şey. Hiçbir şey olmayan bir şeyle ilgili siz askeriyede veya MİT'te yapmış olduğu operasyonlarla kahramanlık destanları yazmış olan bir binbaşınızı, emekli binbaşınızı bir kargo uçağıyla buraya getiriyorsunuz, alelacele tutukluyorsunuz. İçerideyken de kendisine göre bir tedbir alıyor aslında. İşte konserve yiyor, öldürüleceğiyle ilgili olarak şüpheler var. Yaşamış olduklarıyla ilgili olarak kaleme alıyor. Bazı şeyleri çıkacak adli mekanizmalarla ilk buluştuğu noktada, yani mahkeme heyetine anlatacak. Evet. O zaman ne olacaktı? Tarihe bir not düşürmüş olacaktı belli konularla ilgili olarak. Bu engellendi.
0: Evet. Şimdi bu soruşturmada iki dalga operasyon savcı

Kararıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcı vekilinin gözetiminde yürüyen bir soruşturma var. Bugün bir tutuklama geldi. İşte mezar açılacak. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı da açılacak. Orada bir fethi kabir işlemi yapılacak önümüzdeki günlerde ve mezarından ve bulunduğu topraktan örnekler alınacak. Bir tutuklama var. Enver Altaylı'nın, konuklarımızın da söylediği Enver Altaylı işte yaklaşık 8 ay Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışıyor ama 60'lı 70'li yılların sonunda MİT'teki aslında görev süresi o kadar. Evet. Sonrasında işte milliyetçi çevrelerle ya da daha kendini mütedeyyin ifade eden çevrelerle ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Ama karmaşık bir ilişki ağının içinde CIA ile de çok ciddi, CIA'nin Türkiye ve Orta Doğu ya da Asya bölgesinden sorumlu isimleriyle doğrudan teması olan bir isim. Hem Murat Aydın'ın hem Aydar Özdemir'in söylediği Fethullah Gülen'e Kaşif Kozinoğlu'nu şikayet eden isim de yine bu şüpheli ölüm dosyasının tam ortasındaki isim Enver Altaylı. Savcılık bunu da araştırıyor. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili biz gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Bir dakika içinde yine başka bir konuyla karşınızda olacağız. Evet.

0: Evet, bir ucu Kolombiya'da, Ekvador'da, bir ucu Türkiye'de iki farklı operasyon var. İki uyuşturucu operasyonu ve milyon dolarlık para transferleri, paravan şirketler, suçtan kaynaklı kara paranın sisteme dahil edilmesi, şifreli haberleşme trafiğinden bahsediyoruz. Tam da dün akşam yaşanan bir operasyon. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sarıyer'de bir adrese yaptığı operasyondan bahsedeceğiz önce. Hemen bu isim, bu kim? İslam Yakut. 2017'de bir soruşturma dosyasından tahliye oluyor. Sonra hakkında o tahliye kararı da biraz tartışmalı. Nasıl verildiğine dair şüpheler de var. İslam Yakut, dün gece bir görüntülerini de vereceğiz tabii ama çok çarpıcı bir operasyon. Ve burada diz çöktürülerek verilmiş bir fotoğraf var. Operasyon sonrası fotoğraf var. Bu fotoğrafla başlayalım isterseniz Aydar Özdemir.
1: Bakın bu fotoğraflarda İslam Yakut, Ahmet, Mehmet, X'ye mesele bu değil. Mesele şu. Türk devleti tüm kurumlarıyla çalışıyor. Suç işleyen her kim varsa suç ve suçluyla mücadelede hepsinin sonu bu olacak. Bu mesajı veriyor. Yani burada İslam Yakut veya işte başka birisinin ismi var veya başka bir görüntü var. Mesele o değil. Mesele Türk polisi işini yaptı. Türk adaleti işini yaptı ve bu kişiyi artık adli makamlara teslim ediyor. Görüntüsünü vermek.
0: Evet. Şimdi görüntüler de çok çarpıcı aslında. Dün akşam yakalanan, biraz sonra bu çıkan telefonlardan elde edilen kripto haberleşme ağına dair de konuşacağız. Narkotik şube ekiplerinin Sarıyer'deki binadan çıkarma görüntülerini de izliyorsunuz. Gözaltı işleminin başladığı andan itibaren Murat Aydın ne diyor bu operasyonun mesajı bize?
2: Şimdi,
0: ne söylüyor?
2: Haydar Bey de çok sık ifade ediyor. Ben de çok katılıyorum aslında. Burada Türk polisinin çok ciddi bir çalışması var. Vatandaş olarak burada gördüğümüz 1-2 dakikalık bir yayın görüyoruz burada. Ama evet, bunun arka planında inanın saatler, günler, ayları takip eden bir zaman dilimi var. Şimdi bu İslam Yakut'un tabii orada serbest bırakılması da biraz garip. Bir üniversiteyi zannedersem kazandığından dolayı kayıt yaptırmak için gidiyor, bir daha gelmiyor. Orası da bir şüphe uyandıran bir şey. Onda da ilgili zannedersem emniyet daha sonra bir çalışma yapacak. Ama burada polis çok da enteresan bir çalışma yapıyor. Ben de çok da nitelikli çalışmalar gittikçe artıyor. Kendisinin en önemli donesi elindeki Bulgar pasaportu. Defalarca bizim evet, polis arkadaşlara diyor ki ben Türk vatandaşı değilim, Bulgar vatandaşıyım diyor. Fakat arkadaşlarının yanına getirmiş olduğu bizim özel cihazlarımız var işte. Hem yüz taraması var, parmak izi var. Bunlarla ilgili de bir daha önce suç kaydı olduğu için sistemle ilgili bir veri alışverişine girdiğinde tam bir dakika içerisinde şahsın

0: Şimdi aslında...
1: Bu mobil bir sistem değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii, mobil sistem. Bu da evet, bu mobil sistem. Çünkü orada hani gerçek bir... Çünkü biraz sonra oradan alıp götüreceksiniz. Gerçek kimlikli olan bu şahısı elimizde olup olmadığının temel göstergelerinden bir tanesi bu aslında. İşte parmak izi. Veri bankamız çok aktif bu arada. Yani evet, bu aslında az önceki faili meçhullerle ilgili de Haydar Bey'in söylediği de konuyla pekiştiğinde Türk polisi kimsenin peşine bırakmayacak. Kim olursanız olun gereği yapılacak. Ama bugün hani bir tabir var ya, yarında kalır ama yanında kalmaz hikayesi. Evet. Burada da geliyor. Şimdi tabii bu çok önemli bir konu. Aylardır, yıllardır Avrupa'da ve Türkiye'de gelip gidiyor bu. Yani bu bugün ama...
2: Sadece burada yakalandı ama bu, gidiş gelişi de var.
0: Burada yakalandı ama bunun evet, çok rahat bir gelişi gidişi var. O kimlik noktasında müsaade ederseniz birkaç
2: tabii,
0: kelime
2: Bulgaristan, sahte şimdi Bulgar...
0: Bulgar'da bir maalesef orada suça karışmış çok da ciddi kamu personeli de var. Bununla ilgili de çok fazla haberler var bununla ilgili.
2: Yani rüşvet verilerek alınabilir diyorsun. Evet.
0: Ama burada şunu yapıyorlar. Özellikle o, hem orada hem Sırbistan devam eden bazı ülkelerde temiz vatandaş diye tabir edilen henüz suça hiç karışmamış olan şahısların bilgileri alınarak kolon vatandaş diye tabir edilen bir sistemle sadece doğum tarihini değiştirilerek devam eden süreçte tamamen bambaşka bir şahıs ama devletin yasal pasaportunu birebir alıyor. Hangi cihazdan geçirirseniz geçirin kesinlikle hiçbir...
3: Belgede sorun yok.
0: Belgede sorun yok. Şimdi Bulgar vatandaşı olmanın artısı şu. Şimdi uçağa binmediği için sürekli karayoluyla yolculuk ettiği için biliyorsunuz ilk giriş yaptıktan sonra artık bütün Avrupa ülkelerinde serbest dolaşımdan dolayı geziyorsunuz. Şimdi Europol'da, Interpol'da bununla ilgili bir çalışma yapacak ilerleyen zamanda. Bunu da deşifre oldu aslında bu ve benzer hadiselerde. Bundan sonra diyecekler ki ha, sadece pasaporta bakmak yetmiyor. Aynı zamanda göz retinasına ve parmağa da bakacaksın. Neden bunu kullanıyorlar? Bakın çok daha enteresan bir şey söyleyeyim.
2: Ha, çok yurtçuna, önemli bilgiler evet.
0: Evet, yurt dışına çıktığınızda hani bir Avrupa Birliği vatandaşları var. Ben de çok sık gittiğim için biliyorum. Bir de biliyorsunuz işte diğer vatandaşlar diye bizi ötekileştiriyorlar. Siz orada birçok işleme tabi tutulur iken işte fotoğrafını çekeceğiz, ekrana bak, parmağını uzat derken kendi vatandaşlarıyla ilgili hiçbir işlem yapmıyorlar. Sadece pasaporta bakıyorlar. Şimdi o değişecek. Şimdi onlar da göz, retina ve parmak izine girecekler ki bu ve benzeri şahısları yakalayabilsinler. Bu beraberinde bu kimliğin diğer önemli tarafı ise bana göre kendisinin Balkan rotası üzerinde bu uyuşturucu trafiğini yönetmek için bu Balkan ülkelerinde çok rahat gezmesi gerekiyor. Asıl bu uyuşturucu trafiğini denetlemek, yönetmek için bu pasaporta ihtiyaç var. Ama Bulgar'dan alınması da muhtemelen şu ki en iyi bağlantılarının ve en büyük ortaklarının da Bulgarlar olduğunu gösteriyor biz aslında.
2: Evet, bunlar çok önemli bilgiler. Şimdi hemen kısaca Murat Aydın'ın ifade ettiği trafiği de bir hatırlatalım. Tabii bir hem eroin trafiğiyle hem de sentetik uyuşturucu trafiğinin tam merkezindeki bir isimden bahsediyoruz. Ve uzun yıllardır bu işle meşgul olduğu anlaşılan bir isimden bahsediyoruz. Trafik normalde sentetik olmayan, yani diğer tekrar ismini vermek istemiyorum. Afganistan, İran, Türkiye, Avrupa, orada işte Balkan ülkeleri var. Bulgaristan kimliği belki o açıdan da önemli. Şimdi bu isim 2 ton uyuşturucu operasyonuyla anılan bir isim. Biraz önce söyledik, 2017'den bu yana aranıyor. Sahte kimlik kullanıyor, Murat Bey de söyledi. Bir içeride Türkiye'de izole bir yaşam sürüyor. Dışarıyı bilmiyoruz, belki sorgusunda çıkacaktır. Ve 2017'den bugüne epey bir süreci yönetmiş. Ve kriptolu haberleşme programları kullanıyor.
3: Şimdi bakın, kriptolu haberleşme programı aslında bize çok şeyi aydınlatıyor. Niye çok şeyi aydınlatıyor şimdi? Sky ECC diye herhalde yanılmıyorsam.
2: Evet. Sky Egg ve evet. Enom diye geçen.
3: O kullanılan programlar kriptolu, tamam. Ama bu programlara ikisini de ayrı başlıklarla ele aldığımız zaman bir tanesi zaten baktığınızda FBI ile Avustralya'nın federal polisi tarafından bizzati sisteme sokulmuş olan bir program. Diğerine ise polis sızıyor, Europol sızıyor. Sızarak oradan bilgileri alıyor. Hatta sızdığı bilgilerle birçok operasyonun yapıldığı, günümüze dek de gelecek olan operasyonların da buradan elde edilen bilgilerle devam edeceği şeklinde. Aslına evet, bakarsanız şöyle tarif edebiliriz. Dünyadaki uyuşturucu trafiğiyle ilgili kullanılan 2 tane şifreli sistem var. Bu sistemlerden bir tanesi Avustralya Federal Polisi ve FBI tarafından

0: zaten bu suçlulara bir nevi uygulamada güvenli olduğu lanse edilerek kullandırılmaya başlanmış.
1: Tuzağa
0: düşürülmüş
1: aslında
0: orada.
1: Aslında devletin kendisi kurmuş bunu, böyle özel bir haberleşme programı.
0: Şimdi burada şöyle bir şey geliyor tabii insanın aklına. Polisi olarak düşündüğünüzde, tamam bunu kurdunuz siz. Bu iki polis olarak, iki dünya polisi olarak. Burada elde ettiğiniz bilgileri acaba bizlerle ne kadar paylaşıyorsunuz? Bizim orada kafamızı karıştıran tarafı bu. Orada yani siz orada neyi takip ediyorsunuz? Yani benim orada farkındalık diye dikkat çekmem gereken bir yer varsa ben o tarafına dikkat çekerim. Şimdi madem bu bilgilerin hepsi vardı, bu niye eş zamanlı olarak paylaşılmadı? Şu anda paylaşılıyor. Bir şeylerin eli mi değiştiriliyor? Kısmı kafamızı karıştırıyor. Niye? Çünkü 9 yıldan beri siz bu adamı arıyorsunuz. Sadece biz aramıyoruz ki bunu. Yani bu baktığınız zaman dünya çapındaki bir barondan bahsediyoruz. Uyuşturucu trafiğini yöneten bir kişiden bahsediyoruz.
1: Olay yine istihbarat ve casusluk amacıyla kullanılmadığına geliyor bu programın.
0: Yani aynen dediğiniz
1: kendi
0: gibi.
1: Kendi ülkesinin lehine kullanıyor ama başka ülkelerin aleyhine kullanabilir elde ettiği bilgileri.
2: Şimdi,
1: öyle mi?
2: Bence kullanamamak gibi lüksü yok. Evet. Şimdi Aydar Bey'e tamamen katılıyorum. Ben de aynı noktadan belki hareket edebilirim. Şimdi siz yıllardır bu programı kullanmak için adeta yemleme yapmışsınız. Buna da belki tabiri caizse Truva atı diyebiliriz aslında.
1: Evet.
2: Şimdi siz bu Truva atını kullandınız ama bunu hangi ülkenin menfaati için hangi zaman diliminde kullanacağınız sizin inisiyatifinize kalmış bir şey. Belki de bize şu tarihte şuradan geçecek diye bir pas edildi. Tam aksi istikamettense belki çok daha yüklü miktarda kendi kontrollerinde başka bir emtianın gitmediğini nereden biliyoruz?
1: Evet.
2: Bu çok farklı bir konu.
0: Şimdi bakın 2017 tarihi çok önemli. Niye? Çünkü hani iç piyasada uyuşturucunun zirve yaptığı tarihler bu tarihler.
1: Doğru.
0: Yani şimdi bakıyorsunuz bu uygulamaların kullanıldığı tarihlere bakıyorsunuz. Birbiriyle aşağı yukarı örtüşüyor. Şimdi aslında yapılan operasyon bir kere çok kıymetli. Yani bunu hiçbir yere sığdıramayız, bunun kıymetini. Alkışlamamız lazım. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık vesaire falan ama sorun da hep şu vardır. Sizin o istihbari bilgiye ulaşmanızla ilgili olarak kullandığınız mekanizmalar vardır. Bu mekanizmaları kim çalıştırıyor'ya baktığınız zaman gene karşınıza FBI ile Avustralya Federal Polisi çıkıyor. Evet. Yani biz onlardan ne kadar bilgi alabiliyorsak onu kullanıyoruz. Aslında daha detaylı işler yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Ha, bu kişiler zaten daha önce bizde de deşifre edilmiş. Niye 9 yıldan beri kaçıyor? Onu da geçmişe dönük olarak yine buradan elde edilen bilgilerle çözülecektir diye düşünüyorum.
1: Evet,
2: bence buyurun. Bu sadece gelen bilgiyle yakalanma söz konusu değil. Kanaatimce şöyle olmuştur. Bir kere bunun içerisinde kesinlikle bizim daire var. Yani kom daireden bahsediyorum. İstihbarat var. Bakın bu bilgi istediği kadar gelsin. Geldikten sonra yine bir şeye ihtiyacınız var. Nedir o? Yani mutlaka bir baz istasyonundan bir sinyal vermeli. Ki arkadaşlar da onu yapmışlar. Baz istasyonuyla
1: beraber.
2: Bu arada
1: beraber, yani sadece dışarıdan gelen bilgi değil. Onu söyleyeyim. Şimdi bu İran kara parasıyla da ilgili olduğu için, uyuşturucu trafiğiyle ilgili olduğu için, İran'dan gelen uyuşturucu trafiğiyle ilgili olduğu için Türkiye'de de o anlamda İran kara parası ve uyuşturucu ticaretine
2: şimdi,
1: de bir yönelik
2: İslam
1: operasyon olduğu için.
2: Neden önemli? Çünkü asimetrik diye tabir ettiğimiz bir uyuşturucu rotasını kullanıyor. O kadar iyi kullanıyor ki kendileri arasında lakabı da Büyük Abi diye geçiyor. Yani az önce bahsettiğiniz İran, Afganistan, Pakistan bizde Altın Hilal diye tabir ettiğimiz bir rotadır.
1: Evet.
2: Bu rota devamında Türkiye, üzerinden Balkan ülkeleri ve devamında Avrupa. Ama tam tersi diğer rotayı da takip ediyor. Yani doğudan batıya ile beraber batıdan doğuya olan sentetikle başlayan diğer tarafı da kontrol altında tutuyor ki bu çok kıymetli. Yakalama konusuna geldiğimizde sadece bilgi yeterli değil. Yani İstanbul'da Sarıyer'de ama Sarıyer'in neresinde? Bu beraberinde çok ciddi anlamda bir fiziki takibi de gerekiyor. Belki de günlerce süren, bakın nokta atışı yapmanız gerekiyor. Siz çok ciddi bir bilgi almışsınız. Çünkü bu bilginin gereğini yapmadığınız takdirde şöyle bir problemle de karşılaşabilirsiniz.
1: Nedir o?
2: Ya biz size bilgi gönderiyoruz. Elinizin altına kadar da şahsı gönderdik. Siz bunu nasıl kaçırırsınız? Kelimesini de bir şekilde almamamız gerekiyor. Bu yüzden de ciddi bir fiziki takip de var burada. Arkasından bir operasyon.
1: Evet, yani bu işin yurt dışı kısmı başka bir şey ama İstanbul Emniyeti'nin, Narkotik Şube Müdürlüğü'nün belli istihbari kaynakları kullanarak ya da takip ve fiziki takip vesaire kullanarak eriştiği
0: Milli İstihbarat Teşkilatı ve Narkotik Başkanlığı'nda büyük katkıları var
1: operasyon. Bir operasyon.

0: yaptığı görüşmelere de devletler, istihbarat kuruluşları belli oranda erişmişler. Bunu nereden anlıyoruz? Europol'ün verdiği rapordan anlıyoruz.
1: Oradaki en polisin yapmış olduğu oyun diyelim aslında. İşte biraz önce arkadaşımız da çok güzel tarif etti. Hani Turvati gibi. Birinci programın, ilk kullanılan programın deşifre edilmesiyle birlikte aslında Enom'a yönlendiriliyor. Enom'a yönlendirildiği zaman siz zaten her şeyi artık görmeye başlıyorsunuz. Evet. Çünkü program size ait.
0: Verelim arkadaşlar diğerleri de. Bu arada İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının açıklamalarını da hatırlatalım. Sayın Adalet Bakanı da, Sayın Mustafa Çiftçi de hedefimizde baronlar var dedi. Bu süreçte bu operasyonlarla Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürüyen bir operasyon. Şimdi yine Ekvator Kolombiya hattından bu kez Altın Hilal hattı yerine İstanbul'a, İzmir'e, belki Kocaeli'ye, buradan da Avrupa'ya giden bir trafiği yöneten grup. Belçika merkezli bir grup. 90'lar Türkiye'sinde Belçika'ya gidiyorlar. Antwerp limanını ele geçiren, birçok dizide gördüğümüz sentetik uyuşturucu trafiğini yöneten, narko terör faaliyetleri yürüten gruplardan bir başkasının hikayesi gibi. İzmir merkezli, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyon. Örgüt lideri Bayram Yaramış, Türkiye ayağına operasyon düzenlendi. 38 gözaltı kararı var. 24 şüpheli yakalandı burada. Tabii trafiği de görüyorsunuz hemen arkadaki haritada. Meyve konteynerinde kokain taşınan bir, yönetilen bir trafikten bahsediyoruz. Aydar Özdemir, buyurun.
1: Özellikle muz ve benzeri meyvelerin kullanıldığını, evet, biliyoruz. Daha önceki operasyonlardan biliyoruz. Kolombiya ve Ekvator tarafından özellikle bu tarz meyveler geldiği zaman aslında bizde, daha doğrusu oralardan bir gemi geldiği zaman, bir konteyner geldiği zaman Narkotik Daire Başkanlığı bir nevi alarm olur. Bunlar mutlaka izleme altına alınır ve oradan da operasyonlar yapılır. Benzeri şekilde de bu örgütün de, yaramışların da ülkeye uyuşturucu soktuğuna dair net bilgiler elde edilmiş. Yaklaşık, evet, 1.8 ton olarak geçiyor. Uyuşturucu maddeden bahsediliyor. Bu da tabii çok önemli bir operasyon. Burada da İzmir Polisi'nin, yine Narkotik Başkanlığı'nı tebrik etmek lazım arkadaşlarımızı. 24 şüphelisi burada yakalanıyor. Tabii bu örgütün nasıl oluştuğuna baktığınızda, Güneydoğu'dan kopan bir aile İzmir'in merkezli bir yapı kuruyor. Daha sonra Belçika'ya gidiyor. Hı hı. Buradan biraz önce söylemiş olduğumuz ülkeler üzerinden gelen uyuşturucu trafiğini ya Türkiye'ye ya da Türkiye üzerinden Avrupa'ya yönlendiriyor.
0: Ama bu işin sanki şimdi, trafiğini de yerli yerine oturtmuş, paravan şirketler kurmuş bir yapıdan
1: 14 tane şirket kurulmuş. Yani şirketlere baktığınız zaman 14 tane şirket kurulmuş. İşin ucunun terör örgütüne gidiyor olması başka bir tarafı. Şimdi bakın, biz hep terör örgütlerini konuşurken,
0: arkadaşlar, bu Sarıyer'le ilgili olan bu görüntüyü alalım. Evet.
1: Biz terör örgütlerini konuşurken hep terör örgütlerinin finansmanından bahsediyorduk. Ve evet, finansman kaynaklarında en önemli başlıklardan bir tanesi de uyuşturucu maddeydi. Burada aslında yaramışlar suç örgütüne operasyon yapılırken PKK'nın bir tarafı daha budanmış oldu.
0: Evet. Şimdi ben narko terör ifadesini özellikle seçtim. İç içe geçmiş bir, yani sadece uyuşturucu trafiğini yönetmiyor bu yapılar. Başka trafikleri de yönetiyor. Yani terör bunun bir parçası. İşte suç gelirlerini aklama yöntemleri başka bir parçası. Ne dersiniz? Burada da benzer bir yapı var sanki, Murat Aydın.
2: Şimdi geçen de buna benzer bir şey konuşmuştuk. Türk vatandaşları, yani bu muhalefet değil ama özellikle uyuşturucu trafiğinde küçük roller üstlenmiyorlar. Büyük lojistik konularını üstleniyorlar. Şimdi ben başka bir pencereden, çok farklı, buyurun, bir yerden gireceğim. Buyurun. Bunların bu bağlarını devam etmesiyle beraber mühim olan şey kazancı bir şekilde legalleştirmek. Şimdi bu Bayram Yaramış ismi, ama arada bir ismi var onun. İsmi Yuhannis. Şimdi Şırnak, Mardin tarafında bunlar Süryani Asuri ailesi. Hı hı. Şimdi bu Yuhannis ismi, yani Yakup aslında. Ya biz bundan yola çıkarak ne elde edeceğiz burada? Çünkü bulunduğu Belçika'da çok ciddi bir Süryani Asuri diasporası var. Hı hı. O kadar güçlü bir diaspora var ki, hatta 2019 yılında bunların kara paralarını aklayan, milyonlarca dolar aklayan kim yakalandı? Bir kilisenin rahibi yakalandı.
0: Evet, kara

0: Para suçlamasıyla.
1: Evet. Şimdi bunların burada çok ciddi bir güvene dayalı, ben altını çizerek söylüyorum, kapalı ve güvene dayalı bir hizmet sektörü var. Bunun içerisine de kolay kolay giremiyorsunuz. Ama siz bu yapının içerisine girerseniz kapalı her türlü paranızı aklayabilirsiniz. Hatta burada kendi ülkelerinin polisi bile diyor ki biz diyor maalesef yıllarca bu yapı o kadar kapalı bir sistemle çalışıyordu ki biz bu yapının içerisine bir türlü sızamadık. Zaten sızdıktan sonra bunu ortaya çıkarmaya başlıyorlar. Yani buradaki tabiri caizse onların da bir cemaat yapılanması var. Ve bu cemaat yapılanmasını da kullanıyor. Bu kullanmayla beraber de az önce Haydar Bey'in de söylediği maalesef bu narko teröre doğru gidiyor. Yani uyuşturucunun bakın uyuşturucunun elde edilmesi, satılması elbette ki çok çirkin, kötü, tarif edilemez. Ama bunun bir de PKK yöneticileriyle teması tespit edilip bunların bize dönecek olan o namluların sermayesini oluşturan paraların orada aklanması ve silah alımı ile ilgili daha sonra Mehmetçiğimize karşı kullanacak olması işin çok daha bana göre en vahim tarafı.
0: Şimdi uyuşturucu sokak çeteleri daha organize yapılar. Baktığımızda eski özelliklerini kaybedip başka bir formda ortaya çıktığını görüyoruz. Hepsinin bir ayağı burada, bir ayağı dışarıda ve ciddi gelirleri var. Bunların tamamı da uyuşturucu, silah ve sokaktan elde edilen rantla elde edilmiş bir tablodan bahsediyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Kazakistan temasları sırasında bu yapılarla mücadele açısından söylediği bazı sözler var. Onları da bir görelim. Sayın Çiftçi ne demiş bir dinleyelim, üzerine konuşalım.
2: Türk devletleri arasında Türk Pol nasıl Interpol var, Europol var. Onun bir benzeri teşkilat olan Türk Pol teşkilatının kurulmasıyla ilgili bu konuyu da ben teklif olarak dile getirdim. İçişleri Bakanlarımız da bu konuya oldukça olumlu yaklaştılar. İnşallah Türk Pol'ün ileride nasip olur da kurulmasıyla beraber sınır aşan suçlarla mücadele konusunda işbirliğimizin ve güç birliğimizin daha da artacağına inanıyorum. Suçla mücadele konseyi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucu ve terör suçlarıyla mücadele, düzensiz göçle mücadele, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele gibi önemli konuları kapsıyor.
0: Evet, izlediğimiz üzere tamamını, biraz önce bahsettiğim suçların tamamını bir paket çerçevesinde ele alıyor ve bunların tamamının Türkiye Cumhuriyetlerle de koordine edilmesi gerektiğini söylüyor.
3: Niye söylüyor? İşte yeni nesil mafya diye adlandırdığımız veya işte şu anda veba gibi üzerimize bulaşmış olan özellikle kara paranın birinci maddesini oluşturan yasa dışı kumar ve bahis sisteminin ana merkezi haline geldi Türkiye Cumhuriyetleri. Şimdi siz oraya ülkeler arası anlaşmalarınız olmadığı zaman müdahale edemiyorsunuz. Evet. Orada var olduğunu biliyorsunuz veya oradaki bir suçlunun Türkiye'de var olduğunu biliyorsunuz. Ama aranızdaki hukuk bir anda işleyemediğinden dolayı bu kişiler firar olarak kalabiliyorlar ve buralarda barınabiliyorlar. Şimdi yüzden... siz Türk Pol'ü kurduğunuz zaman bu işbirliği artacak. İşbirliği arttığı zaman anlaşmalarda olduğu için direkt oranın ülke polisi tarafından veya bizim polisimiz tarafından bir Gürcü suçlu yakalanacak. Yakalandığı zaman Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla hemen iadeleri söz konusu olacak. Evet. Yani atılmış olan adım çok büyük bir adım. Çok güzel bir adım. Ama mesela biz şimdi yeni nesile veya bu tip suç örgütlerine baktığımız zaman bunlar bizim özellikle anlaşma yapmadığımız ülkeleri seçmeye başladılar.
0: Evet,
3: yani yakın zamanda şey şunu görüyoruz. Dubai'de bir suç örgütü liderlerinin oluşturmuş olduğu bir üstten bahsetmeye başladık artık. Evet.
0: O kısmı tabii ayrı ama burada Türk Pol ve paket olarak ele alınan yasa dışı bahis, işte organize suç örgütleri, uyuşturucu trafiği de dahil olmak üzere belli bir perspektif geliştirilmiş. Türkiye Cumhuriyetlerle ortak bir yapı kurmak ve suçun önlenmesinden bahsediyor Sayın Bakan. Ne
1: şimdi
0: dersin?
1: Biz yazışmalarda tabii çok ciddi çile çekiyoruz. Özellikle bu örgütlerin elebaşları ilgili yazı yazıldığında az önce Haydar Bey'in de söylediği gibi bir kere yazılar çok cevaben çok geç geliyor. Geç gelmesi de beraberinde operasyona bizim tabirimize sekte uğratıyor. Bu cevap gelene kadar örnek veriyorum X çağı şurada dediğiniz zaman belki de o cevap o kadar uzun sürede geliyor ki bu gelmesiyle beraber şahıslar yer değiştiriyor bir türlü bulamıyorsunuz. Nokta operasyonu yapamıyorsunuz. Zaten burada Geçen anekdot da şu, ben de okudum o konuyu. Operasyon yapılacak olan ülkede operasyonun yapılma şekli, o operasyonun bulunduğu ülkenin kendi kurallar çerçevesinde yapılacak. Ancak içerideki takip, tarasut vesaire konularla ilgili tamamen ciddi anlamda bir rahatlıkla personelin çalışacağı söyleniyor. Evet. Bu eğer aynı zamanda başkanlık da Türkiye'de olduğu takdirde, yani ana merkez head office Türkiye'de olduğu takdirde bu ve benzeri suç örgütleriyle ilgili mücadelenin çok daha
0: etkili,
1: kesinlikle çok daha hızlı olacak. Evet. Bu sefer de şunu görecekler ama bu yapılaşmayla beraber az önce Aydar Bey'in söylediği gibi aslında bunların dışındaki ülkelerde daha çok biz bir problem yaşıyoruz. Bu ülkelerde de var, yok değil, ama beraberinde şu olacak, bizim o tarafta yapmış olduğumuz operasyonları hızlı bir şekilde yaptığımızı gören diğer ülkeler de bizimle ya onlara üye olmak zorunda kalacaklar veya daha hızlı bize bilgi vermek zorunda kalacaklar. Bakın biz geçen gün söylemiştik bunu, bir daha buradan tekrar edelim. Şimdi Avrupa'nın birçok ülkesinde bu örgüt elebaşları orada hayatlarını devam ettirirken farklı siyasi sebeplerden dolayı çok umursamayanlar şunu gördüler geçen zaman diliminde. Kendi ülkelerinin içerisinde de silahlı çatışmaları gördüler. Elinde evet, uzun namlulu silahlarla ev basan şahısları gördüler.
0: İtalya örneğinde gördük, Fransa'da gördük, Yunanistan'da gördük.
1: O var,
0: Yunanistan'da
1: var,
0: gördük.
1: Belçika var, Almanya Hollanda, var, Almanya, Hollanda diyor ki bizim hayatımızda böyle bir şey görmedik diyor. Elindeki AK-47 silahlarla geziyor şahıslar diyor.
0: Evet.
1: Bu çok ciddi anlamda o ülkenin vatandaşları için büyük bir tehdit. Bu tehdidi gördükten sonra da artık bizimle çok daha hızlı bilgi paylaşmak zorunda kalacak.
0: Evet, bazılarının iltica talebi ki başta BB isimli çok konuşulan isim, evet, onun iltica talebini de reddettiler, onu da söyleyelim. Bu kısmı da şöyle toparlayalım. Şimdi Belçika merkezli ama işte Güneydoğu'dan çıkmış İzmir'i, Kocaeli'yi, limanını iddiaya göre tekeli altına almış ama Avrupa'nın göbeğinde Antwerp Limanı'nı da tekeli altına almış, uyuşturucu trafiğini oradan yöneten bir yapıdan bahsediyoruz. Kullandıkları paravan şirketler, havala sistemi, komisyonlu bir sistemdir bu. 1 milyar TL'lik de mal varlığına İzmir'de el koyulduğunu söyleyelim. Bütün bu trafiğin takip edildiğini, kontrol edilmeye çalışıldığını ve bu anlamda suç örgütlerinin uyuşturucu trafiğinin, özellikle sentetik uyuşturucu trafiğinin devlet tarafından kontrol edilmeye ve önlenmeye çalışıldığını da söyleyelim. Devam edeceğiz Kara Haydar ve kara para hikayesiyle.

0: Evet, devam ediyoruz. Resmiyetteki geliriyle harcadığı ve gösterdiği arasında dağlar değil uçurumlar kadar fark olan bir isim. Kara Haydar, çok konuşulan bir isim. Mehmet Fatih Tançalan ve fenomen eşi Çağla Öz. Şatafatlı bir düğün ile evlenmişlerdi. O görüntülerde hem savcılığın hem masanın radarına takıldı. Bu konuyu konuşacağız. Konuklarımızla devam ediyoruz. Başlıkta da gördüğünüz gibi asgari ücretin altında bir düğünden bahsediyoruz. Gelirden bahsediyoruz ama yapılan düğünde kilolarca altın, yüzlerce milyonluk gelir ve mal değişimi. Çok çarpıcı bir hikaye. Öncesine ve sonrasına bakalım, bu kısmı en çarpıcı olan kısmı. Hikaye şöyle, şu görüntülerle başladı son 10-15 günde. Müziğini de verelim arkadaşlar. Prodüksiyon yapılmış özel olarak. Kara Haydar isimli şahıs. Hiçbir şey bilmeseniz bu kişi hakkında kim olduğunu düşünürsünüz bu videoyu izlediğinizde? Murat Aydın'la başlayalım.
1: Şimdi ben tabii aynı zamanda profil eğitmeniyim. Birçok yere de gidip bununla eğitim veriyorum. O kadar çirkin bir görüntü ki bu. Yani hakikaten bu ülkenin örflerine, adetlerine, geleneklerine uymayan bir şey. Şimdi burada bir kere hukuki açıdan şunu altını çizelim. Sayın Adalet Bakanı'nın çok önemli bir sözü var bu konuyla ilgili. Sosyal medya takip edilmeyen bir yer değildir, dedi Sayın Bakanımız.
0: Evet.
1: Bu çok önemli. Bu şu demek, 81 ildeki basın savcılarımız bulundukları yerde, yani kendi illerinde faaliyet gösteren bu ve benzeri bir kere videoları paylaşıyor, izliyorlar. Şimdi burada TCK 301 var. Yani devletin kurumlarını aşağılamak vesaire noktasında.
0: Bir polis görüntüsü
1: şimdi,
0: var.
1: Evet, şimdi burada aşağıda yürürken şunu diyor aslında. Ben maalesef takip etmek zorundayım. Bunların birçoğunu takip ediyorum. Ya buranın kralı benim kardeşim. Burada devlet mevlet yok. Biraz da sokak diliyle konuşayım ben, yanlış anlamayın. Aydar Bey de bana katılacaktır zannediyorum. Polismiş, askermiş falan, bunlar hikaye kardeşim. Ben burada istediğimi elde ederim, istediğim geleni yaparım. Bunu da bir görüntüyle daha ortaya çıkarıyoruz aslında sözümüzün yerine geldiğini. Düğün sırasında polis ekibinin geldiğini kendisine söyledikten sonra kendisi hemen etrafına beni kameraya alın diyor. Hem karşıdan hem de ekip otosunun bulunduğu yerden. Şimdi polis arkadaşlar genelde davetlere vesaire yerlere giderler. Bir gürültü olur vesaire. Bu doğaldır yani, ekip gider.
0: Güvenlik tedbiri için,
1: gider. Evet, ama tek başına gider düğün sahibi. Peki. Belki yanında birisini al. Ama bu ekip olarak gidiyor. En son şöyle bir hareket yapıyor bakın. O mu orada, kim o? O ekip mi o? Hani o mu geldi? Arkasından da gidiyor ekip arabasının açık olan camına, bakın elini dayayacak şimdi.
0: Evet.
1: Çok özür
0: devletin
1: diyorum.
0: Kurumlarını aşağılama suçundan.
1: Tabii ki çok özür diyorum. Sanki polise posta koyar gibi. Arkasından da bakın şimdi bir de bakış yapacak, bakın bakış attı. Görüyor musunuz dedi, yani bak evet. Ben bu polise bile geleni yaparım. Bak şu hareketle yaptı. Bakın ben okuma yapıyorum şimdi. Kontrol bende. Problem yok.
0: Kur'an'ın sahibi. Tabii,
1: ben onun profilini bende okuyorum. Kontrol bende. Ben geleni peki yapıyorum. Rahat olun. Bir problem çıkmaz benim olduğum yerde.
0: Burada virgülü koyalım. Bir de şimdi en başa aldığımızda bir de Haydar Özdemir'den bir değerlendirme alayım. Çünkü bu görüntünün öncesini veriyoruz, sonrasını da vereceğiz. Hemen arka planda onu da oynatacak arkadaşlarımız ama bakınca mesela hiçbir şey bilmiyorsunuz. Adını sanını bilmediğiniz birisi kim bu diye düşünürsünüz bu videoya bakın.
2: Ben o tarafından bakmayayım da görevli bir polisken baktığım bakış açısıyla size tarif edeyim.
0: Tabii olur.
2: En çok sevdiğim model. Öyle söyleyeyim size.
0: Bu yengeç gibi yürüyenler mi?
2: Sokak tabiriyle söyleyeyim. En çok sevdiğim model. Yani böyle kendisini bir şey zanneden, yengeç gibi yürüyen, yanına böyle tuhaf tuhaf adamlar almış, onlar da kendilerini bir yere koymaya çalışan. Tuhaf yaratıklar diyorum ben bunlara. O dönemde söylüyordum bunları görevliyken. Ve bunlar bizim her zaman dikkatimizi çekti. Yani bizim sosyal medyada vesairede falan görmemize gerek yok. İşte biraz önce söylediğimiz gibi profilleme diye adlandırdığınız şey zaten meslekte edindiğiniz tecrübeyle oluyor. Profilliyorsunuz siz bunları. Bunları gördüğünüz zaman bunlara hesap sorasınız geliyor. Hangi çerçeve? Tabii hukuk çerçevesinde. Yani burada Kara Haydar'mış, Beyaz Ahmet'miş. Bakın devletten daha büyüğü yoktur. Devletin görevlisinden daha büyüğü yoktur. Devletin görevlisi anayasayla, hukukla, silahlı bir şekilde bu adamlarla mücadelesini verir. Orada bir havaya sokmuş. Ben buranın kralıyım. Bana kimse dokunamaz. İşte polis kim? o kim, bu kim gibi bir görüntü veriyor. Maalesef bizim gençlerimiz de bunu bir şey zannediyor, bir özellikmiş gibi addediyor veya sosyal hayatın içerisinde ayrı bir statüymüş gibi kabul ediyor. Ama bu bir statü değil. Bu hani amiyane tabirle serserilik, başka bir şey değil.
0: Evet. Şimdi bu görüntülerden sonra tabii biz gözaltı ve tutuklama kararına çok özür dilerim. Gelene kadar devlet arka planda işte MASAK raporu istemiş. Ya bu adam bu görüntüleri yayınlıyor ama bir bakalım bunun bu kadar parası var mı diye. Doğal olarak MASAK uzmanları, maliyede çalışan bu işin ehli insanlar bir rapor hazırlıyorlar. Çok çarpıcı bir tablo çıkıyor. Tamamı suç geliri olduğu şüphesiyle bir tablo ortaya çıkıyor. Birazdan aktaracağım. Sonrasında ne olduğunu şu görüntüden verelim. Kara Haydar için kabus diyebileceğimiz bir son. Arabadan adliyeye, yani polisten Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada adliyeye, oradan da cezaevine gönderiliyor. Şimdi 2020'den bu yana kayıtlı ticari karı, yani yüzlerce milyonluk bir düğünden bahsediyoruz. Kayıtlı ticari karı 74 bin TL. Yani sadece o
2: 5 yılda edindi.
0: Evet, yani 2020'den bu yana ticari olarak elde ettiği kar 74 bin TL. Dubai'ye gidiş gelişlerindeki sadece hani bir günlük masrafı, uçak parası bile değil. Yani bir iki gidiş gelişim parası bile değil. Yani bugünün parasıyla herhalde tam rakamları bilmiyorum ama çok çarpıcı. Ve bu kadar aleyhine 2020'den beri bu iş böyle yürüyormuş.
1: Şimdi bir kere gençlere buradan bir tavsiyede bulundum. Bu ve benzeri şahısların bir böyle halleri var. Bir de bunun şubede hali var. O şubedeki hallerini görseniz tam manasıyla bir karakolda doğru söyler, mahkemede

0: Kaşarya. O taraf. Şimdi burada açık istihbarat kaynaklarını elde ettiğimiz çok önemli bir bilgi var. Teyide muhtaç, bilmiyorum onu henüz. Buyurun. Ama eğer o doğruysa bence işin çok daha vahim ve manevi tarafında da çok ciddi beddua alan bir şahıs. Zannediyorum Van'da, üniversitede, birkaç hastanede de özellikle kanser ilaçları ile ilgili bu şahısla ilgili çok ciddi anlamda bir bilgi var. Hı hı. Bu kanser ilaçlarını hastanede yatan veya vefat eden hastanedeki belli angaje etmiş şahıslarla birlikte bunların üzerine kanser ilaçları alarak, bakın çok teferruatlı bir işe giriyor şu anda. Kanser ilaçları alarak kullanılmış gibi alıyor. Daha sonra da belli yerlerde, çünkü kanser ilaçlarının bir özelliği var. Zincir reaksiyon, yani soğuk zincirde kalması gerekiyor. Tekrar farklı depolarda, soğuk zincirlerin olduğu depolarda bunların barkodlarının kesildiği ve bunlarla beraber en çok ihtiyaç duyulan yere doğru bunların nakil edildiği. Bunların başında evet. Neresi var? Dubai var.
1: Evet, Dubai'deki trafik de evet. Muhtemelen bunu izah ediyor olabilir. Savcılıkta bunu soruşturuyor.
0: Savcılıkta bunu şu anda soruşturuyor diye evet. Düşünüyorum. Evet.
1: Peki, şimdi Dubai'den para aktarımını söyledi. 222 milyon TL'yi aşan bir para transferi var. Kimin? Hemen gösterelim. Eşiyle birlikte bu böyle gösterişli, şatafatlı düğünden kalan bir fotoğraf. Bu fotoğrafın arka planına MASAK uzmanları, savcılık baktığında 222 milyon liralık bir para trafiği görüyorlar. Ama resmi kayıt, yani SSK prime esas kaydı bile yok. 6 yılda geliri 74 bin TL. Çok çarpıcı bir tespit Haydar Özdemir.
2: Yani şimdi bakın, biraz önce söyledik ki yani özellikle de gene Dubai gene seçilmiş. Yani bugünlerde bizim şu Dubai ile ilgili olan problemlerimizi bir masanın üstüne yatırmamız lazım. Kara para dediğimiz zaman, yasa dışı bahis dediğimiz zaman, kumar dediğimiz zaman, işte biraz önce Murat Bey'in söylediği gibi
1: diğer suçlar.
2: Diğer suçlar veya o işte ilaç satarak elde edilmiş olan gelirler dediğimiz zaman, yasa dışı yollarla edinmiş olan tüm maddi evet. Varlıklardan bahsediyoruz. Ucunda böyle bir Dubai adını duymaya çok başladık. Evet. Buranın artık bir mercek altına alınması lazım.
1: Bu arada şimdi Çağla diğer Öz, taraftan, Karaaydar'ın eşi Çağla Öz de aranıyor. Oradaki ilişki de çok çarpık ve çarpıcı, öyle söyleyeyim.
2: Onların ilk zaman yaşamış olduklarına bakıldığınız zaman ahlak gününden çok çarpık ilişkiler var. Yani şu anda eşim demiş olduğu Çağla Hanım'ın ilk annesiyle beraber bir duygusal anlar yaşadıkları, daha sonrasında işte kızın 16 yaşındayken bir şekilde yine cinsel tacize uğradığı, onunla ilgili olarak adliyelik oldukları gibi şikayetleri vesaireleri, yani onlar artık ben burada ağza bile almak istemiyorum.
1: Evet, o kısmı ama geçelim. Bir de 7 paranın, milyonluk spor araba alınmış mesela.
2: Evet kadına. Bakın bu paranın gelişiyle ilgili de hiçbir şey yok. Elinize bakıyorsunuz MASAK verilerini. Diyor ki bu adam 6 yılda 74 bin lira para kazandı. Para trafiğine bakıyorsunuz, 250 milyon liraya yakın bir para trafiği var. Evet. Diyorsunuz ki sen bu parayı nereden getirdin veya nasıl edindin diyorsunuz. Diyor ki Dubai'de şirketim var orada. Peki Dubai'deki şirketten Türkiye'ye gelen para var mı? O da yok.
1: Peki. Süremiz de doldu. Son bir cümle şimdi Murat Aydın.
0: Ben hem nişan hem de düğünü çok ciddi izledim. Şu an Türkiye'nin farklı illerinde aynen bu şahıs gibi kendisini bir şekilde reklam olarak kullanan şahıslar var. Ve bunların arasında bir birliktelik var. İsmini zikretmiyorum. 4-5 kişi de o düğünde gelip bizzat sosyal medya fenomeni olmaya çalışan şahıslar. Evet. Burada bununla destek olur. Hatta nişanda,
1: gibi.
0: Hatta nişanda Dilan Polat var orada. Söylüyor ki nişanda bak bunları yapma diyor. Hani senin de başına gelir, benim başıma gelecek kadar bir ironi yaşanıyor orada.
1: Evet, çok ders alınmış gibi durmuyor zaten.
0: İşte ders alınmış gibi sürmüyor ama şunu yapıyorlar. Bulundukları ilde bunu yapmasının bir sebebi var. Örnek bir Van'da, Muş'ta, her neresiyse o. Daha sonra oradaki herhangi bir devlet kurumuna, herhangi bir özel sektöre veya özel bir şahsa, tabiri caizse çökme işlemi yapacaksa öncesinden kendini duyuruyor. Güçlü olduğunu etrafa evet. Mesaj olarak veriyor onu ki bak korkun benden demeye çalışıyor.
1: Peki
0: yani.
1: Çok teşekkürler.
2: Bitiriyor, bir de bu 200 milyon lirayı açıklarken mesela şunu söyleyebilirlerdi. Bizim düğündeki takılarımız diyebilirlerdi.
1: O takı bunu ortaya çıkardı.
2: Yani
1: zaten,
2: evet, bu artık evet. Bir moda haline geldi. Kara para aklamayla ilgili olarak bir düğün yapıyorsun. Düğünde evet. Şatafatlı birçok altının takıldığını gösteriyorsun. Daha sonra size ilgili bir merci sorduğu zaman masanın üstüne o kaseti koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki bana düğünümde takıldı.
1: Ama bu bakılmış altında. Onların hiçbiri doğruluğu olmayan ifadeler diye söyleyelim. Murat Aydın, Haydar Özdemir, çok teşekkür ediyoruz. uyuşturucu, kara para, sentetik uyuşturucu trafiği ve ortaya çıkan tablo suç gelirlerinin peşinden giden, kara para aklamaya çalışanlar açısından ortaya çıkan operasyonları, gözaltıları ve tutuklama kararlarını konuştuk. Hafta başı tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimle ilgili ne mesaj verdi? Yavaş'ın açıklamaları CHP'de ve Yeni Parti'de nasıl yankılandı? CHP Cumhur İttifakı'na katılabilir mi? Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm sırrı çözülecek mi? Serap Belet soruyor. Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, gazeteciler Ali Şerdelek, Can Özçelik, Ferhat Murat ve Mehmet Müftüoğlu yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 29, Bursa 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 27, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Kayseri güneşli 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van yer yer yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece.

0: Şimdi şöyle, bir elbette açılışı yapacağız. Hülya Hökenek ben. Akşam haberlerindeyiz her zaman olduğu gibi ve Fenerbahçe'de bir istifa var. Aslında İsmail Kartal dün maç sonrası açıkladığı bu istifa kararından sonra ya böyle bir ikna çabaları oldu, bir şeyler resmileşmemişti ama o karardan dönmedi. Ayrılık resmileşti. Bu gelişmeleri elbette aktaracağız, hem de hemen birazdan konuğum da olacak, konuşacağız. İkinci gündem maddesine geçelim. Şüpheli ölümle ilişkin soruşturmada Kaşif Közünoğlu'nun mezarında bir inceleme yapılacaktı biliyorsunuz. Bugündü, o ertelendi. Soruşturmada bir kişi tutuklandı. Onun ayrıntılarına da elbette bakacağız. Üçüncü gündem maddesi de OVP. Bunu da konuşacağız bu arada. Orta vadeli programda yer verilen güvenceli esnek çalışma modellerin gerçekten nasıl yasallaşacak? Kime ne fayda getirecek mesela? Onu konuşacağız. O konuda da bir konuğum var. Akşam haberleri başlasın efendim. Eski MİT görevlisi Kaşif Közünoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Bir şüpheli tutuklandı. Gözaltındaki 9 şüpheli de jandarmada bu arada. Bugün yapılması beklenen FETÖ'ye bir işlemi ise ertelendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu arada ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan bir muhabir, bir kameraman ve 7 sağlık çalışanının ifade verme işlemleri bu arada devam ediyor. Közünoğlu'nun ölüm sebebinin belirlenmesi için de Ümraniye'deki mezarlığında fetih kabir işlemi yapılması ve örnekler alınması bekleniyor. Soruşturmada bu arada şu ana kadar bir şüpheli tutuklandı. 7 kişi hakkında adli kontrol kararı da verildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Közünoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevinde rahatsızlanmıştı. Daha sonra da biliyorsunuz hayatını kaybetmişti. Bakalım bu soruşturmaya dair nasıl gelişmeler bizi bekliyor diyelim. Şimdi şöyle, yayının başında söyledik, dedik ki açılışta ya bir istifa kararı vardı İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de. İşte 4. Kartal dönemi de böyle bitti başlığıyla veriyoruz. Gerçekten öyle mi? İsmail Kartal'ın istifası, yeni teknik direktörün kim olacağı, bunu konuşacağız. HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez. Şimdi bir insan bir haber merkezinde, bir televizyon haber merkezinde istihbarat şefliği yapıyorsa en fazla kulis ona gidiyordur. Yani siz anlatın, gerçekten biliyorsunuzdur ne oldu ne bitti ya da net bir bilgi bile yoksa öngörüleriniz mutlaka vardır. Çünkü şu, ya bu istifa istenmiyordu. Yani geri çevrilmesi için, hani benim duyumum en azından, böyle birçok insan devreye girdi. Başta Aziz Yıldırım istemiyordu değil mi istifayı zaten? Yani gerçekleşmesi ne oldu?
1: Dün maçtan sonra yaptığı konuşmaya göre evet, Aziz Yıldırım istemiyordu Fenerbahçe sonra, kulübü evet. Başkanı. Hatta çok da iddialı konuştu. Biz evet. Birlikte gideriz dedi ama İsmail Kartal'ı demek ki içeride o kadar rahatsız eden durumlar vardı ki. Şimdi siz dediniz evet her şeyi bilirsiniz ama gerçekten çok büyük bir sıkıntı olması, sıkıntılar olması gerekiyor ki İsmail Kartal böyle bir yola başvursun. Çünkü ben 40 yılı buluyor benim meslek yaşamım. Bu süre içinde Fenerbahçe'de de diğer kulüplerde de bir başarısızlıktan dolayı istifa eden ya da görevden alınan çok teknik adam oldu. Çok başkan oldu, kongreye gidildi. Ama burada bir başarısızlık yok.
0: Ne var burada?
1: Burada kulüp içinde olan bazı olaylar diyeyim,
0: şu
1: bazı dengelerin
0: mesela,
1: bozulması
0: diyeyim. İstenmediğim yerde durmuyorum ben. Ama mesela bu istenmediğim yerde durmak nedir mesela? Bunun altında altını siz doldurun.
1: Hülya, istenmiyor değil. İsteniyor da olabilirsin ama ben senin işine karışırım. Bu laptop burada olmayacak, şurada olacak derim. Ben masamda çay olmayacak. Başka bir şey. Yani bir işe varsa karışma olabilir burada. İşte şunu oynat, bunu oynatma gibi. Ama şunu kesin olarak söyleyeyim. Ben bugün yönetim kurulu üyeleriyle de görüştüm. Böyle bir şey asla olmadı dediler bana. Net olarak bu bir açıklama. Ama hani başkanın dün akşam yaptığı konuşma evet çok isteniyor gibiydi. Fakat ben şunu da üzerine basa basa söylemek istiyorum. Fenerbahçe çok isteseydi İsmail Kartal kalırdı demeyeceğim. Peki bir şey söyleyeceğim. Bugünlere gelmezdi.
0: Tamam, ha bak şöyle yani iki şey var yani İsmail Kartal kalırdı başka bir şey. Bugünlere gelmezdi başka bir şey değil mi? Yani dediğin çok doğru.
1: Kalırdı çünkü ve niye? Bugünlere
0: İkna
1: gelmezdi
0: etmek
1: tabii
0: için
1: ki.
0: Birilerini evine göndermiş mesela işte yazıyor.
1: Oğuz,
0: yani,
1: Oğuz Çetin bugün uzun süre futbol direktörü Anadolu Kavağı'nda evindeydi. Arkadaşlarımızla oradaydı. Evinde görüştüler. Uzun süreli bir görüşmeydi. Fakat şu da var. Fenerbahçe yönetimi bugün olan biten her şeyden kendi kontrolleri dahilinde oldu. 11-15'te takım toplandı. Dirk Kuyt'la birlikte toplandılar. 12'de antrenmana çıktılar. Ve 12'de antrenmana İsmail Kartal'ın çıkmayacağı biliniyordu. İsmail Kartal evinde. Hatta İsmail Kartal'a şu söylendi dün akşam maçtan sonra. İsmail Hocam 7-24 Samandıra'dasın. Git artık biraz dinlen, kafanı topla ve ondan sonra bize kararını ver. Bugün akşam saatlerine kadar İsmail Hoca'dan bir karar beklendi ve o karar da Oğuz Çetin vasıtasıyla yönetim kuruluna ulaştırıldı. Fakat şunu da altını basarak söylemek gerekiyor. Fenerbahçe'nin resmi sitesinden daha bu konuda, yani şu ana kadar en azından net bir açıklama yapılmadı.
0: Bu?
1: Yani yönetim kurulu da arasında bunu değerlendiriyor olabilir ama ben istemiyorum, ben artık yapmayacağım diyen bir kişinin de üzerine çok daha fazla gideceğini düşünmüyorum. Aslında sabah da ben
0: bir şey var
1: yayındaydım.
0: Ama, bir şey var yani şu, yani hani yani mesela Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak sorusunu soruyoruz ya biz.
1: Evet.
0: Sizce bu erken bir soru mu? Şundan dolayı söylüyorum. Mesela Aziz Yıldırım açıklama yaptı ya yani en son işte istifa edeceğinden haberim yok olsaydı böyle olur muydu diye.
1: Yoktu, gerçekten yoktu.
0: Ve kafasına su şişesi attılar İsmail Kartal'ın. Şimdi şöyle, çok üzüntülü, görevinin başındadır ama camiada İsmail Kartal'a sahip çıksın gibi açıklama yapıldı değil mi? Yani
1: aslında
0: şunu diyorum yani bir şey var.
1: Aslında dün yönetimin yaptığı sabah programda da söyledim ben bunu. Bir güven oyu tazelemesiydi İsmail Hoca için. Ama İsmail Hoca artık demek ki o kadar dolmuş ki o bardak.
0: Çok üzülmüş.
1: O kadar
0: yani
1: bardak.
0: Çok kırılmış haklı olarak
1: bardak
0: yani
1: dolmuş.
0: Değil mi?
1: O gelen şişe bütün her şeyin taşmasına neden
0: tabii
1: oldu. Bir son nokta oldu. Ama tabii ki bütün neden o değil. Yani bir atılan su şişesi
0: o
1: değil.
0: Bir son
1: o güne öyle kadar gelen şeyler. Fakat Hülya bunun İsmail Hoca'nın geldiği döneme de bakmak lazım. İsmail Hoca geldiğinde çok büyük bir sürpriz oldu. Hepimiz için sürpriz oldu. Biz Aykut Hoca'nın, Aykut Kocaman'ın gelip imza atmasını bekliyorduk. Fakat Aykut Kocaman bazı şeylerde anlaşamadığı için İsmail Kartal'a geldiğinde de ve İsmail Kartal geldi. Çok büyük ihtimalle bu gelişmeler şunu gösteriyor ki Aykut Kocaman'ın o zaman kabul etmedikleri, yani teknik direktör olamamasına neden olan gelişmeler gün geçtikçe İsmail Kartal'ın da canını sıkmaya, rahatsız etmeye başladı.
0: Ne olur bugünden sonrası için?
1: Bugünden sonrası için Fenerbahçe.

0: İşte bir teknik direktör bulacak. İşte çok mesela acil bugünden bir teknik sonrası, direktör
1: yok,
0: bulacak.
1: Bugünden sonrası için olur derken yani siz anlayın, gazetecisiniz. Yani kim gelir, ne olur, kimin adı konuşuluyor?
0: Ya ben yönetimin şu anda buna hazırlık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yönetimin gerçekten de bir B planı yoktu. Yani dün akşam maç sonunda İsmail Hoca'nın basın toplantısında istifa ettim ve kararımdan geri dönmeyeceğim demesinden sonra bazı şeyler düşünülmeye başladı yönetimde. Ama bu tabii ki çabuk olacak bir şey değil. Fenerbahçe'ye kim gelir? Fenerbahçe'nin eski futbolcuları çok teknik direktörü var. Bana göre, benim düşüncem, ünlü bir yabancı hoca da geliyor olabilir. Yerli hocalardan da geliyor olabilir. Fakat Fenerbahçe'de şu var. Fenerbahçe 2 senelik, 3 senelik bir program yapamıyor şu anda. Fenerbahçe sadece bu sezonu düşünüyor. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmak zorunda. Çünkü Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi buydu. Biz bu sene şampiyon olacağız dedi. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak, Fenerbahçe'yi tanıyan ve Türk futbolunu tanıyan bir teknik direktör olmak zorunda Fenerbahçe'de. Yani dışarıdan ünlü bir isim getirirsiniz, o Türkiye'yi, Fenerbahçe'yi, rakipleri tanıyana kadar zaten iş işten geçmiş
1: konuşulan
0: olabilir.
1: Konuşulan böyle birileri... Yani
0: çok
1: İsmail,
0: konuşulacak.
1: Çok konuşulacak da, yani. Da,
0: bir iki saat önce İsmail Hoca'nın olmayacağı belli oldu. Evet. Şimdi çok konuşulacak. Aykut Kocaman adı geçecek. Bülent Uygun adı geçecek.
1: Başka kim var ya, ben o yüzden sizden böyle beklerim mesela.
0: Aykut Kocaman adı geçer. Bülent Uygun adı geçer. Evet. Erol Bulut adı geçer.
1: Ersun Yanal
0: adı geçer. Abdullah Avcı
1: diye
0: ismi geçer. Dışarıya baktığınızda Conte ismi geçebilir.
1: Evet, Conte
0: yani, ama
1: olabilir.
0: İşte en kısa zamanda bunlar olmak zorunda. Çünkü Fenerbahçe pazartesi günü bir lig maçı oynayacak Gaziantep'te, deplasmanda.
1: Evet.
0: Dirk Kuyt da eski oyuncusu, İsmail Hoca'nın yardımcısı konumundaki eski futbolcusuyla bu maça çıkmak zorunda.
1: Çıkmak zorunda, evet.
0: Önümüzdeki hafta Eyüp Spor maçı var. Yani ligler devam ediyor, Süper Lig devam ediyor. Ve Fenerbahçe'nin eksisi şu: 6 puan kaybetti Fenerbahçe 4 haftada. Yani neredeyse artık 4. haftada, 5. haftada biz Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok diyecek günlere geliyoruz. Bu şartlarda da bir teknik direktör olmak zorunda.
1: Ya çok ilginç. Ya ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Ben
1: yani
0: teşekkür ederim.
1: Yani katkılarınızdan dolayı ilginç. Şimdi Fenerbahçeliler yani bir tarafı üzgün, bir tarafı kırgın, bir diğer taraf belki kendince hani gitmesini isteyen hocanın farklı düşünüyor olabilirler. Ama bakalım kim gelecek? En çok merak edilen o. Bu arada sizin dediğiniz önemli bir şey var. Daha resmi bir açıklama olmadı, değil mi? Yani şey
0: ama,
1: tarafından,
0: ama
1: yani yönetim tarafından.
0: Bu şartlarda olacak.
1: Ama bu şartlarda olacak gibi.
0: Fakat o şekilde haberler.
1: İsmail
0: yani
1: Kartal
0: şu var,
1: kesin net
0: Fenerbahçe tarihinde uzun bir süredir başarısızlıktan dolayı bir teknik adam görevinden ayrılmadı. İstifa etmek zorunda kalmadı.
1: İlginç, evet.
0: İsmail Kartal bunda da bir önderlik etmiş oldu belki de. Evet. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin şampiyonluk parolası var ve bunu gerçekleştirmek için de en kısa zamanda yeni teknik direktörüne kavuşmak zorunda. Ve tabii bu arada da İsmail Kartal'ın sorunlar dediği, istifa etmesine neden olan o sorunların da mutlaka giderilmesi gerekiyor kulüp içinde.
1: Bakalım, ben çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Sağ
0: ediyorum
1: olun.
0: Tekrar.
1: Katkılarınızdan dolayı HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez bizimle birlikteydi. Sağ olun, eyvallah. Ben devam edeyim.
0: İyi yayınlar
1: şöyle
0: diliyorum.
1: Ki, sağ olun, teşekkür ediyorum. Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum oldu. Davanın duruşması Silivri'deki adliyede görüldü. Kamu görevlisine alenen hakaret suçlamasıyla yargılanan İmamoğlu'na 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ardından cezası takdir indirimiyle 2 yıl 1 aya düşürüldü. Mahkeme ayrıca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına hükmetti. Yani siyasi yasak karar verildi ve Ekrem İmamoğlu 2023 yılında o dönem Tuzla Belediye Başkanı olan Şadi Yazıcı'ya yönelik sözler nedeniyle ilk kez yargılanıp beraat etmişti. İstinaf usul yönünden beraat kararını bozmuştu. Konuğum var. Bir konuğumu görebilirsem konuğumla konuşacağım. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı orta vadeli programda bu esnek çalışmaya dair 4 başlık öne çıktı. O 4 başlığı da konuşacağız. OVP'den esnek çalışma çıktı. Yani yeni nesil çalışma biçimlerinin güvenceli esneklik temelinde yaygınlaştırılması, çalışma günlerinin ayarlanması, esnek süreli istihdam modelleri ve uzaktan çalışma imkanı. Bu arada güven

0: Öncelikle esneklik kavramı önemli. Esnek çalışma modellerine geçilirken çalışanların kıdem tazminatı, ücret ve diğer yan haklarının yasal güvence altına alınması, bunların hepsi hedefleniyor. Yani esneklik sosyal hakların kaybı anlamına gelmeyecek. Öyle mi gerçekten? Onu soracağız. Uzaktan çalışma maddesi ise genel bir kural değil. Özellikle çocuk bakım yükümlülüğü olan çalışanlara yönelik bir destek olarak da planlanıyor. Ve son olarak da bu dört madde henüz yasa değil. Bakın bunlar önemli. Ya sadece bir hedef. Bir hedef koyarsınız ya bir program özelinde, OVP özelinde. Bu tabii detaylar hani ilerleyen dönemde diyebiliriz, ilerleyen günlerde diyebiliriz. Bunlar yapılacak mevzuat çalışmalarıyla mutlaka netleşecektir. Ama bu bir program. Sosyal güvenlik uzmanı Murat Göktaş, yakından tanıyorsunuz. Kendisiyle konuşalım istiyorum. Merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar hanım, iyi yayınlar diyorum, sağ olun.
0: Bir sosyal güvenlik uzmanı olarak bu kavramı bir bu kavramı bir açıklayın, olur mu? Yani sosyal güvenlikte, çalışma sisteminde bunun yeri nedir? Esnek çalışma derken gerçekten ne anlamamız lazım? Bu arada bu bir hedef. O yüzden daha sonra ileride bu program hedefine ulaşacaktır elbette. Çünkü yeni dönemde, ilerleyen dönemde çalışmalar yapılacak. Mevzuat çalışmalar netleşecek. Buyurun.
1: Evet, esnek çalışma modeli aslında 2014 yılından beri çalışma hayatının içerisinde var. Ama biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi biraz güvenceden uzak ve şartlar net olarak ortaya konulmamış bir model. Siz de hatırlayacaksınız, pandemi döneminde özellikle evden çalışma çok modaydı. İnsanlar iş yerlerine gidip toplu olarak çalışmadıkları için evlerden çalışıyordu. Bu bir uzaktan çalışma ve esnek çalışma modeli aslında. Çünkü esnek çalışma modelleri genel olarak uzaktan çalışma ve kısmi süreli çalışma diye iki ana başlığa ayrılıyor. Biri mekansal olarak, biri zamansal olarak esnek çalışma oluyor. Mekansal olarak çalışma, uzaktan çalışma diyebiliyoruz. Burada kişiler işlerini evden veya başka bir mekandan dijital araçları kullanarak, yani bilgisayar gibi, telefon gibi bir takım cihazları kullanarak iş görme eğilimlerini yerine getiriyor. Bir de zaman açısından esnek modeller var. Bunlarda kısmi çalışma var. Yani toplam çalışma süresinin 3'te 2'sini geçmeyecek kadar. Biliyorsunuz şu anda çalışanlar için, işçiler için haftalık çalışma süresi 45 saat yasal olarak, memurlar için de 40 saat. Yani özel sektörde çalışan veya işçi dediğimiz kesim için 3'te 2 dediğiniz zaman 30 saati geçmeyen haftalık bir çalışma aslında bir esnek çalışma modeli, yani kısmi çalışma. Bunun dışında çağrı üzerine çalışma modelleri de var şu anda kullanılan. Yani kişi ihtiyaç duyulduğu zaman işe çağrılıyor, önceden haber verilmek koşuluyla ve işini görüyor. Bu da çağrı üzerine çalışma modeli diyoruz. Türkiye'de çok yaygın olmayan ama az da olsa kullanılan bir de platform çalışma modeli var.
0: Daha özellikle çok böyle bir şey değil mi? Yani mesela çok esnek çalışma modeli, işte bu çalışma günlerinin sayısının işte indirilmesi, çalışma saatlerinin düzenlenmesi falan deyince hep göz batıya çevrilir. İşte Avrupa'da bunun örnekleri falan var. Yani şimdi burada da bir bakıldığında yani böyle esnek çalışma meselesi gerçekten, o yüzden hep böyle karşılaştırınca aa bak nasıl fırsatlar bunlar denir, değil mi? Yani hani olumlu anlamda bunu söylüyorum. Burada nasıl oturur gerçekten? Siz bize böyle bir çok anlaşılır anlatırsanız gerçekten, bu bir fırsat mı mesela çalışan için esnek çalışma modeli? Yani şimdi yapılan açıklamaya da baktığımda yoksa mesela şunu mu dersiniz? Ya hayır, fırsat değil, daha az prim günü var Hülya Hanım. Yani fırsat değil. Ya da daha düşük emekli aylığı mıdır bu? Yoksa bir kişi için, bir çalışan için, bir vatandaş için çok daha avantaj mıdır? Daha böyle net cümleler.
1: Evet, orta vadeli plandaki bahsedilen esnek çalışma modeline geçilmesinin hükümet açısından ya da kanun koyucu açısından iki tane temel hedef var. Bir, siz çalışma süresini 45 saatten eğer 35 saate, 40 saate, 30 saate düşürürseniz bu ne anlama gelir? Bir kişi yerine iki kişiye ihtiyacı olacak, değil mi, iş yerinde? Diyelim bir kişi 45 saatte yaptığı işi siz bunu 30 saat çalıştırırsanız ikinci bir kişiye ihtiyacınız olacağı için yaklaşık istihdamı 2.1 milyon arttırması gibi bir hedef var. Bu da tabii şu anda bir sürü işsiz var. Bu işsizlerin mevcut çalışanların çalışma süresini

0: kısıtladığınız zaman yeni kişiler işe alınmak zorunda kalacağı için işsizliğin de 7'li rakamlara, 7,5-7 gibi, %7 gibi rakamlara düşürülmesi hedefleniyor 3 yıl içerisinde. Fakat şöyle bir sorun var bana göre. Türkiye'de şu anda çalışanların ortalamasına baktığınız zaman 45 saatin üzerine her hafta 22,5 saat mesai yapıyor. Bu ortalaması. Bazı
1: Evet.
0: yerlerde hiç yapılmıyor, bazı yerlerde daha fazla yapılıyor.
1: Hı.
0: Bunu haftalığa
1: Evet.
0: çevirdiğimiz zaman herkes haftada 5,5 saat, yaklaşık 5,2 saat fazla çalışıyor. Bu şu anlama geliyor. Mevcut 45 saat çalışılmasına rağmen özellikle imalat sektörü gibi hizmet sektörleri dışında kalan sektörlerde iş bitirilemiyor. Yani hala çalışma saatine ihtiyaç var. Siz bu süreyi kısaltırsanız şu anlama gelir. Kısaltırsanız ya mesai yaptırması gerekecek işverenin ilave olarak bu işini tamamlaması için veya yerine bir kişinin yaptığı işi yaptırmak için ikinci bir kişi alması gerekecek ki
1: Ama bu
0: işveren üzerinde biraz maliyeti arttıracak bu da tabii ki.
1: işveren üzerinde maliyetin arttırılacağı bir durumsa bu OVP'nin içinde nasıl yer alıyor? Yani şu açıdan söyleyeyim. İşveren üzerinden maliyet arttırılsın. Tamam peki. Ama hani bu güvenceli esneklik meselesi var ya. Siz dediniz yani
0: Evet.
1: bir kişiye değil, bir kişinin yapacağı iş iki kişiye. Yani burada amaç o zaman hani çalışanın bu fazla çalışma mesai saatlerini bir şekilde düzenlemek, değil mi? Haftalık
0: Tabii ki.
1: çalışma günlerinin yeniden düzenlenmesi benim anladığım. SGK prim günlerinin hesaplanmasında çok da bir değişiklik olur mu onu bilmiyorum. Ama vatandaşın aleyhine bir şey değil bu. Onu anlıyorum ben çünkü yapılan açıklamadan.
0: Yani şöyle, vatandaş aleyhine bir şey değil. Siz 30
1: Tabii.
0: saat çalışsanız da tam ücret alacaksınız. Güvence demelerinin sebebi
1: Güvence
0: bu.
1: demenin sebebi bu.
0: Tazminatınızı tam alacaksınız. Mesai yaparsanız mesainizi tam
1: Tam
0: alacaksınız.
1: alacaksınız.
0: Sosyal güvenliğe ilişkin haklarınızı alacaksınız. Biraz önceki konuya dönecek olursak şöyle bir sorun. Şöyle düşünün, ben bir fabrika sahibiyim. Çalışanlar 100 kişi ve haftada 45 saat çalışarak yetiştiremedikleri için ortalama 5'er saatte mesai yaptırıyorum. Mesai yaptırdığınız zaman normal ücrete göre 1,5 katı ücret veriyorsunuz her saat için. Dolayısıyla siz bunu 30 saate düşürdüğünüz zaman geri kalan 15 saati ya mesai
1: Tamam.
0: olarak vermeniz gerekiyor ya da 15 saati yapacak ikinci bir eleman ihtiyacınız doğacağı için iş yerleri için birazcık maliyeti arttırabilir ama bunu da iyi planlamayla aşılabileceğini söyleyebiliriz. Buradaki temel gaye aslında şu: tabii Türkiye'de yaşlanan bir nüfus var. Yavaş yavaş yaşlanıyoruz. Ve bu anlamda herkese ne tavsiye ediliyor Sayın Cumhurbaşkanımız dahil? 3 çocuk yapılsın. Doğru bir yaklaşım. Çünkü nüfus 2 ile sabit kaldığı zaman durağan oluyor. 2'nin üzerine çıktığı zaman nüfus genç bir nüfus haline geliyor. Ancak çalışan annelerin veya evde bakıma ihtiyacı olan hasta veya çocuk olan çalışanların düşünülmesi gerekiyor. En önemli esnek çalışma modelinin gelme sebeplerinden bir tanesi bu. Siz eğer 3 çocuk yapılması gerektiğini söylüyor, biz de bunu destekliyorsak ve mantıklı buluyor isek, bu annenin çocuğunun okul çağına gelinceye kadar esnek çalışması gerekiyor. Yani haftada diyelim 5 gün yerine 4 gün çalışması veya 45 saat yerine 30 saat çalışarak evde bakmakla yükümlü olduğu çocuğuna veya bir yaşlısı varsa buna zaman ayırması gerekiyor. Bu bir esnek çalışma modeliyle ancak aşılabilir. Çünkü oradaki temel gaye orta vadeli planda diyor ki iş ve yaşam dengesini de sağlamak. Yani siz sadece işe odaklı çalıştığınız zaman bu defa kadın bir çalışansanız evdeki özel yaşamınızı veya dışarıdaki özel yaşamınıza yeterince zaman ayıramıyorsunuz çocuğunuza, ailenize veya özel hayatınıza. Dolayısıyla burada iş yaşam dengesini sağlanması için haftada 45 saat yerine 5 gün yerine 4 gün gibi veya 45 saat yerine 30 gün çalışma modelleri geliştirilerek, ki hayatımızda bugün var ama temel sebep çok kullanılmamasının sebebi şu: bir güvence modeli yok. Yani
1: Ya
0: ben
1: bütün bu güvence,
0: elimden...
1: aynen. Bu lütfen, burası çok önemli. Yani ben de hani biraz daha burayı açmanızı isterim. Yani güvence modeli denilen mesele aslında, yani ben hani bu SGK sisteminde, sosyal güvenlik sisteminde, değil mi? Yani hani buraya ne kadar dahil edilebilir bu noktada? Yani burada bir sıkıntı olur mu? Bütün mesele bu işe kıdemde, emeklilikte, sosyal güvenlik haklarım noktasında klasik ve tam zamanlı çalışanla aramda bir fark olur mu? Bütün dert, bütün mesele bu. Bu düzen

0: düzenlemeler hayata geçerse, bir de son olarak bir vatandaşın günlük hayatında özellikle mesela hani SGK açısından, ya ben burada esnek çalışma düzenine buna geçtim ama ilk şunu fark ettim. Çalışma sisteminde değil de SGK açısından ilk fark edeceği değişiklik de ne olur? Onu da açıklarsanız sevinirim.
1: Güvence modelindeki temel sorun, yani güvenceye altına alınması gereken konular şu: bir, diyelim somut bir örnek üzerinden gidelim. Siz evde uzaktan çalışarak bir hizmet sektöründe bilgisayarınızda, telefonunuzda, iş yerinize hizmet veriyorsunuz. Birincisi şu: siz evdeki kullandığınız enerjiyi veya öğlen yediğiniz yemeği, iş yerinde verilen yemeği veya mesai normalde 6'da bitiyor, tam biterken iş yerindeki yöneticinin göndermiş olduğu mailinizi cevapladığınız zaman, bir, bu mesai sayılacak mı? İki, kullandığınız enerji veya diğer harcamalarınıza, çünkü iş yerine gittiğiniz zaman bunun bir maliyeti var. Servis maliyeti var, enerji kullanım maliyeti var, bina maliyeti var ve benzeri bir takım maliyetlere katlanıyor işveren. Siz evinizden bu hizmeti verdiğiniz zaman, bu sizin katlandığınız, evde kullandığınız enerji, öğlen yemeği yediğiniz, su içtiğiniz veya bir an önce söylediğim gibi tam mesainin biteceği sıra veya akşam zaten her halükarda bilgisayarınız açık diye size bir şey gönderdiği zaman, bunu yaptığı zaman bir fazla mesainizi alabilecek misiniz? İki, o kullandığınız bir takım masraflarınız işveren tarafından karşılanacak mı? İşte bunların yasal bir altyapıya kavuşturulması gerekiyor. İki, diyelim haftada siz bazı günler işe gelip bazı günler gelmediğiniz zaman sigorta primlerinin eksik ödenip ödenmeyeceği tartışılıyordu. Bununla ilgili herhangi bir tereddüt yok. Sigorta primleri tam olarak yatırılacak. Fazla mesai tam olarak yatırılacak. Kıdem hesaplaması, yani tazminat hesaplaması yapılırken ya da ihbar tazminat hesaplaması yapılırken bunların da tam olarak hesaplanacak. Bunlarla ilgili herhangi bir sorun yok. Ancak iş akdinde sürekli bilgisayarın başında mı duracak, yoksa uzaktan çalışırken şehri terk edebilecek mi, terk etmeyecek mi? İhtiyaç duyulduğu zaman bugün uzaktan çalışırken, yarın ihtiyaç duyulduğu zaman iş yerine gel dediği zaman ne kadar süresi olacak, gelirse ne olur, gelmezse ne olur gibi mevzuatta çok net olmayan bir takım
0: Ama
1: konular olduğu için
0: tabii siz
1: güvence altına
0: bayağı bir
1: alınması
0: şey
1: için.
0: saydınız Murat Bey, değil mi? Yani mevzuata ilgili
1: Tabii bunların,
0: onlar daha
1: güvence ve esneklik dediği bu esnekliklerin bir mevzuata kavuşturulup tek tek tanımlanması lazım. Yani çağrıldığı zaman şu kadar sürede gelmesi gerekir, kullandığı enerji bedelinin verilmesi gerekir, akşam işte mesai iş yerinde 5'te bitiyorsa 5'ten sonra uzaktan çalışmayı talep edilmemelidir gibi bir takım
0: tabii.
1: bunun yasal altyapılarının hazırlanması lazım. Aksi takdirde pandemi döneminde biraz bir kaos yaşamıştık. Gece işte yöneticiler mail atıyor,
0: Tabii.
1: bilgi istiyor veya onlar istemese bile siz rahat edemiyorsunuz. Genel müdürünüz size bir mail atmış, buna bir zamanda cevap vereyim diye rahatsız oluyorsunuz. Kalkıyorsunuz 9'da maile cevap veriyorsunuz ya da bir tablo hazırlıyorsunuz. İşte bu mesai sayılacak mı değil mi gibi bir takım konular henüz net olmadığı için çalışılıyor ama henüz bazı konularda netlikler olmadığı için muhtemelen bu 3 yıl içerisinde bunların yönetmelik ve yasalarla biraz netliğe kavuşturulmasını bekliyoruz
0: Aynen
1: tabii ki.
0: öyle, çünkü bazı maddeler özellikle, yine tekrar ekrana getirelim, ben Gökhan'dan rica edeyim. Bazı maddeler konusunda onlar herhalde, yani yasa değil sadece programın hedefi, dediğiniz gibi yapılacak mevzuat çalışmalarla netleşecek. Çok teşekkür ediyorum Murat Göktaş, sosyal güvenlik uzmanı. Ben hemen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gitmek istiyorum. Rize'de kendisi AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuşuyor.
2: Gönüllerinde Türkiye sevdasını taşıyan her bir Rizeli kardeşime sizlerin vasıtasıyla sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısının Rize için, Rizeli tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Her birinize samimi sevdanız ve vefanız için teşekkür ediyorum. Bugün ana baba ocağım Rize'mizde yine dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Cuma namazından sonra valilik meydanında hem bizleri bağrına basan hemşehrilerimizle kucaklaştık, hem de toplam yatırım bedeli 10 milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışını gerçekleştirdik. Aynı törende 26 projemizin açılışını yaparken 3

yeni yatırımın da temelini attık. Hizmete verdiğimiz ve temelini attığımız tüm projelerin Rize'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tamamlanan yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen bütün kurumlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Rize'ye söz verdiğimiz diğer projelerimizin takibini de yakından takip ediyoruz. Başta

Her zaman söylüyorum. Biz hamaset yapan değil, eserleriyle konuşan, hizmetleriyle konuşan bir hareketiz. Diğer 80 ilimizde olduğu gibi Rize'de de bugüne kadar hep eserlerimizle, yatırımlarımızla, icraatlarımızla konuştuk. Yaptıklarımızla yetinmedik. Tam tersine hep kendimizle yarıştık. Çıtayı nasıl daha yukarıya taşırız, nasıl daha güzele, daha iyiye erişiriz, şehirlerimizi nasıl daha estetik, daha bayındır hale getirebiliriz, bunun hesabı içerisinde olduk. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Rizeli kardeşlerimizle birlikte 86 milyonu huzur ve refah içinde yaşatmanın mücadelesini veriyoruz. Sizlerin desteği ve duasıyla inşallah bu şuurla çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, biliyorsunuz 14 Ağustos'ta AK Parti'mizin 25. kuruluş yıl dönümünü başkent Millet Bahçemiz'de yüz binlerin katıldığı tarihi bir mitingle kutladık. Bu vesileyle hem teşkilatımızla hem de milletimizle kavlimizi yeniledik. Eser ve hizmetlerle dolu 25 yıllık karnemizi halkımıza takdim ederken gelecek çeyrek asra, yarım asra dair vizyonumuzu da paylaştık. Şunu bir defa sizlerin ve Rizeli hemşehrilerimizin bilmesini isterim. Milletimize hizmet heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi. Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Yorulmadık. Usanmadık. İlk günkü gibi bu millete, bu ülkeye sevdalıyız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin en dinamik, en vizyoner ufku itibariyle en açık kadrolarına biz sahibiz. Tecrübeyle dinamizmi birleştirerek Derviş Yunus'un o veciz ifadesiyle her gün yeniden doğarak, her dem taze kalarak yolumuzda yürüyoruz. Büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Milletimizi fazlasıyla layık olduğu o mutlu ve müreffeh yarınlara ulaştırmakta Allah'ın izniyle kararlıyız. Şunu bugün gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Mücadeleyle geçen 25 yılın sonunda Türkiye ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan teknolojiye, tarımdan turizme, her alanda artık sağlam bir zemine oturmuştur. Bu sağlam zemin üzerinde Türkiye yüzyılının inşası da başlamıştır. İnanıyorum ki Türkiye yüzyılının inşası mutlaka gerçekleştirilecek. Ülkemizi bir dünya devi yapma iddiamıza her gün biraz daha yaklaşacağız. 25 sene evvel ülkemizin büyük potansiyelini nasıl harekete geçirdiysek, aynı şekilde başlattığımız stratejik hamleleri de inşallah tamamlayacağız. Elbette bu vizyondan rahatsız olanlar vardır. Türkiye'nin harekete geçmesi, ayağa kalkması, böylesine bir gidişte barış ve adalet için öne atılması, masumların kanından beslenenlerin işine gelmiyor. Ülkemizin ihtilaflar yerine ittifakları büyütmesi, istikrarsızlıktan nemalanan şer odaklarını huzursuz ediyor. Bu hazımsızlıklarını son zamanlarda açıkça belli etmeye başladılar. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet

0: iyi biliyoruz. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız. Kardeşlerim, yeri gelir dirilir pınar oluruz. Yeri gelir irkilir ırmak oluruz. Yeri gelir gürler çağlayan oluruz. Ama önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla 86 milyon olarak hep beraber mutlu, huzurlu, müreffeh ve aydınlık bir istikbale yürümemize set çekilmesine izin vermeyiz. Biz ülkemizin içinde olduğu gibi çevremizde de, bölgemizde de, dünyada da huzurun, barışın, istikrarın, demokrasinin hakim olmasını istiyoruz. İnşallah bunu gerçekleştirmeden de durmayacağız. Bütün tahriklere rağmen, bütün engellemelere rağmen, eğilmeden, bükülmeden, tuzaklara düşmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz. Kardeşlerim, burada bir gerçeği de açıkça ifade etmekte fayda görüyorum. Madem bölgemiz ve dünya yüzyılda bir denk gelen çok kritik süreçlerden geçiyor, öyleyse siyasetin de kendini buna adapte etmesi gerekiyor. Bakınız, sadece lafla, sadece kuru hamasetle, sadece hakaret senfonisiyle hiçbir yere varılamaz. Merkezinde insan olmayan, dürüstlük olmayan, eser ve hizmet üretme kaygısı olmayan bir siyasette ne ülkeye ne de millete hayır gelmez. Siyaseti kariyer kapısı, rant kapısı, şahsi ikbal kapısı olarak görenlerin de Türkiye'ye hiçbir faydası dokunmaz. Son dönemde belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlık skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir. Kimin milleti ve memleketi düşündüğü, kimin de sadece kesesini, sadece kariyerini, heva ve hevesini düşündüğü ayan beyan ortaya çıkmıştır. Şunun bilinmesini isterim ki, Türkiye'nin artık böyle bir siyaset biçimine tahammülü de toleransı da yoktur. Ülkemize ve milletimize sürekli maliyet üreten bu zihniyetten kurtulmanın vakti çoktan gelmiştir. Türkiye'yi istismar siyasetinden olduğu gibi salt, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Görüş ayrılıklarını, siyasi farklılıklarını korurken diyalog zeminini güçlendirecek, hizmette ve eserde yarışı esas alacak, milli menfaatler söz konusu olduğunda ortaklaşacak, daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Temennimiz, muhalefet cenahında da bu ihtiyacın farkına varılmasıdır. Tabii ki birbirimize eleştirilerimiz olabilir. Doğru bulmadığımız, eksik gördüğümüz, yanlış dediğimiz konular da olabilir. Hatta bazı meselelerde rezervlerimiz, endişelerimiz de olabilir. Ama bunların hiçbiri mesele Türkiye olduğunda, mesele demokrasimiz olduğunda Türk milletinin ezeli ve ebedi kardeşliği olduğunda bir araya gelmemize engel teşkil etmemelidir. Bizim bir süredir dile getirdiğimiz Ankara merkezli siyaset çağrımızın arka planında işte bu tasavvur vardır. Büyük Türkiye mutabakatı. Bunu söylerken kastığımız budur. 86 milyonun birliği, beraberliği, kader ortaklığıdır. Aynı idealler etrafında kenetlenmesidir. Şimdi değerli kardeşlerim, terörsüz Türkiye sürecimizle Cumhur İttifakı olarak bu yolda tarihi bir adım attık. Şurası çok önemli. Meclisimizde 467 oy gibi daha önce görülmedik geniş bir uzlaşıyla bize çok güçlü bir destek çıktı. Milletimiz terör defterinin bir daha açılmamak üzere tamamen kapanması noktasında kararlı bir duruş sergiledi. Hal böyleyken bu konuyu parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek, tahrip edici eleştirilerde bulunmak büyük bir sorumsuzluktur. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli, toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir. Özellikle Türkiye'nin tökezlemesinden medet umanlara malzeme verecek eylem ve söylemlerden uzak durulmalıdır. Tekrar söylüyorum. Ülkemizin gelecekle ilgili büyük hedeflerini kovalamak dışında bir seçeneği yoktur. Çünkü vazgeçersek ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybeder. Çünkü geri adım atarsak Türkiye'nin istikbali olan gençler kaybeder. Türkiye'nin kaybetmesini, patinaj yapmasını isteyenlere rağmen bunu başarmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın, tarih bizden bunu bekliyor. Millet bizden bunu bekliyor. Türkiye'nin başarısı için dua eden mazlumlar bizden bunu bekliyor. Çok çalışmamız, çok ter dökmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bütün teşkilatımdan canla başla çalışmalarını bekliyorum. Omuzlarınızdaki ağır yükü, ağır sorumluluğu hakkıyla taşıyacağınızdan en ufak bir şüphe duymuyorum. Emekleriniz için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Tam 25 yıldır dosdoğru yürüdüğümüz zorlu yolculukta bu kardeşinizi asla yalnız bırakmadığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete irtihal eden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rize İl Danışma Meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İnşallah yeniden görüşünceye kadar kalın sağlıcakla.
1: Terörsüz Türkiye Parti siyaseti üstü dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu Rize'de. Herkes Türkiye'yi merkeze alan siyaset izlemeli diyor. Cumhurbaşkanı canlı olarak getirdik elbette. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını biz de Habertürk ekranlarında Merkez Bankası Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını da yayımladı. Bu arada yıl sonu enflasyon beklentisi %29,61'e yükseldi. Dolar tahmini ise 51,57 lira oldu.
2: Yıl sonu dolar kuru tahmini 51 lira 57 kuruşa düştü. Enflasyon beklentisi %29,61'e çıktı. Merkez Bankası Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. 67 sektör temsilcisinin katıldığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29,43'ten 29,61'e yükseldi. 12 ay sonrası için enflasyon %23,69'dan 23,70'e yükselirken 24 ay sonrası için %18,03'ten 18,32'ye çıktı. Ve dolar tahmini. Ankete göre yıl sonu dolar Türk lirası beklentisi 51 lira 66 kuruştan 51 lira 57 kuruşa geriledi. 2026 yılı büyüme beklentisi %3,1'den 3'e düştü. 2027 yılı büyüme beklentisi %4'ten %3,9'a indirildi. Bir önceki anket döneminde 50,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 50,1 milyar dolara geriledi. Gelecek yıl için ise 44 milyar 444 milyon dolardan 44 milyar 368 milyon dolara indi.
1: Çok yeni detaylar çıkıyor ortaya. Ahbap Derneği soruşturmasından bahsediyorum. Çünkü soruşturma derinleşiyor ve 5. dalga soruşturmada gözaltına alınan 20 şüpheli de tutuklandı.
2: Milyarlarca liralık bağış, toplanıp dağıtılmayan deprem yardımları ve peş peşe gelen itiraflar. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı arttı.
3: Ve bir sonraki denetimi alnının akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılarının Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli emniyet iki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilere Ahbap Derneği ile bağlantıları ve para trafikleri soruldu. İfadesi alınan zanlılardan 20'si tutuklandı. 29 kişi adli kontrol kararıyla bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyadaki tespitlere göre yaklaşık 245 milyon dolar para toplandığını belirtmişti. Başsavcılık mal ve hizmet alımlarını da incelemeyi sürdürüyor. Bu konuda bilirkişilerin hazırladığı raporlar bekleniyor.
1: 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı bu arada. Bina girişinde kolon kestiği iddia edilen iki işletmeci 8'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.
4: Burası yavrularımıza mezar olan Ezgi Apartmanı enkazı. Hani kesilmedi denilen kolon vardı ya, işte evlatlarımızın ölümüne sebep olan kolon budur.
2: Kolon kesildi. Perde duvar kaldırıldı. Projeye aykırı çekme kat ilave edildi. 6 Şubat depremlerinde onlarca kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan binalardan biri de 35 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Ezgi Apartmanı'ydı. Giriş kattaki pastanede tadilat sırasında kolon ve perde duvarın kesildiği, projeye aykırı çekme kat ilavesi yapıldığı belirlendi. Pastane işletmecileri, tadilatı yapan iç mimar, fenni mesul ve kolon kesildiği yönündeki ihbarlara göz yumdukları öne sürülen belediye çalışanları hakkında 876 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 11 sanık, karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezası verildi. İkisi de adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Fenni mesul MT'ye 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi ve 2 yıl meslekten men edildi. İmar İşleri Müdürü, mimar, belediye çalışanı, inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri ise 4 yıl 5 ay hapis cezası aldı. 3 kişi ise beraat etti. Ezgi Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler verilen cezaları yetersiz bulup tepki gösterdi.
1: Kastamonu'da bir kişi iddiaya göre işten çıkarılınca belediye binasının önüne gidip başkanla görüşmek istedi. Şüphelinin elinde hem silah hem de kılıç vardı.
2: İşten çıkarılınca eline silah ve kılıç aldı. Belediye binası önünde tehditler savurdu. Ekipler ikna etmek için uzun süre uğraştı. Kastamonu'da belediyede çalışan M.Ö. iddiaya göre işten çıkarıldı. Duruma sinirlenen adam...

0: Belediye binasının önüne gitti. Elinde silah ve kılıç vardı. Tehditler savurup belediye başkanıyla görüşmek istedi. İhbar üzerine polis ekipleri geldi. Polisler kılıçlı ve silahlı şüpheliyi ikna etmek için uzun süre dil döktü. O sırada şüpheli havaya bir el ateş açtı.
1: Silah
0: İkna çalışmaları bir süre sonra sonuç verdi. Silahını ve kılıcını bırakan şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Kısa bir ara verelim.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimle ilgili ne mesaj verdi? Yavaş'ın açıklamaları CHP'de ve Yeni Parti'de nasıl yankılandı? CHP Cumhur İttifakı'na katılabilir mi? Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm sırrı çözülecek mi? Serap Belet soruyor. Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, gazeteciler Ali Şerdelek, Can Özçelik, Ferhat Murat ve Mehmet Müftüoğlu yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. Sayın seyirciler, 11 Eylül Cuma. Haftanın son iş günü. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmelerle, haber başlığı altında gelişmelerle karşınızdayız. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ziyaretiyle başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terörsüz Türkiye vardı. Süreci parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek şuursuzluktu dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'den başka mesajlar da verdi.
1: Parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek, tahrip edici eleştirilerde bulunmak büyük bir sorumsuzluktur. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli. Toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir. Özellikle Türkiye'nin tökezlemesinden medet umanlara malzeme verecek eylem ve söylemlerden uzak durulmalıdır. Tekrar söylüyorum. Ülkemizin gelecekle ilgili büyük hedeflerini kovalamak dışında bir seçeneği yoktur. Çünkü vazgeçersek ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybeder. Çünkü geri adım atarsak Türkiye'nin istikbali olan gençler kaybeder. Türkiye'nin kaybetmesini, patinaj yapmasını isteyenlere rağmen bunu başarmak mecburiyetindeyiz.
0: Cumhurbaşkanı Rize'de bunları söylerken aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle ilgili yankılar, tartışmalar devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'deki törene katılmamasına CHP'den eleştiri var. CHP Meclis Grup Başkanı Faik Öztürak benim için büyük hayal kırıklığıdır dedi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise CHP'liler gibi düşünmedi. Müsavat Dervişoğlu Erdoğan Yavaş görüşmesinin yadırganacak bir tarafı olmadığını, son derece normal ve olağan bir görüşme olduğunun altını çizdi.
2: Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır.
3: CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Mansur Yavaş'ın Anıtkabir'e gitmemesini eleştirdi. Hayal kırıklığı olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu Yavaş'la görüşecek mi sorusuna yanıt verdi.
2: Yani şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumhuriyet Halk Partili Mansur Yavaş'tır. Niye görüşme olmasın? Siyasette kırgınlık, küskünlük olmaz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulü siyasetin gündeminde. Mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak'a Yavaş'ın başka partiye geçeceği iddiaları da soruldu.
2: Sayın Yavaş'ın yaptığı açıklama dışında başka bir duyum yok. Dolayısıyla o açıklamaya da saygı göstermek durumundayız. Ama dediğim gibi o açıklamanın takdirini de milletimize bırakırız. Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
3: Sözcü televizyonuna açıklamalarda bulunan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da gündeminde Erdoğan Yavaş görüşmesi vardı.
4: Ben öncelikle bu fotoğrafları yorumlamaya muhtaç hale getiren siyasi ortamdan şikayetçiyim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi, konuşması, bazı meselelerle ilgili fikir alışverişinde bulunmasının yadırganacak bir tarafı yoktur. Ancak muhalefet ile iktidar arasında diyalog kopuk olunca bu görüşmelerin arkasından farklı anlamlar aranacağı hale geliyor. Erdoğan'ın bir siyasi partinin genel başkanıyla bir

0: Büyükşehir Belediye Başkanı ile yapmış olduğu konuşmanın ya da görüşmenin Türkiye'de spekülasyon konusu olmaması gerekiyor.
1: Yani olmaması gerekir ama öyle değil. Tabii ki öyle değil. Çünkü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yadırgandı. Yadırganmadı. Özellikle CHP'nin resepsiyonunda ve gündüz başlayan programda Anıtkabir'de olmaması tartışma konusu oldu. Musavat Dervişoğlu bu görüşmenin normal olduğunu söylüyor. Açıklamalara bakarak herkes Mansur Yavaş'a rol biçiyor. Yani İyi Parti Mansur Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesini normal karşılıyorsa o zaman Mansur Yavaş üzerinden bir planı mı var sorusu tartışılıyor ya da bu soruya cevap aranıyor. Bunlar Türk siyasetinde her gün olan şeyler ve muhtemelen bundan sonraki süreçte daha fazla karşılaşacağımız hadiseler. Bütün bunlar yaşanırken bir de yeni partiye bakalım sayın seyirciler. Yeni partide ne oluyor ne bitiyor? Genel Başkan Özgür Özel yurt turuna çıktı. Memleketi dolaşıyor. Bugünkü durağı Kars'tı. Kars'a gitti. Kars'ta güne hayvan pazarını ziyaret ederek başladı. Tabii hayvancılığın başkentlerinden biridir Kars. Büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık çok özel bir memleket, çok özel bir vilayet. Kars'ta hayvan pazarına gitti. Hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini söyledi. Ve orada dedi ki yerli sürüyü, ırkı güçlendirirsek bu konudaki zaaflar ortadan kalkar. Türkiye'de özellikle hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir noktaya gelinir.
2: Memleketimize hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ ol.
4: Ardahan'dan Kars'a geçti. Günün ilk ışıklarıyla hayvan pazarına gitti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel besiciyle buluştu. Sorunlarını dinledi.
2: Bir malı küpeliyorsun, 3000 lira burada para veriyorsun.
4: Özgür Özel besicinin borçtan kurtarılması gerektiğini söyledi.
5: İster çiftçilik yapan olsun, ister hayvancılık yapan olsun. Kimin ne borcu varsa iktidar olduktan sonra 3 ay içinde o borçların faizlerini sileceğiz. Bir kereye mahsus. Ana parayı böleceğiz. Diyeceğiz ki herkes bir kendine gelsin.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hayvancılıkla ilgili en büyük sorunun yurt dışından ithal edilen hayvanlar olduğunu belirtti.
5: Yurt dışından 750 bin tane büyükbaş hayvan getirip de 3-5 tane büyük et firmasını zengin etmek yerine buradaki insanlara destek vermek, yerli sürüyü, ırkı güçlendirmek, sizi güçlendirmek lazım.
4: Özgür Özel, suni kavgalar çıkartıldığını, asıl sorunların konuşulmadığını söyledi.
5: Tartışmalarla iktidar mücadelesini başka yere sıkıştırıyorlar. Onun yerine ülkenin gerçek sorunları üzerinden doğru işler olsun.
1: Ekrem İmamoğlu eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum oldu sayın seyirciler. Davanın duruşması Silivri'deki adliyede görüldü. Kamu görevlisine alenen hakaret suçlamasıyla yargılanan İmamoğlu'na 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ardından cezası indirimiyle 2 yıl 1 aya düşürüldü. Mahkeme ayrıca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına hükmetti. Yani siyasi yasak kararı verildi. Ekrem İmamoğlu 2023 yılında o dönem Tuzla Belediye Başkanı olan Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle iki kez yargılanıp beraat etmişti. İstinaf usul yönünden beraat kararını bozmuştu. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar nedeniyle ifade verdi. Özgür Çelik, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti. Şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın Meclis Üyesi Necdet Ay'ı telefonla aradığını ve bu sırada yaşanan konuşmaya şahit olduğunu söyledi. Aydın'ın savcı beni tutuklamayla tehdit etti. Engelli eşim ve çocuğuma kim bakacak dediğini bizzat duyduğunu belirtti. Bu konuda şahitleri olduğunu da ifade etti. Özgür Çelik ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Çelik'in ilk açıklamasından sonra Ayhan Aydın ifade vermiş, savcı tarafından tehdit edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Sayın seyirciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Diyarbakır'daydı. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Fidan, bölge ekonomik olarak ayağa kalkacak dedi.

0: uzun zaman önce gerçekten nihayete ermesi gereken bir sorunun sonuna gelip bundan sonra elimizde varsa herhangi bir sorun ve tartışma alanı bunu medeni bir şekilde bütün dünyanın yaptığı gibi meclisin çatısı altında başka siyasal platformlarda şiddet yoluyla değil diyalog yoluyla götürmek.
1: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Bölge hak ettiği ekonomik potansiyele ulaşacak dedi.
0: Barışın, huzurun olduğu bir noktada sadece Türkiye'de yaptığımız reformlardan ve girişimlerden hareketle değil, bu bölgesel politikalardan dolayı da oradaki işbirliklerimizden dolayı da buradaki ekonominin inanılmaz şekilde ayağa kalkacağını göreceğiz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Diyarbakır'daydı. Esnaf ve vatandaşla buluşan Fidan büyük ilgiyle karşılandı. Bakan Fidan daha sonra basın toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Fidan, süreçle birlikte bölgedeki yatırımların da artacağını vurguladı.
0: Sadece bölge insanının değil, hem Türkiye'nin diğer yerlerindeki yatırımcılarımızın hem de yurt dışından yatırımcılarımızın buraya çok ciddi ilgi duyacağını düşünüyorum.
2: Sayın seyirciler, Merkez Bankası Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Son derece önemli bir anket ve elbette ortaya çıkan sonuçlar. Yıl sonu enflasyon beklentisi %29,61'e yükseldi. Bu daha düşük bekleniyordu ama anket sonucu bu. Yıl sonu enflasyon beklentisi %29,61. Dolar tahmini ise 51,57 lira oldu.
1: Yıl sonu dolar kuru tahmini 51 lira 57 kuruşa düştü. Enflasyon beklentisi %29,61'e çıktı. Merkez Bankası Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. 67 sektör temsilcisinin katıldığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29,43'ten 29,61'e yükseldi. 12 ay sonrası için enflasyon %23,69'dan 23,70'e yükselirken 24 ay sonrası için %18,03'ten 18,32'ye çıktı. Ve dolar tahmini. Ankete göre yıl sonu dolar Türk lirası beklentisi 51 lira 66 kuruştan 51 lira 57 kuruşa geriledi. 2026 yılı büyüme beklentisi %3,1'den 3'e düştü. 2027 yılı büyüme beklentisi %4'ten %3,9'a indirildi. Bir önceki anket döneminde 50,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 50,1 milyar dolara geriledi. Gelecek yıl için ise 44 milyar 444 milyon dolardan 44 milyar 368 milyon dolara indi.
2: Ekonomi kuşkusuz bir bilim ve bilimin de terimleri var. Aslında açıklamalar yapılıyor, yetkililer, ta bakan bile bazı şeyler söylüyor. Türkiye'deki ekonomik gidişatla ilgili, cari açıkla ilgili, parayla ilgili, piyasayla ilgili, borsayla ilgili, ekonomiyle ilgili çeşitli cümleler kuruluyor. O cümleler içerisinde vatandaşın aslında anladığı ve hissettiği şey kendi ekonomisi, yani aldığı ve verdiği. Mesela cari denge meselesiyle ilgili açıklama var. Şöyle deniyor: cari denge Ekim 2025'ten bu yana ilk kez fazla verdi. 36 milyon dolar fazla verildi. Yıllıklandırılmış cari açık Temmuz ayında 40,7 milyar dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hizmet ihracatının dirençli seyri dış dengemizi destekliyor dedi.
1: Temmuz ayında cari denge 36 milyon dolar fazla verdi. Merkez Bankası tarafından açıklanan veri Ekim 2025'ten bu yana bir ilk olarak kayıtlara geçti. Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerine göre yıllıklandırılmış cari açık Temmuz'da 40,7 milyar dolar oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 4 milyar 972 milyon dolarlık fazla kaydedildi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 77,2 milyar dolar olarak açık verdi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırımlar 1 milyar 154 milyon dolara arttı. Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları da 640 milyon dolar yükseldi. Resmi rezervlerde bu ay 14,3 milyar dolar net artış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,

0: sosyal medyadan verileri değerlendirdi.
1: Cari açık, Temmuz'da yıllıklandırılmış 40,7 milyar dolar oldu. Hizmet ihracatının dirençli seyri dış dengemizi destekliyor. Önümüzdeki dönemde ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak adımlar atmaya, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi güçlendirecek yapısal dönüşüm politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu sayede küresel ticaretteki dönüşüme ve jeopolitik gelişmelere karşı rekabet gücümüzü ve tedarik güvenliğimizi daha da güçlendireceğiz.
2: Dedim ya, bu tür haberler, yani özellikle daha çok terimlerin kullanıldığı, vatandaşın birinci elden anlamadığı ekonomiye dair, iktisat ilmine dair açıklamalarda vatandaş daha açık, berrak, şeffaf, net, belki de kendini birinci derecede ilgilendiren haberleri tam olarak anlıyor ve özümsüyor. Ama bakanın söylediğine göre cari açık dengesinde ilk kez uzun süredir artıya doğru gidiş var. Yani aradaki açık kapatılıyor. Benim anladığım bu. Şimdi daha önemli bir gelişme. Daha önemli. Hububat piyasasında arz endişesine karşı Toprak Mahsulleri ofisinden açıklama geldi. Piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda satışlar öne çekildi denildi. Böyle bir duyuru var. Hububat arzında herhangi bir sorun yok. Türkiye hububat konusunda bir problem yaşanmayacak vurgusu yapıldı.
3: Hububat arzında sorun olmadığı ifade edildi. Arz güvenliği için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.
4: Kurumumuz, satış sezonunda piyasada oluşan ihtiyaçları ve arz talep dengesindeki gelişmeleri dikkate alarak satış başlangıcını öne çekmiş ve güçlü stoklarıyla piyasaya ürün arzına başlamıştır. Ülkemiz hububat piyasalarında ürün arzı bakımından herhangi bir sorun bulunmamakta olup, fiyat artışı beklentisi ile Mısır'ın piyasaya arzının ötelenmesi yönündeki eğilimin devam etmesi halinde, TMO arz güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli her türlü tedbiri alacaktır.
3: Toprak Mahsulleri Ofisi hububat arzına ilişkin açıklama yaptı. 2026 yılının güçlü arz yapısının öne çıktığı bir üretim dönemi olduğunun altı çizildi.
4: Üretimde ulaşılan yüksek seviye TMO alımlarına da yansımış ve kurumumuz tarihinin en yoğun alım dönemlerinden birini yaşamıştır. Buğday ve arpa hasadında sona gelinirken kurumumuz bu ürünlerin alım sürecini de tamamlamak üzeredir. Buğday ve arpada güçlü arz devam ederken Mısır'da Akdeniz bölgesindeki hasat tamamlanma aşamasına gelmiştir. İç Anadolu bölgesinin de hasada girmesiyle önümüzdeki haftalarda piyasaya mısır arzı belirgin şekilde artacaktır.
2: Şimdi dönelim, dışarıya bakalım. Elbette dışarısı deyince hemen herkesin aklına Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkes, savaş, daha doğrusu tam ne olduğunu kimsenin anlamadığı süreç geliyor. Çünkü Amerika ile İran arasındaki gerginlik memleketi, burayı, her yeri, dünyanın her tarafını etkiliyor. Akaryakıt fiyatları başta olmak üzere birçok kalemde etkisi var. Yani insanlar Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında herhangi bir çatışmanın, savaşın, tabii İsrail dahil olmak üzere, yaşanmasını istemiyor. Olan oldu, artık iş bitsin, herkes ihtiyacına, enerjisine, mazotuna, petrolüne istediği gibi kavuşsun istiyor. Ama işler öyle değil. ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken tarafların müzakere masasına dönüp dönmeyeceği de merak ediliyor. ABD Başkanı Trump savaşın yakında biteceğini söylerken İran'dan da savaşın devam etmesine katılmıyoruz açıklaması geliyor. Arabulucu Pakistan'sa müzakereler için ısrarcı olmayı sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri savaş yakında bitecek diyor, bitmiyor. İran bu savaş devam etmesin diyor, ediyor. Pakistan savaşı bitiriyoruz, biz müzakereler için, anlaşma için çaba sarf ediyoruz diyor. Ama Pakistan'ı da dinleyen yok.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump savaşın yakında biteceğini savunuyor. Ancak hem sahadaki hareketlilik hem yaptırım baskısı artıyor. Gözler müzakere masasına dönülüp dönülmeyeceğine çevrilmişken savaşın uzun bir süre daha devam etme olasılığı da gündemde. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da savaşın devam etmesine katılmıyorum ancak ilerleyen süreç karşısında ülkenin direncini artırmalıyız açıklaması yaptı. Taraflar arasında arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan'dan da açıklama geldi. Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet, Amerika Birleşik Devletleri

0: ile İran'a müzakere masasına dönmeleri için ısrar ettiklerini belirtti. Her iki tarafta da bir güven eksikliği var diyen temsilci, mutabakat zaptının uygulanmasına geçme konusunda da hafif bir isteksizlik var ancak biz ısrar ediyoruz ifadesini kullandı. Tarafların düğümlendiği Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşma içinse İran ve Körfez ülkelerinin önümüzdeki hafta bir araya geleceği öne sürüldü. Financial Times gazetesinin haberine göre Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yönetmek için geçici bir anlaşmaya varmasını sağlamak amacıyla önümüzdeki hafta İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile görüşecek.
1: Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor sayın seyirciler. Ukrayna savaşın başından bu yana Rusya topraklarındaki en uzun menzilli saldırısını gerçekleştirdiğini duyurdu. Rusya ise Ukrayna'da limanları ve lojistik merkezleri hedef aldı. Ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bırakın yakın zamanı epey epey uzun yıllara yayılabilme ihtimali artık ciddi bir seçenek olarak masada duruyor.
0: 4,5 yılı geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken karşılıklı saldırılar şiddetlendi. Ukrayna İHA'ları Rusya içlerinde 3000 kilometreden fazla yol kat etti. Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri Rusya'nın Yamalo-Nenets bölgesindeki Novi Urengov ve Provski gaz kondensatı işleme tesislerini vurduğunu açıkladı. Hedef alınan tesislerin vurulması için insansız hava araçlarının 3000 kilometreden fazla mesafe kat ettiği belirtildi. Böylece Ukrayna savaşın başlamasından bu yana Rusya topraklarındaki en uzun menzilli saldırısını gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski operasyonu övgüyle karşıladı. Zelenski Rusya'nın savaşına tamamen haklı bir şekilde ve gerçekten hissedebileceği şekilde karşılık vermelerinin önemli olduğunu söyledi. Rusya'da Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürdü. Başkent Kiev'deki benzin istasyonuna yapılan saldırıda can kaybı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de Chornomorsk ve Odessa limanları yakınlarında Ukrayna ordusu için ekipman taşıdığı öne sürülen 3 yük gemisinin vurulduğunu açıkladı. Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki lojistik merkezlerinin de hedef alındığı belirtildi. Dnipropetrovsk bölgesindeki Pavlograd kentine düzenlenen Rus İHA saldırısında ise 4 kişi hayatını kaybetti. İkisi kurtarma görevlisi, 62 kişi yaralandı. Karşılıklı saldırılar Rusya-Ukrayna savaşında tarafları yeniden barış masasına oturtma çabaları sürerken meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump en son Rus lider Putin'le telefonda görüşmüş, Putin anlaşma yapmak istiyor demişti.
1: Gerçekten 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en çok insan kaybının yaşandığı savaş bu. Milyonun üzerinde yüz binlerce asker hayatını kaybetti karşılıklı olarak hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan. Tabi siviller, çocuklar, kadınlar, öğrenciler, herkes Ukrayna nüfusunun yarısından fazlasını dışarıya çıkardı. Yani çok acayip rakamlar var ortada. Rusya işgal ettiği topraklardan geri çekilmiyor. Hiçbir şekilde anlaşma yok. Ara sıra Karadeniz'de özellikle ticari gemiler vuruluyor. İşte bu da Karadeniz'de ticaret yapan, biz başta olmak üzere herkesi tedirgin ediyor. Taraflara sükunet çağrısı yapılıyor ama Rusya-Ukrayna savaşı bitmediği müddetçe Karadeniz patlamaya hazır bir bomba gibi orada öylece duruyor. Sayın seyirciler, yıllar yıllar öncesine gidelim. Belki de dünyada gidişatın, ana aksın değişmesine sebep olan en önemli olaylardan biri. 11 Eylül saldırıları. 11 Eylül saldırılarının üzerinden tam 25 yıl geçti. Dile kolay, zaman su gibi aktı gitti. 11 Eylül 2001'de El-Kaide üyeleri tarafından kaçırılan 4 uçaktan ikisi New York'taki ikiz kulelere çarptı. Biri Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı binasını hedef aldı. Binlerce kişinin ölümüne neden olan saldırılar yalnızca Amerika için değil, tüm dünya için en travmatik olaylardan biri olarak tarihe kazındı. Peki tüm süreçte neler yaşandı, neler oldu? Bir de cevaplanamayan soru. 11 Eylül gerçekten anlatıldığı gibi miydi? İşte bütün detaylar, işte bütün yaşananlar.

0: Tek bir gün birkaç saat dünya tarihine yön verdi. 11 Eylül 2001 saldırılarının üzerinden 25 yıl geçti. 11 Eylül 2001'de Amerika semalarında 4 uçak birbiriyle bağlantılı 19 terörist tarafından kaçırıldı. Bu uçaklar içlerindeki onlarca yolcuyla birlikte adeta bir füze gibi kullanıldı. İkisinin hedefinde New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin binaları yani ikiz kuleler vardı. İlk uçak yerel saatte 08.46'da Kuzey Kule'ye, ikincisi 09.03'te Güney Kule'ye çarptı. Binlerce insanın çalıştığı ikiz kuleler önce yandı, ardından çöktü. Görkemli kuleler 2 saatte 2 milyon tonluk bir enkaza dönüştü. Bu sırada 3. uçak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon binasına çarptı. 4.sü ise yolcuların müdahalesiyle Pensilvanya'da açık bir alana düştü. Bu uçağın hedefinde başkentteki kongre binası vardı. New York'tan dumanlar yükselirken dönemin ABD Başkanı George Bush bir ilkokuldaydı. Beyaz Saray güvenlik şefi saldırıyı başkanın kulağına fısıldadı. Amerikan hava sahası derhal uçuşa kapatıldı. Havadaki 500 uçak kalktığı noktaya geri döndü. Saldırılar sırasında İkiz Kule'de olan 2606 kişi hayatını kaybetti. Kaçırılan 4 uçakta bulunan 246 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı. Pentagon'da ise 125 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 2977 idi. Ölen ve yaralananlar arasında 77 ülkenin vatandaşı vardı. Bu ölümcül saldırı beraberinde yeni bir dünya düzeni getirdi. Dünyanın her tarafında uçuş kontrolleri sıkılaştırıldı. İkiz kulelerin bulunduğu ve sıfır noktası adı verilen bölgede enkazın temizlenmesi ise 8 aydan fazla sürdü. Bugün o noktada bir anıt ve müze bulunuyor.
1: Gerçekten dünya tarihinin en ilginç görüntüleriydi, en acayip görüntüleriydi. Bundan daha acayibini hiç görmedik, hiç yaşamadık. Sayın seyirciler, bugün 11 Eylül, yarım 12 Eylül'ün yıl dönümü. Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Peki 46 yıl geçti de neler oldu, neler bitti? Gelin hepsine tek tek bir bakalım. Şimdi demokrasi tarihinin kara lekesi. Bu arada Türkiye'de darbeler tarihi aslında şu kadar darbe oldu, şu kadar kalkışma oldu. Mesela 15 Temmuz bir darbe kalkışmasıydı. Ama başarılı olmadı. Yani darbeciler bastırıldı. 12 Eylül başarılı oldu. 60 darbesi 27 Mayıs başarılı oldu. 28 Şubat bir yarım. Yani Türkiye tarihinde aslında ciddi anlamda 2,5 darbe oldu. 2,5 darbe. Biri 60, biri 80, biri de 28 Şubat. 28 Şubat buçuk, öbürleri tam. 2,5 darbe. Demokrasi tarihinin kara lekesi 12 Eylül 1980 askeri darbesi. Peki neler oldu? Bir hatırlayalım hızlıca. Askeri darbe 12 Eylül sabaha karşı uygulandı ve ordu yönetime el koydu. Peki sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi. Meclis kapatıldı. 1961 Anayasası uygulamadan kaldırıldı. Bundan sonra 61 Anayasası'nın hükmü yoktur denildi. Cuntacılar 13 sıkı yönetim bölgesi ilan etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarında 13 sıkı yönetim bölgesi ilan edildi. Siyasi partiler lağvedildi. Hepsi kapatıldı. Siyasi partilerin tamamı kapatıldı. İşte o meşhur liderler, Alparslan Türkeşler, İşte Necmettin Erbakanlar, Süleyman Demireller, Bülent Ecevitler hepsi siyasi yasaklı oldu. Darbe lideri 5 generalden oluşan Milli Güvenlik Konseyi tüm yetkileri ele aldı. Şimdi bunlara bakacağız, sonuçlarına bakacağız ama şu fotoğrafı bir göstermek istiyorum size. Fotoğrafı şurada. O fotoğraf işte o Milli Güvenlik Konseyi üyeleri. Bu isimleri ezbere bilirdik. Yani bunlar TRT'de haber bültenlerinde bu isimler başta İşte Genelkurmay Başkanı Kenan Evren olmak üzere Tahsin Şahin Kaya'dan tutun işte Celesun'a kadar hepsi deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı, jandarma kuvvetleri falan böyle dizilirlerdi 5 konsey üyesi. Daha sonra Kenan Evren o malum konuşmalarıyla işte millete, devlete, siyasete, herkese bir ayar verirdi. 1980 darbesinin akıllarda kalan fotoğraflarıydı. Tabii o günlerde bu işlerin iyi olduğunu düşünenler, hatta bazı esnaflar, zanaatkarlar, işte iş yerleri, lokantalar, ha belki de mecburiyetten onu bilemem. Ama bu konseyin fotoğrafını asarlardı. Hatta 80'ler dizisinde bu çok iyi işlendi. Ama bizim oralarda bile, Türkiye'nin her tarafında belki, kasabalarda, ilçelerde, illerde, işte bu konsey üyeleri, yani darbecilerin fotoğrafı asılırdı ki o geçiş sürecinde bir şey olmasın, başlarına bir şey gelmesin. Gerçekten demokrasi büyük bir nimet. Demokrasi her şeyin özü. Demokrasi insanın onuru, haysiyeti. Demokrasi işte böyle diktatöryal düzenler.

0: kişi gözaltına alındı. Ülkenin nüfusu kaçtı ki? Belki 60 milyondu, belki 50 milyondu, belki de daha azdı. İşte 650 bin kişi gözaltına alındı. 230 bin kişi mahkemelere çıktı ve yargılandı. 7 binden fazla kişi için idam istendi. Tam 7 bin kişi. Hatta hatırlayacaksınız şimdi söyleyince. Kenan Evren ne demişti? Bir sağdan bir soldan. Yani idam edilecekler ya, bir sağdan bir soldan. Neden? Çünkü denge sağlansın. O zaman 50 kişi idam edildi. Gerçekten Evren'in söylediği gibi 25 sağcı, 25 solcu mu idam edildi? Ona hakim değilim. İnsanlar canlarıyla ödediler bu darbenin sonuçlarını ama Kenan Evren'in, yani Cunta'nın başı olarak sarf ettiği bu cümleyi hepimiz hatırlıyoruz. Bir sağdan bir soldan. Daha sonra çekilen belgeseller de kendi de itiraf etmişti. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. Bu 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. Yurt dışına gittiler, uzun yıllar gurbetlerde kaldılar vesaire vesaire. 30 bin kişi işten atıldı, işten çıkarıldı. Siyasiler sürgüne gönderildi. Yasaklı hale geldi. Demirel, Ecevit, Türkeş, Erbakan hepsi yasaklıydı. Daha sonra Özal'a karşı o yasakların kalkması için siyasi mücadele verdiler. Evet, hayır referandumu yapıldı. Çok az bir farkla da olsa o eski siyasiler tekrar siyaset yapma hakkını elde ettiler ve Türk siyasetinde boy gösterdiler. Ve tabii sembol isimler. 17 yaşındaki Erdal Eren yaşı büyütülerek idam edildi. Bu darbenin en ciddi gözyaşı budur. 17 yaşında daha reşit sayılmayan, 18 olmamış bir çocuğun yaşı büyütüldü. Yani idam edilmek için yaşı büyütüldü ve asıldı. İşte darbe, işte sonuçları, işte demokrasiye ket vuranlar, demokrasinin olmadığı ortamlarda nelerin olup bittiğini gösteren son derece vahim ve önemli bir tablo. Gerçekten artık darbelerden, sıkı yönetimlerden, demokrasinin önündeki ceberrut barajlardan bu millet bıktı. Bunu istemiyor. Hiçbir darbe kalkışmasına evet demiyor, demeyecek. Bundan sonra da bu iş böyle gidecek. Şu ya da bu. Sorunlar var, sıkıntılar var, demokrasi daha iyi rayına oturmalı, fikir özgürlüğü daha genişletilmeli. Hepsi müdahalesiz halledilecek. Kendi kendimize sivil inisiyatifle halledeceğiz. Şimdi dönelim eski defterlere bakmaya. Sayın seyirciler, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Bir şüpheli tutuklanırken gözaltındaki 9 şüpheli de jandarmada. Bugün yapılması beklenen Fethi Kabir işlemi ise ertelendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan bir muhabir, bir kameraman ve 7 sağlık çalışanının ifade verme işlemleri devam ediyor. Kozinoğlu'nun ölüm sebebinin belirlenmesi için de Ümraniye'deki mezarlığında Fethi Kabir işlemi yapılması ve örnekler alınması bekleniyor. Soruşturmada şu ana kadar bir şüpheli tutuklanırken 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevinde rahatsızlanıp hayatını kaybetmişti. Sayın seyirciler, Ahbap Derneği soruşturması derinleştikçe ortaya yeni detaylar çıkıyor. 5. dalga soruşturmada gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.
1: Milyarlarca liralık bağış, toplanıp dağıtılmayan deprem yardımları ve peş peşe gelen itiraflar. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı arttı.
2: Ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılarının Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli emniyet iki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilere Ahbap Derneği ile bağlantıları ve para trafikleri soruldu. İfadesi alınan zanlılardan 20'si tutuklandı. 29 kişi adli kontrol kararıyla bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyadaki tespitlere göre yaklaşık 245 milyon dolar para toplandığını belirtmişti. Başsavcılık mal ve hizmet alımlarını da incelemeyi sürdürüyor. Bu konuda bilirkişilerin hazırladığı raporlar bekleniyor.
0: Sayın seyirciler, Elazığ Karakoçan'da evlerinde çıkan yangında öldükleri sanılan ancak silahla öldürüldükleri ortaya çıkan Öykü çiftinin cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı. Bir şüpheli adliyeye sevk

0: sevk edildi. Olay hala gizemini koruyor.
1: Dünya ve uhrevi haklarınızı helal edelim.
2: Helal olsun.
1: Haklarınızı helal edelim.
2: Helal olsun.
3: Yangında öldükleri sanılıyordu. Otopside cinayet çıktı. Yaşlı çiftin öldürülmesiyle ilgili jandarma 3 şüpheliye ulaştı.
4: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı.
3: A Üykü ve eşi Hayriye Üykü Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü mezrasında yaşıyordu. Pazartesi gecesi iki katlı müstakil evlerinde yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürüp içeri girdiğinde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Yangında öldükleri sanılan Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı.
4: Benim annem babam kimseye kötülük yapan yapyasayık insanlar değildi. Bizim evimiz yol üstü, herkesin evi gibiydi.
5: Çok yardımları oluyordu. Ya herkese yardımcı oluyor. Sadece şey dedi, yolda geçen herkese.
3: Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evde inceleme yaptı. Yaşlı çiftin öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden biri Karakoçan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin olay günü sabah 4.50 uçağıyla İstanbul'a gittiği ve ekipler tarafından havalimanında gözaltına alınarak getirildiği öğrenildi.
0: 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı sayın seyirciler. Bina girişinde kolon kestiği iddia edilen iki işletmeci 8'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.
6: Burası yavrularımıza mezar olan Ezgi Apartmanı enkazı. Hani kesilmedi denilen kolon vardı ya, işte evlatlarımızın ölümüne sebep olan kolon budur.
3: Kolon kesildi, perde duvar kaldırıldı, projeye aykırı çekme kat ilave edildi. 6 Şubat depremlerinde onlarca kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan binalardan biri de 35 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Ezgi Apartmanı'ydı. Giriş kattaki pastanede tadilat sırasında kolon ve perde duvarın kesildiği, projeye aykırı çekme kat ilavesi yapıldığı belirlendi. Pastane işletmecileri, tadilatı yapan iç mimar, fenni mesul ve kolon kesildiği yönündeki ihbarlara göz yumdukları öne sürülen belediye çalışanları hakkında 876 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 11 sanık, karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezası verildi. İkisi de adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Fenni mesul MT'ye 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi ve 2 yıl meslekten men edildi. İmar İşleri Müdürü, mimar, belediye çalışanı, inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri ise 4 yıl 5 ay hapis cezası aldı. 3 kişi ise beraat etti. Ezgi Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler verilen cezaları yetersiz bulup tepki gösterdi.
0: Yani mahkemenin verdiği karar başgöz üstüne, itirazımız yok. Hukukun üstünlüğüne inanmış insanlarız. Zaten demokratik ülkelerde hukuk hakim olur. Yani mahkeme ne diyorsa, bağımsız yargıçlar ne diyorsa, bağımsız savcıların hazırladığı iddianamelere bakarlar. Taraflar kendilerini savunur ve orada adaletin timsali bir yargıç bir hüküm ortaya koyar. Buna sonsuz saygılıyız. Başka türlü devleti idare edemeyiz. Fakat vicdan diye bir şey var. Yani biz insanız. Mesela o apartmanda 35 kişi hayatını kaybetti. Ölüm sebebi belli. Nedir o? Kolonları kesen iki kişi. Kolonlar kesildi ve depremde o kolonların kesilmesi, kaçak ara kat yapılması dolayısıyla 35 insan hayatını kaybetti. 35 insanın ölümüne sebep olmak, sebebiyet vermek yaptıkları eylemle. Ama 8'er yıl ceza aldılar ve tahliye edildiler. Tekrar altını çiziyorum. Hukukun kararı, hukukun yargının verdiği karara sonuna kadar saygılıyız. Her konuda öyle olmalıyız. Ama insan vicdanı 35 kişi hayatını kaybetti ve sonuç bu. Sayın seyirciler, dönelim dünün gündemine. Fenerbahçe. Ya nereden nasıl başlasak, nasıl anlatsak bilemiyorum. Çok acayip şeyler oluyor.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynuyor. Roma ile 1-1 berabere kalıyor. Herkes bu iyi sonuçtur. Fenerbahçe bir puan aldı. İyi başladık diyor. Ama birdenbire Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal çıkıyor ve açıklama yaparken kimsenin beklemediği bir şey söylüyor. Fenerbahçe'deki görevimden istifa ediyorum diyor. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal bu sabahtan itibaren ikna edilmeye çalışıldı. Peki sonuç ne oldu? Ona bakalım. Kartal 1-1 biten Roma maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında istifasını duyurmuş. Başkan Aziz Yıldırım Kartal'ın istifasını kabul etmemişti. Ancak Kartal bugün 12'deki antrenmana katılmadı. Bunun üzerine yönetimle teknik adam arasında görüşme trafiği yaşandı. Kartal tüm çabalara rağmen istifa kararından dönmeyerek kulüple yollarını ayırdı. Böylece Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi de sona erdi. Sarı lacivertler de geçici teknik direktörlük görevinde Dick Kuyt var. Eski futbolcu Kuyt Fenerbahçe'yi bu süreçte teknik direktör olarak sahaya çıkaracak. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA, Roketsan'ın geliştirdiği İHA 300 süpersonik füzeyle 250 kilometre uzaktaki hedefleri başarıyla vurdu.
1: Hedefi belirledi, tam isabet vurdu. Akıncı TİHA, İHA 300 süpersonik balistik füzesi atış testini başarıyla geçti. Taarruzi insansız hava aracı Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi. Her geçen günde yeni operasyonel yetenekler kazanıyor. Uzun menzilli farklı mühimmat entegrasyonları her geçen gün artmaya devam ediyor. İHA test faaliyeti kapsamında Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yaptı. Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. İlk atış testinde 250 kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vurdu. Atış testlerinin başarıyla sonuçlanmasının ardından Akıncı planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü. Akıncı'nın uzun menzilli ve yüksek etkili taarruz kapasitesi yeni bir seviyeye taşındı. Sahip olduğu geniş milli mühimmat yelpazesiyle stratejik görev kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.
0: Geldik sevgili İlkay'ın, ana haber editörü İlkay'ın köşesine. Anadolu'dan her akşam özel güzel manzaralar ekranlarınıza getirmeye devam ediyor. Türkiye'nin en doğusunda yer alan illerden birine, Ardahan'a götüreceğiz sizleri. Türkiye'nin her noktası gibi bu ilde de tarih ve doğal güzellikler uyum ve ahenk içinde. Bölgede öne çıkan Şeytan Kalesi Karaçay Kanyonu, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği noktalar arasında yer alıyor. Geçmişte savunma amacıyla inşa edilen ve gizli giriş kapısıyla dikkati çeken Şeytan Kalesi, bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında bulunuyor. Iğdır ve Kars'tan gelen dağcılar da Şeytan Kalesi ile Karaçay Kanyonu çevresinde doğa yürüyüşü yapıyor. Ve herkes tabii ki bol bol fotoğraf çektiriyor. Orada Şeytan Kalesi, Kırklareli'nde Şeytan Deresi. Sayın seyirciler, denizlerde av sezonu başlayalı 11 gün oldu. Bu sezon bollukla adından söz edilen balıkçılık sezonu açıldı Egeli balıkçılar. Son yılların en bereketli başlangıcını yaptık diyor. Ege Denizi'nde yağışların besin ortamını zenginleştirmesi, deniz suyu sıcaklığının dengeli seyretmesi ve geçen sezon avcılığın daha az olması balık popülasyonunu olumlu etkiledi. Limandan açılan balıkçılar tekneleri dolu olarak kıyıya dönüyor. Ege'de ağlara daha çok sardalya, hamsi, istavrit ve kolyoz takılıyor. Balıkçılar son 20 yılın en bereketli sezon açılışını yaptıklarını söylüyor. Evet, Anadolu'da görüntüler, olan biten bunlar. Peki başka başlıklar var, bir iki haberimiz daha. Sıfır Atık Vakfı'nın desteğiyle Yeşil Deniz Kaplumbağaları için uydu izleme projesi Antalya'da hayata geçti. Sistemle genç kaplumbağaların hareketleri uydu teknolojisiyle izlenebiliyor. Hanzala isimli genç yeşil deniz kaplumbağaları

0: Bazısı da uydu izleme aracına takılarak suyla buluştu.
1: Genç yeşil deniz kaplumbağamızı doğal yaşam alanı olan Akdeniz'in mavilerine uğurlayacağız.
2: Yeşil deniz kaplumbağasına uydu izleme cihazı takıldı. Genç kaplumbağa Akdeniz'e yuvasına döndü. Onun için küçük ancak araştırma için önemi büyük olan ilk adım atıldı. 0 Atık Vakfı'nın desteği Akdeniz ve Ege Üniversitesi'nin işbirliğiyle Yeşil Deniz Kaplumbağası uydu izleme programı Antalya'da hayata geçirildi. Projeyle deniz kaplumbağalarının hareketleri uydu teknolojisiyle izlenebilecek. Bu amaçla Hanzala isimli genç yeşil deniz kaplumbağasına uydu izleme cihazı takıldı. Deniz kaplumbağası bilim insanlarının takibinde doğal yaşam alanı olan Akdeniz'e uğurlandı. Kaplumbağaya Filistinli karikatürist Naci El Ali'nin simge karakteri Hanzala ismi verildi.
1: Hanzala'nın hatırlattığı yurda dönüş özlemi bugün bu kıyıda bize yuvanın anlamını da düşündürüyor.
2: Sistemle kaplumbağaların hareketleri uydu teknolojisiyle izlenebilecek. Yeşil deniz kaplumbağalarının yaşam alanı ve göç rotası takip edilerek türünün korunması için adımlar atılacak.
1: Çevreyi korumak yaşamın kendisine sahip çıkmaktır. Hanzala'nın yolculuğu bu ortak umudun da bir simgesi olsun.
0: Suyla kavuştu Hanzala, deniz kaplumbağası. Peki Hanzala ismi nereden geliyor? Bunlar tesadüf değil. Hanzala, Filistinli karikatürist Naci El Ali tarafından yaratılan ikonik bir çizgi karakter. Daima arkası dönük ve elleri arkasında böyle bağlanmış 10 yaşında bir çocuk olarak resmediliyor. Arkasını dönmesiyle dünyanın adaletsizliğine ve Filistin'e sırt çevirenlere bir tepki. Ülkesi adil bir hayata kavuşana kadar yüzünü dönmeyecek. Filistin halkının direnişinin, hak arayışının ve geri dönüş özgürlüğünün evrensel bir simgesi. Yeşil Deniz Kaplumbağası da Hanzala'nın adını buradan aldı. Ve yurdundan ve özgürlüğünden koparılmış canlıların yuva özlemini sembolize etti. Şimdi büyük soru şu: o Hanzala, Hanzala kaplumbağa denize kavuştu. Fakat gerçek Hanzala işte şurada ve gerçek Hanzalalar özgürlüklerine, sularına, Akdenizlerine, Gazze'lerine ve daha da önemlisi özgürlüklerine kavuşabilecekler mi? Reklam.

Ana haber bitti. Haftaya da noktayı koyuyoruz. Pazartesi günü görüşeceğiz. Serap Belet şimdi gelecek. Olaylar ve görüşler var. Başlıklar iyi, konuklar iyi. Biraz sonra program başlıyor. Pazartesi görüşene dek iyi hafta sonları Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

29, Bursa 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 27, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Kayseri güneşli 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van yer yer yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler, olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Bir cuma akşamındayız. Sıcak siyasi gelişmeler var. Birkaç başlığı hatta hemen başlarken konuklarımı tanıtmadan size paylaşayım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz turunda memleketi Güneysu'da seçim yaklaşıyor. Daha doğrusu yaklaşan seçimi de başarıyla atlatacağız cümlesi üzerine çok konuşuldu. Çünkü geçen yıldan bu yana seçim 2028'in hangi ayında olur, 2027'de olur mu, hatta bu yaz baskın seçim olur mu diye konuşulduğu için bu cümle üzerine dünden bu yana çok yorum yapıldı. Elbette sıcak açıklamalar var. Buna Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in cevabı var. Diğer yandan biliyorsunuz Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti, görüşmesi de hala gündemde, yankıları devam ediyor. Ona ilişkin yeni açıklamalar var. Bugün Ekrem İmamoğlu'na Tuzla eski belediye başkanı Şadi Yazıcı ile bir polemik yaşamışlardı biliyorsunuz. Ona yönelik ifadeleri nedeniyle süren davada siyasi yasak, 2 yıl 1 ay ceza geldi. Siyasi yasak geldi. Onun yankıları var. Elbette başka başlıklarda olacak. Hızlıca konuşuyorum. Hemen konuklarım kimler söyleyeyim. Habertürk yazarı Nihal Bengüsü Karaca stüdyomuzda. Hoş geldin Nihal. Merhaba. Gazeteci Ferhat Murat stüdyomuzda. Ferhat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Türk'ün gazetesi genel yayın yönetmeni Mehmet Müftüoğlu bizimle. Hoş geldiniz
2: hoş
0: Mehmet
2: buldum,
0: Bey.
2: Yayınlar diliyorum.
0: Yine Not1.com yazarı Can Özçelik birazdan yanımızda olacak. Gazeteci Ali Şerdelek de Ankara stüdyomuzdan birazdan bize katılacak. Onlar da gelene kadar hemen bir reklama gidelim.
3: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Evet, çok kısacık bir araydı. Hemen başlıyoruz. Tekrar merhaba. Başlarken de söyledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimle ilgili ifadesi Güneysu'da.

0: kurduğu cümleler, şimdi 2026 yılının sonbaharındayız, elbette gündemde. Acaba seçim yaklaşıyor mu? Yani yaklaşan seçim ifadesi ne demek Cumhurbaşkanı'nın diye dünden bu yana konuşuluyor. Hatta birlikte dinleyelim kısacık Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından o bölümü, ardından konuklarıma soracağım.
1: Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
0: Evet, hemen gazeteci Nihal Bengüsü Karaca'ya sorayım. Bu cümleden biz ne anlamalıyız? Çok mu abartıldı, hemen seçim çok mu yaklaştı diye yorumlamak abartılı mı? Yoksa gerçekten böyle bir anlamda içeriyor mu sence?
2: Tabii ister istemez yaklaşan seçim vesaire denince bunu herkes söylendiği şekliyle, literal şekliyle anlamaya eğilimli oluyor. Ama o yaklaşan seçim derken Cumhurbaşkanı'nın ben 2026 sonu 2027 başını kastettiğini çok düşünmüyorum. Yani
0: şimdi seçimle yatıp seçimle kalkar olabilir mi?
2: Evet, yani seçime girecek. Tabii ki bir seçim geliyor. Fakat o kendi gündeminde onu yaklaşmakta olan bir eşik olarak görüp yaklaşan demesi kadar normal bir şey yok. Şimdi bizim kafamızdaki zamanla Cumhurbaşkanı'nın kafasındaki zaman aynı şekilde geçmez. Bence o, yani 2027'nin ortalarından önce seçim olacağını düşünmüyorum.
0: Ama 2027'de seçim olasılığı görüyorsun.
2: Yani, evet. Yani tamamen 2028 tam vaktinde olması ihtimali zor. Onun için anayasa değişikliği gerekir. Anayasa değişikliği için çok farklı mutabakatlar gerekir. O mutabakatları oluşturmak için çok farklı müzakere ve pazarlıklar gerekir. Ona gerek yok şu an. Yani seçimin yenilenmesi denilen prosedürü çok daha rahat işletebilecektir Erdoğan şu anki gücüyle. Parlamento üzerindeki hakimiyetiyle daha kolay işletilebilecek bir prosedür varken neden anayasa değişikliğine gitsin? O bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü 2028 beklenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan iki dönemi doldurduğu için biliyorsunuz.
0: Ama 2028'den bir ay önce işaret eden hep açıklamalar yapıldı.
3: Nisan'da da olabiliyor.
0: Nisan, yani Mayıs'ta değil de bir ay öncesinde de seçim yenilemeyle seçime gidilebileceği. Ya o da Mehmet Uçum yaptı, Mustafa Elitaş, yani onlar bu tarihleri bir
2: o da çok dile getirdiler. Şık olmayan bir şey olur sanki. Yani seçimin yenilenmesini yapıyorsanız bunu biraz daha öne çekmeniz daha doğru ve mantıklı olur gibi geliyor bana. Ay, 2027'nin sonları gibi geliyor.
0: Ama bu bile biliyor musun? Aslında yaklaşan seçimden bunu anlayan kişiler aslında 2027'nin sonunu da bunun içine katıyorlar.
2: Ha, o zaman yani doğru anlıyorlar
0: ben, ya da ben
2: göre.
0: ben mi öyle düşünüyorum?
2: O zaman bana göre doğru anlıyorlar.
0: Yani 2027'de olacak mı acaba gibi, ben öyle anladım yaklaşan ifadesini.
2: Ama biz erken seçim olasılığı denilen şeyi, o olasılığın hiç olmadığı, 2026 için de konuştuk. Neredeyse 2025'in ortası sonu için de konuşuldu. Özellikle o daha önceki dönem. Hani bu böyle bir paket halinde geldiği için. Ben hani 2027'nin sonlarını açıkçası çok çok erken bir seçim olarak görmediğimden mütevellit. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmasını sağlayacak bir formül olduğu için onun tercih edileceğini düşünüyorum.
0: Ama bir yandan da şu anda işte Eylül'ü ortaladık neredeyse. Bir yıl kalmış gibi bir şey. Ferhat Bey, sizce de öyle mi? Siz yaklaşan seçim ifadesinden böyle bir takvim anladınız.
2: Tam 2028'de olacak olsa Mayıs'ta, hani yaklaşan kelimesi çok kullanılmaz. Ama 2027'nin orta ve sonları arasında olacaksa kullanılabilir.
0: Son 6 ay zaten seçim kampanyalarıyla geçiyor. Evet. Epi topu 6-7 ay kalmış gibi bir tablo çıkıyor. Eğer öyle düşünürsek eğer. Sizce?
3: Türkiye'de seçim mevzusu gündeme geldiğinde bir heyecan oluşturur. Bu doğru. Ama yaklaşan seçim kavramı da doğru. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı örneğin bu konuşmayı dün memleketi Güneysu'da, Rize'de yaptı. Dünden bugüne kadar bile bir gün yaklaştık seçime. Dolayısıyla yaklaşmaya
2: teknik
3: devam ediyoruz.
2: Teknik olarak yanlış değil. Evet.
3: Nasıl bir süreç bekliyorum diye sorarsanız aslında şu var tabii ki. Çoğu gitti, azı kaldı bir taraftan da. Yani bakıldığında Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2023'te yapıldığını dikkate alırsak zaten normal süresi 2028 Mayıs ayı itibariyle tamamlanmış oluyor. Yani biz %50'den fazlasını geçtiğimiz için hatta %60'lar, 65'ler seviyesindeyiz.

0: yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hesaplamadıysam kafadan. Dolayısıyla şu anda zaten azınlık bir zaman diliminde kaldık. Yani önemli bir bölümü 3 yıl, hatta 3,5 yılı geçti. 1,5 yıllık en fazla öne alınmazsa bir zaman dilimi var. Dolayısıyla yaklaşan kavramını ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2026 yılını zaten kastetmediğini, 2027'nin de kastedilebilecekse en fazla Kasım ayını kastedebileceğini düşünüyorum. Ama benim beklentim 2028 Nisan ayında. Neden? Çünkü 2027 başı itibariyle özellikle emekli vatandaşların maaşlarına iyileştirmelerin yapılması, asgari ücretli vatandaşların maaşlarına zam 2027, gibi bir planlamalar.
1: Çok cidden merak ettiğim için soruyorum. 2027'de yapılmasının önündeki engel ne?
0: 2027'de İnsanlar epeydir bekliyor şöyle, bu düzeltmeyi. Yani tam ekonomik altyapı oturduktan sonra ben hükümet yerinde olsam öyle seçime gitmek isterim. Ama bu Kasım ayında oturmayacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla hani oradaki dengelere de bakılıp değerlendirme yapılır ama Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada işin açıkçası uzun vadeli plan yapmaya da çok mümkün bir coğrafya değil. İşte orta vadeli program açıklıyorsunuz ama cephenizde hemen altınızda İran'da büyük bir savaş gelişiyor. Onun akaryakıt maliyetlerine yaptığı etkiyle bile %7'lik 7,5'luk bir sapmayla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla mevcut şartlar, hani normal şartlar altında diye öğretilir bize biliyorsunuz NŞA diye. Normal şartlar altında hükümetin planladığı ekonomik program gerçekleşmiş olsaydı ben 2027 Kasım'ı olağan dışı etkenler olmasaydı daha mümkün görebilirdim ama şu anda 2028 Nisan bana çok daha sağlıklı geliyor işin açıkçası. Dolayısıyla hani seçim tartışmaları hep devam edecek.
1: Evet.
0: Herhangi bir siyasi lider seçim kelimesini ağzına aldığında mutlaka ki gündem olacak. Cumhurbaşkanının şöyle bir çalışma platformu olduğunu biliyoruz. Prensibi olduğunu da biliyoruz. Bir seçim bittikten sonra hemen bir sonrakine hazırlık mantığıyla partisini hazırlar ki hani bu açıkçası teşkilata ve partililere yaptığı bir konuşmada da çokça duyduğumuz ifadeler
1: arasında. O zaman buna ilişkin size sorularım olacak. Çünkü 2023 seçimi sonrasında da acaba bir sonraki seçim için AK Parti'de hangi adımlar atılır? Yani öz eleştiri, Cumhurbaşkanı'nın da zaman zaman bu toplantılarda dile getirdiği beklentileri üzerine. Ama Mehmet Bey'in de bu konuda bu ifadeler üzerine yorumunu alayım. Sizce gerçekten 2027'de seçime gidebilir miyiz?
2: Şimdi öncelikle şuradan başlamakta yarar var. Sayın Cumhurbaşkanı kendi ilinde, kendi ilçesinde hatta kendi köyünden konuştu.
0: Hemşehrileriyle.
2: Ve ilk mesajları kendi hemşehrileri, kendi komşuları üzerinden yaptı. Kamuoyuna özellikle altını çizmek istiyorum. Ama ondan önce aldığım bilgiye göre MYK'da bu seçim konuşmaları yapılmış. Bu önemli.
1: Peki bu konuşmalar üzerine uzlaşılan, bu konuşmalarda üzerinde uzlaşılan bir takvim
2: ayrıntıyı
1: olmuş
2: bilmiyorum
1: mu?
2: İnanın. Sadece konuşulduğunu biliyorum. Ayrıntıyı bilmiyorum tabii. O içeriğinde ne konuşulduğu noktasında bilmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın topladığı MYK toplantısında bunun telaffuz ettiğini, Sayın Cumhurbaşkanı'nın telaffuz ettiğini bilgisini almıştım, biliyorum. Şimdi tabii ki önümüzdeki süreç itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim stratejilerini belirleme açısından gerçekten mahir olduğunu, bu konuda çok daha herkesten daha profesyonel olduğunu, herkesten önce harekete geçtiğini...
1: Bazı seçimlerde de Sayın Bahçeli... Hayır,
2: seçim kararı ayrıdır.
0: Seçim tarihini açıklama...
1: Tarih de belirleyici.
2: Şunun için diyorum, seçim tarihi ayrıdır. Seçim çalışmaları daha farklı.
0: Stratejisi başkadır.
2: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı seçim stratejisiyle ilgili hamleler yapıyor. Ama seçim tarihiyle ilgili belki de yine bilemiyoruz ama MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli mi açıklar? Ama Cumhur İttifakı olduğu için ortak açıklama yapılır bu durumda.
1: En son Sayın Bahçeli bu Nisan üzerine açıklama seçim yapınca onu onaylayan demiş. Ya da evet bu tarih bizim de düşündüğümüz tarih bu durum halinde
2: seçim hatta Mehmet Uçum'un açıklaması üzerinden Mehmet Uçum'un açıklamasını atıfta bulunarak bir ay öncesinden yapılabileceğini ama seçimin zamanında yapılacağı yönünde Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de açıklaması olmuştu. Benim vurgulamak istediğim husus şu aslında biz 1 Ekim'den

0: sonra bu tabloyu daha net olarak görebiliriz. Neden? Sayın Cumhurbaşkanı, evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı tartışmalarını da boşa çıkaracak. Hı hı. Anayasa değişikliğiyle ilgili yeni dönemde parlamentoda ciddi anlamda bu konunun ele alınacağı ve Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un öncülüğünde ve başkanlığında nasıl ki Terörsüz Türkiye Komisyonu 467 milletvekilinin imzasıyla bu komisyon karar aldı. Bunu yapan meclis iradesi anayasayı değiştirdiği için 400 milletvekilini çok rahatlıkla ulaşabilir anlayışının da hakim olduğu anlayışı meclis yapısı
1: yani
0: altında
1: bir anayasa yeni anayasanın
0: var.
1: Üzerine seçime gitmeyi mi,
0: evet,
1: tercih edebilir diyorsunuz?
0: Evet, evet. Meclis bu tercihi yeni anayasa yapmakla beraber seçime gidilmesi tercihinde bulunabilir. Bu da aslında yani çok zor olacak bir şey değil. Hatta bunun mahiyetini de sormuştuk nasıl yapılacak, hı hı, diye. Meclis çatısı altında bunu hızlı bir şekilde yapabileceğimizi, hatta bu konuda partilerin çalışmalarının da olduğu, bu çalışmaların bir araya getirilerek
1: ortaklaşılabilir mi? Orada, evet, konu ortaklaşılabilir mi bütün partiler?
0: Ortak bir komisyon kurularak yeniden bu çalışmalar üzerinde yeni bir çalışma yapılabileceği ifade edilmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Fethi Yıldız da şunu ifade etmişti. 400 milletvekiliyle anayasa değişikliğine ulaşılsa bile bu anayasa değişikliğinin referandumdan taçlandırılacağını, yani referanduma da götürülebileceği söylenmişti. Hı hı. Şimdi buna baktığımız zaman referandum ve hemen akabinde yapılacak olan bir seçim ya da referandumla birlikte seçim yapılabilir mi? Çok emin değilim ama
2: olmaz.
0: Referandum hani
2: anayasa
0: sonrasında
2: geçerlilik kazanması.
0: Doğru, evet.
2: Anayasa,
0: evet, evet, haklısınız.
2: Ama aslında 400 milletvekili resmileştirebilir.
0: Yok, resmileştirebilir ama
2: biz referanduma gidemeyebiliriz.
0: MHP yine de biz bunu anayasa değişikliğini halka götüreceğiz diye Sayın Fethi Yıldız'ın
1: doğru, Habertürk yayınında,
0: evet,
1: söylemişti. 500 oy bile alınsa, evet, ya da işte, evet, 550 oy bile
0: kesinlikle
1: alınsa
0: öyle,
1: biz bunu halka götürürüz demişti.
0: Bu şu anlama gelir. Hem hani demokrasi açısından sürekli demokrasinin yaralandığını, Türkiye'de işte demokrasinin işlemediğini, hukuk sisteminin işlemediğini, yasaların çiğnendiğini, halkın iradesine pranga vurulmak istendiği yönündeki eleştirilere de çok güzel bir cevap niteliği taşır. Belki de bu gerçekleştirilebilir. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün Rize'de yaptığı seçim telaffuzu, yani önümüz yaklaşan seçim, evet, ifadesini de aslında çok böyle hemen yarın öbür gün ya da işte 2027'nin ortalarında ya da başında seçim olacak gibi algılamanın doğru olmayacağı, tamam, kanaatindeyim.
1: Şimdi
0: bir şey daha söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Şimdi Ferhat kardeşim bu ekonomik işte yapılardan bahsetmişti. Emeklilere, asgari ücretlilere yılda bir kez artırım yapılması konusunda. Bu aslında yine iktidarın elinde olan bir şey. Yani senede, evet, daha önce iki defa zam yapılıyordu.
1: Evet.
0: Sonra bir defaya düşürüldü.
2: Asgari ücrete tek.
0: Evet.
2: Emeklilere yine yılda iki.
0: Evet, evet. Tekrar iki defa yapılacak şekilde bir düzenleme, çok basit bir şekilde.
1: Bir de emekliler seyanen zam da bekliyorlar. Çünkü açlık sınırıyla hiç olmadığı kadar geçmiş
0: kesinlikle
1: yıllarda
0: öyle,
1: asgari ücretin ve en düşük emekli maaşının arası açıldı.
0: Kesinlikle
1: bu
0: öyle.
1: Yani tek sefer zamların da bunda etkisi var. Eriyor,
0: doğru,
1: karşısında. Yani onunla ilgili gerçekten bir beklenti var.
2: Selam
1: siz
2: Hanım,
1: dediniz ya 2027'nin başı.
2: Bir ek yapabilir miyim Mehmet abi, çok özür dilerim.
1: Mehmet Bey tamamlasın, bunu size ekinizi alayım ben.
0: Tekrar,
1: yarım kalmasın
0: seçime, hani illa seçime bağlamamak lazım ama bu ekonomik yapıyla birlikte iyileşmenin sağlanması için tekrar ikili sisteme geçilebileceğini söyleyebiliriz yani.
1: Ya bunu söyleyebiliriz derken, bu Ankara'da konuşuluyor. Önümüzdeki yıl
0: ya
1: iki zam olacak gibi net bir şey mi söylüyorsunuz?
0: Bu dillendiriliyor ama tabii ki yani hükümet kanadından net bir şekilde bu şekilde bir şey

0: ifade edilmiyor ama neticede çevreden dillendiriliyor. Yani bu şekilde olabilir. En azından insanların beklentisine cevap vermek, ekonomik refahını bir nebze olsun rahatlatmak için bu adım tekrar atılabilir şeklinde bir yaklaşım var. Hatta işte zaman zaman Maliye Bakanlığı'na eleştirilerde bulunuluyor ama bu dün mü yapmıştı, bugün mü açıklama yapmıştı? Şu an tam hatırlayamadım ama Sayın Mehmet Şimşek'in de ileriye dönük bu iyileştirmelerle ilgili olarak bir takım mesajlar oldu, açıklamalar oldu. Bu da aslında önümüzdeki dönem için hem emeklilere hem asgari ücretlilere yani düşük gelirli insanlara dokunulacağı yönünde
1: bir beklenti var. Ama katılıyorum size mümkün. Yani sona kalmadan artık bir an önce olabilse. Çünkü eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik de bu yazdı zannediyorum. Yani birkaç ay önce dedi ki bir emekli intibak yasası şart. Çünkü primle paralel, evet. Yani yatırdığın prime göre hakkaniyetli bir, evet, şekilde. Doğru. Çünkü bu son en düşük emekli maaşı düzenlemeleri ya da emekli maaşı hesaplama oranları değiştiği için orada bazı insanlar da diyor ki ben şu 9 bin gün şu kadar prim yatırdım ama aramdaki fark 5 bin lira 10 bin lira, her neyse yani buna denk değil.
0: Zaman zaman hiç ona fark da bir düzenleme olmuyor mesela.
1: Efendim?
0: Hiç fark bile olmayanlar var.
1: Fark bile olmayanlar var. Onun da daha hakkaniyetli olması için.
2: Sosyal olarak tamamlandığı için en düşük emekli aylığı ile ilgili bir barem belirlenip yani enflasyonla mücadelede hayat pahalılığı özellikle COVID sonrası karşımıza çıktığı için onu yukarı maaşın harici olarak devletin yaptığı bir katkı olduğu için o makas daraldı. Haklılar orada. Şu eki niye belirtme gereği duydum? 2027 başında neden yapılıyor? Aslında sıkı para politikaları uygulandıktan sonra oluşan makro bir olumlu hava var. Her ne kadar bölgemizde olumsuz gelişmeler cereyan etse de sıkı para politikalarının sonucunda ortaya çıkan kazanımların halkla paylaşılması süreci 2027 başıyla karşımıza çıkacak. Ben açıkçası hükümet kanadından asgari ücretin iki defa belirlenmesini orta vadeli programa baktığımda da çok fazla göremiyorum. Neden? Çünkü bir enflasyon hedefiniz var. Yani tutturmanız gereken, daha doğrusu sizin bir hedef olarak belirlediğiniz bir rakam var. O da 2027 sonu itibariyle %21 olarak açıklandı geçtiğimiz günlerde. Dolayısıyla %21'i hedefleyen bir hükümetin asgari ücrete Temmuz ayında ek bir zam yapıp enflasyon beklentisini yukarı çıkartmasını tercih edebileceğini düşünmüyorum.
3: Ama aynı orta vadeli programdaki o geçici bütçe açığı da yine erken seçime yoruluyor. Yani seçimlerin yenilenmesi demenin daha doğru olacağı, seçimlerin 2028 Mayıs'ta önce yapılacağı şeklinde yorumlayanlar da var ekonomistler tarafından.
1: Evet, yani bazı kalemlerin artış oranlarının %30-%40'lar olarak görünmesinden
3: geçici bütçe açığı yola çıkar. Çünkü.
1: Doğru.
3: Bütçe açığı nedir? Yani biliyorsunuz seçim öncesi kampanyalar, işte krediler arttırılır, kredi
1: konut
3: faizi düşürülür.
1: Konut projelerinin devreye gireceği söyleniyor.
3: Bu
1: doğru.
3: Ne kadar enflasyonla mücadele varsa da İnsanlar aç demek istemiyorum bu klişeye, hani bir insan, çünkü bazen popülizm yapmak olarak yorumlanıyor ama gerçekten insanlar aç, sadece emekliler değil ki, yılda bir kez tabii zam alabilen ücretli çalışanın durumu çok felaket. Ücreti iyi durumda olanlar da sürekli genişleyen vergi dilimleri dolayısıyla hani daha fazla vergi ödemek durumunda kaldıkları için bulundukları mevziyi çok aşağısına düşmüş vaziyetteler. Hayat standardı olarak. Alışkanlıklarını tamamen vazgeçmek zorunda kalmış durumdalar. İnsanlar mutsuz yani. Bunu açıkça düz bir biçimde ifade etmekte bir sakınca yok.
1: Hatta bununla ilgili bugünkü açıklamaları paylaşırken Özgür Özel de bir ekonomi vurgusu yapmış. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Şartlar böyle olduğunda emekli 23 bin lirayla açlığı atlatamıyor ki sen seçimi atlatasın diye Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hastalık ve zorluklar, krizler atlatılır, seçim atlatılmaz. Yani atlatma ifadesini.
3: Başarıyla seçimleri atlatacağımıza eminim ifadesini kullanıyor ya Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir... Ve aynı zamanda bu tende olduğu sürece koşturmaya, çalışmaya devam diyerek bu mücadelenin şahsiliğini de altını çiziyor. İlk turda bence ilk konuşmalarda takvim kadar önemli olan şeylerden biri de bu. Çünkü biliyorsunuz az da olsa şöyle kulisler, söylentiler vardı. Yani acaba Erdoğan aday olmaz mı? Yerine başkasını aday gösterir mi? Çünkü anayasa aslında mevcut haliyle üçüncü bir kez...

0: ortadan kaldırıyor bu
1: aday olmasına anayasa izin vermediği için. Acaba başka bir aday var mı, şu mu olacak, bu mu olacak gibi söylentileri. Aslında asıl bu konuşmada, Rize'deki konuşmada aslında
2: daha öncekinde de söyledi.
1: Onu tamamen kapatıyor.
2: 25. yıl kutlamasında AK Parti'nin orada çok açık daha bir sözü yaptı. Vardı. Bu evet. Can bu tende olduğu sürece milletim için çalışmaya devam edeceğim demişti. Hı hı. Artı şunu da ifade edelim. Anayasamıza göre var 3. kez başkan olma hakkı. Ama kendi yenilediği ya da yenileme kararı aldığı seçimde değil. Meclisin alacağı seçimde mevcut aldı. Anayasal evet. değişiklik olmasa da
1: o yüzden zaten
2: aday
1: seçimlerin yenilenmesi ve meclisin onayıyla evet,
2: Cumhurbaşkanı karar aldığında da aynı şekilde.
0: Peki partiler buna ne kadar özgür şu anda sence?
1: Tek başına karar
2: şu anda yetmiyor. İki tane yetmiyor. Yenileme hakkı vardı. Onlar kullanıldığı için şu an meclisin yenileme hakkı var.
0: Evet. Şimdi bugün, daha doğrusu dün Cumhuriyet Halk Partisi bu yaz boyu üzerine çok konuştuğumuz kurultay takvimini açıkladı. Kongreler, il ilçe kongreleri...
1: Ben sözümü bir yere bağlayamadım ama çok böldüğüm
0: öyle mi? Böldüm mü seni?
1: Hayır yani...
0: Yani şahsi olarak şey, da vurguladı dedi.
1: Seçimin 2028'den önce yapılabileceğine ilişkin epey gösterge var. OVP'deki o bütçe açığı meselesini böyle okuyan ekonomistlerin söylediklerini mantıksız bulmuyorum. Bütçe açığı demek asgari ücretli zam, krediler, kredilerin, konut kredilerinin faizlerinin düşürülmesi ya da paranın kullanılması demek açıkçası. Paranın ne tam olarak hangi eşikten önce kullanılır? Genellikle bu ülkemizde seçimlerden önce. Kesenin doğru. ağzını açmak adettendir. Ve orada OVP'de görünen geçici bütçe açığı olarak tarif edilen şey bunun tam olarak sinyali. Buna tekabül ettiği düşünülüyor, söyleniyor. Ve aynı zamanda yaklaşan kelimesini doğru bir siyasetçi olarak ilk sözüme başlarken ben de bunu söyledim. Bir siyasetçinin kafasındaki zamanlama ile bizim kafamızdaki zamanlama asla örtüşmez. Ama yaklaşan kelimesi var. Şahsi süreklilik vurgusu tekrar ediliyor net bir biçimde. Yani bunlardan sanki biraz daha... Önce karşılaşılacakmış seçimle gibi bir peki. hava doğuyor.
0: Oradan hani partiler ne kadar hazır, adaylarla ilgili belirsizlik var özellikle
1: bir
0: muhalefet partileri için.
1: 2028 Nisan konusuna bir şey ekleyebilir miyim?
0: Olur kısaca.
1: Yani meclisin muvafakatiyle, meclisin onayıyla seçimler yenilenebilir ve Cumhurbaşkanı o durumda tekrar 3. kez aday olabilir dedik. Ferhat Bey'in de hatırlatması o yöndeydi, doğru. Ama bunun olması için de bence 2028 Nisan doğru bir tarih değil. Yani 2027 yılı içerisindeki her tarihe muhalefet onay vermeye hazır olur.
0: Daha evet. daha o
1: veya bir anayasa değişikliği bir konusunda aslında o anayasa değişikliği konusu tamamen bence ayrı
3: muhalefet,
1: bir kez.
3: Muhalefet ayrı bir dosya. Hazır olur derken
1: muhalefet 2027 tarihi içinde olabilecek bir seçimlerin yenilenmesine
0: tamam. onay
1: daha
0: verir
1: onay vermeye yakın olabilir tamam, ama 2028 Nisan'ında bir
2: o
1: ay sonra zaten
2: yani. bir ay sonra,
1: sonra
2: yapalım
1: zaten
2: derse muhalefet
1: normal tarih varken 2028 Nisan'ında
0: o zaman
1: bunu
0: bu kadar
1: gündeme
0: bekledik.
1: Getirmeniz biz yani hiçbir ama, müzakereye
0: gerçi meclis denklemi de şu anda yine de bu itirazlara
1: biz hiçbir müzakereye açık olmaksızın tek gündemimiz var, o da Cumhurbaşkanı'nı tekrar 3. kez seçime sokmak anlamına geleceği için 91 milletvekili ile hali hazırda ana muhalefet partisi olan tamam. yeni partiden ben tek bir kişinin bile mesabına onay tamam. vereceğini
0: peki.
1: tahmin
2: ama
1: etmem
2: burada...
1: yani.
2: CHP var, DEM var, İyi Parti var.
1: DEM zaten
2: yeni yol grubu var. Hani bunlara baktığımız zaman tek başına yeni partinin milletvekillerinin sayısının buna yetmeyeceği. Ama dediğinize bir noktada katılıyorum.
1: Ama diğer partileri
2: riski,
1: de tamamen cepte göremezsiniz.
2: Muhalefetin
1: hani,
2: de yekpare hareket edeceğini...
1: Her partiler onlardan. Evet, mesela ama, CHP'nin bütün milletvekillerinin işte 2028 Nisan'ında o oylamada tamam ya seçimleri yenileyelim... diyebileceğini de çok evet. net.
2: Doğru.
3: Ben burada seçime hazır olmayan doğru bir muhalefet yani. Mesela ne kadar destek verir?
1: Nasıl?
3: Şimdi seçime hazır değilse muhalefet eğer.
1: Yani şimdi muhalefet seçime var. Hazır değil demedim bakın. 2028'in Nisan'ında okey vermezler.
3: Hayır, ben katılıyorum size.
1: Ama 2027'de niye okey verirler biliyor musunuz? Bir önce seçime girelim.
0: Reklam geldi.
1: Biraz daha uzamasın diye şey yapabilirler. Hani biraz daha
3: size
1: yakın olabilirler.
3: O konuda şey yok da...
1: Fikre.
3: Biraz daha hani tersinden okuma.
0: Şimdi son cümleniz olsun Mehmet Bey. Tam vermemiz gereken bir reklam var.
3: 2027 seçimlerine hazır değil. Parçalı bir yapı var. 2028'e sarksın ki biz de hazırlığımızı yapalım düşünebilir mi
1: ha,
3: diye.
1: Öyle mi düşün?
0: Özellikle aday ben... konusunda nasıl bir yol izleyecek, ittifaklar nasıl şekillenecek o merak ediliyor. Dün Mansur Yavaş'ın...

0: daha doğrusu evet. önceki gün Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi üzerine de
1: sizin bunun üzerine çok şey Mansur söylendi. Mansur Yavaş'ı rahatlatır, ona şüphe yok da.
0: Öyle mi? En çok Mansur Yavaş'ı mı rahatlatır? O zaman reklamdan sonra sorayım bu konuya.
1: Mansur Yavaş'ın denge stratejisi biraz kendisini yalnızlaştırmaya başlıyor gibi görünüyor.
0: Görünüyor.
1: Maalesef. Ben
0: reklamın
1: orada
0: reklamın ardından
1: bu
0: buradan
1: partilerin
0: devam
1: hem CHP'nin hem yeni partinin daha akıllıca, daha olgun bir siyasetle Mansur Yavaş'ı her durumda kollamaya daha teşne ve yakın duracaklarını düşünmüştüm. Ama öyle durmuyorlar. Yani CHP karar ver diyor. Yeni partide katılım

0: Her iki partide Mansur Yavaş hafiften bunu dayatmaya başlamış görünüyorlar.
1: Evet.
0: Yani
2: bence hafiften değil, çok sert dayatıyorlar.
3: Reklama giderken şu soruyu soralım. İki partiye de eşit durmak istiyorsa Mansur Yavaş nereye gidebilir?
0: AK Parti olmadığı kesin bana göre.
1: Bugün Türk Gün Gazetesi'nin manşetini, oradaki bazı ifadeleri gördüm. Onu da Mehmet Bey'e soracağım. Ama reklamdan sonra kısa bir reklam. Bizden ayrılmayın.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Evet, dediğim gibi 1,5 dakikalık bir araydı. Hemen ardından da başlayacağız şimdi. Konu elbette seçim konusuyla girdik ama şu anda tabii böyle bir durumda son gelişmeler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi, yeni partinin oradan ayrılması, belediyelere süren soruşturmalar, o kadar çok her gün gelişme yaşanıyor ki siyasette. İşte Cumhuriyet Halk Partisi dün takvimini açıkladı. Şubat'ta il ilçe kongreleri bitecek, ardından kurultaya gidilecek. Yani 2027 Şubat'ından bahsediyoruz biz burada seçim olasılıklarını konuşurken. Diğer yandan yeni parti yine bu sonbaharda ilk kurultayını yapıyor. Burada bir ortak aday çıkarma çabası olduğunu biliyoruz, en azından yeni partiden yapılan açıklamalar Özgür Özel'den. Öyle olunca aklı ilk gelen isim uzun zamandan sonra Ekrem İmamoğlu'nun hakkında birazdan konuşuruz. Bir karar daha çıktı. Yani şu anda diploması iptal edildiği için zaten aday olması söz konusu değil. Öyle olunca da Mansur Yavaş çok öne çıkan bir isim. Tam da 9 Eylül'de Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi üzerine çok şey yazıldı, çizildi. Bunun üzerine o da bir açıklama yapma ihtiyacı duydu. Bu arada iki konuğumuz daha katılacak demiştim. Can Özçelik birazdan varacak. Bir trafik nedeniyle gecikti. Ali Şerdelek de bugün Ankara'dan bize, yayınımıza katılıyor. O da şimdi geldi. Tam da yerinde geldin Alişer. Hoş geldin. Merhaba.
2: Merhaba. Hepinizden önce sizlerden, daha doğrusu önce izleyicilerden ve sizlerden özür diliyorum. Yani 25 yıldır yayıncılık yaparım. İlk defa geciktim. Bugüne denk geldi. Kusura bakmayın.
1: Teşekkürler.
3: Ankara trafiğini hesap edememişsindir Alişer.
1: İstanbul'dan gidip.
2: Şimdi bak, şöyle bir şey söyleyeceğim.
3: Ankara'da
2: izninizde
3: çok yoğun trafik var.
2: Şöyle bir şey vardır. Hani Can da gecikmiş anladığım kadarıyla. Şöyle bir şey, Türk solunun hali gibi oldu. Can'dan önce geldiğim için ben kendimi kazanan ilan ediyorum mesela. Böyle bir şeydir bu.
1: Şimdi biz senden belki bu yoğun trafikte, yani sadece araç trafiği değil, oradaki görüşme trafiğinde belki Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bu son gelişmelere ilişkin kulis bilgileri almışsındır ya da görüşmüşsündür diye tahmin ederek soruyorum. Mansur Yavaş üzerine, Mansur Yavaş'ın ziyareti üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun Faik Öztürk'ün bugün çok konuşuldu ifadeleri. Yeni bilgiler var mı sende? Nasıl konuşuluyor? Az önce Nihal Bengüs Karaca dedi ki sanki Cumhuriyet Halk Partisi artık karar ver. Yani kalacaksan...
4: CHP karar, yeni parti katılım.
1: Katılım bekliyor dedi.
4: Dayatmasında bulunmaya başladılar bana göre. Yani o görülüyor artık. Hani.
1: Öyle mi sence de, öyle bir durum mu var şu anda orada?
2: Serap, sen iyi bir gazetecisin. Sadece tahmin değil, doğru bilgiyle de şey yaptın. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi dedim bugün. Biraz da gecikmemin sebebi de o oldu. Her odada ayrı bir kulis vardı. Her yerde ayrı bir şey vardı. Ama geneli itibariyle şöyle yuvarlayıp söyleyebileceklerim kısmıyla off the record görüşmeler de olduğu için tam Yavaş meselesine sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim ben. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde Mansur Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesinden değilse de dün yani Anıtkabir'de gerçekleşen partinin kuruluş yıl dönümünde olmamasından kaynaklı bir rahatsızlık var. Çünkü hiçbir şey değilse en başından alalım. Yani Ankara'da bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin, hani Devlet Bahçeli'nin bile söylediği gibi devleti kuran parti, öyle önemli bir partinin bir yıl dönümü ve bir kutlaması var. Ve Ankara'nın belediye

0: Başkanının orada olması gerekir. Belki başka bir partiden bile olsa orada olsa yadırganmayacak bir kutlama olarak görüyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bunu. Üstüne bir de Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen bir isim. Onların o seçmenin oyuyla evet ayrılık oldu partilerde ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı hala kağıt üzerinde ya da oyla seçilmiş bir belediye başkanı. Dolayısıyla Anıtkabir'de olsaydı iyi olurdu gibi bir sitem diyebileceğim şeyle karşılaştım. Genel merkezde böyle bir hava var. Bunun arkasında biraz siyasi okuma da yapmak tabii ki mümkün. Nedir o siyasi okuma? Hatırlayın, Özgür Özel genel merkezden çıktığı gün Mansur Yavaş Güven Park'ta yanındaydı. Anıtkabir'e gittiğinde de yanındaydı. Yani hani iki Anıtkabir, partililerin iki Anıtkabir'ini şöyle kıyasladığımız zaman Özgür Özel'in gittiği bir Anıtkabir vardı. Mansur Yavaş oradaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meşru, anlaşılması zor ve tekrar anlaşılması kolay ve tekrarlıyorum. Başka bir partinin belediye başkanı da olsa orada olsa ne işi var burada? Çok da konuşulmayacak bir günde orada olmaması biraz yadırganmış. Ama altını çizeyim. Neden Erdoğan'la görüşüyor, ne işi var gibi böyle bir şey kesinlikle yok. Bunun gayet anlaşılır olduğunun farkındalar. Sonuçta içerik itibariyle de yapılan en azından açıklama itibariyle de Ankara'nın sorunlarının, başkentinin sorunlarının, bu böyle önemli bir şehrin sorunlarının Cumhurbaşkanı ile konuşuluyor olması anlaşılabilir bir şey. Bundan sonra ama benim hani sizlerin huzuruna atacağım, ortaya atacağım Mansur Yavaş ve Erdoğan fotoğrafına dair bir şey de şu olsun. Benim anlamadığım başka bir şey var. O da şu. Yani bizim şimdi hem stüdyodaki gazeteciler hem de ya da senle oturup bir görüşme yaptığımız ve medyayı konuşmadığımız bir görüşme olabilir mi? Yani Mansur Yavaş'la Erdoğan'ın dün akşam görüşmesinde önceki gün pardon görüşmesinde siyaseti konuşmamaları, güncel ya, konuları konuşmamaları bana
1: yani
0: biraz
1: siyasetin olağan akışına aykırı geliyor. Yani sadece metro projesiyle sınırı kalmış olabilir mi? Olamaz diyorsun.
0: Yani soruyorum işte bak işte 3 tane gazeteci konuğum var. Biz şimdi otursak bir baş başa bir yemeğe olmaz. Gitsek bir şey
1: olmaz
0: konuşsak
1: dedi,
0: yani
1: Ferhat
0: medyanın
1: Murat,
0: halini
1: cevap.
0: Ve dedikodusunu konuşur muyuz? Neye olmaz dedi anlayamadım pardon.
1: Konuşulmamış olmaz diye anladım.
2: Mümkün değil yani mutlaka siyaset konuşulmuştur.
1: Ama siyasette ne konuşulmuştur? Soruşturmalar mı konuşulmuştur? Melih Gökçek mi konuşulmuştur? Ya da ne konuşulmuştur?
3: Ankara Belediyesi
0: orada izinle ben hani iki cümleyle şeyi söyleyeyim.
1: Evet. Bir duyayım Ali Şerif
0: yani hani ne konuşulmuştur? Tabii ki güncel meseleler konuşmuştur. Belediyedeki hani oturup da şunu operasyon yapıldı, bunu operasyon yapılacak, ne olacak gibi böyle tabii ki kriminal ayrıntılara girilmemiştir ama genel gidişatı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidişatı, muhalefetin gidişatı, yeni partinin oturduğu yer. Yani Mansur Yavaş da bu konuları herhalde merak edip sormuştur. Siz nasıl görüyorsunuz, ne oluyor, ne bitiyor? Yani çok naif bir şekilde çerçeve çizdiğimi farkındayım ama hani şu bunlar tabii ki konuşulmuştur ama şundan hani çok konuşulduğu için hatta belki de biraz da bu görüşmenin olmasından rahatsız olan yeni partide ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bazı oraya yakın gazetecilerin bile ortaya attığı iddiaların konuşulmadığını düşünüyorum. Ne o iddialar? Yani kalkıp da Mansur Yavaş işte tamam bakın sizle de görüştüm ben belediyemde devam edeyim bana bir operasyon olacak mı olmayacak mı böyle hani akla mantığa uymayan şeylerin konuşulmadığından ben eminim. İki evet. Siyasetçiye de yakışmam. Türkiye siyasetine de bunu yakıştırmam. Tabii. Ama tabii ki muhalefetin durumu, yeni parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin geleceği bunlar konuşulmuştur ama hani o akla mantığa sığmayan ben belediyede mi devam edeyim bana bir şey var mı gibi şeyler konuşulmamıştır. Bir de belki hani söz buraya geç geliyor ben izninizle bir şey daha söyleyeyim. Belki bu fotoğrafa bakıp konuşulması gereken bir de bir Gökçek soruşturması da var. Belki bu oraya da bir mesaj gibi de algılanabilirdi bu arada.
1: Evet yani ben de aslında biraz ya mesaj mıdır değil midir ayrı ama senin sorduğun bu soru tabii ki akla da geliyor bütün bu başlıklar arasında. Bu arada Can Özçelik not1.com yazarı da şimdi oturdu. Ona da merhaba demek merhaba. Ve izleyicilerimize de onu da vurgulamak
4: Ali
1: istiyorum.
4: Ali Şer'de not1.com yazarı.
1: Evet. not1.com evet Ali Şer'de.
2: not1.com bugün komple
0: Söyleme
2: kalıyor.
0: İkimize çok geç kaldık. Bugün not1 için iyi bir gün değil.
2: Çok geç kaldı.
4: Trafik vardı. Evet çok yani. 2000'in 2,5 saatte.
3: Gizli gönlemleri mi var yoksa?
4: Maç varmış bir de.
5: Tamam, o zaman özel bilgileri paylaşacaksınız burada.
1: Evet tabii. O zaman bu açığı, bu yarım saatlik evet, açığı evet. Kapatacaklar.
3: Bu saatlik açığı açıklamanın sonundasınız.
2: Keşke vurgulamasaydı sonra anında habercilik falan deyip de geç kalıp iki yazarı birden kısıtlanması biraz İstanbul'da tuhaf oldu.
1: Geç geldi ama bilmiyorum Ali Şer içeriden.
2: Belki yani dolu gelmiştir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden kulislerle geldi. Açığı kapattı. Umarım Can sen de
0: Ali Şer Ankara'da. Anıtkabir'e gelmemesine rahatsızlık dedim.
1: Yani bu arada ben şimdi diğer konuklarıma sormadan ya şundan da bir rahatsızlık var belli ki. Bugün Faik Öztrak'ın cümlelerine bakarsak eğer dün Mansur Yavaş'ın o uzun açıklamasındaki bir cümle diyor ki eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem. Hatta bugün Türk Gün Gazetesi'nin de manşetindeydi Mehmet Bey. Size de sorarım bunu. Faik Öztrak Anıtkabir'de bulunmamasının bizim için hayal kırıklığıdır dedi buna ilişkin. Bir de şöyle bir cümle kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir dedi. Yani sadece bunu söylerim. Bir dedi Anıtkabir'e gelmemesine hayal kırıklığına uğradım. İki, Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Yani bu gereğini yaparım ifadesi de mi? Can sen gelmişken senden alayım yorumu.
4: Gereğini yaparım ucu açık bir söylem ama fotoğrafa ilk gün fotoğraf yayınlandığında söylediğim şey şuydu. Yine arkasındayım. Bir, böyle yorumlanır. Ben böyle yorumladım. Hem Yeni Parti hem de Cumhuriyet Halk Partisi hem de o Milliyetçi İttifak dedikleri cephede öyle yorumlamıştır eminim. Ben artık Cumhurbaşkanı adayı değilim sizin karşınızdanın bir şeyi. Fotoğrafı. Sayın Cumhurbaşkanı'yla
1: verdiği
4: fotoğrafı.
1: Sen siyasete bırakabilir ve aday olmayacak kesin diyorsun. Bunun da onun
4: ben
1: yansıması
4: olduğunu. Ben siyaseti bırakır demiyorum. Ama ben yaklaşık 3 aydan beri bunu vurguluyorum. Çıktım bütün programlarda. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını düşünüyorum. Bunu hem etrafındaki kişilerle yaptığım görüşmeler hem de İşte son gelinen noktada yaptığı açıklamalar. İşte bugün de hatta değil mi Aytun Çerkin'e yazısında vardı yakın kaynaklar. Beni daha fazla zorlamayın. Evet. Siyaseti de bırakırım tarzında.
1: Evet. Evet.
4: Şimdi bu aslında o noktaya doğru gidiş. Şimdi bir belediye başkanı tabii ki bir cumhurbaşkanıyla görüşebilir. Üst düzeyde görüşme yapabilir. Bir başkentimizin belediye başkanı. Diğer belediye başkanları da görüşebilir. Ama metroyu görüşmek için Cumhurbaşkanı'yla görüşmezsiniz. Ulaştırma Bakanı'yla görüşürseniz sorunu çözebilirsiniz yani. Veya işte Ankara'daki kentsel dönüşümle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı'yla yan yana gelirsiniz. Bu sorunu kolay aşabilirsiniz. Bu başka bir şey. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığı görüşmede muhakkak ben işte içeriye girerken Alişer söylüyordu. Doğru. Muhakkak Türk siyaseti, Türkiye'nin içindeki durum muhakkak gündeme gelmiştir, konuşulmuştur. Yani detaylı uzun uzun derinlemesine bir tartışma, konuşma olmamıştır belki ama en azından bir fikir alışverişi, ne düşünüyorsunuz diye sorulmuştur. Veya CHP ve Yeni Parti'nin içindeki o kriz aşamasında kendisinin hangi durumda olduğunu, bunu nasıl idare ettiğini muhakkak bu tür şeyler konuşulmuştur. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta Marmaris'te belediye başkanına takıldı. Böyle dedi ki kapımız açık seni de bekleriz diye. Belki o görüşmede yine nezaketli bir dille veya naif bir dille Mansur Yavaş'a şunu da demiş olabilir. Buyurun kapımız size de açık. Buyurun gelin burada siyaset yapın da demiş olabilir. Olabilir yani ben buna şaşırmam. Yani bu böyle bir söylem olmasına, böyle bir konuşma olmasına şaşırmam. Ha AK Parti'ye geçer geçmez bu başka bir tartışma. Ben kesinlikle geçmez görüşünde değilim. Çünkü siyasette kesinlik yoktur.
1: Orada bugün bir cümlesi var. Sanki AK Parti yani şimdi önümde değil ama işte bunca zamandır işte bana inanmış, bana güvenmiş ya da ben evet. insanları hayal kırıklığına uğratmam gibi bir cümle.
4: Ama gereğini yani yaparım
1: gibi.
4: Diyor. Şimdi şöyle.
3: Efendim? Gereğini yaparım istifa ederim. Hayır, ya da
4: doğru.
1: Gereğini yaparım sanki istifa ederim. Evet, sanki istifa, kalırım gibi görünüyor.
3: Bağımsız takılırım da demek istiyor. Ben olabilir. İlk onu düşünmüştüm.
4: Ama şimdi şöyle bir durum var. Mansur Bey de çok iyi biliyor ki Yeni Parti dışındaki adaylığı konusunda kazanma ihtimali hiç yok. Ancak Yeni Parti'nin adayı olursa, yani ana muhalefet partisinin adayı olarak kazanma ihtimali biraz daha güçlü
1: orada
4: olabilir.
1: Da ama seçim işbirliği ittifak
4: şimdi
1: olursa.
4: Şimdi Türkiye'de sonuçta güçlü bir aday tartışması hep yaşanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı karşısında güçlü bir aday, nitelikli bir aday çıkartma vardı. Bir tanesi hapiste. Zaten aday olamıyor. Bir tanesi de bugün gelinen noktada bakıldığında kafası çok karışık. O yüzden

0: ana muhalefet partisi seçmeni açısından da söylüyorum. Ben sokağa çıktığımda da, baktığımda da böyle şöyle bir seçmen yok. İşte ya İyi Parti aday Mansur Yavaş İyi Parti'den aday olursa ben yine giderim, yeni parti seçmeni ben gider İyi Parti'ye oy veririm demez. Demez öyle mi? Bir seçmen kitlesi yok ne yazık ki Türkiye'de.
1: Bu arada karışık mı Mansur Yavaş'ın kafası? Belki de çok net.
0: Hayır şu
1: durum
0: anlamda,
1: karışık da şey demek istiyorum söylüyorum. Yani kafası karışık olmuyor.
0: Niye bunu söylüyorum? Bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı ama yeni partili.
2: Çünkü, öyle mi?
0: Öyle.
2: Nereden çıkarıyoruz? Niye o zaman?
0: Sayın Cumhurbaşkanı'na yapılan ziyareti ilk önce Özgür Özel'e bildiriyor. Ardından gitmeden bir gün önce Sayın Kemal Bey'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na telefon açıyor işte Bülent Kuşoğlu aracılığıyla. Orada bir kriz var. O krizi zaten aşamıyorlar. Ve Mansur Bey'in etrafında, yakınındaki isimler de hep buna vurgu yapıyor. Biz Ankara'ya odaklanacağız. Bizim bugünkü siyasetimiz sadece Ankara. Biz belediye başkanıyız. Biz Ankara'nın sorunlarını çözeceğiz. Ama Türkiye Mansur Yavaş'tan bunu beklemiyor. En azından muhalif seçmen veya işte İyi Parti, Yeni Parti veya CHP seçmeni Mansur Yavaş'tan bir çıkış bekliyor. Bir işte iktidara karşı bir hamle bekliyor. Ama bu hamleyi bir yıldır özellikle Ekrem İmamoğlu'nun durumundan sonra gösteremedi. Ki işte seçim yaklaşıyor. Değil mi yani? Sayın Cumhurbaşkanı seçim startını da verdi. Büyük bir ihtimalle 2027'nin işte Ekim'inde, Kasım'ında seçim olacak gibi gözüküyor. O yüzden de bugünden itibaren
3: peki mesela
0: başlarsa...
3: ben şöyle bir şey söylesem. Mesela bu açıklama Mansur Yavaş tarafından değil de başka bir siyasetçiden yapılsaydı gene böyle mi okurdun? Yani çünkü kendisini partiler üstü bir yere konumlandırıp aslında bir cumhurbaşkanlığı adaylığını da söylüyor gibi. Ben metne baktığım zaman ama
0: o yüzden şunu söyledim.
1: Adaylığı gözeterek bir hassasiyet
0: işte
1: gösteriyor gibi değil mi Alişer? Yani belki de bir taraf seçmemesinin sebebi bu.
0: Şunu söyledim.
1: Net bir taraf seçmemesi.
0: Mansur Yavaş'ın yeni partinin dışındaki adaylığı hiçbir zaman Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı potasına sokmaz. Yani orada %48'lik
2: partili olduğuna itiraz edeceğim.
0: %48'lik oy oranını, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakaladığı oy oranını yakalayamaz.
1: Orada şimdi altılı masa vardı bütün kavgasına, gürültüsüne rağmen yine de altılı
0: sonuçta,
1: masa vardı.
0: Sonuçta bir ittifakın adayı vardı orada ve ana muhalefet partisinin de genel başkanıydı bu aday. Yani evet. Arkasında %25'lik bir blok oy vardı. Şimdi aynı %25'lik veya %20 neyse çok önemli değil ama sonuçta ana muhalefet partisi ve büyük CHP'den büyük bir seçmen kitlesiyle geçmiş buraya. Arkasında büyük bir muhalefet bloğu oyu varken daha küçük, daha ki yeni parti daha kapsayıcı, daha bir alana sıkışmış bir partinin adayı mı olacak veya bir
1: yani
0: ittifakın adayı mı olacak
1: demek.
0: Yoksa işte o Türkiye İttifakı diye koyduğu Özgür Özel'in adayı mı olacak ki benim görüşüm artık yeni partide de şöyle bir düşünce yok. Yeni partinin adayı Özgür Özel. Yani yeni partide de ya Mansur Yavaş'ı bekleyelim, Mansur Yavaş'a aday gösterelim. Ya bu bir kere bu
2: peki.
0: artık bu tartışmayı da yeni parti bitirmiş durumda.
1: Çok net konuşuyorsun ama acaba öyle mi? Mehmet
0: niye net konuşuyorum? Onu da bir cümle söyleyeyim. Yeni geldim, biraz uzun konuşayım. Burada Mansur Yavaş son dönemde yaptığı her hamlede hem bulunduğu partiyi kendinden uzaklaştırdı, hem de yeni partiden kendi uzaklaştı. Evet, biz hep Özgür Özel'le beraberim, hep yeni partiyle beraberim dese de, söylese de her yaptığı hamle, konuşmama, hamle yapmama veya bu cumhurbaşkanlığı konusunda iradesini ortaya koymama, bu şöyle öyle algılanmaz siyasette. Ben tarafsızım. Böyle bir tarafsızlık yok ya. Sayın Cumhurbaşkanı tarafsız değil.
1: Şöyle görünüyor biraz. Ortalık toz dumanken ve kaosken sanki bunlar geçecek.
4: Herkes Cumhurbaşkanı'nı taklit etmek zorunda değil. Farklı bir sarsı siyaseti benimsemek adına.
0: Ama hayır, Türkiye'de
4: bir süre tarafsız kalmak bir süreliğine barış üretiyor, uzlaşı üretiyor.
0: Şöyle Türk...
4: Ama bir noktadan sonra üretmiyor. O noktada Can haklı.
0: Doğru.
4: Yani gerçekten onun bir miadı var. Hani bir son kullanma tarihi var. Yani
0: evet.
4: Tarafsız, dengeleyen, bütün diyor ya herkese aynı masa etrafında

0: oluşturabilecek evet. bir nasıl zemini oluşturmaya yani? Hizmet ediyor bir süre.
1: Oluşturacak mesela?
0: Ama onun da bir miladı var. O son kullanma tarihi yaklaşmış gibi görünüyor kendisi için. Bu konuyu ben açtım zaten. Yani reklamdan önce. Hani evet. sıkıştı evet. kendini evet. denge siyaseti olarak kurduğu strateji kendisini yalnızlaştırmaya başladı demiştim.
2: Adaylığını da zorlaştırıyor evet. mu sence adaylık olasılığını? Cumhurbaşkanı adaylığı olasılığını bir sonraki seçimde ve konuşuyor işte bir, bir buçuk yıl yani normal tarihine de bir buçuk yıl falan kaldı.
0: Yani her iki tarafla da eğer uhulet ve suhulete kavuşursa şu ufak gerginlik bir süre daha muhalefetin adayı Mansur Yavaş olacak cümleleri kurulur, kurulur. Ve o konuşulur. Burada gereğini yapmaktan çekinmem lafı bence ayrıca istifa olabilir ama o bile daha uç bir ihtimal. Bence daha yakın ihtimal. Yani çıkıp iki partiye de Allah ne verdiyse gerçekleri rest. Konuşurum demek istiyor bence bana kalırsa. Çünkü yaptığı siyaset olarak belediye başkanlığında takındığı tavır olarak canın söylediği o hamlesizlik hani sanki böyle atak olmaktan çekinme gibi anlaşılabilecek tarzı siyaset olarak gerçekten şurada söylediği çizgiyi tutturmaya çalışıyor aslında. Hani bu doğrudur yanlıştır tartışılır tartışılmaz evet. ona bir şey hani onu bir kenara bırakırsak. Kendisi doğrusunun bu olduğunu düşündüğü için böyle davranıyor işte.
3: Tabii tabii o yani, onunla alakalı.
0: Biz sonuçta yani hep ne konuşuyorduk biz? Sonuçta seçim satımı haline gelince muhalefet yine altılı masa, yedili, dokuzlu işte evet. Benzemezler, benzerler. Bir evet, araya yani. Gelip bir ortak aday çıkarmanın peşine düşecek değil mi? İlk olarak yapıp yapamayacağını test etmeye çalıştığı şey bu olacak. Öyle bir durumda gözlerin kendiliğinden dönüp kafaların, başların kendiliğinden döneceği asan olursun herhalde denecek isim Mansur Yavaş.
2: Tabii.
0: İşte o zemini, o uzlaşa, ortaklaşa yani zemini korumaya çalışmasının yolunun bu olduğunu düşünüyor. Şimdiye kadar şu 9 Eylül meselesine kadar bu tuttu. Bu yürüdü. Bak Özgür Özel ne diyor her şeye rağmen? Bu hamlesizlik meselesi tabii ki yeni partide endişeyle ve hoş ya antipatiyle karşılanıyordur. Fakat Özgür Özel hep kardeşlik hukukundan bahsetti. Mansur evet. Yavaş hakkında konuşurken. Ama şimdi hani o taraftan da hani bir karar versen ya da bir katılım bekliyoruz. Seslerin yükseldiğini görüyoruz yeni partiden. CHP'de ise buradaysan buralı gibi davran ve daha kararını görelim gibi bir sıkıştırma görüyoruz. Bugüne kadar yürüyen o herkesi, her kesimi aynı masada buluşturma zemini bundan sonra yürümeyecek gibi Mansur Bey'in orada bir taraftan yana ağırlığını koyması gerekecek.
2: Mehmet Bey bugün hem az önce söyledim ya Türk Gün gazetesinin manşetinde gereğini yaparım yazıyordu. Yanında Yıldır Akçay'ın yazısında da AK Parti'ye geçerse şaşırmam ya da şaşırmayın gibi bir cümlesi evet. var. Mesela çok yok canım olmaz denecek bir cümle gibi bu. Olur mu sizce de böyle bir şey? Çünkü çok uzak bir ihtimal gibi görünüyor ama sanki az önce Ferhat Bey de bu olasılığa ihtimal veriyor gibi bir tonda böyle uzak, bir cümle kurdu. Ona da soracağım. Uzak
1: konuşunca anlarsınız.
4: Uzak ihtimallerin bir bakmışız ki gerçekleştirildiğini çok defasında Türkiye'de şahit olduk birçok konularda. Yani siyasette olmayacak demek hakikaten çok iddialı bir cümle olur. Ama ben Sayın Mansur Yavaş'ın siyaseti belediye başkanı olarak tamamlayacağını düşünüyorum. Bu ekranlarda ben söylemiştim bunu. Burada söylemiştim. Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da işte yeni partinin adayı olmayacağı yönünde. Hatta ilk yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi ayrılma sürecindeyken ben şunu ifade etmiştim. Mansur Yavaş Sayın Özgür Özel ile birlikte hareket etmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak demiştim. Nihayetinde kaldı. Ama kalışı şu şekilde. Bedeni Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ruhu
2: Yeni partide. Şimdi şu nedenle soruyorum. Mansur Yavaş birçok konuda çok sessiz, yani çok ön plana çıkmasa da, siyasi polemiklere girmese de şöyle bir baktığımızda attığı tweetler ya da itirazları hep kendi alanı, hukukçu olduğu için hukuki konularda. Butlan konusunda oraya gitmesi, otobüsün üstünde konuşması, ardından Anıtkabir'e yürümesi de bu konuya, hani bu Butlan kararına bir hukukçu olarak, bir belediye başkanı ya da siyasetçiden çok kurduğu cümlelerden bir hukukçu olarak itiraz etmesi üzerine. Şimdi böyle bir pozisyonda olan

0: Dediğiniz gibi işte yeni partiye şu anki duruşuyla da bu çerçevede daha yakın görünen biri yani bu eleştirilerin hedefindeki partiye geçer mi?
1: Şu an artık yeni partinin ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakınlık ya da uzaklık mesafesinin bence ölçmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Neden? Hatırlayalım, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayını gösterirken gel Muharrem demişti değil mi?
2: Gel bakalım Muharrem.
1: Gel bakalım Muharrem dedi. Şimdi Sayın Özgür Özel bu görüntü verildiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'yla Sayın Mansur Yavaş'ın görüntüsü çıktığında benim iznimle şeklinde bir açıklaması
0: benim
1: oldu.
0: Benim olurum var dedi.
1: Benim olurumla görüşme yapıldı diye. Şimdi bu Mansur Yavaş yeni partinin bir üyesi değil, bir mensubu değil. Ona rağmen benim olurum var diye söyleyen yeni partinin genel başkanı neye istinaden söyledi? Yani arada özel bir anlaşma mı vardı? Hani gizli bir pazarlık mı yapıldı?
0: Neyle ilgili dediniz? Kaçırdım bir an, pardon.
1: Şimdi Sayın Özgür Özel benim olurum vardı.
0: Evet, doğru.
1: Bu görüşmeden...
3: Önceden, hatta çok daha öncesinden haberinin olduğu.
0: Önceden de konuşmuştuk şey dedi.
4: Orada işte canım...
0: 4 ay önce gitmek istediğini söylemişti diyor.
4: Evet. Söyledi diyor. Evet. O zaman yeni parti yoktu.
1: Şimdi...
5: 4 ay değil, 3,5 hafta önce söyledi ya.
1: Şimdi geldiğimiz noktada aslında bu ifadeyle buradan şunu söylemek istiyorum ben. Sayın Özgür
0: burada
1: Özel...
0: Burada hatta Özgür Özel'in son açıklamasını da izleyicilerimizle paylaşalım. Her bugünkü açıklaması bu
1: bunu
0: arada.
1: Bunu söylediğim cümle yanlış anlaşılır o açıdan. Ondan sonra oraya geçin lütfen.
0: Tabii, buyurun.
1: Ben Kemal Bey'in o ifadesiyle, Muharrem İnce'nin ifadesiyle sonrasında ne oldu? Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı oldu. Aynı durum aslında Sayın Özgür Özel Mansur Yavaş'ın önünü kesen bir açıklama yaptı. Ben Can'a katılıyorum. Önümüzdeki dönem itibariyle Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir hazırlık yapabileceği ihtimali yüksek.
0: Yüksek. Yani bu cümle ön kesen, şu cümleyi mi kastediyorsunuz? Her aşamasından bilgim ve olurum var. Bana 4 ay önce gitmek istediğini söylemişti. Git demiştim. Havaalanında karşılaşırken ya da uğurlarken ayaküstü söylendiğinde mevzu kaynayıp gidiyor. Büyük projelere imza atmasını sağlamak için bizzat gidip anlatmak gerek. Görüşmeden önce de bilgi verdi. Hatta Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra da arayıp bilgi verdi. Bu ifade bir...
3: Hangi yönüyle?
0: O anlamda mı bir set çekiyor
1: ilişkisi
0: diyorsunuz?
1: İlişkisi kuruyor, set çekiyor. Ben iddia ediyorum Sayın Mansur Yavaş'ı ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, hani Mansur Yavaş ben sizin adayınızım sizin adayınız olacağız anlamında değil. Cumhuriyet Halk Partisi de Mansur Yavaş'ı aday göstermeyecektir. Yeni Parti de Mansur Yavaş'ı aday göstermeyecektir. Yani Mansur Yavaş...
0: İyi Parti?
1: İyi Parti'nin adayı olabilir ama
5: aday olur mu o zaman da?
1: Aday da olmaz.
6: Diğer partilerle birlikte.
1: Az önce işte,
5: bence de aday
1: az önce
5: olur.
1: Demek
5: evet,
1: istediğim husus.
5: Aday da olmaz aynı.
1: Mansur Yavaş belediye başkanlığı göreviyle birlikte siyaseti tamamlayacak evet. Dememin sebebi biliyorsunuz ki kendisinin ifadesiydi. Kendi ifade ben belediye yani. Başkanlığı görevini tamamlayacağım diye.
0: O zaman
1: diye.
0: Bir sonraki seçimde Yeni Parti, CHP, İyi Parti, Serap işte Hanım. DEM hepsi ayrı ayrı adaylar bakın, çıkaracak.
1: Şu,
0: böyle bir tabloda mı?
1: Uzlaşılan göz ardı
0: bir ortak olmadan
1: lazım.
0: Bir seçime gideceğiz.
1: O zaman genel seçimler, yani. Mahalli idareler seçimlerinden önce yapılıyor.
5: Önce yapılıyor.
4: Tabii.
1: Dolayısıyla Mansur Yavaş belediye başkanlığını tamamlayacağım diye ifadesi var. Net fotoğraf görmedikten sonra kazanamayacağı bir seçime girmez. Hiçbir dönem girmedi. Bakın hiçbir dönem girmedi. Dolayısıyla artık bu saatten sonra o verilen görüntü de aslında Mansur Yavaş ben artık Cumhurbaşkanı adayı değilim görüntüsüdür.
0: Peki.
1: Şimdi bir metro inşaatının Sayın Cumhurbaşkanı'ndan metro inşaatının için destek istedim görüşmesi yapıyorum yaptım diyecek kadar basit bir görüşme olmadığını düşünüyorum. Ve evet.
0: Duyumunuz var mı görüşmede?
1: Yok, duyumum
0: konular,
1: yok ama hani az çok tabii ki siyasetçilerin neler konuştuğunu tahmin ediyoruz ama ne diyorlar? İç ve dış meseleleri ele alındı şeklinde bir genel açıklama kamuoyundan paylaşılıyor ama orada farklı farklı şeyler konuşulduğunu ileriki zaman

0: zamanlarda çıkıyor. Mesela kamuoyuna yansıyan başka meseleler de var. İşte birçok konularda konuşulduğu yönünde. Ama şunun altını çizmek lazım. Sayın Mansur Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği görüntüyle birlikte aslında şunu da söylemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'na tabii ki bir belediye başkanı görüşüyor. Bu normal bir şeydir. Hani anormal olan bir durum değil.
1: Ama öyle bir
0: kendilerine farklı bir misyon yükledikleri için kamuoyuna bir kurtarıcı gibi, işte bizim kurtarıcılarımız, muhalefetin kurtarıcısı şeklinde kamuoyuna lanse ettikleri için bu kurtarıcının da bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın şemsiyesi altında görüntü vermesi kurtarıcı olmadığını, kurtarıcı olmadığını, normal yani herkes gibi bir belediye başkanı, bir siyasetçi olduğunun
2: ve onun ötesinde olmayacağının
0: bir fotoğrafı oldu.
1: Çok... Peki Ferhat Bey, öyle mi? Yani sizin az önce ben konuşunca anlayacaksınız dediğiniz şey ne?
3: Şimdi birincisi şuradan başlayalım. Burada açık bir şekilde Özgür Özel olurum var diyerek zaten Mansur Yavaş üzerinde bir üstlük pozisyonu oluşturuyor. Ama şu anda Mansur Yavaş CHP'nin üyesi, CHP'li bir belediye başkanı. Hani izni oluru 21 Mayıs öncesinde genel başkanken almış olsa, ki 4 ay önce söyledi dediği aşağı yukarı tekabül ediyor. Tam aşağı yukarı denk geliyor. Onu makul bulabiliriz ama CHP'nin belediye başkanıyken CHP'nin 103. yıl kutlamalarına herhangi bir etkinliğe, sabah 10'daki Anıtkabir yürüyüşüne dahi katılmayan Mansur Yavaş'ın çıktıktan sonra Özgür Özel'e bilgi vermesi, CHP'ye bilgi vermesi çok anlamlı gelmiyor. Öyleyse eğer çatı bir aday, bağımsız bir aday gibi bir pozisyon oluşturacaksa kendisine, İyi Parti'nin bayrak mitingine bile katılmıştı. CHP'nin 103. yıl etkinliklerine katılmadığı dikkate alındığında Musavat Dervişoğlu'na da bilgi vermesi gerekir. Yani ben gittim, görüştüm, böyle böyle bir gündem konuştuk. Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı da Mansur Yavaş'ın adaylığına sıcak bakıyoruz demiş, ona da bilgi vermesi gerekir. Ümit Özdağ, onun neyi eksik? Ona da bilgi vermeniz lazım. Yani baktığınızda neresinden bakarsanız çok tutarlı olmayan bir açıklama. Bunun öncelikle altını çizeyim. Ama esas nokta bir fotoğraf karesinin, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinden randevu talep eden Mansur Yavaş'a 9 Eylül günü külliyede randevu vermesi aslında belki saatlerce yapacağımız konuşmadan çok daha büyük bir siyasi tesir bıraktı.
1: Tarih.
3: Bir kere muhalefetin hayallerini yıktı. Nasıl yıktı? Muhalefetin öyle bir çaresizliği var ki tek alameti farikası konuşmamak olan, konuşmadığı için puan kazanan, konuştuğunda puan kaybeden veya herhangi bir eylem yaptığındaki şekil bir ağ, puan kaybeden Mansur Yavaş'ı Erdoğan karşısında kazanacak tek aday olarak göstermesi yani büyük bir
1: aniyet. Puan kaybediyor Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı ile.
3: Mansur Yavaş'ın alameti farikası şudur, konuşmamaktır. Olabildiğince topun oynandığı yerden uzak bir yerde durup süreci güvenli bir alanda takip etmesidir. İşte benim kastettiğim nokta o. Bir iddia ortaya koymayan, bir vizyon ortaya koymayan, bir yaklaşım ortaya koymayan bir isme dahi bel bağlayacak bir seviyede şu anda.
1: O zaman AK Parti de istememiştir Mansur Yavaş'ı, çağırmamıştır. Bir vizyonu olmayan, bir iddiası olmayan birini herhalde istemez belediye başkanı.
3: Oraya gelelim. Şimdi burada şu çok net. Zaten bu fotoğraf karesiyle olacaksa da muhalefet partilerin herhangi birisinin adayı olma ihtimalini oldukça düşürdü Sayın Mansur Yavaş. Birincisi o. İkincisi karizması bu anlamda çizildi. Muhalefet seçmeni nezdinde ve gözünde. Bunun da altını çizelim. Hani ilmi siyaset dediğimiz noktayı da 50 yıldır aktif siyasetin içerisinde çok yoğun bir tempoyla mücadele gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu noktada ciddi derecede yaptığını ifade edebiliriz. Şimdi burada AK Parti'ye gelirse... Olarak,
1: yani 9 Eylül dediniz ya, 9 Eylül'ün de bir anlamı var mıydı? Siyasi bir hamle miydi
3: bence
1: aynı zamanda?
3: Bence kesin vardı. Benim şahsi kanaatim. Cumhurbaşkanı'nın böyle serencamına baktığımızda siyasette hakikaten çok ustaca manevralar yaptığını bildiğimiz Sayın Erdoğan'ın gelen talebi mesela 8 Eylül'de de verebilirdi, 10 Eylül'de de verebilirdi. Neden 9 Eylül'de verdi? Yani baktığınızda büyük bir ustalık ürünü olduğunu görmemiz lazım.
1: Buna desek ki Mansur Yavaş bu tarih içinden, yani yüksek sesle değil de çok da manidar. 11 Eylül olur mu Sayın Cumhurbaşkanım? Mesela olur muydu, hayır, ya da böyle, hayır, bir şey nasıl yani?

0: Ya,
1: sabah mesela Anıtkabir'e gitseydi.
2: Yani efendim? Bir belediye başkanı Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyecek 19 Eylül'de verecek. Olmaz. Olmaz. Başkanım 11'de.
1: Hayır, olur yapabilirdi yani. Ama.
0: Hayır, olur olmaz diye ben bir yorumla
2: İçinden
0: soruyorum.
2: İçinden de geçirmemiştir.
3: 11 Eylül'de yani. Olurdu.
1: Hayır, şunu yapabilirdi.
3: 11 Eylül'de şöyle olurdu. 2029'un evet. 11 Eylül'ünde olabilirdi mesela. Olurdu. Tamam 2029'un
2: 11 Eylül'ünde. Bir daha hiç o görüşme yaşamazdı.
1: Serap Hanım şunu yapasaydı durumu kurtarabilirdi. Eğer sabah Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte Anıtkabir'e evet. gitseydi Sayın Cumhurbaşkanı ile isterseniz gün boyu görüşsün hiçbir sorun yoktu.
0: Evet. Ama oraya gitmeyip
1: oraya gidince. Gitmeyip de Sayın Cumhurbaşkanı
4: onu da bütün gün yeni partililer konuşurdu yalnız. Ne bütün yılı 2029'a ama... kadar yeni partililer konuşurdu. Bak işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanına gidiyor akşam da şeye ya gidiyor.
2: Bir kere şöyle bir şey var. Zaten bir cümle bir şey söyleyeyim. Bir kere şöyle bir şey var.
3: Açık bir şekilde.
2: Bir kere şöyle bir şey var. Denk değiller bir. Bir cumhurbaşkanı, bir belediye başkanı. Şimdi belediye başkanı olacak olan kişi diyor ki, diyorlar ki veya bizim cumhurbaşkanı adayımız. Kendi söyleyeyim ama adayımız. Şimdi bir evet. kere böyle bir profil çizerken ki seçimlere bir yıl kala metro diyerek hani evet seçildiği yıl gitse tamam anlarım. İkinci yıl gitse anlarım.
0: O gün öncesinde Üsküdar şimdi, Belediyesi değişmiş.
2: Şimdi böyle denk, olmak, şey denk olmaya çalışacaksınız. Belediye başkanısınız. Ama metro için oraya yani bu bir kere denkler meselesinde
3: Yavaş biliyor zaten.
2: Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan bir kişinin Cumhurbaşkanı'na gidip metro çalışmalarından işte şey istedik, destek istedik falan demesi bir kere artık ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben bir belediye başkanıyım. Bu belediye başkanlığımın sonuna kadar da Ankara'ya güzel hizmetler yapmak istiyorum sizin de izninizle. Benim
0: yani
2: derdim
0: benim
2: Cumhurbaşkanlığı
0: içine
2: falan
0: çekmeyin.
2: Değil. Evet beni buraya çekin. Ben buraya çekilmek istemiyorum. Kimse de çekmesin. Sayın Cumhurbaşkanım beni çekiyorlar ama ben buraya gelerek bunun öyle olmadığını size anlatıyorumun fotoğrafıdır.
3: Peki. Şimdi müsaadenizle devam edeyim.
0: Geleceğim Ferhat Bey tamamlayınca.
3: Bu noktada az önce dediniz ki madem vizyonu yok, madem evet. işte o noktada bir
0: iddiası yok,
3: bir fikir vermiyor. Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili evet fikir vermiyor Mansur Yavaş. Siz mesela Mansur Yavaş ve terörsüz Türkiye'yi nereye konumlandırırsınız?
2: Ya onu söyleyeyim,
3: Mansur Yavaş ve Suriye politikasını nereye konumlandırırsınız? Mansur Yavaş ve Türkiye'nin Afrika'daki adımlarını nereye konumlandırırsınız? Orta Doğu'daki adımlarını nereye konumlandırsın? Mekke Anlaşması'nda bir Mansur Yavaş düşünün. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir Mansur Yavaş düşünün. Veya bununla ilgili ne düşündüğünü bilmiyoruz. Ama bugüne an, kadar Cumhurbaşkanı adayı olacak bir insanın bunları ortaya koymadığını da dikkate alırsak ki yani, terörsüz Türkiye şu anda terörsüz bölge yaklaşımıyla... Ya bir müsaade edin bak ben kimseye karışmadım.
2: Ama hayır şunun için söylüyorum.
3: Kimseye karışmadım. Belediye başkanı dinledim efendi.
0: Yok burada bir şey size bir müdahale değil karşılıklı yani. Olabilir.
3: Ben de analizimi bir bütünlükle anlatayım. Katkılarını sonra üstüne ilave edersin. Çilek olur pastanın üstüne.
2: Haklısın tamam.
3: Önce bir pastayı yapalım.
2: Doğru diyorsun.
3: Dolayısıyla şimdi bu noktada Mansur Yavaş'ı AK Parti'ye niye davet etsin? AK Parti'nin daveti bir cumhurbaşkanı adaylığı daveti değil eğer olursa. Birincisi. İkincisi bir sonraki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sözü de değil. Cumhurbaşkanı asla kimseye
0: hayır, var mı
3: bir
0: böyle
3: sonraki
0: bir
3: dönemin sözünü gelmez.
0: Öyle bir de, var
3: Velev
0: mı öyle bir davet?
3: Varsa anlatacağım şimdi. Nedir? Zaten Mansur Yavaş başarısız belediye başkanlığını ilk yaptığı açıklamada ifade ediyor. Kendisine NATO ziyaretini Ankara'da gerçekleştirdiği için teşekkür ederim diyor. Niye? Çünkü Ankara NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Belediyenin yapması gereken yolları Ulaştırma Bakanlığı jilet gibi yaptı. Etimesgut'tan Esenboğa'ya ayrı bir yol çekti. Şu an Ankara'nın çevre yolu. Mesela Alişar Deli'nin bugün geç kalma nedenlerinden bir tanesi Mansur Yavaş döneminin Ankara'yı trafikle
0: karşı karşıya bırakmasıdır. Bu NATO zirvesine görüşmede sanki tokalaştıklarında Sayın Cumhurbaşkanı da teşekkür etmemiş miydi işbirliği ve birlikte güzel evet. çalışmalar için Mansur
3: Yavaş'a? Ama kendi açıklaması beyanını söylüyorum ben. Yani Mansur Yavaş dedi ki NATO zirvesini Ankara'da gerçekleştirdiği için teşekkür ettik. Evet. Ben de diyorum ki yani bu vesileyle Ankara'nın yolları yapıldı.
2: Ankara'nın tanıtımıyla da alakalı.
3: Köstebek o... yuvası yollar şu anda hakikaten gidilebilir seviyede. Yeni yollar açıldı Olabilir vesaire. Diye. Bu aslında Cumhurbaşkanı'nın siyaset sonuç alma işidir. Yok. Madem CHP çatısı altında ya da gidersen yeni parti çatısı altında başarılı bir belediyeciliğe imza atamayacağını düşünüyorsan gel Ankaralıları bu eziyetten kurtaralım. AK Parti'nin kurumsal kapasitesiyle daha iyi bir belediye başkanlığı yapabilirsin. Vaadi ortaya konabilir. Bu

0: olmuştur demiyorum. Ama bu görüşme nasıl gerçekleşti? Buna dair bir kulis bilgisi var.
1: Tamam.
0: Özellikle işte bir televizyon programında hangi partiye gider diye Sayın Mansur Yavaş'a tahmin, daha doğrusu Mansur Yavaş'ın hangi partiye gideceği değerlendirilirken bir siyasetçi AK Parti'ye de gidebilir diyor. AK Partili bir siyasetçi. Ardından danışmanı, Mansur Yavaş'ın danışmanı siyasetçiyi arıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şeklinde bir görüşme altyapısı oluşturuluyor. Sonrasında başka yerlerle de teyit ettim. İsim veremiyorum şu anda ama hükümet kanadından birkaç isim de Mansur Yavaş'a randevu verilebileceğini bilgi olarak iletmiş. Ve ardından zaten bu görüşme gerçekleşmiş. Ha burada AK Parti daha önce birçok CHP'li yani, Büyükşehir Belediye Başkanı'na vize vermedi biliyorsunuz.
2: Yani bir başkana randevu verilebileceği...
0: Ya AK Parti'de etkili bir siyasetçi...
1: Yani randevu isterseniz size verilebilir mi demişler. Şey,
0: Mansur Yavaş'ın bir randevu talebi var.
2: Evet, tamam.
0: Bu randevu talebine olumlu bir yanıt verilebilir. Cumhurbaşkanımız da uygun görürse şeklinde bir kanaat bildiriyor. Anladım. Şimdi... Şunu açıkça ifade etmek lazım.
1: Burada artık tamamlamanızı isteyeceğim. Diğer konuklarıma dönmem lazım.
0: Şimdi Mansur Yavaş'ın eğer AK Parti tarafından, ki daha önce CHP'li Bursa Belediye Başkanı vize alamadı. Çok araya girenler oldu. AK Parti'den de çok araya girenler oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı yolsuzluk meselesi hiç konuşulmazken AK Parti'ye geçmek istedi. Vize alamadı. AK Parti'den vize alma durumu söz konusu olursa da zaten Cumhurbaşkanı adaylığını az önce anlattığım gerekçelerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kazanamayacağını da çok iyi bildiği için, demin mutlak oylarına ihtiyacı olduğunu kazanması için bildiği için çıkıp da boşu boşuna kendi imajını sarsmamak için salimen kendi görev süresini tamamlamak gibi bir stratejisi olduğunu ve AK Parti'den de bir vize gelirse, yani gelebilirsiniz bizim kapımız size açıktır gibi bir kanaat söz konusu olursa da ben Mansur Yavaş'ın gitmekten çok da açıkçası şüphe duyacağını hiç zannetmiyorum.
1: Zannetmiyorsunuz.
0: Onu açıkça
1: Alişer Delek az önce bir cümle kurdu. Hem onu daha iyi anlamak için soruyorum.
0: Bir cümle
1: yapabilir
0: miyim? Çok
1: özür dilerim.
0: Önemli bir şey. Beyan üzerinden değerlendireceksek de mesela işte gitmem şeklinde yorumlanabilir Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalar. Ama bir, öncelikle kendisine iki partiden de eşit mesafede olmak için bir yol yapan cümleye imza atmış olması, gerekeni yaparım diyerek, Faik Öztürk'ün bugünkü açıklaması ve yine bunların tamamını devre dışı bırakırsak, Mansur Yavaş'ın ben gitmeyeceğim şeklinde yorumlanabilecek mealdeki açıklamasını dikkate aldığımızda Burcu Köksal ne demişti? CHP, ben anadan doğma CHP'liyim, partimden bir yere gitmiyorum demişti dün. Kadın belediye başkanlarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'yla aynı masada oturuyordu.
1: Peki Alişer, bu ihtimal, yani bu böyle bir olasılığa ihtimal veriyor musun öncelikle? Onu sorayım.
3: Yok, hayır. Yani zaten biraz kendi içerisinde de çelişki görüyorum sanki. Yani eğer belediye başkanı olarak, Ankara belediye başkanı olarak siyaseti de bırakacaksa niye parti değiştirsin? Zaten bir buçuk sene sonra bu iş bitiyor. Dolayısıyla hani öyle bitirebilir. Bir
4: daha zaten
3: yani şunu, ama şurada hem fikrim, yani galiba İstanbul'da da öyle bir hemfikirlik oldu. Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne eşit mesafede duruyordu ya zaten kendince. O mesafeyi açtı her iki tarafa da, onu görüyorum. Yani eskiden Yeni Parti'ye daha yakındı. Yani Yeni Partili demiyorum, Yeni Partili değildi. Bence hani genel merkezden çıkıp Anıtkabir'e yürüdüğü günde Özgür Özel'in yanında değildi. Orada başka sorunlar var. Ama Yeni Parti'ye daha yakındı belki de, eğer bir parti seçmek şey yaparsa. Ama bu ziyaretle birlikte hem Yeni Parti'ye hem CHP'ye de, ikisine de daha uzak, daha da uzaklaştığını gösterdi bence. Bugün itibariyle yani siyaseti bırak, bana da artık şey gibi geliyor. Az önce bir gene araya girerek şeyi söylemeye çalışmıştım. Bugün eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Yeni Parti'nin adayı olmayacaksa, Can'a katılıyorum bu noktada. Bence Özgür Özel uzun bir süredir zaten kendi Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine düşünüyor, taşınıyor. Çevresi de bunu istiyor. Şartlar da ona göre onu götürüyor. Yeni Parti'nin adayı olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olur mu? Pek öyle olacağını ben de imkan vermiyorum şu tablodan sonra ya da genel gidişatı itibariyle. Zaten Mansur Yavaş da Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani Yeni Parti'ye göre oy potansiyeli daha az duran şu an itibariyle bir partinin adayı olmayacaktır. Az önce söylemiştim, hani İyi Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti gibi Mansur Yavaş'ın geçmişine daha yakın, siyasi evet. görüşüne daha yakın partilerle acaba aday olur mu? Onu da Mansur Yavaş'ın kendisi yapmış. Mansur Yavaş biraz kazanacak aday şeyini sevdi. Yani o orada da biraz hani garantici hareket ediyor. Onun için belediye başkanlığını bitirip yoluna devam edeceğini, siyasette orada nokta
1: Can az önce dedi ki mesela dedi İyi Parti'den aday olsa Mansur Yavaş, ben yeni parti seçmeninin de İyi Parti'ye oy veririm diyeceğini zannetmiyorum dedi. Şimdi böyle çok adaylı bir seçime gidilse örneğin, ama adaylardan bazıları daha öne çıksa mesela seçmen öyle bir fikir değiştirir mi? Bahsettiğin işte Anahtar Parti, İyi Parti.
2: Arada çok büyük fark var. Birisi ana muhalefet partisi.
1: Müsavat Bey'in de bu arada buna ilişkin bir açıklaması vardı. İyi Parti Genel Başkanı diyor ki Mansur Bey'in adaylığı ile ilgili şimdiden bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Bu kararı verecek olan Mansur Bey'dir. Muhtemel adayların stratejisine zarar verecek beyanlardan uzak durmak gerekir diyerek de muhtemel aday diyor Sayın Yavaş'a.
2: Topu da yavaşa atıyor.
3: Yani bence zaten muhalefetin şöyle bir sorunu olacak bir yerde. Bu muhtemel adayı zarar vermeyelim vermeyelim diye diye gene iki hafta kala falan bize ortaya bir aday çıkaracaklar. Ve hani gene öyle bir şeyle karşı karşıya kalınacak. Yani memleket muhalefet açısından yangın yeri siyasi evet. liderlerin söylediği. Şimdi az önce Ferhat Murat'ın söylediğine de katılıyorum yani. Mansur Yavaş'ın bir fikrini bilmediğimiz için bence bu kadar önemli bir hale geliyor zaten pozisyon itibariyle. Anketlerle dahil. O dış politika söyledi. Evet, bir cumhurbaşkanı adaylığı yarışında belki bunları diyeceğiz ama bakın şimdi muhalefet açısından Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha 3-4 ay önce kavgayla ayrılmış partinin bir araya geldiği Üsküdar'la ilgili mesela fikri ne Mansur Yavaş'ın? Hem hukukçu olarak soruyorum hem de önemli bir muhalefette aday olarak geçen Ankara'nın önemli bir belediye başkanı olarak soruyorum. Muhalefetten girmiş. Üsküdar'la ilgili mesela ne düşünüyor? Muhalefet bunu bilmeye hakkı yok mu? Muhalefetin ana gündem maddesi, canını yakan bir gündem maddesi Üsküdar. Mansur Yavaş'ın bu susmaları, bu muhalefet liderlerinin de oy potansiyeli var diye diye koruma çabaları gene getirecek herhalde seçime bir ay kala falan bir aday çıkartacaklar. Orada da bir başarı elde edemeyecekleri
1: Üsküdar'a
3: daha önce de
1: doğru
3: görmüşler.
1: Üsküdar'a yani ilişkin muhalefeti... bir cümlesi yok ama dünkü açıklamada Ankara'da ben bir denge politikası kurdum diye sanki Üsküdar'a da bir vurgu var diyor ki işte biz de bir seçim ziyaretinden iki gün önce Ankara'da yine böyle bir belediye meclis seçimi olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti olarak hiç fire vermeden bu seçimi kazandık diyor kendi meclisimizde. Bunu gördük. Burada da yine Yeni Parti'ye ve CHP'ye de şu anki tutumlarına ilişkin yine bir eleştiri var. Öyle herhalde anlayacağız bunu değil mi?
2: Orası Ankara oldu.
1: Yani Üsküdar'daki gibi olunca seçim kaybediliyor. Ama denge kurarsanız seçim.
0: Birisi belediye başkan vekilliği seçimi, birisi meclis ikinci başkan vekilliği seçimi.
4: Orada şöyle bir şey var.
0: Arasında çok ehemmiyet farkı
4: var. Mansur Bey orada şunu ima etmeye çalıştı. Ben burada yani kendi Ankara'da bir ittifak kurdum. İttifak, bak bu ittifaktan sağlıklı bir sonuç aldım kendi açımdan diyor. Ama sizin yaptığınıza bakın. Siz berbat ediyorsunuz, batırıyorsunuz. İttifak dahi kuramıyorsunuz. Bırakın da bu işi ben yapayım mesajını veriyor her iki tarafa
1: da. Açıklamasında Üsküdar'la ilgili cümlesi de var İlişer. Yani
4: evet, var.
1: Senin ne demek istediğini anlıyorum daha hani süreç devam ederken daha sıcak açıklamalar ama diyor ki Üsküdar'da yaşananları hep birlikte gördük. Hiçbirimizin tasvip etmeyeceği, onaylamayacağı olaylar yaşandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belediye meclisi toplanamadı. Belediye başkanlarımız
3: arkadaşlar,
1: zaten ağır ekonomik şartlarla...
3: Arkadaşlar bu açıklamayı ben de gazeteci olarak yaparım ya. Yani şimdi bu bir siyasetçinin ana muhalefetsin anketlere göre çok önem verdiği bir siyasetçinin lafı mı? Aday olacak mı olmayacak mı diye saatlerce konuşuyorsak Mansur Yavaş'ın siyasete girmemesini siyasetten bu kadar yani bu şimdi cümleyi ben de gazeteci olarak söylerim. Üsküdar'da yaşananlara geldi. Hepimiz en fikirdir. Keşke Üsküdar'da yaşananlar yaşanmasaydı.
0: Meclisin ikinci başkan vekilliği o kadar önemli bir seçim değil. Yani
1: orada ben
0: Nihal
1: Bengisi Karaca'ya da sözü vereyim. Çünkü bir o da
5: ya şimdi şöyle bir durum var. Seçimlere kimlerin, hangi sosyolojilerin gittiği gerçeğini biraz unutuyoruz sanki. Hani her şey tepede ayarlanan ya da bu Faik Öztrak'ın gönlünü yapan aday cumhurbaşkanı seçilmez yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir durum yok. Hani Özgür Özel'i, Kılıçdaroğlu'nu, Faik Öztrak'ı, Müslüm Sarı'yı aynı anda memnun eden birini de halk beğenmeyebiliyor.
1: Doğru.
5: Ve Mansur Yavaş neden gündemimizde, neden yıllardır tartışılıyor? Garip bir biçimde biz ne kadar beğenelim beğenmeyelim, etkisiz ya da pasifist filan görelim.
1: Ya da
5: bize malzeme çıkarmıyor canım gazeteci yorumcu olarak. Sırf

0: yüzden bile takabilirsiniz ve üzerinde yarım saat konuşabilirsiniz yani. Çünkü gerçekten malzeme çıkarmamaya bilinçli olarak gayret eden biri. Bu bizler için çok harika bir durum değil. Bunun farkındayım. Ama garip bir biçimde de niye hep gündemde insanlar bir şekilde hep onun o sakinliğini güvenilir bulduğu için hep
1: bir de bir istikrar var tutum olarak.
0: Hani... Anketlerde yüksek çıkmıyor mu evet. Serap Hanım?
1: Yani. Doğru.
2: Yüksek çıkıyor da Erdoğan geçebiliyor mu?
1: De.
2: Demin oyunu alabiliyor
0: mu? Bir dakika, ben de madem öyle sıra bana geldiğinde ben de kesintisiz bölünmeden konuşma isteğimi burada ortaya koyayım. Yani şimdi şöyle bir durumu var. Bakın hatta. Türkiye'deki insanların genel ortalama sağcılık.
1: Ben size demiştim Ferhat Bey'e de olabilir diye ama.
0: Genel ortalama sağcılık, sağ ideolojiye yatkınlık ve yakınlık üzerinden
2: yine
0: biraz
2: ben suçlu oldum bakmanız ya burada, o ilginç gerekir. Oldu ya. Dinliyorum, suç dinlemiyorum.
1: Yok, suçlu değilsiniz.
0: Serap yani. Hanım, dinleme, bu
2: Serap
0: dinler
2: Hanım'ın bana böyle iki haftadır ilginç bir tavrı var.
0: Bu dinler haliniz mi?
1: Hayır canım, ay, çok enteresan.
3: Hayır, ben şuna karşıyım
1: ya. Hayır dedim ya, belki onlar da katılabilir.
0: Ben de bir bölümden konuşayım dedim, ne dedim? Dedim
3: ya, ama karşılıklı haklı dedim.
1: Yok, benim hiçbir konuma
0: tanımıyorum, bir sistem yok.
3: Hayır, karşılıklı tartışılabilir, sözümü kesme.
1: Benim kastettiğim o. Aralarda hani şeyi...
3: Çok garip geliyor bana ya.
1: Böyle karşılıklı söze girilebilir dediğim oydu benim. Az önce siz dediniz ki yok ben bir tamamlayayım, onu kastediyorum. Evet, duyalım, bölün.
0: Nerede kalmıştım? O zaman
3: nereden başlayalım?
2: Baştan başlayın, hiç sürenizden...
0: Yani diyorum ki ortalama sağcılar, ortalama sağ ideolojiye, sağ siyasete yatkınlar... Bir parça muhafazakarlık, bir parça normal mevcut iktidardan sıkılmışlık içerisinde olan... Koskoca bir İç Anadolu, koskoca bir İç Ege, koskoca bir İç Karadeniz, İç Doğu. Yani, Doğu Anadolu ve Güneydoğu ile ilgili tabii ki çok fazla farklı şeyler söylenebilir belki. Ankara içindeki hani bu yeni gelişmelerden sonra ortaya çıkan Kürt sosyolojisi değişmiş olabilir tabii ki bakış açısı. Çünkü onlar için çok farklı bir yol açıldı ve doğal olarak o yolla ilgili... getirileri toplamakla
1: her seçimde dem seçmeni ne yapar diye konuşuyorduk.
0: Fakat mesela şunu unutmayalım. Burada. Demeye evet. çalıştığım şey şu. İnsanlar eğer seçim ve sandık sonuç üretecekse bundan sonra da. Hı hı. Yani bir 25 yıllık iktidar değişebilecekse bir seçimle. Bu değişimden sonra büyük kavga gürültü, büyük rövanşizm istemeyeceklerdir. Ve yine bu türden rövanşizm vaat etmeyen, sakin, babacan, daha işte milliyetçi, maneviyatçı, milliyetçi değerleri böyle potasında eritmiş ama hani böyle bir ilerlemeci dünya görüşünden de çok uzağa düşmemiş. Anlatabildim mi? Çizdiğim çerçeveyi özellikle kelimeleri seçerek kullanıyorum. Bu tarz bir profile gideceklerdir. Gidip yani tipli bir aday olmayacaktır çok büyük ihtimalle.
4: Vallahi o profile en son Ekmelettin İhsanoğlu'ydu. Muhalefet pek onu istiyor mu emin değilim ben.
0: Yani Ekmelettin İhsanoğlu'yla Mansur Yavaş'ı da herhalde çok aynı kefeye koyamayız. Yani bu şey değil. Çok başarılı bir büyükşehir belediye başkanlığı yaptığını düşündüğüm için değil. Tamamen eğer abartılmamışsa... Eğer suç teşkil edecek manipülasyonlarla, bakın altını çiziyorum, suç teşkil edecek anket manipülasyonlarıyla bu milletin Mansur Yavaş'a duyduğu sevgi hani özellikle abartılı lanse edilmemişse, oradaki yıllardır baktığımız anket sonuçları bile isteye yanlış nakledilmediyse bu halka sonuçta bir teveccüh gösteriliyor. Ve bu teveccühün nedenleri üzerinde hepimiz burada düşünmüşüzdür bu stüdyodaki insanlar. O nedenler ortadan kalkmadı.
1: Benim yerel hatırlatmaya çalıştığım bir şey balkon konuşması
0: o nedenlerin
1: yapmıştı.
0: Ortaya kalkmadığını düşünülmesi. Evet. Yani Mansur Yavaş partili ya da partisiz, bağımsız bir belediye başkanı olarak devam edip sonra yine muhalefette oluşması mecburi ve kaçınılmaz olan o uzlaşma masasının kurulmasını bekleyip o masa üzerinden tekrar Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Ama şu an işler kendisi açısından yani çok iyi gitmiyor. Orada hepimiz mutabıkız. Yani bir gerilim var kendisi aleyhine. Kararlılık ya da katılım bekleyen her iki parti tarafından denge siyaseti üzerinden sıkışmış vaziyette. Bunu aşarsa eğer, yani bunu aşabilirse eğer, Erdoğan'la yaptığı bu konuşma şimdi şu an için evet kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanı'na çok yarıyor. Çünkü bakın CHP'li belediye başkanlarına bir garizimiz de yok.

0: insanlarla iş yapmak için bizimle görüşmek isteyen insanlarla bakın kapımıza ne kadar çıkıyor. Güzel görüşüyoruz, sohbet ediyoruz algısını çok iyi oturtmuş oluyor. Başka şeyler açısından da belki dediği gibi Melih Gökçek konuşuluyor, belki başka konularda belki bilgi alıyor ve Mansur Bey'i de diğer iki muhalefet partisi açısından zor duruma düşürmüş oluyor. Bunlar gerçekten çok siyasetçi zekasıyla hem kurgulanmış hem de sonuç alınmış şeyler. Ama dediğim gibi daha var seçimlere. Eğer bu gerilimi aşıp bir partiden ya da bağımsız ya da bir partiden olmakla beraber muhalefeti bir araya getiren, tüm muhalefeti bir araya getiren bir masanın adayı olarak Mansur Yavaş eğer bu Cumhurbaşkanı olma isteğini ve kararlılığını sürdürürse bu fotoğraf Mansur Bey'in de lehine döner. Çünkü muhalefetin amacı nedir? Bir iktidarı değiştirmek. İktidar değişiminde ne oluyor? Hep konuşulan Erdoğan sonrası meselesi. Öyle bir durumda bakın yani makul bir profilim. Bu ülkeye bunca yıl hizmet vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsıyla ilgili ve onu sevenlerin şahsıyla ilgili en ufak bir garezim yok. Olsa yok. Zaten randevu istemezdim. Peki. Huzuruna çıkmazdım. Hem CHP'nin hem Yeni Parti'nin tepkisini çekme pahasına bunu bile bile kendisiyle iyi ilişkiler kurmaya çalıştım diyerek hatırlatacağı bir vaka ve olgu olur bu. Lehine olur yani.
1: Peki. Son olarak buna ilişkin söylemek istediğiniz bir şey var mı Mehmet Bey?
2: Yok, benim bu konuda söylemek istediğim herhangi
1: sizin
2: bir şey.
1: Sizin şahsi görüşünüzde bu yani parti değişikliği vesaire ya da istifa ile ilgili...
2: Sayın Mansur Yavaş'ın bağımsızda kalacağını düşünenlerdenim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hani kendisinin tercihinden ziyade partilerin tercihi noktasında da bir sorun teşkil edeceğini ifade ediyorum. Bu konuda da hakikaten Sayın Mansur Yavaş her ne kadar ben hangi partiyi tercih edeyim, kimin aday olayım den ziyade ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne Yeni Parti'den böyle bir teklifin bugün dillendirilse de yarın farklı bir tabloyla karşı karşıya kalınacağını şimdiden görmek mümkün. Bunu da iddia ediyorum. Sayın Mansur Yavaş belediye başkanlık sürecini tamamlayacağını düşünüyorum.
1: Peki. O zaman bir reklam verelim diğer başlıklara geçmeden önce. Onun ardından programımıza devam edelim. Bir 5 dakika. 5 dakika sonra buradayız.
3: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Tekrar merhaba sevgili seyirciler. Bugün bir Ekrem İmamoğlu ile ilgili de bir davada karar çıktı. 2 yıl 1 ay hakkında hapis cezası verildi. Biraz da onu da konuşuruz ama öncesinde az önce konuştuğumuz bu yeni parti CHP bölünmesinin etkileri üzerine de konuşuyorduk. Hatta Ankara'ya Alişer Deli'ye sorayım. Alişer, bu Yargıtay süreci devam ediyor zaten. Tedbir kararı ile ilgili bir itiraz vardı. İşte o Yargıtay kararı ne zaman gelir, meclis kapanmadan, daha doğrusu adli tatilden önce gelir mi diye hep konuştuk. Şimdi o gelirse, tedbir kararı kaldırılırsa, farklı bir tablo olursa, belediye başkanlarının artık hani tam olarak kararını vermesi gerekir diye yorumlar var. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlara kararınızı verin diye bir yazı gönderdiği ya da yazı değilse de bir çağrı yaptığı yönde bilgiler var. Var mı böyle bir şey?
2: Bir resmi, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin aldığı bir karar yok. Onu söyleyeyim. Yani belediye başkanlarına yönelik artık bir karar verin gibi bir ne yapacağınızı açıklayın, hangi partide olacaksınız, bunun bir kararını verin diye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bir beyanı, bir talebi, bir isteği yok. Bunu net söyleyeyim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ben şunu görebiliyorum. Bunun artık belirli olması lazım. Yani bir rahatsızlık var. Yani hani doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu için söylemiyorum ama üst düzey, kendisine yakın isimlerle görüştüğümde böyle bir ya iyi de hani o böyle söylüyor. Birisi bizim yanımıza geliyor, birisi gelmiyor. Bir açıklama yapıyor ama onu mu dedi, bunu mu dedi diye uğraşıyoruz. Belediye başkanlarının da artık tarafını seçmesi yönünde bir beklenti var. Bunun için hatta içeride tartışılan bir şey de şu. Gene daha net olmamakla birlikte bu ay sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin galiba 25-26 Eylül tam emin değilim, son hafta sonu yani. Bu ayın son hafta sonu Abant'ta bir toplantı yapması bekleniyor, planlanıyor. Daha tarihleri ve kendisi içeriği tam netleşmemiş
1: durumda. Oraya da katılım tabii.
2: Mesela ben şeyi sordum, evet, kimler davet edilecek? Hı hı. Şimdi o en önemli soru, o kimler davet edilecek dedim. Ya işte daha belli değil falan filan derken ben tek tek sormaya başladım. Milletvekilleri tabii, işte MYK üyeleri tabii. İlçe başkanları kendileri atadı artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Hani kendi atadığı, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde atadı. Onlar da gelecek. Belediye başkanları davet edilecek mi diye sorduğum zaman orada hani hep beraber bu soru havada kalıyordu. Belediye başkanlarının oraya davet edilmeyeceğini anlıyorum. Çünkü bu bir anlamda her iki tarafta da bir kaosa sebep olacaktır. Yani oraya gitti mi, gitmedi mi, gidiyor ama işte artık bu mu, istifa etmedi, geldi diye. Şu an için pek onu göğüslemeye, o siyasete girmeye, bunu göğüslemeye pek cesareti yok belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Geneli itibariyle şunu söyleyeyim. Anıtkabir'deki yıl dönümü kutlaması bir moral motivasyon sağlamış. Genel merkezde bunu net görebiliyorum. Yani oradaki katılım, oradaki verilen görüntü, bazı belediye başkanlarının orada olması belki de, bunu da ekleyelim mevzu bahis olduğu için, bir moral motivasyon var. Bunun üzerine ne yapalım, bunun üzerine ne koyalım diye bir arayış var ama belediye başkanlarının, sonu itibariyle soruna yanıt vereyim, belediye başkanlarının tarafını seçmek için bir zorlama yapmak, hatta az önce KJ'deki soruya yanıt vereyim, Mansur Yavaş'ın ihracı, yani böyle bir şey şu an için söz konusu değil. Belediye başkanlarını bu işte şimdi zorlamayalım, burada dursunlar. Zaten şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ndeler kağıt üzerinde. Biraz da belki de yeni partinin sorunu, derdi olsun, çağrı oradan geliyorsa gelsin, ona göre biz de gidişatı görelim gibi bir beklenti var.
1: Evet, zaten bölünme olduğunda da Özgür Özel de belediye başkanlarıyla yaptığı açıklamada hep hani bu sürecinde yargı, biraz ondan da yani öyle bir vurguyla yargı sürecinin tamamlanma, şu anda belediye başkanlarının gelmesine gerek yok demişti ama böyle bir durum kesinleşirse bu sefer yeni parti de çağırır mı artık gelin diye sence?
3: Zaten Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki Eylül sonuna kadar bu işi tamamlayın, ya burada kalacaksanız kalın. Bunu da deklare edin, söyleyin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yle burada kalacağız. Ya da ayrılmak isteyen de kapı açık ayrılsın diyor. O yüzden yeni partinin bunu söylemesine gerek yok. Oradan ayrılacak belediye başkanı, belediye meclis üyesi veya işte bir siyasetçinin gidecek, yani AK Parti'ye geçmeyecekse yeni partiye geçecektir. O yüzden yeni partinin böyle bir çağrı yapmasına gerek yok bence. Gerek yok. Ama yapmaz yani sonuçta zaten.
1: Bu çünkü kararın bu, netleşmesi bazı dengeleri değiştirecek belki.
3: Bunu yaparsa zaten bu CHP içindeki o

0: tartışmaya da dahil olacağı için tekrar ilk baştaki noktaya dönmüş olur. Buna da gerek yok, bir siyasi parti artık orası başka bir siyasi parti. Yeni, yeni parti kendi yolunu çizmiş ve Özgür Özel diyor ki bizim artık kafamızda Cumhuriyet Halk Partisi yok diyor. O yüzden tekrar en başa dönmesinin kimseye bir yararı olmaz.
1: Bugün Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yla geçmişte böyle bir açılış töreninde hatırlarsınız çok da konuşulmuştu o dönem. Aralarında bir polemik atışma oldu. Oradaki ifadelerden bu arada iki kere de beraat almıştı aynı konudaki davada. Bu üçüncü burada iki yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı Ekrem İmamoğlu. Ve siyasi yasak geldi bunun üzerine. Şimdi bir başka siyasi yasak karar vardı. Hatta burada evet karar kesinleşirse yani önce istinafa gidiyor. Ahmak davasındaki gibi istinafta onanırsa da Yargıtay süreci başlıyor. Ahmak davası istinafta da onaylandıktan sonra Yargıtay'a gitti. Zaten Üsküdar Belediye Meclis seçimleri ve diğer konular konuşulurken bu olasılık hep konuşuldu. Burada yani bir kesinleşirse böyle bir siyasi yasak kararı o zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de bir yeniden seçim yapılması gerekir. İşte bütün bu ortaya çıkan durum, işte Üsküdar Belediyesi gibi bir tablo orada da yaşanır mı diye. Öncelikle bu karara ne diyorsun? Yani tekrar şimdi, bir hapis cezasına bir değerlendirme.
0: Yere beraat aldıktan sonra ikisinde iki kere bozulup tekrar işte ceza alması, ya bir şey diyemiyorum yani. Ne diyeyim? Mahkeme kararı. Yani bizim mahkeme kararını sorgulayacak bir durumumuz yok. Ama siyasi bir karar mı? Bence siyasi bir karar. Mahkeme kararının ötesinde yani. Bu Ekrem İmamoğlu evet elinde sonunda o siyasi yasak gelecek. Belediye başkanlığı düşecek. Yani bunun artık bir şeyi yok. Acaba Yargıtay'dan döner mi? İşte istinaf bozar mı? Bu tartışmaların artık çok yapılmaması lazım. Ki bence kendisini de artık siyaseten ki bu dönem açısından... Bunları çok kovalamaması lazım. Çünkü zaten hapiste bu kendi bütün enerjisini önündeki davalara vermesi lazım. Hem yeni partiyi rahatlatma açısından hem de siyaseti de rahatlatma açısından. O yüzden
1: bu kararı... Geçen hafta Euronews röportajını çok konuştuk. Siyasi tutuklu değil dedi. Hatta bugün galiba duruşma salonunda İmamoğlu'na cevap vermiş. Ben diyor siyasi davaları muhatabıyım, siyasi tutukluyum, tutsam diyor. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'na gördün mü bilmiyorum. Sokağa çıkamayan, caddelerde, meydanlarda dolaşamayan, milletin gözünde sokağa çıkamayan, toplumun vicdanına hapsolmuş siyasi bir beden değil. Allah kimseyi 80 yaşında bu duruma düşürmesin diye de bu belli ki Kemal Kılıçdaroğlu'na
0: evet.
1: Cevaben.
0: Özgür Özel de aynısını söylemişti. Yani 80 yaşında olan birinin işte tokalaşma meselesinde. Ya şimdi şu, siyaseten böyle ağır ifadeler kullanılabilir. Bence hoş değil, doğru değil. Yani bir kişiyi, bir siyasetçi yaşı üzerinden, sağlık sorunları üzerinden tartışmak çok doğru değil. Geçmişte yaşandı ve herkes eleştirmişti. Doğru değil yani bu yarın aynı yaşa siz de geleceksiniz. Aynı sağlık sorunlarıyla belki siz de karşılaşabilirsiniz. Bu siyasette bu tür eleştiriler doğru değil. Siyaseten eleştirebilirsiniz. Siyaseten en ağır ifadeleri de kullanabilirsiniz. Kullanın da zaten. Çünkü siyaset onun için yapılıyor. Yani bir üste geçmeyi ve halkı ikna etmeyi böyle yapabiliyorsanız yapın tabii ki. Ama bu yaş üzerinden ve sağlık üzerinden siyaset yapmak çok doğru değil. Ekrem İmamoğlu meselesinde bu karar verilecek en sonunda ve İmamoğlu siyasi yasak gelecek İmamoğlu'na. Ben İmamoğlu'nun zaten kendi davasına odaklandığını düşünüyorum. Evet siyasi bir dava mı tırnak içinde? Siyasi bir dava yani sonuçta orada bir siyasetçi var ve o siyasetçi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı. Beğenin beğenmeyin seçmeni ve üyelerinin oy attığı. 15 milyon değil, 5 milyon olsun. Önemli değil. Üyelerinin oy attı ve evet bu bizim adayımız dediği bir isim. Doğal olarak o isim hapishanede olursa o bir siyasi dava haline gelir zaten. O davada yolsuzluk vardır, adam öldürmüştür, hırsız. Bu başka bir şey. Ama o siyasi bir karakter başka ve bir şey muhalefet, muhalefetin iktidarı yeneceği en güçlü aday isim. burada bizim bunu siyasi dememizin bir önemi yok. Vatandaş zaten bunu böyle görüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, yeni parti seçmeni veya Ekrem İmamoğlu'na destek verenler zaten bunu böyle gördüğü için bizim burada siyasi mi değil mi, yolsuzluk var mı yok mu tartışmasını yapmamızın bir anlamı yok. Zaten o mahkemede devam ediyor. Orada savunmasını yapar, cezasını alır, almaz. Bu başka bir tartışma. Ama siyasi bir dava. Seçmen bunu böyle görüyor zaten.
1: O zaman kısacık konu İBB'ye gelecek mi?
0: Gelir. Bence İBB'yi de kaybedecek Cumhuriyet Halk Partisi. Niye? Herkes yeni parti CHP açısından konuşuyor ama bir de orada HDP tabanından gelen, DEM Parti tabanından, yani DEM Parti kent uzlaşısıyla beraber CHP'nin belediye meclis üyeleri var. Bence onlar kritik. Kim, herkes evet CHP'ye ve yeni partiye bakıyor ama kimse o DEM partilerin nasıl bir tavır sergileyeceğini düşünmüyor. Konuşmuyor. Yani şimdi
1: aslında
0: bence,
1: şu an DEM Parti olmadan da galiba ama bu arada bir 10 kişilik fark kalıyor
0: evet,
1: sanırım.
0: Evet 10 kişilik
1: yani
0: fark
1: DEM
0: var.
2: Demin 12 tane oy kullanabilir üyesi var. 17 meclis üyesi vardı. Bazıları kent uzlaşısı davasından dolayı meclis üyelikleri
1: varsa,
2: geçici olarak askıya alındı.
1: Evet.
2: 12 evet. Meclis üyesi oy kullanabilir şu gün itibariyle.
1: Evet, o yüzden ekranda şu anda oradan da bakabilirsiniz.
0: Şimdi şöyle Üsküdar örneği de çok açık. Şimdi Ferhat başka bir programda karşı dün hatta dedi ki ben dedi bir belediye meclis üyesiyle görüştüm dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala Üsküdar'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala AK Parti'ye oy, oy vermiş. İki tane belediye meclis üyesi var. Ve bunları Cumhuriyet Halk Partisi biliyor, tanıyor. Yani Ferhat konuşuyor. Ferhat'ın tanıdığı Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri tanımaz mı? Veya yeni parti yetkilileri bilmez mi? Kimin oy verip vermediğini AK Parti'ye. Ama hala kendi partilerin içinde. Biri yeni parti, biri Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi bu kişiler gibi İBB meclis üyeleri içinde yok mudur? Vardır ve muhakkak bunun altyapısında
1: AK
0: Parti,
1: için zaten
0: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı zaten yapıyordur. Dün Bahçelievler'de biz yayındayken 3-5 belediye meclis üyesi tek CHP'den AK Parti'ye geçmiş. 3 veya 5.
2: 3.
0: 3 değil mi?
2: 3 ben öyle biliyorum.
0: Şimdi orada mesela denge Cumhur İttifakı'ndan yana dönmüş. Yani bu çalışmayı AK Parti İl Başkanlığı zaten yapıyor. Emin olun.
3: Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleri azınlıktaydı. Şimdi
0: çoğunluğa geçti. Şimdi bunu AK Parti İl Başkanlığı yapıyor. Alttan çalışıyor, gidiyor, üyelerle evet. Görüşüyor.
1: Burada son cümleyi
0: Transfer yani. Politikası varsa o transfer politikasını orada uyguluyor. Aha. Bu da çok doğaldır, normaldir. Kimse şunu diyemez. Ya olur mu işte başka bir... Hayır. Yani bazen masada kazanırsın. Evet sandıkta kazanamadığını masada kazanıyorsun. Ve bunu da iyi yapıyor AK Parti. Buna da sen müsaade etme. Yani bunun müsaade edersen...
1: Nasıl müsaade etmeyebilir?
0: Nasıl müsaade etmeyebilir? Mesela belediye meclis üyelerini seçerken bundan sonra daha partisinden işte bayrak asan, afiş asan, işte afiş kapı kapı gezip bildiri dağıtan gençleri mesela Cumhuriyet Halk Partisi veya Yeni Parti
1: işte Ferhat Bey gençleri salı verdi ben doğduğumdan beri neydi
0: doğru.
1: Cümlesi işte kendim bildim bilince
0: ama orada
1: anadan doğma CHP'liyim dedi ama geçti örneğin
0: doğru.
1: Nasıl ölçeceksin?
0: Özlem Çerçioğlu da öyle.
2: Ama o süreçleri nasıl yönettiğiniz
0: ama
2: önemli değil mi?
0: Şöyle bir durum var orada. Orada küçük bir ayrıntı var herkesin atladığı. Burcu Köksal'la ilgili o kendisiyle ilgili değil kocasıyla ilgili çok tabii. Büyük iddialar vardı. Özlem Çerçioğlu'yla ilgili de burada İstanbul'da yargılanan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında işte CHP'li belediyeler ihale verdi aldı tartışmaları sürerken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla da ilgili bir ihale işi vardı verilmiş. O gündeme gelmedi. O küçük iki tane ayrıntı.
2: Ama
0: o çok önemli değil. Yani orada Özlem Çerçioğlu ve Sayın Burcu Köksal küçük bir siyasi manevra yaptı. Onu
1: evet,
0: tartışmıyorum.
1: Biraz hızlanalım lütfen.
0: O yüzden masada kazanabilirsiniz. Bu da siyaseten doğaldır. Yapılabilir.
1: Öyle midir Ferhat Bey? Yani bu boyutuyla da konuşuluyor. Yani bu gerçekten kazanım mı? Evet belediyeye almak bir kazanım ama siyaseten uzun vadede nasıl bir etki yaratıyor diye seçmenin gözünde.
2: Şimdi ilkesel olarak bir partiden bir başka partiye geçmenin doğru olmadığını ben her konuşmamda ifade ediyorum.
1: Kişisel geçişler değil de kastettiğim belediyelerin
2: evet.
1: O şekilde seçim
2: yani
1: arasında
2: bir
1: elde ettiğimiz.
2: Yani partiden oy almışsınız bir başka partiye geçmeniz ilkesel olarak doğru karşılanabilecek bir şey değil. Ama sizin partinize gelen olduğunda baba ocağına hoş geldin, giden olduğunda tükaka, topuklayan Efe, ya koluna kelepçe ya...

0: rozet seçenekleri sunuluyor diye süreci anlatırsanız o zaman tutarlı olmazsınız. Yani size gelen birisi olduğunda helal, giden olduğunda haram. Bu bir çelişkidir. Bunun altını çizelim. Ama bir taraftan şu kısmı unutuyoruz. Birincisi, mevcut özgür özel yönetimi CHP'nin başındayken nasıl bir psikoloji oluşturdular CHP'lilerde? Burayı kaçırıyoruz. Mesela az önce Can örnek verdi. Ben Üsküdar seçiminde, her iki seçimde de AK Parti adayına oy veren meclis üyesiyle konuştuğum zaman, dinlediğim zaman makul görebileceğim birçok nokta oldu. Mesela dedi ki bana, ben CHP meclis üyesiyim. Geçen dönemde meclis üyesiydim CHP'den. Ben gençlik kollarından yetiştim. AK Partili belediye başkanı yönetirken, yani Üsküdar'da Hilmi Türkmen başkan varken, özel kalemine, odasının önüne gidip başkanla görüşme talebim olduğunda 2 veya 3 dakika bekletilir, alınır ve talebi alınan bir siyasetçiydim. Ama ben 2,5 senede Sinem Dedetaş'la defalarca görüşme talebinde bulundum. Bir kez 10 dakika görüşebildim. Bunun dışında görüşemedim. Benim seçildiğim yerdeki hizmet taleplerini CHP'li belediye başkanına iletemedim. Zaten son bir aydır, yani bu ilk idare mahkemesinin iptal ettiği seçime kadar olan sürede ilgisizlik hakimmiş. Son bir aydan bu yana bize gösterdikleri ilgiyi gösterselerdi zaten bu durumlar hiç yaşanmazdı dedi. Şimdi baktığınız zaman ben kendi cenazeme AK Parti döneminde belediye başkanına bir mesaj attığımda otobüsler gelirken CHP'li belediye başkanı olduğu dönemde seçmenlerimin cenaze taleplerine hiç kimseyi getiremedim dediğinde siz onun psikolojisine düşünmeniz gerekir bir açıdan baktığınızda. Yani bu kadar ilgisiz bırakırsanız, bu kadar insanları insan yerine koymazsanız ya da meclis üyesinin meclis üyeliği yapmasına önem vermezseniz, Üsküdar üzerinden konuşuyoruz. Üsküdar'a dışarıdan birilerini getirip Üsküdar'ın sokaklarında gezmeyen bir üst yönetim oluşturursanız, dolayısıyla belki de vatandaştan aldıkları oyların gereğini yapamamaktan şikayetçi olan insanlar da yolsuzluk ve hırsızlık meselesi de söz konusu olduğunda, ki bir de ulaşım sağlayamıyorsunuz bunlara, tercihinizi farklı yönde kullanabilirsiniz. Bu işin psikolojisi. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yansır mı? Yansır. Çünkü aynı mantalite yönetiyor. Şimdi Bahçeli Evler'den örnek veriyorsunuz. Dün 3 meclis üyesinden 2 tanesi Özgür Çelik'in il başkanlığındaki kontenjandan belirlenen meclis üyesi adayları. Yani Özgür Çelik'in özellikle Bahçeli Evler'de koyduğu 2 isim AK Parti'ye geçiyor. Hem koyuyorsunuz hem de sonrasında onların orada belki kendi alanlarında siyaset yapmasının önüne geçiyorsunuz. Şimdi Ekrem İmamoğlu meselesine geldiğimizde de tabii bunların aslında oluşmasına sebebiyet veren mekanizma da Ekrem İmamoğlu'nun CHP üzerinde kurduğu tahakküm. Özgür Özel ile, Özgür Çelik ile bunları ifade etmek lazım. CHP'liler CHP'liliklerini ya da CHP'ye olan aidiyetlerini neden kaybettilerin psikolojik boyutunu anlattım. Ekrem İmamoğlu öyle bir ortam ortaya koyuyor ki, öyle bir psikoloji ortaya koyuyor ki, halkın oyunu almış olması, CHP'lilerden Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili kaç milyon olduğu belli olmayan oyları almış olması, devletin valisine köpek anlamına gelen hakareti yapabileceğini ya da Yargıtay, özür dilerim, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmaklar diyebileceğini, bir belediye başkanının yerel bir törende, Tuzla'da gerçekleşen bir törende Cumhurbaşkanı'na ve Kadir Topbaş'a teşekkür etmesini, hırsızlık boyutunda ona hakaret yapabileceği bir sonucu karşımıza çıkartıyor. Kimsenin Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında dokunulmazlığı yoksa, bununla
1: siyasi
0: ilgili
1: yasak getirecek bir ve
0: ceza almama durumu olamaz.
1: Normalde de hani cezaevinde yatmasını gerektirmeyecek kategoride bir suçlamadan iki beraatin ardından bir hakkında bir hapis cezası gelmesi. Yani buna vurgu yapıyor. İşte Ekrem İmamoğlu da, Özgür Özel de zaten iki kez beraat var. Bunun karşılığı bu değildir.
0: Beraat vardı. Yani beraat kararına itiraz etme hakkı müşteki tarafına tanınmış mı? Tanınmış. O da o itirazı gerçekleştirmiş. Yargıda böyle bir karar vermiş. Belki Yargıtay komple bozacak. Diyecek ki yani bu siyasi eleştirdi ama ben işin hep esasından kaçtığımızı düşünüyoruz. Yani Ekrem İmamoğlu oy aldığı için birilerine hırsız diyebiliyor mu? Çaldınız diyebiliyor mu? Ya da orada Tuzla Belediye Başkanı'nın dövülecek seviyeye gelmesi, korumalarından ve şoföründen bir tanesi darp da almıştı.

0: öyle bir ortamın oluşmasına sebebiyet verip de buna
1: aracına kadar götürdü diye bir açıklaması
0: siyasi bir ya bakın Sayın Cumhurbaşkanı'na AK Partili bir belediye başkanı o törende teşekkür edebilir. Kadir Topbaş'ın bugüne kadar yaptığı o projeyle ilgili getirdiği bir noktaya teşekkür edebilir. Siz de güya herkesi kucaklayacaksınız. Kucaklama politikası ortaya koyuyorsunuz da bir taraftan bunları dile getirdiği için arkadaş buraya gelmeye gelmiş derseniz bence çok şık olmaz bir kere siyaseten. İki, esası az önce ifade ettiğim gibi gözden kaçırırız. Ya Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olabilir, milletvekili olabilir, bir genel başkan olabilir, cumhurbaşkanı da olabilir ama gidip baktığınız zaman siz oy aldınız diye her türlü hukuksuzluğu yapabileceksiniz gibi bir sonuç ortaya çıkmaz. Bence bazı şeylerde savunurken Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarını göz önünde bulundurarak ilerleyelim. Siyasi bir dava dememiz için bir meseleyi, siyasi bir açıklama yapması ve bunun üzerine bir ceza alması beklersiniz. Ama 143 eylem var. 2400 küsür yıl ile yargılanıyor. Sadece Emirgan'daki iki villanın nasıl alındığını açıklayamayan, hukuken delilleri koyamayan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi bir davayla yargılanıyor şeklinde bir değerlendirme içinde bulunması, milletin de böyle gördüğünün düşünülmesi açıkçası milletin bir bölümünün görüşü olabilir ama milletin geneline tahvil edilmesini ben çok sağlıklı bir analiz olarak görmem. Dolayısıyla peki, yani seçilmiş olmak, bir yerde siyaset yapıyor olmak, halka veya halkın seçtiği, onlar da oyla gelen insanlar, hakaret etmek gibi bir sonucu karşımıza çıkartmamalı.
1: Sen ne dersin yani?
2: Ben o videoyu izledim, birkaç kez izlemiştim vakti zamanında. Orada insanlar kendileri açıkçası yükseliyorlar. Yani olumsuz bir haleti ruhi içine giriyor orada toplanan kitle. Ki aslında Şadi Bey'in soyadı neydi?
0: Yazıcı.
2: Şadi Yazıcı'nın konuşmasında biraz abartılmış, hafifçe abartılmış teşekkür dışında bir şey yok. O da doğru. Biraz teşekkür fazla uzatıyor. Oradaki insanlar da ya artık Büyükşehir Belediye Başkanı değişti, bilmem ne, hala AK Parti'ye minnet duymamız bekleniyor gibi bir kafa üzerinden homurtular çok yükseliyor. Hı hı. Ve Ekrem İmamoğlu çok açık bir biçimde bu homurtuların, çünkü böyle bir fiziksel itiş, kakışa dönme potansiyeli de var oradaki ortamın, ki dönüyor da hafiften çıkışta girişte. Onları yatıştırmak için, ya arkadaşlar sakin olun, arkadaş buraya gelmeye gelmeyecek, onun niyeti belli. Ama siz kendi durumunuzu koruyun, kendiniz niye böyle şey yapıyorsunuz gibi yatıştırmaya çalışan konuşmalar da yapıyor. Aldığı iki beraatın nedeni bu. Yani total baktığınızda...
0: Sonrasında lan falan
2: total
0: gidiyor
2: total baktığınızda ben onları duymadım. Yani ben hep belli, kesinlikle
0: şöyle diyor, lan Allah'tan korkun. 3,5 seneyi bizden siz çaldınız. Cebimizdeki paraları da aldınız. %50'sini çaldınız. İfadelerini kullanıyor.
2: Ama şunu da unutmayalım. 2019'da ilk turdaki seçim iptal edilip tekrar belediye başkanlığı yenilenmesi kararı verildiğinde, İstanbul ikinci bir kez sandıklara gitmeye zorlandığında, o iki tur arasında sürekli olarak "çünkü çaldılar" sloganı bizzat AK Partili siyasetçi, bakanından vekiline kadar herkesin ağzındaydı. Bu da bir hırsızlık ithamıdır. Yani
3: bir şey olmasa da bir çaldılar, şey var, bir şey, evet, de söylenmiş. Yani
2: o,
0: yani, oy çalmakla cebimizdeki paranın yarısını çaldınız demek
3: çünkü
0: aynı
3: çaldılar
0: şey
3: vardı.
0: Çaldılar.
3: Evet, vardı vardı.
0: İkisi de hoş değil de.
3: Çünkü çaldılar sloganı vardı, evet.
2: Evet, böyle
0: ama oradaki
2: var.
0: Kasıt oy çaldılar. Buradaki tabii, kasıt cebimizdeki paranın yarısını çaldınız diyor.
3: Oy çaldı da yani.
2: Hani o da hırsızlık, o da hırsızlık.
0: Hoş bir şey değil ikisi de. Ayrı bir konu.
2: İkisi de hırsızlıktır ve hırsızlık ithamı çok rahat yapılabiliyor iktidardan muhalefet tarafına doğru. Muhalefet yapınca çok ağır sonuçlar oluyor. Diğer taraf yaptığında ağır sonuçlar olmuyor. Hani böyle de bir gerçek var. Onun dışında yani siyaset, yani perşembenin gelişi çarşambadan belli.
1: İBB için mi diyorsun bunu? Perşembenin gelişi çarşambadan, evet, belli olur, evet, derken yani siyaset, konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne mi gelecek?
2: Ekrem İmamoğlu için söylüyorum. Yani siyasi yasak meselesi için söylüyorum. Hı hı. Bu yasak bir biçimde çıkacakmış gibi görünüyor maalesef. Böyle bir ters... Yani olumsuz bir beklentiye insanları alıştırmak için söylemiyorum. Böyle bir şeyle de suçlanmak istemem. Yani işte meşrulaştırıyorsunuz gibi falan da eleştirilere o da maruz kalıyoruz bir şey. Birdenbire.
3: Yani,
2: ha, yani
3: meşru,
2: kardeşim
3: niye
2: biz okuma yapalım,
3: durum
2: yorumlayabilelim diye çağrılıyoruz bu ekranlara. Herhalde, evet, belki bir tık önceden öngörüyor olabiliriz. Tabii, yani parçaları birleştirmek de hiç zor değil kaldı ki. Yani o siyasi yasak nasıl ki diplomasının iptal edileceği biliniyor idiyse, o tartışmalar köpürtüldüğü andan itibaren. Ceza, yani tutukluluk ve kaç bin yıl? 2400 yılda durduran ne mesela aslında talep edenleri? Ben onu da çok merak ediyorum.
0: Eylem.
2: Neden 2500 değil yani mesela?
0: Ve suçların alt ve üst. Çok...
3: Ama zaten ama biliyor, siz hukukçusunuz biliyorsunuz yani 2400 yılda yargılanır ama yatacağı süre bellidir yani.
2: Hayır ama 2400 bunu bir, bunun bir yani algı oluşturması.
0: Her
2: bu
0: eyleme
2: videolarda kullanmak için bir algı oluşturması da.
0: Örgüt liderliğinden de yargılandığı için üyelerin alacağı.
2: 2400 yıl istenecek kadar büyük bir suç işlendiği.
0: Hukukun algı oluşturacak bir
2: izlenimi vermek için de ben bu sayıların bu kadar yüksek tutulduğunu biraz düşünüyorum açıkçası. Bu da benim tahminim. Dediğim gibi yani böyle olumsuz bir şey algı alıştırmak, insanı alıştırmak için falan söylemiyorum ama o siyasi yasak çıkacak gibi görünüyor. Can'a da katılıyorum. Yani bir siyasi dava boyutu daha yüksek olan bir dava bu. Ortada işlenmiş suçlar olabilir. Yani iddianameler, yargılanmalar, kesinleşmeden önce yani masumiyet karinesi esastır vesaire ama hiçbir şey yok gibi bir tablo görmüyorum ben tabii ki İBB ve İmamoğlu davasında. Fakat ağırlıklı olarak bir cumhurbaşkanı adaylığı meselesi üzerinden bunların neşvi nema bulduğunu, vuku bulduğu görüşüne, kanaatine ben de sahibim.
1: Peki.
2: İBB'de tekrarlanır mı?
1: Evet,
2: sonra,
1: ona da demin söylerken onu aslında...
2: Yani aslında önceki belediyelerden ders alınsa, yeni parti için söylüyorum bunu ve CHP için söylüyorum... O iki parti liderlerinin ve kurmaylarının arasındaki gerilim ve itiş kakış ama bir yere de varmayan itiş kakış. Yani ne birbirlerine karşı tam olarak eteklerindeki taşı dökmek suretiyle net bir agresif bölünme ve inceldiği yerden kopsun netliği ve keskinliği içinde bir siyaset yapıyorlar. Ne de kardeşim bugün yarını var. Bak belediyesi var. Belediye meclis evet. Seçimleri var. Yarın Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri var. Bir uzlaşım masası eninde sonunda kurulacak. Bir ayağımızı denk alalım. Bir önümüze bakalım. Ya ayrılan ayrıldı gitti zaten. Butlancı, işte yok atanan vesaire. Yani bir tarafın hani bu dilde devam edecekse daha ağır siyaset yapması lazım. Ama yok eğer bir gün uzlaşı masası kurulacaksa ya da belediye meclisi seçimlerinde koltuklarının evet. Sandalyelerini kaybetmemek üzerine bir dik safları sıklaştırma ya da bir strateji uygulayacaklarsa o zaman bunun yolu belli. Daha o üstteki kırılmayı bir an önce tamir ve onarma yoluna gitmeleri lazım. Ama böyle arada derede olunduğu zaman bakın iş Mansur Yavaş'ın şeyine de gidiyor. Yani aslında oradaki gerilim nasıl belediye meclis üyelerine yansıyor ve onları sahipsiz ve boşta hissettiriyorsa bakın. Yani o belediye meclis üyelerinin bir kısmı korktuğu için bir kısmı işte yurt dışından ki biliyorsunuz Özgür Çelik de şey yapmıştı böyle bir açıklama yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam ki geçen yayında konuşmuştuk. Yani terörizm suçlamasıyla yurt dışında evladı bulunan bir üye.
0: Kendini yani, yalanladı onları.
2: İşte yalanladı da önce bunlar konuşuldu. Hani bakın makam, mevki...
1: Bir tanesi Ayhan Aydın da söylediğini söylemiş sonra bu arada. Mecburen söylemek zorunda hissettim kendimi anlatma ihtiyacı duydum diye sonra.
2: İşte yalandan ifade bunlar. Bakın yalanlanması da çok büyük anlam ifade
0: ya da bu vaatlere, boş vaatlere
2: İki
0: inanacak
2: kapı arasında bunu söyleme diyor. Gereği niye duyuyor mesela? Hani yani. Ama ortaya çıkınca da yalanlıyor. Şimdi insanlar bir taleplerinin giderilmesi için... Böyle şeyler yapıyorlar denilebilir. Bu büyük bir karaktersizlik. Ne olursa olsun siyaset yapıyorsanız bir yerde biraz dik durun. İki gün içinde mi aklınıza başınıza saksı düşüyor? İki gün. 3 Eylül'de karar var. İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulmasına itirazın reddi kararı var. 5 Eylül'e kadar hem transfer gerçekleşiyor hem de iki belediye meclisi tutuklanmış. İkisi de AK Parti kökenli bu arada. Onun da altını çizmek isterim. Hani bu iş atadan CHP'lilik vesaire çok
1: onlar
2: sık farklı.
1: Onlar da CHP'ye geçmişler sonra.
2: İki kişi de AK Parti kökenli ve onlar tutuklandı. İçerideler şu an.
0: Birisi. Onlar da diğerleri AK Partililerin oyuyla gelip CHP'ye
2: yani diğerleri
0: geçenler.
2: Transfer oldu.
1: Evet işte onu dedim. Onlar
2: yani biraz antiparantez açmak için söylüyorum. Tam bu şartlarda parti değiştiriyorsanız, güçlü olanın tarafına geçiyorsanız her şeyden önce... Bu aslında sizin yani muhalefet partisinde siyaset yapacak yüreğinizin de olmadığını gösterir diyoruz.
0: Önceki seçimde de AK Parti

0: AK Parti adayına biliyorlar. 6 CHP üyesi vermişti.
1: Ama CHP'deyken şunu söylemek lazım. Şunu da şu hatırlatmayı da yapmak lazım. Yukarıdaki o kavga görüntüsü. Birinin mutlancı demesi, diğerinin 80 yaşında işte yok işte onlar arınsın veya işte zaten yolsuzlar. Hani o aşırı bölünmüşlük ve bölünenin kendisine yeni bir kimlik, yeni bir ideoloji, yeni bir yol seçtiği için değil. Kılıçdaroğlu yargı kararıyla partiye geldiği için bölünüp gitmiş olması. Hı hı. Hala o yeni partinin o bölünmüşlük üzerinden kendisine net bir strateji ve siyasal kimlik kurmuş, inşa etmiş olmaması. Bütün bu sebepler insanlara, o belediye meclis üyelerine biraz da kendisini sahipsiz hissettiriyor. Biraz meselenin böyle bir boyutu da var. Yani nereye gideceklerini, yönlerini nereye döneceklerini bilemedikleri bir ortam da oluşturuyor. Ve bu belediye meclislerinde görüldü sonuçları. Bunlardan ders ve ibret alıp İBB meclisi için safları sık tutabilecek bir politik yöntem uygulayacaklar mı? Uygulayamayacaklar mı? İnanın o çok büyük bir belirsizlik.
2: Peki.
1: Ben öyle bir istidat görmüyorum kendilerinde.
2: Siz görüyor musunuz Mehmet Bey?
3: Şimdi önce şuradan başlayalım. Bu eski Tuzla Belediye Başkanı'yla ilgili açılan davada tabii ki bir siyasi yasak gelir mi gelmez mi tartışmaları yapılırken iki duruşmada beraat alıyor, sonrasında ceza alıyor ama mahkeme devam ediyor nihayetinde. Ceza alsa bile suçun suç kadar siyasi yasak uygulanıyormuş. Yani aldığı suç kadar.
0: Cezası kadar.
3: Evet. Dolayısıyla...
2: Şöyle peki, doğru bunu hatırlatmanız önemli.
1: Evet.
2: Mesela 2 yıl 1 ay ya, onun aslında infazı daha kısa oluyor. Mesela 10 yıl ceza alıyorsunuz ama 2 yıl daha infazı düşün. Oluyor diyelim
3: yani çok
2: ki.
3: Çok kıymeti yok.
2: O zaman mesela 2 yıl 1 ayın atıyorum 9 ay mı oluyor? Öyle bir şeye mi denk geliyor örneğin?
3: Evet, evet. Yani onun
2: öbüründe
3: rakamsal
2: de 2 yıl 7 ay vardı.
3: Rakamsal olarak net olarak tabii ki hukukçu bir arkadaş olsa iyi hesaplardı ama daha da kısalıyor. Dolayısıyla buradan çok böyle önemli bir suç teşkil edecek şeyler olsa bile önemli bir ceza...
2: Ama kesinleşirse yine de işte İBB'yi ya da adaylığı onları etkiliyor. Oluyor. Gerçi mutlaka. Adaylığı öncelikle diploma konusu etkiliyor.
0: Cumhurbaşkanı adaylığı zaten diploma.
2: Diplomadan dolayı zaten olamıyor.
0: Bir de ahmaklar yasası davası zaten şu anda Yargıtay sürecinde. Yani eğer o... kesinleşirse...
2: Bu daha önce zaten ahmak davası
0: işte o kesinleşirse
2: bundan.
0: Zaten bunun bitmesi... yani şeyden çıkması, istinaftan çıkması 1 yıl hemen
2: tabii,
0: hemen.
2: Tabii, bu
1: zaten
2: daha
1: siyasi yasak İmamoğlu seçime girer mi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girebilecek mi, giremeyecek mi meselesi değil. Yani o kesinleştiği zaman şey olacak olması, İBB'de tekrar seçim
2: işte
1: olmuş
2: ya
1: olması.
2: Orada ahmak biraz davası buraya, daha erken tabii, sonuçlanacak.
1: Tabii tabii. Yani buraya az önce yansıttığımız rakamlar arasında... yani AK Parti'ye geçecek olanların mümkün ve muhtemel görülmesi hepimiz tarafından... ya da işte demlilerin ne yapacağının tam olarak bilinmemesi ama tahmin edilebilir olması gibi şeyler. Yüzünden bu siyasi yasak.
0: Mehmet abi 2 yıl 1 ay 25 aylık hapis cezası aşağı yukarı 12 ay 15 gün gibi koşullu salıverme eşiği. Yani 1 yıl gibi
3: infaz var.
2: Ama yani siyasetçiler görünen o ki yani gördüğümüz o ki seçmenler bu kadar çok parti değiştirmiyordur oyunu. Yani bazı siyasetçiler kadar. Yani seçme bu kadar herhalde oyunun rengini değiştirmiyordur.
3: Tabii ki Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili ortaya atılan iddialar ve soruşturma konusu olan meselelerle ilgili ben ilk günden beri şunu savunmuşumdur. Yani tamam siyasi dava deniyor ama neticede iddia edilen suçlamalar siyasi değil. Dolayısıyla Sayın Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının ya da arkasında bu davayı takip edenlerin siyasi davadan çok hukuki siyasi savunmadan çok hukuki savunmaya evrilmediğinden dolayı bugün daha çok sıkıntı yaşadıklarını görüyorum. Eğer ki hukuki savunmaya evrilseydi bu belki de bu kadar siyasetin dalgalanmasına hatta ve hatta siyasetin partilerin parçalanmasına da sebep olmazdı. Bugün eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni parti çıktıysa bu doğrudan Sayın Ekrem İmamoğlu'yla da ilişkilidir. Yani bunu kim

0: Kimse bu şekilde olmadığını iddia edemez. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha birkaç gün öncesinde yaptığı açıklamada bu dava siyasi değildir şeklindeki açıklaması, evet, açıklaması da aslında buna bir mesajdır. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu artık arındık diye açıklaması oldu. Yani Sayın Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğinde biz artık arındık dedi. Yani bu arınma sadece ve sadece Ekrem
1: İmamoğlu'ndan mı ibaret?
0: İmamoğlu'dan ibaret miydi sorusu hiç kimse sormadı mesela. Yani başka hiç kimse yok muydu, bu aranacak kimse yok mu başka? Var ama Sayın Ekrem İmamoğlu'nun istifasıyla birlikte evet artık partimiz arındı.
2: Büyük oranda arındı dedi. Evet.
0: Rahat bir nefes aldık minvalinde bir açıklaması oldu. Ama bunun tabii ki şimdi İstanbul özelinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı özelinde konuştuğumuz zaman evet Üsküdar'da gerçekten böyle çok istenmeyen bir takım şeyler de yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. Ben de kişisel olarak parti geçişlerine karşı olan bir isim, kişiyim. Doğru da bulmuyorum ama görünen o ki siz ne kadar karşı çıkarsanız çıkın, ister istemez buna zorlanan bir mekanizma işliyor. Yani bu geçişleri zorlayan, geçişleri böyle cezbeden bir takım doneler ortaya çıkıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında, şimdi Üsküdar'dan örnek verdik. Üsküdar'la ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nde sonuçların ardından bir açıklama gördük mü biz? Böyle çok yüksek perdeden bir açıklama görmedik ama
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
0: Evet,
1: yeni işte Müslüm Sarı gördük. Açıklama yaptı. Yani gene ama genel.
0: Basit evet. Üzerinden geçildi. Evet. Evet. Ama Yeni Parti'den gördük. İşte il başkanı, Yeni Parti il başkanı bir takım iddialar ortaya.
2: Yarın miting yapacaklar orada.
0: Bir takım iddialar ortaya attı, şu yaptı, bu yaptı. Şunu demek istiyorum.
3: Hiç meclis üyeleri yok bu arada Üsküdar'da Yeni Parti.
0: Evet. Şunu demek, CHP. Şunu
4: aslında
0: demek
4: yeni
0: istiyorum.
4: Yeni Parti sahip çıkıyor CHP'li belediye meclis üyelerine.
3: Evet.
4: Oradan
3: bir
4: da bakılabilir evet. Yani.
0: Evet. Evet. Ama mesele şu. Burada geçişler olurken aslında Cumhuriyet Halk Partisi de Yeni Parti de şunu söylüyor. Ya geçenler sorumlusu biz olmayalım. Sorumluluktan kaçan bir Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti var. Sorumluluktan kaçıyorlar. Ve bu sorumluluğu almamak için farklı bir takım yollara başvuruyorlar.
4: Tutuklananlar hakkında bir açıklaması oldu mu CHP'nin?
0: Ben yani...
4: Ne olmadı değil mi? Ama Yeni Parti açıklama yaptı onlarla ilgili.
0: Şunun için söylüyorum.
3: Onlar da oy kullansaydı bu arada kaybediyorlardı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul özelinde bakın... Hiçbir belediye şu ana kadar, yani Üsküdar'ın dışında yeni partiye geçiş için kimse bir şey konuşmadı. Ama biliyoruz ki aynı Mansur Yavaş'ta olduğu gibi hukuken Cumhuriyet Halk Partisi'nde aidiyet olarak yeni partide konumlanmış durumdalar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde niye resmi olarak duruyorlar? Eğer biz ayrılırsak İstanbul'u da kaybederiz. Ama nereye kadar tutabilirler? Ya da evet, tutabilecekler mi? Bu konuda aslında kendileri de emin değiller.
1: Son cümlelerinizi alayım. Ali Şerdeli'ye de gideceğim. Onun bir de bu son bir başka son konuda da son konuşabilmek
0: cümlem,
1: istiyorum
0: son
1: bu akşam.
0: Son cümlem şu. Eğer Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak yargılama sonucunda bu davayla ilgili değil, ahmak davasıyla ilgili bir yasak gelirse ve İstanbul'da bir seçim olacaksa el değiştirir ve Cumhur İttifakı'na geçer İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
1: Orada Müslüm Sarı dün demiş ki işte çok işbirliği içinde yeni partili arkadaşlarımıza çalıştık ama ihanet içeriden geldi demiş Üsküdar bakın, için.
0: Birbirlerini suçluyorlar.
3: Evet.
1: Çünkü oy verenlerden bazıları AK Parti'nin adayına verdi.
3: Bir kesin Ekrem'in... bilgi vereyim bir cümle.
1: Çok kısa ne olur.
3: İBB meclisinde 3 meclis üyesinin kaldı. Kesinlikle CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçeceğini ben biliyorum mesela.
1: İBB meclisinde. Alişer işte hem Ekrem İmamoğlu'na verilen bu hapis cezası hem de İBB olasılığı üzerinden de sen ne düşünüyorsun?
5: Önce şu Üsküdar'la ilgili ben de iki cümle bir şey söyleyeyim.
1: Tabii.
5: Burada hani bu sefer daha önceki reflekslerinden farklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi bir uzlaşı için uğraştı. Yani bir şey söylemedi de değil, söyledi. Şimdi Yeni Parti evet yarın miting yapacak. Sonrasında, kayıptan sonra daha fazla söylemleri oldu ama çünkü şurada şunu da unutmamak lazım. Bu geçiş yapan belediye meclis üyeleri de dahil olmak üzere bunlar Yeni Parti'nin kurmaylarının belirlediği, seçtiği, listelediği isimler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdiki yönetimi yani Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi biraz ondan da mesafeli duruyor. Yani diyor ki bu listeler bizim değildi, bu meclis üyelerini biz seçmedik bunlarla ilgili. Özgür Özel yönetiminin öz eleştiri vermesi lazım ki bana göre de bu arada bize vermek zorunda değil ama Özgür Özel yönetiminin çok uzun zamandır Mutlak Mutlu'dan öncesine dahil olmak üzere bu belediye başkanlarının geçişleri ama şimdi işte meclis üyelerinin geçişleri bir oturup bu konuyla ilgili komisyon mu kuracak, isim mi belirleyecek, birilerinin belirlemesi lazım. Her belediye başkanı giderken dedi ki aradık ulaşamadık, aradık ulaşamadık, şimdi de telefonumuzu kapatıyoruz gidiyoruz gibi bir manzarayla karşı karşıya gelmişlerdi. Bunu niye söyledim? Benzerini İstanbul'da da yaşayacağız. Maalesef hani muhalefet açısından maalesef diyorum. Ben bu belediye geçişlerin hepsine ben de karşı olduğum için siyasete demokrasiye yakıştıramıyorum. Maalesef İstanbul'da da benzer geçişleri göreceğiz. Yani ki onlar kendilerine yakıştırıyorlar siyasetçiler. Ve İstanbul'da da bir değişiklik olacak. Ekrem İmamoğlu davasını tabii atlamadan, yani oradan bir karar çıkacağını söyleyerek, tahmin ederek en azından bu mecliste İstanbul'da bunun oylamaya gidileceğini görüyorum. Bu son dava için değil ama yani ben bu son davadaki... Hani ben mahkeme değilim, avukat değilim, bu mahkemenin o davanın hakim de değilim ama hani bu basit bir dava. Gerçekten hani yani bir siyasetçiye siyaset yasağı getirecek bir dava bu değil. Ama diğer davalarına baktığımız zaman Ekrem İmamoğlu'nun yahut da Türkiye'de siyaseti okuma yaptığımız zaman ben 19 Mart günü dedim herhalde en çok linç alan gazeteci olmuşumdur. 19 Mart günü de söylemişim Ekrem İmamoğlu bir sonraki seçimde aday olamayacak. Yani hani sonuçta İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, ana muhalefetin Cumhuriyet Başkanı adayını gözaltına alırken herhalde bir düşünce, bir önlerinde bir dosya vardır bu işlemi yapanlar. Yani mesela Ekrem İmamoğlu gözaltına alınacak, iki gün sonra da ifadesinden sonra serbest bırakılmayacak herhalde. Üzerine tutuklandıysa siyasette çok da kolay yol alamayacaktı. Şimdi zaten siyasetlere geldiğimiz nokta herhalde hepimizin en fikir olacağı bir sonraki seçimde Ekrem İmamoğlu'nun aday olamayacağı. Bu dava değil ama diğer davalarda başta Yargıtay'dan çıkacak Ahmak davası dahil olmak üzere böyle bir şey var. Ortada hala bir diploma da var. Bu zaten siyaseti bence bir süredir şekillendiren de bu. Son sözler diye biraz genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti üzerine iki cümleyi de ben İstanbul'a bırakayım. Sesim de geç geldiği için
1: aslında İstanbul'da ben bu Kaşif Kuzinoğlu davası konusuna da ufak ufak geçmek istiyorum. O yüzden eklemek istediğim varsa bu konuda son olarak Alişar söyleyebilirsin lütfen.
5: Bu konuda yani Kaşif Kuzinoğlu ile ilgili mi yoksa bu konu mu? Çok pardon.
1: Hayır ben böyle yarım kaldı zannettim değerlendirmen. O yüzden hani artık bu konudan da yavaş yavaş siyaset konusundan da oraya doğru geçeceğim.
5: Ekrem İmamoğlu'nun aday olamayacağını Cumhuriyet Halk Partisi zamanında, yani Özgür Özel zamanındaki Cumhuriyet Halk Partisi aslında bir süre önce bunu anlamıştı. Mutlak Mutlan kararı ile birlikte ayrı partiye geçişin hızlanmasında da bu var. Artık Özgür Özel kendisi ama Mansur Yavaş bunu göreceğiz ama kendisi adaylığı üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun olmadığı, aday olmadığı bir siyaset üzerinden bu siyasette yok demek anlamına gelmiyor. Özgür Özel'le beraber yol almadığı anlamına gelmiyor ama öyle bir yol haritası da zaten muhalefette ve CHP ve Yeni Parti üzerinde çok uzun zamandır bunu kaba bir tabirle satın almış ve öyle bir siyaset zaten yapıyorlardı.
1: Peki bir de bir cümle sorayım söylediğin üzerinden. Sence önümüzdeki seçimde tabii bu meclis açıldıktan sonra çerçeve yasa, bütün bu gelişmeler bunun da tabii belki etkili olacak ama DEM Parti aday çıkarır mı? Yine böyle oradaki tutumu kilit mi olacak genel seçime giderken?
5: DEM'in tutumu belirleyici olacak. İlk tur mu, ikinci tur mu, ikinci turda ne yapacak gibi soruların pek çok yanıtını orada vereceğiz. Ama şu an itibariyle hani bu akşam konuşulanlar üzerinde baktığımız zaman çoklu bir aday gibi görüyoruz muhalefette de. Orada onun için demin tutum belirleyici olacak. Yani orada da terörsüz Türkiye, çerçeve yasağı, gidişat, her şey istendiği gibi gidecek mi, gitmeyecek mi? Umarım gider. Hani altını çizerek söyleyeyim.
1: Evet.
5: O gidişat tamamen belirleyecek. Yani günün sonunda belki de kaba bir şeyle olacak ama hep yıllardır söylediğim bir şeydi. Kürt meselesi belirleyecek gidişatı. Hem sandığı getirecek hem de sandığın sonucunu.
1: Evet, şimdi tabii meclis tatilde 1 Ekim'de başladığında çerçeve yasayla alınması gerekenler, yani alınması gereken yol ne kadar alındı, buna ilişkin konuşulan raporlar, değerlendirmeler aslında bu ay sonundan itibaren belki de çok sıcak bir şekilde bu gündeme tekrar geri döneceğiz ve durumu da göreceğiz ayrıca sahada ne kadar yol alındığını. Şimdi günlerdir konuştuğumuz bir konu var. Ergenekon soruşturması, Ergenekon davaları sürecinde bu konuyu biz konuştuk elbette. 15 yıllık bir sır perdesi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması konusu. Ben Can, seni böyle sen bu konuya çok da vakıf bir gazetecisin. Böyle de çağırayım seni çünkü burada bazı bilgiler var. 10 şüpheli gözaltında, bir şüpheli firari, zehirlenme, yani daha doğrusu Fethi Kabir kararı alındı. Bugün olabilir deniyordu ama sanıyorum yarın olacak. Mezarı açılacak ve oradan örnekler alınacak. Yani kemik örneği, işte topraktan dahi örnek alınacak. Bir zehirlenme bulgusu var mı, bir darp var mı ya da işte ölümü şüpheli ölüm oluyor. Doğal mı oldu, neden oldu diye. Çünkü kalp krizinden olduğu değerlendiriliyor. Bize hatırlatır mısın bu arada, yani izleyicilerimize de iddialar nerede başladı, niye böyle bir şüpheli ölüme dönüştü? Çünkü aslında ölümün ardından da bu konuşulmuştu, bu iddia gündeme gelmişti.
2: Oda TV davasıyla başladı. Yani Oda TV'nin bilgisayarına gönderilen bir virüs. O virüsün açılması, o virüsle beraber bilgisayarın içine bazı dosyaların yerleştirilmesi, o dosyaların içinde işte tırnak içinde söylüyorum, Ergenekon yapısının şeması, işte bir takım belgeler, o belgelerin içinde de Kaşif Kozinoğlu'nun da adının geçtiği bir dosya, KOZ diye yanlış hatırlamıyorsam. Ve o davayla birlikte işte içinde Soner Yalçın, işte Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, rahmetli Yalçın Hoca, Yalçın Küçük, Ahmet Şık, Nedim Şener ve işte Kaşif Kozinoğlu'nda oldu. Şüphelilerin ve daha sonrasında sanık olduğu bir dava süreci. Bunun kumpası oldu zaten Ergenekon davalarıyla beraber ortaya çıktı. O virüsün FETÖ'cüler tarafından Oda TV'nin bilgisayarına gönderildiği sabitlendi. O yüzden bu şüpheli ölüm doğal olarak kalp kriziyle ölse bile şüpheli ölüm. Çünkü bir MİT müşavirini, görevlisini hiç olmayan bir belge, hiç olmayan bir iddia üzerine alıp hapse atarsanız
1: zaten kalp krizinde tetiklemiş olabilirsiniz.
2: Tetiklemiş olursunuz. Olabilirsiniz değil, olursunuz. Yani evet. Burayı ben hani altını kesin olarak çiziyorum. FETÖ'nün şehit ettiği bir devlet görevlisidir.
3: O yüzden sadece bununla yetinmediler muhtemelen. Ayrıca tabii, bir kimyasal da burada.
5: Yani bu arada canlı canlı öldürdükleri, canlı canlı evet, gömdükleri pek çok insandan biri.
2: Bir tanesi, evet. Türkan Saylan, evet, işte Kutlisi Okkır, çok sayıda Ergenekon davalarında hayatını kaybeden, hasta olan, işte kansere yakalanan bir sürü insandan da bir tanesi. Ama önemi ne? Önemi şu, Kaşif Kozinoğlu notlarında şunu söylüyor hapse girdikten sonra. Orta Asya'daki FETÖ yapılanmasını, FETÖ okullarını bizzat gören, onların nasıl bir istihbarat örgütünde evrildiğini bilen, oradaki çalışan öğretmenlerin, tırnak içindeki öğretmenlerin, işte oradaki öğrencilerin, oradaki yapının nasıl uluslararası bir suç örgütü, uluslararası bir istihbarat örgütüyle bağlantılı olduğunu bizzat gören, isim isim bilen ve bu isim isim bildiği kişileri de Türk Devleti'ne aktaran kişi olması sebebiyle zaten bu davaya dahil ediliyor. O yüzden burada bu süreçte hapishanede kaldığı süre içinde el yazısı notlarını işte o dönemki Aydınlık Gazetesi'ne göndermiş. Onlar da bir kısmını gazetede yayınladılar. Daha sonra toplamını bir kitap haline getirdiler. Yani el yazısıyla olduğu. Hı hı. Ve biz de not bir de yine savunmasında el yazısıyla savunmasını yayınlamıştık. Ya bu toplamına baktığımızda FETÖ yapılanmasını eğer yaşasaydı, 22 Kasım'da mahkeme önüne çıkabilseydi, 22 Kasım 2011'de Türkiye'deki ve işte tüm dünyadaki, o Orta Asya'daki FETÖ yapılanmasını isim isim anlatacağı ve deşifre edeceği için öldürüldü. Şimdi ben işte bu fotoğrafta da var Koğuş arkadaşlar. Burada,
1: 56
2: burada
1: yaşındaydı
2: Koğuş,
1: vefat ettiğinde de bu arada.
2: Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur. İkisiyle de görüştüm dün. Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım ikisi de çok memnun. Yani bu davanın açılmasından, yani bu davanın tekrar gündeme gelmesi, bu soruşturmanın açılmasından memnun.

0: Ve o süreci de iyi bilen iki isim olduğu için, çünkü biri Hasan Atilla Uğur'da istihbaratçı biliyorsunuz, istihbarat kökenli bir jandarma subayı. Kaşif Kozinoğlu'yla da tabii cezaevinde tanışıyor ama sonuçta yaptıkları iş aynı. Hı hı. O yüzden ikisinin de hedef alınması FETÖ tarafından ve işte son gününü anlatmıştı. Belki oraya geleceğiz bilmiyorum, son anına ilişkin de bilgiler
1: anlat
0: vermişti.
1: Anlat istersen öyle hemen konuklarıma döneyim.
0: Şöyle,
1: son gününe ilişkin
0: şimdi
1: olabilir.
0: Şu olayı anlatmıştı zaten.
1: 18.08'de
0: bugün Nedim Şener de yazmış zaten, evet. Son 24 saatini. Bu zaten biliniyor. Ben son anlarına söyleyeyim. İşte spor yapıyor, geliyor ve kendinde bir halsizlik hissediyor. Ve işte acil butonuna basıyorlar. O süreç içinde kimse gelmiyor. Bu 20 dakikayı bulan,
1: evet,
0: bir süreç.
1: Evet, 18.37'de alınmış ambulansa.
0: Demir kapıya vuruyorlar. Görevliler gelmiyor. Bir süre sonra görevliler...
2: Acil durum butonuna basıyorlar.
0: Basıyorlar.
2: Radyoyu çalıştırıyor.
0: Sedye ile geliyorlar. Ve sedye ile niye geldiklerini de... Değil mi yani... Acil butonuna basıyorsun ama ilk başta sedye ile gelmezsin. Yani orada bekletiyorlar. Sedye ile geliyorlar. Son anında da zaten herhalde bir dil altapı veriyor. Ve onu da istemiş Hasan Atilla Uğur'dan. Hasan Atilla Uğur'a diyor ki sen de benimle gel diyor. Yani orada da aslında...
1: Ambulansa götürülürken mi sen de benimle,
0: evet,
1: gel?
0: Evet, sen de benimle gel yani, diyor. Evet. Çünkü orada da bir güvensizlik olduğunu, yani kendisine karşı bir şey yapılacağını tahmin ediyor, biliyor. Bunu da şöyle altını dolduruyorum. Cezaevine girdiği andan itibaren sadece notlar alıyor. Aydınlığa gönderilen 156 sayfalık notun dışında bazı kişilere de, mesela Bosna'daki yaşadığı olaylarla ilgili bir kısım notlar almış. Bunu daha sonra dizi ve film yapılması için birine teslim etmiş, vermiş. Binlerce sayfa not aldığını ve bu notlarında birilerine ulaştırıldığı yönünde iddialar var. Bu iddianın altını da şöyle dolduruyoruz. Aydınlık Gazetesi o notları yayınladığı için içeriye girdiği andan itibaren, cezaevine girdiği andan itibaren hep not tutuyor ve yazıyor. Bütün o deşifreyi, kim, isim isim, kimlerle irtibatlılar, devlet içinde hala varlar mı, yoklar mı?
1: Bu notlar duruyor mu ulaştırdığı yerlerde, yoksa imha edilmiş
0: benim
1: mi?
0: Benim inancım durduğu yönünde.
1: Birilerinde var diyorsun ya da gönderildiği yerlerde.
0: Benim inancım durduğu yönünde durmasaydı bugün bu soruşturma açılmazdı zaten.
1: Açılmazdı. Belki bu da buna dayanık
0: bence
1: oldu.
0: Bu bilgi değil. Bu benim iddiam. Bu benim yorumum. Çünkü bu kadar hızlı bir şekilde açılıp bu kadar kapsamlı tartışılmaya başlanması...
1: Bunu gösteriyor sana.
0: Bunu da gösteriyor. O yüzden bence bu soruşturmanın sonunda... Yani bu sadece burada kalmayacak. Yani işte iki gardiyan bilmem neyle değil, daha ileriye gideceğini düşünüyorum.
1: Bu, siz dediniz ki daha da ileri gidildi, öldürüldü. Yani bir zehirlenme ya da tetikleyici ilaç gibi bir bulgu çıkacağını mı düşünüyorsunuz?
2: Şimdi benim yorumum da şu. Ben de açıkçası şehit edildiğini düşünüyorum. FETÖ eliyle. Zaten bu çok net. FETÖ eliyle olduğu kısmından bahsediyorum. Ama arkasından da dönemin Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ve CIA'nin çıkacağını düşünüyorum. Şimdi zaten FETÖ dediğimiz terör örgütünün Türkiye'de 40 yıldır devletin içerisinde yerleştirilmesinin amacı da bazı istihbarat örgütlerine burada kiralık katil hizmeti vermek de aynı zamanda görevleri arasında yer alıyordu. Yani istihbari bilgiyi sızdırmanın yanında yargıda, emniyette, askeriyedeki kendi elemanları vasıtasıyla buradaki faili meçhul suçların üzerini örtme konusunda da çok işlevsel bir pozisyondaydı. Bunun altını çizelim. Şimdi Allah rahmet eylesin, Kaşif Kozinoğlu çok kahraman bir isimdi. Türk devleti için çok önemli çalışmalar yaptı. 1993-94 yılında örneğin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden Türkiye devletlerin ayrılma sürecinde çok önemli, belki bir kısmını buradan anlatamayacağımız önemli vazifeler
0: Bosna Savaşı'nda
2: ifa etti. Keza Bosna'da vardı. Vefatından önce de zaten Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Orta Asya baş müşavirliğini yürütüyordu. Zaten Kaşif Kozinoğlu'nun
3: Afganistan'daki
2: ötesinde de,
3: görevini bırakıp galiba ifade, evet, vermeye gelmişti hatta.
0: Tabii,
2: evet, evet,
0: bir şey
2: oradan
0: oldu.
2: Bir, evet, kargo uçağıyla gelip hatta basit bir ifade vereceğini düşünüp sonrasında bir arkadaşıyla yemek sözü dahi verdiğini biliyoruz. Ama

0: Arkadaşı televizyonda kendisinin tutuklandığını
1: görüyor.
0: Böyle bir durum. Şimdi bir başka kahramanlığını anlatayım. Örneğin Amerika'nın üst düzey bir askeri yetkilisini Amerika Birleşik Devletleri bulamıyor, erişemiyor yerine. Kaşif Kozinoğlu kendisinden böyle bir görev talep edildiğinde, yardımcı olunması talebi söz konusu olduğunda eliyle koymuş gibi bulup Amerikan konsolosluğuna teslim ediyor. Yani dolayısıyla beraberinde çok fazla şey, çok fazla bilginin olduğu bir isim. Bunun altını çizelim. Yani hedef olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Bir diğer sebep de Kaşif Kozinoğlu üzerinden de biz 12 Şubat 2012'de neyi gördük? MİT krizini, FETÖ'nün, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın o dönemki başkanı Hakan Fidan'a yönelik bir sürecini gördük. Bunun da açıkçası altını çizmek lazım. Şimdi bizim elimizdeki istihbari bilgi...
1: Kaşif Kozinoğlu'nun da Hakan Fidan'la görüşleri iyi değil yalnız. Sayfalarca olumsuz not almış.
0: Olabilir. Ama hani bunun üzerinden kendisini o başmüşavirlik görevine getiren de o. Detay bazı bilgiler de var. Onlara girmeye gerek yok ama burada şu önemli. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun vefatı ile ilgili veya birçok faili meçhul cinayetle ilgili süreçteki istihbari bilgileri hukuki donelere dönüştürülebiliyor olsa, böyle bir imkanımız olsa belli noktalarda, aslında birçok cinayetin faili meçhul olarak da karşımıza çıkmayacağını da görebiliriz. Şimdi bence bu Fethi Kabir sonucunda üzerinden 15 yıl geçmiş.
1: Tabii adli tıp çok artık vaktimiz azaldı.
0: Adli
1: biraz
0: tıp uzmanlarıyla görüşüyoruz. Adli tıp uzmanlarının 15 yıllık bir sürecin cenazede yeterince veri barındırıp barındırmayacağı konusunda ciddi soru işaretleri var. Ancak Fethi Kabir yapıldığında cenaze bütünlüğü bozulmadıysa ve karşımızda daha sağlıklı, yani cenaze olarak sağlıklı bir görüntü çıkarsa, o zaman zehirlenme ihtimalinin çok daha somut bir ete kemiğe büründürülebileceğini ifade etmek lazım.
1: O dönemin zaten yani cezaevinde ölüm olduğu için otopsi kayıtları, rapor...

Bir dil altı hapı ve benzeri şekilde değil, belli suikastlerde kullanılan kimyasal ve peyderpey kendisine zamana yayılı bir şekilde kalp krizini tetikleyici bir kimyasal kullandıklarına dair, bununla ilgili farklı cinayetler de önümüzdeki günlerde çok sürpriz isimlerde, kalp krizi nedeniyle vefat eden isimler de karşımıza çıkabilir. Son cümle, ben faili

0: savunamayacağı, sıkıştırıldığı tabii bir alanda hayatını kaybetmesi elbette çok trajik. Umarım aydınlanır. 15 yıllık bir gömüde fetih kabirin sağlıklı bir toksikoloji verisi sunup sunmayacağına ben emin değilim. Hı hı. Açıkçası ama bir biçimde bu faili meçhulleri aydınlatma gayretini hayra yormak isteyenler dedim. Yani başka bir ajandası olmadığını düşünmek isteyenler dedim. Çünkü hani evet Fethullahçı terör örgütü yani veya Fethullahçılar bunu yapmazlar, etmezler diyecek bir durumda değiliz. Darbeyi göze almış kişilerden beklenir evet, yani. Ama evet, sonuçta bir şekilde defteri dürülmüş bir devlet içi yapılanma olduğunu da biliyoruz. Bugün bu davaların açılmasından sebebin, hedefin böyle saçaklanabileceği farklı amaçlara doğru saçaklanabilme ihtimali de var. Belki hedef başkaları, belki başka politik manevralar da dönüyor bu işin arkasında. Ne olursa olsun yani hayra yormak isteyenler dedim. Yani başka bir ajandası olmadığını düşünmek isteyenler dedim. Çünkü hani evet Fethullahçı terör örgütü yani veya Fethullahçılar bunu yapmazlar, etmezler diyecek bir durumda değiliz. Darbeyi göze almış kişilerden beklenir evet, yani. Ama evet, sonuçta bir şekilde defteri dürülmüş bir devlet içi yapılanma olduğunu da biliyoruz. Bugün bu davaların açılmasından sebebin, hedefin böyle saçaklanabileceği farklı amaçlara doğru saçaklanabilme ihtimali de var. Belki hedef başkaları, belki başka politik manevralar da dönüyor bu işin arkasında. Ne olursa olsun yani o süreç beni o kadar ilgilendirmiyor. Umarım aydınlanır. Gerçekten hakiki sorumlular ortaya çıkarılır ve cezalarını alırlar.
1: Evet. Mehmet Bey ne dersiniz?
2: Şimdi Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasına baktığımız zaman rahmetli Kozinoğlu ile ilgili bütün bulgular FETÖ'ye çıktığını görebiliyoruz. Can da zaten bunun kronolojisine demin anlattı. Evet FETÖ'ye çıkıyor ve bunun ifadesini de dönemin FETÖ'cü özel yetkili savcısı Zekeriya evet, Öz almıştı.
3: Beşiktaş'ta.
2: Evet. Şimdi önemli bir isim. Sadece MİT mensubu olması tanımlayamayız. Çünkü özellikle Azerbaycan'da ve Azerbaycan'da, Afganistan'da, Doğu Türkistan'da, Yugoslavya'da, o dönemin Yugoslavya diye geçen bölgelerde çok önemli görevler yaptı. Eğitim, aynı zamanda eğitimler de verdi. Dolayısıyla bölgeye baktığımız zaman FETÖ'nün işini bozacak isimlerin önünde gelen kişi. Yani dolayısıyla burada hedef olmaması imkansız. Evet, Can'ın da söylediği gibi haksız bir yere bir takım iddialar ışığında cezaevine atıldı ve adeta ölüm fermanı yazıldı. Bunun senaryosu hazırlandı ve hayata geçildi. Şimdi tabii ki
3: senaryosu hazırlandı derken abi hakikaten Kurtlar Vadisi dizisinde evet, 136. bölümde evet, evet, ölüm emri veriliyor. 3-2 gün sonra vefat ediyor. 139'da kendisi ölüyor.
2: Aytun Çerkin, onu çıkaran Aytun Çerkin'di. Buradan selam olsun evet, gazeteci. Şimdi
0: önemli olan burada Kurtlar Vadisi'nin o bölümünün senaryosunu kimlerin yazdığı da biraz
2: şimdi
0: önemli.
2: Geçmiş dönemde evet, geçmiş olacaksa, dönemde onu da altını çizmek lazım. Bence geriye dönük çok ciddi sorgulamalar da yapılacaktır diye inanıyorum.
4: Tabii,
2: geçmiş dönemde kamuoyunun dikkatle izlediği ve etkilendiği diziler ve filmlere müdahale edildiği yönünde bir takım şüpheler evet, var. Bu şüpheler ışığında da zaten bulgular da belgeler de ortada ve bunu gösteriyor kanıtı olarak. Hı-hı. Dolayısıyla bunların tabii ki sorgulanması, kimler tarafından müdahale edildi, kim bu işin senaryosunu kim yazdı, kim belirledi şeklinde mutlaka sorulacaktır. Şu an bilmiyoruz ama belki de sorulmuştur da.
4: Belki evet, belki evet, de sorulmuştur.
2: Yani çok öyle.
0: Kaşif Kozunoğlu'na görev verilmiş bizzat bununla ilgili.
2: Adalet
0: Başkanı tarafından kendisine gelen bir ihbardan sonra.
2: Evet.
0: Araştırılmış ve ilginç bir biçimde hücre arkadaşı Hasan Atilla Uğur o dönem Kurtlar Vadisi senaristlerini sufle verdiği, veri temin ettiği iddiasını
2: ya mutlaka belgelerden ortaya çıkacaktır.

0: Şimdi ya şimdi
1: çok
0: önemli
1: oldu,
0: bir örnek
1: evet.
0: verecektim ama konu farklı yere
2: Değişik
0: gider.
2: bir konu yani.
0: Şimdilik
2: Çok
0: söylemeyeyim ama
2: karmaşık.
1: Ha, yani
0: bu tür
1: verebilirsiniz diyecektim
0: yok o
1: ben de
0: çok
1: örneği.
0: büyük bir şey olur. Şimdi zamanı değil şu anda konu açılır. Şimdi bu tür meselelerde geçmişte evet bunlar yaşandı ama bugün öyle bir noktaya geldik ki gerçekten Adalet Bakanlığı ve Emniyet daha doğrusu
3: İçişleri Bakanlığı.
0: İçişleri Bakanlığı inanılmaz derecede koordineli bir şekilde bütün faillere ulaşacak, bütün suçlulara dokunacak ve faili meçhul adına hiçbir şey kalmayacak şekilde derinlemesine her yere sirayet ediliyor. Ve kamuoyuyla da paylaşılıyor. Bunlar önemli şeyler. Ama tabii ki kaybettiklerimiz geri gelecek mi? Maalesef gelmeyecek. Ama en azından
1: ya da
0: ben
1: daha önce niye olmadı ya da bunca yıldır o
0: ya
1: da ister
0: şimdi
1: istemez.
0: Serap Hanım ya 15 Temmuz gibi bir kalkışmayla bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldık. Ve bırakın devlet olmayı, devletin azınlığa düştüğü bir döneme gelmiştik. Devlet azınlıkta o dönem itibarıyla. Ve tamamı ele geçirilmiş, azınlık bir devlet gibi düşünebilir. Hani azınlık hükümet dersiniz ya, devlet azınlığa düşmüş bir dönemdeyiz. Her şeyi istedikleri gibi çekip çeviren, her yere adeta virüs gibi bulaşan, giren ve her şeyi kontrol eden bir yapıyla karşı karşıya kaldığınız bir dönemde siz cinayetleri nasıl ortaya çıkaracaksınız ki? Ya da başka bir takım olayların yaşanmasının önüne nasıl set çekebilirsiniz ki? Askerin içine sızmış, emniyetin
3: Polise
0: içine sızmış, yargının içine sızmış, sağlığın içine sızmış.
3: İstihbaratın bile içine.
0: İstihbaratın içine sızmış. Her yere sızmış.
4: Ya Cumhurbaşkanının en yakınına...
0: Cumhurbaşkanının affedersin,
4: yaver,
0: yatak odasına kadar girmiş.
4: Yaverler, yaverler. İki
3: evet.
4: Tane yaveri.
0: Şimdi böyle bir yapıda bu tür faili meçhul cinayetlerin olmaması bereket ki bu kadar fazlaca olmamış. Hani... Ona da şükretmek lazım. Daha kötü şeyler de olabilirdi. Allah'tan

0: Hani bu
1: Tayyip Erdoğan terör örgütün Yakup Saygılar zaten bir liste şey bu. Bizi dağılmışlardı içine.
2: yani birçok kişi evet şu
1: 17-25
2: anda
1: Aralık'ta.
2: onlardan olmayan birçok kişi için çok
0: ben
1: suç duyurusunda bulunmuştuk yani.
0: FETÖ'cüler
1: benim hakkında suç duyurusunda
0: DHKPC ile
1: yani.
0: İlinti kurarak beni içeri attırmak istediler. Ben milliyetçi bir insanım. Herkes bilir. O dönem itibariyle de belki de en çok televizyona çıkan da bendim. Hiç kimse cesaret edip de çıkamıyordu, konuşamıyordu. Çatır çatır da konuşuyordum. FETÖ diye isimlendirme yoktu ama Fethullahçılar yok. Diye deniyordu o zaman.
2: Paralel devlet yapılanması.
0: Paralel yapılanma deniyordu.
1: Evet.
0: O zaman da konuşuyordum. Tam 3 ay boyunca benim peşimde dolaştılar. Gece evime gidemedim ama asla geri durmadım. İyi ki de durmamışız.
3: Evet. Ali Şer, sen ne dersin? Hem işte bu genel yani değerlendirmeler hem de Kozinoğlu, Kaşık Kozinoğlu özelinde.
4: Kozinoğlu özelinde zaten hani hemen hemen İstanbul stüdyosu herkes doğru.

0: Kaşık Kozunölü ile ilgili. Ben bu gibi konularda böyle iddialı ve sert konuşmayı çok seven birisi değilim. Biliyor, konuklar da biliyordur, sen de biliyorsundur Serap, ama bu evet, maalesef mevcut gözaltılarda bir yanlış olduğunun altını çizmem lazım. Kendi gazetecilik mesleğimi ortaya koyarak bunu söylüyorum. Yanlış diyorum. Sonucu ne olursa olsun yanlış olduğunu da savunacağım. Gazeteci meslektaşımız Selahattin Günday sabahleyin evinden gözaltına alındı.
1: Evet.
0: Selahattin bu dosyada bilgisine başvurulabilecek titizlikte çalışmış bir gazetecidir. Kendisine bugün yöneltilen sorulardan da anlıyorum ki adliyede Kaşık Kozunoğlu'nun içeriye giriş görüntüsünün neden nasıl çektiğidir. Sorulsa, çağrılsa kendi isteğiyle seve seve gidip bu bilgiyi verecektir. Hı hı. O bilgi devletin bu dosyayı aydınlatmasına yardımcı olacaksa da çok mutlu da olacaktır.
1: Hatta hatırladığım kadarıyla şüpheli ölüm haberini ilk yapan gazeteci. Evet.
2: Kaşık Kozunoğlu
1: çok da gerçekten aynı başarılı, doğru. Yani şüpheli, ahlaklı bir gazeteci.
2: Avukatıyla görüşüp şüpheli ölümle diyen ilk gazeteci.
1: Evet evet, çok iyi bir gazetecidir Selahattin.
0: Kimse bunu söylemezken bunun haberlerinde vurgulayan ilk isimdir. Hala da gazeteciliğe aktif olarak devam etmeye çalışır. Bağımsız gazeteciliğe. Bakın iddia ediyorum, yıllarca beraber çalıştım. Ben onun müdürlüğünü, editörlüğünü yaptım. Yeri geldi o benim editörlüğümü yaptı. Kendi yazdığım haberden şüphe ederim. Olur, sizler dahil veririm şuna bir göz daha at derim. Onun yazacağı hiçbir haberden şüphe etmemişimdir bugüne kadar. Etmeyeceğim de. Dolayısıyla bunun mesela şu an göz altında ve diğer ifadelerin bitmesini bekliyor. Bu çok üzücü ve çok kırıcı bir şey. Bunu dile getirmek istediğim izninizle bana ayrıldınız.
1: Adli kontrol kararı verilmemiş miydi?
2: Yok, yarın 11'de sevk edilecek. Öyle bir bilgi vereyim. Silivri,
0: yani ifadesi Silivri soruşturması
2: Silivri'de yarın 11'de sevk edilecek.
0: Bitmesini bekliyor. Hoş olmayan bir durumla karşı karşıya.
2: Ben de bir cümle edeyim.
1: Ben de bir teşekkürler bunu da
2: ben de bir cümle katkı sunayım. Ben de uzun yıllar, yani 22 yıldır bu meslekteyim. 15 yılım adliyelerde geçti. Bu 15 yılda da işte hem DGM'de hem Çağlayan'da Selahattin'le beraber çalıştık. Beraber haber kovaladık.
1: Tabii tabii, biz de öyle sahadan çalışıyoruz.
2: Zaten burada da çalışmıştı.
1: Evet.
2: Belgesiz, bilgisiz, gerçekten belgesiz hiçbir haber yapmayacak kadar da iyi gazetecidir. Hani ben de şahidiyim. Beraber çalıştığımız için söylüyorum. Ve Kaşık Kozunoğlu ile ilgili de gerçekten bu ölüm şüphelidir diye yazan ilk gazeteci olması sebebiyle de önemlidir. Yani o dönem onu yazabilmek öyle hani herkesin yapabileceği şeyler
1: şey
2: değildir.
1: Evet.
2: Ki o zaman Doğan Haber Ajansı'nda ki bu yapılan haber bütün ajansla beraber bütün abonelerine servis ediliyor. O yüzden de o şüpheli ölüm denilmesi, bunun gündeme getirilmesi, avukatına mikrofon uzatılması o dönem açısından önemlidir.
1: Önemlidir. Çok da başka da bugüne kadar önemli haberlere imza atmış. Çok iyi bir gazetecidir Selahattin Günday. Bunu vurgulamamız iyi oldu. Bu arada hemen yönetmenimiz Saniye'ye sorayım. Son bir dakikamız, eklemek istediğiniz başka bir cümleniz var mı son olarak? Can, sana sorayım.
2: Şöyle bu soruşturmanın yani herkes şeyi söyledi, ilerisine gidecek. Ama bunun konuşulması, bu tür soruşturmanın konuşulması, buna izin verilmesi, yani bilgilerin paylaşılması, bu bilgilerin araştırılmasıyla beraber daha ileriye götürülmesi önemli. Çünkü biz burada konuşuyoruz sadece ama bilgi geliyor, biz birilerini arıyoruz, birileri konuşmaya başlıyor. O konuşmayla beraber yeni bilgiler ortaya çıkıyor ve savcılar da o bilgiler üzerinden yeni delillere ulaşma ihtimali ortaya çıkıyor. O yüzden böyle soruşturmaların en azından faili meçhuller açısından tartışılması ve buna müsaade edilip bununla ilgili bilgi paylaşılması çok önemli. Ben de gerçekten bir gazeteci olarak ve yıllarımı adliyeye vermiş bir gazeteci olarak Adalet Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuların açılması ve derinleştirilmesi çok önemli.
1: Çok önemli. Peki ben de reklam arasında
3: giderken... Bu arada
1: giderken...
3: adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış diye bir bilgi var bende.
2: Yok.
3: 7 kişi adli kontrol
2: şartıyla.
3: Yok,
2: onlar şeyler.
1: Ben
2: ilk alan.
1: Ben de öyle
2: zannediyordum.
3: Kameraman İdris Tiktikçi dahil 7 kişi adli kontrol
0: şartıyla.
3: Hayır,
0: maalesef bugün avukatları da dahil yakınlarıyla
2: 11'de sevk edilecek.
0: Bilgi olarak
2: yarın sabah 11'de sevk edilecek.
0: Yarın sevk edilecek.
1: Ben de bununla ilgili herhalde bir bilgi karmaşası, evet, ama ben olabilir. De çünkü sizin dediğiniz gibi biliyordum.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler sona erdi böylece. Saat başında gece raporu var. Evren Aydın karşınızda olacak. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 29, Bursa 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 35 derece.

Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 27, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Kayseri güneşli 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van yer yer yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece.

0: Merhaba sevgili dostlar, iyi geceler. Hoş geldiniz Habertürk'e, Habertürk ekranlarına. Gece raporundasınız, Evren Aydın ben. Önümüzde 2 saat var ve bu 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündemine her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte bakacağız. Önce özetlerimiz, gecenin satır başları. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesaj verdi. Süreci parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek şuursuzluktur dedi. Başka hangi mesajları vardı birazdan bakacağız. Muhalefet kanadında ise kongre süreci artık başlıyor. Yeni partide büyük kurultayın 14-15 Kasım'da yapılması planlanıyor. CHP'de ise 14 Şubat'a kadar il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmış olduğunu göreceğiz. Büyük kurultay içinde bildiğiniz gibi yargı süreci beklenecek. Ve Fenerbahçe 24 saattir Türkiye'nin gündeminde, istifa bilmecesi tam da çözüldü derken neler oldu neler. Akşam saatlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından açıklama geldi ve İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğu duyuruldu. Başka hangi mesajlar var o açıklamada? Hepsine bakacağız. Hadi başlayalım. Sıcak küresel gelişmelerle bir açalım gece raporunu. Önemli bu. Suudi Arabistan stratejik öneme sahip Doğu Batı petrol boru hattının saldırıya uğradığını açıkladı. Ülkenin Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada boru hattının Riyad ve Medine bölgelerinde çeşitli mühimmatlarla vurulduğu belirtildi. Saldırıda yaralananların olduğu, boru hattının Husilerden gelen saldırının ardından tedbiren kapatıldığı duyuruldu. Husiler daha önce Suudi Arabistan'daki enerji altyapısına yönelik saldırılarda bulunmuştu. Diğer yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud'la telefonda görüştü ve Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırıların bu görüşmede ele alındığı açıklandı. Geçelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına. Erdoğan memleketi Rize'de terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar paylaştı ve süreci parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek şuursuzluktur dedi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizle Cumhur İttifakı olarak bu yolda tarihi bir adım attık. Milletimiz terör defterinin bir daha açılmamak üzere tamamen kapanması noktasında kararlı bir duruş sergiledi.
2: Süreç yasasındaki uzlaşıya dikkat çekti. Siyasi partilere sorumluluk çağrısı yaptı.
1: Hal böyleyken bu konuyu parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek, tahrip edici eleştirilerde bulunmak büyük bir sorumsuzluktur. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde provokasyon uyarısı yaptı.
1: Türkiye'nin tökezlemesinden medet umanlara malzeme verecek eylem ve söylemlerden uzak durulmalıdır. Vazgeçersek ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybeder. Çünkü geri adım atarsak Türkiye'nin istikbali olan gençler kaybeder. Türkiye'nin kaybetmesini, patinaj yapmasını isteyenlere rağmen bunu başarmak mecburiyetindeyiz.
2: Erdoğan bir kez daha Büyük Türkiye Mutabakatı'nın altını çizdi.
1: Büyük Türkiye Mutabakatı. Bunu söylerken kastımız budur. 86 milyonun birliği, beraberliği, kader ortaklığıdır. Aynı idealler etrafında kenetlenmesidir.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'deki törene katılmamasına CHP'den eleştiri var. CHP Meclis Grup Başkanı Faik Öztürak benim için büyük bir hayal kırıklığıydı dedi.
3: Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır.
4: CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Mansur Yavaş'ın Anıtkabir'e gitmemesini eleştirdi. Hayal kırıklığı olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu Yavaş'la görüşecek mi sorusuna yanıt verdi.
3: Yani şu anda Ankara Büyükşehir

0: Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partili, Mansur Yavaş'tır. Niye görüşme olmasın? Siyasette kırgınlık, küskünlük olmaz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulü siyasetin gündeminde. Mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak'a Yavaş'ın başka partiye geçeceği iddiaları da soruldu.
0: Sayın Yavaş'ın yaptığı açıklama dışında başka bir duyum yok. Dolayısıyla o açıklamaya da saygı göstermek durumundayız. Ama dediğim gibi o açıklamanın takdirini de milletimize bırakırsın. Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
1: Sözcü televizyonuna açıklamalarda bulunan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da gündeminde Erdoğan-Yavaş görüşmesi vardı.
2: Ben öncelikle bu fotoğrafları yorumlamaya muhtaç hale getiren siyasi ortamdan şikayetçiyim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi, konuşması, bazı meselelerle ilgili fikir alışverişinde bulunmasının yadırganacak bir tarafı yoktur. Ancak muhalefet ile iktidar arasında diyalog kopuk olunca bu görüşmelerin arkasından farklı anlamlar aranacağı hale geliyor. Erdoğan'ın bir siyasi partinin genel başkanıyla, bir büyükşehir belediye başkanıyla yapmış olduğu konuşmanın ya da görüşmenin Türkiye'de spekülasyon konusu olmaması gerekiyor.
3: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar nedeniyle ifade verdi. Özgür Çelik sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti. Şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın meclis üyesi Necdet Ay'ı telefonla aradığını ve bu sırada yaşanan konuşmaya şahit olduğunu söyledi. Aydın'ın savcı beni tutuklamayla tehdit etti. Engelli eşim ve çocuğuma kim bakacak dediğini bizzat duyduğunu belirtti. Ve bu konuda şahitleri olduğunu da ifade etti. Özgür Çelik ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Çelik'in ilk açıklamasından sonra Ayhan Aydın ifade vermiş, savcı tarafından tehdit edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Efendim Ekrem İmamoğlu eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum oldu. Davanın duruşması Silivri'deki adliyede görüldü. Kamu görevlisine alenen hakaret suçlamasıyla yargılanan İmamoğlu'na 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ardından cezası takdir indirimiyle 2 yıl 1 aya düşürüldü. Mahkeme ayrıca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması hükmetti, yani siyasi yasak kararı verildi. Ekrem İmamoğlu 2023 yılında o dönem Tuzla Belediye Başkanı olan Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle iki kez yargılanıp beraat etmişti. İstinaf usul yönünden beraat kararını bozmuştu. Siyasetten gelişmelerle gelin devam edelim gece raporuna. Şimdi muhalefet kanadında bildiğiniz gibi kongre süreci artık başlıyor. Peki nasıl bir süreçten bahsediyoruz? Yeni Parti CHP'yi neler bekliyor? Şöyle bir tarihleri hatırlayalım, bir hafızamızı tazeleyelim dilerseniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki süreçle başlayalım. Muhalefetin kongre süreci başlıyor dedik başlığımızda. Yeni Parti'de nasıl bir kongre takvimi işleyecek? Şimdi bildiğiniz gibi CHP'den kurulan, ayrılan 91 milletvekilinin oluşturduğu ve 24 Temmuz'da kurulan bir parti Yeni Parti ve kongre takvimi zaten 22 Ağustos'ta başlamıştı. Şimdi partide ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim tarihinde yapılacak. Tabii bu sürecin 27 Ekim tarihine kadar tamamlanması bekleniyor. Partide 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongrelerinin tamamlanması beklenti dahilinde. Peki bundan sonra ne yapılacak? Tabii en kritik süreçlerden birine geçilecek. Artık Kasım ayında kurultayın, büyük kurultayın yapılması bekleniyor ki o tarihler 14 ve 15 Kasım olacak. Ankara'da, Ankara Arena kapalı spor salonunda yapılacak ve bilindiği gibi kongrede Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tek aday olması bekleniyor. Yeni Parti'deki durumu böylece kısaca özetlemiş olduk. Hemen gelin dilerseniz Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl bir süreç bekliyor? Hemen ona da geçelim. Dün itibariyle zaten süreç başlamıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve 28 Ekim tarihi itibariyle de artık üye çizelgelerinin askıya çıkacağını biliyoruz partide. Tabii bundan sonra artık süreç giderek hızlanacak. Mahalle delege seçimleri 11 Kasım'da, ilçe kongreleri 12 Aralık'ta, il kongreleri ise 16 Ocak'ta başlayacak ve sonrasında 14 Şubat'ta il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak ve sonrasında parti mecliste bir araya gelecek ve kurultay tarihini belirleyecek. Tabii bu noktada yapılan açıklamalara baktığımızda özellikle Müslüm Sarı neler söylemişti? Büyük kurultay için yargı sürecinin bekleneceğini belirtmişti. Aynı zamanda CHP'den ayrılan isimlere de yeniden partiye dönün çağrısı yapmıştı. O da o açıklamada halen hafızamızda. Devam edelim yine siyasetle. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Kars'taydı. Bazı temaslarda bulundu. Güne hayvan

0: pazarını ziyaret ederek başlamıştı. Burada hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini söyledi Özel ve yerli sürüyü, ırkı güçlendirmemiz lazım dedi.
1: Memleketimize hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ ol, sağ ol.
3: Ardahan'dan Kars'a geçti. Günün ilk ışıklarıyla hayvan pazarına gitti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel besiciyle buluştu. Sorunlarını dinledi.
1: Bir malı küpeliyorsun, 3 bin lira burada para veriyorsun.
3: Özgür Özel besicinin borçtan kurtarılması gerektiğini söyledi.
2: İster çiftçilik yapan olsun, ister hayvancılık yapan olsun. Kimin ne borcu varsa iktidar olduktan sonra 3 ay içinde o borçların faizlerini sileceğiz. Bir kereye mahsus. Ana parayı böleceğiz. Diyeceğiz ki herkes bir kendine gelsin.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hayvancılıkla ilgili en büyük sorunun yurt dışından ithal edilen hayvanlar olduğunu belirtti.
2: Yurt dışından 750 bin tane büyükbaş hayvan getirip de 3-5 tane büyük et firmasını zengin etmek yerine buradaki insanlara destek vermek, yerli sürüyü, ırkı güçlendirmek, sizi güçlendirmek lazım.
3: Özgür Özel, suni kavgalar çıkartıldığını, asıl sorunların konuşulmadığını söyledi.
2: Tartışmalarla iktidar mücadelesini başka yere sıkıştırıyorlar. Onun yerine ülkenin gerçek sorunları üzerinden doğru işler olsun.
0: Efendim, Fenerbahçe Kulübü teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasının kabul edilmediğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada teknik direktör İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğu belirtildi. Takımımız yarın saat 11.30'da teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir denildi. İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldıkları Roma maçı sonrası istifa ettiğini açıklamış ve bir daha kulübe dönmeyeceğini belirtmişti.

0: Evet, son 24 saattir Türkiye'nin ana gündemi haline geldi. Fenerbahçe'deki bu dikkat çekici gelişmeler şimdi neler olup bittiğini ve bundan sonra bizi neler beklediğini spor iletişim uzmanı Necati Mete ile konuşacağız. Sayın Mete hoş geldiniz Habertürk'e gece raporuna.
1: Merhabalar, iyi yayınlar, iyi geceler.
0: Efendim doğrudan sözü fazla uzatmadan söyleyeyim. Bir iletişim uzmanı olarak son 24 saatte Sarı Lacivertli Kulüp'te yaşanan gelişmeleri siz şöyle dışarıdan bir göz olarak bakınca nasıl yorumluyorsunuz efendim?
1: Son derece duygusal bir karar verildi dün akşam ve buna kurumsal bir çözümle 24 saat içerisinde bu son bulmuş oldu. Sorun sportif değil, iletişimle alakalı aslında yaşandı. O baş döndüren bir gündem Fenerbahçe'de. Üstelik iyi oynadığı bir karşılaşmadan sonra ortaya çıktı bu. 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde gelen bir puan. Ve bu puanın bir Türk teknik direktörle gelmiş olması çok son derece pozitif bir ortam olması gerekirken bir anda yönetimin dahi hatta futbolcuların dahi haberi olmadan bir istifa haberi. Sonrasında Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın müdahalesiyle konu direkt sahiplenildi ve başkan burada istifayı reddetmedi. Ben onun büyüğüm, devam edeceksin dedim ve devam edecek dedi ve kendisini de aslında bir anlamda bağlamış oldu. Ben ve arkadaşlarım buradayken İsmail Kartal burada olacak dedi. İsmail Kartal'ın aldığı karar soğukkanlı bir karar değildi hiç şüphesiz. Duygusal bir karardı. Yani burada sadece kafasına şişe atılmış olması da değil bana göre. Tabii taraflar ilerleyen günlerde bu konuyu aydınlatacaklardır mutlaka karşılıklı olarak ama burada sportif olmayan bir problem olduğunu düşünüyorum. İsmail Kartal mevcut ortamda başarılı olamayacağını hissetti ki böyle bir karar verdi ve bunu çok duygusal bir şekilde kamuoyuna yansıttı. Direkt basın toplantısında söyledi. Üstelik bunu açıklarken de başkan, yöneticiler hep destek oldular bize. Güzel günlerdi ama bir daha geri dönmemek üzere görevi bırakıyorum gibi keskin bir cümle kurdu.
0: Kendisini özellikle çok bağlayan bir cümleydi değil mi efendim? Başarılı olamayacağına inandığı için bu karara imza attığını söylediniz. Görüşünüz bu yöndeydi. Peki bu şartlar altında bu birlikteliğin devam ettirilmesi Fenerbahçe Kulübü'nü bundan sonraki süreçte nasıl etkiler? Şimdi önünde ciddi bir Avrupa mesaisi var. Yıllar sonra 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne adım atmış bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz ve ligde de tabii tek hedefi uzun yıllardır şampiyonluğa ulaşmayı hayal eden bir kulüpten bahsediyoruz. Yani bu şartlar da göz önünde bulundurulursa bundan sonraki süreçte bu birliktelik nasıl devam eder sizce? Bir iletişim uzmanı olarak...

0: Ne düşünürsünüz?
1: Önce şunu belirtmem lazım. Yani bilgiye dayalı konuşmuyoruz şu an. Yani aldığımız istihbaratlar var, konuştuğumuz insanlar var ama bu
0: Elbette.
1: kadar. Yani burada kurumsal net bir bilgilendirme yapılmadı. Sadece alınan kararlar açıklandı. Buradan eğer doğru adımlar atılırsa harika bir hikaye doğabilir. Geçmişte biz bunları yaşadık. Ben de kulüpte görev aldığım
0: Evet,
1: dönemde
0: evet.
1: benzer şeyler yaşandı. Buradaki kriz sahada doğmadı, mikrofonda doğdu. Yani Fenerbahçe galibiyeti kaçıran taraf oldu. Rakip Roma çok ciddi bir rakip. Ama kriz tamamen iletişim alanında üretildi. Bu gerçekten iletişimin en öğretici vakalarından biri olarak literatürde geçecektir. Burada İsmail Kartal istifasını yönetime değil direkt kameralara sunmuş oldu.
0: Evet.
1: Burada tek yönlü bir iletişim seçti. Ancak Sayın Başkan Aziz Yıldırım hemen duruma sahip çıktı. Hayır, işte İsmail Kartal sebebini söylememiş olmasına rağmen Sayın Başkan sebebini de söyledi. Yani şişe atıldı, çok baskı var, bizim de üzerimizde baskı var dedi.
0: Evet.
1: Kendisiyle, yönetimle, teknik ekibi bütünleştirdi ve biz buradayken o da burada olacak dedi. Burada başkanın durumu sahiplenmesi İsmail Kartal'a çok önemli bir mesaj oldu. Gün içerisinde sportif direktör Oğuz Çetin ve futboldan sorumlu yöneticiler İsmail Kartal'la sürekli iletişim halindeydiler. Yüz yüze de görüşmeler gerçekleşti. Ancak 24 saat dolmadan resmi bir bildiriyle kurumsal bir açıklama yayınlandı. Somut bir detay verildi. Yarın 11.30'daki antrenmanda hocamız görevinin başında olacaktır dedi. Dendi. Burada kademeli bir müdahale yapıldı. Önce sportif direktör, sonra Sayın Başkan'ın temasları. Bir şekilde 24 saat dolmadan kriz çözülmüş oldu. Eğer doğru adım atılırsa bundan sonra sadece sahaya odaklanılırsa buradan çok güzel de bir hikaye çıkabilir.
0: Sayın Mete, doğru adımlar ifadesini birden fazla kez kullandınız. Dikkatimi çekti. Anladığım kadarıyla kulüp içinde şu ana kadar atılan adımların olumlu yönde olduğunu söylüyorsunuz. Peki bundan sonra yani bir an önce bu krizin unutturulması ve bir an önce Gaziantep deplasmanına mı odaklanılması gerekiyor? O doğru adımları biraz sıralarsanız bize bir iletişim uzmanı olarak merak ederiz efendim. Hem de bu açıdan birçok kulübe de ışık tutacak açıklamalar olacaktır bunlar. Çünkü bu ve benzeri krizleri kulüplerimiz çok kez, çok sefer yaşıyor. Özellikle değil mi Süper Lig'de en çok teknik direktör değiştiren takımlar var. Yani Avrupa'ya baktığımızda teknik direktör değişikliğini bu kadar görmüyoruz ama ülkemize baktığımızda sürekli çok ciddi bir sirkülasyon var. Yani bunun önüne geçilmesi adına da herhalde iletişim uzmanlarının kulüplerde çok ciddi mesai harcaması gerekiyor sanırım. Katılır mısınız?
1: Kesinlikle öyle. Bir kere bu toprakların genetiğinde olan özellikleri iyi bilmek gerekiyor. Yani baskı bizim toplumumuzda var.
0: Evet.
1: Bizim toplumumuzda özellikle spor ikliminde galibiyetler aşırı kutlanır, mağlubiyetlere aşırı üzülür insanlar. Ya şunu basitçe söyleyemiyor insanlar. Mesela Beşiktaş maçında Fenerbahçe puan kaybetti. İşte Italiano İsmail Kartal'ı yendi. Yani bu çok basitçe söylenemiyor. Bu nasıl hayır alamaz böyle bir şey gibi söyleniyor, düşünülüyor. Bu işte insanların aşırı tepki vermesine sebep oluyor. Burada iletişim anlamında yapılması gerekenler bir kere kulübün başta İsmail Kartal olmak üzere kendi değerleri üzerinde sürekli durması lazım. Yani çünkü uzun süredir gelmeyen bir şampiyonluk var ve Fenerbahçe camiasında özellikle kendi değerlerine saldırma konusunda çok cömert davranılabiliyor. Hem bu medyada böyle hem taraftar nezdinde böyle. Bir kere buralara özellikle dijital medyaya hakim olmak gerekiyor. İletişim anlamında başlıca bir kere buradan işe başlanabilir. Onun dışında iç iletişime de önem verilmesi lazım. Şu açıdan söylüyorum. Mesela İsmail Kartal'ın istifasını Archie Brown mikrofonda öğrendi. İstifa, yani
0: evet.
1: Cümleyi anlayamıyor. İstifa mı ne istifası evet, falan gibi bir şey söylüyor.
0: Enteresan bir görüntü ortaya çıktı değil mi efendim orada?
1: Yani şimdi orada iç iletişimde de problemler olduğu gözüküyor. Burada bir kere şimdi bir de İsmail Kartal istifa etti. Geri dönmemek üzere istifa ediyorum dedi ancak geri döndü. Şimdi bir kere burada da otoriteyi tesis etmek gerekiyor. Başarılı olan takımların ortak özellikleri futbolcuya dayalı sistem değil teknik direktöre dayalı sistemdir. Şimdi İsmail Kartal'ın geri dönmüş olması futbolculara birer mesajdır. Hocanız budur. Biz burada olduğumuz sürece İsmail Kartal hocadır. Buna göre oynayacaksınız. Yani kaba tabirle söylemek gerekirse hocayı yeme gibi bir duruma mahal vermemek adına çok pozitif adımlar atılmış oldu. O yüzden söylüyorum yani bundan sonra bu kararlılıkla gidildiği takdirde iletişim

0: gelişimde gri alan bırakılmadığı takdirde, ki bu krizde de bunu görüyoruz, hemen müdahale etti Aziz Başkan. Yani üzerinden süre geçmesini beklemedi, bir sabah olsun bakarız denmedi. O 6 saatlik duygusal pencere açıkken hemen müdahale etti. Bu hocaya güven verdi, futbol takımına bir mesajdı bu.
1: Efendim, en çok kimi güçlendirdi bu 24 saatlik süreç sizce kulüp içinde?
0: Bir kere Aziz Başkan'ı güçlendirdi. Aziz Başkan'ın burada lafı yerde kalmamış oldu. Yani geri dönecek hoca görevin başında. Biz buradayken hoca da burada dedi. Bir kere Aziz Başkan'ı çok güçlendiren
1: Tabii dönmemiş olsa çok ciddi bir otorite krizi yaşayacaktı Aziz Yıldırım'da, değil mi?
0: Yani Aziz Başkan gibi bir figür gerçi bunu hızlıca telafi edebilirdi. Çünkü çok ciddi bir tecrübe. Yani Türk sporundaki en tecrübeli isimden bahsediyoruz burada. Bunu hızlıca kompanse edebilirdi ama sonuç olarak evet bir kriz ortaya çıkardı. Ama bu çıkmadan 24 saat içerisinde bu halledilmiş oldu. İkinci nokta, İsmail Kartal güçlenmiş oldu. Takımı önünde güçlenmiş oldu. İhtilaf yaşadığı futbolcular varsa onların karşısında güçlenmiş oldu. Ben sezon sonuna kadar buradayımı rahatça söyleyebilir artık İsmail Kartal ve kararlarını bunun ışığında alabilir. Üçüncü nokta ise kulüp güçlenmiş oldu. Yani eğer buradan bir birlik sinerjisi yaratılırsa bundan çok ciddi bir başarı doğabilir.
1: Evet, şu an herhalde Fenerbahçe kulübünün en önemli ihtiyaç duyduğu noktada herhalde o birlik ve beraberliğin sağlanması. Peki, çok teşekkürler spor iletişim uzmanı Necati Mete ile Fenerbahçe'de son 24 saatte yaşanan bu fırtınalı günleri, fırtınalı saatleri konuştuk. Sağ olun efendim. Devam edelim. Devam ediyoruz. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da askeri tatbikat başlattı. Ordu bu hareketliliğin düzenli eğitimlerin bir parçası olduğunu öne sürse de son dönemde bölgede artan askeri hareketlilik endişeyi de beraberinde getiriyor.
2: İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da sürpriz bir askeri tatbikat başlattı. Tatbikat kapsamında bölgedeki tüm birlik ve taburlar acil kodla göreve çağrıldı. Ordudan yapılan açıklamada tatbikatın beklenmedik senaryolara karşı hazırlık ve teyakkuz seviyesini test etmek amacıyla yapıldığı iddia edildi. İsrail yaşanan hareketliliğin yaklaşan Yahudi bayramları öncesi planlı bir eğitim olduğunu savunuyor. Ancak sahada gerilim her geçen gün artıyor. İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar ve silahlı birliklerin Batı Şeria sokaklarında konuşlandırılması Filistinlilerde endişeye yol açıyor. İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskınlar ve saldırılarda ciddi bir artış yaşanıyor. Filistinliler İsrail'in bu saldırılarla Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığını ve durumun bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ihtimalini tehlikeye attığını belirtiyor.
1: Amerika ile İran arasında gerilim tırmanırken tarafların yeniden müzakereye dönüp dönmeyeceği büyük merak konusu. Amerikan Başkanı Trump savaşın yakında biteceğini söylerken İran'dan da savaşın devam etmesine katılmıyoruz açıklaması geldi. Bu arada arabulucu Pakistan ise müzakereler için ısrarcı olmayı sürdürüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump savaşın yakında biteceğini savunuyor. Ancak hem sahadaki hareketlilik hem yaptırım baskısı artıyor. Gözler müzakere masasına dönülüp dönülmeyeceğine çevrilmişken savaşın uzun bir süre daha devam etme olasılığı da gündemde. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da savaşın devam etmesine katılmıyorum ancak ilerleyen süreç karşısında ülkenin direncini artırmalıyız açıklaması yaptı. Taraflar arasında arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan'dan da açıklama geldi. Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'a müzakere masasına dönmeleri için ısrar ettiklerini belirtti. Her iki tarafta da bir güven eksikliği var diyen temsilci, mutabakat zaptının uygulanmasına geçme konusunda da hafif bir isteksizlik var ancak biz ısrar ediyoruz ifadesini kullandı. Tarafların düğümlendiği Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşma içinse İran ve Körfez ülkelerinin önümüzdeki hafta bir araya geleceği öne sürüldü. Financial Times gazetesinin haberine göre Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yönetmek için geçici bir anlaşmaya varmasını sağlamak amacıyla önümüzdeki hafta İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile görüşecek.
1: Rusya-Ukrayna hattına bakalım. Orada da karşılıklı saldırı.

0: Saldırılar durmuyor. Ukrayna savaşın başından bu yana Rusya topraklarındaki en uzun menzilli saldırısını yaptığını duyurdu. Rusya ise Ukrayna'da limanları ve lojistik merkezleri hedef aldı.
1: 4,5 yılı geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken karşılıklı saldırılar şiddetlendi. Ukrayna İHA'ları Rusya içlerinde 3000 kilometreden fazla yol kat etti. Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri Rusya'nın Yamalo-Nenets bölgesindeki Novi Urengov ve Provski gaz kondensatı işleme tesislerini vurduğunu açıkladı. Hedef alınan tesislerin vurulması için insansız hava araçlarının 3000 kilometreden fazla mesafe kat ettiği belirtildi. Böylece Ukrayna savaşın başlamasından bu yana Rusya topraklarındaki en uzun menzilli saldırısını gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski operasyonu övgüyle karşıladı. Zelenski Rusya'nın savaşına tamamen haklı bir şekilde ve gerçekten hissedebileceği şekilde karşılık vermelerinin önemli olduğunu söyledi. Rusya'da Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürdü. Başkent Kiev'deki benzin istasyonuna yapılan saldırıda can kaybı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de Chornomorsk ve Odessa limanları yakınlarında Ukrayna ordusu için ekipman taşıdığı öne sürülen 3 yük gemisinin vurulduğunu açıkladı. Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki lojistik merkezlerinin de hedef alındığı belirtildi. Dnipropetrovsk bölgesindeki Pavlograd kentine düzenlenen Rus İHA saldırısında ise 4 kişi hayatını kaybetti. İkisi kurtarma görevlisi, 62 kişi yaralandı. Karşılıklı saldırılar Rusya-Ukrayna savaşında tarafları yeniden barış masasına oturtma çabaları sürerken meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump en son Rus lider Putin'le telefonda görüşmüş, Putin anlaşma yapmak istiyor demişti.
0: Amerika'yı kalbinden vuran 11 Eylül saldırılarının 25. yılındayız. 11 Eylül 2001'de El-Kaide üyeleri 4 uçaktan ikisini New York'taki ikiz kulelere çarptırmış, biri Amerikan Savunma Bakanlığı binasını da hedef almıştı. Binlerce kişinin ölümüne neden olan o saldırılar yalnızca Amerika için değil, tüm dünya için aslında en travmatik olaylardan biri olarak aklımıza kazındı. Peki o süreçte neler yaşandı? Hadi izleyelim.
2: Tek bir gün birkaç saat dünya tarihine ön verdi. 11 Eylül 2001 saldırılarının üzerinden 25 yıl geçti. 11 Eylül 2001'de Amerika semalarında 4 uçak birbiriyle bağlantılı 19 terörist tarafından kaçırıldı. Bu uçaklar içlerindeki onlarca yolcuyla birlikte adeta bir füze gibi kullanıldı. İkisinin hedefinde New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin binaları, yani ikiz kuleler vardı. İlk uçak yerel saatte 08.46'da Kuzey Kule'ye, ikincisi 09.03'te Güney Kule'ye çarptı. Binlerce insanın çalıştığı ikiz kuleler önce yandı, ardından çöktü. Görkemli kuleler 2 saatte 2 milyon tonluk bir enkaza dönüştü. Bu sırada üçüncü uçak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon binasına çarptı. Dördüncüsü ise yolcuların müdahalesiyle Pensilvanya'da açık bir alana düştü. Bu uçağın hedefinde başkentteki kongre binası vardı. New York'tan dumanlar yükselirken dönemin ABD Başkanı George Bush bir ilkokuldaydı. Beyaz Saray güvenlik şefi saldırıyı başkanın kulağına fısıldadı. Amerikan hava sahası derhal uçuşa kapatıldı. Havadaki 500 uçak kalktığı noktaya geri döndü. Saldırılar sırasında İkiz Kule'de olan 2606 kişi hayatını kaybetti. Kaçırılan 4 uçakta bulunan 246 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı. Pentagon'da ise 125 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 2977 idi. Ölen ve yaralananlar arasında 77 ülkenin vatandaşı vardı. Bu ölümcül saldırı beraberinde yeni bir dünya düzeni getirdi. Dünyanın her tarafında uçuş kontrolleri sıkılaştırıldı. İkiz kulelerin bulunduğu ve sıfır noktası adı verilen bölgede enkazın temizlenmesi ise 8 aydan fazla sürdü. Bugün o noktada bir anıt ve müze bulunuyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Kasım ayında yapılacak ara seçimlere hazırlanıyor. Amerikan Başkanı Trump da iyice vites arttırdı. Dallas'ta düzenlenen bir mitingde destekçilerine de sıra dışı bir yemin ettirdi. Trump'ın "oy vermezseniz ne olur biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz" sözleri Amerika'da bir anda gündem oldu. To the greatest president in the history.

0: history of the United States.
1: Seçmenlerine el kaldırıp yemin ettirdi. Oy vermeyen cehenneme gider dedi.
0: You know what happens if you don't vote? You go to hell, you know that. Okay? You go to hell. And I don't want that to happen to you, so please go and vote.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimler için hazırlıkları hızlandırdı. Texas'ın Dallas kentinde düzenlenen 2 günlük Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresinin kapanışında destekçilerine sıra dışı bir yemin ettirdi.
0: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States. That loves us so much he can't even breathe. That I will go out with my family, my friends. I'll do it anyway. I don't care if I'm registered or not. I'm going to try and cheat like hell like they do. And we are going to vote on November 3rd. You know what happens if you don't vote? You go to hell. You know that. Okay? You go to hell. And I don't want that to happen to you, so please go and vote.
1: Dallas Kongresi'nin tamamlanmasıyla birlikte 2026 ara seçim kampanyalarında son dönemece girildi. Trump önceki gün yaptığı açıklamada da kongrenin iki kanadının da çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'de kalması halinde her yetişkin Amerikan vatandaşına $5,000 ödeme vaadinde bulunmuştu. Amerikan Kongresi'nin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti 214'e karşı 218 sandalye ile Senato'da da 47'ye karşı 53 sandalye ile çoğunlukta bulunuyor.

0: Devam edelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta Girne açıklarına batan Filojet gemisiyle ilgili yepyeni bir görüntü ortaya çıktı. Faciada kaybolan Özgür Gönül'ün çektiği o görüntüde geminin sol tarafında bulunan kızağının kırık olduğu görülüyor. Bu arada eski KKTC Ulaştırma Bakanı Arıklı da kazada herhangi bir sorumluluğum varsa milletvekilini bile bırakırım dedi.
1: Girne açıklarında batan Filojet gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydettiği son görüntüye ulaşıldı. Gönül'ün ailesiyle paylaştığı kayıtta geminin sol kızağının kırık olduğu ve içeride panik yaşandığı görülüyor. Soruşturma dosyasına da giren görüntü bilirkişi incelemesine gönderildi. Soruşturmada tutuklu 9 zanlının tutukluluk süresi de 7 gün uzatıldı. Facianın ardından

0: olduğunu belirten Arıklı, olayın ardından bakım ve onarım yapıldığını, geminin 2 Haziran'da yeniden denetlendiğini savundu. Sorumluluğunun kanıtlanması halinde milletvekilliğini bile bırakırım dedi. Kaptan ve ikinci kaptanın acil yardım çağrısında ciddi hata yaptığını ileri süren Arıklı, kazanın nedenini Türkiye'den gelen ekibin araştırdığını söyledi.
1: Kazanın ikinci günü Türkiye Ulaştırma Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu aradım ve dedim ki Sayın Bakan, bizim maalesef bu geminin...
0: Bunu belirten Arıklı, olayın ardından bakım ve onarım yapıldığını, geminin 2 Haziran'da yeniden denetlendiğini savundu. Sorumluluğunun kanıtlanması halinde milletvekilliğini bile bırakırım dedi. Kaptan ve ikinci kaptanın acil yardım çağrısında ciddi hata yaptığını ileri süren Arıklı, kazanın nedenini Türkiye'den gelen ekibin araştırdığını söyledi.
1: Kazanın ikinci günü Türkiye Ulaştırma Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu aradım ve dedim ki Sayın Bakan, bizim maalesef bu geminin nasıl ve neden battığını inceleyebilecek teknik bir ekibimiz yok. Rica ettim. Yazılı da bunu istedim. Ertesi günü geldi kaza kırımı ekibi. Bu ekip çalışmalarına devam ediyor.
2: Batıyoruz.
3: Efendim, Silivri açıklarında çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları da devam ediyor. Çalışmaların 10. gününde ekipler havadan ve denizden koordineli şekilde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Kayıp yakınları da kriz merkezindeki bekleyişlerini sürdürüyor. Ailelerin ihtiyaçları Kızılay ve AFAD ekipleri tarafından karşılanıyor. Tuğberk İmamoğlu adlı gemi 2 Eylül'de Alps isimli gemiyle çarpışmış ve dakikalar içinde batmıştı. 720 metre derinlikteki geminin yerini TCG Akın gemisi tespit etmişti. Çok gösterişli bir düğünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalı'nın sosyal medya fenomeni olan eşi halen aranıyor. Çağla Öz Tançalı'nın annesiyle birlikte bir kişi daha gözaltında.
0: 222 milyon liralık para trafiği, lüks araçlar, şüpheli alım-satım işlemleri. Gösterişli düğünün yankıları sürüyor. Kara Haydar tutuklandı, eşi aranıyor. Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan geçtiğimiz günlerde evlendi. İhtişamlı hayatları ve düğünde takılan altınlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Masak Tançalan çiftinin sosyal medyada sergilediği gösterişte resmi kayıtlardaki mali profili arasındaki uçuruma dikkat çekti. 74 bin lira gelir beyan eden Kara Haydar'ın para trafiğinin 115 milyon lira olduğu belirlendi. Mehmet Fatih Tançalan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Masak raporunda Çağla Öz Tançalan'ın para trafiğiyle mercek altına alındı. 6 yıllık dönemde hesaplarına 56 milyon lira giriş, 50 milyon lira çıkış tespit edildi. Resmi kayıtlardaki kazancının 165 bin lira olduğu belirlendi. Raporda bu mali profilin yaşam standardını açıklamakta yetersiz kaldığı belirtildi. Hakkında gözaltı kararı verilen Çağla Öz Tançalan polis ekipleri tarafından aranıyor. Çağla Öz Tançalan'ın annesi ve Kara Haydar'ın bir yakını gözaltında. Masak raporunda bu iki isme de yer verildi. Raporda lüks araçların anne Nilgün Oya'ya devredildiği belirlendi. Gözaltındaki Muhammed Sait Tançalan üzerine de şüpheli taşınmaz ve lüks araç devirleri yapıldığı tespit edildi.
3: Efendim, Ahbap Derneği soruşturması da derinleştikçe ortaya yeni detaylar çıkıyor. Beşinci dalga soruşturmada gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.
0: Milyarlarca liralık bağış, toplanıp dağıtılmayan deprem yardımları ve peş peşe gelen itiraflar. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı arttı.
4: Ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılarının Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. Beşinci dalga operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilere Ahbap Derneği ile bağlantıları ve para trafikleri soruldu. İfadesi alınan zanlılardan 20'si tutuklandı. 29 kişi adli kontrol kararıyla bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyadaki tespitlere göre yaklaşık 245 milyon dolar para toplandığını belirtmişti. Başsavcılık mal ve hizmet alımlarını da incelemeyi sürdürüyor. Bu konuda bilirkişilerin hazırladığı raporlar bekleniyor.
3: 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan

0: Ezgi Apartmanı davasında da karar çıktı. Bina girişinde kolon kestiği iddia edilen iki işletmeci 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1: Burası yavrularımıza mezar olan Ezgi Apartmanı enkazı. Hani kesilmedi denilen kolon vardı ya, işte evlatlarımızın ölümüne sebep olan kolon budur.
2: Kolon kesildi. Perde duvar kaldırıldı. Projeye aykırı çekme kat ilave edildi. 6 Şubat depremlerinde onlarca kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan binalardan biri de 35 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Ezgi Apartmanı'ydı. Giriş kattaki pastanede tadilat sırasında kolon ve perde duvarın kesildiği, projeye aykırı çekme kat ilavesi yapıldığı belirlendi. Pastane işletmecileri, tadilatı yapan iç mimar, fenni mesul ve kolon kesildiği yönündeki ihbarlara göz yumdukları öne sürülen belediye çalışanları hakkında 876 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 11 sanık karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezası verildi. İkisi de adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Fenni mesul MT'ye 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi ve 2 yıl meslekten men edildi. İmar İşleri Müdürü, mimar, belediye çalışanı, inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri ise 4 yıl 5 ay hapis cezası aldı. 3 kişi ise beraat etti. Ezgi Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler verilen cezaları yetersiz bulup tepki gösterdi.
0: Emniyet ve MIT'in ortak çalışmasıyla İstanbul'da kritik bir operasyona daha imza atıldı. Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı İslam Yakut, Sarıyer'de saklandığı evde yakalandı.
2: Talimatları kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden verdi. Uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize etti. 2 ton uyuşturucu maddeden sorumluydu. Aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı bu kez kaçamadı. İstanbul polisi 2017 yılından beri İslam Yakut'un peşindeydi. Yakut, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından aranıyordu. Yurt içinde ve yurt dışında ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumluydu. 2 yıl önce örgütün diğer lideri Erhan Yakut'la yöneticileri yakalanmıştı. Polis İslam Yakut'a ulaşmak için adım adım iz sürdü. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü çalışmalara destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İslam Yakut'un Sarıyer'de bir adreste saklandığını belirledi. Şüpheli yapılan baskınla yakalandı. Uluslararası uyuşturucu kaçakçısının kriptolu haberleşme sistemiyle örgüt üyelerine talimat verdiği belirlendi. Üzerinden adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan kimliği çıktı. Gözaltına alınan Yakut'un emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını Bakan Gülek sosyal medya hesabından duyurdu. İşte ayrıntıları.
2: Emniyet ve jandarma ekipleri dosyaları mercek altına aldı. 6 farklı şehirde 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bursa'da 2020 yılında yol kenarındaki sulama kanalında ağır yaralı bulunan ve bir gün sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmeni'nin ölümüne ilişkin dosyada deliller yeniden değerlendirildi. Şüpheli Erkan Edincik, ihmali davranışla kasten öldürme suçundan tutuklandı. Diyarbakır Bismil'de 2014 yılında dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği dahi belirlenemeyen kemiklerin 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla bağlantılı 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İzmir Torbalı'da Mehmet Köstekçi'nin silahla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı. Muş Hasköy'de 2011'de silahlı saldırıyla öldürülen Feremez Kulaç'ın dosyası da raftan indirildi. 1988 yılına uzanan husumet olduğu belirlendi. HTS, baz ve PTS kayıtlarıyla incelendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir'de 2008'de öldürülen Sedat Ünal dosyasında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Siirt'te kayıp Mekki Akel soruşturması

0: hakkında da eski eşi ve yakınlarının arasında bulunduğu şüpheliler hakkında töre sahikiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan iddianame düzenlendi. Cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulduğu 24 Nisan 2026 tarihinden bugüne kadar aydınlattığı dosya sayısını paylaştı.
1: Yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasını daha aydınlattık. Böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık. Bu dosyaların aydınlatılması için büyük bir özveriyle çalışan ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak. Hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır. Hiçbir cinayeti unutmayacağız. Hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz. Hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz.
2: Elazığ Karakoçan'da evlerinde başlayan yangında öldükleri sanılan ancak silahla öldürüldükleri ortaya çıkan Üyükü çiftinin cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı, bir şüpheli de adliyeye sevk edildi.
3: Ya ve uhrevi haklarınızı helal edin.
4: Helal olsun.
3: Haklarınızı helal edin.
4: Helal olsun.
0: Yangında öldükleri sanılıyordu. Otopside cinayet çıktı. Yaşlı çiftin öldürülmesiyle ilgili jandarma 3 şüpheliye ulaştı.
5: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı.
0: A. Üykü ve eşi Hayriye Üykü Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü mezrasında yaşıyordu. Pazartesi gecesi iki katlı müstakil evlerinde yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürüp içeri girdiğinde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Yangında öldükleri sanılan Öykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı.
5: Benim annem babam kimseye kötülük yapan yapıya sahip insanlar değildi. Bizim evimiz yol üstü, herkesin evi gibiydi.
6: Çok yardımları oluyordu. Ya herkese yardımcı oluyordu. Sadece şey dedi, yolda geçen herkese.
0: Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evde inceleme yaptı. Yaşlı çiftin öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden biri Karakoçan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin olay günü sabah 4.50 uçağıyla İstanbul'a gittiği ve ekipler tarafından havalimanında gözaltına alınarak getirildiği öğrenildi.
2: Efendim, Iğdır'da askeri araç kaza yaptı. Olayda bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı. Kaza Aralık ilçesinde meydana geldi. Şehit Bülent Aydın Karakolu personelinin içinde bulunduğu askeri araç devriye görevi sırasında devrildi. Kazada bir asker şehit oldu, iki asker de yaralandı. Yaralı askerler olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından İvedilik'te hastaneye kaldırıldı. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayanlara ve stokçulara karşı denetimlerini çalışmalarını sürdürüyor. Yılın ilk 8 ayında 321.911 firma ve 39 milyondan fazla ürün denetlendi. Mevzuata aykırı hareket eden işletmelere de 2 milyar liraya aşkın ceza kesildi.
7: Mevzuatımızda
0: 321.911 firma ve 39.243.000 ürün denetlendi. 2,24 milyar lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı 2026 yılında stokçuluk, fahiş fiyat ve haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere çeşitli sektörlerde 54.823 firma denetledi. Aykırılık tespit edilen 5.574 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 692 milyon lira ceza kesildi. En çok ceza fahiş fiyat alanında 399,5 milyar lira olarak uygulandı. Otomotiv sektöründe 142,6 milyon lira ceza kesildi. Tüketicilerin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yılın ilk 8 ayında 37.445 firma denetledi. Aykırılık tespit edilen 1342 firmaya yaklaşık 771 milyon lira ceza kesildi. Ön ödemeli konut satışlarına 540,1 milyon lira ceza uygulandı. Ticaret İl Müdürlükleri de sahadaydı. 81 ilde yılın ilk 8 ayında 229.643 firma ve yaklaşık 39 milyon ürün denetlendi. 47 bini aşkın firmaya 777,6 milyon lira ceza uygulandı. İstanbul'da 578,5 milyon lira ceza kesildi.
2: Hububat piyasasında arz endişesine karşı

0: karşı Toprak Mahsulleri Ofisi'nden açıklama geldi. Piyasanın ihtiyacı doğrultusunda satışların öne çekildiği duyuruldu. Bu arada hatırlatalım, hububat arzında herhangi bir sorun, problem bulunmadığı da vurgulandı.
1: Hububat arzında sorun olmadığı ifade edildi. Arz güvenliği için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.
2: Kurumumuz satış sezonunda piyasada oluşan ihtiyaçları ve arz talep dengesindeki gelişmeleri dikkate alarak satış başlangıcını öne çekmiş ve güçlü stoklarıyla piyasaya ürün arzına başlamıştır. Ülkemiz hububat piyasalarında ürün arzı bakımından herhangi bir sorun bulunmamakta olup fiyat artışı beklentisi ile mısırın piyasaya arzının ötelenmesi yönündeki eğilimin devam etmesi halinde TMO arz güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli her türlü tedbiri alacaktır.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi hububat arzına ilişkin açıklama yaptı. 2026 yılının güçlü arz yapısının öne çıktığı bir üretim dönemi olduğunun altı çizildi.
2: Üretimde ulaşılan yüksek seviye TMO alımlarına da yansımış ve kurumumuz tarihinin en yoğun alım dönemlerinden birini yaşamıştır. Buğday ve arpa hasadında sona gelinirken kurumumuz bu ürünlerin alım sürecini de tamamlamak üzeredir. Buğday ve arpada güçlü arz devam ederken Mısır'da Akdeniz bölgesindeki hasat tamamlanma aşamasına gelmiştir. İç Anadolu bölgesinin de hasada girmesiyle önümüzdeki haftalarda piyasaya mısır arzı belirgin şekilde artacaktır.
0: Tatilin artık sonuna geldik. 14 Eylül'de yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor. İstanbul Valiliği de ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kantininde destek olmak adına önemli bir proje başlattı. Projenin adı Gönülden Bir Öğün. İşte projenin ayrıntıları.
3: İhtiyaç sahibi öğrenciler belirlenecek. Kantin masraflarına destek olunacak.
4: Hiç kimseyi rencide etmeden çocuğa vereceğimiz bu kartla düzenli olarak alışverişlerini yapacak.
3: İstanbul Valiliği'nin başlattığı projenin adı Gönülden Bir Öğün.
4: Kart nasıl işleyecek? Nakit olarak geçmeyecek, dışarıda kullanılmayacak. Sadece okul kantininde geçecek. Aylık 2,000 lira düzenli olarak para yatıracağız. Her bir öğrenci için de ayrıca yatıracağız.
5: Gönülden Bir Öğün projesinde şu ana kadar 50 bin ihtiyaç sahibi öğrenci tespit edildi. Ancak valiliğin ayırdığı kontenjan 100 bin. İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti için çalışmalar devam ediyor.
4: Başta devamsızlığı ortadan kaldırmak olmak üzere diğer sosyal problemleri ortadan kaldırmak istiyoruz.
3: Peki Gönülden Bir Öğün projesine kimler başvurabilir?
4: Şehit gazi yakınları, yetimler, öksüzler, engelliler, kendisi engelli olmayıp anne babanın herhangi birinin engelli olduğu durumlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sosyal risk haritasında yüksek riskli olan çocuklar.
0: Hem milyonlarca öğrencimiz için okullar açılıyor, bir yandan da havalar yavaş yavaş soğuyor, sonbahar kapıda. İşte bu nedenle uzmanlar okullarda yaşanabilecek enfeksiyon hastalıklarına karşı şimdiden uyardı ve okullarda önlem alınması gerektiği konusunda çağrıda bulundu.
6: Yeni okul eğitim öğretim yılıyla birlikte uzun süre birçok çocuk aynı ortamda ve kapalı alanda bulunacaklar. Çocuklarda gördüğümüz sık üst solunum yolu enfeksiyonları ya da ishal gibi mide bağırsak rahatsızlıkları ya da döküntülü hastalıkların patladığı bir döneme ve yayılımın arttığı bir döneme girmekteyiz.
3: Okul zili çalacak, çocuklar ders başı yapacak, uzmanlar uyardı. Okul döneminde enfeksiyon artışına dikkat edilmeli.
6: Genellikle solunum yoluyla sekresyonların diğer çocuklara dokunulması, temas edilmesi ya da uzun süre aynı kapalı ortamdaki aynı havanın havalandırılmamış, temiz olmayan havanın solunması nedeniyle olabilir. Ya da direkt temasla, elden ele dokunma şeklinde, o döküntülere dokunma şeklinde de bulaş gerçekleşebilir.
3: Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği uzmanı Doktor Merve Karaman Yılmaz, olası bir salgın yaşanmaması için okullarda önlem alınması gerektiğini belirtti.
6: Mutlaka teneffüslerde sınıfların havalandırılması çok önemli. Çünkü sınıf havalandırılması özellikle solunum yoluyla bulaşan hastalıkların bulaş riskini en aza indirecektir. Temas yoluyla bulaşacak hastalıklar için de çocukların sık temas ettiği yüzeyler, sıraları olabilir, kapı kolları, pencere kulpları ya da ortak sınıfta kullanılan bazı ortak araç gereçlerin sık dezenfekte edilmesi de bulaş riskini azaltabilir.
7: Bulaşı riskinden korunmak için en önemli basamaklardan biri ise ailenin çocuklara hijyen eğitimi vermesi. Yani öksürürken ağız kapatma, el yıkama alışkanlığı ve hastalık belirtisi gösterdiğinde ise arkadaşlarından izole kalması.
3: Çocukların bağışıklığını güçlendirecek önlemlerin alınması da oldukça önemli.
6: Burada aslında en önemli basamak çocuğun düzenli uyuması, sağlıklı ve dengeli beslenmesi, mutlaka açık havaya çıkıp egzersiz yapması. Bunun dışında senelik rutin çocuk polikliniği kontrollerinde doktorlarının önerdiği takviyeleri alabilirler.
0: Son günlerde Instagram'ı 80'lerden çıkmış gibi görünen fotoğraflar kapladı. Kimi o yılları yeniden hatırlıyor, kimi de hiç yaşamadığı bir döneme dönüyor. Ama ortaya çıkan sadece nostaljik kareler değil. Aslında Ömer Aktaş 80'lere duyulan o özlemi gitti sokağa sordu.
8: Daha çok renkli gördük zaten 80'leri. Şu an günümüzde mesela hiçbir şeyin rengi yok.
9: Güler yüzlü tatlı bakmalar vardı.
10: Şimdi yok değil mi?
9: Şimdi yok. Şimdi insanlar bitkin, gençler de aynı, yorgun, bitkin. Yani onlara biz diyoruz o günlerde çok güzel yaşamışız.
11: Eskiler eskiden güzeldi.
1: Vatkalı ceketler, kabarık saçlar, eski fotoğraf kareleri. Sosyal medyada şimdi herkesin rotası aynı. 80'ler. Ama bu akımın arkasında sadece merak yok. Biraz da eski günlere özlem var.
12: Instagram'da storylerimin çoğu 80'ler fotoğrafı yapan kişiler. İnsanlar eskiyi daha çok seviyor.
10: Eski fotoğraflara bakıp ah nerede o eski günler diyenler çok. Şimdi ise yapay zeka sadece eski fotoğraflara baktırmıyor. Aynı zamanda hiç yaşamadığımız yılların içine bizi de götürüyor. Merak ettik. Eskiyi özlüyoruz galiba biraz fotoğraf falan yaptığınıza göre.
13: Çok, gerçekten çok.
10: Benim 80'lerdeki muhabirliğim de böyleymiş. Gerçekte o yıllara dönemiyoruz ama nasıl görüneceğimizi artık biliyoruz.
1: Fotoğraflar değişirken verilen cevaplar hep aynı yere çıkıyor. Özlenen sadece 80'lerin modası değil.
10: Siz neyi özlerdiniz eskilerden en çok?
13: Ya en çok muhabbeti özlerdik. Şu anda sosyal medya olduğu için dikkat ederseniz herkesin elinde telefon.
12: Ben 90'lar çocuğuyum mesela. O zamanlarda ve öncesinde bence özlenen şey samimiyet.
10: 80'ler fotoğrafı yaptınız mı?
14: Yaptık.
10: Görebilir miyiz? Eşinizde vatkalı ceketler.
14: Evet.
10: Özlüyor musunuz o zamanları?
14: Kesinlikle.
1: Komşuluk başkaydı, muhabbet başkaydı. Onlara göre aşklar bile başkaydı.
10: O yıllardan şimdi şu zamana bir şey getirmek isteseniz ne getirirdiniz?
15: Kapı önünde oturur sohbet ederdik, çekirdek çitlerdik, ip atlardık.
10: Komşuluk bile daha güzeldi, komşuluk değil mi?
15: Çok güzeldi. O yani en büyük özlem zaten o komşuluk.
10: Siz kaç yaşındaydınız 80'lerde?
9: 30 yaşındaydım. Bir tas yemek bile önce komşuya verilirdi, sonra kendimiz yerdik. Çok güzeldi yani o günler.
10: Özlemekte çok haklısınız.
9: Yani güzel günlerdi. O günlere dönebilsek.
12: Mektuplar sayesinde insanlar daha çok özlem duyuyor birbirine.
10: O yüzden eskinin aşkları bile daha mı güzel?
12: Evet, evet öyle.
0: Gece raporu devam edecek ama kısa bir aranın ardından.

Yeni güne hafta sonuna adım atmaya hazırlandığımız şu dakikalarda Gece Raporu'nun ikinci dilimiyle huzurlarınızdayız. Yeni saate günün satır başlarıyla hızlı bir şekilde başlayalım. Efendim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Diyarbakır'daydı. Teröristli Türkiye sürecine değinen Fidan, bölge ekonomik olarak ayağa kalkacak mesajı verdi. 11 Eylül saldırılarının üzerindense tam 25 yıl geçti. 11 Eylül'de 2001'de El-Kaide üyeleri tarafından kaçırılan 4 uçaktan ikisi New York'ta bulunan ikiz kulelere çarpmış, biri Amerikan Savunma Bakanlığı binasını hedef almıştı. Binlerce kişinin ölümüne neden olan o saldırılar yalnızca ABD için değil, tüm dünya içinde en travmatik olaylardan biri olarak tarihe kazındı. Ve ABD ile İran arasında da gerilim tırmanıyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'a savaş başlattığı için pişman olmadığını söyledi. Pişmanlık kelimesine inanmıyorum, yine olsa aynısını yapardım ifadesini kullandı. Bu arada Türk devletleri arasında da Türkpol adıyla Interpol benzeri bir yapı kurulabilir. Teklif İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları toplantısına konuşan Çiftçi, Türkpol'ün kurulmasıyla birlikte suçla mücadelede işbirliğinin artacağını söyledi. Bu arada Alo Adalet 135 hattının da 1 Eylül itibarıyla pilot uygulaması başladı. Bu yeni uygulamayla hedef yargılamaların daha hızlı biçimde yapılması. Yargılama sürecinde bir aksaklık ya da gecikme olduğunu düşünenler bu hattı arayarak kayıt oluşturabilecek. Bu arada yapay zeka şirketi Anthropic bir araştırmacının güvenlik endişesi nedeniyle istifa etmesinden günler sonra yeni bir riskle gündeme taşındı. Modellerinin siber saldırılarda ve tehlikeli biyolojik araştırmalarda kullanıldığı vakalar olduğunu tespit etti. Bölgesel gelişmelerle adım attık ikinci bölüme. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Sincar Dağı'nın idari ve güvenlik kurumlarıyla birlikte merkezi hükümetin otoritesi altına gireceğini açıkladı. Zeydi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci başarıyla ilerlemeye devam ediyor dedi. Sincar'ın terör örgütü PKK'dan boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçeceğini kaydetti. Ezzeydi, silahların devlet tekelinde bulunmasının Sincar halkının güvenliği açısından da temel bir esas olduğunu dile getirdi. Adımın kurumsal devlet yapısını güçlendireceğini kaydeden başbakan, örgüt mensuplarının durumlarının yeniden düzenleneceğini ifade etti. Ayrıca yerel unsurların resmi kurumlara entegrasyon sürecini denetlemek için de üst düzey bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Suudi Arabistan stratejik öneme sahip Doğu Batı petrol boru hattının saldırıya uğradığını açıkladı. Ülkenin Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada boru hattının Riyad ve Medine bölgelerinde çeşitli mühimmatlarla vurulduğu belirtildi. Saldırıda yaralananlar olduğu, boru hattının tedbiren kapatıldığı duyuruldu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı saldırının Irak'tan fırlatılan İHA'larla yapıldığını açıkladı. Saldırıya Irak Başbakanı'nın isteği üzerine yanıt vermediklerini kaydetti.

0: Irak Başbakanı Ezzeydi saldırıyı kimin yaptığının tespit edilmesi için soruşturma başlatılması emri vermişti. Hükümetten de saldırının tekrarlanmaması için müttefiklerle birlikte çalışacağı açıklaması yapıldı. Suudi Arabistan'ın saldırıya karşılık vermemesinin takdirle karşılandığı belirtildi. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud'la telefonda görüştü. Suudi Arabistan'ın hedef alan son saldırıların ele alındığı açıklandı. Bu gelişmeler sonrası Hürmüz Boğazı'nın ardından gözler bu kez de Babülmendeb'e çevrilmiş durumda. Yemen'in batısında ilerleyen Husiler Babülmendeb Boğazı'ndaki kritik bir noktayı Meyun Adası'nı ele geçirdi.
1: Yemen'de 3 Eylül'den beri şiddetlenen çatışmalarda Husilerin ilerleyişi sürüyor. İran destekli grup Babülmendeb Boğazı'nda bulunan Meyun Adası'nın kontrolünü aldı. Konuya ilişkin açıklamayı Yemen hükümeti yaptı. Stratejik konumdaki Meyun Adası'nda bulunan güçlerini çektiklerini duyurdu. Husilerin ayrıca Kızıldeniz kıyısındaki Taiz kentine bağlı Zubab ilçesini de kontrol altına aldıkları duyuruldu. İran destekli grubun Babülmendeb Boğazı'nda bulunan Haniş takım adasını da ele geçirdiği öne sürüldü. Hükümet güçleri ise Husilerin yakın zamanda ele geçirdiği Muha çevresine hava saldırıları düzenlemeye başladıklarını duyurdu. Husiler, Kızıldeniz'den geçen deniz trafiğinin Suudi Arabistan şirketleri tüm şirketler için güvenli olduğunu söyledi.
2: Daha önce duyurulan yasağa tabi olan Suudi gemileri haricindeki tüm şirketler için deniz seyri seferinin güvenli olduğunu teyit ediyoruz. Saldırganlık durdurulup halkımıza uygulanan abluka kaldırılana dek ablukaya karşı abluka ilkesini uygulamaya devam edeceğiz.
1: Meyun Adası, Babülmendeb Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kontrolü için stratejik öneme sahip. Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babülmendeb Boğazı, Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaretinin ana güzergahını oluşturuyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından Babülmendeb Boğazı, Orta Doğu'dan yapılan enerji ihracatı için daha da kritik bir hale gelmişti.
0: Bölgedeki bu son gelişmeleri değerlendireceğiz. Gece raporunda önemli de bir konuğumuz var. Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç bizlerle birlikte. Haydar Hocam hoş geldiniz. Gece raporuna Habertürk'e.
3: Hoş bulduk Evren Bey. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun efendim. Önemli, kıymetli bilgilerinize ihtiyaç duyduğumuz bir gecedeyiz. Haberlerde de paylaştık. Yemen'deki İran destekli Husilerle Arabistan, Suudi Arabistan arasında yani bir süredir bir gerginlik vardı ama iyice artmış durumda. Son 24 saatte Husi milisleri Babülmendeb Boğazı çevresindeki o stratejik bazı adaların kontrolünü yavaş yavaş ele geçiriyor. Çok kritik bir ilerleyiş, kritik bir bölgesel gelişme ama tabii buradan iki soru çıkıyor ortaya. Ne dersiniz hocam? Kısa zamanda sönümlenir mi bu çatışmalar yoksa yani ABD-İran savaşına yeni bir cephenin açılacağına dair gelişmeler mi? Ki herhalde bu da Trump'ın yani seçim sürecinde olan bir Trump'ın en son isteyeceği şeydir değil mi hocam?
3: Ya Evren Bey tabii Babülmendeb'de yaşanan gelişmeleri Basra Körfezi'ndeki ve Hürmüz'dekinden bağımsız düşünmek çok mümkün değil. Çünkü orada bir mütabakat zaptı imzalandı, barışa doğru gidiliyor derken olayın tekrar tersine dönmesi ve tekrar savaşın harlaması ve İran'ın da bu süreç içerisinde sadece Hürmüz değil artık Babülmendeb'in kontrolü konusunda da adım atılacağına yönelik sinyaller vermesinden sonra Yemen sahasının ısınmaya başladığını takip etmiştik biz zaten.
0: Evet.
3: Ama son 48 saat içinde Husilerin özellikle Babülmendeb'i kontrol eden kıyısı hattını kontrol eden bölgeye doğru ilerleyen hareketleri siz az önce haberde de verdiniz Moka kasabasını ele geçirmeleri ve oradan da Meyun Adası ki Meyun Adası Babülmendeb'deki en dar olan nokta. Babülmendeb'i kontrol etmek için aynı Lark Adası gibi düşünün. Hürmüz Boğazı'nda oradaki adalar gibi düşünün. Orayı kontrol eden aslında Babülmendeb geçişini kontrol edecek bir duruma geliyor. Dolayısıyla çok stratejik bir avantaj sağlıyor orayı kontrol eden için. Onun ele geçirilmiş olması Babülmendeb'in de hatırlarsanız 7 Ekim'den sonraki süreçte de Husiler benzer bir şey yapmışlardı.
0: Evet.
3: Ama İsrail'e giden İsrail gemileri ve İsrail'e mal götüren getiren gemilere yönelik bir ambargo uygulamışlardı ve bu kapatmışlardı Kızıldeniz hattını. Bugün için şu anda Suudi Arabistan dışında diğer unsurlar için herhangi bir geçiş kısıtlaması olmadığı Esrarullah tarafından açıklandı ancak bölgede tam olarak ne yaşandığı ve nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Çünkü Yemen güçleriyle Husiler arasında çatışma devam ediyor. Orada sönümlenmişti aslında. Husiler belli bir yerde alan kontrolünü sağlamışlardı. Fakat Suudi Arabistan son dönemde Husilerin kalan kısmını da ortadan kaldırmak için bir

0: harekat başlattı ve Husiler, ben bazı kaynaklara baktım yayından önce, yani ne kadar teyit edilebilir o tartışılır ama özellikle Baye destekli bazı milisler tarafından Husilere destek verildiği söyleniyor. Husilerin de biz bir dönemden beri biliyorsunuz askeri kapasitesini bayağı arttırdığını, kendi füzesini, kendi İHA'sını yapar hale geldiğini söylüyorduk zaten. Bu önceki hükümetten, hatta Sovyetler Birliği'nden kalan füze kapasitesi ve İran'ın vermiş olduğu know-how'larla birlikte geliştirdiğini söylüyorduk. Bunları hep birlikte
1: okuduk. Bunlar da sahaya yansımalarını görüyoruz hocam o zaman.
0: Tabii sahaya yansıp sahayı kontrol etmeye matuk bir duruma geldi. Fakat son, yani bunun neden şimdi yaşandığı soru işareti olarak çıktığında karşımıza, ben cevaben Hürmüz'de yaşanan gelişmeler olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu gelişmeler üzerine özellikle İran'dan yapılan açıklamalar var ve Husilerin Babül Mendeb'i kontrol edecek şekilde alanlarını genişletmelerini tebrik ediyorlar, başarılarını kutluyorlar. İran tarafından yapılan açıklamalar bu şekilde. Dolayısıyla birbiriyle bağlantılı olduğunu okuyoruz ama henüz o 7-2'den sonra hatırlayın geçen gemileri kaçırıp Hudeyde Limanı'na çektikleri gibi bir süreç yaşamadık. Şu an için öyle bir şey yok. Ancak Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik ambargosu ve sürdürmüş olduğu operasyon nedeniyle Husiler tarafından, Esrullah tarafından yapılan açıklamalarda benzer bir şekilde Suudi gemilerin geçişlerine izin verilmeyeceği söyleniyor. Bu tabii Suudi Arabistan için neden kritik? Zaten Hürmüz kapalı. O Doğu Batı hattından petrolü o boru hatlarıyla batıya aktarıyordu ve Kızıldeniz'den çıkış sağlıyordu Suudi Arabistan. Tam kapasite olmasa da nispeten Suudi Arabistan'ın ihtiyacının bir kısmını karşılıyordu. Şimdi hem boru hattına saldırı oldu. O da ilginçtir. Irak'tan yapıldığı söyleniyor. Az önce haberde verdiniz. Daha evet. Önce bu hatta Husiler saldırmıştı. Aramco tesislerinde Husiler vurmuştu. Bugün Irak'tan yapılan bir saldırıdan bahsediyor. Irak'taki hangi gruplar, hangi milis gruplar yaptığı henüz belli değil ama tabii Irak dendiği zaman benim aklıma hemen soru işaretleri geliyor. Hatırlarsanız bundan yaklaşık bir ay önce Irak'ta İsrail'in gizli üsler kurduğu ve buradan Körfez ülkelerine yönelik, İran'a yönelik saldırılar gerçekleştirdiği haberleri çıkmıştı. Dolayısıyla henüz şu anda tam olarak o saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini söylemek mümkün değil ama
1: zaten orada bir soruşturma da devam ediyor Sayın Haydar Hoca.
0: Evet, zaten El-Zeydi'nin yaptığı açıklamada da zaten hem Suudi Arabistan'dan cevap vermemesini rica etmiş ve Suudiler de cevap vermemiş. Zannediyorum onlarda da aynı şüphe mevcut. Kesin olarak saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini anlayamadıkları için doğrudan Irak'a hedef almıyorlar. Ama kuzeyden Irak, güneyden Husilerin bu saldırıları Suudi Arabistan'ı bayağı sıkıştırmış gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde de dolayısıyla bununla ilgili gelişmeler beklenebilir. Belki takip etmişsinizdir. Dün Amerikan medyasına düştü bununla ilgili. Muhammed Bin Selman'ın Trump'ı aradığı Perşembe günü itibariyle ve Husilere yönelik operasyon gerçekleştirmesini talep ettiği ve Trump'ın bunu reddettiği söylendi biliyorsunuz. Bunun arka planında zannediyorum Trump ilk göreve geldiğinde Husilere yönelik İsrail'in talebiyle operasyonlar yapmıştı. Hem deniz operasyonları hem de hava taarruzları yapmıştı ama daha sonra Husilerle anlaşmıştı Trump. Bir şekilde orada bir saldırmazlık durumu söz konusuydu ve ondan sonra Amerika Husilere yönelik saldırı gerçekleştirmemişti. Husiler de bunun karşılığında işte Amerikan unsurlarına yönelik herhangi bir tehditte bulunmayacaklarını, saldırı gerçekleştirmeyecekleri taahhütünü vermişti. Dolayısıyla öyle bir aralarında mutabakat vardı. Bundan dolayı mı Trump bu saldırı talebini reddetti yoksa Suudi Arabistan'a karşı bunu bir sopa olarak mı kullanmak istiyor? Onu da önümüzdeki günlerde anlarız. Yani neden bu topa girmediğini Trump'ın anlarız ama şu anda anladığım kadarıyla sahada sıcak gelişmeler devam ediyor. Muhtemelen Güney Yemen'den Birleşik Arap Emirlikleri destekli milisler de Husilere destek veriyor şu anda ve Husiler daha önce olduğu gibi Yemen'in çoğunluğunda kontrol ele geçirmeye yönelik bir saldırı girişimi içerisinde ama bu devam eder mi yoksa Yemen güçleri bunu durdurup ve dengelerler mi onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz gibi gözüküyor.
1: Hocam anlaşılan önümüzdeki 48 saat oldukça kritik olacak bu noktada.
0: Çok
1: yani
0: kritik,
1: Yemen sahası
0: kritik,
1: daha da mı ısınacak yoksa bu tansiyon yavaş yavaş düşecek, sönümlenecek mi? Yani Husilerin askeri kapasitesini ne kadar arttırdığından bahsettiniz son dönemde ama işte o son görüşme Suudi Arabistan'la Trump arasında yapılan o görüşme de çok önemli. Trump'ın talepleri reddetmesi. Şimdi hocam beni de düşündüren yani herkesin aklında bu soru var. Amerika Birleşik Devletleri neden müdahale etmiyor bu noktada? Tabii yaşananlar bir anlamda da Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Orta Doğu'da askeri gücünün azaldığı yönde bir sinyal de veriyor olabilir mi? Son günlerde neyi konuşuyoruz? ABD ile İran arasında yaşanan savaşta Amerikan mühimmatının oldukça azaldığı yönünde çok sayıda bilgi var Amerikan medyasında ve Trump'ın elinin zorlaştığı yönünde. Acaba bunun da bir etkisi olabilir mi bu son yaşananlarda?
0: Ya kuşkusuz bu çok etkili olmuştur. Yani Trump'la Suudi Arabistan ve Muhammed Bin Selman arasında bir zaten gerilim olduğunu biliyoruz ama nasıl Amerika İran'a yönelik saldırılarında da eskisi kadar aşırı mühimmat kullanmıyorsa, kısıtlı saldırılarda bulunuyorsa, hı hı. Bir de ikinci cepheyi açayıp da Husilere yönelik böyle bir saldırı gerçekleştirip bir de oradan sıkışmak istemeyecektir diye düşünüyorum. Zaten bölgedeki deniz unsurlarını da azaltmaya başladı. Lincoln biliyorsunuz çok uzun süre bölgede kaldı ve Lincoln bölgeden ayrılıp Tayland'a gittiğinde ben oradaki fotoğraflara, resimlerine baktım. Çok kötü durumdaydı orada uzun süre kalmasından dolayı. Hatta bu arada İran'ın Amerikan gemilerine yönelik de saldırı gerçekleştirdiğini takip ettik. Amerika İran'dan gelen saldırıları engelleyemiyorken, bununla ilgili yeterli korumayı sağlayamıyorken bir de Husilere cephe açmayı istememiş olması çok normal aslında. Ancak burada işte ikincil olarak da Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşmekten imtina etmesi, bu nükleer anlaşmalar konusunda o Trump'ın İsrail'le normalleşme şartını kabul etmemesi, Türkiye ve Pakistan'la Mekke anlaşması sürecine girmesi, Amerika'nın post Amerika'ya yönelik Amerikan sonrası bölgedeki güvenlik mimarisinin dizayna yönelik söylemlerinin artması zannediyorum bu konuda etkili olmuştur. Hem bir taraftan sizin bahsettiğiniz mühimmat sıkıntısı, bir taraftan da Suudi Arabistan'ın son dönemde Amerika'dan bağımsız bir politika izlemiş olması bu taleplerin geri çevrilmesinde etkili olmuştur diye düşünüyorum ben.
1: Hocam çok teşekkürler. Sıcak gelişmeler vardı. Bugüne yansıyan yine Yemen sahası oldukça karışık. Kıymetli görüşlerinize başvurmak istedik. Çok sağ olun efendim. Değerli katkılarınız.
0: İyi geceler, kolay gelsin. Eyvallah, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç'la konuştuk, değerlendirdik. Devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Diyarbakır'daydı. Teröristli Türkiye sürecine değindi. Sayın Fidan, bölge ekonomik olarak ayağa kalkacak dedi.
2: Çok uzun zaman önce gerçekten nihayete ermesi gereken bir sorunun sonuna gelip bundan sonra elimizde varsa herhangi bir sorun ve tartışma alanı bunu medeni bir şekilde bütün dünyanın yaptığı gibi meclisin çatısı altında başka siyasal platformlarda şiddet yoluyla değil diyalog yoluyla götürmek.
3: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Bölge hak ettiği ekonomik potansiyele ulaşacak dedi.
2: Barışın, huzurun olduğu bir noktada sadece Türkiye'de yaptığımız reformlardan ve girişimlerden hareketle değil, bu bölgesel politikalardan dolayı da oradaki işbirliklerimizden dolayı da buradaki ekonominin inanılmaz şekilde ayağa kalkacağını göreceğiz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Diyarbakır'daydı. Esnaf ve vatandaşla buluşan Fidan büyük ilgiyle karşılandı. Bakan Fidan daha sonra basın toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Fidan, süreçle birlikte bölgedeki yatırımların da artacağını vurguladı.
2: Sadece bölge insanının değil, hem Türkiye'nin diğer yerlerindeki yatırımcılarımızın hem de yurt dışından yatırımcılarımızın buraya çok ciddi ilgi duyacağını düşünüyorum.
1: Sevgili dostlar, Türkiye devlet korumasındaki 7 Suriyeli çocuğu yetkili makamlara teslim etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukları bizzat Suriye'nin başkenti Şam'a giderek yakınlarıyla buluşturdu.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasındaki 7 Suriyeli çocuğu Suriyeli yetkililere teslim etti. Göktaş, temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da devlet bakımı ve koruması altında bulunan çocukları ailelerine kavuşturdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Şam'da devlet bakımı ve koruması altında olan çocukların yeni yerleşim yeri Hayat Melodisi Yetimhanesi'ne de ziyaret gerçekleştirdi. Savaşların en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu belirten Göktaş, bir çocuğun en çok sevgi dolu bir aile ortamına ihtiyacı olduğunu söyledi.
4: Bugün bizlere emanet edilen çocuklarımızdan Suriye'ye gönüllü geri dönüş kapsamında kendi istekleri doğrultusunda burada aile bağı bulunan çocuklarımızın sosyal inceleme sonrasında geri dönüş kapsamında 3 kız çocuğumuzu, 4 erkek çocuğumuzu Suriye devletine emanet ettik. Onların burada aile bağları var.
3: Göktaş çalışmalarına çocukların üstün yararı doğrultusunda devam edeceklerini belirtti. Ziyarette Bakan Göktaş'a Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat ve Suriye Büyükelçisi Nuh Yılmaz eşlik etti. Kabavat da Türkiye-Suriye işbirliğinde aile ve çocukların korunmasına vurgu yaparak yeniden imar sürecinde insanın bina ve betondan önce geldiğini belirtti.
1: Yeni Parti'de kongre süreci devam ediyor. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim tarihine kadar tamamlanacak. Büyük Kurultay'ın ise 14-15 Kasım'da yapılması planlanıyor.
3: Yeni Parti'de Ağustos ayında başlayan kongre süreci devam ediyor. Büyük Kurultay'ın 14-15 Kasım tarihlerinde yapılması planlanıyor. Yeni Parti'de ilçe ve il kongreleri için takvim işliyor. Üye listeleri 26 Ağustos'ta askıya çıkarıldı. İlçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de yapılacak. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından parti meclisi toplanacak. Büyük Kurultay tarihi belirlenecek. Yeni Parti'nin ilk Büyük Kurultay'ını 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirmesi bekleniyor. Takvim işlerken 30 Eylül'e kadar Yeni Parti'ye üye olanların ilçe ve il başkanlarının yanı sıra genel başkanlık seçimi içinde oy kullanabileceği öğrenildi. Parti yönetiminde Özgür Özel'in kurultaya tek aday olarak girmesi bekleniyor.
1: CHP'de de kongre süreci başladı. 14 Şubat'a kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Ardından toplanacak parti meclisinde de kurultay tarihi belirlenecek. Bir başka merak edilen konuysa MK'da yapılacak değişiklik. Üye sayısının 17'den 10-12'ye düşürülmesi ve yeni isimlere görev verilmesi bekleniyor.
5: Mahalle kongrelerimizi tamamladıktan sonra 12 Aralık'tan itibaren de ilçe kongrelerimizi başlatıyoruz. 16 Ocak'ta il kongrelerini ve 14 Şubat günü il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Parti meclisi toplanarak kurultay tarihini belirliyor olacak.
3: CHP'de kongre takvimi netleşti. Büyük kurultay tarihi için yargı süreci beklenecek. Ardından parti meclisi toplanarak genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultay tarihi belirlenecek. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'nda koltuk sayısında değişiklik yapılması da bekleniyor. Berhan Şimşek'in istifası sonrasında Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı 17 oldu. Edinilen bilgiye göre bu sayının 10-12'ye düşürüleceği ifade ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin A takımında değişiklikler yapması bekleniyor. Yeni isimlere görev vereceği de belirtiliyor.
6: Hadi bakalım.
3: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olacak mı sorusu da gündemde.
7: Kurultay iradesi ortaya çıkar, delege iradesi ortaya çıkar. Ortaya çıktıktan sonra da kim aday olacaksa kendisini örgüte anlatır. Daha sonra da kurultay iradesi kimi aday gösterirse onunla yola devam ederiz. Genel başkanımız ben aday olacağım demedi bugüne kadar. Hiçbir kurultayda demedi. Bundan sonra da diyeceğini düşünmüyorum. Derse başımızın tacıdır.
3: Öte yandan CHP yeni yasama dönemini hazırlanıyor. Bolu'da 25-27 Eylül'de milletvekili kampı düzenlenecek. Kamp programı kapsamında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında istişarelerde bulunulacak. Yeni dönemde CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde izleyeceği politikalara ilişkin vekillerin önerileri ve değerlendirmeleri alınacak.
1: İstanbul'un Bahçelievler Belediyesi'nde 3 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Bu değişimle birlikte belediye meclisinde çoğunluk da Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu. Bahçelievler Belediyesi'nin CHP'li üyeleri Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt yeni üye katılım programıyla AK Parti'ye geçti. Üye katılım programına AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Belediye Başkanı Hakan Bahadır da katıldı. 3 meclis üyesine AK Parti rozeti takıldı. CHP'nin belediye meclisindeki üye sayısı da 25'ten 22'ye düştü. Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi sayısı 20'den 23'e yükseldi. Böylece meclisteki çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. Türk devletlerinin arasında Türkpol adıyla Interpol benzeri bir yapı ortaya çıkabilir. Teklif İçişleri Bakanı'ndan Sayın Mustafa Çiftçi'den geldi. Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları toplantısında konuştu Çiftçi ve Türkpol'ün kurulmasıyla birlikte suçla mücadelede işbirliğinin artacağını söyledi.
8: Türk devletleri arasında Türkpol nasıl Interpol var, Europol var. Onun bir benzeri teşkilat olan Türkpol teşkilatının kurulmasıyla ilgili bu konuyu da ben teklif olarak dile getirdim. İçişleri Bakanlarımız da bu konuya oldukça olumlu yaklaştılar. İnşallah Türkpol'ün ileride nasip olur da kurulmasıyla beraber sınır aşan suçlarla mücadele konusunda işbirliğimizin ve güç birliğimizin

0: daha da artacağına inanıyorum.
1: Türk Polo'nun kurulmasına teklif etti. Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. toplantısında ele alınan konuları anlattı.
0: Suçla mücadele konseyi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucu ve terör suçlarıyla mücadele, düzensiz göçle mücadele, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele gibi önemli konuları kapsıyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarda bulundu. Çiftçi, Türk Devletleri vatandaşları için ortak pasaport kontrol noktası kurulması yönündeki çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.
0: Türk devletlerini oluşturan vatandaşlarımızın havalanlarında ortak bir pasaport kontrol noktasından geçmesi konusu da ele alındı. Bir Avrupa ülkesine gittiğimiz zaman görüyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları bir kontrol noktasından, diğer ülke vatandaşları bir başka kontrol noktasından geçiyorlar. Bunun bir benzerinin de Türk devletleri toplulukları arasında da kurulması yönünde çalışmalarımız devam ediyor.
1: Peki kurulması planlanan Türkpol nasıl çalışacak? Türkpol, üye ülkelerde doğrudan operasyon düzenleme, gözaltı yapma ve arama kararı verme yetkisine sahip olmayacak. Ancak bir Türk devleti teşkilatı ülkesinde aranan kişinin diğer üye ülkelerde tespit edilmesine yönelik polis birimleri arasındaki temasın hızlandırılması hedefleniyor. Yakalama, iade ve diğer adli işlemlerse ülkelerin kendi mevzuatları ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürütülecek. Mekanizma, aranan suçluların takibinden organize suçlara, terörle mücadeleden siber suçlara kadar geniş bir alanda ülkeler arasındaki bilgi paylaşımını ve koordinasyonu hızlandıracak.
2: Şaşalı bir düğünün ardından başlatılan o soruşturma günlerdir memlekette en önemli başlıklardan biri Türkiye'de. O kapsamda tutuklanan Kara Aydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalı'nın sosyal medya fenomeni olan eşi ise halen aranıyor. Çağla Öz Tançalı'nın annesiyle birlikte bir kişi daha gözaltına alındı.
1: ...222 milyon liralık para trafiği, lüks araçlar, şüpheli alım-satım işlemleri. Gösterişli düğünün yankıları sürüyor. Kara Haydar tutuklandı, eşi aranıyor. Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, geçtiğimiz günlerde evlendi. İhtişamlı hayatları ve düğünde takılan altınlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Masak Tançalan çiftinin sosyal medyada sergilediği gösterişte resmi kayıtlardaki mali profili arasındaki uçuruma dikkat çekti. 74 bin lira gelir beyan eden Kara Haydar'ın para trafiğinin 115 milyon lira olduğu belirlendi. Mehmet Fatih Tançalan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Masak raporunda Çağla Öz Tançalan'ın para trafiğiyle mercek altına alındı. 6 yıllık dönemde hesaplarına 56 milyon lira giriş, 50 milyon lira çıkış tespit edildi. Resmi kayıtlardaki kazancının 165 bin lira olduğu belirlendi. Raporda bu mali profilin yaşam standartını açıklamakta yetersiz kaldığı belirtildi. Hakkında gözaltı kararı verilen Çağla Öz Tançalan polis ekipleri tarafından aranıyor. Çağla Öz Tançalan'ın annesi ve Kara Aydar'ın bir yakını gözaltında. Masak raporunda bu iki isme de yer verildi. Raporda lüks araçların anne Nilgün Oya'ya devredildiği belirlendi. Gözaltındaki Muhammed Said Tançalan üzerine de şüpheli taşınmaz ve lüks araç devirleri yapıldığı tespit edildi.
2: Ahbap Derneği soruşturması derinleştikçe de ortaya yeni ayrıntılar çıkıyor. Beşinci dalga soruşturmada gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.
1: Milyarlarca liralık bağış, toplanıp dağıtılmayan deprem yardımları ve peş peşe gelen itiraflar. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı arttı.
3: Ve bir sonraki denetimi alnının akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılarının Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. Beşinci dalga operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilere Ahbap Derneği ile bağlantıları ve para trafikleri soruldu. İfadesi alınan zanlılardan 20'si tutuklandı. 29 kişi adli kontrol kararıyla bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyadaki tespitlere göre yaklaşık 245 milyon dolar para toplandığını belirtmişti. Başsavcılık mal ve hizmet alımlarını da incelemeyi sürdürüyor. Bu konuda bilirkişilerin hazırladığı raporlar bekleniyor.
2: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Açıklamayı ise Bakan Gürlek sosyal medya

0: hesabından yaptığı işte o açıklamanın ayrıntıları.
1: Emniyet ve jandarma ekipleri dosyaları mercek altına aldı. 6 farklı şehirde 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
2: Jandarmadan geliyoruz. Kapıyı açar mısın?
1: Bursa'da 2020 yılında yol kenarındaki sulama kanalında ağır yaralı bulunan ve bir gün sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmeni'nin ölümüne ilişkin dosyada deliller yeniden değerlendirildi. Şüpheli Erkan Edincik, ihmali davranışla kasten öldürme suçundan tutuklandı. Diyarbakır Bismil'de 2014 yılında dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği dahi belirlenemeyen kemiklerin 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla bağlantılı 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İzmir Torbalı'da Mehmet Köstekçi'nin silahla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı. Muş Hasköy'de 2011'de silahlı saldırıyla öldürülen Feremez Kulaç'ın dosyası da raftan indirildi. 1988 yılına uzanan husumet olduğu belirlendi. HTS, baz ve PTS kayıtlarıyla incelendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir'de 2008'de öldürülen Sedat Ünal dosyasında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Siirt'te kayıp Mekiye Akel soruşturmasında da eski eşi ve yakınlarının arasında bulunduğu şüpheliler hakkında töre sahikiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan iddianame düzenlendi. Cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulduğu 24 Nisan 2026 tarihinden bugüne kadar aydınlattığı dosya sayısını paylaştı.
3: Yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasını daha aydınlattık. Böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık. Bu dosyaların aydınlatılması için büyük bir özveriyle çalışan ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak. Hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır. Hiçbir cinayeti unutmayacağız. Hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz. Hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz.
0: Alo Adalet 135 hattının 1 Eylül itibarıyla pilot uygulaması başladı. Yeni uygulamayla hedefse yargılamaların daha hızlı bir şekilde yapılması. Yargılama sürecinde bir aksaklık ya da gecikme olduğunu düşünenler bu hattı arayacak ve bir kayıt oluşturabilecek ve bu sayede dosyaların takibi yapılacak ve gerektiğinde de Adalet Bakanlığı da devreye girecek. Şimdi tüm detaylar Aslı Ömer Aktaş'ın haberinde.
4: Yargılaması uzun süren bir davanız oldu mu?
5: Boşanma davam.
4: Kaç yıl sürdü?
5: 6 yıl.
6: Yıllarca süren davalar, bitmeyen soruşturmalar, uzayan yargı süreçleri için yeni bir başvuru yolu var. Alo Adalet 135.
7: Telefonla bilgi almak çok güzel bir şey.
4: Davayı açtınız, duruşmalara girdiniz ama aradan yıllar geçmesine rağmen bir sonuç alamadınız. Eğer süre 5 yılı aştıysa artık adliyeye gelmeden de başvuru yapabileceksiniz. Bir telefonla 135 üzerinden.
8: Dosyanın ne aşamada olduğu, hangi kararın verildiği, ara kararların düzenlenip düzenlenmediği hususunda belirtilecek bu kişiye telefon vasıtasıyla. Eğer dosyada olağanüstü bir gecikme de söz konusuysa bu konuda Adalet Bakanlığı gerekli girişimlerde bulunacak.
6: Ama başvuru herkes adına yapılmayacak. Annesinin, babasının ya da bir yakınının dosyası için 135'i aramak yeterli olmayacak.
9: Akraba, eş, dost başvuru yapamıyor. Sadece dosyanın tarafları başvuru yapabiliyorlar.
6: Peki 135'i arayan kişiyi nasıl bir süreç bekliyor?
9: Alo 135'i aradıkları zaman bir yapay zeka asistanı, sesli asistanıyla karşılaşacaklar. Yapay zeka destekli sesli asistanla bir sıkıntı olduğu zaman uzman temsilciler var. Dilerse vatandaşlar uzman temsilciye de bağlanabiliyorlar.
10: Bence mantıklı. Türkiye'de yargılama süreci çok uzun sürüyor.
6: Gecikme için kabul edilebilir bir gerekçe yoksa bu kez sorumlular için işlem gündeme gelecek.
8: Bu gecikmeye neden olan kamu görevlisi ya da görevlileri hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayacak ve bu şekilde dosyaların uzun süre sürüncemede kalması engellenecek.
11: Yığılma olmaz. Vatandaşın adliyede işi daha titizlikle, daha özenle bitmesini sağlar.
6: Uygulama şimdilik pilot illerde hayata geçti.
9: Alo 135'i sadece Kayseri, Ankara, Batı ve İzmir yargı çevresinde dosyası olan vatandaşlar başvurabilecekler.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayrak

0: Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'na katıldı. Ortak basın toplantısında elektrik bağlantılarının geliştirilmesi için ikili işbirliğinin önemini vurguladı.
1: Elektrik bağlantılarının geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Artık mesele sadece enerji üretmek değil, tüketicilere ulaştırmak dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'na katıldı. Forumun ardından Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov'la basın toplantısı düzenleyen Bayraktar, elektrik alanındaki işbirliğimizi daha ileri bir aşamaya taşıyacağız dedi.
2: Aslında doğalgaz ve petrol ağırlıklı hep konuştuğumuz bu işbirliğinin özellikle son birkaç yıldır elektrik odaklı bir dönüşüme girdiğini görüyoruz. Özellikle bağlantısallık anlamında Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Tanap boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatları sizin de ifade ettiğiniz gibi çok çok önemli projeler. COP31'in ana temasını elektrifikasyon oluşturacak. Ümit ediyorum o toplantılarda

0: üzerine yani tüketicilerimize ulaştırabilmek ifadesini de kullandı. Türkiye'nin altyapısı ve stratejik konumuyla bölgenin önemli enerji merkezlerinden biri olduğunu belirten Bayraktar, yeni projelerle bölgesel enerji altyapısının çeşitlendirileceğine işaret etti.
1: Efendim, cari denge Ekim 2025'ten bu yana ilk kez fazla verdi. 36 milyon dolar fazla verilirken yıllıklandırılmış cari açık Temmuz ayında 40,7 milyar
0: üzerine yani tüketicilerimize ulaştırabilmek ifadesini de kullandı. Türkiye'nin altyapısı ve stratejik konumuyla bölgenin önemli enerji merkezlerinden biri olduğunu belirten Bayraktar, yeni projelerle bölgesel enerji altyapısının çeşitlendirileceğine işaret etti.
1: Efendim, cari denge Ekim 2025'ten bu yana ilk kez fazla verdi. 36 milyon dolar fazla verilirken yıllıklandırılmış cari açık Temmuz ayında 40,7 milyar dolar seviyesinde oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, hizmet ihracatının dirençli seyri dış dengemizde destekliyor dedi.
0: Temmuz ayında cari denge 36 milyon dolar fazla verdi. Merkez Bankası tarafından açıklanan veri Ekim 2025'ten bu yana bir ilk olarak kayıtlara geçti. Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerine göre yıllıklandırılmış cari açık Temmuz'da 40,7 milyar dolar oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 4 milyar 972 milyon dolarlık fazla kaydedildi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 77,2 milyar dolar olarak açık verdi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırımlar 1 milyar 154 milyon dolara arttı. Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları da 640 milyon dolar yükseldi. Resmi rezervlerde bu ay 14,3 milyar dolar net artış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan verileri değerlendirdi.
2: Cari açık Temmuz'da yıllıklandırılmış 40,7 milyar dolar oldu. Hizmet ihracatının dirençli seyri dış dengemizi destekliyor. Önümüzdeki dönemde ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak adımlar atmaya, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi güçlendirecek yapısal dönüşüm politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu sayede küresel ticaretteki dönüşüme ve jeopolitik gelişmelere karşı rekabet gücümüzü ve tedarik güvenliğimizi daha da güçlendireceğiz.
1: Merkez Bankası Eylül ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçları yayımlandı. Yıl sonu enflasyon beklentisi %29,61'e yükseldi. Dolar tahmini ise 51,57 lira.
0: Yıl sonu dolar kuru tahmini 51 lira 57 kuruşa düştü. Enflasyon beklentisi %29,61'e çıktı. Merkez Bankası Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. 67 sektör temsilcisinin katıldığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29,43'ten 29,61'e yükseldi. 12 ay sonrası için enflasyon %23,69'dan 23,70'e yükselirken 24 ay sonrası için %18,03'ten 18,32'ye çıktı. Ve dolar tahmini. Ankete göre yıl sonu dolar Türk lirası beklentisi 51 lira 66 kuruştan 51 lira 57 kuruşa geriledi. 2026 yılı büyüme beklentisi %3,1'den 3'e düştü. 2027 yılı büyüme beklentisi %4'ten %3,9'a indirildi. Bir önceki anket döneminde 50,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 50,1 milyar dolara geriledi. Gelecek yıl için ise 44 milyar 444 milyon dolardan 44 milyar 368 milyon dolara indi.
1: Bir operasyon haberiyle devam edelim gece raporuna. FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ-PD'ye bağlantısı olduğu tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin örgütün mahrem yapılanması içerisindeki şahıslarla irtibatlı olduğu belirlendi. İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 5'i aktif kamu görevlisi, 2'si eski kamu görevlisi olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Bağcılar'da ise jandarma ekipleri iki farklı adrese baskın düzenledi. Baskınlarda 200 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi.

0: Dünyaca ünlü parfüm markalarının isimleriyle hazırlanan paketler, sahte esanslar ve profesyonel dolum makineleri. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bağcılar'da sahte parfüm imalatı ve satışının yapıldığı tespit edilen iki adrese operasyon düzenledi. Adreslerin biri imalathane, diğeri ise depo olarak kullanılıyordu. Yapılan arabalarda 200 milyon lira değerinde sahte parfüm ele geçirildi. Kutusundan ambalajına kadar orijinal izlenimi veren parfümler hem yurt içinde hem de yurt dışında piyasaya sürülüyordu. Parfümlere kare kod bile tanımlanmıştı.
1: İşte bu elimde gördüğünüz sahte parfüm kutusuna yerleştirdikleri kare kodlarla müşterilerini orijinal parfüm sitelerine yönlendirdiler.
0: Operasyonlarda iki şüpheli gözaltına alındı.
2: Efendim, İstanbul'da öldürüldükten sonra cesetleri çöp kutusuna atılan iki kadınla ilgili davada karar çıktı. İki sanık ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
0: İki kadını ard arda öldürüp cesetlerini çöp konteynerlerine attılar. Yurt dışına kaçmaya çalışırken havalimanında yakalandılar. Mahkeme namus meselesi savunmasını dikkate almadı. İki sanık en ağır cezaya mahkum edildi. ...23 Ocak'ta İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu. Öldürülen kadının Özbekistan uyruklu Durdona Hakimova olduğu belirlendi. Polis Gürcistan'a kaçmak isteyen iki katil zanlısını havalimanında yakaladı. Gofurjon Kamal Kolcev ile Dilşot Turdimurotov tutuklandı. Soruşturma sürerken Özbekistan uyruklu Sayora'nın ailesi kayıp başvurusu yaptı. Polis soruşturmayı derinleştirince Sayora'nın da aynı evde öldürüldüğü ortaya çıktı. Sanıklar iki cinayeti de önceden planlamıştı. Önce Sayora'yı öldürdüler. Ardından kadının telefonunu kullanarak eve çağırdıkları Durdona'yı katlettiler. Sanıklar karar duruşmasında hakim karşısındaydı. İkisi de namus meselesi savunması yaptı. Mahkeme heyeti her iki sanığa tasarlayarak canavarca hisse veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanıklar hırsızlık suçundan da 14'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2: Kastamonu'da bir kişi iddiaya göre işten çıkarılınca belediye binasına gitti. Başkanla görüşmek istedi. Şüphelinin elinde hem silah hem de kılıç vardı.
0: İşten çıkarılınca eline silah ve kılıç aldı. Belediye binası önünde tehditler savurdu. Ekipler ikna etmek için uzun süre uğraştı. Kastamonu'da belediyede çalışan M.Ö. iddiaya göre işten çıkarıldı. Duruma sinirlenen adam belediye binasının önüne gitti. Elinde silah ve kılıç vardı. Tehditler savurup belediye başkanıyla görüşmek istedi. İhbar üzerine polis ekipleri geldi. Polisler kılıçlı ve silahlı şüpheliyi ikna etmek için uzun süre dil döktü. O sırada şüpheli havaya bir el ateş açtı. İkna çalışmaları bir süre sonra sonuç verdi. Silahını ve kılıcını bırakan şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Görünmez kazanın adresi Karaman. İki temizlik işçisi her zaman olduğu gibi çöp kamyonunun arkasında tutunup temizlik işini yapıyordu. Ta ki kamyon sert biçimde kasisten geçene kadar dengelerini kaybeden işçiler hastanelik oldu.
0: Çöp kamyonunun arka bölümünde ilerliyorlardı. Kasisten hızla geçen araç sarsınca dengelerini kaybettiler. Düşen temizlik işçileri kanlar içinde kaldı. Karaman'da belediyenin çöp kamyonu sokakları dolaşıp çöpleri topluyordu. Aracın arka kısmındaki iki temizlik işçisi araç kasisi geçtiği sırada büyük bir sarsıntı oldu. Temizlik işçileri Mehmet Ç ile Furkan T dengesini kaybederek asfalt zemine düştü. Durumu fark eden çöp kamyonu şoförü durdu ve yardıma koştu. Yaralanan iki işçi sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. İşçilerden Furkan T'nin sağlık durumu ağır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: İlk bebeklerine kavuşabilmek için gün sayan çift motosiklet kazası geçirdi. Anne karnındaki bebek kurtarılamadı.
0: Bebeğini kucağına almak için gün sayıyordu. Ama olmadı. Anne karnındaki bebek motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
3: Yaşını kestireceğim bir daha.
0: Özcan ve Gülbeyaz D çifti motosikletle Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeydi. Gülbeyaz D 9 aylık hamileydi. Yokuş aşağı inerken motosiklet kaldırıma çarptı. Çift savrularak 5 metre yükseklikten alt yola düştü. Ağır yaralı çift hızla hastaneye kaldırıldı. Anne karnındaki bebek kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Sıradaki durağımız Adana. Vatandaşların bilinçsizce attığı atıklar çevre kirliliğine neden oluyor. Bulvar kenarlarında klozetten buzdolabına, otomobil lastiğinden koltuğa kadar çok sayıda eşya bulunuyor.
4: Sokaklarda, kaldırımlarda, artı boş arazilerde atık yığınlarıyla karşılaşır hale geldik.
0: Eşyaları sokaklara, yol kenarlarına attılar. Bırakılan atıklar hem kötü görüntü oluşturuyor hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Klozet, koltuk, otomobil lastiği ve buzdolabı. Burası Adana. Kent merkezinin yanı sıra tarım arazileri ve sulama kanallarının çevresine gelişi güzel bırakılan atıklar çevreye zarar veriyor.
4: Bunlar tabii hem toprak kirliliğine neden oluyor, hem yağış sularıyla birlikte Akdeniz'e karışıyor. Denizdeki balıklara kadar ulaşıyor.
0: Yol kenarlarına bırakılan evsel ve çeşitli atıklar zaman zaman yakılıyor. Yayılan yoğun duman insan sağlığı için riski iki katına çıkartıyor.
4: Cezaları var fakat şöyle bir şey, cezayı atıldığı anda yakalamak lazım.
0: Adanalılar bu atıkların toplanmasını bekliyor.
2: Önce gelen yapay zeka şirketlerinden Anthropic bir araştırmacının güvenlik endişesi nedeniyle istifa etmesinden günler sonra yeni bir riskle gündeme taşındı. Modellerinin siber saldırılarda ve tehlikeli biyolojik araştırmalarda kullanıldığı vakalar olduğunu tespit etti.
0: Yapay zeka şirketi Anthropic, yapay zekanın biyolojik silah geliştirmede kullanımını tespit etti. Bu vakaların tespitinin ardından kullanıcıların hesapları engellendi. Anthropic, teknolojinin kötüye kullanımının tespit edilmesi ve buna karşı alınan önlemlere ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda bu riskin gerçeğe dönüşmeye başladığını gösteren örnekler de paylaştı. Bu örneklerden birinde bir araştırmacının cloud'u kuş gribinin memelilere adaptasyonuna yönelik deneyleri planlamak amacıyla kullanmaya çalıştığı belirtildi. Bir diğer örnekte de devlet destekli bir araştırmacının toksinleri bilgisayar ortamında yeniden tasarladığı kaydedildi. Anthropic, bu faaliyetlerin tespit edilmesinin ardından ilgili hesapları engellediğini açıkladı. Benzer girişimleri önlemek için güvenlik önlemlerini artırdı. Anthropic'te görev yapan araştırmacı Evan Habinger, daha önce yapay zekanın 10 yıl içinde tüm insanları öldürebilme ihtimalinin %10'dan fazla olduğunu söylemişti. Şirketten istifa eden araştırmacı Jacob Coxon da, yapay zeka şirketlerinin süper zekaya ulaşmak için kontrolsüz bir yarış içinde olduğunu öne sürmüştü.
2: Bu powerbankler tehlikeli olmaya devam ediyor efendim. İtalya'dan Praga gitmeye hazırlanan bir uçakta yangın çıktı. Bir yolcunun kabin bagajındaki powerbankten çıktığı belirtilen yangın nedeniyle 150'ye yakın kişi tahliye edildi.
0: Powerbank uçakta yangın çıkardı. Uçuşlar bir saat durdu. Olay İngiltere'nin düşük maliyetli havayolu şirketi EasyJet'in Milano-Prag seferini yapan uçağında gerçekleşti. 146 kişiyle Milano'dan Praga gitmeye hazırlanan yolcu uçağının kabininde bir anda alevler yükseldi. Yangın çıktığında uçak İtalya'nın Milano kentindeki Malpensa Havalimanı'ndaydı. Kalkış için ilerlediği sırada yangın çıktı. Alevler sebebiyle acil durum prosedürleri devreye sokuldu. Yolcular acil durum tahliye kaydırakları aracılığıyla uçaktan tahliye edildi. Tahliye sırasında iki kişi hafif yaralandı. Yangının kaynağının bir yolcunun kabin bagajında bulunan taşınabilir şarj cihazı olduğu bildirildi. Olayın ardından Malpensa Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu. Yaklaşık bir saat sonra uçuş trafiği normale döndü. İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı da yangınla ilgili güvenlik soruşturması başlatılması talimatı verdi.
2: Karaman'da çantasını yola düşüren

0: Kadının imdadını akaryakıt istasyonu çalışanları ve polis yetişti. Çantasına kavuşan kadının mutluluğu görülmeye değerdi.
1: Eve vardım. Ana çanta yok. Ay, dön gerisin geri.
2: Önce pazarda telefonu unuttu, sonra yolda çantasını düşürdü. Bir günde birçok aksilik yaşayan kadının yüzü sonunda güldü.
1: Bugün başıma geleni ya Allah
3: tamam,
1: korusun.
3: Tamam, dikkat edin kendinize.
1: Allah bir sadaka vereyim bari bugün.
2: Karaman'da yaşayan Ayşe Gümüş, alışveriş için pazara gitti. Alışverişini yaptı, dönüş yoluna geçti. Eve gittiğinde telefonunun olmadığını fark etti. Pazarda unuttuğu telefonu geri gidip aldı. Tekrar evinin yolunu tuttu. Bu kez de elektrikli bisikletten çantasını düşürdü. Ayşe Gümüş durumu fark etmedi. Çantayı yolda gören akaryakıt istasyonu çalışanı polise haber verdi.
4: Çantanızı kaybetmişsiniz petrolün orada.
5: Polisi aradım. Polisi aradıktan sonra polisler geldi. Buradan aldı abiler. Teyzeye götürmüşler.
2: Ekipler Ayşe Gümüş'ün olduğu yere giderek çantayı teslim etti.
1: Tamam abi.
3: Eksiğimiz
1: tamam,
3: yok.
1: Hiçbir eksiğim tamam. Yok sayılır.
2: Çantasına kavuşan kadın polislere çay ısmarlamak istedi.
1: Allah razı olsun diyorum.
3: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Vallahi istersen 200 lira ben vereyim de
3: yok,
1: bir çay
3: yok,
1: için benim için. Vallahi
3: biz içiyoruz çay
1: için
0: ne olur. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA, Roketsan'ın geliştirdiği İHA-300 süpersonik füzeyle 250 kilometre uzaktaki hedefi başarıyla vurdu.
2: Hedefi belirledi. Tam isabet vurdu. Akıncı TİHA, İHA-300 süpersonik balistik füzesi atış testini başarıyla geçti. Taarruzi insansız hava aracı Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi. Her geçen günde yeni operasyonel yetenekler kazanıyor. Uzun menzilli farklı mühimmat entegrasyonları her geçen gün artmaya devam ediyor. İHA test faaliyeti kapsamında Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yaptı. Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. İlk atış testinde 250 kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vurdu. Atış testinin başarıyla sonuçlanmasının ardından Akıncı planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü. Akıncı'nın uzun menzilli ve yüksek etkili taarruz kapasitesi yeni bir seviyeye taşındı. Sahip olduğu geniş milli mühimmat yelpazesiyle stratejik görev kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.
0: Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha basketbol performansıyla gündemde. Erdoğan, Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve eski bakanlarla birlikte basketbol maçı yaptı. Maçtan görüntüleri de Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank paylaştı.
2: Yeniden parkelere indi. Çok sayıda basket attı. Takımı maçı kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte basketbol maçı yaptı. Eski milli basketbolcu Ömer Onan da maçta yer aldı. Erdoğan'ın birçok kez sayı ve asist yaptığı o anlara ait videoyu evet yine kazandı notuyla Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından paylaştı.
6: Bakın savunma yapmak istiyorum size.
2: Varank zaman zaman maçta videoları çeken isim de oldu.
6: Tüm maç sadece iki sayı atınca sen git video çek dediler. Video çekmeye başladım. Neyse.
0: Sıfır Atık Vakfı'nın desteğiyle Yeşil Deniz Kaplumbağaları için uydu izleme projesi Antalya'da hayata geçti. Sistemle genç kaplumbağaların hareketleri de uydu teknolojisi sayesinde izlenebiliyor. Hanzal adlı genç Yeşil Deniz Kaplumbağası da uydu izleme cihazı takıldı ve suyla buluştu.
7: Genç yeşil deniz kaplumbağamızı doğal yaşam alanı olan Akdeniz'in mavilerine uğurlayacağız.
2: Yeşil deniz kaplumbağasına uydu izleme cihazı takıldı. Genç kaplumbağa Akdeniz'e yuvasına döndü. Onun için küçük ancak araştırma için önemi büyük olan ilk adım atıldı. Sıfır Atık Vakfı'nın desteği Akdeniz ve Ege Üniversitesi'nin işbirliğiyle Yeşil Deniz Kaplumbağası uydu izleme programı Antalya'da hayata geçirildi. Projeyle deniz kaplumbağalarının hareketleri uydu teknolojisiyle

0: izlenebilecek. Bu amaçla Hanzala isimli genç yeşil deniz kaplumbağasına uydu izleme cihazı takıldı. Deniz kaplumbağası bilim insanlarının takibinde doğal yaşam alanı olan Akdeniz'e uğurlandı. Kaplumbağaya Filistinli karikatürist Naci El Ali'nin simge karakteri Hanzala ismi verildi.
1: Hanzala'nın hatırlattığı yurda dönüş özlemi bugün bu kıyıda bize yuvanın anlamını da düşündürüyor.
0: Sistemle kaplumbağaların hareketleri uydu teknolojisiyle izlenebilecek. Yeşil Deniz kaplumbağalarının yaşam alanı ve göç rotası takip edilerek türünün korunması için adımlar atılacak.
1: Çevreyi korumak yaşamın kendisine sahip çıkmaktır. Hanzala'nın yolculuğu bu ortak umudun da bir simgesi olsun.
2: Gece raporunda bu gecenin ve bu haftanın sonuna geldik efendim. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Ahmet Arı gelişmelerle karşınızda olacak. Yeni haftada görüşünceye dek o güzel yüzünüzden tebessüm eksik olmasın efendim. İyi geceler.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 29, Bursa 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 27, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Kayseri güneşli 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van yer yer yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz dedi. Bizim gündemimizde ülkemizi ateş çemberinden korumak var ifadelerini kullanan Erdoğan, açılışı yapılan projelerin önemine de dikkat çekti.
1: Başkaları milletimizin dertleriyle dertlenmeyebilir. Sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Biz gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz.
2: Muhalefete tepki gösterdi. Aralarındaki kavganın tarafı değiliz dedi. Rize Valiliği tören alanında vatandaşlara seslendi.
1: Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var. Siz bizi bu makamlara patronluk taslamak için değil, sizlere hizmetkarlık etmemiz için getirdiniz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de yapımı tamamlanan 10 milyar liralık eğitim, spor ve sosyal yaşam projelerinin bulunduğu yatırımların açılışını yaptı. Açılışı yapılan projeler arasında Rize Millet Bahçesi, Yağlıtaş TOKİ, İyidere Millet Bahçesi, Kendirli TOKİ, İkizdere Futbol Sahası yer aldı.
1: TOKİ eliyle bugüne kadar 5.636 konutu tamamladık. 1.221 konutun yapımı sürüyor. Rize'mizin yeşiline yeni tonlar ekleyecek toplam 330 bin metrekarelik millet bahçemizi de hizmete sunuyoruz. İyidere millet bahçemizin kurdelesini kesiyoruz.
2: Erdoğan açılışı yapılan Rize Kültür Sokağı'nın önemine de dikkat çekti.
1: Bu şehirde kültür ve sanat ne kadar dinamikse bu şehrin geleceği de o derece parlak olur. Gençler, edebiyatla, resimle, müzikle bağı kopan şehirler yalnızca binalardan ibaret kalır.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'deki törene katılmamasına CHP'den eleştiri geldi. CHP Meclis Grup Başkanı Faik Öztrak, benim için büyük bir hayal kırıklığıdır dedi.
3: Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır.
2: CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Mansur Yavaş'ın Anıtkabir'e gitmemesini eleştirdi. Hayal kırıklığı olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu Yavaş'la görüşecek mi sorusuna yanıt verdi.
3: Yani şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumhuriyet Halk Partili Mansur Yavaş'tır. Niye görüşme olmasın? Siyasette kırgınlık, küskünlük olmaz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulü siyasetin gündeminde. Mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak'a Yavaş'ın başka partiye geçeceği iddiaları da soruldu.
3: Sayın Yavaş'ın yaptığı açıklama dışında başka bir duyum yok. Dolayısıyla o açıklamaya da saygı göstermek durumundayız. Ama dediğim gibi o açıklamanın takdirini de milletimize bırakırız. Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
2: Sözcü televizyonuna açıklamalarda bulunan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da gündeminde Erdoğan Yavaş görüşmesi vardı.
4: Ben öncelikle bu fotoğrafları yorumlamaya muhtaç hale getiren siyasi ortamdan şikayetçiyim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi, konuşması, bazı meselelerle ilgili fikir alışverişinde bulunmasının yadırganacak bir tarafı yoktur. Ancak muhalefet ile iktidar arasında diyalog kopuk olunca bu görüşmelerin arkasından farklı anlamlar aranacağı hale geliyor. Erdoğan'ın bir siyasi partinin genel başkanıyla, bir büyükşehir belediye başkanıyla yapmış olduğu konuşmanın ya da görüşmenin Türkiye'de spekülasyon konusu olmaması gerekiyor.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ta çeşitli temaslarda bulundu. Güne hayvan pazarını ziyaret ederek başladı. Hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini söyleyen Özel, yerli sürüyü, ırkı güçlendirmek lazım dedi.
5: Memleketimize hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, sağ ol, sağ ol.
2: Ardahan'dan Kars'a geçti. Günün ilk ışıklarıyla hayvan pazarına gitti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel besiciyle buluştu. Sorunlarını dinledi.
5: Bir malı küpeliyorsun, 3 bin lira burada para veriyorsun.
2: Özgür Özel besicinin borçtan kurtarılması gerektiğini söyledi.
7: İster çiftçilik yapan olsun, ister hayvancılık yapan olsun. Kimin ne borcu varsa iktidar olduktan sonra 3 ay içinde o borçların faizlerini sileceğiz. Bir kereye mahsus. Ana parayı böleceğiz. Diyeceğiz ki herkes bir kendine gelsin.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hayvancılıkla ilgili en büyük sorunun yurt dışından ithal edilen hayvanlar olduğunu belirtti.
7: Yurt dışından 750 bin tane büyükbaş hayvan getirip de 3-5 tane büyük et firmasını zengin etmek yerine buradaki insanlara destek vermek, yerli sürüyü, ırkı güçlendirmek, sizi güçlendirmek lazım.
2: Özgür Özel, suni kavgalar çıkartıldığını, asıl sorunların konuşulmadığını söyledi.
7: Tartışmalarla iktidar mücadelesini başka yere sıkıştırıyorlar. Onun yerine ülkenin gerçek sorunları üzerinden doğru işler olsun.
0: Ekrem İmamoğlu eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum oldu. Davanın duruşması Silivri'deki adliyede görüldü. Kamu görevlisine alenen hakaret suçlamasıyla yargılanan İmamoğlu'na 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ardından cezası takdir indirimiyle 2 yıl 1 aya düşürüldü. Mahkeme ayrıca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına hükmetti. Yani siyasi yasak kararı verildi. Ekrem İmamoğlu 2023 yılında o dönem Tuzla Belediye Başkanı olan Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle iki kez yargılanıp beraat etmişti. İstinaf usul yönünden beraat kararını bozmuştu. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar nedeniyle ifade verdi. Özgür Çelik sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti, şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın Meclis Üyesi Necdet Ay'ı telefonla aradığını ve bu sırada yaşanan konuşmaya şahit olduğunu söyledi. Aydın'ın savcı beni tutuklamayla tehdit etti. Engelli eşim ve çocuğuma kim bakacak dediğini bizzat duyduğunu belirtti. Bu konuda şahitleri olduğunu da ifade etti. Özgür Çelik ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Çelik'in ilk açıklamasından sonra Ayhan Aydın ifade vermiş, savcı tarafından tehdit edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Suudi Arabistan, stratejik öneme sahip Doğu-Batı petrol boru hattının saldırıya uğradığını açıkladı. Ülkenin Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada boru hattının Riyad ve Medine bölgelerinde çeşitli mühimmatlarla vurulduğunu belirtti. Saldırıda yaralananların olduğu boru hattının tedbiren kapatıldığı da duyuruldu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı saldırının Irak'tan fırlatılan İHA'larla yapıldığını açıkladı. Saldırıya Irak Başbakanı'nın isteği üzerine yanıt vermediklerini kaydetti. Irak Başbakanı Ez-Zeydi, saldırıyı kimin yaptığının tespit edilmesi için soruşturma başlatılması emri verdi. Hükümetten de saldırının tekrarlanmaması için müttefiklerle birlikte çalışılacağı açıklaması yapıldı. Suudi Arabistan'ın saldırıya karşılık vermemesinin takdirle karşılandığı belirtildi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan El Suud'la telefonda görüştü. Suudi Arabistan'a hedef alan son saldırıların ele alındığı açıklandı. Hürmüz Boğazı'nın ardından gözler bu kez Badülmendeb'e çevrildi. Yemen'in batısında ilerleyen Husiler, Badülmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası'nı ele geçirdi.
8: Yemen'de 3 Eylül'den beri şiddetlenen çatışmalarda Husilerin ilerleyişi sürüyor. İran destekli grup Badülmendeb Boğazı'nda bulunan Meyyun Adası'nın kontrolünü aldı. Konuya ilişkin açıklamayı Yemen hükümeti yaptı. Stratejik konumdaki Meyyun adasında bulunan güçlerini çektiklerini duyurdu. Husilerin ayrıca Kızıldeniz kıyısındaki Taiz kentine bağlı Zubab ilçesini de kontrol altına aldıkları duyuruldu. İran destekli grubun Badülmendeb Boğazı'nda bulunan Haniş takım adasını da ele geçirdiği öne sürüldü. Hükümet güçleri ise Husilerin yakın zamanda ele geçirdiği Muha çevresine hava saldırıları düzenlemeye başladıklarını duyurdu. Husiler, Kızıldeniz'den geçen deniz trafiğinin Suudi Arabistan şirketleri tüm şirketler için güvenli olduğunu söyledi.
9: Daha önce duyurulan yasağa tabi olan Suudi gemileri haricindeki tüm şirketler için deniz seyri seferinin güvenli olduğunu teyit ediyoruz. Saldırganlık durdurulup halkımıza uygulanan abluka kaldırılana dek ablukaya karşı abluka ilkesini uygulamaya devam edeceğiz.
8: Meyun Adası, Badülmendeb Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kontrolü için stratejik öneme sahip. Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Badülmendeb Boğazı, Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaretinin ana güzergahını oluşturuyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından Badülmendeb Boğazı, Orta Doğu'dan yapılan enerji ihracatı için daha da kritik bir hale gelmişti.
0: Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecinin başarıyla ilerlediğini söyledi. Sincar Dağı'nın PKK'dan arındırılarak idari ve güvenlik kurumlarıyla birlikte merkezi hükümetin otoritesi altına gireceğini açıkladı. Zeydi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci başarıyla ilerlemeye devam ediyor dedi. Sincar'ın terör örgütü PKK'dan boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçeceğini kaydetti. Ezzeydi, silahların devlet tekelinde bulunmasının Sincar halkının güvenliği açısından temel bir esas olduğunu dile getirdi. Adımın kurumsal devlet yapısını güçlendireceğini kaydeden başbakan, örgüt mensuplarının durumlarının yeniden düzenleneceğini ifade etti. Ayrıca yerel unsurların resmi kurumlara entegrasyon sürecini denetlemek için üst düzey bir komisyon kurulması da kararlaştırıldı. ABD ile İran arasında gerilim tırmanırken tarafların müzakere masasına dönüp dönmeyeceği de merak ediliyor. ABD Başkanı Trump savaşın yakında biteceğini söylerken İran'dan da savaşın devam etmesine katılmıyoruz açıklaması geliyor. Arabulucu Pakistan ise müzakereler için ısrarcı olmayı sürdürüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump savaşın yakında biteceğini savunuyor. Ancak hem sahadaki hareketlilik hem yaptırım baskısı artıyor. Gözler müzakere masasına dönülüp dönülmeyeceğine çevrilmişken savaşın uzun bir süre daha devam etme olasılığı da gündemde. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da savaşın devam etmesine katılmıyorum ancak ilerleyen süreç karşısında ülkenin direncini artırmalıyız açıklaması yaptı. Taraflar arasında arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan'dan da açıklama geldi. Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'a müzakere masasına dönmeleri için ısrar ettiklerini belirtti. Her iki tarafta da bir güven eksikliği var diyen temsilci, mutabakat zaptının uygulanmasına geçme konusunda da hafif bir isteksizlik var ancak biz ısrar ediyoruz ifadesini kullandı. Tarafların düğümlendiği Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşma içinse İran ve Körfez ülkelerinin önümüzdeki hafta bir araya geleceği öne sürüldü. Financial Times gazetesinin haberine göre Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yönetmek için geçici bir anlaşmaya varmasını sağlamak amacıyla önümüzdeki hafta İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile görüşecek.
0: Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, savaşın başından bu yana Rusya topraklarındaki en uzun menzilli saldırısını gerçekleştirdiğini duyurdu. Rusya ise Ukrayna'da limanları ve lojistik merkezleri hedef aldı.
2: 4,5 yılı geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken karşılıklı saldırılar şiddetlendi. Ukrayna İHA'ları Rus

0: eşlerinde 3000 kilometreden fazla yol kat etti. Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri, Rusya'nın Yamalo-Nenets bölgesindeki Novi Urengov ve Provski gaz kondensatı işleme tesislerini vurduğunu açıkladı. Hedef alınan tesislerin vurulması için insansız hava araçlarının 3000 kilometreden fazla mesafe kat ettiği belirtildi. Böylece Ukrayna, savaşın başlamasından bu yana Rusya topraklarındaki en uzun menzilli saldırısını gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski operasyonu övgüyle karşıladı. Zelenski, Rusya'nın savaşına tamamen haklı bir şekilde ve gerçekten hissedebileceği şekilde karşılık vermelerinin önemli olduğunu söyledi. Rusya'da Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürdü. Başkent Kiev'deki benzin istasyonuna yapılan saldırıda can kaybı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Chornomorsk ve Odessa limanları yakınlarında Ukrayna ordusu için ekipman taşıdığı öne sürülen 3 yük gemisinin vurulduğunu açıkladı. Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki lojistik merkezlerinin de hedef alındığı belirtildi. Dnipropetrovsk bölgesindeki Pavlograd kentine düzenlenen Rus İHA saldırısında ise 4 kişi hayatını kaybetti. İkisi kurtarma görevlisi, 62 kişi yaralandı. Karşılıklı saldırılar Rusya-Ukrayna savaşında tarafları yeniden barış masasına oturtma çabaları sürerken meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump en son Rus lider Putin'le telefonda görüşmüş, Putin anlaşma yapmak istiyor demişti.
1: ABD'de 11 Eylül terör saldırılarının 25. yılında anma törenleri düzenlendi. New York, Washington ve Pensilvanya'daki törenlerde saldırının kurbanları unutulmadı.
2: 11 Eylül terör saldırılarının 25. yıl dönümünde anma törenleri yapıldı. Saldırıların hedefindeki New York, Washington ve Pensilvanya'da hayatını kaybedenler anıldı. New York'taki törenlerin adresi yıkılan ikiz kulelerin bulunduğu alandaki sıfır noktası oldu. Kurbanlar için uçağın Dünya Ticaret Merkezi'ne çarptığı anda saygı duruşunda bulunuldu. Törene eski başkanlar Bill Clinton, George Bush, Barack Obama ve Joe Biden katıldı. Başkan yardımcısı J.D. Vance ile New York Belediye Başkanı Mamdani de törende hazır bulundu. Anmada saldırıda hayatını kaybeden 2977 kişinin isimleri yakınları tarafından okundu. Vicky Yancey. ABD Başkanı Donald Trump ise Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'da düzenlenen törene katıldı. Konuşmasında Pentagon'a çarpan uçaktaki Amerikalıların hikayelerini paylaştı. Trump, İran Savaşı'na da değindi. And it started out as such a beautiful day. We will honor their lives. We will cherish their beautiful memories. And we will protect this country and its freedoms for every future generation. We will protect it like never before. Anma törenine First Lady Melania Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth da katıldı. President of the United States of America, President Donald. Pensilvanya eyaletinde ise anma töreni düzenlendi. American Airlines'a ait kaçırılan 93 numaralı uçak yolcuların müdahalesinin ardından burada düşmüştü. Kurbanların anısına yapılan mermer anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu. 11 Eylül 2001'de terör örgütü El-Kaide'ye bağlı 19 terörist 4 uçağı kaçırarak farklı noktalarda terör saldırısı düzenlemişti. 2 uçak New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne, 1 uçak Pentagon'a çarpmıştı. Beyaz Saray'a çarpması planlanan diğer kaçırılan uçaksa Pensilvanya'da düşmüştü. Amerikan tarihinin en büyük terör saldırısında 2977 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Bir şüpheli tutuklanırken gözaltındaki 9 şüpheli de jandarmada. Yapılması beklenen fethi kabir işlemi ise ertelendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan bir muhabir, bir kameraman ve 7 sağlık çalışanının ifade verme işlemleri devam ediyor. Kozinoğlu'nun ölüm sebebinin belirlenmesi için de Ümraniye'deki mezarlığında fethi kabir işlemi yapılması ve örnekler alınması bekleniyor. Soruşturmada şu ana kadar bir şüpheli tutuklanırken 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevinde rahatsızlanıp hayatını kaybetmişti.

0: Merkez Bankası Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi %29,61'e yükseldi. Dolar tahmini ise 51,57 lira oldu.
1: Yıl sonu dolar kuru tahmini 51 lira 57 kuruşa düştü. Enflasyon beklentisi %29,61'e çıktı. Merkez Bankası Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. 67 sektör temsilcisinin katıldığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29,43'ten 29,61'e yükseldi. 12 ay sonrası için enflasyon %23,69'dan 23,70'e yükselirken 24 ay sonrası için %18,03'ten 18,32'ye çıktı. Ve dolar tahmini. Ankete göre yıl sonu dolar Türk lirası beklentisi 51 lira 66 kuruştan 51 lira 57 kuruşa geriledi. 2026 yılı büyüme beklentisi %3,1'den 3'e düştü. 2027 yılı büyüme beklentisi %4'ten %3,9'a indirildi. Bir önceki anket döneminde 50,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 50,1 milyar dolara geriledi. Gelecek yıl için ise 44 milyar 444 milyon dolardan 44 milyar 368 milyon dolara indi.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan Filo jet gemisiyle ilgili yeni bir görüntüye ulaşıldı. Faciada kaybolan Özgür Gönül'ün çektiği görüntüde geminin sol kızağının kırık olduğu görülüyor. Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Arıklı da kazada herhangi bir sorumluluğum varsa milletvekilliğini bile bırakırım dedi.
1: Girne açıklarında batan Filojet gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydettiği son görüntüye ulaşıldı. Gönül'ün ailesiyle paylaştığı kayıtta geminin sol kızağının kırık olduğu ve içeride panik yaşandığı görülüyor. Soruşturma dosyasına da giren görüntü bilirkişi incelemesine gönderildi. Soruşturmada tutuklu 9 zanlının tutukluluk süresi de 7 gün uzatıldı. Facianın ardından görevden alınan eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da mecliste konuştu. Arıklı, geminin sefere çıkmasına kendisinin talimat verdiği yönündeki iddiaları reddetti. Geminin 2024'te Türk Lloyd'u denetiminden geçerek klas belgesi aldığını söyledi. Geminin Mayıs ayında da su aldığına ilişkin görüntüler bulunduğunu belirten Arıklı, olayın ardından bakım ve onarım yapıldığını, geminin 2 Haziran'da yeniden denetlendiğini savundu. Sorumluluğunun kanıtlanması halinde milletvekilliğini bile bırakırım dedi. Kaptan ve ikinci kaptanın acil yardım çağrısında ciddi hata yaptığını ileri süren Arıklı, kazanın nedenini Türkiye'den gelen ekibin araştırdığını söyledi.
2: Kazanın ikinci günü Türkiye Ulaştırma Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu aradım ve dedim ki Sayın Bakan, bizim maalesef bu geminin nasıl ve neden battığını inceleyebilecek teknik bir ekibimiz yok. Rica ettim. Yazılı da bunu istedim. Ertesi günü geldi kaza kırımı ekibi. Bu ekip çalışmalarına devam ediyor.
3: Batıyoruz.
0: Silivri açıklarında çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaların 10. gününde ekipler havadan ve denizden koordineli şekilde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Kayıp yakınları da kriz merkezindeki bekleyişini sürdürüyor. Ailelerin ihtiyaçları Kızılay ve AFAD ekiplerince karşılanıyor. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpışmış, dakikalar içinde batmıştı. 720 metre derinlikteki geminin yerini TCG Akın gemisi tespit etmişti. Cari denge Ekim 2025'ten bu yana ilk kez fazla verdi. 36 milyon dolar fazla verilirken yıllıklandırılmış cari açık Temmuz ayında 40,7 milyar dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hizmet ihracatının dirençli seyri dış dengemizi destekliyor değerlendirmesini yaptı.
1: Temmuz ayında cari denge 36 milyon dolar fazla verdi. Merkez Bankası tarafından açıklanan veri Ekim 2025'ten bu yana bir ilk olarak kayıtlara geçti. Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerine göre yıllıklandırılmış cari açık Temmuz'da 40,7 milyar dolar oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 4 milyar 972 milyon dolarlık fazla kaydedildi.

0: Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 77,2 milyar dolar olarak açık verdi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırımlar 1 milyar 154 milyon dolara arttı. Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları da 640 milyon dolar yükseldi. Resmi rezervlerde bu ay 14,3 milyar dolar net artış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan verileri değerlendirdi.
1: Cari açık Temmuz'da yıllıklandırılmış 40,7 milyar dolar oldu. Hizmet ihracatının dirençli seyri dış dengemizi destekliyor. Önümüzdeki dönemde ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak adımlar atmaya, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi güçlendirecek yapısal dönüşüm politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu sayede küresel ticaretteki dönüşüme ve jeopolitik gelişmelere karşı rekabet gücümüzü ve tedarik güvenliğimizi daha da güçlendireceğiz.
2: Hububat piyasasında arz endişesine karşı Toprak Mahsulleri Ofisi'nden açıklama geldi. Piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda satışların öne çekildiği duyuruldu. Hububat arzında herhangi bir sorun bulunmadığı vurgulandı.
3: Hububat arzında sorun olmadığı ifade edildi. Arz güvenliği için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.
4: Kurumumuz, satış sezonunda piyasada oluşan ihtiyaçları ve arz-talep dengesindeki gelişmeleri dikkate alarak satış başlangıcını öne çekmiş ve güçlü stoklarıyla piyasaya ürün arzına başlamıştır. Ülkemiz hububat piyasalarında ürün arzı bakımından herhangi bir sorun bulunmamakta olup, fiyat artışı beklentisi ile Mısır'ın piyasaya arzının ötelenmesi yönündeki eğilimin devam etmesi halinde, TMO arz güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli her türlü tedbiri alacaktır.
3: Toprak Mahsulleri Ofisi hububat arzına ilişkin açıklama yaptı. 2026 yılının güçlü arz yapısının öne çıktığı bir üretim dönemi olduğunun altı çizildi.
4: Üretimde ulaşılan yüksek seviye TMO alımlarına da yansımış ve kurumumuz tarihinin en yoğun alım dönemlerinden birini yaşamıştır. Buğday ve arpa hasadında sona gelinirken kurumumuz bu ürünlerin alım sürecini de tamamlamak üzeredir. Buğday ve arpada güçlü arz devam ederken Mısır'da Akdeniz bölgesindeki hasat tamamlanma aşamasına gelmiştir. İç Anadolu bölgesinin de hasada girmesiyle önümüzdeki haftalarda piyasaya Mısır arzı belirgin şekilde artacaktır.
2: Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifasının kabul edilmediğini açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Teknik Direktör İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğu belirtildi. Takımımız bugün saat 11.30'da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir denildi. İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldıkları Roma maçı sonrası istifa ettiğini açıklamış, bir daha kulübe dönmeyeceğini belirtmişti. Elazığ Karakoçan'da evlerinde çıkan yangında öldükleri sanılan ancak silahla öldürüldükleri ortaya çıkan Üykü çiftinin cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı, bir şüpheli adliyeye sevk edildi.
0: Yangında öldükleri sanılıyordu. Otopside cinayet çıktı. Yaşlı çiftin öldürülmesiyle ilgili jandarma 3 şüpheliye ulaştı.
5: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı.
0: A. Üykü ve eşi Hayriye Üykü Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü mezrasında yaşıyordu. Pazartesi gecesi iki katlı müstakil evlerinde yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürüp içeri girdiğinde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Yangında öldükleri sanılan Öykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı.
5: Benim annem babam kimseye kötülük yapan yapıya sahip insanlar değildi. Bizim evimiz yol üstü, herkesin evi gibiydi.
6: Çok yardımları oluyordu. Yani herkese yardımcı oluyordu. Sadece şey dedi, yolda geçen herkese.
0: Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evde inceleme yaptı. Yaşlı çiftin öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden biri Karakoçan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin olay günü sabah 4.50 uçağıyla İstanbul'a gittiği ve ekipler tarafından havalimanında gözaltına alınarak getirildiği öğrenildi.
2: 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını Bakan Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Detaylarına bakalım.
0: Emniyet ve jandarma ekipleri dosyaları mercek altına aldı. 6 farklı şehirde 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bursa'da 2020 yılında yol kenarındaki sulama kanalında ağır yaralı bulunan ve bir gün sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmeni'nin ölümüne ilişkin dosyada deliller yeniden değerlendirildi. Şüpheli Erkan Edincik, ihmalli davranışla kasten öldürme suçundan tutuklandı. Diyarbakır Bismil'de 2014 yılında dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği dahi belirlenemeyen kemiklerin 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla bağlantılı 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İzmir Torbalı'da Mehmet Köstekçi'nin silahla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı. Muş Hasköy'de 2011'de silahlı saldırıyla öldürülen Feremez Kulaç'ın dosyası da raftan indirildi. 1988 yılına uzanan husumet olduğu belirlendi. HTS, baz ve PTS kayıtlarıyla incelendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir'de 2008'de öldürülen Sedat Ünal dosyasında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Siirt'te kayıp Mekki Akel soruşturmasında da eski eşi ve yakınlarının arasında bulunduğu şüpheliler hakkında töre sahikiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan iddianame düzenlendi. Cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulduğu 24 Nisan 2026 tarihinden bugüne kadar aydınlattığı dosya sayısını paylaştı.
7: Yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasını daha aydınlattık. Böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık. Bu dosyaların aydınlatılması için büyük bir özveriyle çalışan ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak. Hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır. Hiçbir cinayeti unutmayacağız. Hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz. Hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz.
2: Ahbap Derneği soruşturması derinleştikçe ortaya yeni detaylar çıkıyor. 5. dalga soruşturmada gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.
0: Milyarlarca liralık bağış, toplanıp dağıtılmayan deprem yardımları ve peş peşe gelen itiraflar. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı arttı.
8: Ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılarının Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilere Ahbap Derneği ile bağlantıları ve para trafikleri soruldu. İfadesi alınan zanlılardan 20'si tutuklandı. 29 kişi adli kontrol kararıyla bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyadaki tespitlere göre yaklaşık 245 milyon dolar para toplandığını belirtmişti. Başsavcılık mal ve hizmet alımlarını da incelemeyi sürdürüyor. Bu konuda bilirkişilerin hazırladığı raporlar bekleniyor.
2: İstanbul'da öldürüldükten sonra cesetleri çöp kutusuna atılan iki kadınla ilgili davada karar çıktı. İki sanık ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
0: İki kadını ard arda öldürüp cesetlerini çöp konteynerlerine attılar. Yurt dışına kaçmaya çalışırken havalimanında yakalandılar. Mahkeme namus meselesi savunmasına dikkate almadı. İki sanık en ağır cezaya mahkum edildi. ...23 Ocak'ta İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu. Öldürülen kadının Özbekistan uyruklu Durdona Hakimova olduğu belirlendi. Polis Gürcistan'a kaçmak isteyen iki katil zanlısını havalimanında yakaladı. Gofurjon Kamal Kolcevle, Dilşot Turdimurotov tutuklandı. Soruşturma sürerken Özbekistan uyruklu Sayora'nın ailesi kayıp başvurusu yaptı. Polis soruşturmayı derinleştirince Sayora'nın da aynı evde öldürüldüğü ortaya çıktı. Sanıklar iki cinayeti de önceden planlamıştı. Önce Sayora'yı öldürdüler. Ardından kadının telefonunu kullanarak eve çağırdıkları Durdona'yı katlettiler. Sanıklar karar duruşmasında hakim karşısındaydı. İkisi de namus meselesi savunması yaptı. Mahkeme heyeti her iki sanığa tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanıklar hırsızlık suçundan da 14'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2: Türk devletleri arasında Türkpol adıyla Interpol benzeri bir yapı kurulabilir. Teklif İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları toplantısında konuşan Çiftçi, Türkpol'ün kurulmasıyla suçla mücadelede işbirliğinin artacağını söyledi.
9: Türk devletleri arasında Türkpol nasıl Interpol var, Europol var. Onun bir benzeri teşkilat olan Türkpol teşkilatının kurulmasıyla ilgili bu konuyu da ben teklif olarak dile getirdim. İçişleri Bakanlarımız da

0: ve güç birliğimizin daha da artacağına inanıyorum.
1: Türk Polo'nun kurulmasına teklif etti. Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. toplantısında ele alınan konuları anlattı.
0: Suçla mücadele konseyi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucu ve terör suçlarıyla mücadele, düzensiz göçle mücadele, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele gibi önemli konuları kapsıyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarda bulundu. Çiftçi, Türk Devletleri vatandaşları için ortak pasaport kontrol noktası kurulması yönündeki çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.
0: Türk devletlerini oluşturan vatandaşlarımızın havalanlarında ortak bir pasaport kontrol noktasından geçmesi konusu da ele alındı. Bir Avrupa ülkesine gittiğimiz zaman görüyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları bir kontrol noktasından, diğer ülke vatandaşları bir başka kontrol noktasından geçiyorlar. Bunun bir benzerinin de Türk devletleri toplulukları arasında da kurulması yönünde çalışmalarımız devam ediyor.
1: Peki kurulması planlanan Türkpol nasıl çalışacak? Türkpol, üye ülkelerde doğrudan operasyon düzenleme, gözaltı yapma ve arama kararı verme yetkisine sahip olmayacak. Ancak bir Türk devleti teşkilatı ülkesinde aranan kişinin diğer üye ülkelerde tespit edilmesine yönelik polis birimleri arasındaki temasın hızlandırılması hedefleniyor. Yakalama, iade ve diğer adli işlemlerse ülkelerin kendi mevzuatları ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürütülecek. Mekanizma, aranan suçluların takibinden organize suçlara, terörle mücadeleden siber suçlara kadar geniş bir alanda ülkeler arasındaki bilgi paylaşımını ve koordinasyonu hızlandıracak.
2: İlk bebeklerine kavuşmak için gün sayan çift motosiklet kazası geçirdi. Anne karnındaki bebek kurtarılamadı.
1: Bebeğini kucağına almak için gün sayıyordu ama olmadı. Anne karnındaki bebek motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Özcan ve Gülbeyaz D çifti motosikletle Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeydi. Gülbeyaz D 9 aylık hamileydi. Yokuş aşağı inerken motosiklet kaldırıma çarptı. Çift savrularak 5 metre yükseklikten alt yola düştü. Ağır yaralı çift hızla hastaneye kaldırıldı. Anne karnındaki bebek kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Kastamonu'da bir kişi iddiaya göre işten çıkarılınca belediye binasının önüne gidip başkanla görüşmek istedi. Şüphelinin elinde silah ve kılıç vardı.
1: İşten çıkarılınca eline silah ve kılıç aldı. Belediye binası önünde tehditler savurdu. Ekipler ikna etmek için uzun süre uğraştı. Kastamonu'da belediyede çalışan M.Ö. iddiaya göre işten çıkarıldı. Duruma sinirlenen adam belediye binasının önüne gitti. Elinde silah ve kılıç vardı. Tehditler savurup belediye başkanıyla görüşmek istedi. İhbar üzerine polis ekipleri geldi. Polisler kılıçlı ve silahlı şüpheliyi ikna etmek için uzun süre dil döktü. O sırada şüpheli havaya bir el ateş açtı. İkna çalışmaları bir süre sonra sonuç verdi. Silahını ve kılıcını bırakan şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Gösterişli bir düğünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın sosyal medya fenomeni eşi halen aranıyor. Çağla Öz Tançalan'ın annesiyle birlikte bir kişi daha gözaltında.
1: Açık, 222 milyon liralık para trafiği, lüks araçlar, şüpheli alım satım işlemleri. Gösterişli düğünün yankıları sürüyor. Kara Haydar tutuklandı, eşi aranıyor. Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan geçtiğimiz günlerde evlendi. İhtişamlı hayatları ve düğünde takılan altınlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Masak Tançalan çiftinin sosyal medyada sergilediği gösterişte resmi kayıtlardaki mali profili arasındaki uçuruma dikkat çekti. 74 bin lira gelir beyan eden Kara Haydar'ın para trafiğinin 115 milyon lira olduğu belirlendi. Mehmet Fatih Tançalan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Masak raporunda Çağla Öz Tançalan'ın para trafiğiyle mercek

0: altına alındı. 6 yıllık dönemde hesaplarına 56 milyon lira giriş, 50 milyon lira çıkış tespit edildi. Resmi kayıtlardaki kazancının 165 bin lira olduğu belirlendi. Raporda bu mali profilin yaşam standartını açıklamakta yetersiz kaldığı belirtildi. Hakkında gözaltı kararı verilen Çağla Öz Tançalan, polis ekipleri tarafından aranıyor. Çağla Öz Tançalan'ın annesi ve Kara Aydar'ın bir yakını gözaltında. MASAK raporunda bu iki isme de yer verildi. Raporda lüks araçların anne Nilgün Oya'ya devredildiği belirlendi. Gözaltındaki Muhammed Sait Tançalan üzerine de şüpheli taşınmaz ve lüks araç devirleri yapıldığı tespit edildi.
1: Karaman'da iki temizlik işçisi her zaman olduğu gibi çöp kamyonunun arkasına tutunup işlerini yapıyordu. Ta ki kamyon sert şekilde kasisten geçene kadar dengelerini kaybeden işçi düşüp hastanelik oldu.
0: Çöp kamyonunun arka bölümünde ilerliyorlardı. Kasisten hızla geçen araç sarsınca dengelerini kaybettiler. Düşen temizlik işçileri kanlar içinde kaldı. Karaman'da belediyenin çöp kamyonu sokakları dolaşıp çöpleri topluyordu. Aracın arka kısmındaki iki temizlik işçisi araç kasisi geçtiği sırada büyük bir sarsıntı oldu. Temizlik işçileri Mehmet Ç ile Furkan T dengesini kaybederek asfalt zemine düştü. Durumu fark eden çöp kamyonu şoförü durdu ve yardıma koştu. Yaralanan iki işçi sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. İşçilerden Furkan T'nin sağlık durumu ağır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul Bağcılar'da jandarma ekipleri iki adrese baskın düzenledi. O baskında 200 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi.
0: Dünyaca ünlü parfüm markalarının isimleriyle hazırlanan paketler, sahte esanslar ve profesyonel dolum makineleri. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bağcılar'da sahte parfüm imalatı ve satışının yapıldığı tespit edilen iki adrese operasyon düzenledi. Adreslerin biri imalathane, diğeri ise depo olarak kullanılıyordu. Yapılan arabalarda 200 milyon lira değerinde sahte parfüm ele geçirildi. Kutusundan ambalajına kadar orijinal izlenimi veren parfümler hem yurt içinde hem de yurt dışında piyasaya sürülüyordu. Parfümlere kare kod bile tanımlanmıştı.
2: İşte bu elimde gördüğünüz sahte parfüm kutusuna yerleştirdikleri kare kodlarla müşterilerini orijinal parfüm sitelerine yönlendirdiler.
0: Operasyonlarda iki şüpheli gözaltına alındı.
1: Karaman'da çantasını yola düşüren kadının imdadına akaryakıt istasyonu çalışanı ve polis yetişti. Çantasına kavuşan kadının mutluluğu görülmeye değerdi.
3: Eve vardım, ana çanta yok. Dön gerisin geri.
0: Önce pazarda telefonu unuttu, sonra yolda çantasını düşürdü. Bir günde birçok aksilik yaşayan kadının yüzü sonunda güldü.
3: Bugün başıma geleni ya Allah
4: tamam,
3: korusun.
4: Tamam, dikkat edin kendinize.
3: Allah bir sadaka vereyim bari bugün.
0: Karaman'da yaşayan Ayşe Gümüş, alışveriş için pazara gitti. Alışverişini yaptı, dönüş yoluna geçti. Eve gittiğinde telefonunun olmadığını fark etti. Pazarda unuttuğu telefonu geri gidip aldı. Tekrar evinin yolunu tuttu. Bu kez de elektrikli bisikletten çantasını düşürdü. Ayşe Gümüş durumu fark etmedi. Çantayı yolda gören akaryakıt istasyonu çalışanı polise haber verdi.
5: Çantanızı kaybetmişsiniz, petrolün orada.
6: Polisi aradım. Polisi aradıktan sonra polisler geldi. Buradan aldı abiler. Teyzeye götürmüşler.
0: Ekipler Ayşe Gümüş'ün olduğu yere giderek çantayı teslim etti.
3: Tamam abi.
4: Eksiğimiz
3: tamam,
4: yok.
3: Hiçbir eksiğim tamam. Yok sayılır.
0: Çantasına kavuşan kadın polislere çay ısmarlamak istedi.
3: Allah razı olsun diyorum.
4: Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Vallahi istersen 200 lira ben vereyim de yok, bir çay yok, için benim için. Vallahi
4: biz içiyoruz çay
3: için ne olur.
1: Milli Muharip Uçak Kağan programı kapsamında Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı. TUSAŞ'ta düzenlenen toplantı sonrası Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Toplantıda program kapsamında yürütülen faaliyetlerin mevcut durumuyla yeni döneme ilişkin başlıkların ele alındığı belirtildi. Açıklamada Kağan'ın geliştirme sürecini, teknik gereksinimleri ve program hedeflerini bütüncül bir yaklaşımla takip ediyoruz denildi. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA, Roketsan'ın geliştirdiği İHA 300 süpersonik füzeyle 250 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu.

0: Hedefi belirledi. Tam isabet vurdu. Akıncı TİHA, İHA 300 süpersonik balistik füzesi atış testini başarıyla geçti. Taarruzi insansız hava aracı Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi. Her geçen günde yeni operasyonel yetenekler kazanıyor. Uzun menzilli farklı mühimmat entegrasyonları her geçen gün artmaya devam ediyor. İHA test faaliyeti kapsamında Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yaptı. Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. İlk atış testinde 250 kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vurdu. Atış testlerinin başarıyla sonuçlanmasının ardından Akıncı planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü. Akıncı'nın uzun menzilli ve yüksek etkili taarruz kapasitesi yeni bir seviyeye taşındı. Sahip olduğu geniş milli mühimmat yelpazesiyle stratejik görev kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.
1: Şimdi kameralarımızı Adana'ya çevireceğiz. Vatandaşların bilinçsizce attığı atıklar çevre kirliliğine neden oluyor. Bulvar kenarlarında klozetten buzdolabına, otomobil lastiğinden koltuğa kadar çok sayıda eşya bulunuyor.
2: Sokaklarda, kaldırımlarda, artı boş arazilerde atık yığınlarıyla karşılaşır hale geldik.
0: Eşyaları sokaklara, yol kenarlarına attılar. Bırakılan atıklar hem kötü görüntü oluşturuyor hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Klozet, koltuk, otomobil lastiği ve buzdolabı. Burası Adana. Kent merkezinin yanı sıra tarım arazileri ve sulama kanallarının çevresine gelişi güzel bırakılan atıklar çevreye zarar veriyor.
2: Bunlar tabii hem toprak kirliliğine neden oluyor, hem yağış sularıyla birlikte Akdeniz'e karışıyor. Akdeniz denizdeki balıklara kadar ulaşıyor.
0: Yol kenarlarına bırakılan evsel ve çeşitli atıklar zaman zaman yakılıyor. Yayılan yoğun duman insan sağlığı için riski iki katına çıkartıyor.
2: Cezaları var fakat şöyle bir şey, cezayı atığı atıldığı anda yakalamak lazım.
0: Adanalılar bu atıkların toplanmasını bekliyor.
1: Sıfır Atık Vakfı'nın desteğiyle Yeşil Deniz Kaplumbağaları için uydu izleme projesi Antalya'da hayata geçti. Sistemle genç kaplumbağaların hareketleri uydu teknolojisiyle izlenebiliyor. Hanzala isimli genç Yeşil Deniz Kaplumbağası da uydu izleme cihazı takılarak suyla buluştu.
3: Genç Yeşil Deniz Kaplumbağamızı doğal yaşam alanı olan Akdeniz'in mavilerine uğurlayacağız.
0: Yeşil Deniz Kaplumbağasına uydu izleme cihazı takıldı. Genç kaplumbağa Akdeniz'e, yuvasına döndü. Onun için küçük ancak araştırma için önemi büyük olan ilk adım atıldı. Sıfır Atık Vakfı'nın desteği Akdeniz ve Ege Üniversitesi'nin işbirliğiyle Yeşil Deniz Kaplumbağası uydu izleme programı Antalya'da hayata geçirildi. Projeyle deniz kaplumbağalarının hareketleri uydu teknolojisiyle izlenebilecek. Bu amaçla Hanzala isimli genç Yeşil Deniz Kaplumbağasına uydu izleme cihazı takıldı. Deniz kaplumbağası bilim insanlarının takibinde doğal yaşam alanı olan Akdeniz'e uğurlandı. Kaplumbağaya Filistinli karikatürist Naci El Ali'nin simge karakteri Hanzala ismi verildi.
3: Hanzala'nın hatırlattığı yurda dönüş özlemi bugün bu kıyıda bize yuvanın anlamını da düşündürüyor.
0: Sistemle kaplumbağaların hareketleri uydu teknolojisiyle izlenebilecek. Yeşil Deniz kaplumbağalarının yaşam alanı ve göç rotası takip edilerek türünün korunması için adımlar atılacak.
3: Çevreyi korumak yaşamın kendisine sahip çıkmaktır. Hanzala'nın yolculuğu bu ortak umudun da bir simgesi olsun.
1: Prenses Diana'nın ünlü intikam elbisesi bir kez daha gündeme geldi. Prensesin 1994'te giydiği ikonik elbise açık artırmayla satışa sunulacak.
4: Kraliçe Diana'nın elbisesi açık artırmaya çıkıyor. Tarihe geçen elbisenin yaklaşık 14 milyon 500 bin Türk lirasını alıcı bulması bekleniyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre elbise 9 Aralık'ta açık artırmaya çıkacak. Açık artırmadan önce

0: Londra, Hong Kong, Cenevre ve New York'ta gösterilecek. 1997'de ilk kez prens tarafından açık arttırmayla satılan elbise, o dönemde 39 bin pound'a alıcı bulmuştu. Prenses Diana o dönemde 79 elbisesini yardım kuruluşlarına destek olmak için satışa çıkarmıştı. Prenses Diana'nın 1994'te giydiği siyah elbise medya tarafından intikam elbisesi olarak adlandırılmıştı. Prensesin o dönem eşi olan Prens Charles katıldığı bir televizyon programında Diana'yı aldattığını itiraf etmişti. Bu açıklamadan saatler sonra Prenses Diana o elbiseyle Londra'daki bir etkinliğe katılmıştı. Prensesin hayatının en zor günlerinden birinde bu iddialı elbiseyi tercih etmesi, kıyafetin intikam elbisesi olarak bilinmesine neden oldu. Elbiseyi satışa çıkaracak müzayede ve satıştan elde edilecek gelirin bir kısmının hayır kurumlarına bağış olarak verileceğini duyurdu. Hafızalara kazınan elbisenin yaklaşık 220 bin pound'a, yani 14 milyon 500 bin Türk lirasına alıcı bulması bekleniyor. Prenses Diana'nın üzerinde siyah bir kuzu deseni olan kaza 2023 yılında 920 bin pound'a satılmıştı.
1: Sosyal medyada neredeyse her hafta yeni bir akım başlıyor. Muhtemelen siz de sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Instagram'ı 80'lerden çıkmış gibi görünen fotoğraflar kapladı. Kimi o yılları yeniden hatırlıyor, kimi hiç yaşamadığı bir dönemde kendini görüyor. Ama ortaya çıkan sadece nostaljik kareler değil. Aslı Ömer Aktaş 80'lere duyulan özlemi sokağa sordu.
2: Daha çok renkli gördük zaten 80'leri. Şu an günümüzde mesela hiçbir şeyin rengi yok.
3: Güler yüzlü tatlı bakmalar vardı.
4: Şimdi yok değil mi?
3: Şimdi yok. Şimdi insanlar bitkin, gençler de aynı, yorgun, bitkin. Yani onlara biz diyoruz o günlerde çok güzel yaşamışız.
5: Eskiler eskiden güzeldi.
6: Vatkalı ceketler, kabarık saçlar, eski fotoğraf kareleri. Sosyal medyada şimdi herkesin rotası aynı. 80'ler. Ama bu akımın arkasında sadece merak yok. Biraz da eski günlere özlem var.
7: Instagram'da storylerimin çoğu 80'ler fotoğrafı yapan kişiler. İnsanlar eskiyi daha çok seviyor.
4: Eski fotoğraflara bakıp ah nerede o eski günler diyenler çok. Şimdi ise yapay zeka sadece eski fotoğraflara baktırmıyor. Aynı zamanda hiç yaşamadığımız yılların içine bizi de götürüyor. Merak ettik. Eskiyi özlüyoruz galiba biraz fotoğraf falan yaptığınıza göre.
8: Çok, gerçekten çok.
4: Benim 80'lerdeki muhabirliğim de böyleymiş. Gerçekte o yıllara dönemiyoruz ama nasıl görüneceğimizi artık biliyoruz.
6: Fotoğraflar değişirken verilen cevaplar hep aynı yere çıkıyor. Özlenen sadece 80'lerin modası değil.
4: Siz neyi özlerdiniz eskilerden en çok?
8: Ya en çok muhabbeti özlerdik. Şu anda sosyal medya olduğu için dikkat ederseniz herkesin elinde telefon.
7: Ben 90'lar çocuğuyum mesela. O zamanlarda ve öncesinde bence özlenen şey samimiyet.
4: 80'ler fotoğrafı yaptınız mı?
9: Yaptık.
4: Görebilir miyiz? Eşinizde vatkalı ceketler.
9: Evet.
4: Özlüyor musunuz o zamanları?
9: Kesinlikle.
6: Komşuluk başkaydı, muhabbet başkaydı. Onlara göre aşklar bile başkaydı.
4: O yıllardan şimdi şu zamana bir şey getirmek isteseniz ne getirirdiniz?
10: Kapı önünde oturur sohbet ederdik, çekirdek çitlerdik, ip atlardık.
4: Komşuluk bile daha güzeldi değil mi?
10: Çok güzeldi. O yani en büyük özlem zaten o komşuluk.
4: Siz kaç yaşındaydınız 80'lerde?
3: 30 yaşındaydım. Bir tas yemek bile önce komşuya verilirdi sonra kendimiz yerdik. Çok güzeldi yani o günler.
4: Özlemekte çok haklısınız.
3: Yani güzel günlerdi. O günlere dönebilsek.
7: Mektuplar sayesinde insanlar daha çok özlem duyuyor birbirine.
4: O yüzden eskinin aşkları bile daha mı güzel?
7: Evet, evet öyle.
1: Diyarbakır'da yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon yapıldı. Hava destekli operasyonda 25 binden fazla kök kenevir ele geçirildi. Kentin çeşitli yerlerine ekilen yasa dışı kenevirleri tespit eden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Kırsal kesimdeki arama ve tarama faaliyetlerine insansız hava araçlarıyla polis helikopteri de destek verdi. Operasyonlarda binlerce kişiyi zehirleyebilecek 25 binden fazla kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler yakılarak imha edildi. Kenevir ekimini yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 29, Bursa 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 27, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Kayseri güneşli 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van yer yer yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece.

0: Yeniden merhaba. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Iğdır'da askeri bir araç kaza yaptı. Bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı. Kaza Aralık ilçesinde meydana geldi. Şehit Bülent Aydın karakolu personelinin içinde bulunduğu askeri araç devriye görevi sırasında devrildi. Kazada bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Diyarbakır'daydı. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Fidan, bölge ekonomik olarak ayağa kalkacak dedi.
1: Çok uzun zaman önce gerçekten nihayete ermesi gereken bir sorunun sonuna gelip, bundan sonra elimizde varsa herhangi bir sorun ve tartışma alanı, bunu medeni bir şekilde bütün dünyanın yaptığı gibi meclisin çatısı altında, başka siyasal platformlarda şiddet yoluyla değil, diyalog yoluyla götürmek.
2: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Bölge hak ettiği ekonomik potansiyele ulaşacak dedi.
1: Barışın, huzurun olduğu bir noktada sadece Türkiye'de yaptığımız reformlardan ve girişimlerden hareketle değil, bu bölgesel politikalardan dolayı da, oradaki işbirliklerimizden dolayı da buradaki ekonominin inanılmaz şekilde ayağa kalkacağını göreceğiz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Diyarbakır'daydı. Esnaf ve vatandaşla buluşan Fidan, büyük ilgiyle karşılandı. Bakan Fidan daha sonra basın toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Fidan, süreçle birlikte bölgedeki yatırımların da artacağını vurguladı.
1: Sadece bölge insanının değil, hem Türkiye'nin diğer yerlerindeki yatırımcılarımızın hem de yurt dışından yatırımcılarımızın buraya çok ciddi ilgi duyacağını düşünüyorum.
0: Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecinin başarıyla ilerlediğini söyledi. Sincar Dağı'nın PKK'dan arındırılarak idari ve güvenlik kurumlarıyla birlikte merkezi hükümetin otoritesi altına gireceğini açıkladı. Zeydi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci başarıyla ilerlemeye devam ediyor dedi. Sincar'ın terör örgütü PKK'dan boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçeceğini kaydetti. Ezzeydi, silahların devlet tekeline bulunmasının Sincar halkının güvenliği açısından temel bir esas olduğunu dile getirdi. Adımın kurumsal devlet yapısını güçlendireceğini kaydeden başbakan, örgüt mensuplarının durumlarının yeniden düzenleneceğini ifade etti. Ayrıca yerel unsurların resmi kurumlara entegrasyon sürecini denetlemek için üst düzey bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Suudi Arabistan, stratejik öneme sahip Doğu-Batı petrol boru hattının saldırıya uğradığını açıkladı. Ülkenin Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada boru hattının Riyad ve Medine bölgelerinde çeşitli mühimmatlarla vurulduğu belirtildi. Saldırıda yaralananların olduğu, boru hattının tedbiren kapatıldığı duyuruldu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı saldırının Irak'tan fırlatılan İHA'larla yapıldığını açıkladı. Saldırıya Irak Başbakanı'nın isteği üzerine yanıt verilmediği kaydedildi. Irak Başbakanı Ezzeydi, saldırıyı kimin yaptığının tespit edilmesi için soruşturma başlatılması emri verdi. Hükümetten de saldırının tekrarlanmaması için müttefiklerle birlikte çalışılacağı açıklaması yapıldı. Suudi Arabistan'ın saldırıya karşılık vermemesinin takdirle karşılandığı belirtildi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan El Suud'la telefonda görüştü. Suudi Arabistan'a hedef alan son saldırıların ele alındığı açıklandı. Elazığ Karakoçan'da evlerinde çıkan yangında öldükleri sanılan ancak silahla öldürüldükleri ortaya çıkan ülkü çiftinin cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı, bir şüpheli adliyeye sevk edildi.
3: Dünya ve uhrevi haklarınızı helal edin.
4: Helal olsun.
3: Haklarınızı helal edin.
4: Helal olsun.
2: Yangında öldükleri sanılıyordu. Otopside cinayet çıktı. Yaşlı çiftin öldürülmesiyle ilgili jandarma 3 şüpheliye ulaştı.
5: Biz kaza diye biliyorken

0: farklı şeyler çıktı.
1: A Öykü ve eşi Hayriye Öykü Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü mezrasında yaşıyordu. Pazartesi gecesi iki katlı müstakil evlerinde yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürüp içeri girdiğinde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Yangında öldükleri sanılan Öykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı.
0: Benim annem babam kimseye kötülük yapan yapıya sahip insanlar değildi. Bizim evimiz yol üstü, herkesin evi gibiydi.
2: Çok yardımları oluyordu. Ya herkese yardımcı oluyordu. Sadece şey dedi, yolda geçen herkese.
1: Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evde inceleme yaptı. Yaşlı çiftin öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden biri Karakoçan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin olay günü sabah 4.50 uçağıyla İstanbul'a gittiği ve ekipler tarafından havalimanında gözaltına alınarak getirildiği öğrenildi.
3: 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını Bakan Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Detaylarına bakalım.
1: Emniyet ve jandarma ekipleri dosyaları mercek altına aldı. 6 farklı şehirde 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
4: Jandarmadan geliyoruz. Kapıyı açar mısın?
1: Bursa'da 2020 yılında yol kenarındaki sulama kanalında ağır yaralı bulunan ve bir gün sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmeni'nin ölümüne ilişkin dosyada deliller yeniden değerlendirildi. Şüpheli Erkan Edincik, ihmali davranışla kasten öldürme suçundan tutuklandı. Diyarbakır Bismil'de 2014 yılında dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği dahi belirlenemeyen kemiklerin 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla bağlantılı 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İzmir Torbalı'da Mehmet Köstekçi'nin silahla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı. Muş Hasköy'de 2011'de silahlı saldırıyla öldürülen Feremez Kulaç'ın dosyası da raftan indirildi. 1988 yılına uzanan husumet olduğu belirlendi. HTS, baz ve PTS kayıtlarıyla incelendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir'de 2008'de öldürülen Sedat Ünal dosyasında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Siirt'te kayıp Mekiye Akyel soruşturmasında da eski eşi ve yakınlarının arasında bulunduğu şüpheliler hakkında töre sahikiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan iddianame düzenlendi. Cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulduğu 24 Nisan 2026 tarihinden bugüne kadar aydınlattığı dosya sayısını paylaştı.
5: Yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasını daha aydınlattık. Böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık. Bu dosyaların aydınlatılması için büyük bir özveriyle çalışan ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak. Hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır. Hiçbir cinayeti unutmayacağız. Hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz. Hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz.
3: Alo Adalet 135 hattının 1 Eylül itibarıyla pilot uygulaması başladı. Bu yeni uygulamayla amaç yargılamaların daha hızlı yapılması. Yargılama sürecinde bir aksaklık ya da gecikme olduğunu düşünenler bu hatta arayıp kayıt oluşturabilecek. Bu sayede dosyaların takibi yapılacak. Gerektiğinde Adalet Bakanlığı da devreye girecek. Detayları Aslı Ömer Aktaş'ın haberinden izleyelim.
6: Yargılaması uzun süren bir davanız oldu mu?
7: Boşanma davam.
6: Kaç yıl sürdü?
7: 6 yıl.
8: Yıllarca süren davalar, bitmeyen soruşturmalar, uzayan yargı süreçleri için yeni bir başvuru yolu var. Alo Adalet 135.
9: Telefonla bilgi almak çok güzel bir şey.
6: Davayı açtınız, duruşmalara girdiniz ama aradan yıllar geçmesine rağmen bir sonuç alamadınız. Eğer süre 5 yılı aştıysa artık adliyeye gelmeden de başvuru yapabileceksiniz. Bir telefonla 135 üzerinden.
10: Dosyanın ne aşamada olduğu, hangi kararın verildiği, ara kararların düzenlenip düzenlenmediği hususunda belirtilecek bu kişiye telefon vasıtasıyla. Eğer dosyada olağanüstü bir gecikme de söz konusuysa bu konuda Adalet Bakanlığı gerekli.

0: girişimlerde bulunacak.
1: Ama başvuru herkes adına yapılmayacak. Annesinin, babasının ya da bir yakınının dosyası için 135'i aramak yeterli olmayacak.
2: Akraba, eş, dost başvuru yapamıyor. Sadece dosyanın tarafları başvuru yapabiliyorlar.
1: Peki 135'i arayan kişiyi nasıl bir süreç bekliyor?
2: Alo 135'i aradıkları zaman bir yapay zeka asistanı, sesli asistanıyla karşılaşacaklar. Yapay zeka destekli sesli asistanda bir sıkıntı olduğu zaman uzman temsilciler var. Dilerse vatandaşlar uzman temsilciye de bağlanabiliyorlar.
3: Bence mantıklı. Türkiye'de yargılama süreci çok uzun sürüyor.
1: Gecikme için kabul edilebilir bir gerekçe yoksa bu kez sorumlular için işlem gündeme gelecek.
0: Bu gecikmeye neden olan kamu görevlisi ya da görevlileri hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayacak ve bu şekilde dosyaların uzun süre sürüncemede kalması engellenecek.
4: Yığılma olmaz. Vatandaşın adliyede işi daha titizlikle, daha özenle bitmesini sağlar.
1: Uygulama şimdilik pilot illerde hayata geçti.
2: Alo 135'i sadece Kayseri, Ankara, Batı ve İzmir yargı çevresinde dosyası olan vatandaşlar başvurabilecekler.
5: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA araştırmasına katılan okulların OECD tarafından seçildiğini söyledi. Biz okullara hiçbir şekilde karışmadık. Bizim zaten müdahale etme yetkimiz de yok dedi. Türkiye'nin PISA başarısına dair de mesajlar verdi.
6: Türkiye 2025 PISA sonuçlarında başarıya imza attı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin araştırmaya katılan okulları OECD seçti dedi. Bakanlığın yetkisi ve müdahalesi olmadığını söyledi.
7: Okulları OECD seçti. Biz okullara hiçbir şekilde karışmadık. Öğrencileri de okulları da OECD belirledi. Zaten müdahale etme yetkimiz de yok. Özel okullar da var. Hepsi örneklemi temsil ettiği kapasiteye göre seçiliyor. Bizim okul seçme imkanımız yok. Bu araştırmaya katılacak öğrencileri de önceden bilmiyorduk. OECD öğrencileri sınavı uygulayacağı tarihe yakın seçti. Biz sadece sonradan valilikler üzerinden sınavın gerçekleşmesi için tedbirler aldık. Normal ÖSYM sınavları gibi yapıldı.
6: Bakan Tekin, PISA sonuçlarının açıklandığı Slovakya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin PISA başarısına dair mesajlar verdi.
7: Dershanecileri topladık. Programlarınızı, müfredatınızı getirin onaylayalım. Milli eğitim müfredatı ile uyumlu hale gelsin dedik, getirmediler. Milli eğitimin öğretmeni, kitapları, okulları başarısız, herkes başarısız ama dershaneler başarılı. Olacak şey mi? Devletin, milletin, memleketin eğitim politikasını o zaman dershane belirlemiş oluyordu. Bizim o gün başlattığımız kavga bu vesayeti kaldıralım mücadelesiydi.
6: Bakan Tekin son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın merceğinde veliler olduğuna değindi.
7: Şu anda öğretmenlerimiz üzerinde en ciddi sorunu aileler oluşturuyor. Aile okul seçiyor, öğretmen seçmeye çalışıyor, seçtiği öğretmeni yönetmeye çalışıyor. Sadece Türkiye'nin problemi değil, dünyada da artık böyle bir sorun var. Veliler çocuklarının eğitim-öğretim süreçleriyle daha az ilgilenmeye başlamış. Bir önceki döngüye göre dünya genelinde 6 puanlık bir azalma. Bizim şu anda odaklanacağımız şey burası.
5: 14 Eylül'de yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor. İstanbul Valiliği de ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kantininde destek olmak için gönülden bir öğün projesini başlattı. Projenin detayları neler? Bakalım.
6: İhtiyaç sahibi öğrenciler belirlenecek. Kantin masraflarına destek olunacak.
8: Hiç kimseyi rencide etmeden çocuğa vereceğimiz bu kartla düzenli olarak alışverişlerini yapacak.
6: İstanbul Valiliği'nin başlattığı projenin adı Gönülden Bir Öğün.
8: Kart nasıl işleyecek? Nakit olarak geçmeyecek, dışarıda kullanılmayacak. Sadece okul kantininde geçecek. Aylık 2,000 lira düzenli olarak para yatıracağız. Her bir öğrenci için de ayrıca yatıracağız.
9: Gönülden Bir Öğün projesinde şu ana kadar 50 bin ihtiyaç sahibi öğrenci tespit edildi. Ancak valiliğin ayırdığı kontenjan 100 bin. İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti için çalışmalar devam ediyor.
8: Başta devamsızlığı ortadan kaldırmak olmak üzere diğer sosyal problemleri ortadan kaldırmak istiyoruz.
6: Peki Gönülden Bir Öğün projesine kimler başvurabilir?
8: Şehit gazi yakınları, yetimler, öksüzler, engelliler, kendisi engelli olmayıp anne babanın herhangi birinin engelli olduğu durumlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sosyal risk haritasında yüksek riskli olan çocuklar.
5: Fenerbahçe'de Roma maçının ardından başlayan teknik direktör sorunu çözüme ulaştı. Sarı lacivertli kulüp İsmail Kartal'ın görevine devam.

0: devam edeceğini açıkladı.
1: Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi çözüldü. İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmeden sonra istifa kararından vazgeçti. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış. Başkan Aziz Yıldırım ise bu istifayı kabul etmediğini belirterek Kartal'ın görevine devam edeceğini söylemişti. Bu doğrultuda ilk soru işareti öğlen saatlerinde yapılan antrenmanda İsmail Kartal'ın yer almamasıyla başladı. Futbol direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'ın evine giderek Kartal'la görüşme gerçekleştirdi. Ancak bu görüşmeden sonuç çıkmadı ve İsmail Kartal kararından dönmedi. Yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından Başkan Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal'la görüşerek deneyimli teknik direktörü ikna etti. Sarı lacivertliler tecrübeli teknik adamın bugün yapılacak olan Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarında yer alacağını ve Kartal'ın görevine devam edeceğini açıkladı.
0: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler, olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Hemen başlarken konuklarımı tanıtmadan size paylaşayım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz turunda memleketi Güneysu'da seçim yaklaşıyor. Daha doğrusu yaklaşan seçimi de başarıyla atlatacağız cümlesi üzerine çok konuşuldu. Çünkü geçen yıldan bu yana seçim 2028'in hangi ayında olur, 2027'de olur mu, hatta bu yaz baskın seçim olur mu diye konuşulduğu için bu cümle üzerine dünden bu yana çokça yorum yapıldı. Elbette sıcak açıklamalar var. Buna Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in cevabı var. Diğer yandan biliyorsunuz Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti, görüşmesi de hala gündemde, yankıları devam ediyor. Ona ilişkin yeni açıklamalar var. Bugün Ekrem İmamoğlu'na Tuzla eski belediye başkanı Şadi Yazıcı ile bir polemik yaşamışlardı biliyorsunuz. Ona yönelik ifadeleri nedeniyle süren davada siyasi yasak 2 yıl 1 ay ceza geldi. Siyasi yasak geldi. Onun yankıları var. Elbette başka başlıklar da olacak. Hızlıca konuşuyorum. Hemen konuklarım kimler söyleyeyim. Habertürk yazarı Nihal Bengüsü Karaca stüdyomuzda. Hoş geldin Nihal. Merhaba. Gazeteci Ferhat Murat stüdyomuzda. Ferhat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Türk'ün gazetesi genel yayın yönetmeni Mehmet Müftüoğlu bizimle. Hoş geldiniz
2: hoş
0: Mehmet
2: buldum,
0: Bey.
2: Yayınlar diliyorum.
0: Yine Not1.com yazarı Can Özçelik birazdan yanımızda olacak. Gazeteci Ali Şerdelek de Ankara stüdyomuzdan birazdan bize katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimle ilgili ifadesi, Güneysu'da kurduğu cümleler. Şimdi 2026 yılının sonbaharındayız. Elbette gündemde. Acaba seçim yaklaşıyor mu? Yani yaklaşan seçim ifadesi ne demek Cumhurbaşkanı'nın diye dünden bu yana konuşuluyor. Hatta birlikte dinleyelim kısacık Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından o bölümü, ardından konuklarıma soracağım.
3: Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
0: Evet, hemen gazeteci Nihal Bengüsü Karaca'ya sorayım. Bu cümleden biz ne anlamalıyız? Çok mu abartıldı, hemen seçim çok mu yaklaştı diye yorumlamak abartılı mı? Yoksa gerçekten böyle bir anlamda içeriyor mu sence?
4: Tabii ister istemez yaklaşan seçim vesaire denince bunu herkes söylendiği şekliyle, literal şekliyle anlamaya eğilimli oluyor. Ama o yaklaşan seçim derken Cumhurbaşkanı'nın ben 2026 sonu 2027 başını kastettiğini çok düşünmüyorum. Yani
0: şimdi seçimle yatıp seçimle kastediyor olabilir mi?
4: Evet, yani seçime girecek. Tabii ki bir seçim geliyor. Fakat o kendi gündeminde onu yaklaşmakta olan bir eşik olarak görüp

0: Yaklaşan demesi kadar normal bir şey yok. Şimdi bizim kafamızdaki zamanla Cumhurbaşkanı'nın kafasındaki zaman aynı şekilde geçmez. Bence o yani 2027'nin ortalarından önce seçim olacağını düşünmüyorum.
1: Ben. Ama 2027'de seçim olasılığı görüyorsun. Yani,
0: evet. Yani tamamen 2028 tam vaktinde olması ihtimali zor. Onun için anayasa değişikliği gerekir. Anayasa değişikliği için çok farklı mutabakatlar gerekir. O mutabakatları oluşturmak için çok farklı müzakere ve pazarlıklar gerekir. Ona gerek yok şu an. Yani seçimin yenilenmesi denilen prosedürü çok daha rahat işletebilecektir Erdoğan şu anki gücüyle. Parlamento üzerindeki hakimiyetiyle daha kolay işletilebilecek bir prosedür varken neden anayasa değişikliğine gitsin? O bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü 2028 beklenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan iki dönemini doldurduğu için biliyorsunuz.
1: Ama 2028'den bir ay önce işaret eden hep açıklamalar yapıldı.
2: Nisan'da da olabiliyor.
1: Nisan, yani Mayıs'ta değil de bir ay öncesinde de seçim yenilemeyle seçime gidilebileceği. Ya o Mehmet Uçum yaptı, Mustafa yani Elitaş, onlar bu tarihleri bir
0: o da çok şık getirdiler. Olmayan bir şey olur sanki. Yani seçimin yenilenmesini yapıyorsanız bunu biraz daha öne çekmeniz daha doğru ve mantıklı olur gibi geliyor bana. 2027'nin sonları gibi geliyor.
1: Ama bu bile biliyor musun? Aslında yaklaşan seçimden bunu anlayan kişiler aslında 2027'nin sonunu da bunun içine katıyorlar.
0: Ha, o zaman yani doğru anlıyorlar
1: ben, ya da ben
0: göre.
1: Ben mi öyle düşünüyorum?
0: O zaman bana göre doğru anlıyorlar.
1: Yani 2027'de olacak mı acaba gibi ben öyle anladım yaklaşan ifadesini.
0: Ama biz erken seçim olasılığı denilen şeyi o olasılığın hiç olmadığı 2026 için de konuştuk. Neredeyse 2025'in ortası sonu için de konuşuldu. Özellikle o daha önceki dönem. Hani bu böyle bir paket halinde geldiği için. Ben hani 2027'nin sonlarını açıkçası çok çok erken bir seçim olarak görmediğimden mütevellit. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmasını sağlayacak bir formül olduğu için onun tercih edileceğini düşünüyorum.
1: Ama bir yandan da şu anda işte Eylül'ü ortaladık neredeyse. Bir yıl kalmış gibi bir şey. Ferhat Bey sizce de öyle mi? Siz yaklaşan seçim ifadesinden böyle bir takvim
0: yani tabii
1: anladınız.
0: 2028'de olacak olsa Mayıs'ta hani yaklaşan kelimesi çok kullanılmaz. Ama 2027'nin orta ve sonları arasında olacaksa kullanılabilir.
1: Son 6 ay zaten seçim kampanyalarıyla geçiyor. Evet. Hepi topu 6-7 ay kalmış gibi bir tablo çıkıyor eğer öyle düşünürsek eğer. Sizce?
2: Türkiye'de seçim mevzusu gündeme geldiğinde bir heyecan oluşturur. Bu doğru. Ama yaklaşan seçim kavramı da doğru. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı örneğin bu konuşmayı dün memleketi Güneysu'da Rize'de yaptı. Dünden bugüne kadar bile bir gün yaklaştık seçime. Dolayısıyla yaklaşmaya
0: teknik
2: devam ediyoruz.
0: Teknik olarak yanlış değil. Evet.
2: Nasıl bir süreç bekliyorum diye sorarsanız aslında şu var tabii ki. Çoğu gitti azı kaldı bir taraftan da. Yani bakıldığında Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2023'te yapıldığını dikkate alırsak zaten normal süresi 2028 Mayıs ayı itibariyle tamamlanmış oluyor. Yani biz %50'den fazlasını geçtiğimiz için hatta %60'lar 65'ler seviyesindeyiz yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hesaplamadıysam kafadan. Dolayısıyla şu anda zaten azınlık bir zaman diliminde kaldık. Yani önemli bir bölümü 3 yıl hatta 3,5 yılı geçti. 1,5 yıllık en fazla öne alınmazsa bir zaman dilimi var. Dolayısıyla yaklaşan kavramını ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2026 yılını zaten kastetmediğini, 2027'nin de kastedilebilecekse en fazla Kasım ayını kastedebileceğini düşünüyorum. Ama benim beklentim 2028 Nisan ayında. Neden? Çünkü 2027 başı itibariyle özellikle emekli vatandaşların maaşlarına iyileştirmelerin yapılması, asgari ücretli vatandaşların maaşlarına zam gibi bir planlamalar.
0: Çok cidden merak ettiğim için soruyorum. 2027'de yapılmasının önündeki engel ne?
2: 2027'de şöyle yani tam ekonomik altyapı oturduktan sonra ben hükümet yerinde olsam öyle seçime gitmek isterim. Ama bu Kasım ayında oturmayacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla hani oradaki dengelere de bakılıp değerlendirme yapılır ama Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada işin açıkçası uzun vadeli plan yapmaya da çok mümkün bir coğrafya değil. İşte orta vadeli program açıklıyorsunuz ama cephenizde hemen altınızda İran'da büyük bir savaş gelişiyor. Onun akaryakıt maliyetlerine yaptığı etkiyle bile %7'lik 7,5'luk bir sapmayla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla mevcut şartlar hani normal şartlar altında diye öğretilir bize biliyorsunuz NŞA diye. Normal şartlar altında hükümetin planladığı ekonomik program gerçekleşmiş olsaydı ben 2027 Kasım'ı olağan dışı etkenler olması

0: olsaydı daha mümkün görebilirdim ama şu anda 2028 Nisan bana çok daha sağlıklı geliyor işin açıkçası. Dolayısıyla hani seçim tartışmaları hep devam edecek.
1: Evet.
0: Herhangi bir siyasi lider seçim kelimesini ağzına aldığında mutlaka ki gündem olacak. Cumhurbaşkanının şöyle bir çalışma platformu olduğunu biliyoruz, prensibi olduğunu da biliyoruz. Bir seçim bittikten sonra hemen bir sonrakine hazırlık mantığıyla partisini hazırlar ki hani bu açıkçası teşkilata ve partililere yaptığı bir konuşmada da çokça duyduğumuz ifadeler
1: O zaman buna ilişkin size sorularım olacak. Çünkü 2023 seçimi sonrasında da acaba bir sonraki seçim için AK Parti'de hangi adımlar atılır? Yani öz eleştiri, Cumhurbaşkanı'nın da zaman zaman bu toplantılarda dile getirdiği beklentileri üzerine ama Mehmet Bey'in de bu konuda bu ifadeler üzerine yorumunu alayım. Sizce gerçekten 2027'de seçime gidebilir miyiz?
2: Şimdi öncelikle şuradan başlamakta yarar var. Sayın Cumhurbaşkanı kendi ilinde, kendi ilçesinde hatta kendi köyünden konuştu.
0: Hemşehrileriyle.
2: Ve ilk mesajları kendi hemşehrileri, kendi komşuları üzerinden yaptı. Kamuoyuna özellikle altını çizmek istiyorum. Ama ondan önce aldığım bilgiye göre MYK'da bu seçim konuşmaları yapılmış. Bu önemli.
1: Peki bu konuşmalar üzerine uzlaşılan, bu konuşmalarda üzerinde uzlaşılan bir takvim
2: ayrıntıyı
1: olmuş mu?
2: Ayrıntıyı bilmiyorum inanın. Sadece konuşulduğunu biliyorum. Ayrıntıyı bilmiyorum tabii. O içeriğinde ne konuşulduğu noktasında bilmiyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın topladığı MYK toplantısında bunun telaffuz ettiğini, Sayın Cumhurbaşkanı'nın telaffuz ettiğini, bilgisini almıştım, biliyorum. Şimdi tabii ki önümüzdeki süreç itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim stratejilerini belirleme açısından gerçekten mahir olduğunu, bu konuda çok daha herkesten daha profesyonel olduğunu, herkesten önce harekete geçtiğini...
1: Bazı seçimlerde de Sayın Bahçeli... Hayır,
2: seçim kararı ayrıdır.
0: Seçim tarihini açıklama
1: belirleyici.
2: Şunun için diyorum, seçim tarihi ayrıdır. Seçim çalışmaları daha farklı.
0: Stratejisi başkadır.
2: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı seçim stratejisiyle ilgili hamleler yapıyor. Ama seçim tarihiyle ilgili belki de yine bilemiyoruz ama MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli mi açıklar? Ama Cumhur İttifakı olduğu için ortak açıklama yapılır bu durumda.
1: En son Sayın Bahçeli bu Nisan üzerine açıklama seçim yapınca onu onaylayan demiş. Ya da evet bu tarih bizim de düşündüğümüz tarih bu durum halinde.
2: Seçim hatta Mehmet Uçum'un açıklaması üzerinde. Mehmet Uçum'un açıklamasına atıfta bulunarak bir ay öncesinden yapılabileceğini ama seçimin zamanında yapılacağı yönünde Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de açıklaması olmuştu. Benim vurgulamak istediğim husus şu. Aslında biz 1 Ekim'den sonra bu tabloyu daha net olarak görebiliriz. Neden? Sayın Cumhurbaşkanı evet, Sayın Cumhurbaşkanının yeniden Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı tartışmalarını da boşa çıkaracak. Anayasa değişikliğiyle ilgili yeni dönemde parlamentoda ciddi anlamda bu konunun ele alınacağı ve Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un öncülüğünde ve başkanlığında nasıl ki Terörsüz Türkiye Komisyonu 467 milletvekilinin imzasıyla bu komisyon karar aldı. Bunu yapan meclis iradesi anayasayı değiştirdiği için 400 milletvekilini çok rahatlıkla ulaşabilir anlayışının da hakim olduğu anlayışı meclis yapısı
1: yani
2: altında
1: bir anayasa değişikliği, yeni anayasanın üzerine seçime gitmeyi mi tercih edebilir diyorsunuz?
2: Evet, evet. Meclis bu tercihi yeni anayasa yapmakla beraber seçime gidilmesi tercihinde bulunabilir. Bu da aslında yani çok zor olacak bir şey değil. Hatta bunun mahiyetini de sormuştuk nasıl yapılacak diye. Meclis çatısı altında bunu hızlı bir şekilde yapabileceğimizi, hatta bu konuda partilerin çalışmalarının da olduğu, bu çalışmaların bir araya getirilerek...
1: Ortaklaşılabilir mi? Evet, orada konu çalışmadan ortaklaşılabilir mi bütün partiler?
2: Ortak bir komisyon kurularak yeniden bu

0: çalışmalar üzerinde yeni bir çalışma yapılabileceği ifade edilmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Fethi Yıldız da şunu ifade etmişti. 400 milletvekiliyle anayasa değişikliğine ulaşılsa bile bu anayasa değişikliğinin referandumdan taçlandırılacağını, yani referanduma da götürülebileceği söylenmişti. Şimdi buna baktığımız zaman referandum ve hemen akabinde yapılacak olan bir seçim ya da referandumdan birlikte seçim yapılabilir mi? Çok emin değilim ama.
1: Olmaz.
0: Referandum hani
1: anayasa
0: sonrasında
1: geçerlilik kazanması.
0: Doğru, evet. Anayasa, evet, evet, haklısınız.
1: Ama aslında 400 milletvekili resmileştirebilir.
0: Yok, resmileştirebilir ama
1: biz, referanduma gidemeyebiliriz.
0: MHP yine de biz bunu anayasa değişikliğini halka götüreceğiz diye Sayın Fethi Yıldız'ın
2: doğru, Habertürk yayınında
0: evet,
2: söylemişti.
0: Yayında
2: 500 oy bile alınsa evet, ya da işte evet, 550 oy kesinlikle bile alınsa öyle, biz bunu halka götürürüz
0: bu,
2: demişti.
0: Bu şu anlama gelir. Hem hani demokrasi açısından sürekli demokrasinin yaralandığını, Türkiye'de işte demokrasinin işlemediğini, hukuk sisteminin işlemediğini, yasaların çiğnendiğini, halkın iradesine pranga vurulmak istendiği yönündeki eleştirilere de çok güzel bir cevap niteliği taşır. Belki de bu gerçekleştirilebilir. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün ya Rize'de yaptığı seçim telaffuzu, yani önümüz yaklaşan seçim evet, ifadesini de aslında çok böyle hemen yarın öbür gün ya da işte 2027'nin ortalarında ya da başında seçim olacak gibi algılamanın doğru olmayacağı tamam, kanaatindeyim.
2: Şimdi
0: bir şey daha söyleyeyim.
2: Buyurun.
0: Şimdi Ferhat kardeşim bu ekonomik işte yapılardan bahsetmişti. Emeklilere, asgari ücretlilere yılda bir kez artırım yapılması konusunda. Bu aslında yine iktidarın elinde olan bir şey. Yani senede evet, daha önce iki defa zam yapılıyordu.
2: Evet.
0: Sonra bir defaya düşürüldü.
1: Asgari ücrete tek.
0: Evet.
1: Emeklilere yine yılda
0: evet,
1: iki.
0: Evet. Tekrar iki defa yapılacak şekilde bir düzenleme, çok basit bir şekilde.
2: Bir de emekliler seyanen zam da bekliyorlar. Çünkü açlık sınırıyla hiç olmadığı kadar geçmiş
0: kesinlikle
2: yıllarda
0: öyle,
2: asgari ücretin ve en düşük emekli maaşının arası açıldı.
0: Kesinlikle
2: bu
0: öyle.
2: Tek, yani tek sefer zamların da bunda etkisi var. Eriyor
0: doğru,
2: karşısında. Yani onunla ilgili gerçekten bir beklenti var.
1: Selam
2: siz dediniz ya 2027'nin başı.
1: Bir ek yapabilir miyim Mehmet abi, çok özür dilerim.
2: Mehmet Bey tamamlasın bunu, size ekinizi alayım ben. Yarım kalmasın cümlesi.
0: Seçime, hani illa seçime bağlamamak lazım ama bu ekonomik yapıyla birlikte iyileşmenin sağlanması için tekrar ikili sisteme geçilebileceğini söyleyebiliriz yani.
2: Ya bunu söyleyebiliriz derken bu Ankara'da konuşuluyor. Önümüzdeki yıl ya iki zam olacak gibi net bir şey mi söylüyorsunuz?
0: Bu dillendiriliyor ama tabii ki yani hükümet kanadından net bir şekilde bu şekilde bir şey ifade edilmiyor. Ama neticede çevreden dillendiriliyor. Yani bu şekilde olabilir. En azından insanların beklentisine cevap vermek, ekonomik refahını bir nebze olsun rahatlatmak için bu hı-hı, adım tekrar atılabilir şeklinde bir yaklaşım var. Hatta işte zaman zaman Maliye Bakanlığı'na eleştirilerde bulunuyor ama bu dün mü yapmıştı, bugün mü açıklama yapmıştı? Şu an tam hatırlayamadım ama Sayın Mehmet Şimşek'in de ileriye dönük bu iyileştirmelerle ilgili olarak bir takım mesajlar oldu, açıklamalar oldu. Bu da aslında önümüzdeki dönem için hem emeklilere hem asgari ücretlilere, yani düşük gelirli insanlara dokunulacağı yönünde
2: bir beklenti var. Ama katılıyorum size
0: mümkün,
2: yani sona kalmadan artık bir an önce olabilse, çünkü eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik de bu yazdı zannediyorum. Yani birkaç ay önce dedi ki bir emekli intibak yasası şart. Çünkü primle paralel,
1: evet,
2: yani yatırdığın prime göre hakkaniyetli bir
0: evet,
2: şekilde.
0: Doğru.
2: Çünkü bu son en düşük emekli maaşı düzenlemeleri ya da emekli maaşı hesaplama oranları değiştiği için orada bazı insanlar
1: aylık
2: da diyor ki
1: oranları,
2: ben şu 9 bin gün şu kadar prim yatırdım ama aramdaki fark 5 bin lira 10 bin lira, her neyse yani buna denk değil.
0: Zaman zaman
2: ona
0: fark
2: da
0: bile
2: bir düzenleme
0: olmuyor mesela.
2: Efendim?
0: Hiç fark bile olmayanlar var.
2: Fark bile olmayanlar var, onun da daha hakkaniyetli olması için.
1: Sosyal olarak tamamlandığı için en düşük emekli aylığı ile ilgili bir barem belirlenip, yani enflasyonla mücadelede hayat pahalılığı özellikle COVID
2: tabii,
1: sonrası
2: onun ardından
1: karşımıza çıkıyor.

yaptığı için onu yukarı maaşın harici olarak devletin yaptığı bir katkı olduğu için o makas daraldı. Haklılar orada. Şu eki niye belirtme gereği duydum? 2027 başında neden yapılıyor? Aslında sıkı para politikaları uygulandıktan sonra oluşan

0: bunların halkla paylaşılması süreci 2027 başıyla karşımıza çıkacak. Ben açıkçası hükümet kanadından asgari ücretin iki defa belirlenmesini orta vadeli programa baktığımda da çok fazla göremiyorum. Neden? Çünkü bir enflasyon hedefiniz var. Yani tutturmanız gereken, daha doğrusu sizin bir hedef olarak belirlediğiniz bir rakam var. O da 2027 sonu itibariyle %21 olarak açıklandı geçtiğimiz günlerde. Dolayısıyla %21'i hedefleyen bir hükümetin asgari ücrete Temmuz ayında ek bir zam yapıp enflasyon beklentisini yukarı çıkartmasını tercih edebileceğini düşünmüyorum.
1: Ama aynı orta vadeli programdaki o geçici bütçe açığı da yine erken seçime yoruluyor. Yani seçimlerin yenilenmesi demenin daha doğru olacağı, seçimlerin 2028 Mayıs'ta önce yapılacağı şeklinde yorumlayanlar da var ekonomistler tarafından.
2: Evet, yani bazı kalemlerin artış oranlarının %30-%40'lar olarak görünmesinden
1: geçici bütçe açığı yola çıkıyor çünkü.
2: Doğru.
1: Bütçe açığı nedir? Yani biliyorsunuz seçim öncesi kampanyalar, işte krediler arttırılır, kredi konut faizi düşürülür.
2: Konut projelerinin devreye gireceği söyleniyor. Doğru.
1: Ne kadar enflasyonla mücadele varsa da insanlar aç demek istemiyorum bu klişeye. Hani insan, çünkü bazen popülizm yapmak olarak yorumlanıyor ama gerçekten insanlar aç, sadece emekliler değil ki, yılda bir kez tabii zam alabilen ücretli çalışanın durumu çok felaket. Ücreti iyi durumda olanlar da sürekli genişleyen vergi dilimleri dolayısıyla hani daha fazla vergi ödemek durumunda kaldıkları için bulundukları mevziinin çok aşağısına düşmüş vaziyetteler. Hayat standardı olarak alışkanlıklarını tamamen vazgeçmek zorunda kalmış durumdalar. İnsanlar mutsuz yani. Bunu açıkça düz bir biçimde ifade etmekte bir sakınca yok.
2: Hatta bununla ilgili bugünkü açıklamaları paylaşırken Özgür Özel de bir ekonomi vurgusu yapmış. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Şartlar böyle olduğunda emekli 23 bin lirayla açlığı atlatamıyor ki sen seçimi atlatasın diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastalık ve zorluklar, krizler atlatılır, seçim atlatılmaz. Yani atlatma ifadesini.
1: Başarıyla seçimleri atlatacağımıza eminim ifadesini kullanıyor ya Sayın Cumhurbaşkanı
2: evet,
1: Erdoğan.
2: Bir...
1: Ve aynı zamanda bu tende olduğu sürece koşturmaya, çalışmaya devam diyerek bu mücadelenin şahsiliğinin de altını çiziyor. İlk turda bence ilk konuşmalarda takvim kadar önemli olan şeylerden biri de bu. Çünkü biliyorsunuz az da olsa şöyle kulisler, söylentiler vardı. Yani acaba Erdoğan aday olmaz mı? Yerine başkasını aday gösterir mi? Çünkü anayasa aslında mevcut haliyle.
2: Onu da ortadan kaldırıyor bu açıklama.
1: Aday olmasına anayasa izin vermediği için. Acaba başka bir aday var mı? Şu mu olacak, bu mu olacak gibi söylentileri. Aslında asıl bu konuşmada, Rize'deki konuşmada aslında onu tamamen kapatıyor.
0: 25. yıl kutlamasında AK Parti'nin orada çok açık bir sözü vardı. Bu can bu tende olduğu sürece milletim için çalışmaya devam edeceğim demişti. Artı şunu da ifade edelim. Anayasamıza göre var 3. kez başkan olma hakkı. Ama kendi yenilediği ya da yenileme kararı aldığı seçimde değil. Meclisin alacağı seçimde mevcut anayasal değişiklik olmasa da
1: o yüzden zaten seçimlerin yenilenmesi ve meclisin onayıyla
0: evet, Cumhurbaşkanı karar aldığında da aynı şekilde.
2: Peki partiler buna ne kadar özür şu anda sence?
1: Tek başına karar
0: şu anda yetmiyor. İki tane yenileme hakkı vardı. Onlar kullanıldığı için şu an meclisin yenileme hakkı var.
2: Evet. Şimdi bugün, daha doğrusu dün Cumhuriyet Halk Partisi bu yaz boyu üzerine çok konuştuğumuz kurultay takvimini açıkladı. Kongreler, il ilçe kongreleri...
1: Ben sözüm bir yere bağlayamadım ama çok böldüğüm
2: öyle mi?
1: Için.
2: Böldün mü seni?
1: Hayır yani...
2: Yani şahsi olarak şey, da vurguladı dedi.
1: Seçimin 2028'den önce yapılabileceğine ilişkin epey gösterge var. OVP'deki o bütçe açığı meselesini böyle okuyan ekonomistlerin söylediklerini mantıksız bulmuyorum. Bütçe açığı demek asgari ücret zam, krediler, kredilerin, konut kredilerinin faizlerinin düşürülmesi ya da paranın kullanılması demek açıkçası. Paranın ne tam olarak hangi eşikten önce kullanılır? Genellikle bu ülkemizde seçimlerden önce kesenin ağzını açmak adettendir. Ve orada OVP'de görünen geçici bütçe açığı olarak tarif edilen şey
2: bunun
1: tam olarak
2: sinyali.
1: Buna tekabül ettiği düşünülüyor, söyleniyor. Ve aynı zamanda yaklaşan kelimesini doğru bir siyasetçi olarak ilk sözüme başlarken ben de bunu söyledim. Bir siyasetçinin kafasındaki zamanlamayla bizim kafamızdaki zamanlama asla örtüşmez. Ama yaklaşan kelimesi var. Şahsi süreklilik vurgusu tekrar ediliyor net bir biçimde. Yani bunlardan sanki biraz daha önce karşı

0: karşılaşılacakmış seçimle gibi bir Peki. hava doğuyor.
1: Oradan hani partiler ne kadar hazır, adaylarla ilgili belirsizlik var özellikle
0: bir
1: muhalefet partileri için.
0: 2028 Nisan konusuna bir şey ekleyebilir miyim?
1: Olur kısaca.
0: Yani meclisin muvafakatiyle, meclisin onayıyla seçimler yenilenebilir ve Cumhurbaşkanı o durumda tekrar üçüncü kez aday olabilir dedik. Ferhat Bey'in de hatırlatması o yöndeydi. Doğru, ama bunun olması için de bence 2028 Nisan doğru bir tarih değil. Yani 2027 yılı içerisindeki her tarihe muhalefet onay vermeye hazır olur.
1: Daha o
0: veya bir anayasa değişikliği bir konusunda aslında o anayasa değişikliği konusu tamamen bence ayrı
2: muhalefet,
0: bir kez.
2: Muhalefet
0: ayrı bir dosya.
2: Hazır olur derken
0: muhalefet 2027 tarihi içinde olabilecek bir seçimlerin yenilenmesine
1: tamam. onay
0: daha
1: verir
0: onay vermeye yakın olabilir
2: tamam,
0: ama 2028 Nisan'ında bir
3: o
0: ay sonra zaten
3: yani.
0: Bir
3: ay sonra yapalım
0: zaten
3: derse muhalefet
0: normal tarih varken 2028 Nisan'ında
1: o zaman
0: bunu
1: bu kadar
0: gündeme
1: bekledik.
0: Getirmeniz biz yani hiçbir ama,
1: gerçi meclis denklemi de şu anda yine de bu itirazlara
0: rağmen biz hiçbir müzakereye açık olmaksızın tek gündemimiz var, o da Cumhurbaşkanı'nı tekrar üçüncü kez seçime sokmak anlamına geleceği için 91 milletvekili ile hali hazırda ana muhalefet partisi olan tamam. yeni partiden ben tek bir kişinin bile mesela bana onay
3: tamam.
0: vereceğini
1: Peki.
0: tahmin
3: ama
0: etmem
3: burada
0: yani.
3: CHP var, DEM var. İyi
0: Dem,
3: Parti var.
0: Dem zaten
3: yeni yol grubu var.
0: Arasında.
3: Hani bunlara baktığımız zaman tek başına yeni partinin milletvekillerinin sayısının buna yetmeyeceği. Ama dediğinize bir noktada katılıyorum.
0: Ama diğer partileri
3: riski,
0: de tamamen cepte göremezsiniz.
3: İşte muhalefetin
0: hani,
3: de yekpare hareket edeceğini.
0: Her partiler onlardan.
3: Evet,
0: mesela
3: ama,
0: CHP'nin bütün milletvekillerinin işte 2028 Nisan'ında o oylamada tamam ya seçimleri yenileyelim diyebileceğini de çok
1: evet.
0: net.
3: Doğru.
1: Ben burada
2: seçime hazır olmayan
0: Doğru
2: bir muhalefet
0: yani.
2: Mesela ne kadar destek verir?
0: Nasıl?
2: Şimdi seçime hazır değilse muhalefet eğer.
0: Yani şimdi seçime var. Hazır değil demedim bakın.
2: Yok,
0: 2028'in
2: hayır,
0: Nisan'ında okey vermezler.
2: Hayır, ben katılıyorum size.
0: Ama 2027'de niye okey verirler biliyor musunuz? Bir önce seçime girelim.
1: Reklam geldi.
0: Biraz daha uzamasın diye şey yapabilirler. Hani biraz daha
2: size
0: yakın olabilirler.
2: O konuda şey yok
0: fikre.
2: Da biraz daha hani tersinden okuma.
1: Son cümleniz olsun Mehmet Bey. Tam vermemiz gereken
2: muhalefet,
1: bir reklam var.
2: 2027 seçimlerine hazır değil. Parçalı bir yapı var. 2028'e sarksın ki biz de hazırlığımızı yapalım düşünebilir mi
0: ha,
2: diye.
0: Öyle mi düşün?
1: Özellikle aday ben... konusunda nasıl bir yol izleyecek, ittifaklar nasıl şekillenecek o merak ediliyor. Dün Mansur Yavaş'ın, daha doğrusu evet. önceki gün Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi üzerine de bunun üzerine
0: çok
1: şey
0: Mansur
1: söylendi.
0: Mansur Yavaş'ı rahatlatır, ona şüphe yok da.
1: Öyle mi? En çok Mansur Yavaş'ı mı rahatlatır?
0: Ya
1: o zaman reklamdan
0: Yavaş,
1: sonra sorayım bu konuya.
0: Mansur Yavaş'ın denge stratejisi biraz kendisini yalnızlaştırmaya başlıyor gibi görünüyor.
1: Görünüyor.
0: Maalesef. Ben
1: reklamın
0: orada
1: ardından
0: bu
1: buradan
0: partilerin
1: devam
0: hem CHP'nin hem yeni partinin daha akıllıca, daha olgun bir siyasetle Mansur Yavaş'ı her durumda kollamaya daha teşne ve yakın duracaklarını düşünmüştüm. Ama öyle durmuyorlar. Yani CHP karar ver diyor. Yeni partide katılım bekliyor. Ve her iki partide Mansur Yavaş hafiften bunu dayatmaya başlamış görünüyorlar.
1: Evet.
0: Yani
2: bence hafiften değil çok sert dayatıyorlar.
3: Reklama giderken şu soruyu soralım. İki partiye de eşit durmak istiyorsa Mansur Yavaş nereye gidebilir?
0: AK Parti olmadığı kesin bana göre.
1: Bugün Türk Gün Gazetesi'nin manşetini oradaki bazı ifadeleri gördüm. Onu da Mehmet Bey'e soracağım. Ama reklamdan sonra kısa bir reklam. Bizden ayrılmayın.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
5: Yazar kasa ve post cihazı birleşti, ödeme belgesiyle fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve bankaya da kredi kartıyla ödeme kabul etmesi artık zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 20 bin lira özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya. Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan ve sadece nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin, kayıtlı ekonomiyi destekleyin. İhbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Dediğim gibi 1,5 dakikalık bir araydı. Hemen ardından da başlayacağız şimdi. Konu elbette seçim konusuyla girdik ama şu anda tabii böyle bir durumda son gelişmeler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi, yeni partinin oradan ayrılması, belediyelere süren soruşturmalar, o kadar çok her gün gelişme yaşanıyor ki siyasette. İşte Cumhuriyet Halk Partisi dün takvimini açıkladı. Şubat'ta il ilçe kongreleri bitecek, ardından kurultaya gidilecek. Yani 2027 Şubat'ından bahsediyoruz biz burada seçim olasılıklarını konuşurken. Diğer yandan yeni parti yine bu sonbaharda ilk kurultayını yapıyor. Burada bir ortak aday çıkarma çabası olduğunu biliyoruz, en azından yeni partiden yapılan açıklamalar, Özgür Özel'den. Öyle olunca aklı ilk gelen isim uzun zamandan sonra Ekrem İmamoğlu'nun hakkında birazdan konuşuruz. Bir karar daha çıktı. Yani şu anda diploması iptal edildiği için zaten aday olması söz konusu değil. Öyle olunca da Mansur Yavaş çok öne çıkan bir isim. Tam da 9 Eylül'de Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi üzerine çok şey yazıldı, çizildi. Bunun üzerine o da bir açıklama yapma ihtiyacı duydu. Bu arada iki konuğumuz daha katılacak demiştim. Can Özçelik birazdan varacak. Bir trafik nedeniyle gecikti. Ali Şerdelek de bugün Ankara'dan bize, yayınımıza katılıyor. O da şimdi geldi. Tam da yerinde geldin Ali Şer. Hoş geldin. Merhaba.
6: Merhaba. Hepinizden önce sizlerden, daha doğrusu önce izleyicilerden ve sizlerden özür diliyorum. Yani 25 yıldır yayıncılık yaparım. İlk defa geciktim. Bugüne denk geldi. Kusura bakmayın.
1: Teşekkürler.
3: Ankara trafiğini hesap edememişsindir Ali Şer.
1: İstanbul'dan gidip.
6: Şimdi bak, şöyle bir şey söyleyeceğim.
3: Ankara'da
6: izninizde
3: çok yoğun trafik var.
6: Şöyle bir şey vardır. Hani Can da gecikmiş anladığım kadarıyla. Şöyle bir şey, Türk solunun hali gibi oldu. Can'dan önce geldiğim için ben kendimi kazanan ilan ediyorum mesela. Böyle bir şeydir bu.
1: Şimdi biz senden belki bu yoğun trafikte, yani sadece araç trafiği değil, oradaki görüşme trafiğinde belki Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bu son gelişmelere ilişkin kulis bilgileri almışsındır ya da görüşmüşsündür diye tahmin ederek soruyorum. Mansur Yavaş üzerine, Mansur Yavaş'ın ziyareti üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Faik Öztürk'ün bugün çok konuşuldu ifadeleri. Yeni bilgiler var mı sende? Nasıl konuşuluyor? Az önce Nihal Bengüs Karaca dedi ki sanki Cumhuriyet Halk Partisi artık karar ver. Yani kalacaksan...
0: CHP karar, yeni parti katılım.
1: Katılım bekliyor dedi.
0: Dayatmasında başladılar bana göre. Yani o görülüyor artık. Hani.
1: Öyle mi sence de, öyle bir durum mu var şu anda orada?
6: Serap, sen iyi bir gazetecisin. Sadece tahmin değil, doğru bilgiyle de şey yaptın. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezdeydim bugün. Biraz da gecikmemin sebebi de o oldu. Her odada ayrı bir kulis vardı. Her yerde ayrı bir şey vardı. Ama geneli itibariyle şöyle yuvarlayıp söyleyebileceklerim kısmıyla, off the record görüşmeler de olduğu için tam Yavaş meselesine sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim ben. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde Mansur Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesinden değilse de dün, yani Anıtkabir'de gerçekleşen partinin kuruluş yıl dönümünde olmamasından kaynaklı bir rahatsızlık var. Çünkü hiçbir şey değilse en başından alalım. Yani Ankara'da bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin, hani Devlet Bahçeli'nin bile söylediği gibi devleti kuran parti, öyle önemli bir partinin bir yıl dönümü ve bir kutlaması var. Ve Ankara'nın belediye başkanının orada olması gerekir. Belki başka bir partiden bile olsa orada olsa yadırganmayacak bir kutlama olarak görüyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bunu. Üstüne bir de Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen bir isim. Onların, o seçmenin oyuyla evet ayrılık oldu partilerde ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı hala kağıt üzerinde ya da oyla seçilmiş bir belediye başkanı. Dolayısıyla Anıtkabir'de olsaydı iyi olurdu gibi bir sitem diyebileceğim şeyle karşılaştım. Genel merkezde böyle bir hava var. Bunun arkasında biraz siyasi okuma da yapmak tabii ki mümkün. Nedir o siyasi okuma? Hatırlayın, Özgür Özel genel merkezden çıktığı gün Mansur Yavaş Güven Park'ta yanındaydı. Anıtkabir'e gittiğinde de yanındaydı. Yani hani iki Anıtkabir, partililerin iki Anıtkabir'ini şöyle kıyasladığımız zaman Özgür Özel'in gittiği bir Anıtkabir vardı. Mansur Yavaş oradaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meşru, anlaşılması zor ve tekrar anlaşılması kolay ve tekrarlıyorum. Başka bir partinin belediye başkanı da olsa orada olsa ne işi var burada, çok da konuşulmayacak bir günde orada olmaması biraz yadırganmış. Ama altını çizeyim, neden Erdoğan'la görüşüyor, ne işi var gibi böyle bir şey kesinlikle yok. Bunun gayet anlaşılır olduğunun farkındalar. Sonuçta içerik itibariyle de, yapılan en azından açıklama itibariyle de Ankara'nın sorunlarının, başkentinin sorunlarının, bu böyle önemli bir şehrin sorunlarının Cumhurbaşkanıyla konuşuluyor olması anlaşılabilir bir şey. Bundan sonra ama benim hani sizlerin huzuruna atacağım, ortaya atacağım Mansur Yavaş ve Erdoğan fotoğrafına dair bir şey de şu olsun. Benim anlamadığım başka bir şey var. O da şu. Yani bizim şimdi hem stüdyodaki gazeteciler hem de ya da senle oturup bir görüşme yaptığımız ve medyayı konuşmadığımız bir görüşme olabilir mi? Yani Mansur Yavaş'la Erdoğan'ın dün akşam görüşmesinde, önceki gün pardon, görüşmesinde siyaseti konuşmamaları, güncel ya, konuları konuşmamaları bana
1: yani
6: biraz
1: siyasetin yani sadece metro projesiyle sınırlı geliyor. Kalmış olabilir mi? Olamaz diyorsun.
6: Yani soruyorum işte bak işte 3 tane gazeteci konuğum var. Biz şimdi otursak bir baş başa bir yemeğe olmaz. Gitsek bir şey
1: olmaz
6: konuşsak
1: dedi,
6: yani
1: Ferhat
6: medyanın
1: Murat,
6: halini ve dedikodusunu konuşur muyuz? Neye olmaz dedi anlayamadım pardon.
1: Konuşulmamış olmaz diye anladım.
3: Mümkün değil yani mutlaka siyaset konuşulmuştur.
1: Ama siyasette ne konuşulmuştur? Soruşturmalar mı konuşulmuştur? Melih Gökçek mi konuşulmuştur? Ya da ne konuşulmuştur?
0: Ankara Belediyesi
6: orada izinle ben hani iki cümleyle şeyi söyleyeyim.
1: Evet. Bir duyayım Ali Şerif
6: yani hani ne konuşulmuştur? Tabii ki güncel meseleler konuşmuştur. Belediyedeki hani oturup da şunu operasyon yapıldı, bunu operasyon yapılacak, ne olacak gibi böyle tabii ki kriminal ayrıntılara girilmemiştir ama genel gidişatı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidişatı, muhalefetin gidişatı, yeni partinin oturduğu yer. Yani Mansur Yavaş da bu konuları herhalde merak edip sormuştur. Siz nasıl görüyorsunuz, ne oluyor, ne bitiyor? Yani çok naif bir şekilde çerçeve çizdiğimi farkındayım ama hani şu bunlar tabii ki konuşulmuştur ama şundan hani çok konuşulduğu için hatta belki de biraz da bu görüşmenin olmasından rahatsız olan Yeni Parti'de ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bazı oraya yakın gazetecilerin bile ortaya attığı iddiaların konuşulmadığını düşünüyorum. Ne o iddialar? Yani kalkıp da Mansur Yavaş, işte tamam bakın sizle de görüştüm, ben belediyemde devam edeyim, bana bir operasyon olacak mı, olmayacak mı? Böyle hani akla mantığa uymayan şeylerin konuşulmadığından ben eminim. İki siyasetçiye de yakışmam, Türkiye siyasetine de bunu yakıştırmam. Tabii. Ama tabii ki muhalefetin durumu, Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin geleceği bunlar konuşulmuştur ama hani o akla mantığa sığmayan ben belediyede mi devam edeyim bana bir şey var mı gibi şeyler konuşulmamıştır. Bir de belki hani söz buraya geç geliyor ben izninizle bir şey daha söyleyeyim. Belki bu fotoğrafa bakıp konuşulması gereken bir de bir Gökçek soruşturması da var. Belki bu oraya da bir mesaj gibi de algılanabilirdi bu arada.
1: Evet yani ben de aslında biraz ya mesaj mıdır değil midir ayrı ama senin sorduğun bu soru tabii ki akla da geliyor bütün bu başlıklar arasında. Bu arada Can Özçelik not1.com yazarı da şimdi oturdu. Ona da merhaba demek merhaba. Ve izleyicilerimize de onu da vurgulamak
7: Ali
1: istiyorum.
7: Alişer de not1.com yazarı.
1: Evet. not1.com evet Alişer de.
3: Not1.com bugün komple.
6: Söyleme ikimize çok geç kaldık. Bugün not1 için iyi bir gün değil.
7: Çok geç kaldı. Trafik vardı. Evet çok yani.
1: İkimizin
7: 2,5 saatte
1: gizli gönlemleri mi var yoksa?
7: Maç varmış bir de.
8: Tamam, o zaman özel bilgileri paylaşacaksınız burada.
1: Evet tabii. O zaman bu açığı, bu yarım saatlik açığı kapatacak.
0: Yarım saatlik açığı açıklamak zorundasınız.
3: Keşke vurgulamasaydı. Sonra anında habercilik falan deyip de geç kalıp iki yazarı birden kısıtlanması biraz tuhaf oldu.
1: Geç geldi ama bilmiyorum Alişer içeriden.
3: Belki yani dolu gelmiştir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden polislerle geldi. Açığı kapattı. Umarım Can sen de
6: Anıtkabir'e gelmemesine rahatsızlık dedim.
1: Yani bu arada ben şimdi diğer konuklarıma sormadan ya şundan da bir rahatsızlık var belli ki bugün Faik Öztrak'ın cümlelerine bakarsak eğer dün Mansur Yavaş'ın o uzun açıklamasındaki bir cümle diyor ki eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem. Hatta bugün Türk Gün Gazetesi'nin de manşetindeydi Mehmet Bey. Size de sorarım bunu. Faik Öztrak Anıtkabir'de bulunmamasının bizim için hayal kırıklığıdır dedi buna ilişkin. Bir de şöyle bir cümle kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi tehditle korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir dedi. Yani sadece bunu söylerim. Bir dedi Anıtkabir'e gelmemesine hayal kırıklığına uğradım. İki Cumhuriyet Halk Partisi tehditle korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Yani bu gereğini yaparım ifadesi de mi? Can sen gelmişken senden alayım yorumu.
7: Gereğini yaparım ucu açık bir söylem ama fotoğrafa ilk gün fotoğraf yayınlandığında söylediğim şey şuydu. Yine arkasındayım. Bir, böyle yorumlanır. Ben böyle yorumladım. Hem Yeni Parti hem de Cumhuriyet Halk Partisi hem de o Milliyetçi İttifak dedikleri cephede öyle yorumlamıştır eminim. Ben artık Cumhurbaşkanı adayı değilim sizin karşınızda. Bir şeyi. Fotoğrafı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın
1: sen siyasete bırakabilir ve aday olmayacak kesin diyorsun. Bunun da onun yansıması olduğunu.
7: Ben siyaseti bırakır demiyorum. Ama ben yaklaşık 3 aydan beri bunu vurguluyorum. Çıktım bütün programlarda. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını düşünüyorum. Bunu hem etrafındaki kişilerle yaptığım görüşmeler hem de işte son gelinen noktada yaptığı açıklamalar. İşte bugün de hatta değil mi Aytun Çerkin'e yazısında vardı yakın kaynaklar. Beni daha fazla zorlamayın. Evet. Siyaseti de bırakırım tarzında.
1: Evet. Evet.
7: Şimdi bu aslında o noktaya doğru gidiş. Şimdi bir belediye başkanı tabii ki bir cumhurbaşkanıyla görüşebilir. Üst düzeyde bir görüşme yapabilir. Bir başkentimizin belediye başkanı. Diğer belediye başkanları da görüşebilir. Ama metroyu görüşmek için cumhurbaşkanıyla görüşmezsiniz. Ulaştırma Bakanı'yla görüşürseniz sorunu çözebilirsiniz yani. Veya işte Ankara'daki kentsel dönüşümle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı'yla yan yana gelirsiniz. Bu sorunu kolay aşabilirsiniz. Bu başka bir şey. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığı görüşmede muhakkak, ben işte içeriye girerken Alişer söylüyordu, doğru, muhakkak Türk siyaseti, Türkiye'nin içindeki durum muhakkak gündeme gelmiştir, konuşulmuştur. Yani detaylı uzun uzun derinlemesine bir tartışma, konuşma olmamıştır belki ama en azından bir fikir alışverişi, ne düşünüyorsunuz diye sorulmuştur. Veya CHP ve Yeni Parti'nin içindeki o kriz aşamasında kendisinin hangi durumda olduğunu, bunu nasıl idare ettiğini muhakkak bu tür şeyler konuşulmuştur. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta Marmaris'te belediye başkanına takıldı. Böyle dedi ki kapımız açık seni de bekleriz diye. Belki o görüşmede yine nezaketli bir dille veya naif bir dille Mansur Yavaş'a şunu da demiş olabilir. Buyurun kapımız size de açık. Buyurun gelin burada siyaset yapın da demiş olabilir. Olabilir yani, ben buna şaşırmam. Yani bu böyle bir söylem olmasına, böyle bir konuşma olmasına şaşırmam. Ha AK Parti'ye geçer geçmez bu başka bir tartışma. Ben kesinlikle geçmez görüşünde değilim. Çünkü siyasette kesinlik yoktur.
1: Orada bugün bir cümlesi var. Sanki AK Parti, yani şimdi önümde değil ama işte bunca zamandır işte bana inanmış, bana güvenmiş ya da ben, evet, insanları hayal kırıklığına uğratmam gibi bir cümle.
7: Ama gereğinde, yani o seçmene ama gereğinde yaparım gibi diyor. Şimdi şöyle. Efendim?
0: Gereğini yaparım, istifa ederim. Hayır, ya da
1: doğru. Gereğini yaparım sanki istifa ederim. Evet, bağımsız istifa, kalırım gibi tabii, görünüyor.
0: Bağımsız, ilk tabii, bağımsız takılırım da demek istiyor. Ben olabilir, ilk onu düşünmüştüm.
7: Ama şimdi şöyle bir durum var. Mansur Bey de çok iyi biliyor ki Yeni Parti dışındaki adaylığı konusunda kazanma ihtimali hiç yok. Ancak Yeni Parti'nin adayı olursa, yani ana muhalefet partisinin adayı olarak kazanma ihtimali biraz daha güçlü
1: orada
7: olabilir.
1: Orada da diğer ama seçim işbirliği olursa, seçim işbirliği ittifak olursa.
7: Şimdi başka bir, şimdi Türkiye'de sonuçta güçlü bir aday tartışması hep yaşanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı karşısında güçlü bir aday, nitelikli bir aday çıkartma vardı. Bir tanesi hapiste. Zaten aday olamıyor. Bir tanesi de bugün gelinen noktada bakıldığında kafası çok karışık. O yüzden ana muhalefet partisi seçmeni açısından da söylüyorum. Ben sokağa çıktığımda da baktığımda da böyle şöyle bir seçmen yok. İşte ya İYİ Parti aday, Mansur Yavaş İYİ Parti'den aday olursa ben yine giderim. Yeni Parti seçmeni ben gider İYİ Parti'ye oy veririm demez. Demez. Öyle bir seçmen kitlesi yok ne yazık ki Türkiye'de.
1: Bu arada karışık mı Mansur Yavaş'ın kafası? Belki de çok net.
7: Hayır şu
1: durum
7: anlamda.
1: Durum karışık da şey
7: şu
1: demek istiyorum yani kafası karışık olmuyor.
7: Niye bunu söylüyorum? Bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı ama yeni partili.
3: Çünkü öyle mi?
7: Öyle.
3: Nereden çıkarıyoruz? Niye o zaman?
7: Sayın Cumhurbaşkanı'na yapılan ziyareti ilk önce Özgür Özel'e bildiriyor. Ardından gitmeden bir gün önce Sayın Kemal Bey'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na telefon açıyor işte Bülent Kuşoğlu aracılığıyla. Orada bir kriz var. O krizi zaten aşamıyorlar. Ve Mansur Bey'in etrafında, yakınındaki isimler de hep buna vurgu yapıyor. Biz Ankara'ya odaklanacağız. Bizim bugünkü siyasetimiz sadece Ankara. Biz belediye başkanıyız. Biz Ankara'nın sorunlarını çözeceğiz. Ama Türkiye Mansur Yavaş'tan bunu beklemiyor. En azından muhalif seçmen veya işte İYİ Parti.

0: Yeni Parti veya CHP seçmeni Mansur Yavaş'tan bir çıkış bekliyor. Bir işte iktidara karşı bir hamle bekliyor ama bu hamleyi bir yıldır özellikle Ekrem İmamoğlu'nun durumundan sonra gösteremedi. Ki işte seçim yaklaşıyor. Değil mi yani? Sayın Cumhurbaşkanı seçim startında verdi. Büyük bir ihtimalle 2027'nin işte Ekim'inde, Kasım'ında seçim olacak gibi gözüküyor. O yüzden de bugünden itibaren
1: peki mesela
0: başlarsa...
1: ben şöyle bir şey söylesem. Mesela bu açıklama Mansur Yavaş tarafından değil de başka bir siyasetçiden yapılsaydı gene böyle mi okurdun? Yani çünkü kendisini partiler üstü bir yere konumlandırıp aslında bir cumhurbaşkanlığı adaylığını da söylüyor gibi. Ben metne baktığım zaman ama
0: o yüzden Mansur şunu Yavaş söyledim.
2: Adaylığı gözeterek bir hassasiyet işte gösteriyor gibi değil mi Alişer? Yani belki de bir taraf seçmemesinin sebebi bu.
0: Şunu söyledim.
2: Net bir taraf seçmemesi.
0: Mansur Yavaş'ın Yeni Parti'nin dışındaki adaylığı hiçbir zaman Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı potasına sokmaz. Yani orada %48'lik
3: partili olduğuna itiraz edeceğim.
0: %48'lik oy oranını yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakaladığı oy oranını yakalayamaz.
2: Orada şimdi altılı masa vardı bütün kavgasına, gürültüsüne rağmen yine de altılı
0: masa
2: vardı.
0: Sonuçta bir ittifakın adayı vardı orada ve ana muhalefet partisinin de genel başkanıydı bu aday. Yani arkasında %25'lik bir blok oy vardı. Şimdi aynı %25'lik veya %20 neyse çok önemli değil. Ama sonuçta ana muhalefet partisi ve büyük CHP'den büyük bir seçmen kitlesiyle geçmiş buraya. Arkasında büyük bir muhalefet bloğu oyu varken daha küçük, daha ki Yeni Parti daha kapsayıcı, daha bir alana sıkışmış bir partinin adayı mı olacak veya bir yani ittifakın adayı mı olacak? Demek. Yoksa işte o Türkiye İttifakı diye koyduğu Özgür Özel'in adayım mı olacak ki benim görüşüm artık Yeni Parti'de de şöyle bir düşünce yok. Yeni Parti'nin adayı Özgür Özel. Yani Yeni Parti'de de ya Mansur Yavaş'ı bekleyelim, Mansur Yavaş'ı aday gösterelim. Ya bu bir kere bu peki. artık bu tartışmayı da Yeni Parti bitirmiş durumda.
2: Çok net konuşuyorsun ama acaba öyle mi? Mehmet
0: niye net konuşuyorum? Onu da bir cümle söyleyeyim. Yeni geldim biraz uzun konuşayım. Burada Mansur Yavaş son dönemde yaptığı her hamlede hem bulunduğu partiyi kendinden uzaklaştırdı hem de Yeni Parti'den kendi uzaklaştı. Evet biz hep Özgür Özel'le beraberim, hep Yeni Parti ile beraberim dese de, söylese de her yaptığı hamle konuşmama, hamle yapmama veya bu Cumhurbaşkanlığı konusunda iradesini ortaya koymama, bu şöyle öyle algılanmaz siyasette. Ben tarafsızım. Böyle bir tarafsızlık yok ya. Sayın Cumhurbaşkanı
2: tarafsız değil. Şöyle görünüyor biraz. Ortalık tozlumanken ve kaosken sanki bunlar geçecek.
4: Herkes Cumhurbaşkanı taklit etmek zorunda değil. Farklı bir tarzı siyaseti benimsemek adına.
0: Ama hayır, Türkiye'de
4: bir süre tarafsız kalmak bir süreliğine barış üretiyor, uzlaşı üretiyor.
0: Şöyle Türk...
4: Ama bir noktadan sonra üretmiyor. O noktada Can haklı.
0: Doğru.
4: Yani gerçekten onun bir miadı var. Hani bir son kullanma tarihi var. Yani
0: evet.
4: Tarafsız, dengeleyen, bütün diyor ya herkese aynı masa etrafında buluşturabilecek evet. bir
3: nasıl
4: zemini oluşturmaya
3: ya?
4: Hizmet ediyor bir süre.
3: Buluşturacak mesela?
4: Ama onun da bir miladı var. O son kullanma tarihi yaklaşmış gibi görünüyor kendisi için. Bu konuyu ben açtım zaten. Yani reklamdan önce. Hani evet. sıkıştı evet. kendini evet. denge siyaseti olarak kurduğu strateji kendisini yalnızlaştırmaya başladı demiştim.
2: Adaylığını da zorlaştırıyor evet. mu sence adaylık olasılığını? Cumhurbaşkanı adaylığı olasılığını bir sonraki seçimde ve konuşuyor işte bir buçuk yıl yani normal tarihine de 1,5 yıl falan kaldı.
4: Yani her iki tarafla da eğer uhulet ve suhulete kavuşursa şu ufak gerginlik bir süre daha muhalefetin adayı Mansur Yavaş olacak cümleleri kurulur. Ve o konuşulur. Burada gereğini yapmaktan çekinmem lafı bence ayrıca istifa olabilir ama o bile daha uç bir ihtimal. Bence daha yakın ihtimal. Yani çıkıp iki partiye de Allah ne verdiyse gerçekleri rest. Konuşurum demek istiyor bence bana kalırsa. Çünkü yaptığı siyaset olarak belediye başkanlığında takındığı tavır olarak Can'ın söylediği o hamlesizlik hani sanki böyle atak olmaktan çekinme gibi anlaşılabilecek tarzı siyaset olarak gerçekten şurada söylediği çizgiyi tutturmaya çalışıyor aslında. Hani bu doğrudur yanlıştır. Tartışılır tartışılmaz.